0: Tamamen yepyeni bir ittifak içine giriyoruz Amerika ile.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu şimdi, nereye gidecek? İşte.
1: Eren Bey, sizin canavar gelmiş. Emir Aytekin de telefon attığımızda. Canavarı görüntülemişler Ankara'da. Evet. İşte canavar. Verelim bunu son dakika diye. Trump'ın, buyurun.
2: Beast.
1: Trump'ın canavarı Ankara'da görüntülendi. Bir petrol ofisinde. Reklam da olmasın yani, bir benzin istasyonunda diyelim. Benzinle mi çalışıyor bu?
0: Benzinli miymiş?
2: Belki o olmayabilir ama buna benziyor. Yani bu 2020, yani 26 modeli olursa 02. Basit biraz şöyle. Bu o olmayabilir. Diplomatik araçlardan bir tanesi olabilir. Çünkü bu o değil. Peki. Yani daha
1: bir büyük Emre'ye gidelim. Görüntüleyen
3: Emre. Aldatma Emre. Planının bir parçası olabilir.
1: Emre, nerede buldunuz arabayı?
4: Evet, araç İstanbul yolu üzerinde denk geldik. Aracı aslında ABD Başkanı Trump İstanbul için Ankara'da günler yolu üzerinden bir hazırlık yapıldı. Ki daha önce de ifade ettiğimiz gibi Trump'ın aracının günler öncesinden Ankara'ya geleceği bilgisi vardı. Ki o hazırlıklar tamamlanmaya yaklaştı. Bugün de İstanbul yolu üzerindeki Ankara Havalimanı'na bazı uçaklar iniş yapmıştı. İşte onlardan bir tanesi de Trump'ın bu makam aracını taşıyordu. Yani Cadillac, The Best, canavar diğer ismiyle. Biz de bu aracı İstanbul yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda gördük ki sabah saatlerinden beri de aslında bunun peşindeydik. Ve az önce de ben İstanbul yolu üzerindeki bu akaryakıt istasyonuna geldim. Buradaki yetkililerle konuştum. Şunları söylediler: yabancı birilerinin konvoy halinde akaryakıt istasyonuna girdiğini ve buraya girdikten sonra kimseyi arabaya yaklaştırmadıklarını ve yakıt aldıktan sonra da ödeme yaparak alandan hızlı bir şekilde konvoylar eşliğinde ayrıldığını ifade ettiler. Tabii plakasına bakacak olursak 800-002 plaka numarası, aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın resmi araç konvoyuna tahsis edilmiş ünlü bir plaka. Bu plaka yalnız tek bir araca ait de değil. ABD Gizli Servisi başkanın hangi araçta bulunduğunu gizlemek ve yanıltıcı araçlar oluşturmak amacıyla aynı plakayı birden fazla birbirine benzeyen zırhlı araca takıyor. Yani Trump'ın Ankara'da kullanacağı araçlardan biri bir olabilir. Yine o plaka takılmış olabilir. Aynı. Bu plaka diğer araçlara da takılmış olabilir. Aynısı ancak Trump'ın Ankara'da kullanacağı makam aracı olan Cadillac marka, The Best yani canavar, bu gördüğünüz araç onlardan biri Ankara'da görüntülendi. İstanbul yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda sabah saatlerinde görüntülendi. Dediğim gibi akşam saatlerinde de ben bu istasyona ulaştım. Buradaki yetkililerle konuştum. Aynen şu ifadeleri söylediler. Araçtaki konvoydaki kişilerin buradan yakıt aldığını, yabancı dille konuştuklarını ve aracı asla yaklaştırmadıklarını ifade ettiler kendilerine ve yakıt alma işleminin tamamlanmasıyla birlikte de hızlı bir şekilde buradaki akaryakıt istasyonundan uzaklaştılar. Dediğimiz gibi burası aynı zamanda Ankara Havalimanı'na da yakın bir nokta. İstanbul yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda Trump'ın Ankara'da kullanması beklenen makam araçlarından biri görüntülendi. Canavar ismi The Best olarak ifade ediliyor. Bu araçta biz 800-002 plaka numarasına sahip. ABD'de de bu araca benzer birkaç daha araç var. Burada da farklı araçlara takılabiliyor bu plaka. ABD Gizli Servisi başkanın hangi araçta bulunduğunu gizlemek ve yanıltıcı araçlar oluşturmak için bunu yapıyor. Güvenlik prosedürlerinden bir tanesi bu yaptığı uygulama. İşte Trump'ın Ankara'da kullanmasını öngördüğümüz araçlardan biri bugün Ankara'da bu şekilde görüntülendi.
1: Emre, çok teşekkür ederim.
2: Virginia plakası. Şimdi, yani evet, başkanlık Secret Service'in kullandığı bu her plaka, her eyaletin ayrı renkleri var. Mesela oradan direkt zaten şuradan hiç görmesem bile baktığım zaman plakanın Virginia eyaletinin olduğunu görüyorum. New York'unki farklıdır, Florida'nınki farklıdır.
1: Peki plaka numarası aynı mı?
2: Şimdi zaten dikkatimi çeken şey şu oldu. Arka arkaya eğer çekildiyse resim, oradaki arkadaki plakayla bu öndeki plaka aynı.
1: Aynı.
2: Sadece Engin Müdürüme şey soracaktım. Bak mesela buradaki plakayla öndeki plaka da aynı. Bir de bunlar kaydediliyor mu Türkiye'ye geldiği zaman bu plaka? Çünkü yolda bu HGS, OGS artık ne kullanılıyorsa. Çünkü biz Amerika'da da Türk plakasıyla geziyoruz. Bu kabul ediliyor. Burada tek dikkatimi çeken iki plakanın da arkalı önlü aynı
5: belki
2: olması.
5: Elden ödüyorlardır hocam.
2: Efendim?
0: Nakit diyor, yani nakit
5: HGS'de falan, HGS'de falan nakit olarak ödeyebilir.
2: Doğrudur, yani borçlanmadan gitmeyelim buradan.

0: Siz orada gelecek.
1: Benzin mi aldılar, motorin mi?
2: Peki yani LPG bu mi? Yoldan yok, bu benzin, benzin alınması bir güvenlik yani açığı falan değil. Değil mi? Böyle durup alıyorlar.
1: Nasıl LPG? Biz alıyoruz. LPG'li değilmiş.
3: Hayır, normal bizim kendi araçlarımızla Türkiye'den geldiği zaman aynı şekilde Amerikan petrol yerlerinden de biz de benzin alıyoruz.
4: Burayı önceden planlamışlardır. Bu istasyonu önceden belirlemişlerdir. Tesadüf yolda giderken buraya gelelim değildir burası.
3: Onları planlanıyor zaten. Hangi yere geleceği, nereye gideceği her şey söyleniyor.
1: Bu ama başkanın bineceği araba olabilir mi?
3: Olabilir. Yani biraz daha yeni model gözüküyor.
1: Bahsettiğimiz canavar mı?
3: Canavarın aynısı. Çünkü bir önceki biraz daha yüksekti. Bizim bir az önce gösterdiğimiz bir 2025-2024
1: modeli. Ekranı bölelim, onu da verelim.
3: 2024 modeli olabilir çünkü o resimler çok eski bir resim. Bunlar her sene yenileniyor. Bunlar daha sonra işte bittikten sonra görevini mesela diyelim ki diğer bakanlıklara, başka bir bölümlere, başka ülkelere de gönderiliyor. Bazı zaman da satılıyor. Mesela siz bunu aylar sonrası, yıllar sonrası gidip ihaleye gidip satın da alabilirsiniz. Yani çok rahatlıkla alınabilecek işler çünkü artık devlet bunu yeniliyor devamlı.
1: İki tane olmasının bir anlamı var mı?
3: İşte dediğimiz gibi yani
1: birisi
3: hatta
1: doblörü.
3: İki değil, bir tane de üç. Yani üç tane olması lazım normalde. Demek ki bunlardan bir tanesi de yoldan geliyordun. O yoldan artık başka bir bölümde de olabilir. Başka bir yerden de gitmiş olabilir. Belki onun ihtiyacı yoktun benzinde.
1: Çünkü bunların işte, şu...
3: işte bak mesela bunların en önemli özelliği bir de uçakta yakıt deposu çok fazla doldurulmuyor. Çünkü eğer belli bir derecede uçak mesafesi kalktığı zaman bu otomatik kilitlenme de yapılıyor. Evet. Bu petrolün içeride olmaması gerekiyor. O yüzden de az yakıtla indirilir uçaklara çoğu. Ve bunun da muhtemelen eğer İstanbul'dan geliyorsa Ankara'ya doğru beyefendinin anlattığı şeye göre bu onun bak şu anda gösterdiğiniz ikisi de aynı.
1: Evet.
3: Bir öndeki plaka ile öndeki plakası da aynı. O dikkatimi çekti. Demek ki bunlar aynı şeyde izin veriyor.
1: Bu yani uçağa da sınırlı bir benzinle konması da önemli. Çünkü
3: şey için, teknik aksaklık oluyor. Çok fazla ağır şey olduğu zaman
0: otomatik güvenlik gerekçesiyle de yapıyorlar.
3: Bir güvenlik de yanda bir de
0: dikkatinizi çektiyse koruma araçları da var bakın. Yan tarafta da evet. Benzin alanlar koruma araçları.
3: Evet. Şu gördüğünüz kamyonlar da onlara ait.
0: Jipler de onlara ait. Muhtemelen havalimanına indi. Koruma ekibiyle aslında orada denk gelmiştir muhtemelen. Belki sivil araçlarla bir eskortla. Bizde de bizdeki prosedür de aynı. Yani boş konvoy da olsa korunur.
1: Ya biz de mi az benzinle gidiyoruz mesela?
0: Tabii. Biz de gittiğimizde aynı şekilde yakın bir yere götürülmesini araçların konvoyla götürülmesini. Yakıt takviyesi yapılıp artık VIP'nin gelişinde karşılamak üzere tekrardan havalimanına götürülmüştür araçlar diye tahmin ediyorum. Yani depolama yeri neresi planlandı bilmiyorum koruma planında.
1: Ya da büyükelçiliğe.
3: Şöyle yapılıyor mesela
0: olabilir,
3: buradan
0: mümkündür.
3: Mesela diyelim ki Cumhurbaşkanı'nın otelin önünde araçlar bekler Manhattan'de. Yola çıkacağı zaman güvenlik müdürü işte Engin müdürleri der ki sizi şeyde karşılayacağız. Havalimanında karşılayacağız. Orada onlar da arama yaparlar. Yani onlar da Cumhurbaşkanı'nı korumakla mükellef oldukları için bizim aracın etrafında aramalarını yaparlar. Güvenli bir şekilde alırlar. Biz o aracı da benzin doldururuz gitmeden önce havalimanına. Bu bir güvenlikten, yani mesela şu anda dışarıda olması çok büyük bir önemli affetmiyor. Çünkü tamamıyla güvenlik tedbiri. Bak bir arkada da bir şey var. İki tane araç var. Demek ki bunlar önlü arkalı. Orada yolculuk yapıyorlar ve ciddi şekilde güvenlik önlemlerini almak için de bu şekilde hareket ediyorlar diyebiliriz.
1: İstanbul yolu şeye de Etimesgut'a da çok yakın. Demek ki Etimesgut'a indi bu uçaklar.
3: Daha önceden geliyor. Aynı bizim protokol sisteminde biz de
0: orada havalimanına yakın bir yer tespit edilmesi. Oranın öncesinden
1: Etimesgut'a çok yakın bir yer İstanbul.
0: Öncesinden testlerinin yapılması, akreditasyonunun tamamlanması zaten talep edilmiştir. O talepler doğrultusunda gerekli incelemeler yapılıp buraya yönlendirilmiştir diye tahmin ediyorum.
1: Yarın bu haberi alıp Trump'ın benzini bitti başlığı atmayın. Uzman anlattı.
0: Rutin uygulama.
5: Rutin yani uygulama.
1: İşin rutini sınırlı bir benzinle gelmek. İran'dan çıkalım da şu
2: kafamın
1: pakete gelelim.
2: Dönüyor. Geleyim.
1: Buyurun. Verelim o hediye paketini. Aslında günlerdir de konuşuldu bu mesele ama ikili görüşmeden de çok, yani en az zirve kadar beklenti büyük. Bunlar ve bunlar dışında neler konuşulabilir?
5: Şimdi hatırlayalım, Trump'ın önceki söylemlerinde, yani NATO gündeminden çok önceki söylemlerinde eski dünyada devam eden, açtığım açmadığım, katkı verdiğim bütün savaşlarda telefonla bir şekilde Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı aramak durumunda kalıyorum diye bir söylemi vardı. Donald Trump'ın, ben çok net hatırlıyorum. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin kuzeyinde, güneyinde ve hatta işte çatışma bölgeleri, çatışma riski taşıyan diğer tüm konularda ya da işte İran Savaşı ve Körfez büyük bir gümbürtüydü. Mesela biz Lübnan'ı hep ikinci plana attık. Lübnan daha küçüktü ama İsrail her gün Lübnan'ı işgal etmeye devam ediyor. Ya da mesela,
1: hala bugün bile vurdular.
5: Evet, bugün de İsrail iki Filistinliyi öldürdü. Bugün de Lübnan'da İsrail suç işledi. Biz bunları her gün söylemeye devam edeceğiz. İran savaşı başlamadan bir gün önce Afganistan, Pakistan, orada da gelişmeler var ama tabii konuşamıyoruz. Çünkü diyorum ya, bu tarafta gümbürtü çok büyük. Dolayısıyla devam eden tüm savaşlarla ve bölgedeki gelişmelerle ilgili de konuşacaklardır muhakkak ki. Ama ana konu NATO ve Amerika'nın arzuları var, Avrupa'nın arayışları var. Amerika'nın dayattıkları var, yani Trump yönetiminin. Fakat Avrupa'nın şu anda hani kısa vadede başaramayacağı için birçok noktayı, acil konuları var. Rutte ne diyor? Uykularım kaçıyor Rusya'yı düşünmekten, evet, diyor. Terörü de düşünüyorum diyor. İşte o terörü de düşünüyorum dediği noktada ben de Ankara'dan bakıp soruyorum. Yani biz de terörü çok düşündük, çok mücadele ettik ama o noktada NATO'yu... Evet, canlarımız tabii ki o noktada NATO'yu bulamadık. Hatta müttefiklerimizde terör örgütlerine silah ve isim verirken bulduk.
1: Ya da bize sattıkları silahları onlara karşı kullanmama şartı.
5: Tabii 64 Johnson'dan Kıbrıs'tan başlayın PKK'ya kadar çok noktada çok sorun var hatırladığımız ama bunlar geride kaldı. Bunlar nasıl geride kaldı? Biz canımızla, gücümüzle, kendi ayaklarımız üzerinde bunu başardık. Ama şimdi biraz önce şu konular var. Bunlar da bizim gerçeklerimiz. Yani Kaan'ın motorları noktası. İşte F-35'te bizim çok büyük bir paramız var. Şimdi bütün bunlara baktığınızda kısa vadede Türkiye'nin de önünde yürümesi gereken bir yol var.
1: Evet.
5: Yani yerli savunma sanayi noktasında ivmemiz güzel. 3000 şirketi aştık, güzel. Hedeflerimiz, Aselsan'ı geziyor Rutte, çok etkilendim diyor. Tamam ama bizim biraz zamana ihtiyacımız var. İşte o zaman diliminde de müttefiklik içinde olmaması gerekenler Trump'ın çantasından ne isim verirseniz verin çıkıp olması gereken yere gelmeli ki ne zaman Türkiye tamamen kendi ayakları üzerinde yerli savunma sanayinde o %99 hedefine ulaşacak. Ondan
1: bir adım
5: sonra,
1: geri alabilir miyim sizi?
5: Tabii. Ondan sonra biz diğer noktalara bakacağız. Kazanım noktası çok önemli. Dediğim gibi normal şartlarda bir ilişkide iki taraf içerisinde kazanımlar konuşulmalı.
1: Evet.
5: Şimdi Avrupa'dan ve Amerika'dan Türkiye'ye bakıldığında hep ordu işaret ediliyor, savunma şirketleri işaret ediliyor. Tamam, oradan bize ne gelecek? Az önce değindik hafif bu Avrupa Birliği konusu. Şimdi Türkiye'nin iradesi, Türkiye'nin...
1: Ama Nasuhi şey diyor, yani Avrupa Birliği artık bambaşka bir nokta.
5: Şimdi Nasuhi Bey'in haklı olduğu taraf şu, tabii... Yıllardır orada da Avrupa'nın da sözünü tutmadığı çok nokta oldu ama Avrupa'nın da nereye gideceği, o evet, siyasi evrimin ne olacağı bilinmiyor. Ama ben yine Dışişleri Bakanımızın sözünden açarım çerçeveyi. Yani Türkiye Avrupa Birliği yolunda kararlılıkla devam ediyor yürümeye. Avrasya güçleriyle ilişki kurmaya da devam ediyor. Ha ne olacak süreçte o bizim vazgeçmemizle ilgili bir konu değil ama konu da bu kadar basit değil. Yani... Benden bunu istiyorsun, bana bunu ver. Böyle de bir şey değil ama bir yerlerde ortada da buluşulması gerekiyor.
1: Peki. Çok teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim.
1: Süren de hızlı akıyor. Buyurun.
4: İlave edebilir miyim?
1: Buyurunuz.
4: Şimdi burada bence tabii hepsi birbirinin önüne geçen önemli hususlar bu Türkiye açısından. Ama Kaan'ın motorları önemli eşik olduğunu düşünüyorum ben. Yani öncelikle Kaan motorlarının verilmesi diğerlerine sirayet edecek olan bir atlama eşiği, atlama taşı gibi bakmak gerekiyor.
1: Neden böyle düşünüyorsunuz?
4: Çünkü neden? Bize şu anda, çünkü F-35 programına tekrardan dönüş vesairesi bu bir zaman alıcı bir mesela. Bunun başka Kaan'sa yaptırımları çerçevesinde...
1: Bizi Kaan sahibi yaptılar, biz oradan yürürüz.
4: Yani Kaan üzerinden yürümek kapıyı açar bu diğerlerine yönelik.
1: Önemli.
4: O açıdan belki de biz konuşmada, toplantıda Kaan'a odaklı olabilir bu konu. Ayrıca Kaan'ın projesinin aksamadan ilerletilmesi açısından bu 80 adet motorun da bir an evvel alınması ve o işte projenin ilerletilmesi açısından da önem arz ediyor. Ama F-35 meselesi filan bunlar çünkü biraz geriye kaydı. Tabii ki uçaklarımız var 6 adet, onun alınması meselesi de var ama bence Kaan derim. Kaan motorları eşik ve kapıyı açar.
1: Peki, teşekkür ederim. Bir diğer meselemiz daha var. Sürem çok uzakıyor. Bunu da anlatmamız lazım. Şimdi reklam arasında tabii siz görmediniz. Benim bir özür borcum var. Hem Hazar Hoca'ya hem de Yeliz Albayrak'a takdim ederken meseleyi Türk Pentagon'u dedim. Sıfır çektim. Yani sıfır puan verdiler. Dolayısıyla onlardan özür diliyorum. Türk Pentagon'u demiyorum.
3: Hocalardan sıfır almak
5: iyi değil ufak hocam. Bir şey yani.
1: Bütünlemeye kaldık diye. şimdi açalım onu. Bu aslında bir hayal idi. Bu da gerçekleşti. Gelsin o görüntü. Bir Ay Yıldız motifi içerisinde, Ay Yıldız karargahı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları tek bir birimde. Çok iyi korunacağından eminim ki Erhan Bey siz söylersiniz isterseniz.
3: Yani şöyle Pentagon'da benzetiliyor.
1: Bak,
3: çünkü o yüzden
1: ben baştan uyardım.
3: Hayır, Pentagon'a benzetiliyor çünkü oradaki savunma sanayi farklı ama bu biraz daha değişik.
5: Neden böyle söylediğimizi söyle. Şimdi Türk Silahlı Kuvvet dünyadaki ilk düzenli ordu, milattan önce 209 diyoruz. Pentagon'da Amerika Birleşik Devletleri 250 yaşında bir devlet. O yüzden Kerem Bey'in o Türk Pentagon'u benzetmesine biz Yeliz Hoca ile dedik ki yok olmaz
3: öyle. Yok hayır şöyle benzetmesi yok şöyle. Aslında demek istediğin şey mesela şimdi Beyaz Saray'ı gördüğün zaman bizim külliyenin boyutuyla bazen o yerin altındaki o görmediğimiz alan aslında daha da büyük. Yani siz sadece küçük bir Beyaz Saray'ı görüyorsunuz. O yüzden yani benzetmek de asla olmaz. Zaten bizim gerçekten öyle. Yani bizim
1: ama şu
3: askeri
1: çok,
3: birliğimiz
1: çok güzel bir mimari değil mi?
3: Müthiş bir mimari. Yakışan olmuş. Bugüne kadar bizim işte 16 devletin sembolize edecek bugüne kadar belki olması gereken, yapılması gereken bir mimari yapı. Bir de bugünlerde
1: biraz Selçuklu izleri de var böyle.
3: İnsanlar bunları gördükçe tabii tabii hem Selçuklu motifleri var, Osmanlı motifleri var. Modern Türkiye'nin bu son işte cumhuriyetinin
1: buranın güvenliğini sağlamak zor değil mi? Yani daha doğrusu bütün komuta kademesini bir yerde toplamak doğru mu?
3: Şimdi zaten burası senkronize açısından yapılan bir yer. Yani zaten biz ülkece zaten bu birimlerin çoğu da başka yerlerde de var.
1: Evet. Yani Genelkurmay Başkanlığı, Kars'ı Deniz Kuvvetleri.
3: İran'dan örnek verelim. Evet. İran'da savaş, Irak Savaşı'ndan sonra kademe komutanlığını, bütün o birimleri bir anda yok edildiği zaman Irak dağıldı. Ama İran bunu ders olarak çalışmış. Yani mozaik şeklinde 31 miydi Hazar Hocam?
5: Evet, 31 Ostan var.
3: 31 bir sistem kuruyorlar ve o sistemde bugüne kadar hiç hesaplanmayan. İnanın aynı akılda bizde de çalışıyor. Yani bunu görmeyince, Bitlis Ahlat'ta da var aynısı. Buna benzer bizim bir başka bir bölgemizde de var. Yani her yerde Türk sistemi her yerde. Yani bu o bütün sistemi bugün Kırım'da da var bir belki, Kazakistan'da da bir grubumuz var. Pakistan'da da var, Bangladeş'te de var diyelim. Yani bu kadar şifreleri verelim. Sadece burada değil bu komuta merkezi. Peki. Aynı anda dünyanın her yerinde hareket edebilecek bir sistem oluşuyor zaten.
1: Çok teşekkür ederim. Esas size sormam lazım. Ne dersiniz? Böyle bir karargahta çalışmak ister miydiniz?
4: Şimdi ben Kara Kuvvetleri Karargahı'nda 4 yıl, Genelkurmay Karargahı'nda 3 yıl çalıştım. Yani bu karargahta 7 yılım geçti.
1: Evet.
4: Bunun eski halinde. Tabii. Şimdi buraya taşınıyor. Dolayısıyla buradaki başkanlıkları, yapıyı bunun içerisinde 7 senem emeğim var. Tabii bence de kritik bir görevimiz vardı o tarihlerde, o dönemde. İş Güvenlik Şube Müdürlüğü yaptım ben. her iki tarafta.
1: İsterseniz Mutlu Ağabey yanında. Burada da buraya da alayım sizi.
4: Yanında.
1: Yani 23 bin metrekarelik daire formunda tören alanı.
4: Ya şimdi şöyle...
1: Şu görüntü çok şık bir görüntü bence.
4: Nasıl?
1: Görüntü çok şık.
2: Uçakla buyurun. İnerken de görünüyor bu arada. Öyle geçiyorsunuz mi? Üstünden.
1: Evet. Ankara'ya inerken.
3: Hı-hı. Ne tarafta bu?
2: Hiçbir fikrim yok. İnerken gördüm ben de.
1: Çelik kubbe koruyacakmış bunu da.
4: Şimdi şöyle... Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri 2500 yıllık hatta daha eski bir ordu. Dolayısıyla...
1: Meteyi alalım.
4: Ordumuza tabii ki bu böyle bir çalışma ortamı yakışır. Şimdi bunu bugün birkaç gün önce Sisi de benzer Mısır'da kendi işte tabii o daha büyük başka bir proje. 6 milyon Mısırlı'yı yeni bir Mısır Kahire'de açıyor. Orada da benzer yapıları var. Pentagon'u konuşuyoruz. Tabii bu tip yapıların ama şeyi şu avantajı. Yakın işbirliği, koordinasyonu çalışmayı kolaylaştırır. Zaten Kara Hava Deniz Komutanlıkları aslında Genelkurmay Başkanlığı da beraber Savunma Bakanlığı ile faaliyetleri koordineli ve iç içe. Bu bütün dünyada böyle. Şimdi daha ilave şeyler söyleme şansı yok, söyleyemeyiz ama tabii ki burası bir güvenlik bürokrasisi. Yani onun merkezi bu. Stratejik karargah olarak geçer bunlar. Bu karargah yapısı. Askeri politik ve stratejik kararların alındığı bir karargah merkezi burası.
1: Evet.
4: Şimdi değerli hocamın söylediği husus. Şimdi İran çok konuşuldu. 32 merkez filan. Ben ona çok katıldığım bir konu değil. Ona hep itiraz ediyorlar ama ben bu konuda şeyim. Şöyle, o zaten yapı öyle. Ordular da aşağıya doğru ordu, kol ordu, tümen gider böyle. Efendim İran'da o yok denir. Önemli değil ismi onun. A diyelim, X diyelim, B diyelim. Onların adları çok önemli değil. Bütün dünyada ordu yapıları birbirine benzer. Herkes bu tarihten ders çıkarmış. Benzer şey yapıyor. Yani... Ringe çıktığı zaman boksörlerin nasıl teknik hareketleri birbirine benziyorsa, Uganda'daki de aynı, Amerika'daki de aynıysa, dünya orduları da böyle birbirine benziyor. Farklılıkları detaylarda vardır, teknik detaylarda. Bunu niye söylüyorum? Buradan sonrası aşağıya ordu komutanlıkları var, aşağıya kol ordu, Tugay, Tümen. Buraları zaten kendilerinin kendi karargahları var. Evet. İran'da da böyle.
1: Yani bu, ama burası dediğiniz gibi güvenlik bürokrasisi.
4: Şimdi bu ayrı bir tartışma konusu. Evet. Tabii bu tabii elbette ki güvenli ona göre mimarisi yapılmıştır, yapılır. Burada zaten silahlı kuvvetlerde bütün dünya ordularının aynı söylediğim harp savaş dönemlerinde hep planlar yapıldıktan sonra az karargahlar kendilerini aşağıya doğru belirlediğimiz o karargahlar hep belirli inisiyatifler içerisinde hareket ederler. Bu bütün dünyada böyle. Yani 32 tane şeye İran'da inisiyatif verilmiş. Efendim orası burası orası harekete geçer falan değil böyle. Onlar aslında onu ben uzun boylu başka bir anlatma ihtiyacı var.
1: Evet.
4: Şöyle özetlersek toparlarsak.
1: Buraya gelirsek.
4: Hayırlı uğurlu olsun derim. Tabii ki biz eski karargahta hemen anıt şeyin orada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısında köşesinde. İşte Bahçeli Evler'de kuvvet karargahı oradaydık, çalıştık. Buralarda başkanlıklar var. Bunların Almanlar önemli kararların alındı.
1: O binaları da Almanlar yapmıştı. Kara Başbakanlık, Genelkurmay, Almanya'da Avustralyalı,
4: olabilir.
1: Avustralyalı
4: ama Kara bir mimar olmalı. Biz öğrenciliğimiz döneminde inşası başlamıştı. Evet. Bitmişti o tarih şimdi. Tabii oralı. Yani şimdi şöyle, buralarda alınacak kararlar Türkiye'nin gelecekteki kaderini, tabii siyasi alınan kararlara göre askeri politik kararlar alınıyor. Müstakil evet. Bir karar alınacak bir merkez değil elbette ki. Siyasi iradenin aldığı kararlar belirlediği stratejilere uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek hedeflerini belirlenmesinde, o hedefe gidecek olan stratejinin tayininde hep bu ortak aklın üretileceği merkezler olacak. Burası olacak. MİT de aynı şekilde, MİT'in işte istihbarat akademisyeni, MİT'in akademi bölümünün çok güzel, mesela ben raporunu okudum baştan sona detaylı, her kelimesine kadar okudum. Bu NATO ile ilgili hazırladıkları çok da doyurucu bir şekilde. Yani bu tip çalışma refahının, konforun sağlanması aynı zamanda üretkenliği de beraberinde getirecektir.
1: Peki. Beğendiniz mi hocam?
3: Ben çok mükemmel. Yani şöyle bir şey var. Bir de burada...
1: İzin verirseniz.
3: Pardon. Bir şey söyleyeceğim. Senkronize olarak da yani mesela konferans yapmaları kendi aralarında diye güvenlik açısından da
1: hız açısından,
3: hız açısından çok önemli. Onu ekleyecektim.
2: Burada herkes lojmanlar yok değil mi? Yani bu aynı zamanda bir yaşam alanı değil.
3: Değil.
2: Asker için. Yani onlar gelip gidecekler.
4: Tabii. O da ayrı bir maliyet. Buyurun. Tabii.
6: Yani evet, çok hakikaten yekpare, birlikte, oldukça organize, tabii ki çok önemli kararların alınacağı ve o hani birlikte oluşum ve belki temas noktasının çok yakın oluşu çok önemli organizasyon olarak. Tabii ki hocalarım daha iyi bilirler bu konuda, ama şimdi az önce söylediğiniz gibi Mısır'da işte heptagon gibi bir şeyler düşünüyormuş, bunun gibi bir şey onlarda da var, ama dediğimiz gibi bizim kendi tarihimiz, kendi harp tarihimiz zaten yıllarca İçinde bulunduğumuz coğrafyanın bize yüklediği roller ve meseleler tarafından buradaki çözüm kabiliyetimiz, hep sahada oluşumuz, yıllardır terörle mücadele ediyor oluşumuz, farklı farklı fraksiyonlarıyla sınır ötesi operasyonlarımız, biz zaten bu işin içerisinde yıllarca uğraşan, çok fazla kayıp veren, çok fazla şehit veren bir ülkeyiz. Yıllarca dünyanın yanında durmadığı zamanlarda tek başına mücadele eden bir ülkeyiz. Onun için umarız burada hep çok, tabii ki her zaman barıştan bahsederiz inşallah. Hiç kayıplardan bahsetmeyiz, ama tabii ki çok hakikaten güzel olmuş. Emeği geçen herkese de tabii teşekkür etmek lazım.
4: Kerem Bey, bir de burada temennimizde bu arazide tatbikatlarda ter döktüğümüz
1: çiftlik
4: bir
1: arazisi
4: alan.
1: Değil mi?
4: Onun üzerinde, evet.
1: Atatürk Orman Çiftliği. Nasuhi, neler söylersin? Yeni bir gurur kaynağı.
7: Ya kuşkusuz evvelsi gündü, yanlış hatırlamıyorsam, Milli Savunma Bakanlığımız Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2235. yılını kutlayan bir mesaj yayınladı. Tabii ki NATO zirvesi öncesinde, hani diyoruz ya zamanlaması manidar diye.
1: Evet.
7: Manidar bir mesajdı. Yani burada tabii birçok kavram tartışabiliriz, ama ona vaktimiz yok. Yani ordu millet, Türk milletinin orduları üzerinden yeniden ayağa kalkış hikayeleri, kurucu iradede ordunun rolü, ya bütün bunları konuşabiliriz. Ama semboller, sembolik değeri yüksek binalar, bu binaların görkemi aynı zamanda sizin geldiğiniz noktayı da belirler. Tek başına değil elbette. Yani Türk ordusunun da, Türkiye'nin gücünün de başka unsurları var, başka dinamikleri de var. Ama ben bu tür yapılar, bu tür binalar, yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın şimdi yeni yaptığı kale yerleşkesi, Dışişleri Bakanlığımızın yeni yerleşkesi, binası, bütün bunlara baktığımızda Türkiye'nin aslında o bugüne kadar gerek şartlar, gerekse o günkü dünyanın konjonktürü gereği ilgilenemediği alanlarda yeniden varlık bulma çabasının bir tezahürü olarak görüyorum. Yani mimarisi de çok hoş, onu da söyleyeyim. Bazı binaların mimarisini beğenmiyorum, ama tartışma çıkarmamak için söylemiyorum. Ama buradaki mimari, buradaki görkem, hangi hocam söyledi? Herhalde Hazar hocam söyledi. Havaalanından da, hani yukarıdan da görünebildiğini. Evet. Ya bunlar çok muhteşem, evet muhteşem binalar. Türkiye'nin geleceğini de yansıtan güzellikler. Yeter ki biz konuştuğumuz, dile getirdiğimiz iddiaların altını doldurabilecek işler yapalım tabii ki.
1: Peki. Engin hocam, koruması zor mudur bu binayı?
0: Yani hiçbir yerin koruması zor değil aslında. Yani doğru planı, doğru yöntemi geliştirdiğinizde. Bunların tek tek ayrı noktalarda olmasıyla arasında çok büyük bir fark olduğunu ben düşünmüyorum. Burada muhakkak hani böyle bir temsil, böyle bir yapı, bu çok önemli. Sembol bir bina, sembol bir yapı olması önemli. Muhakkak uygun bir koruma planı yapılmıştır diye düşünüyorum.
1: Peki. Sizden beğendiniz mi?
2: Tabii ben bu binayla beraber sadece bina mimarisi değil, Türkiye'nin gelecekteki bütün politik mimarisi kafamda şekilleniyor bir yandan. Onu düşünüyorum ben. Çünkü bu binalar sadece bina değil. İçindeki insanlar ve bütün o arka planındaki düşünceyle beraber bu aslında Türkiye'nin işte
8: karşı bunu yakın bir yerine dışişlerinin de yapılıyor olması lazım. Yeni evet. Dışişleri
1: binası. Nasuh daha iyi bilir onu.
8: Değil mi?
1: Dışişleri binası. Nasuh.
7: Evet, az önce söyledim. Evet, evet. Yani evet. O binalarda. Onun da ya, mimarisi yani çok güzel. Benim beğenmediğim binalar başka, onu söyletmeye çalışıyorsan hayır, söylemeyeceğim.
8: Bu, dış işleriyle beraber düşünmek lazım bu binayı. Yani dış işleri de tabii, bu anlamda savunmayla ve orduyla yeni bir entegrasyona, yeni bir doktrine doğru gidiyor Türkiye'de. Yani bu Türkiye'nin gelecek dönemlerini etkileyecek, bütün siyasetini, her şeyini etkileyecek bir şey tabii. Ve onunla beraber ya, asıl alanı Türkiye'nin önümüzdeki sadece 3 yıl, 5 yıl değil 10 yıllarda demek ki özellikle dışişleri ve savunma alanı oluyor olacak. Ona göre diğer ekonomisinin de bana kalırsa şekillenmesi gerek. Ya benim kafamda tabii oradan bir sürü başka o açılımlar geliyor. Dolayısıyla bu NATO zirvesi sadece bir işte daha önceki zirvelerden farklı olarak bir hafta işte vesaire hayatımızı etkileyecek, bitecek bir şey değil. Bu Türkiye'nin gelecekteki yıllarını etkileyecek yeni bir dönemin başlangıcı belli ki. İşte Türkiye buradan nereye gidecek? Aynı zamanda Türkiye'nin geri kalan toplumunun, bütün ekonomisinin de bana kalırsa bu mimariye uygun şekilleniyor olması lazım. Yeni üretim alanlarıyla, yeni kalkınma alanlarıyla ki o zaman gerçekten bambaşka bir Türkiye'de bambaşka bir noktaya gidiş olur. Bir kırılma noktası olur Türkiye için ben pozitif peki, anlamda.
3: Şöyle bir şey, tabii binalar yapalım, güzel şey yapalım ama biz de nesli de yetiştirmemiz lazım. Tabii. Nüfusumuzu çoğaltmamız lazım. Onlar için de programlar, binaları yapacağız ama içeri insan koymadığımız zaman zaten bu NATO'yu konuşurken asıl sebep ne? Avrupa Birliği'ndeki nüfusun zayıflaması. Artık nüfus zayıfladıkça bize doğru yöneliyorlar. O yüzden bizim bir an önce doğum oranlarını, genç nesillerimize destek vermemiz gerekiyor ve güzel nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Çok önemli.
8: Onun için de güçlü bir ekonomi güçlü, gerekiyor tabii.
3: O da olur. O da olur ama biz yine de bir şekilde başlamamız lazım.
8: Tabii
3: çünkü
8: ya,
3: doğum evet. Oranları dünyada düşmüş vaziyette.
1: Her şeyi en son Singapur'da... gençlerden beklemeyin.
3: Bekliyoruz canım ben. Ya
1: her şeyi beklemeyin. Bekleyin de.
3: Yok inşallah. Yatırımımızı yapalım onlara da.
8: Ya Rusya ile ilgili mesela konuşmadığımız önemli bir nokta da hakikaten bu savaşın Rusya'nın demografisine verdiği büyük zarar. Rusya'nın geri dönüşü olmayan şekilde kendisine yaptığı büyük bir kötülük oldu. Tabii Ukrayna kaçınılmaz olarak oldu tabii. Yani Ukrayna bunu tabii... O da doğru.
3: Yani ben aranızda belki en çok karşı gelen Ukrayna'da mesela Zelenski'nin ne işi var diyenlerden birisiyim. Yani ben en çok o adamın çünkü o kadar çok zarar verdi ki.
1: Doğru.
3: Yani o topluma, o bilgi şeye yani bugün Avrupa'da da konuşulanlardan bir tanesi niye oradaki bir işte dini ritüeller söylemeyeceğim. Adamlar diyor ki biz onları niye savaşa sokmuyorsun? Orada ölenlerin çoğu zaten Türk ırkı diyor herkes. Evet. Yani Tatarlar, Kırım Tatarları, birçok etnik kökenlerde benim ülkemin insanı ölüyor. Yani benim kandaşım, candaşım ölüyor. O yüzden çok büyük zararlar açıldı.
1: Peki, bir cümleyle lütfen sizin.
7: Çok Kerem mesaj zamanınız var. Kaldı mı?
1: Efendim? Bir sorum kaldı, o da çok ısrarla ısrarla soruluyor. Onu tamam, da bir cümleyle yani. Sormuş olayım. Putin üniforma giydi, Çin'le ortak tatbikat yapacağız dedi. Diğer taraftan da bu NATO zirvesine bakıp, bir tarih algılanabilir mi?
8: Ya burada da,
7: bu şey mi? Pardon hocam soruyorsun.
8: Yok
7: pardon,
8: buyurun, hocam, buyurun siz söyleyin.
7: Hayır hocam lütfen. Ben ev sahibiyim bir de böyle rol çalma işi olmayayım şimdi durup dururken.
8: Ya tabii orada işte gene aklımda şekillenenlerden bir tanesi Türkiye'nin çok esnek bir dış politikası vardı şimdiye kadar. Yani dönüp işte Çin'le de muhatap oluyordu. Rusya'yla işte Ukrayna'yla, bir yandan Ukrayna'da silah üretip aynı zamanda Rusya'yla da muhatap olmak gibi, keza işte İran, sizin dediğiniz gibi İran'ın bu savaşın uzağında kalabildi Türkiye, angaje olmadı. Tam tersi diplomasi içine girdi vesaire. Şimdi bu yeni dönemde bu kadar kolay olabilecek mi? Amerika ile yeni ilişkiler oluşurken. Her ne kadar Amerika'nın yeni politikası daha çok Güney Amerika'ya çekiliyor olmak, Batı Yarımküre'ye çekiliyor olmak olsa da ki ben bunu bir savaşta ya da bu dönemde en azından Asya Pasifik'e birazcık kafasını uzak tutup biraz daha kendi yakınına odaklanmak ve asıl orada güçlenmek olduğunu düşünüyorum. Sonradan Asya Pasifik'e tekrar dönmesi asıl söz konusu olabilir. Yani daha önümüzdeki dönemlerde tam tersi Çin'le bir rekabeti şu an

0: farklı bir şekilde bir oturtmak, beraber bir dünyayı paylaşıyor olmak noktasına gidiyorlar. İşte ama Rusya öyle düşünmüyor. Çünkü Rusya'nın savaşta kaybettiği
1: görüntüler,
0: çok şey
1: görüntüler
0: var ve onları geri almak istiyor.
1: Peki. Nasıl buyurunuz bir cümle lütfen. Putin tahrik mi ediyor?
2: Sadece şunu söyleyeceğim. Putin böyle zaman, böyle zamanlarda bu şekilde ortaya çıkmayı seviyor. Ancak şunu da kabul edelim. Yani Rusya'nın Soğuk Savaş sonrasında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kırılan gururunu, onurunu hakikaten toparlamış bir adamdan söz ediyoruz. Yani Putin çok önemli bir adam. Yani şu görüntülerden bağımsız olarak söylüyorum. Bu bir övgü değil. Benim Avrasya hattına ya da buna dair ideolojik yaklaşımlara ne kadar mesafeli olduğumu tanıyanlar bilir. Ben o alanda bir dünyamız olduğunu düşünenlerden hiç olmadım bugüne kadar. Ama Putin'in bu çıkışını elbette o 2000'li yıllar itibariyle ortaya çıkan dünya dengelerini, hele hele Amerika tek kutup, işte bundan sonra Amerika'dan başka bir şey yok, tarihin sonu geldi diyen adamlara nasıl cevap verdiğini de unutmamak gerekiyor. Putin hafife alınacak bir adam değil. Evet. Bu kamuflajla verdiği mesajda doğru, bence dikkatli
0: Rusya
2: okunmalı.
0: Yapısı tabii, bir de Putin'in ötesinde. Putin savaştaki bir ülkenin başkomutanı. Bu senede ilk defa bu görüntüyü vermiyor ama haklısınız.
1: Zamanlama açısından.
0: NATO toplantısıyla aynı ana gelmesi. Ben hemen şeyi hatırlatmak isterim. 28 Şubat'ta İran'a dayatılan savaştan sadece saatler önce İran, Rusya ve Çin İran karasularında askeri tatbikat yaptılar. Bu da İran için çok olağan bir şey değildir bu arada. Evet. İran'ın geçen yüzyılki işgal deneyimleri, travmaları, kendi topraklarında yabancı askeri görmeyi istemez, müttefiki bile olsa. Dolayısıyla bu görüntüler aslında normal, savaştaki bir başkomutan üniforma giyer.
1: Tahrik edici değil.
0: Hayır, değil. Ama şey...
3: Zelenski hep giyiyor.
4: Ya Ukrayna Savaşı'nı ama NATO uğruna çıkardı yani. Bir de onu unutmayalım. Peki. Putin de NATO'yu çok hocam? Seviyor.
0: Yok, o kadar çok şey var ki. Zaman da kısıtlı. Buyurun komutanım.
5: Şimdi tabii giyer başkomutan tabii. Doğru ama tabii zamanlaması önemli. NATO toplantısı öncesinde giyiyor. Ukrayna Savaşı cephe hattı var arka haritalarda.
0: Evet tabii. Evet.
5: Onları da özellikle göstermeye çalışıyor. Tabii. Mesaj var.
3: Sübliminal.
5: Tabii Baltık ülkelerini de gösteriyor harita. Bir daha gelirse görür.
1: O geniş şimdi, planda verelim bu haritada görüntüsünü.
5: Şimdi NATO 3.0'a cevap veriyor aslında bu. NATO 3.0'da Soğuk Savaş dönemindeki kolektif savunmanın üstüne inşa ediliyor 3.0.
1: Evet, şu haritalar.
5: Evet, bakın. Dolayısıyla burada şimdi bir de tabii tam detaylı da incelemek gerekiyor. Burada her o kendilerinin işaretledikleri yerler bizim açık kaynaklarda takip ettiklerimizden farkı ne? Hı hı. Detay nerelerde var veya oradan nasıl bir mesaj veriyorlar? Bir diğer konu provokasyona yönelik Rusya, Polonya'ya ve Baltık ülkelerine yönelik bir taciz saldırısı, böyle drone sürüsü gibi, drone benzeri bazı noktalara belki mesaj vermeyi içeren bir saldırı düzenleyebilirler.
0: Aynı NATO şey toplantısı, aklına geçsin.
5: NATO toplantısı evet. Devam ederken, olurken. Yani 7-8 Temmuz'a dikkat etmek gerek.
1: Çok teşekkür ederim. Buyurunuz.
4: Bu aslında biraz da hepiniz bir, ben tek gibi bir mesaj da içeriyor. Kesinlikle tabii. Zamanlaması evet manidar. Çünkü bu görüntülerle birlikte aslında başka bir bilgi daha var. Rusya'nın aynı az önce konuştuğumuz gibi birliklerine inisiyatif alabilirseniz saldırı noktasında, yani hani az önce anlattığımız mozaik savunma sistemi gibi benzetmiştik ya. Onun gibi bir aslında yapıya geçtiğinin de bakın bilgisi var artık.
1: Ya tarih veriyor İnal Hoca. 7-8'e dikkat diyor.
4: Evet, evet. Kesinlikle şimdi NATO Rusya'nın sınırına dayanmışken ve Putin bunu defaten daha önce söylemişken, benim NATO sınırlarını gelip Rusya'nın burnunun dibine dayamayın diye defaten söylediğini biliyoruz zaten. Ve şimdi burada liderlerin bir araya geleceği, çok önemli bir NATO toplantısı varken, NATO sürekli silahlanmaya devam ediyorken ve Rusya'yı çok açık tehdit olarak sürekli raporlarında yazıyorken, bir de bunun yanına Çin'i falan da eklemişken, tabii ki şu anda Putin hala sahada olduğunu, hala aktif olduğunu ve savunmaya, saldırıya da devam edeceğini söylüyor ki aldıkları, ilerledikleri alanlardan da geri adım atmayacaklarını da sürekli söylüyorlar zaten.
1: Açık açık da diyor ki
4: tabii.
1: Çin'le ortak tatbikat yapacağız çok tabii. yakın zamanda.
5: Burası sabit bir karargah olmadığını anlıyorum ben şeyden.
0: Evet.
5: Yapısından, bir yer altında komuta yeri bu. Bu bildiğimiz
0: kurmay.

0: Bildiğimiz hani o yapılar, az evvel konuştuk ya, o yapıların dışında başka bir komuta yeri burası.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Son iki sözü size vereceğim ama özellikle de personele, yani bu zirvede görev yapacak personele mesajlarınız ne olacak? Onlara bir temenniniz var mı?
2: Ben emniyet müdürüme vereyim çünkü o Türk polisi
1: son
2: olarak
1: sözü peki size
2: meslektaşlarını ona veriyorum. Ha,
1: buyurunuz.
3: Yani
1: nelere dikkat etsinler, ne yapsınlar? Çok kısa rica edeyim.
3: Ya çok şu an tabii
1: hani... Ben buradan hani şunu da seslendireyim. Siz yayının başında söylediniz. Özellikle teşekkür ederim. Hani onların da emeğinin biraz karşılığı umarım hesaplarına geçer.
2: Evet, ben çok arzu ederim.
3: Ya şu an bu bilgiyle tabii ki hani haddimiz değil, nacizane. Çok önemli bir iş yapıyor arkadaşlar. Yani burada jandarma teşkilatı, emniyet teşkilatı, koruma hizmetlerini ifa eden arkadaşlar, burada görev yapan sağlık personelleri, aynı şekilde protokol ekipleri, yani çok büyük bir ekip çalışıyor aslında burada. Hepsinin de özveriyle çalıştığına inanıyorum. Hepsine yapmaları gereken görevler en ince noktasına kadar tevdi edilmiştir. Hepsinin de bu süreci sağlıklı bir şekilde özveriyle atlatacağını düşünüyorum. Umut ediyorum. Kolaylıklar diliyorum hepsine.
0: Bizim milletimiz
2: güvenlik güçlerine uzanan eller kırılsın diyorum. Onların bütün yetkilileri sonsuza kadar ellerinde olsun. Bu güç olmadığı zaman düzen olmaz. O yüzden gerçekten çok zor işler yapıyorlar. Ayaklarına taş değmesin.
1: Çünkü bak o cümle kulakta kalır. Şuna çok dikkat etsinler dediğim bir şey var mı?
4: Ankara dışına. Çünkü Ankara çok güzel korunuyor ama bütün Türkiye'de aynı zamanda şimdi NATO'yu hedef almak isteyen veya herhangi bir şekilde negatif bir mesaj vermek isteyenler için de Ankara dışı.
3: Biraz operasyonlar bu bağlamda da yapılıyor. Önleyici operasyonlar. Yani çok ayrıntıya girmek istemedim ama.
2: Detaylar
3: yani
2: vardı. Çok
3: öncesinde yapılanlar, istihbari bilgilerin ilgililere aktarılması, burada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok büyük çalışmaları var. Yine dediğim gibi çok fazla ayrıntıya girmeden ama 56 bin polis ve asker orada çalışıyorken Türkiye'nin geri kalanında hala rutin
1: kimse
3: devam
1: boş
3: eden
1: bırakmıyor canım.
3: Birçok iş var. Hiçbir şey durmuyor.
4: Tabii.
3: Türkiye çok büyük bir ülke. Hiçbir şey durmuyor ve bununla ilgili de tedbirler alınmış durumda. Son olarak bir şey söylemek isterim.
1: Buyurun, estağfurullah.
3: Komutanımın az önce söylemiş olduğu bir konu var. Bu kimsenin kafasında tereddüt olarak kalsın istemem. Hani her tedbirin bir açık noktası, güvenlik açığı vardır. Katılarak buna bir ekleme yapmak istiyorum. Bununla ilgili tabii ki yine çok ayrıntıya girmeden üçüncü göz uygulamaları ve birbirini kontrol eden mekanizmaların varlığından sadece hani herkesin haberdar olmasını isterim. Yani burada tek bir mekanizma
2: yani gördükleri
3: bu işi
2: şeyi
3: yapıyor,
2: ihbar etsinler.
3: Bu işi yapıyor anlamında düşünmeyin. Birbirini denetleyen birden fazla bu süreçte görev alan, sızma testleri yapan vesaire yapan ayrı personeller mevcut.
0: Bizim milletimiz misafirini namusu olarak kabul eder.
2: Aynen öyle. Tabii. Çok önemli.
3: Aynen
2: şey.
3: Öyle. Önemli.
1: Ben de şunu ekleyeyim. Yani Yunan Hoca'ya atıfta bulunduğunuz için biz İran Savaşı'nın neredeyse tamamına yakın yaptığımız yayınlarda beraberdik. Herkesin Amerika bu işi bitirdiği dediği zamanlarda Yunan Hoca dedi ki hayır. Haritanın başına geçti. Dedi ki bu coğrafyada şu var. Amerika'nın şuyu eksik. Buradan gelemezler. Buradan gidemezler. Hatta ben de bir yayında Trump Hürmüz Boğazı'nı savaşa girdikten sonra önemini anladı lafını bile söylemiştim. Onun da hakkını vermek için söyledim. Özrümü umarım kabul etmişsinizdir. Bir daha öyle bir...
5: Estağfurullah.
4: Estağfurullah.
1: Mentagon filan.
4: Alt yazıya da yazmayalım.
1: bu da Erdem'e.
6: Evet, az önce yazdılar çünkü.
4: Tamam. Fark ettim.
1: Bu da Erdem'e gelsin.
4: Elinize sağlık Erdem Bey ama onu kaldıralım.
1: Peki. Ay Yıldız karargahımız.
4: Yeterli.
1: Hazar Bulal, çok teşekkür
4: ben
1: ederim.
4: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ olunuz. Yunan Hocam, çok teşekkür ederim.
2: Sağ olun.
1: Sizin her zamanki gibi en çok sizin hakkınızı yemişim. Yapay zeka öyle diyor.
4: Ne demek, olur mu?
1: Yeliz Albayrak, çok teşekkür ederim
4: çok
1: katıldınız.
4: Teşekkür ederim.
1: Erhan Yıldırım ve Engin Sunguroğlu. Gerçekten zirve yaşadık burada.
2: İnşallah
1: çok güzel anlattınız.
2: Geçer.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Katıldığınız için. Ve Nasuh Güngör Kırmızı Hattan yayına geldi. Kırmızı Hatta yarın yayınlarına devam edecek. Biz de

0: ağırlayacağız. Habertürk gündem yarın da var.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Yarın da yine görüşeceğiz. Şimdi bir araya girelim, aradan sonra veda edelim. Hazır Nasuhi'yi de göndermişken Nasuhi'ye bir sataşayım. Kısa bir ara.
2: Gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
3: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
2: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.
0: Habertürk gündemle yanınızda olmaya çalıştık. Yarından itibaren günden öncesinden başladık. Habertürk ekranlarında hem zirveye hem zirvenin perde arkasına dair tüm gelişmeleri Nasuhi Güngör başta olmak üzere Ankara büromuzdan, İstanbul büromuzdan alabilirsiniz. Biz de akşamları bunları yorumlayacağız. Yarın yine Habertürk gündem var. Yarın yine aynı saatte, saat akşam 8'de bekliyoruz. Habertürk gündemde konuşacak çok mesele var, soracak çok soru var. Şimdilik hoşçakalın.

0: Herkese merhabalar, Dünya Adanası'nda hoş geldiniz. Bugün dünyada en çok tartışılan konulardan birini konuşacağız, göçü. Evet, son yıllarda sınırlar gitgide daha da daralıyor, duvarlar yükseliyor ve göç siyasetin merkezine oturuyor. Hal böyle olunca da Avrupa'dan Amerika'ya hükümetler daha sert önlemler alıyorlar. Tüm bu önlemler ne, nerelerde, nasıl uygulanıyor? Hepsini konuklarımıza soracağız. Bugün stüdyoda benimle beraber Profesör Doktor Aysel'in Yıldız İstinye Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Aysel Hanım.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Ve Profesör Doktor Deniz Şenol Sert, yine Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Yeni düzenlemelerle programı açtım. Direkt oradan da girmek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Avrupa Parlamentosu yeni bir düzenleme kabul etti. Pek çok elbette konu var bununla ilgili. En dikkat çekicisi herhalde üçüncü ülkelerde bir sınır dışı gözaltı merkezlerinin kurulması. Ama tabii ki ona gelinceye kadar pek çok yeni kural da var. Şöyle sağ tarafından başlamak isterim Deniz Hanım'la. Bu yeni düzenleme acaba neler getiriyor Avrupa'da göçe ilişkin?
1: Yani şimdi artık Avrupa'da, belki dünyada da her yerde göç politikası sadece böyle kaç kişinin geldiğiyle ilgili değil. Asıl tartışma devletlerin sınırlarını ve işte ülkelerinde kimlerin kalacağını kontrol edebildiklerini gösterip gösteremediklerinde. Yani çünkü böyle bir egemenlik problemi haline gelmiş durumda. İltica başvuruları aslında düşüyor. O da ilginç. Yani sayılara baktığımızda, ama Avrupa Birliği'nin göç politikası gittikçe sertleşiyor sizin de dediğiniz gibi. Bu AB dışında kurulacak yeni geri dönüş merkezleri tam olarak nedir? Bunlar aslında iltica başvurusu yapan herkesin otomatik olarak gönderileceği anlamına gelmiyor. Şu anki uygulamada tasarlanan sistem, kalmak, Avrupa'da kalma hakkı olmadığına karar verilen kişilerin gönderilmesi üzerine kurulu. Bunlar kendi ülkelerine gönderilmeye beklerken veya geri dönüşleri düzenlenirken AB dışındaki üçüncü ülkelerde bulundurulacaklar. Şu an için işte buradaki temel dönüşüm Avrupa yalnızca sınır kontrolünü değil, bu geri gönderme sürecini ve insanların gözetim altında tutulma sürecini de aslında başka coğrafyalara taşımak istiyor diyebiliriz.
0: Bu peki ne kadar tartışılıyor? Biraz onun üzerinden de size sorayım Aysel Hanım. Yani sonuçta üçüncü bir ülkede bir gözetim merkezinden bahsediyoruz. Bir yandan da oraya ulaşmaya çalışan bir göçmenlerden bahsediyoruz. Çünkü insan

0: Hakları ihlallerine yol açar mı yönünde bazı eleştiriler var hali hazırda henüz uygulamaya başlamadan ve tabii ki diğer önlemlerinde sert olup olmadığı çokça tartışılıyor. Ne dersiniz bu konuyla ilgili?
1: Aslında bu Avrupa Birliği ülkelerinin çok uzundur var olan yaklaşımının biraz daha meşrulaşmaya başladığının bir göstergesi. Bu yaklaşım şöyle çok daha güvenlik odaklı bir yaklaşım ve bu güvenlik ve kontrol odaklı bir yaklaşım. Güvenlik ve kontrol odaklı yaklaşım da biraz şu demek, insanlar mümkün olduğunca bulundukları coğrafyalardan göç etmesinler, gelmesinler. İkinci aşama, geliyorlarsa Avrupa Birliği sınırlarına gelmeden bir yerlerde tutulsunlar.
0: Yeter ki bize gelmesinler.
1: Üçüncü aşama da diyelim ki geldiler, sınırları da geçtiler. Gönüllü geri dönüş veya işte yani geri dönüş programlarıyla veya iadelerle onları ya kendi topraklarına, menşe ülkelerine, eğer menşe ülkelerine gönderemiyorsak üçüncü ülkelerde bir yerlerde tutalım yaklaşımının özetle biraz basitleştirerek anlattım. Aslında bu yaklaşımın bir tezahürü. Yani bu yaklaşım vardı. Hatta bu aslında Türkiye ile yapılan anlaşmada biraz olsun işte Tunus, Libya, İtalya, Arnavutluk arasındaki anlaşma bunlar aslında zaten çok tartışmalı anlaşmalardı. Bu tartışmalı anlaşmaları, uygulamaları, anlaşma da demeyelim bunları aslında tam olarak, mütabakatlar, uygulamalar. Bu tartışmalı insan hakları boyutu açısından tartışmalı uygulamaların bir nevi meşrulaşmaya başladığı, biraz daha hukuki zeminlere oturtulmaya çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç, yani sonra yine detaylandırırız, aslında yeni değil. 90'larda mesela Tony Blair'ın aslında bir önerisi vardı. Böyle üçüncü ülkelere gönderelim, işte oralarda sığınma başvurularını alalım veya sığınma başvurularında mülteci statüsünü hak edemeyenleri işte başka coğrafyalarda bulunsunlar gibi. 2004'te, 2003-2004'te ama o zamanlar bu hani çok büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Bu insan hakları hukukuna çok aykırı, Avrupa Birliği'nin değerlerine yani hani normlara. Ama günün sonunda aradan 20 sene geçti. Geldiğimiz noktada bunun bir takım hukuki belgelere de artık meşrulaşarak geçtiği bir süreci görüyoruz.
2: Bayağı normalleşti aslında.
1: Normalleşti, evet.
0: Evet. Aslında burada sizin az önce söylediğiniz şey biraz dikkat çekici. Yani iltica oranlarının azalmasıyla ilgili önümde bir rakamlar da var. Onu okumak isterim seyircilere de. 2025'te bir önceki yıla kıyasla iltica başvurularının %27 azaldığını söylüyor veriler. Şimdi Aysel Hanım da belirtiyor. Hali hazırda zaten çok eskiden beri gündemde. Neden şimdi iltica başvuruları da azalırken bunu normalleştirdi acaba Avrupa, ne dersiniz?
2: Yani çünkü siyasette algı güncel istatistiklerden biraz daha yavaş değişiyor diyebiliriz. Yani aslında konu sayılar falan değil. Konu tamamen göçün siyasallaştırılması ile ilgili. Hı hı. Ve yani özellikle aşırı sağ partiler tarafından çok iyi malzeme haline getirilmesi. Yani göç gündem değiştirmek için çok iyi bir araç. Ve yani bütün kamuoyunu etkilemek için de çok kolay bir araç. Yani başka hiçbir yapısal sorun için çözümünüz yoksa her şey için göçü örnek gösterip yani oradan ya da her şey için göçü neden gösterip oradan ilerleyebiliyorsunuz. Yani çok çok kolay üzerine oynanabilecek bir siyasal araç. Yani dolayısıyla bence biraz da o yüzden yani ayrıca burada şeye de bakmak lazım ama gelenlerin yıllık sayısı içeride olan yani ülkede hali hazırda bulunan nüfusla da aynı şey değil. Yani dolayısıyla hani oradaki bağlantıyı biraz daha böyle herhalde eleştirel bir açıdan bakmak lazım diye düşünüyorum.
0: Peki iltica başvurularının neden azaldığına ilişkin bir veri var mıdır elimizde?
2: Yani hayır ama işte kısa vadede bütün bu yükselen duvarların sizin ilk girişte söylediğiniz bence caydırıcı bir etkisi var. İnsanlar
0: sonuçta bu önlemlerin bir karşılığı oluyor yani gidemeyince insanlar.
2: Evet, bir de özellikle Avrupa'ya ulaştığında mutlaka Avrupa'da kalabileceğini düşünen bazı kişiler açısından da yani bu tür uygulamaların caydırıcı bir etkisi var. Bununla ilgili olabilir. Bir de tabii yani Suriye'deki savaşın nispeten yani şu an işte Esad rejiminin gitmesi, biraz normalleştirmesi. Çünkü uzun yıllar boyunca sayılara baktığımızda en yüksek sayılar hep Suriye'den çıkan sayılardı. Hani oradaki normalleşmeden de biraz azalmış olabilir. Ama yani özellikle yani bunun tamamen bittiğini de söyleyemeyiz.

0: düşünüyorum.
1: Aslında iltica başvurularının sayısı azalıyor dediğimizde çok doğru bir okuma yapmamış oluyoruz. Çünkü siz ne kadar zorlaştırırsanız sığınma başvurularını, göçmenlerden şöyle bir yanıt alıyorsunuz aslında sahada, başvurmuyorlar. Yani bir şekilde sınırları geçen düzensiz göçmen dediğimiz, işte sınırları geçen, işte o sınırdan içeri giren göçmen eğer yakalanmadıysa, eğer bir yerde tespit edilmediyse sığınma başvurusunu sunmayabilir. Yani bu demek değil ki siz sınırlarınızda, tabii ki de hani bu caydırıcılık özellikle şimdi son dönemde mesela sınırda yakaladığında ve iltica başvurusunu aldığında hızlı prosedürler gündeme geliyor. Hızlıca geri gönderme, hızlıca bu başvuruyu işte olumsuz sonuçlandırma. Bu zaten duyulduğunda ve bilindiğinde diğer tarafta sahada başvuru yapmıyor. Ülkeye girdikten sonra, içeri girdikten sonra belki sığınma başvurusu yapmıyor. Yani Deniz Hoca'nın dediği rakamlar aslında siyaset için özellikle korkuyla tetiklenen, yani göç korkuyla tetiklenen bir siyasal rant olduğu için rakamlar çok bir şey ifade etmiyor. Söylem daha
2: belirleyici oluyor. Aslında önlemler bir nevi sahaya yansımalarını görüyoruz. Biz bu rakamlarla yeni getirilen göç düzenlemesi hem sayıları azaltmaya yardımcı olabilir mi? Yoksa acaba yine bir takım hukuki engellerle karşılaşabilir mi? Sormak isterim size.
3: Ben sayıları çok azaltacağını düşünmüyorum. Yani kısa vadede caydırıcı etkisi olacaktır ama uzun vadede bence ortaya çıkan şey bu göçün güvenlikleştirilmesi meselesinin tamamen meşrulaştırılması olacak devlet bazında ve bence çok daha fazla aşırı sağın söylemine maalesef maruz kalacağız. Yani merkezdeki partiler de bunu gittikçe sahiplendiklerini seçmenlere göstermiş olacaklar. Çünkü yani bu merkezler tartışmalı. Yani neden? Çünkü birinci sorun, düşünsenize, işte atıyorum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız ve birdenbire kendinizi Ruanda'da buluveriyorsunuz. Yani şimdi oradaki statünüz ne olacak? Bunun hakkında hiçbir düzenleme yok şu an. Yani orada ne yapacaksınız? Tekrar iltica başvurusu yapabilecek misiniz? Oradan mı Türkiye'ye geri gönderileceksiniz? Yani orada bir statüsüzlük olacak. Yani ikinci problem denetim. Çünkü işte Aysen Hocam'ın dediği gibi AB hukukunda her ne kadar ben çok eleştirel olsam da hala işte insan hakları, işte değerler, normlar, bazı şeyler var. Yani hala orada. Ama bunlar aslında özellikle üçüncü bir ülkede olduğu zaman işte keyfi gözaltı, atıyorum işkence. Ya bunları kim denetleyecek? Denetleyebilecek mi? Yani bir önemli başka bir sorun olacak. Üçüncü sorunsa aslında bu merkezler, yani başka bir tartışma da Avrupa Parlamentosu'nda şuydu. Yani aslında bu merkezler pahalı.
1: Evet, maliyetli.
3: Ve maliyetli. Yani maliyetli ve etkilerinin de ne kadar olacağını aslında bilmiyoruz. Yani yapılan bütün bu değişiklikler ve yapılacak olan yatırım, yani iltica sayılarını sıfırlayacak mı? Hayır, sıfırlamayacak yani. Çünkü göç durdurulabilen bir şey değil. Sadece yani senin hocam zaten aslında araştırma konusu. Yani aslında belki de kaçakçılara daha fazla ücretle, daha tehlikeli, tabii, yollardan insanlara gitme yolu açacak belki de.
2: Yani hem boşluklar var yeni düzenlemede. Kesinlikle. Hem de aslında aksi bir şekilde tetikleyici olabilir diyor Deniz Hocam. Yani, ne dersiniz Aysel'im?
1: Evet, caydırıcı olsun isteniyor ama sahada hemen karşılığını buluyor. Yani siz mesela göçmen kaçakçılarında caydırıcı olsun, işte karada önlemlerinizi arttırıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bu sefer denize yönelmiş. Hı hı. Bunun etkileri çok farklı oluyor. İşte fiyatlar değişiyor, araçlar değişiyor ama muhakkak ki sahada bir karşılığını buluyor. Çünkü göç bir ihtiyaçsa, insanlar güvenliğe erişmek istiyorsa, iyi yaşama erişmek istiyorsa her şeyi göze alıyor. Her şeyi yani göze alıyor. Burada sizin caydırıcı yöntemleriniz geçici sürelerle belki bir kontrol hissi yaratıyor ama günün sonunda göçü çok engelleyebilen bir yaklaşım olmuyor. Maliyet boyutu çok önemli, hocamın belirttiği. Şimdi bu İngiltere ile Ruanda arasındaydı bu mesele. İngiltere Ruanda arasında yanlış hatırlamıyorsam 700 milyon sterlin gibi bir masraf. Günün sonunda belirttiğiniz gibi mahkeme kararlarıyla bu iptal edildi. Gönüllü geri dönülsünden de 4 kişi dönmüş. 4 kişi gönüllü geri dönüşle Ruanda'ya. Onlar da işte belli bir mali destek alıyorlar vesaire. Bir de üstüne Ruanda hani bana söz verdiniz deyip ek tazminat gündeme getirdi. O da bildiğim kadarıyla son günlerde yeni sonuçlandı olumsuz bir şekilde. Ama yani buraya ayrılan bütçeler, buraya ayrılan hani biz bu mali katkıyla bu işi çözebiliriz. Bu sayıları azaltabiliriz. Buradakileri bir şekilde istemediklerimizi gönderebiliriz.

yaklaşımı maalesef ne diyeyim hani hem insan hakları hukuku açısından o anlamda değil hem de maliyeti daha pahalıya geliyor. İtalya da bunu denedi. Entegrasyona harcasalar o parayı belki çok daha olumlu sonuçlar alabilecekken işte bu tür merkezleri inşa etmek oraya

0: Ediliyor.
1: Tabii bana diyorlar mesela şu Edirne'den, Meriç'ten geçerken hocam geçmez değil mi buradan? Ya adam Afganistan'dan buraya ne şartlarla gelmiş geçmez mi? Her şeyi göze alıyor. Veya Manş Denizi meselesi. Yani orada bunu göze almaz. Bu denizi, bu yoğunlukta bir denizi, bu riskli bir denizi öyle bir karar şeyi çok olmuyor.
2: Evet. Yani evet, Manş Denizi ile ilgili de rakamlar var. Onları da okumak istiyorum çünkü çok ciddi rakamlar bunlar. 2025'te yaklaşık 41.472 kişi geçmiş küçük teknelerle. 2018'den bu yana geçenlerin sayısı 200.000'in üzerinde. Yani bir de verilere göre her yıl biraz daha da artıyor. İstediği kadar İngiltere, Fransa kolları sıvasa da bu işe karşı. Bu Manş Denizi o zaman Avrupa'nın yine en büyük göç rotası olmaya devam eder mi sizce? Ne dersiniz?
0: Aslında konu gene sayılar değil bence ama yani şimdi düşünsenize, siz Britanya'sınız ve küçük küçük teknelerle insanlar size geliyor ve bugün ve bu her gün medyada. Yani şimdi sizin gösterdiğiniz gibi bakın insanlar yürüyerek karaya çıkıyorlar. Şimdi bunun Britanya'daki vatandaşa verdiği izlenimi düşünün. Yani benim devletim benim sınırımı koruyamıyor. Küçük teknelerle bu insanlar geliyorlar ve işte birdenbire hayatımızın parçası olacaklar falan gibi. Yani orada aslında temel sorun, yani çünkü küçük teknelerle gelenlerin sayısı Britanya'nın genel toplam göçü için de çok sınırlı bir sayı aslında baktığınızda. Yani evet söylediğiniz sayılar yüksek ama yani İngiltere'ye olan göçün çok çok küçük bir kısmı. Ya ama orada işte bu teknelerin bu teknelerin sahile ulaşması, işte devlet sınırlarını kontrol edemiyor. Yani o akın imajı akın veriyor. Geliyorlar. Akın akın geliyorlar imajı.
1: Brexit zamanında hatırlarsanız böyle işte Afganistan'dan, Suriye'den gelen göçmenleri böyle kara sınırında gösterip işte kalırsak Avrupa Birliği'nde kalmaya devam edersek, hatta Türkiye'yi söylemişler, 76 milyon nüfus da buraya gelecek. Yani o görüntülerin hiçbiri bir ada ülkesinin kara sınırında yaşanabilecek görüntüler değildi. Yani buna rağmen mesela kullanılmıştı siyasette, etkili de olmuştu. Dolayısıyla söylem ve işte bunu medyada ve kamuoyuna nasıl yansıttığınız tam bir siyasal rantın aracı haline gelmiş oluyor.
2: Evet, yani yayın açarken de söylediğim gibi göç çok hani siyasetin merkezine oturdu gibi de bir ifade kullanmıştım. Aslında tam da İngiltere belki bunun örneklerinden birisi olabilir. Özellikle işte Starmer'ın istifası sonrasında çok fazla eleştiri oldu. İngiltere Başbakanı'nın istifası sonrasında ABD Başkanı Trump örneğin kendisinin göç konusunda başarısız olduğunu savundu. Şimdi mesela göç sizce burada bir başbakanı koltuğundan etmiş olabilir mi? Yoksa yine bunu sadece siyasi bir söylem olarak mı kullandı İngiltere? Ne dersiniz?
1: Göç kolaylıkla bir başarısızlığın gerekçesi haline getirilebiliyor. Dolayısıyla aslında Starmer'ın yani bakmayın yine de İngiltere'deki göç politikasını sertleştirmeye yönelik ve aslında insan hakları hukukunda sorgulanabilecek yaklaşımları, önerileri olmuştu. Biz yabancılar adası mı olacağız vesaire gibi yaklaşımları da olmuştu. Zorlaştırıcı, göçü zorlaştırıcı yaklaşımları da mevcuttu. Ancak hani evet, Trump'ın zaten söyleminin altını çok iyi doldurduğu için, çok da tamamlayıcı olduğu için bu şekilde kullanılması normal. Tabii burada aslında bu devlet dışı aktörler de bu süreci biraz destekliyor. Yani medya, Twitter, işte X neyse, sosyal medya, burada görünürlüğü yüksek isimlerin bazı şeyleri, bu söylemi daha arttırıcı paylaşımları insanların kalbinde daha çok yer buluyor. Maalesef ki. Ve bu da hani siyasetin tam istediği şeyi besliyor.
2: Toplumlar üzerinde çok ciddi bir aslında etkisi var. Mesela yine geçtiğimiz günlerde ve bölgeden çok aramadan Kuzey İrlanda'da çok ciddi protesto gösterileri yaşandı. Bir bıçaklama olayının ardından işte bunun arkasında bir sığınmacı, bir göçmen var denildi. Ve bunun üzerine sokaklar, o göçmenlerin yaşadığı mahalleler savaş alanına döndü adeta. Bir öfkeye dönüştü. Nasıl böyle bir olayı yine dediğiniz gibi bir söylem üzerinden mi, şu ekrana getirdiğimiz görüntüler böyle bir göçmen karşıtı öfkeye dönüşüyor? Nasıl okumak lazım?
0: Yani bir kere bir kişinin yaptığı suçu bütün bir etnik gruba mal etmek doğru bir yaklaşım değil. Ayrıca ben orada çok daha önceden başlayan bir organizasyon olduğunu da düşünüyorum. Çünkü yani bütün o göçmenlerin evlerinin, işte yaşadığı adreslerin daha önce dolaşıma sokulduğu, yani bunun işte daha, yani bu göçmen karşılıkları bir süredir örgütlendiğine dair de bazı şeyler. Yani ben öyle de takip ettim. Yani bence olay biraz hazır durumdaki ağlara böyle bir kıvılcım sağladı diyebiliriz. Yani yükselen bir göçmen karşıtlığı zaten var. Yani dünyanın her yerinde var. Yani artık hiç kimse sanırım var mı? Hiçbir yerde dünyada

0: Refugees Welcome yapıyorlar mı yaptıkları bir yer? Ben pek bilmiyorum şu an. Yani bu arada hani mağdurun ailesi de sükunet çağrısı yaptı. Yani işte buna rağmen ama işte yani bir suç olayının pogrom benzeri şiddete dönüşmesi için yalnızca bir yani fail değil. Yani herhalde kolektif suçlama üreten siyasi girişimciler, elitler diyeyim, siyasetler ve hazır nefret ağları da gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Bu nefret ağları aynı zamanda Avrupa'da çok son dönemde gündemde olan aşırı sağ yükselişiyle paralel olarak okunuyor. Güçlendirir mi böyle bir durumu, ne dersiniz?
2: Yani tabii ben aslında bir de az önceki sorunuzda bir şeye baktım da mesela bu saldırıyı gerçekleştiren kişi Sudanlı ama önce bir açıklama yapıyorlar Somalili diye. Bakın bir yanlış açıklamayla bir anda bir de dediğim gibi hani bu işte çok meşhur X kullanan, sosyal medyayı kullananların yaptığı açıklamalarla bir anda bir
1: o balon oluşuyor zaten. Çok hızlı yayılıyor yanlış bilgi sosyal medyada.
2: Çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Bunun benzeri yine İngiltere'de 2024'te 3 kız çocuğunun bıçaklı bir saldırıda hayatını kaybetmesine yaşanmıştı. Onu da o konuyu da mesela işte yasa dışı İngiltere'ye giren Müslüman bir göçmene bağlamışlardı. Kişi sonra İngiliz vatandaşı çıktı. Yani ama şeyin önüne geçemiyorsunuz. Yani o an bu yayıldığında işte Belfast'ta gördüğümüz veya birçok örnekte de gördüğümüz gibi etrafın yakılıp yıkılması, insanların zarar görmesi, toplumsal birliğin bozulması ve göçün biraz daha suçla ilişkilendirilen şekilde insanların zihnine kazınmasına sağlıyorsunuz. Yani burada aslında konunun, yani gerçeğin bir önemi kalmıyor. Hı hı. Ama gerçeğin nasıl sunulduğu, nasıl çerçevelendirildiğini görüyoruz.
1: Buna inandırmakta, tetiklemekte çok kolay oluyor zannediyorum sosyal medya üzerinden sonrasında. Evet. Siz hazır Müslüman karşıtlığı demişken şimdi Almanya'da da son dönemde çok arttığı yönünde veriler var. Özellikle Berlin'de göçmen sayısı nüfusu hayli yüksek. Suriye'den sonra da özellikle artmıştı hayli. Burada da Müslüman karşıtlığını körükleyen yine göç tartışmaları mı oluyor? Berlin'deki durumu nasıl değerlendirirsiniz Deniz Hocam? Sizle devam edeyim.
0: Yani Müslüman karşıtlığın artması göç tartışmasıyla bağlantılı mı? Evet, bence bağlantı var ama yani her göç tartışması da otomatik olarak orada işte saldırı yaratır demek doğru değil. Yani burada sorun bence işte göçmenlik, Müslümanlık ve güvenlik kavramlarının devamlı aynı cümlede kullanılması.
1: Bir böylece, paket gibi sunuluyor değil
0: mi? Tabii bir paket olarak geliyor. Böylece hani yıllardır Almanya'da yaşayan, Alman vatandaşı olan bir Müslüman oraya ne kadar entegre olursa olsun bir anda yeni gelmiş bir sığınmacı gibi ya da işte orada statüsüz bulunan bir işte düzensiz göçmen gibi yani onunla aynı keyfe koyulup işte potansiyel tehdit olarak gösterilebiliyor. Yani öncelikle bence teki suçların failinin dini ya da etnik kimliğini belki hani bu kadar ön plana almamak lazım. Çünkü dediğim gibi yani işte İngiltere'deki Sudan örneğinden işte Somali demişler başta. Onu kaçırmışım ben. Yani oradan işte bütün bir etnik gruba ya bunu mal etmek hakikaten doğru değil.
2: AFP'nin yükselişi yani mesela evet. Hani aslında AFP bir tek göç karşıtlığıyla bilinen bir parti değil. Yani bu ekonomik dışlanmışlık Doğu Almanya'da daha böyle etkin ama bir katalizörü göç. Yani evet. Günün sonunda
1: AFD'nin en çok savunduğu şeylerden birisi de zaten göçmen karşıtlığına bağlanıyor. O da böyle az önce dediğim gibi bir aşırı sağ yükselişini sonra önlenemeyecek mi acaba diye bir konuşma
2: hani gündeme geliyor. %20'lerin yani, üzerinde.
0: Evet ama şimdi şöyle bir şey var. Onlar çünkü ya şöyle sadece göçü azaltacağız demiyorlar ya.
2: Evet.
0: İşte onlar konut problemini de işte ne bileyim sağlık sistemindeki problemi de işte eğitime erişimi de her şeyi göçe bağlıyorlar. Yani dolayısıyla bütün dediğim gibi yapısal sorunlara neden olarak göçü gösterdikleri için ama buradaki problem ne? Bence buradaki problem yani merkez partiler. Şimdi diyeceksiniz ki yani Deniz Hocam merkez partilere çok yüklenme. Ama ben merkez partilerin daha problemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar bu söylemi kısa vadede işte onların aşırı sağın oyunu alayım diye hemen sahipleniveriyorlar. Hani biraz daha yumuşak belki söylüyorlar ama sahipleniyorlar. Tabii bu sefer uzun vadede ne oluyor? Uzun vadede bakın aşırı sağ partilerin liderleri haklıymışa geliyoruz. Yani bütün söylem daha göçmen karşıtı bir yere kayıyor. Orada özellikle de liberaller. Evet. Liberaller
2: göçmen karşıtlığında yarış var.
0: Evet. Gerçekten
2: bütün partileri göçmen karşıtlığı birleştirebiliyor. Ne kadar acı.
1: Evet.
2: Yani hepsi neredeyse karşıtlık konusunda uzlaşabiliyorlar. Hepsi demeyeyim de büyük çoğunluğu.
0: Yani bütün toplumsal sorunların nedenini göç olarak veremeyiz. Yani böyle bir

0: Şey yok. Ama tabii çok kolay. Neden? Çünkü başka hiçbir politika üretmek zorunda değilsin.
1: Ve bir sorumlu bulmuş oluyorsunuz.
0: Tabii yani ekonomiyi düzeltmek için sen hiçbir şey yapma yani. Göçmenleri atacağım de bitsin. Yani ama ya dünyada böyle bir şey yok yani.
1: Çözümü de burada değil zaten
0: diyorsunuz.
1: Tabii ki
0: çözüm burada değil.
1: Şimdi programın başında da söylediğiniz gibi gönüllü bir de dönüş mevzusu var. Hı. Özellikle Almanya örneğinden yine devam edersek bu Suriye'de Esad devrildikten sonra da çokça gündeme gelmişti. Suriyelilerin hani ülkenize dönebilirsiniz artık güvenli gibi söylemleri. Fakat binlerce de göçmen var, Almanya'dan bahsediyoruz. Bu yani Alman hükümeti böyle bir gönüllü geri dönüşleri nasıl sağlayabilir? Bunun yöntemi ne olabilir? Mümkün mü aynı zamanda? Ne düşünürsünüz?
0: Yani Almanya genelde bu geri dönüşler konusunda üç farklı yöntem belirlemiş durumda. Bir tanesi Aysen hocamın da bahsetti. Yani gönüllü dönüşler. Burada işte insanlara bir miktar, yani geri döndüklerinde hayatlarını devam ettirmeleri için bir miktar mali destek de veriliyor. Bunlar gönüllü geri dönüş programları. Bu arada bunların da ne kadar başarılı olduğunu tartışabiliriz. Yani elimize maalesef tam sayıları vermiyorlar ama yıllarca Afganlar için bunu çok uyguladılar ama bu gönüllü geri dönüşle Afganistan'a dönen insanların bir süre sonra tekrar düzensiz göç yollarını kullanarak Avrupa'ya gitmeye çalıştığına dair de yani elimizde anekdotal da olsa bazı veriler var.
2: Hocam çok sözünü kestiğim için özür dilerim. Bir Afgan göçmenden bunu dinlemiştim. Hocam bir ailemi görmem gerekiyor. Bir gidiyorum. Gene geleceğim demiştik. Gönüllü gitmiş de hangi ülkeden gittiğini söylemeyeyim. Ama bilmiyorum sonra da dönmüştür herhalde.
1: İşte yani gönüllü gidiş aslında ziyarete dönüşüyor bir yerde.
0: Yani tabii işte o mali desteği de alacağını bildiği için. İkincisi şimdi Suriye'deki koşulların nispeten normalleştiği düşünüldüğü için oradaki koruma statülerinin bireysel olarak yeniden değerlendirilmesi süreci var. Yani bu statüleri kalkınca zaten insanların geri gönderilmesi. Üçüncüsü de iltica başvurusu kesin olarak reddedilmiş kişilerin zorla gönderilmesi. Yani ama işte bence yani yüz binlerce Suriyelinin kısa sürede ayrılması bu arada Almanya'nın sağlık sistemine, bakım sistemine, işte ne bileyim farklı sektörlerde çalışan kesimine ne yapar onu da tartışmak lazım.
1: Ülkeyi de etkiler diyorsunuz böyle bir
0: yani durum. Yani şimdi şöyle yani Merkel'de 2015 krizinden sonra o kadar Suriyeli'yi kara kaşları kara gözleri için kabul etmemişti. Yani onların yani o sırada Almanya'da da çok ciddi bir iş gücü açığı vardı.
1: Yani bu insanlar da aslında bir yandan mesela göçmenleri gönderelim derken pek çok Avrupa ülkesi çağrı da yapıyor iş gücü açığı için. Almanya'da bunlardan biri.
0: Yani tabii işte hepsi böyle şey işte kiraz toplar gibi istedikleri göçmeni almak istiyorlar. Öyle bir problem
1: seçmece
0: var.
1: Seçmece.
0: Tabii seçmece. Evet. Yani o açıdan mesela Kanada, Avustralya yani Avustralya belki bir nebze de mesela Kanada gibi ülkeler çok daha şanslılar. Çünkü onlar gerçekten böyle hani topluma bir şekilde alabiliyor. Çünkü sen Kanada'sın yani dünyanın bir yerindesin. Öyle tekneye atlayıp kimse senin sınırına gelemiyor. Ama işte yani bizim coğrafyamızda gerçekten böyle bir seçmeci durumu var. İşte eğitimliysen gel. Ne bileyim işte hemşireysen, doktorsan, paran varsa değil mi şimdi? Yani bir de öyle bir şey var. Hani. Yani sonuçta bir
1: gel
0: sosyal,
1: buraya yatırım yap ya da
0: sosyal ya da işte mali bir yani ekonomik bir sermayen varsa makbulsun yani tabii ki o zaman gel. Hatta bir noktada vatandaşlık bile veririz. 5 yıl kal yeter ne olacak?
1: Ne bileyim, ama işte, savaştan kaçıyorsan gelme diyorlar.
0: Savaştan kaçıyorsan işte sadece çöp toplamaya geleceksen gelme. Halbuki aslında çöp toplaması da gerekiyor birinin Avrupa'da yani. Onu da hepimiz biliyoruz. Avrupa gittikçe yaşlanan bir kıta demografik olarak.
1: Şimdi savaş tabii mesela sadece Almanya değil pek çok Suriyelilerin hani pek çok dağıldığı ülke var. Hani bizim ülkemizde bunlardan bir tanesi. Böyle bir durumda ama savaş bitti hani ve geri dönüşler başladı zannediyorum hani hadi ince olmayan da bir durum. Ama yıllar içerisinde ne kadar mümkün olduğunda hani siz ne dersiniz Ayselin Hocam?
2: Gönüllü geri dönüş adı üstünde gönüllü olması gereken bir süreç ve geri döndüğünde göçmenin orada güvenli bir yaşama erişebiliyor olması lazım. Eğer bu şartlar tam olarak sağlanmamışsa sizin kurguladığınız programlar işte döndüğün zaman sen yaşamını sürdüreceksin, bir hayatın olacak vesaire çok anlamlı olmuyor. Yani gitti yaşam demek bir tane evinizin olması değil. Yani çocuğunuzun okula gitmesi, bir iş hayatınızın olması, hayatınızı insan onuruna yakışır bir şekilde sürdürebiliyor olmanız. Ama tabii şu anda işte hani Esad rejiminin bitişiyle şöyle bir algı oldu. Tamam artık Suriye'de her şey düzeldi, güzel bir sistem var. Herkes geri dönebilir, herkes kaldığı yerden hayatına devam edebilir. Biraz gerçekçi bir yaklaşım olmuyor. Ama Almanya, sorduğunuz soruya dönersek, aslında Almanya gibi diğer ülkelerde özellikle geri gönderme, işte üçüncü ülkelere yerleştirme, adına gönüllü geri dönüş diyelim, süreçlerine daha önceliklendirdikleri için galiba mesela o mali yardım geri

0: dönersen onun rakamını biraz yükseltiyorlar. Buradaki kotaları biraz yükseltiyorlar. Ama güzel bir konuya değindi hocam da. Yani Almanya zaten alırken de seçici. Yani şu anda da seçici. Bir tek Almanya değil, birçok gelişmiş diyelim ülkede bu süreç yani ihtiyacı olan, sektörde ihtiyacı olanı alıyor. Almanya yerleştirirken bile aldığı kişiye diyordu ki seni mesela Frankfurt am Main'e yerleştirmiyor. Seni Frankfurt Oder'e yerleştiriyor. Bakıyor oradaki işsizlik oranına bakıyor, nüfusa bakıyor. Ve diyor ki sana burada bir meslek eğitimi vereceğim. Bu meslek eğitimini başarıyla tamamla, yardımlar devam edecek. Ama sen makbul olmayan göçmen olursan, suça karışırsan, işte bulunduğun bölgeden çıkarsan, başka yerlerde başka, yani bu sistemin seni kontrolünün dışına çıktığın noktada da istenmeyen, makbul olmayan göçmen olsun ya geri gönderilmen lazım ya bir üçüncü ülkeye başka bir yere gönderilmen gerekiyor.
1: Galiba son dönemde şunu da görüyoruz. Özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra bir Avrupa'da da bir göç endişesi yaşandı ki göç de oldu epey. Ukrayna'dan özellikle Polonya'ya vesaire başka ülkelere. Ve şunu görmeye başladık son yıllarda. Schengen içinde denetimler, kontroller, sınırda kara kontrolleri ve yani zamanında işte aradaki sınırları kaldıralım diyen Avrupa yeni bir duvar ördü kendisine. Ama bu tabii ki uygulamalar kalıcı değil. Yani şimdilik başladı ama ne kadar devam ettirilebilir? Çünkü bunlar yıllara yönelik eleştiriler de var yine birlik içerisinde. Kalıcı bir şeye dönüşür mü? Ne öngörürsünüz bu konuyla ilgili?
2: Ya benim de bu konudaki en büyük endişem o. Çünkü yani ne zaman korku üzerinden geçici bir tedbiri ele alsa devletler, bunun zaman içerisinde kalıcı haline geldiğini gördük. Dolayısıyla ben bu, yani Schengen kuralları evet ciddi bir güvenlik tehdidi veya kamu düzeni sorunu olduğunda iç sınır kontrollerine geçici olarak izin veriyor. Doğru, yani kurallar içerisinde var ama ben bu geçiciliğin zaman içerisinde kalıcı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle bu yani güvenlik üzerinden yani oluşturulan bu yani korkuyla birlikte oluşturulan bu güvenlik tedbirleri zaman içerisinde her yerde hep kalıcı hale geliyor.
1: Yani bir şey
2: bir kere başladıysa
1: büyük ihtimalle devam eder diyorsunuz.
2: Normalleşiyor, hepimiz için normalleşiyor.
1: Evet, halbuki o görüntüleri gördüğümüzde sınır kontrollerinde şaşırtmıştı değil mi Aysel'in hocam, ne dersiniz?
0: Aynen, yani normlar tarihsel olarak baktığınızda insan odaklı ve insanın yararına gelişen normlar böyle iyi bir seyirde giderken göç ve sığınma alanında ciddi bir kırılmayı 2000'lerden sonra yaşıyoruz. Gerilemeye başladık. Yani hani inanılmaz savunduğumuz değerler, mücadelesini verdiğimiz değerlerde ciddi bir gerileme yaşıyoruz. Çünkü aslında bu değerleri de ortaya koyan Batı merkezli yaklaşımlar şu anda onların çokça çelişkiyle karşılaştığımız, yani örnek almamız gereken bu mu olacak dediğimiz o geçici uygulamaların maalesef yıllarca inşa edilmiş, olumlu bir seyirde giden sığınma, göç sistemlerinde ya da rejimlerinde diyelim, gerilediği bir döneme tanıklık ediyoruz. O yüzden aslında bu geçen, yani son tüzük kaygılarımızı, endişelerimizi daha da arttırıyor. Çünkü o eleştirdiğimiz uygulamaların mevzuatta ve hukukta yer bulmaya başladığını ve daha kalıcı hale geldiğinin göstergesi. Umutsuz olmamak lazım, hiçbir şey değişmez değil. Bunların sonuçlarının daha olumsuz olduğunu gördüğümüzde geriye dönüp değiştirilmeleri gerektiğini, düzeltilmeleri gerektiğini idrak edeceğiz. Ama o süreç içerisinde insanlığın ve insanların da çok yara almamasını temenni ediyorum.
1: Burada bir eleştiri de var ki bu yeni önlemlerle ilgili, hani ICE benzeri uygulamalar görülür mü Avrupa'da? Yani polisin daha sert önlemler aldığı, neyden bahsediyoruz? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde artık göçmen polislerinin işte insanları yerlerde sürüklediği, ateş açtığı, hatta Amerikan vatandaşlarının ölümüne yol açtığı gibi görüntüler var. Avrupa'da böyle bir durumla karşılaşma sizce söz konusu olabilir mi? Belki oradan biraz Amerika'yı da konuşuruz ardından.
0: Ya umarım olmaz. Yani neye olmaz dediysek olumsuz şeyler oluyor.
1: Belki daha kötüsü oldu değil mi?
0: Daha olumlu yaklaşmak istiyorum. Umarım ICE uygulamalarının karşılığını, Avrupa tabii çok farklı yani devletlerin olduğu bir yapı. Bunun içerisinde her ülkenin göçe yaklaşımı aynı değil. Bazı ülkelerin göçle deneyimi daha farklı. Ama günün sonunda Avrupa Birliği düzeyinde güvenlik odaklı bir yaklaşıma kaydığımız

0: görüyoruz. Ama tabii uluslararası ilişkilerde bir şeyleri tahminlemek günümüzde çok mümkün değil. Rasyonelitenin çok ötesinde bir durumla karşı karşıyayız. Ben ICE benzeri uygulamaların çok olacağını sanmıyorum. Ancak daha tehlikelisi meşrulaşan bazı insan haklarına aykırı durumların çok daha farklı olmuş sonuçlar olacağını düşünüyorum.
1: Yönetmenim de getirdi ekran aslında, yani Amerika'da şu an yaşanan ICE'la ilgili eleştirileri. Dediğimiz gibi pek çok gözaltı var. Trump yönetime geldiğinden itibaren çok sert uygulamalar var. Biraz Amerika'daki o uygulamaları da sormak isterim. Yani Trump döneminde ne değişti? Artık bu sınır dışı operasyonlarda neler görüyoruz? Bu göç karşıtlığı çok mu yükseldi? Yoksa dediğiniz gibi aslında tüm dünyada yükseldi de Amerika'da da bir yansımasını mı görüyoruz?
2: Yani şimdi bir önceki soruya cevap vermek istiyorum, bu ICE meselesine. Hı hı. Bence de Avrupa Birliği'nde bir ICE oluşamaz. Çünkü Avrupa Birliği'nin öyle bir kapasitesi yok. Yani çünkü sonuçta Avrupa Birliği işte bizim UFO, yani siyasi bilimde UFO dediğimiz bir örgütlenme yapısı olduğu için, yani ne bir federal devlet, hı hı, işte ne bir uluslararası örgüt. Yani Avrupa Birliği çok daha farklı. Yani kendi ordusu bile yok ya hala. Yani evet, o yüzden ICE'a gelene kadar daha başka bir sürü başka
1: daha
2: problemini
1: çok şeyler
2: çözmesi
1: var
2: lazım.
1: Evet.
2: Ama işte yani ICE'nin hocaya katılıyorum. Meşrulaşması sorun. Orada da benim yani hala inancım, en azından Avrupa Birliği'nde işte ulusal mahkemeler var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden nispeten çok daha katmanlı bir insan hakları sistemi var. Dolayısıyla biraz da o yüzden evet, ICE gibi bir uygulama da olmaz. Yani bir kapasite, bir de bu işte normlar meselesinden. Trump döneminde ya bence işte dediğim gibi, yani Trump'ın yaptığı şeyler yeni şeyler değil ama ölçek biraz değişti. Hı-hı. Yani sınır dışı uygulamaları, yani sonuçta Trump, yani ne Avrupa dışsallaştırmayı Trump'tan öğrendi ne Trump Avrupa'dan öğrendi. O her zaman vardı ama işte ne bileyim, bu mahalle baskınları, yani artık Amerika'nın içerisinde yaptıkları uygulamalar, işte gene bunun medyaya yansıması. Ya bu daha önce olan bir şey değildi. Yani Avrupa, yani şey, Amerika her zaman Meksika-Amerika sınırına evet önem veriyordu. Sınır geçişlerini durdurmak için çalışıyordu ama içeriye bir kere girmiş olanlara pek eskiden evet, bu kadar müdahale etmiyordu. Şimdi yani
1: şimdi içeridekini çıkarmak
2: evet,
1: istiyorlar.
2: İçeridekini,
1: yani yeni
2: çıkarmamayı
1: engellemek yerine bayağı evet, siz bu, bayağı, yani senelerdir dükkan olan insanları dükkanından mesela çıkartıp hadi sen git diyorlar. Böyle bir şey.
0: Hani, hiçbir suç kaydı olmayan insanlara evet, yönelik de var. Yani biliyorsunuz bizim, ben etrafımızdaki kendi arkadaş gruplarımızdan bile, yani Türkiye'ye geleyim geri dönerken sıkıntı yaşar mıyım gelmeyeyim diyen, yani gerçekten yasal düzgün bir şekilde yani Amerika'da bulunan insanlarda bile bir korku ve endişeye sebebiyet verici. Çünkü yani hukukun üstünlüğünün veya hukukun çok olmadığı, keyfi diyelim daha doğrusu, hani böyle bu keyfi uygulamaların artışını görünce gerçekten çok düzgün vatandaş olan insan ya da kuralına uygun bir şekilde başka bir ülkede bulunan kişilerde de kaygı ve endişe yaratan durumun yegane örneği oldu Amerika. Yani şu anda herhalde vize başvurularında falan, yani bayağı anlayamadığınız yani red süreçlerinden tutun da değil mi, konferansa gidemeyen arkadaşlarımız, gidemeyen öğrenciler
2: vizelerini alamıyorlar yani. Ya bizim doktora gidecek mesela, yani vize başvurusu hala Ağustos ortasında bilet var ama hiç haber yok.
0: Evet, yani 5 yaşındaki çocuğa 5 yıl
1: kayıt var mesela, gidemiyor. Yani
2: evet, mesela tam burslu kabulü var. Evet. Yani hani orada herhangi bir şekilde hani muhtaç olmayacak, işte işi olacak, gücü olacak vesaire, ama hani o vize süreçleri yavaşlıyor.
0: Evet.
1: Bu gidişat böyle gider mi hocam? Ne dersiniz ikiniz de? Yani bu gittikçe daha sıkılaşıyor politikalar. Yani konuşuyoruz dediğiniz gibi, az önce geriye gittik dediniz. Çok çarpıcıydı bence, yani 20 yıl kadar geriye gittik demeniz. Hani bundan sonrasındaki süreç daha mı sert olur? Bunu da mı normalleştiririz sizin de dediğiniz gibi? Yoksa başka bir uygulamaya gidilir mi? Ne dersiniz?
0: Zor soru.
2: Yani bence artık devletlerin sorunun iltica sistemiyle falan alakası olmadığını görmesi lazım. Yani göçü durduramayacaklarının bilincine varıp iltica dışında insanların yasal bir statü alabilecekleri, belki çok daha kısa dönemli, işte döngüsel vesaire, çok daha böyle yeni politikalara geçmeleri lazım. Ama işte oradaki problem de dediğim gibi bu aşırı sağ partilerin gündemi daha da sağa kaydırmasıyla, yani biz aslında çok inovatif şeyleri konuşamıyoruz. Yani 21. yüzyılda hala işte sınırlara teller örelim, işte vize vermeyelim, insanlar oraya gitmesinler, buraya gitmesinler. Ben yani gerçekten benim aklım almıyor. Yani tamam, sınırlar tamamen kalkacak,

0: bir ütopya tarafından bakmıyorum ama yani aslında küresel sistemin tamamen karşıtı bir şey yapmaya çalışıyor devletler. Yani o yüzden ben bir noktada bunun yani değişeceğini düşünüyorum.
1: Aysel'in hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey?
2: Yani ben de şöyle tamamlayayım. Devletler yokken de göç vardı. İnsan hareketliliği hep vardı. Medeniyetleri kurdu. Medeniyetler yıkıldı. Günün sonunda siz insan hayatına zarar verdiğiniz her noktada o insan oradan ayrılmak isteyecektir. Bu iklimle de olabilir. Yani iklimi de bozduğunuzda, insan gıdaya erişemediğinde, suya erişemediğinde oradan ayrılmak isteyecektir. Savaşlarda da ayrılmak isteyecektir. Ekonomik bir yaşam yaşayamadığında, çocuğunu okutamadığında. Dolayısıyla göç sınırlardan bağımsız olarak yani insan hareketliliği her zaman vardı. Var olmaya da devam edecek. Ama bunu eğer hani siz ben göçü istemiyorum diyen taraftaysanız o zaman dünyanın düzenine o anlamda müdahale edeceksiniz. Savaşları yaratmayacaksınız. Ekonomik istikrarsızlığı yaratmayacaksınız.
1: İklim sözleşmesini terk etmeyecek böylelikle.
2: Evet.
0: Yani bir de böyle göçü istemiyorum. Benim derslerimde de oluyor işte. Göçmenler şöyle, göçmenler böyle. Ondan sonra çocukla ikinci cümleyi kuruyorsun. Kabulü gelir gelmez bir yere gidecek. Anlatabiliyor muyum? Tatlım sen de gittiğin yerde göçmen olacaksın.
1: Doğru.
0: Yani hani
2: Evet.
0: sanki onlar çok ayrı kategorilermiş gibi. Yani aslında değiller.
1: Ya
0: dolayısıyla bu vize, bu arada şunu söyleyeyim. Yani bu vize politikalarında yaptıkları da düzensiz göçü çok etkiliyor. Çünkü o vizeyi vermediğin zaman o insanlar başka yollardan gideceklerse gene gidecekler. Başka yollar bulmaya çalışıyorlar.
2: Ya da isminizi farklılaştırdığınızda sığınmacı, mülteci, işte uluslararası öğrenci, göç, ekspat kimdir bu ekspat? Yani ekspat olunca göç politikalarının dışında çok alkışlanan, çok takdir edilen bir profil mi oluyoruz? İşte böyle söylem o anlamda da nasıl isimlendirdiğinizde belirleyici oluyor.
0: Bu şey ya, Dubai'de yaşayan arkadaşlar mesela kendilerine göçmen demiyorlar. Ama işte evlerinde temizliğe gelen işte Bangladeşli, Pakistanlı göçmen. Ben diyorum ki yani tatlım sen de göçmensin.
1: Herkesin gözünde başkası göçmen ama.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum ben. Profesör Doktor Deniz Şenol Sert, çok sağ olun, geldiniz. Profesör Doktor Aysel'in Yıldız, sağ olun, ayağınıza sağlık. Katkılarınız için de çok teşekkürler. Efendim, bu hafta da göçü konuştuk. Son yıllarda çokça tartışılıyor dedik. Tartışılmaya da çokça devam edecek anladığımız kadarıyla. Umarım iyi haberler de verebildiğimiz programlarda görüşürüz. Haftaya başka bir konuyla buluşalım burada. Hoşça kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.
1: Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil. Çocuklarımız yeni sosyal medya düzenlemesiyle daha güvende. Sosyal medyada ve oyun platformlarında çocuklarımız

haklarımızı koruyan güçlü adımlar atıyoruz. Güvenli dijital dünya ile daha güçlü bir geleceğe ilerlemeleri için çalışıyoruz. Çocuklar güvende, geleceğimiz güvende.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazreti Nuh'u anma merasimi için Şırnak'taydı. Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Yaz bitmeden gereği yapılacak dedi.
1: Uzun süren, ihtimamlı, sabırlı, özenli bir çalışma sonunda bildiğiniz gibi bir rapor ortaya çıktı. Şimdi Allah'ın izniyle bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması tasfiyesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak. Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak. Annelerin gözleri yaşlı bir şekilde evlatlarının akıbetini aradı. Dağlar artık barışın, kardeşliğin, insanlığın, huzurun ve hep birlikte inşa edeceğimiz geleceğin inşa edildiği topraklar olacak.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecinde kanunun meclisten geçmesinin son derece önemli olacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır dedi. Provokasyonlara karşı da uyarıda bulundu.
2: Geçiş süreci yasasına işaret etti. Tarihi dönüm noktası vurgusu yaptı.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden bu kanunun çıkacağı bekleniyor. En azından bu yönde güçlü bir irade oluştuğu nettir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden çıkması gerektiğini açıkladı. Bu kararlılığın son derece önemli olduğunun altını çizmek gerekir. Ayrıca bugüne kadar hiçbir süreçte konu bu seviyede Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine ve kanun aşamasına gelmemişti. Bu eşik asla hafife alınmamalıdır. Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır. Bundan sonraki temel mesele sürecin hangi hızla ve hangi disiplin içinde tamamlanacağıdır.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde gelinen son aşamayı Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldı. Provokasyonlara dikkati çekti.
3: Hal böyleyken özellikle münfesih terör örgütünün bazı unsurları tarafından son günlerde yapılan açıklamalarda veya ortaya konan tutumlarda sürece zarar verme niyetli yaklaşımlar izleniyor. Bu çerçevede geçiş sürecinin saha pratiğindeki en önemli kurumu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı İbrahim Kalın'ın Irak seyahatine karşı münfesih terör örgütünün bazı unsurlarınca yapılan ve son derece gerçek dışı iddialara dayanan açıklamalar tam bir provokatif hamledir. Devletin geçiş sürecine ilişkin sabotajlara izin vermeyeceği, sabotaj yapmaya kalkışanlar olursa bunun altında kalacakları izahtan varistedir.
0: Tam 33 yıl önce Erzincan'ın Başbağlar köyünde terör örgütü tarafından katledilen 33 sivil törenle anıldı. Katılımcılar Başbağlar köyündeki anma töreni öncesinde şehitlik anıtını ziyaret etti. Törene katliamda yakınlarını kaybeden 33 kişinin yakınının yanı sıra devlet erkanı da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları okundu. Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akpınar, 33 yıla rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. 5 Temmuz 1993'te terör örgütü PKK'nın akşam baskınıyla köyde bulunan 33 sivil katledilmişti. İstanbul merkezli 8 ilde 39 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. NATO zirvesi gerekçe gösterilerek muhabirler, akademisyenler, avukatlar ve sivil toplum temsilcilerinin gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz dedi. Kılıçdaroğlu, şiddet içermeyen demokratik protesto hakkının engellenmesi kabul edilemez ifadesini kullandı.

0: Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesi için geri sayım başladı. Zirvenin programı da netleşti. İşte saat saat tarihi zirvenin detayları.
1: Savunma Sanayi Forumu, kritik toplantılar, basın açıklamaları. Ankara'daki tarihi NATO zirvesi için geri sayım başladı. Zirvenin programı da netleşti. NATO'nun resmi internet sitesinde yer alan programa göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirve öncesinde Beştepe'de basın toplantısı düzenleyecek. 7 Temmuz'da ise Ankara'da birden fazla noktada programlar yapılacak. Onlardan birisi de NATO Kongre Merkezi'ndeki Savunma Sanayi Forumu olacak. Forumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açılış konuşmaları yapacak. Forumda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de kısa bir konuşma yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde salı akşamı NATO devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle katılacağı resmi akşam yemeği düzenlenecek. Güney Kore Cumhurbaşkanı Jung, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de davet edildi. 7 Temmuz Salı günü bakan seviyesinde programlar da düzenlenecek. Dışişleri Bakanlığı'nda aralarında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu İstanbul İşbirliği girişimi partnerleriyle görüşmeler yapılacak. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni yerleşkesi Ay Yıldız Karargahı'nda da Bakan Güler'in ev sahipliğinde Savunma Bakanları onuruna resepsiyon verilecek. NATO'nun Asya Pasifik ortaklarından Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Savunma Bakanlarının davet edildiği Savunma Bakanları düzeyindeki çalışma yemeği düzenlenecek. 8 Temmuz Çarşamba günü saat 10.45'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte tarafından müttefikler için resmi karşılama töreni yapılacak. Saat 11'de geleneksel hale gelen aile fotoğrafı çekiminin ardından ana toplantı başlayacak. Zirvenin ardından saat 15'te ise Rutte'nin basın toplantısı düzenlemesi ve ardından bazı liderlerin de kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara programı. Trump 7 Temmuz'da Ankara'ya gelir gelmez ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacak. Ardından Beştepe'ye geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Beştepe'de devlet başkanlarına uygulanan alt bir protokol töreniyle karşılayacak. Bak! Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la baş başa görüşecek. Görüşmelerinin ardından iki lider ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek. Zirve programına dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında ikili görüşmeler yapmasının öngörüldüğünü belirtti. Zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir dedi.
0: ABD Başkanı Trump'ın NATO zirvesi marjında yapacağı görüşmeler belli oldu. Ayrıca Trump'ın kullanacağı araçlar da başkent Ankara'ya geldi. ABD Başkanı Trump'ın ziyareti öncesinde makam araçları Ankara'ya vardı. Trump'ın zirve boyu kullanacağı canavar lakaplı araçlar önce benzinlikte görüntülendi, ardından Ankara yollarında boy gösterdi. Beyaz Saray ise Trump'ın programına ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşeceği duyuruldu. Beyaz Saray basın sözcüsü yardımcısı Kelly detayları da paylaştı. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanması bekleniyor. NATO kapsamında liderler yemeğine katılacak, çarşamba günü de NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak. Daha sonra Trump, Zelenski ve Şara ile görüşmelerinin ardından düzenleyeceği basın toplantısında Türkiye ziyareti kapsamındaki temasları ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Aynı akşam Boeing 747 tipi yeni Air Force One uçağıyla Washington'a geri dönecek. NATO zirvesi öncesi emniyet Ankara'da denetimlerini sürdürüyor. Asayiş uygulamasında araçlar arandı. Sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
1: Sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Araçlar tek tek arandı. Ankara'da Operasyon Turkuaz faaliyetleri sürüyor. Başkentte 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik önlemleri sürüyor. Tedbirler çerçevesinde polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
2: Burası zirvenin yapılacağı yere çıkan yollardan bir tanesi Mevlana Bulvarı. Ekipler tüm birimleriyle sahada, Ankara'daki polisler denetimlerini sıklaştırdı.

0: Trafik, asayiş ve Yunus polis ekiplerinin katıldığı uygulamalarda araçlar durdurularak sürücülerin ehliyetleriyle yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Denetimlerde üst aramaları da yapıldı. Araçların iç bölümleri ve bagajları da detaylı şekilde incelendi. Zirve kapsamında başkentte 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. Güvenlik ve trafik denetimleri aralıksız devam edecek.
1: İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla NATO 1990'lı yıllardan bu yana en büyük genişlemesini yaşadı ve NATO'nun saflarına yaklaşık 300 bin asker eklendi. NATO'nun kendine ait bir ordusu bulunmuyor ancak üye ülkeler krizlere yanıt olarak toplu askeri operasyonlar gerçekleştirebiliyor. Peki bu 77 yılda hangi operasyonlar düzenlendi? İzleyelim.
0: Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı yani NATO dünyanın en büyük askeri ittifakı. Ancak 1949'da kurulan örgüt 1990'lı yıllara kadar hiçbir çatışmada yer almadı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardındansa kabuk değiştirmeye başladı. İttifakın sahadaki ilk sınavı Yugoslavya'nın dağılması sürecinde yaşandı. NATO, 1992'de başlayan Bosna Savaşı'nda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını sahada uygulayan askeri güç olarak öne çıktı. Birleşmiş Milletler ve NATO arasındaki ilişki de güçlendi. İlk NATO görevi Yugoslavya'ya uygulanan silah ambargosunu denetlemek için 16 Temmuz 1992'de başlatılan deniz ablukası oldu. 16 Ekim 1992'de Bosna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması için hava gözetleme operasyonu başlatıldı. Bir süre sonra bu operasyon uçuş yasağı harekatına dönüştü. 12 NATO üyesinin katıldığı operasyonla sahadaki Birleşmiş Milletler güçlerine hava desteği verildi. Böylece NATO tarihindeki ilk sıcak çatışma yaşandı. 28 Şubat 1994'te Bosna'daki Banja Luka şehri üzerinde NATO uçaklarıyla Bosnalı Sırp güçleri uçakları karşı karşıya geldi. Amerikalı 4 adet F-16 savaş uçağı Bosna'yı bombalayan Sırp güçlerine ait 6 uçağa ateş açtı. Uçakların 5'i düşürüldü. 10 Nisan 1994'te NATO uçakları ilk kez bir yer hedefini vurdu. Sırp tanklarını hedef alarak ilerlemelerini durdurdu. Sırp güçlerinin Birleşmiş Milletler askerlerini esir alması üzerine operasyon durduruldu. NATO, Sırpların yaptığı Srebrenica soykırımı ve Saraybosna'daki pazar yeri saldırılarının ardından bombalamalarını artırdı. 30 Ağustos 1995'te kararlı güç harekatı başlatıldı. 20 Eylül'e kadar devam eden bombardıman, Sırp güçlerini 1992'den beri sürdürdükleri Saraybosna kuşatmasını kaldırmaya mecbur etti. 21 Kasım 1995'te imzalanan Dayton Anlaşmaları Bosna Savaşı'nı bitirdi. NATO'nun ikinci büyük sınavı ise Kosova Savaşı oldu. İttifak 1998'de Yugoslavya ordusuyla Kosova'nın bağımsızlığını isteyen Arnavut Kurtuluş Ordusu arasında başlayan savaşa yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı üzerine 1999'da dahil oldu. 24 Mart'tan 10 Haziran'a kadar süren bombardımanın ardından Yugoslavya ordusu Kosova'dan çekildi. NATO savaşın ardından KFOR adlı barış gücü komutasını kurdu. Görevine hala devam eden güce Türk askerleri de katkıda bulundu. Türk ordusu görev gücünün komutasını yaptı. 11 Eylül 2001'de El-Kaide'nin New York'taki İkiz Kuleleri'ne yaptığı terör saldırısının ardından ittifakın 5. maddesi ilk kez devreye girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ı işgalinin ardından NATO, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kurduğu Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'ne öncülük etti. Ayrıca NATO güçleri Afganistan ordusuna eğitim ve ekipman desteği sağladı. Benzer bir görev 2003'teki Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgalinin ardından Irak ordusu için de yapıldı. NATO 2011'deki Libya İç Savaşı sırasında da rol aldı. 23 Mart 2011'de başlayan Birleşik Koruyucu Harekatı, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya uyguladığı silah ambargosunu uyguladı. Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturuldu. 23 Ekim 2011'de Ulusal Geçici Konseyi kontrolü ele aldığını açıkladı. NATO görevi de 31 Ekim 2011'de resmi olarak sona erdi. NATO-Suriye iç savaşının başlamasının ardından

0: tarafından da devreye girdi. Türkiye'nin talebi üzerine Suriye'den Türkiye'ye atılan füzelere karşı NATO üyeleri füze savunma sistemlerini gönderdi. Patriot ve SAMP-T gönderen ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Çekya, Almanya, Hollanda, İtalya ve İspanya bulunuyor. 4 Aralık 2012'de başlayan görev hala devam ediyor.
1: İran'ın ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski dini lideri Hamane için Tahran'da düzenlenen cenaze törenine yüz binlerce kişi katıldı. Törende Hamane'in 3 oğlu da yer aldı. Bugün düzenlenecek ana resmi geçit törenine milyonlarca İranlının katılması bekleniyor.
0: Yüz binlerce kişi Tahran'da toplandı. Hamane için düzenlenen cenaze törenine 3 oğlu katılırken İran'ın yeni lideri Müçteba Hamane kamuoyu önüne çıkamadı. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 Şubat'ta düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ayetullah Ali Hamane için Tahran'da kitlesel bir cenaze töreni düzenlendi. Hamane'in oğulları Mustafa, Meysam ve Mesut Hamane, İmam Hümeyni Büyük Musalla Camii'nin avlusunda babalarının tabutu başında saf tuttu. Cumartesi günü üst düzey İranlı yöneticiler ve yabancı diplomatların ziyaret etmesi için kapalı alanda tutulan naaşlar, pazar günü halkın katılımı için açık havaya çıkarıldı. Hamane'nin yanı sıra aynı saldırıda hayatını kaybeden kızı, damadı, gelini ve henüz 14 aylık olan kız torununun tabutları da yan yana cam fanuslar içinde tutuldu. Törende siyasi ve askeri kanatta tam kadro hazır bulundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Meclis Başkanı Karibaf tabutların hemen arkasında namaz kıldı. Tahran metrosu cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar musalla bölgesine akın eden insanları taşıdı. Yetkililer halkın cenaze alanına ulaşabilmesi için sadece birkaç saat içinde 7 milyon metro yolculuğu yapıldığını açıkladı. Yaklaşık bir hafta sürmesi beklenen cenaze töreni, hafta başında Tahran merkezinde milyonlarca İranlının katılması beklenen ana resmi geçit töreniyle devam edecek. Salı günü naaşlar, Şii din hiyerarşisinin ve medreselerin merkezi olan Kum şehrine götürülecek. Cenazeler daha sonra uçakla Irak'a nakledilecek. Burada Şiiliğin kutsal mekanları olan Necef ve Kerbela'da kitlesel törenler düzenlenecek. Perşembe günü yeniden İran'a getirilecek olan Hamane, Meşhed kentinde toprağa verilecek.
1: ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendisinden görüşme talep ettiğini açıkladı. Netanyahu, patronun kim olduğunu biliyor ifadesini kullandı. Hamane'in cenaze töreni nedeniyle görüşmelere ara verildiğini belirten Trump, "Hepsi cenaze töreninde tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız," dedi.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'da görüşme talebinde bulundu. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan geldi. Axios'a konuşan Trump, Netanyahu'nun kendisinden görüşme talep ettiğini söyledi. Görüşmenin Ankara'daki NATO zirvesinin ardından gelecek hafta olabileceğini ifade etti. Netanyahu ile aralarının çok iyi olduğunu ve iyi anlaştıklarını belirten Trump, "Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor," dedi. Trump, İran'la yürütülen müzakerelere dair de konuştu. İran'ın anlaşma yapmak için yalvardığını savundu. Hamane'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere bir hafta ara verdiklerini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, "Hepsi cenaze töreninde. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz," dedi. İranlıların Hamane'den nefret ettiklerini düşündüğünü de dile getiren Trump, cenazede ağlayan İranlıları gördüğü için şaşırdığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise yazılı bir açıklamayla İsrail'i hedef aldı. İsrail'in bölgesel istikrarsızlığın sebebi olduğunu vurguladı. Siyonist rejim bölgedeki tüm ülkelere saldırdı diyen Pezeşkian, saldırıları İslam ülkelerinin başlatmadığının altını çizdi. Düşman saldırılarına karşı en önemli stratejinin İslam ülkelerinin birliği olduğunu ifade etti. 180 derece çarkıydı bu. El Arabiya televizyonunun iddiasına göre İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir sonraki görüşmeler 11 Temmuz'da başlayacak. Adresi Pakistan'ın başkenti İslamabad olacak. Habere göre masada İran'ın nükleer programı, dondurulmuş varlıkları ve İran'a uygulanan yaptırımlar olacak.

0: Yurt genelinde sıcaklıkların artması boğulma vakalarını da beraberinde getirdi. Aydın ve Burdur'da 4 kişi yaşamını yitirdi. Aydın'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgar, Kuşadası'ndaki Sevgi Plajı'nda akıntı ve yüksek dalgaların oluşmasına yol açtı. Aynı saat içerisinde 12 kişi denizde zor anlar yaşadı. Dalgalarla boğuşanları görenler durumu yetkililere bildirdi. 12 kişi vatandaş ve ekiplerin yardımıyla kıyıya çıkartılarak hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan 79 yaşındaki Dursun Marmara, 67 yaşındaki Mahmut Özle, 54 yaşındaki İlkay Özcan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Burdur'daki olay ise Bucak ilçesinde Onaç Barajı'nda meydana geldi. Suya giren İbrahim Bozkurt bir süre sonra gözden kayboldu. Dalgıçlar barajda arama çalışması başlattı. 3 saatlik aramanın ardından ekipler Bozkurt'un cansız bedenine ulaştı. İstanbul'da cumartesi günü aniden bastıran sağanak kültürel mirasa da zarar verdi. Üsküdar'daki Saflar Çarşısı'nı su bastı. Dakikalar içinde bel hizasına çıkan su nedeniyle yüzlerce yıllık kitaplar, el yazmaları ve değerli koleksiyonlar kullanılamaz hale geldi. Arşivinin yarısını kaybettiğini söyleyen sahaflar, yaşadıklarını Habertürk'ten Gizem Türemen ve Özgür Balaban'a anlattı.
1: Dükkan içine girdi, sular buraya kadar çıktı. Tüm dükkanlarda şu iki rafa kadar olan bütün kitaplar, dokümanlar, belgeler çöpe atıldı.
2: Arşiv olarak %40'ını kaybettik. 1 metre civarı su aldı burası.
3: Orijinal el yazmaları, asırlık mektuplar, başka kopyası olmayan eserler. Yıllarca biriktirdiler, dakikalar içinde kaybettiler.
2: 1700'lü yıllardan kalma bir yazma Kur'an-ı Kerim. Alttaki bulak baskı dediğimiz matbaanın kitapları. 1296 yılından kalma bir eser.
4: Osmanlıca kitap, Celal Sahir'in Beyaz Gölgeler kitabı. Bu tamamen suyun içinde kalmış, yani yüzüyordu.
3: İstanbul'da cumartesi günü etkili olan sağanak pek çok ilçede su baskınına yol açtı. Sağanak sadece günlük hayatı felç etmedi. Kültürel mirasa da zarar verdi.
5: Üsküdar'da etkili olan sağanak yağış Saflar Çarşısı'nı göle çevirdi. Meydanda biriken su bu merdivenlerden şelale gibi aktı. 7 sahaf dükkanı su altında kaldı.
1: Yağış esnasında buradaydım ki meydanın suyu komple buraya aktığı için buradaki mazgallar bunu taşımakta zorlandı. Kapıyı açtığımda baraj kapısı açılmış gibi dükkana çok daha fazla su girdiği için ben kendi dükkanımdaki hiçbir şeyimi kurtaramadım.
5: Bel hizasına kadar yükselen sel suyu nedeniyle sahaflardaki binlerce kitap ve değerli koleksiyon zarar gördü. Kimi sahaf arşivinin yarısını kaybetti. Maddi zarar bir yana manevi kayıp çok daha büyük.
4: %50 zayiat var diyebilirim. İbrahim Müteferrika'nın bastığı Cihan Nüma'dan çıkma bir harita vardı. O tamamen sular içinde kalmış.
2: Bu Şahname Tahran baskısı Kelle ve Dimne'nin orijinalinin Osmanlı'daki ilk tercümesi Hümayunname. Tam 61 sene öncenin mektubu. Ya bunlar geri gelmez.
1: Bunlar zaten birer tanedir. Bunların ikincisi yok.
5: Bunlar kopyası yok.
1: Bunlar yerine üretilmez.
2: Gündelik kitapların kaybolması önemlidir. Bunlar yerine konur. Ama biz Abdülbaki Gölpınarlı, Süheyl Ünver gibi isimlerin mektuplarının kaybolması kültürümüz için bir kayıp.
3: Esnafa göre bu kadar kaybın iki nedeni var.
1: Bir tanesi çok geç müdahale. İlk yarım saate gelinmiş olsaydı kıymetli eserler kurtarılacaktı. Bir diğeri de meydan düzenlemesinin yanlış olması. Daha küçük boylu bir baskın bundan önce 2 sefer yaşandı. Meydan drenajının yanlış olduğu tespit edildi ancak hiçbir şey yapılmadı.
3: İstanbul Valisi Davut Gül sahafların zararının karşılanacağını açıkladı. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Bölge esnafı benzer mağduriyetlerin yinelenmemesi için çözüm bekliyor.
0: Yurt genelinde şiddetli sağanak birçok noktada sele neden oldu. Ağaçlar devrildi, tarım arazileri hasar aldı. Sağanak yağış Kars'ın Kazman ilçesinde etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle Akyayla köyünden geçen dere ve su kanalları taştı. Cadde ve sokaklar çamurla doldu. Sel sularının taşıdığı molozları ulaşıma engel oldu. Tarım arazileri ve bahçeler büyük hasara uğradı.

0: Osmaniye'de ise etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada olumsuzluk yaşandı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli fırtına nedeniyle de ağaçlar devrildi. Zonguldak Ereğli'de gece saatlerinde hortum meydana geldi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hortum nedeniyle limandaki tekneler savruldu. Bazılarındaysa hasar oluştu. İstanbul'da cumartesi etkili olan sağanağın ardından pazar günü güneş yüzünü gösterince vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti. Aileleri ve arkadaşlarıyla mesire alanlarına gelen İstanbullular doğayla iç içe vakit geçirdi.
1: Arkadaşlarımızla geldik, çocuklarla geldik. Çok güzel, çok keyifli.
2: Piknik yapalım dedik, eş dostla dedik. Böyle temiz hava alalım dedik.
3: Nasıl geçiyor?
2: Çok güzel geçiyor, çok keyifli. Sabah kahvaltı yaptık. Şimdi biraz öğleden sonra saat 2-3 gibi de bir güzel bir mangal yapacağız.
3: Ne var menüde? Tavuk.
4: Tavuk var, pirzola var ve biber soğan var.
3: Seviyor musunuz mangal?
4: Çok severiz.
5: Önce kahvaltılar yapıldı, ardından mangallar yakıldı. Kimi arkadaşlarıyla, kimi ailesiyle geldi. İstanbullular hafta sonu Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu.
1: Özellikle buraya gelirkenki o yol, o temiz hava, mis gibi. Buraya gelirken bile gözümüz gönlümüz açılıyor.
3: Nasıl geçiyor gününüz?
6: Çok güzel geçiyor. Çok güzel bir hava. Dün de çok güzel bir yağmur oldu. Peşinde de böyle güzel bir havayla bir piknik yapmayı düşündük hep beraber.
5: İstanbul'da cumartesi etkili olan sağanak yağış pazar günü yerini güneşe bıraktı. Hava mevsim normallerine dönünce İstanbullular soluğu ormanlık alanlarda aldı.
2: Burası esiyor, ferah, temiz, doğa iç içe. Hayvanlar var, kuşlar var, sincaplar var. Temiz hava her zaman iyi geliyor.
7: Meşe gürgen olduğu için oksijeni güzel oluyor buranın. İstanbul'un en güzel mesire alanlarından birisi.
3: Belgrad Ormanı'na gelen İstanbullulardan kimileri haftanın yorgunluğunu hamakta uyuyarak attı. Kimileri de arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.
8: Kızımla geldim.
3: Kaç yaşında?
8: 13 aylık. İlk pikniği sayılır. Yani müthiş, güzel bir ortam.
3: Neler yaptın bugün?
9: Çok iyi.
3: Oyun oynadın mı?
9: Oynadım.
5: Temiz havanın keyfini çıkaranlar mesire alanlarının temiz tutulması çağrısında da bulundu.
6: Böyle gölgelik yerlerimizin de kıymetini bilmeliyiz. Bu çöplerimizi buralara atmamalıyız, dağınık bırakmamalıyız.
0: Balıkesir'de 3 farklı noktada yangın çıktı. 6 Eylül ilçesindeki yangına müdahale ise havadan ve karadan devam ediyor. İlk yangın haberi Kepsut ilçesine bağlı Göçenler mahallesinden geldi. Orman dışı arazide başlayan yangın rüzgarla birlikte büyüdü ve ormana sıçradı. Yangın komşu mahalleye doğru ilerledi. Bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ve hava ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Karesi ilçesinde ise orman dışı bölgede çıkan yangına 9 itfaiye aracı, iş makineleri ve çok sayıda su tankeriyle müdahale edildi. Alevler 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Diğer yangın haberi ise 6 Eylül ilçesinden geldi. Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.30'da başlayan yangına hem Orman Bölge Müdürlüğü hem de itfaiye müdahale ediyor. Yunanistan yaz aylarının korkulu rüyası olan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde son 24 saatte 60 yangın çıktığı belirtilirken Selanik yakınlarındaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
10: Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Selanik yakınlarındaki orman yangını iki fabrikaya sıçradı. Orman yangını Selanik yakınlarındaki Oreo Castro bölgesinde gece saatlerinde başladı. Yunan itfaiye teşkilatı alevlerin bir geri dönüşüm tesisine ve tekstil fabrikasına sıçradığını açıkladı. Ekipler ormandaki yangını büyük ölçüde kontrol altına aldıktan sonra fabrikalara odaklandı. Alevlerle mücadele için 2 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 52 araç ve çok sayıda itfaiyeci devreye girdi. Antupoli yerleşim yeri sakinlerinden bölgeyi terk etmeleri istendi. Yangını çıkardığı düşünülen 76 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer dumanın 20 kilometreden daha geniş bir alana yayıldığını duyurdu. Selanik'te yaşayanlar dumanın olası toksik etkisi nedeniyle pencerelerini kapalı tutmaları istendi. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunanların dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Yunan İtfaiye Teşkilatı son 24 saatte ülke genelinde 60 yangın çıktığını duyurdu. Yangınlar ağırlıklı olarak ormanda ve tarım arazilerinde başladı. Yangınların büyük bölümü hızlı müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

0: beğendiğine dikkati çekti.
1: 2026 yılının ilk 6 ayında sel, su baskınları, aşırı yağışlar, dolu, fırtına, don, aşırı kar yağışı, hortum ve heyelan afetleri tarımsal üretime zararlar verdi. Türkiye genelinde yaklaşık 900 bin dekar alan bu afetlerden zarar gördü. Bu yıl özellikle sel ve su baskınları çiftçilerimizin üretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkiledi.
2: Bu yıl yaşanan afetlere dikkati çekti. Tarımsal üretime etkisine değindi.
1: Afetler yalnızca üretim kaybına neden olmuyor. Üreticilerimizin sezon boyunca yaptığı tohum, gübre, ilaç, mazot ve işçilik gibi tüm harcamaların da boşa gitmesine yol açıyor.
2: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, afetlerden etkilenen çiftçilere nakit destek yapılması için de çağrı yaptı.
1: İçinde bulunduğumuz 2025-2026 sezonu ülke geneli için bereketli bir yıl olacak gibi görünüyor. Hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl durmak bilmeden afetlerle uğraşan bu çiftçilerimizin de yanında olunmalı ve nakit yardımı yapılmalıdır. Ayrıca bu çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları yapılandırılmalıdır. Bereketli bir sezon diyerek hiçbir üreticimiz göz ardı edilmemelidir.
0: İstanbul Valisi Davut Gül Habertürk'ün konuğu oldu. Sağanak sonrası pek çok noktada yaşanan su baskınlarını değerlendirdi. İstanbul'un altyapı sorunundan suç çetelerine düzenlenen operasyonlara, sokak hayvanlarından çakarlı araç düzenlemesine gündeme dair soruları yanıtladı.
3: Dün yaklaşık 4-5 saat içerisinde yağan toplam yağmurda 672 yerde zarar oldu. Bazıları iş yeri, bazıları konut. Ama özellikle sahaflarda olan zararlarda görüntüyü görünce içimiz cız etti. Dediğim gibi maddi boyutunu karşılayacağız.
2: Sağanak yağış sonrası yaşanan su baskınlarını değerlendirdi. Maddi zararların karşılanacağını açıkladı. Vali Davut Gül, İstanbul'un altyapı sorununa dikkat çekti.
3: Olmaması gereken yerde bina yaparsak, bina yaptığımızda altyapısını düzgün bir şekilde yapmazsak bir daha su bastığında yine aynı şeylerle karşılaşacağız. Bundan bir ders çıkartmak lazım.
2: İstanbul Valisi Davut Gül, Habertürk'te Kübra Nur Uslu'nun konuğu oldu. Gündeme dair soruları yanıtladı. Suç çetelerine yönelik düzenlenen operasyonları değerlendirdi.
3: İstanbul dünyanın nüfus itibariyle en güvenli şehri. Diğer metropollerde rakam açıklandığını çok görmezsiniz. Birçok suçta çok rutin, sıradan suç olarak kabul ederler. Ama bizde faili meçhul, zaten son 5 yılda faili meçhul bir tane bile cinayetimiz yok. Kişilere karşı ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranımız her geçen gün artıyor. Burada da amacımız %100'e ulaşmak.
2: Bir diğer önemli gündem başlığı sokak hayvanlarıydı. İstanbul Valisi 39 ilçede belediyelere yer tahsis ettik dedi. Belediyelerce toplanmayan sahipsiz hayvanlar için adli makamları işaret etti.
3: Doğal yaşam alanı yapmalarıyla ilgili imkan tanındı. Doğal yaşam alanı 20 bin metrekare, 30 bin metrekare, 50 bin metrekare büyüklüğünde etrafı çevrili, içerisinde suyunu, yemeğini vereceğiniz bir mekanizma var. İstanbul'umuzda bugün itibariyle tespit edilen sahipsiz hayvanların %65'i toplandı. Dolayısıyla da ne demek, şu demek, 1/3'ü yaklaşık olarak toplandı. Kalan 1/3'üyle ilgili Sayın Bakanımızın da bu anlamda kamuoyuna açıklaması var, talimatı var. 2-3 ay içerisinde bunu gündemimizden çıkartmak istiyoruz. Çalışma yapmayan belediyelerle ilgili ya da kendi ilçesinde Allah muhafaza herhangi bir çocuğa, yetişkine bir sahipsiz hayvanın zarar vermesi durumunda bunlarla ilgili de adli makamlara suç duyurusunda bulunacağız.
2: Davut Gül, İstanbul'da sahte çakarlı araç sorununa da değindi. Çakarlı araçla mücadelede cezaların caydırıcı hale getirildiğini vurguladı.
3: Daha önceden sahte çakarla gezen biri yakalandığında yaklaşık 6 bin lira civarında bir ceza ödüyordu. Dolayısıyla da caydırıcı değildi.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde yapılan yasal düzenleme ile birlikte ceza miktarı yaklaşık 180 bin liralara kadar geldi. 2 ay araç bağlanıyor. Dolayısıyla da bizim denetimlerimiz arttı. Sahte çakarı neredeyse gündemimizden çıkardık.
1: İstanbul Bahçeli Evler'de öldürülüp varile konulan Mustafa Bayraktar cinayetinin davasında karar çıktı. Sanık olan anne ve oğlunun cezasına indirim yapıldı.
2: İş yerinde yangın çıkmasa cinayet belki de hiç ortaya çıkmayacaktı. Varilde cesedi bulunan Mustafa Bayraktar'ın katillerine mahkeme iyi hal indirimi yaptı. İstanbul Bahçeli Evler'de 27 Mart 2024'te itfaiye ekipleri bir iş yerindeki yangına müdahale etti. Yangın söndürüldükten sonra inceleme yapan polis bir varil içinde erkek cesedi buldu. Varildeki cesedin hakkında kayıp ihbarı bulunan Mustafa Bayraktar'a ait olduğu ortaya çıktı. İş yeri sahibi Batın Dalga ile annesi Hasret Dalga gözaltına alındı. Batın Dalga, Mustafa Bayraktar'ı annesini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü kabul etti. Anne ve oğlu kasten öldürme suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme anne ve oğluna önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından da iki sanığa iyi hal indirimi yaptı. Cezaları 25 yıla düşürüldü. Mustafa Bayraktar'ın ailesinin karara itiraz etmesi bekleniyor.
1: İstanbul'da iki çocuk yan kesicilik yaparken suçüstü yakalandı. Çocukların suç kaydı yaşlarından fazla. Birinin tam 470, diğerinin ise 74 suç kaydı var.
2: Bir aileyi takip edip cep telefonu çaldılar. Fark edilince kaçmaya çalışsalar da başaramadılar. İki zanlı çocuğun suç kaydı duyanları şaşkına çevirdi.
3: Polis de geldi.
2: İstanbul Şişli'de 14 ve 15 yaşındaki iki kız çocuğunun yüzleri kapalı şekilde dolaştıklarını gören polis durumdan şüphelendi. Takibe alınan çocuklar çok geçmeden bir ailenin cep telefonunu çaldı. Polis durumu fark edip hemen iki zanlının peşine düştü. Yakalanan çocuklardan 14 yaşındaki H.Ö.'nün 470, 15 yaşındaki A.K.'nin 74 suç kaydı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen iki çocuk adli kontrole bırakıldı.
1: Kıraathanedeki sohbet silahlı kavgayla yarım kaldı. Niğde'de iki grup arasında silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
2: İki grup arasındaki tartışma sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Polis olay yerine hızla gitmese daha fazla kan dökülecekti.
3: Önünden de vuruldu, kafasından da vuruldu, ayağından.
2: Niğde'de bir kıraathanede oturan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar bir süre sonra silahlarını çekip birbirlerine ateş açtı. Silah seslerini duyanlar hemen 112'ye ihbarda bulundu. Polis iki gruba müdahale etti. Silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karışan iki kişiyi gözaltına aldı.
1: Adana'da bir takı mağazası hırsızın hedefi oldu. Camı taşla kırıp içeri giren hırsız çaldıklarını pantolonunun içine sıkıştırdı.
2: Gece yarısı takı mağazasına girdi. Sakar hırsız döke saça takıları çaldı. Olay yerinden kaçtı ama polisten kurtulamadı. Adana'da imitasyon takıların satıldığı bir takı mağazası yaşlı hırsızın hedefi oldu. Kaldırımdan aldığı taşla kapı camını kıran hırsız içeri girerken dengesini kaybedip düştü. Bu düşüş onu yolundan çevirmedi. Ayağa kalkıp tezgahlara yöneldi. Yanında takıları koyacak bir çanta ya da poşet yoktu. Ne bulduysa pantolonunun içine sakladı.
4: Burada ne kadar altın kaplama bileziğimiz varsa hepsini aldığını, adam zaten pantolonun içine, kıyafetlerin içine dolduruyor. Tekrar burada ne kadar ürün varsa bu görmüş olduğu.

0: standımızın ve altındaki dolaplarda bizim stoklarımız var ve gümüş kaplama bir sürü ürünümüz var. Onların hepsini alıyor.
1: Hırsız hızla olay yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibinin şikayetiyle polis zanlının peşine düştü. Kamera kaydından zanlının kimliğini tespit eden polis onu kısa sürede yakaladı. Hırsızın üzerinden çalınan takıların sadece bir kısmı çıktı.
0: Yaklaşık 1 milyon kadar zararımız var.
2: Bursa'da polis alkol denetimi sırasında bir elektrikli bisiklet sürücüsünü durdurdu. Alkol metreyi üfleyen sürücünün yasal sınırı 11 kat aştığı belirlendi.
1: Sürücünün elektrikli bisikleti sürüş şekli polisin dikkatini çekti. Durdurulan sürücü alkollü çıktı.
3: Sizde bayağı alkol var.
1: Bursa'da trafik polisleri alkol denetimi yapıyordu. Bir elektrikli bisiklet sürücüsü dikkatlerini çekti. Sürücü durduruldu ve alkol testi yapıldı. 2.08 promil yani yasal sınırın 11 katı alkollü çıkan sürücü karakola gitmek istemedi.
4: Beni şu an buradan götüremezsin.
3: Götürürüm hanımefendi.
1: İfade vermeyi zor da olsa kabul eden sürücü karakola götürüldü. Alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira para cezası kesildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri 250. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ülke genelinde havai fişek gösterileri yapıldı. ABD Başkanı Trump'ın başkent Washington'da yapacağı konuşma ise fırtına nedeniyle geç başlamak zorunda kaldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri kuruluşunun 250. yıl dönümünü kutladı. Amerikan Başkanı Trump kürsüye fırtına nedeniyle bir saat gecikmeyle çıktı.
5: Good evening America. If you think that was easy, it wasn't. And I want to thank everybody because they did the right thing. They saw lightning.
1: Başkent Washington'daki kutlamalar uçakların geçişiyle başladı. Savaş uçakları başkent üzerinde gösteri yaptı. Ancak daha sonra yapılan fırtına uyarısı kutlamaları kısa kesti. Washington Anıtı yakınlarındaki tören alanı boşaltıldı. Trump'ın yapacağı konuşmada hava şartları nedeniyle ertelendi. Amerikan Başkanı beklerken kendisini televizyonda görünce önce televizyona sonra da kendisini çeken kameraya el salladı. Konuşmasını başka bir gün yapma önerilerini reddederek yerel saatte gece 11'de kürsüye çıktı. Hitabını cam blok arkasından yapan Trump, ülkesinin tarihteki en inanılmaz ülke olduğunu savundu.
5: For two and a half centuries, our American Republic has stood as the crowning achievement of human history. This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth. And we're doing better now than we've ever done before.
1: Kutlamalar için kurulan sahnede Trump, Amerikan gazilerini ve astronotlarını davet etti. Washington'daki törene yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yaşı kutlamaları havai fişeklerle devam etti. Binlerce Amerikalı gösteriyi ilgiyle takip etti. Havai fişekler atıldığı sırada başkente düşen yıldırımlar da kameralara yansıdı.
2: İsrail aşırı sağcı bakan Ben Gvir'in ABD ziyaretini iptal ettiği öne sürüldü. İddiaya göre bakanın kararının ardında gözaltına alınma endişesi var.
1: İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmekten vazgeçti. Kararda Ben Gvir'in gözaltına alınması çağrılarının etkili olduğu iddia edildi. Ben Gvir'in ziyaretini iptal ettiği iddiası İsrail basınından geldi. Aşırı sağcı bakanın planı New York'taki Birleşmiş Milletler Polis Şefleri Zirvesi'ne katılmaktı. Haaretz gazetesinin haberine göre Ben Gvir, kararı insan hakları örgütleri tarafından yapılması beklenen protestolarla ve yasal baskılarla karşılaşma ihtimali nedeniyle aldı. Jerusalem Post gazetesi ise Hind Recep Vakfı'nın Amerikalı kurumlara yaptığı başvurunun Ben Gvir'in ziyaretini iptal etmesinde rol oynadığını belirtti. Belçika merkezli vakıf Ben Gvir'i Amerikan Adalet Bakanlığı'na şikayet etmişti. İnsan Hakları Vakfı göreve geldiğinde

0: Benberi, Bengivir'in Filistinlilere sistematik işkence, cinayet, istismar ve zorla yerinden etme politikaları uyguladığını da ifade etti. Hind Recep Vakfı, Amerikan Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruda hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar Bengivir'in Amerika Birleşik Devletleri'nde tutulması çağrısı yapmış, Washington'ın Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istemişti. Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Bengivir, uluslararası kamuoyunda sıklıkla eleştiriliyor. İsrail'li bakan, küresel somut filosu aktivistlerine kötü muamele yapılırken çektiği videolarla da tepki çekmişti. İtalya ve Fransa yargı makamları da aktivistlere işkence yapıldığı suçlamasıyla Bengivir hakkında soruşturma başlatmıştı. Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerse Bengivir'e Avrupa genelinde yaptırımlar uygulanmasını talep ediyor.
1: ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya lideri Putin'le ayrı ayrı telefonda görüştü. Trump, Ukrayna savaşını sonlandırmak için katkı vermeye hazır olduğunu söylerken karşılıklı saldırılar sürdü.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüştü. Savaşın bitirilmesi için katkı verebileceğini söyledi. Trump ilk görüşmesini Ukrayna lideri Zelenski ile yaptı. Görüşmenin çok güzel geçtiğini söyleyen Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık gününü kutladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz dedi. Savaşı sona erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlılığının belirleyici olacağını söyledi. İki lider Ankara'daki NATO zirvesinde yüz yüze görüşme konusunda anlaştı. Trump sonraki görüşmesini Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü belirtildi. Kremlin dış politika danışmanı Ushakov, liderlerin bu yıl 4. kez görüştüğünü ifade etti. Trump'ın Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi ve barışı kolaylaştırmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirdiğini söyledi. Ushakov, Amerikan Başkanı'nın özel temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner'ı Moskova'ya göndermeye hazır olduğunu da dile getirdi. Tarafların diplomasi trafiği sürerken karşılıklı saldırılar da devam etti. Ukrayna, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki petrol rafinerisini hedef aldı. Bölge valisi 72 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Rusya'nın Finlandiya sınırına yakın Vysotsk limanı çevresine de saldırı düzenlendi. Rusya ise Ukrayna'nın doğusundaki Konstantinovka kentini ele geçirdiklerini açıkladı. Ancak Ukrayna bu açıklamayı yalanladı. Konstantinovka, Kramatorsk ve Slovyansk kentlerine giden hatta kritik noktalardan biri. Bu iki kentin ele geçirilmesi Kremlin'in Donbas'taki temel askeri hedefleri arasında yer alıyor.
1: NATO kurulduğunda önceliği Sovyetler Birliği'nin yayılmasını engellemekti. Sovyetlerin dağılmasıyla bazı şeyler de değişti. 2019'dan bu yana NATO'nun resmi belgelerinde Çin de geniş bir yer tutuyor. Çin'in yükselişi Ankara'daki zirvede de gündemde olacak. Peki NATO yönünü Asya'ya mı çeviriyor? Yanıtlarına haberimizde bakalım.
2: NATO kurulurken sınırları netti. Görevi Avrupa Atlantik bölgesini korumakla şekillendirildi. Ancak son yıllarda yayımlanan bildirgeler NATO'nun kabuk değiştirdiğini gösteriyor. İttifak resmi belgelerinde artık Çin'i çok daha sert bir dille karşısına alıyor. Pekin'i Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının belirleyici destekçisi olmakla suçluyor. Son yıllarda uzmanlar NATO Avrupa Atlantik Savunma İttifakı olarak mı kalacak yoksa Çin'in yükselişi nedeniyle küresel güvenlik örgütüne mi dönüşecek sorusuna yanıt arıyor. Çin'in Rusya'ya sağladığı ürünler Moskova'ya can suyu olurken Kuzey Kore'nin mühimmat ve balistik füze sevkiyatı da Ukrayna cephesindeki dengeleri doğrudan etkiliyor. Karşılığındaysa Rusya Kuzey Kore'ye nükleer programı için teknik yardım sağlıyor. Bu tehlikeli ittifak NATO'yu Hint-Pasifik dörtlüsü olarak bilinen Asya'daki ortaklarıyla yani Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'yla kurumsal bir işbirliğine zorluyor. Peki NATO neden uzak doğuya yöneldi? Çünkü artık Avrupa güvenliği ile Hint-Pasifik güvenliği birbirinden ayrı değerlendirilmiyor. Ukrayna savaşı bu bağlantıyı güçlendirdi. Çin'in Rusya'yı ekonomik ve teknolojik olarak

0: desteklemesi Avrupa güvenliğini doğrudan etkiliyor. Hint-Pasifik'teki iki potansiyel gerilim noktası da NATO'nun bölgeye odaklanmasını tetikliyor. Tayvan Boğazı veya Kore Yarımadası'nda bir çatışma çıkarsa bunun küresel ekonomiye maliyeti 4 ila 10 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Bu durumda Avrupa genelinde tedarik zincirleri tamamen çökebilir. Dahası bölgesel bir krizde Amerika Birleşik Devletleri güçlerini Avrupa'dan Pasifik'e kaydırmak zorunda kalabilir. Bu da Avrupa'yı Rusya karşısında savunmasız bırakabilir. Artık Rusya ve Çin aynı stratejik denklemin içinde. Bu nedenle resmi belgelerde Çin'e karşı sert bir dil kullanılıyor. 2019 Londra Deklarasyonu, Çin'in resmi bir NATO bildirisinde ilk kez anıldığı belge olurken, 2022 Madrid, 2023 Vilnius, 2024 Washington bildirgelerinde de Çin'e geniş yer verildi. Pekin yönetimi ise NATO'nun bu hamlelerine karşı oldukça öfkeli. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, NATO nerede ortaya çıkarsa kargaşa ve kaos da onu takip eder diyerek Batı ittifakını bölgede çatışmayı körüklemekle itham ediyor. NATO'nun Asya'da kalıcı bir askeri üs kurma ya da bu ülkeleri üyeliğe alma planı şimdilik yok. Ancak ittifakın önündeki yol haritası net. Savunma harcamalarını arttırmak, mühimmat üretiminde ortaklığa gitmek ve Çin'e olası bir saldırganlığın devasa ekonomik yaptırımlarla sonuçlanacağını şimdiden ilan etmek. Kısacası Batı ittifakı için artık küresel güvenlik sınırların ötesinde Pasifik derinlerinde savunuluyor.
1: 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali tamamlandı. Bu sene baş pehlivanlığı Erkan Taş kazandı.
2: 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finalde Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş baş pehlivan olarak altın kemerin sahibi oldu. Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin son gününde baş pehlivanlar finale yükselebilmek için Er Meydanı'nda kıran kırana mücadele etti. Büyük heyecanla sahne olan yarı final karşılaşmalarında rakiplerini mağlup eden Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Erkan Taş'la Feyzullah Aktürk adlarını finale yazdırdı. Binlerce güreşseverin ilgiyle takip ettiği final müsabakasında Erkan Taş'la Feyzullah Aktürk altın kemer için karşı karşıya geldi. Yaklaşık bir saat süren final mücadelesinin ardından rakibini mağlup eden Erkan Taş, 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin baş pehlivanı olarak altın kemeri kazandı. Büyük çekişmeye sahne olan final güreşini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da tribünden takip etti.
1: İstanbul, Türkiye'nin ilk gece maratonuna ev sahipliği yaptı. Sarıyer'de gece manzarasında koşan 32 ülkeden 370 sporcu birincilik için kıyasıya mücadele etti.
3: Dünyanın dört bir yanından gelen onlarca sporcu birincilik için kilometrelerce koştu. Ancak parkur bu kez gündüz değil, gece koşuldu.
4: 38 göğüs numarasıyla.
3: İstanbul Sarıyer, Türkiye'nin ilk gece maratonuna ev sahipliği yaptı. 32 ülkeden 370 sporcu ter döktü.
5: Şu anda Türkiye'nin ilk gece maratonunu organize ediyoruz. 8 yıl önce hayalini kurduğumuz, yaşadığımız bölge olan Sarıyer'de sporu ve doğayı bir araya getirmeye çalıştık.
3: 3 ayrı etaptan oluşan maratonda sporcular İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında yarıştı.
5: Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi şu, hem gece maratonu olması hem de bayrak maraton yarışmasını ilginç bir hale getirmeye çalıştık. 42 kilometrede 4 kişilik takım, yarı maratonda 2 kişilik takım ve 10 kilometre olmak üzere 3 ayrı etaptan oluşuyor.
3: Maratonun tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.
4: Alkışlıyoruz tüm sporcularımızı.
1: Yaz mevsiminin vazgeçilmezi karpuzda, hasat devam ediyor. Diyarbakır'da karpuzlar olgunlaştı. Tarım işçileri sabahın erken saatlerinde tarlalara girdi. Haberin detaylarına bakalım. Kısa bir aramız olacak. Ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Aracada eteklerinden akan kar sularıyla büyüdü. 40 derece sıcaklıkla tatlandı. Yazın her sofranın vazgeçilmezi karpuz için Diyarbakır'da hasat başladı.
1: Diyarbakır karpuzunda hasat başladı. Aslında yıl boyunca 4 ayrı karpuz çeşidi ekiliyor Diyarbakır'da. Onların ilki Nisan ayında ekilmişti ve 90 günlük bir serüvenin ardından da Diyarbakır karpuzunun hasadı gerçekleştirmeye başladı.
0: Antalya ve Adana'nın ardından sıra Diyarbakır'a geldi. Heyecanla beklenen hasat için kollar sıvandı. İşçiler günün ilk saatlerinde tarlalara girdi.
1: Karpuz denince ilk akla gelen kent Diyarbakır. 4 ayrı aslında ekim gerçekleşiyor. İlk karpuz Nisan ayında ekiliyor. Ardından hem olgunluk bakımında pembe hem de büyüklük bakımında Diyarbakır karpuzunun sonbaharda aslında büyük karpuzu görüyoruz. İşte ama ilk karpuz, ilk hasat burada. Lezzeti nasıl, bir tadabilir miyiz?
2: Mükemmel.
0: Üretici karpuzdaki verimden memnun.
2: Bu sene rekort olarak 8-10 ton civarı bekliyoruz.
1: Geçen yıl ne kadardı?
2: Geçen sene 5-6 ton.
1: Kilogram 10 TL dedik.
2: 10 lira tarla fiyatımız. Geçen yıl 1 liraydı.
1: Yüzünüz gülüyor tabii.
2: Evet. Haliyle.

Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri, şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması, araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın, emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Türk tiyatrosu bir ustasını daha kaybetti. Zihni Göktay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Göktay sene başında katıldığı bir turnede geçirdiği kazada kalça kemiğini kırmış ve ardından çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Bir süredir yaşamını sürdürdüğü huzur evinde dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Maltepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Göktay, Yoğun Bakım Üniversitesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan açıklamada usta oyuncunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Sanatçının cenaze töreni programına dair takvim henüz açıklanmadı. İstanbul'da doğan 79 yaşındaki sanatçı 1973 yılından bu yana İstanbul şehir tiyatrolarının kadrosunda yer alıyordu. Lüküs Hayat, Kanlı Nigar, 12 Öfkeli Adam ve Cibali Karakolu gibi pek çok oyunda yer aldı. Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı çok sayıda filme karakterleriyle renk kattı. Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla yangın kontrol altına alındı. Tesis ise kullanılamaz hale geldi. Çelebi Mehmet Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisindeki yangın gece saatlerinde başladı. Çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yangın kentin birçok noktasından görüldü. Ekipler boyu metreleri bulan alevleri 2 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken tesis kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni için çalışma başlatıldı.

0: NATO zirvesi öncesi emniyet Ankara'da denetimlerini sürdürüyor. Asayiş uygulamasında araçlar arandı. Sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
1: Sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Araçlar tek tek arandı. Ankara'da Operasyon Turkuaz faaliyetleri sürüyor. Başkentte 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik önlemleri sürüyor. Tedbirler çerçevesinde polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
2: Burası zirvenin yapılacağı yere çıkan yollardan bir tanesi Mevlana Bulvarı. Ekipler tüm birimleriyle sahada. Ankara'daki polisler denetimlerini sıklaştırdı.
1: Trafik, asayiş ve Yunus polis ekiplerinin katıldığı uygulamalarda araçlar durdurularak sürücülerin ehliyetleriyle yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Denetimlerde üst aramaları da yapıldı. Araçların iç bölümleri ve bagajları da detaylı şekilde incelendi. Zirve kapsamında başkentte 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. Güvenlik ve trafik denetimleri aralıksız devam edecek.
0: Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesi için geri sayım başladı. Zirvenin programı da netleşti. İşte saat saat tarihi zirvenin detayları.
1: Savunma Sanayi Forumu, kritik toplantılar, basın açıklamaları. Ankara'daki tarihi NATO zirvesi için geri sayım başladı. Zirvenin programı da netleşti. NATO'nun resmi internet sitesinde yer alan programa göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirve öncesinde Beştepe'de basın toplantısı düzenleyecek. 7 Temmuz'da ise Ankara'da birden fazla noktada programlar yapılacak. Onlardan birisi de NATO Kongre Merkezi'ndeki Savunma Sanayi Forumu olacak. Forumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açılış konuşmaları yapacak. Forumda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de kısa bir konuşma yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde salı akşamı NATO devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle katılacağı resmi akşam yemeği düzenlenecek. Güney Kore Cumhurbaşkanı Jung, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de davet edildi. 7 Temmuz Salı günü bakan seviyesinde programlar da düzenlenecek. Dışişleri Bakanlığı'nda aralarında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu İstanbul İşbirliği Girişimi partnerleriyle görüşmeler yapılacak. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni yerleşkesi Ay Yıldız Karargahı'nda da Bakan Güler'in

0: ev sahipliğinde Savunma Bakanları onuruna resepsiyon verilecek. NATO'nun Asya Pasifik ortaklarından Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Savunma Bakanlarının davet edildiği Savunma Bakanları düzeyindeki çalışma yemeği düzenlenecek. 8 Temmuz Çarşamba günü saat 10.45'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte tarafından müttefikler için resmi karşılama töreni yapılacak. Saat 11'de geleneksel hale gelen aile fotoğrafı çekiminin ardından ana toplantı başlayacak. Zirvenin ardından saat 15'te ise Rutte'nin basın toplantısı düzenlemesi ve ardından bazı liderlerin de kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara programı. Trump 7 Temmuz'da Ankara'ya gelir gelmez ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacak. Ardından Beştepe'ye geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Beştepe'li devlet başkanlarına uygulanan A tipi protokol töreniyle karşılayacak.
1: Oha! Bak!
0: Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la baş başa görüşecek. Görüşmelerinin ardından iki lider ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek. Zirve programına dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında ikili görüşmeler yapmasının öngörüldüğünü belirtti. Zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir dedi.
2: ABD Başkanı Trump'ın NATO zirvesi marjında yapacağı görüşmeler belli oldu. Ayrıca Trump'ın kullanacağı araçlar da başkent Ankara'ya geldi. ABD Başkanı Trump'ın ziyareti öncesinde makam araçları Ankara'ya vardı. Trump'ın zirve boyu kullanacağı canavar lakaplı araçlar önce benzinlikte görüntülendi, ardından Ankara yollarında boy gösterdi. Beyaz Saray ise Trump'ın programına ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşeceği duyuruldu. Beyaz Saray basın sözcüsü yardımcısı Kelly detayları da paylaştı. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanması bekleniyor. NATO kapsamında liderler yemeğine katılacak. Çarşamba günü de NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak. Daha sonra Trump, Zelenski ve Şara ile görüşmelerinin ardından düzenleyeceği basın toplantısında Türkiye ziyareti kapsamındaki temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak. Aynı akşam Boeing 747 tipi yeni Air Force One uçağıyla Washington'a geri dönecek. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bugün Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. O gösteri öncesinde son prova yapıldı. Uçuşlara ilişkin bilgileri Ankara Valiliği duyurdu. Türk Yıldızları ekibi son prova uçuşunu Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde yaptı. Gösteri uçuşu ise yarın yine aynı güzergahlarda 15.15-15.30 saatleri arasında olacak. Açıklamada söz konusu uçuşlar planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur ifadeleri kullanıldı. Habelsan tarafından üretilen Advent Milli Savaş Yönetim Sistemi ilk kez bir NATO ülkesine ihraç edildi. Romanya'ya teslim edilen sistem su üstü ve su altı pek çok harekat görevini üstlenebiliyor.
3: İstasyonlar Köprüsü top doğruda, Selame Köprüsü güneye doğru inmeye itibari başlıyorum.
0: Romanya'ya satışı yapılan açık deniz karakol gemisiyle milli yazılımda teslim edildi. Türkiye ilk kez bir NATO ülkesine donanma savaş yönetim sistemi ihraç etti. Havelsan üretimi Advent Romanya Deniz Kuvvetleri'nin hizmetine girdi. 20 Haziran'da Romanya'ya teslim edilen milli açık deniz karakol gemisi TCG Akhisar, yeni adıyla Cam Roman gemisi, Türkiye'nin ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği'ne üye ülkeye gemi satışı olarak tarihe geçti. İhracat sözleşmesi kapsamında Havelsan tarafından yerli olarak üretilen Advent yazılımı da Romanya'ya teslim edildi. Böylece bugüne kadar Pakistan, Ukrayna, Katar gibi farklı ülkelere ihraç edilen bu sistem ilk kez bir NATO üyesi ülkenin de envanterine girdi.
4: Bismillah, ateş serbest!
0: Advent, Türk donanmasının da kullandığı bir savaş yönetim sistemi. İhraç edilen gemide yer alan sistemse Romanya harekat ihtiyaçları için uyarlanmış bir versiyonu. Sistem, birden fazla deniz platformunu aynı harekat etrafında birleştiren kuvvet odaklı bir yaklaşımla tasarlandı. Tehdit değerlendirme, karar destek, hedef tespiti, silah ve sensör kontrolü

0: gibi tüm operasyonel süreçleri kapsayarak komuta kalemesine yüksek düzey farkındalık sağlıyor.
1: Topu esayen etmek için hazır ol.
0: Advent, su üstü ve su altı hava harekat ortamlarında çok sayıda platformda kullanılıyor. Sistemin Ankara'daki NATO zirvesi kapsamında yapılacak etkinliklerde de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
2: İran'ın ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski dini lideri Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze törenine yüz binlerce kişi katıldı. Törende Hamaney'in 3 oğlu da yer aldı. Bugün düzenlenecek ana resmi geçite milyonlarca İranlının katılması bekleniyor.
0: Yüz binlerce kişi Tahran'da toplandı. Hamaney için düzenlenen cenaze törenine 3 oğlu katılırken İran'ın yeni lideri Müçteba Hamaney kamuoyu önüne çıkamadı. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 Şubat'ta düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Tahran'da kitlesel bir cenaze töreni düzenlendi. Hamaney'in oğulları Mustafa, Meysam ve Mesut Hamaney, İmam Hümeyni Büyük Musalla Camii'nin avlusunda babalarının tabutu başında saf tuttu. Cumartesi günü üst düzey İranlı yöneticiler ve yabancı diplomatların ziyaret etmesi için kapalı alanda tutulan naaşlar, pazar günü halkın katılımı için açık havaya çıkarıldı. Hamaney'in yanı sıra aynı saldırıda hayatını kaybeden kızı, damadı, gelini ve henüz 14 aylık olan kız torununun tabutları da yan yana cam fanuslar içinde tutuldu. Törende siyasi ve askeri kanatta tam kadro hazır bulundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Meclis Başkanı Karibaf tabutların hemen arkasında namaz kıldı. Tahran metrosu cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar musalla bölgesine akın eden insanları taşıdı. Yetkililer halkın cenaze alanına ulaşabilmesi için sadece birkaç saat içinde 7 milyon metro yolculuğu yapıldığını açıkladı. Yaklaşık bir hafta sürmesi beklenen cenaze töreni, hafta başında Tahran merkezinde milyonlarca İranlının katılması beklenen ana resmi geçit töreniyle devam edecek. Salı günü naaşlar, Şii din hiyerarşisinin ve medreselerin merkezi olan Kum şehrine götürülecek. Cenazeler daha sonra uçakla Irak'a nakledilecek. Burada Şiiliğin kutsal mekanları olan Necef ve Kerbela'da kitlesel törenler düzenlenecek. Perşembe günü yeniden İran'a getirilecek olan Hamaney, Meşhed kentinde toprağa verilecek.
2: İstanbul merkezi 8 ilde 39 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. NATO zirvesi gerekçe gösterilerek muhabirler, akademisyenler, avukatlar ve sivil toplum temsilcilerinin gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz dedi. Kılıçdaroğlu, şiddet içermeyen demokratik protesto hakkının engellenmesi kabul edilemez ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazreti Nuh'u anma merasimi için Şırnak'taydı. Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı, yaz bitmeden gereği yapılacak dedi.
3: Uzun süren, ihtimamlı, sabırlı, özenli bir çalışma sonunda bildiğiniz gibi bir rapor ortaya çıktı. Şimdi Allah'ın izniyle bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması tasfiyesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak. Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak. Annelerin gözleri yaşlı bir şekilde evlatlarının akıbetini aradığı dağlar artık barışın, kardeşliğin, insanlığın, huzurun ve hep birlikte inşa edeceğimiz geleceğin inşa edildiği topraklar olacak.
2: İstanbul'da sosyal konutların kiralanacağı tarih belli oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarih verdi.
4: Tapularını teslim alıyorlar. 1.766.000 sosyal konutla TOKİ'mizde yaklaşık 7 milyon kardeşimize, vatandaşımıza güvenli yaşam

0: alanları sunduk.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut inşaatında gelinen son noktayı paylaştı. İstanbul için sosyal konut yapımının hızlandırıldığını söyledi.
0: İstanbul'umuza 115 bin sosyal konut daha kazandırıyoruz. Bunun da 15 binini kiralık sosyal konut olarak planlıyoruz. Yani burada TOKİ ev sahibi olacak, vatandaşımız kiracı.
1: Bakan Murat Kurum, İstanbul Beykoz'da yapımı tamamlanan toplu konutların hak sahiplerine tapularını teslim etti. İstanbul'daki sosyal konutların kiralanacağı tarihi de açıkladı.
0: Bu Eylül ayında kiralık konutlarımızı da vermeye başlayacağız.
1: Bakan Kurum, 1 Temmuz'da başlayan doğa geri dönüşüm sistemine katılımla ilgili verileri paylaştı.
0: Sadece şu 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak ve ekonomimize, vatandaşımıza yine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlayacağız.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2053 yılında demir yolu hat uzunluğunu 28 bin kilometreye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Hızlı trende hedef 48 saatte tüm Türkiye'yi gezmek dedi.
1: Yapılması planlanan demiryolu hat uzunluğunu açıkladı. Hızlı tren hedefine işaret etti.
3: 2028 yılına kadar 608 kilometre iltisak hattına ulaşmayı planlıyoruz. 13 olan lojistik merkezi sayımızı 25'e çıkarmayı planlıyoruz. Demiryolu hatlarımızı 2028'e kadar 17.287 kilometreye, 2053 yılında ise 28.590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Halen 4.164 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz. 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sadece yeni hatları inşa etmediklerini, 11 bin kilometrelik demiryolu ağını da modernize ettiklerini aktardı. Halkalı Kapıkule, Ankara, İzmir, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaniye, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep gibi hızlı tren hatlarında inşa çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'yi bölünmüş yollarla, yüksek hızlı tren hatlarıyla, havalimanlarıyla ve lojistik merkezlerle donattıklarına işaret etti. 2002'den itibaren başlattıkları gelişim hamleleriyle demir yollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını söyledi.
2: Balıkesir'de 3 farklı noktada yangın çıktı. 6 Eylül ilçesindeki yangına müdahale ise havadan ve karadan devam ediyor. İlk yangın haberi Kepsut ilçesine bağlı Göçenler Mahallesi'nden geldi. Orman dışı arazide başlayan yangın rüzgarla birlikte büyüdü ve ormana sıçradı. Yangın komşu mahalleye doğru ilerledi. Bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ve hava ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Karesi ilçesinde ise orman dışı bölgede çıkan yangına 9 itfaiye aracı, iş makineleri ve çok sayıda su tankeriyle müdahale edildi. Alevler 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Diğer yangın haberi ise 6 Eylül ilçesinden geldi. Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.30'da başlayan yangına hem Orman Bölge Müdürlüğü hem de itfaiye müdahale ediyor. Yurt genelinde sıcakların artması boğulma vakalarını da beraberinde getirdi. Aydın ve Burdur'da 4 kişi yaşamını yitirdi. Aydın'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgar Kuşadası'ndaki Sevgi plajında akıntı ve yüksek dalgaların oluşmasına yol açtı. Aynı saat içerisinde 12 kişi denizde zor anlar yaşadı. Dalgalarla boğuşanları görenler durumu yetkililere bildirdi. 12 kişi vatandaş ve ekiplerin yardımıyla kıyıya çıkartılarak hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan 79 yaşındaki Dursun Marmara, 67 yaşındaki Mahmut Özle, 54 yaşındaki İlkay Özcan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Burdur'daki olay ise Bucak ilçesindeki Onaç Barajı'nda meydana geldi. Suya giren İbrahim Bozkurt bir süre sonra gözden kayboldu. Dalgıçlar barajda arama çalışması başlattı. 3 saatlik aramanın ardından ekipler Bozkurt'un cansız bedenine ulaştı. İstanbul'da cumartesi günü aniden bastıran sağanak kültürel mirasa da zarar verdi. Üsküdar'daki Saflar Çarşısı'nı su bastı. Dakikalık

0: İçinde bel hizasına çıkan su nedeniyle yüzlerce yıllık kitaplar, el yazmaları ve değerli koleksiyonlar kullanılamaz hale geldi. Arşivinin yarısını kaybettiğini söyleyen sahaflar yaşadıklarını Habertürk'ten Gizem Türemen ve Özgür Balaban'a anlattı.
1: Dükkan içine girdi, sular buraya kadar çıktı. Tüm dükkanlarda şu iki rafa kadar olan bütün kitaplar, dokümanlar, belgeler çöpe atıldı.
2: Arşiv olarak %40'ını kaybettik. Yani 1 metre civarı su aldı burası.
3: Orijinal el yazmaları, asırlık mektuplar, başka kopyası olmayan eserler. Yıllarca biriktirdiler, dakikalar içinde kaybettiler.
2: 1700'lü yıllardan kalma bir yazma Kur'an-ı Kerim. Alttaki bulak baskı dediğimiz matbaanın kitapları 1296 yılından kalma bir eser.
4: Osmanlıca kitap, Celal Sahir'in Beyaz Gölgeler kitabı. Bu tamamen suyun içinde kalmış, yani yüzüyordu.
3: İstanbul'da cumartesi günü etkili olan sağanak pek çok ilçede su baskınına yol açtı. Sağanak sadece günlük hayatı felç etmedi, kültürel mirasa da zarar verdi.
5: Üsküdar'da etkili olan sağanak yağış sahaflar çarşısını göle çevirdi. Meydanda biriken su bu merdivenlerden şelale gibi aktı. 7 sahaf dükkanı su altında kaldı.
1: Yağış esnasında buradaydım ki meydanın suyu komple buraya aktığı için buradaki mazgallar bunu taşımakta zorlandı. Kapıyı açtığımda baraj kapısı açılmış gibi dükkana çok daha fazla su girdiği için ben kendi dükkanımdaki hiçbir şeyimi kurtaramadım.
5: Bel hizasına kadar yükselen sel suyu nedeniyle sahaflardaki binlerce kitap ve değerli koleksiyon zarar gördü. Kimi sahaf arşivinin yarısını kaybetti. Maddi zarar bir yana manevi kayıp çok daha büyük.
4: %50 zayiat var diyebilirim. İbrahim Müteferrika'nın bastığı Cihan Nüma'dan çıkma bir harita vardı. O tamamen sular içinde kalmış.
2: Bu Şahname Tahran baskısı Kelle ve Dimne'nin orijinalinin Osmanlı'daki ilk tercümesi Hümayunname. Tam 61 sene öncenin mektubu. Ya bunlar geri gelmez.
1: Bunlar zaten birer tanedir. Bunların ikincisi yok.
5: Bunlar kopyası yok.
1: Bunlar yerine üretilmez.
2: Gündelik kitapların kaybolması önemlidir. Bunlar yerine konur. Ama biz Abdülbaki Gölpınarlı, Süheyl Ünver gibi isimlerin mektuplarının kaybolması kültürümüz için bir kayıp.
3: Esnafa göre bu kadar kaybın iki nedeni var.
1: Bir tanesi çok geç müdahale. İlk yarım saate gelinmiş olsaydı kıymetli eserler kurtarılacaktı. Bir diğeri de meydan düzenlemesinin yanlış olması. Daha küçük boylu bir baskın bundan önce iki sefer yaşandı. Meydan drenajının yanlış olduğu tespit edildi ancak hiçbir şey yapılmadı.
3: İstanbul Valisi Davut Gül sahafların zararının karşılanacağını açıkladı. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Bölge esnafı benzer mağduriyetlerin yinelenmemesi için çözüm bekliyor.
0: Yurt genelinde şiddetli sağanak birçok noktada sele neden oldu. Ağaçlar devrildi, tarım arazileri hasar aldı. Sağanak, Kars'ın Kazman ilçesinde etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle Akyayla köyünden geçen dere ve su kanalları taştı. Cadde ve sokaklar çamurla doldu. Sel sularının taşıdığı molozlar ulaşıma engel oldu. Tarım arazileri ve bahçeler büyük hasara uğradı. Osmaniye'de ise etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada olumsuzluk yaşandı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli fırtına nedeniyle de ağaçlar devrildi. Zonguldak Ereğli'de gece saatlerinde hortum meydana geldi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hortum nedeniyle limandaki tekneler savruldu. Bazılarındaysa hasar oluştu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yılın ilk yarısındaki afetlerde 900 bin dekar tarım alanının zarar gördüğünü açıkladı. Üretim maliyetlerinin olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.
6: 2026 yılının ilk 6 ayında sel, su baskınları, aşırı yağışlar, dolu, fırtına, don, aşırı kar yağışı, hortum ve heyelan afetleri tarımsal üretime zararlar verdi. Türkiye genelinde yaklaşık 900 bin dekar alan bu afetlerden zarar gördü. Bu yıl özellikle sel ve su baskınları çiftçilerimizin üretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkiledi.
7: Bu yıl yaşanan afetlere dikkati çekti. Tarımsal üretime etkisine değindi.
6: Afetler yalnızca üretim kaybına neden olmuyor. Üreticilerimizin

0: sezon boyunca yaptığı tohum, gübre, ilaç, mazot ve işçilik gibi tüm harcamaların da boşa gitmesine yol açıyor.
1: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, afetlerden etkilenen çiftçilere nakit destek yapılması için de çağrı yaptı.
0: İçinde bulunduğumuz 2025-2026 sezonu ülke geneli için bereketli bir yıl olacak gibi görünüyor. Hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl durmak bilmeden afetlerle uğraşan bu çiftçilerimizin de yanında olunmalı ve nakit yardımı yapılmalıdır. Ayrıca bu çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları yapılandırılmalıdır. Bereketli bir sezon diyerek hiçbir üreticimiz göz ardı edilmemelidir.
2: 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. Sefer kapsamında 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Küresel iklim değişikliğinin etkileri yerinde incelenecek.
1: Sefer rotası boyunca örnekler toplanacak. Okyanustaki sıcaklık ve tuzluluk dağılımları varlığı incelenecek. 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Türk bilim insanları 6. kez Arktik'te. 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Kacır, bilim heyetinin küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalara yürütmek üzere yola çıktığını söyledi.
3: Yola çıkan bilim heyetimizde 3 yabancı araştırmacıyla TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda dereceye giren 3 lise öğrencimiz yer alıyor. Sefer kapsamında oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer çalışmaları, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Bilim heyeti, planlanan sefer rotası boyunca belirli koordinatlar ve farklı derinliklerden CTD profilleri, su ve sediment örnekleri toplayarak Arktik Okyanusu'ndaki sıcaklık, tuzluluk dağılımlarıyla mikroplastik varlığını tespit edecek.
1: Türkiye'nin küresel bilimsel potansiyelini gözler önüne seren seferde, kamu yararı gözetilerek uluslararası kurumlar arası güçlü işbirlikleri de kuruldu. Sefer ekibinde Türkiye'den 2 kamu kurumu, 5 üniversite ve 2 lise temsil ediliyor. İkili işbirlikleri kapsamında Arjantin, Bulgaristan ve Uruguay Antarktika Enstitülerinden toplanan 3 yabancı araştırmacı da Türk bilim heyetiyle birlikte çalışmalar yürütecek.
2: Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu ülkemizi bir kez daha gururlandırdı. Japonya'daki Sugaru kanalını geçen en genç Türk oldu. Habertürk yayınına katılan genç sporcu yeni hedefini açıkladı.
4: Bravo!
1: Kuvvetli akıntı, yüksek dalgalar, farklı türdeki deniz canlıları hepsini aştı. Türkiye'nin gururu oldu.
5: 13 saat boyunca o suda kulaç atmak gerçekten çok zorlayıcıydı. Çok kuvvetli akıntıların olduğu bir geçişti bu. Sugaru kanalı.
1: Ultramaraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu bu kez Japonya'nın Sugaru kanalında suya girdi. Açık su yüzmenin en zor parkurlarından biri olan Sugaru'yu geçmek kolay olmadı.
5: İlk başlarda normal temponuzu korumanız gerekiyor. Daha sonrasında tekneden size bilgi gelip şu anda tam olarak akıntının ortasındasın. Hani basman gerek gibi müdahalelerle yönünüzü veya hedefinizi veya o anki hızınızı değiştirmeniz gerekiyor.
1: Habertürk yayınına yaşadığı zor anları anlatan Aysu Türkoğlu, 13 saat 44 dakikada parkuru tamamladı. Bu kanalı geçen en genç Türk sporcu oldu.
5: Bu kanalın en büyük özelliklerinden biri de tam ortasında, hatta bitmeye yakınken çok güçlü bir akıntının olması. Zaten bu çoğu sporcuyu zorlayan şey. Çünkü düşünsenize, zaten 7 saat boyunca yüzmüşsünüz. Onun üstüne bir de çok kuvvetli bir akıntı geliyor ve o akıntıyı yererek devam etmeniz gerekiyor.
1: Genç sporcunun Okyanus Yedilisi Ocean 7 yolculuğunda artık geriye sadece bir parkur kaldı.
5: İnşallah bir sonraki de zaten Cebeli Tarık kalmış oluyor. Orası da diğer parkurlara göre farklı açıda güzellikleri, zorlukları var. Ama hani aralarındakilerden hani en kısa mesafede olanından bir tanesi olduğu için de açıkçası mutluyum.
2: Define merakı ne yazık ki yine can aldı. Olayın adresi bu kez Eskişehir. Define aramak amacıyla kazılan tünel çöktü. İki çocuk babası bir kişi hayatını kaybetti.
6: Şu yukarıyı bir indirin. Boşluk varsa da yukarıyı bir indirin.
7: Geliyor.

0: Dikkat edin ha.
1: Tamam, yuvarla onları. Amaçları define bulmaktı. Kazdıkları tünel çöktü. Bir kişi hayata veda etti. Eskişehir'in İnönü ilçesinde bir grup arkadaş iddiaya göre bir evin bahçesine girerek izinsiz kazı yaptı. 42 yaşındaki Hakan Çilingir beline bağlanan iple tünele girdiği sırada göçük oluştu.

0: derinliğindeki dar tünele ulaşmak için iş makinesiyle riskli bir kazı yapıldı. AFAD personeli zaman zaman kazı çalışmasına elleriyle devam etti.
1: Ramazan, yukarıdan bir yukarı çıkın. O kayaları bir indirin aşağı. Elinde kazmayla.
0: Çalışmalar 18 saat sürdü. 12 metre derinlikteki Hakan Çilingir'in cansız bedeni toprak altından çıkartıldı. Polis kaçak kazıyla bağlantılı 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
2: Aydın Didim'de deniz yatağıyla sürüklenen bir çocuk sahil güvenlik komutanlığı tarafından kurtarıldı. Didim açıklarında bir çocuğun deniz yatağıyla sürüklendiği ihbarı üzerine sahil güvenlik harekete geçti. Bölgeye hemen sahil güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekip sürüklenen çocuğu güvenli şekilde bota aldı ve Didim iskelesine ulaştırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İzmir'de diş ağrısı için gittiği hastanede iğne yapılan 3 çocuk babası Şerif Osman sol bacağını kullanamaz hale geldi. Osman hatalı enjeksiyon yapıldığını iddia edip şikayetçi oldu.
3: Bir tane iğne için benim hayatımı mahvettiler. Benim ustalığım bitti, her şeyim bitti benim.
0: Diş ağrısı için hastaneye gitti. Sol bacağından oldu.
3: Mağdurum, bir senedir çalışamıyorum, çocuklarım perişan.
4: Hastaneye aslında bacağında hiçbir problem olmadan girip bacağını kaybederek çıkması gibi bir durum söz konusu.
0: İzmir'de yaşayan Şerif Osman bir yıl önce diş ağrısı şikayetiyle bir hastanenin acil servisine başvurdu. İddiaya göre burada kendisine doktorun yazdığı ağrı kesici iğne hemşire tarafından yapıldı.
3: İğneyi sokunca ağrı yaptı. İğneyi boşaltınca böyle yanık gibi bir şey böyle bacağıma indi. Orada ben bittim yani.
0: Şerif Osman'ın diş ağrısına bacak ağrısı da eklendi. Ertesi gün yeniden hastaneye gitti.
3: MR çektiler, efendime söyleyeyim EMG yapıldım. Doktor bana dedi ki bu iğneden dolayı olmuş. Korkma dedi, bu ileride daha gençsin dedi. İleride geçer dedi, zaman ister ama dedi. Ama bir sene ama iki sene ama üç sene.
0: İddiaya göre Şerif Osman'ın sol bacağında şiddetli ağrı, hareket kaybı ve zamanla kısalma oluştu. Yanlış iğne sonucu bu hale geldiğini savunan Osman, doktor ve hastaneden şikayetçi oldu.
4: Bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve eşi var. Onların geçimini nasıl sağlayacağı konusunda ciddi kaygılar yaşıyor. Çocukları da babasını o durumda görmekten çok üzgün.
2: Antalya'da bir motokurye ile apartman görevlisi arasında asansör kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Asansörü kullanmasına izin verilmediğini söyleyen motokurye bir de fiziki temasa maruz kalınca şikayetçi oldu.
5: Yarım saattir asansör bekliyorum burada. Ne demek ya yançık ya?
0: Asansör bir türlü gelmedi. Sipariş getiren motokurye ile apartman görevlisi arasındaki tartışma böyle başladı.
6: İşine kasma bak. İçeri giremesin bir daha.
5: Sen kendi işine bak.
6: Ben işime bakıyorum. Kasman giremesin diyorum sana.
5: Çıkar sen kasman. Kimsin? O elini kolunu çek.
6: Kaskını çıkar kafandan.
5: Çıkartmıyorum. Çık git
6: o
5: ya.
6: O zaman git servisini başına.
5: Ya bana dokunamazsın. Kimsin sen bana dokunuyorsun ya?
0: Antalya'da motokurye Zehra Yumakoğulları bir siteye yemek siparişi götürdü. Uzun süre asansör bekleyen motokurye düğmeye tekrar basınca bir üst kattaki apartman görevlisi bağırdı.
6: Basma kardeşim, basma.
5: Asansörü bekliyorum, neden basmayayım?
0: Tartışma böyle başladı. Motokuryeye yayan çık diyen apartman görevlisi onu binadan çıkartmaya çalıştı.
5: Kameram var, bana dokundu, beni ittirdi.
6: Kaskı çıkar öyle git. Aferin.
5: Ne aferin misin?
6: Böyle ya gidersin.
0: Kurye Zehra Yumakoğulları asansöre binemeyince yürüyerek yukarı çıktı ve siparişini teslim etti. Sonrasında da polisi arayıp apartman görevlisinden şikayetçi oldu.
7: Önce kaskımdan, sonra da kolumdan tutarak beni ittirdi. Ya hepimizin derdi belli aslında, biz yani işimizin başındayız. Bize atanan siparişleri götürüp teslim ediyoruz.
6: Ya. İçeri giremesin bir daha.
5: Sen kendi işine bak.
2: İsrail'li aşırı sağcı bakan Ben Gvir'in ABD ziyaretini iptal ettiği öne sürüldü. İddiaya göre bakanın kararının ardında gözaltına alınma endişesi var.
0: İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmekten vazgeçti. Kararda Ben Gvir'in gözaltına alınması çağrılarının etkili olduğu iddia edildi. Ben Gvir'in ziyaretini iptal ettiği iddiası İsrail basınından geldi. Aşırı sağcı bakanın planı New York'taki Birleşmiş Milletler Polis Şefleri Zirvesi'ne katılmaktı. Haaretz gazetesinin haberini

0: Göre Ben Gvir, kararı insan hakları örgütleri tarafından yapılması beklenen protestolarla ve yasal baskılarla karşılaşma ihtimali nedeniyle aldı. Jerusalem Post gazetesi ise Hind Recep Vakfı'nın Amerikalı kurumlara yaptığı başvurunun Ben Gvir'in ziyaretini iptal etmesinde rol oynadığını belirtti. Belçika merkezli vakıf Ben Gvir'i Amerikan Adalet Bakanlığı'na şikayet etmişti. İnsan Hakları Vakfı göreve geldiğinden beri Ben Gvir'in Filistinlilere sistematik işkence, cinayet, istismar ve zorla yerinden etme politikaları uyguladığını da ifade etti. Hind Recep Vakfı, Amerikan Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruda hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar Ben Gvir'in Amerika Birleşik Devletleri'nde tutulması çağrısı yapmış, Washington'ın Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istemişti. Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben Gvir, uluslararası kamuoyunda sıklıkla eleştiriliyor. İsrail'li bakan, küresel somut filosu aktivistlerine kötü muamele yapılırken çektiği videolarla da tepki çekmişti. İtalya ve Fransa yargı makamları da aktivistlere işkence yapıldığı suçlamasıyla Ben Gvir hakkında soruşturma başlatmıştı. Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerse Ben Gvir'e Avrupa genelinde yaptırımlar uygulanmasını talep ediyor.
1: ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendisinden görüşme talep ettiğini açıkladı. Netanyahu, patronun kim olduğunu biliyor ifadesini kullandı. Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle görüşmelere ara verildiğini belirten Trump, "Hepsi cenaze töreninde, tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız," dedi.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'da görüşme talebinde bulundu. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan geldi. Axios'a konuşan Trump, Netanyahu'nun kendisinden görüşme talep ettiğini söyledi. Görüşmenin Ankara'daki NATO zirvesinin ardından gelecek hafta olabileceğini ifade etti. Netanyahu ile aralarının çok iyi olduğunu ve iyi anlaştıklarını belirten Trump, "Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor," dedi. Trump, İran'la yürütülen müzakerelere dair de konuştu. İran'ın anlaşma yapmak için yalvardığını savundu. Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere bir hafta ara verdiklerini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, "Hepsi cenaze töreninde. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz," dedi. İranlıların Hamaney'den nefret ettiklerini düşündüğünü de dile getiren Trump, cenazede ağlayan İranlıları gördüğü için şaşırdığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise yazılı bir açıklamayla İsrail'i hedef aldı. İsrail'in bölgesel istikrarsızlığın sebebi olduğunu vurguladı. Siyonist rejim bölgedeki tüm ülkelere saldırdı diyen Pezeşkian, saldırıları İslam ülkelerinin başlatmadığının altını çizdi. Düşman saldırılarına karşı en önemli stratejinin İslam ülkelerinin birliği olduğunu ifade etti. 180 derece çarkıydı bu. El Arabiya televizyonunun iddiasına göre İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir sonraki görüşmeler 11 Temmuz'da başlayacak. Adresi Pakistan'ın başkenti İslamabad olacak. Habere göre masada İran'ın nükleer programı, dondurulmuş varlıkları ve İran'a uygulanan yaptırımlar olacak.
1: Çin ve Rusya donanmaları Sarı Deniz ve çevresinde ortak askeri tatbikata başlayacak. Tatbikatın ardından iki taraftan bazı unsurlar Pasifik Okyanusu çevresinde müşterek devriye faaliyeti yapacak.
0: Denizaltılar, kurtarma gemileri, helikopterler. Çin ve Rusya Sarı Deniz'de ortak askeri tatbikat yapacak. Açıklama Çin Savunma Bakanlığı'ndan geldi. İki ülke arasındaki askeri işbirliği kapsamındaki yıllık Ortak Deniz 2026 tatbikatının Çin'in doğusundaki Qingdao şehir çevresindeki sularda ve hava sahasında yapılacağı belirtildi. Tatbikatın ardından iki taraftan bazı unsurların Pasifik Okyanusu çevresinde müşterek devriye faaliyeti yapacağı aktarıldı. Tatbikatın güvenlik tehditlerine müşterek karşılık verme ve bölgesel barışla güvenliği koruma amacı taşıdığı vurgulandı. Tatbikata katılan Rus donanma unsurları için Qingdao Limanı'nda tören düzenlendi. Rusya tatbikata Varyag Kruvazörü, Reski Fırkateyni, Ufa Denizaltısı ve Kurtarma Gemisi Igor Belousov'la katılıyor. Çin tarafında ise Kaifeng ve Anshan muhripleri Wuhu Fırkateyni ikmal gemisiyle denizaltı kurtarma gemisi tatbikatta yer alacak. Her iki taraf gemiden kalkış yapabilen helikopterlerini de kullanacak. Pekin ve Moskova ortak deniz tatbikatlarını 2012'den bu yana düzenliyor. Geçen yıl Rusya'nın doğusunda

0: Moskova'daki Vladivostok limanı yakınlarında yapılan tatbikatın ardından da Pasifik'te ortak devriyeler icra edilmişti.
1: Yunanistan yasaylarının korkulu rüyası olan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde son 24 saatte 60 yangın çıktığı belirtilirken Selanik yakınlarındaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
0: Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Selanik yakınlarındaki orman yangını iki fabrikaya sıçradı. Orman yangını Selanik yakınlarındaki Oreo Castro bölgesinde gece saatlerinde başladı. Yunan İtfaiye Teşkilatı alevlerin bir geri dönüşüm tesisine ve tekstil fabrikasına sıçradığını açıkladı. Ekipler ormandaki yangını büyük ölçüde kontrol altına aldıktan sonra fabrikalara odaklandı. Alevlerle mücadele için iki yangın söndürme uçağı, iki helikopter, 52 araç ve çok sayıda itfaiyeci devreye girdi. Antupoli yerleşim yeri sakinlerinden bölgeyi terk etmeleri istendi. Yangını çıkardığı düşünülen 76 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer dumanın 20 kilometreden daha geniş bir alana yayıldığını duyurdu. Selanik'te yaşayanlar dumanın olası toksik etkisi nedeniyle pencerelerini kapalı tutmaları istendi. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunanların dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Yunan İtfaiye Teşkilatı son 24 saatte ülke genelinde 60 yangın çıktığını duyurdu. Yangınlar ağırlıklı olarak ormanda ve tarım arazilerinde başladı. Yangınların büyük bölümü hızlı müdahale sonucunda kontrol altına alındı.
1: İstanbul Valisi Davut Gül Habertürk'ün konuğu oldu. Sağanak sonrası pek çok noktada yaşanan su baskınlarını değerlendirdi. İstanbul'un altyapı sorunundan suç çetelerine düzenlenen operasyonlara, sokak hayvanlarından çakarlı araç düzenlemesine gündeme dair soruları yanıtladı.
2: Dün yaklaşık 4-5 saat içerisinde yağan toplam yağmurda 672 yerde zarar oldu. Bazıları iş yeri, bazıları konut. Ama özellikle sahaflarda olan zararlarda görüntüyü görünce içimiz cız etti. Dediğim gibi maddi boyutunu karşılayacağız.
0: Sağanak yağış sonrası yaşanan su baskınlarını değerlendirdi. Maddi zararların karşılanacağını açıkladı. Vali Davut Gül, İstanbul'un altyapı sorununa dikkat çekti.
2: Olmaması gereken yerde bina yaparsak, bina yaptığımızda altyapısını düzgün bir şekilde yapmazsak bir daha su bastığında yine aynı şeylerle karşılaşacağız. Bundan bir ders çıkartmak lazım.
0: İstanbul Valisi Davut Gül, Habertürk'te Kübra Nur Uslu'nun konuğu oldu. Gündeme dair soruları yanıtladı. Suç çetelerine yönelik düzenlenen operasyonları değerlendirdi.
2: İstanbul dünyanın nüfus itibariyle en güvenli şehri. Diğer metropollerde rakam açıklandığını çok görmezsiniz. Birçok suçta çok rutin, sıradan suç olarak kabul ederler. Ama bizde faili meçhul, zaten son 5 yılda faili meçhul bir tane bile cinayetimiz yok. Kişilere karşı ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranımız her geçen gün artıyor. Burada da amacımız %100'e ulaşmak.
0: Bir diğer önemli gündem başlığı sokak hayvanlarıydı. İstanbul Valisi 39 ilçede belediyelere yer tahsis ettik dedi. Belediyelerce toplanmayan sahipsiz hayvanlar için adli makamları işaret etti.
2: Doğal yaşam alanı yapmalarıyla ilgili imkan tanındı. Doğal yaşam alanı 20 bin metrekare, 30 bin metrekare, 50 bin metrekare büyüklüğünde etrafı çevrili. İçerisinde suyunu, yemeğini vereceğiniz bir mekanizma var. İstanbul'umuzda bugün itibariyle tespit edilen sahipsiz hayvanların %65'i toplandı. Dolayısıyla da ne demek, şu demek, 1/3'ü yaklaşık olarak toplandı. Kalan 1/3'üyle ilgili Sayın Bakanımızın da bu anlamda kamuoyuna açıklaması var, talimatı var. 2-3 ay içerisinde bunu gündemimizden çıkartmak istiyoruz. Çalışma yapmayan belediyelerle ilgili ya da kendi ilçesinde Allah muhafaza herhangi bir çocuğa, yetişkine bir sahipsiz hayvanın zarar vermesi durumunda bunlarla ilgili de adli makamlara suç duyurusunda bulunacağız.
0: Davut Gül, İstanbul'da sahte çakarlı araç sorununa da değindi. Çakarlı araçla mücadele

0: mücadelede cezaların caydırıcı hale getirildiğini vurguladı.
1: Daha önceden sahte çakarla gezen biri yakalandığında yaklaşık 6 bin lira civarında bir ceza ödüyordu. Dolayısıyla da caydırıcı değildi. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde yapılan yasal düzenleme ile birlikte ceza miktarı yaklaşık 180 bin liralara kadar geldi. 2 ay araç bağlanıyor. Dolayısıyla da bizim denetimlerimiz arttı. Sahte çakarı neredeyse gündemimizden çıkardık.
2: Muğla'da bir kişi sevgilisinin çalıştığı işletmenin önüne gitti, tüfekle rastgele ateşe açtı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
0: Tüfekle ateş açtı. Herkesin yüreğini ağzına getirdi. Muğla Bodrum'da bir erkek eline tüfek alıp sevgilisinin çalıştığı işletmeye gitti. Saldırgan tüfekle iş yerinin içine ateş açtı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Tüfekli saldırgan polis olay yerine gelmeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlı L.A. çok geçmeden yakalandı. Sevgilisiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ateş ettiği öğrenildi. Alkollü olduğu tespit edilen zanlı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
2: Şanlıurfa'da iki esnafın müşteri kapma tartışması kavgaya dönüştü. Hem esnaf hem de müşteriler yaralandı.
0: Scooter almaya gitti. Esnaf kavgasının ortasında kaldı. Şanlıurfa'da pasajlar bölgesinde iki esnaf arasında müşteri kapma tartışması çıktı. Scooter almaya gelen müşteriyi paylaşamayan iki esnaf kavga etti. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Hem iki esnaf hem de onları ayırmaya çalışan iki müşteri yaralandı. Taraflar birbirinden güçlükle uzaklaştırıldı.
2: İstanbul Esenyurt'ta misafirleriyle birlikte siteye alınmadığını iddia eden site sakiniyle güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
0: İddiaya göre misafirleriyle siteye alınmadılar. Güvenlik görevlileriyle tartışıp kavga ettiler. İstanbul Esenyurt'ta bir sitede yaşayan aile misafirleriyle birlikte siteye giriş yapmak istedi. İddiaya göre daha önce site yönetimiyle sorun yaşamışlardı. Güvenlik görevlileri çiftin misafirleriyle içeri girişine izin vermedi.
3: Alıyorsun içeri, şimdi aynen.
0: Çıkan tartışma büyüdü. Aileyle güvenlik görevlileri kavgaya tutuştu. Ailenin yakınları da olaya dahil oldu. Bir kişinin elinde ekmek bıçağıyla grubun üzerine yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Siteye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. Polis sitedeki tansiyonu güçlükle düşürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Futbol ve robot tutkunları Güney Kore'de buluştu. Meşin yuvarlağın peşinden bu kez insanlar değil robotlar koştu.
0: Futbol heyecanı Kuzey Amerika'dan sonra Güney Kore'ye sıçradı. Robot futbolcular yeşil sahada kıyasıya mücadele etti. Güney Kore'nin Incheon kenti RoboCup 2026 etkinliğine ev sahipliği yaptı. 45 ülkeden gelen yarışmacılar kozlarını futbol sahasında paylaştı. Organizatörler turnuvada 3000'den fazla katılımcının mücadele ettiğini açıkladı.

0: İnsansı robotların yaklaşık %70'inin Çin merkezli bir şirkete ait olduğu belirtildi. Robotları yapan ekipler de saha kenarında büyük sevinç yaşadı.
1: RoboCup gibi etkinliklerde robot teknolojisinin ne kadar ilerlediğini görmek heyecan verici. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye yardımcı olmak için RoboCup, bu araştırmayı destekleme konusunda öncü bir rol oynuyor.
0: RoboCup yarışmasını Çin'deki Xinhua Üniversitesi ekibi kazandı. Ekip, hedeflerinin 2050'de yapılması planlanan Robot Dünya Kupası'nı kazanmak olduğunu vurguladı.
2: FIBA 17 yaş altı basketbol Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Türkiye, Avustralya'ya 77-69 mağlup oldu. Turnuvayı dünya dördüncüsü olarak tamamladı.
3: FIBA 17 yaş altı basketbol Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Türkiye, Avustralya'ya 77-69 mağlup oldu. Genç milliler Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada bronz madalya için Avustralya ile mücadele etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakaya iyi başlayan Avustralya ilk çeyreği 30-12 önde kapattı. Üstün oyununa ikinci çeyrekte devam eden Avustralya soyunma odasına da 49-32 önde gitti. İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alarak toparlanan Türkiye aradaki farkı 7'ye kadar düşürdü ve son çeyreğe Avustralya'nın 61-54 üstünlüğüyle gidildi. Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Avustralya maçı 77-69 kazandı. Bu sonuçla Türkiye turnuvayı 4. sırada tamamladı. Avustralya ise bronz madalyanın sahibi oldu.
2: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Safranbolu'da ilk kez düzenlenen Safrun koşu yarışı ödül töreniyle sona erdi.
4: Safranbolu, tarihi dokusuyla bu kez doğa sporlarının buluşma noktası oldu. UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan kentte ilk kez düzenlenen Safranbolu Ultra Trail, 2 gün süren heyecanın ardından ödül töreniyle tamamlandı. Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, İngiltere, Almanya dahil 10 ülkeden 550 sporcu tarihi sokaklar ve doğayla iç içe hazırlanan parkurlarda mücadele etti. Organizasyonda sporcular 48,5, 19, 13 ve 6 kilometrelik 4 farklı etapta hem zorlu parkurları geride bıraktı hem de Safranbolu'nun eşsiz atmosferini deneyimleme fırsatı buldu. 48,5 kilometrelik Zalifre Ultra Parkuru'nda erkeklerde Malik Kaan Çadırcıoğlu, kadınlarda ise Buket Demirci zirveye çıkan isimler oldu. İlk yılında 10 ülkeden yüzlerce sporcuyu bir araya getiren Safran, tarihi mirasıyla öne çıkan Safranbolu'yu bu kez doğa sporlarıyla buluşturarak takvimde kalıcı olmaya aday bir organizasyon oldu.
2: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Tuğba Södekoğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
5: Yunanistan'ın sevilen sanatçılarından Konstantinos Argyros tekrar Türkiye'ye geliyor. Pop, laiko ve çağdaş Yunan müziğini bir araya getiren sanatçı, güçlü vokali ve yüksek enerjili sahne performansıyla 9-10 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak. (Gülüyor) 33. İstanbul Caz Festivali şehrin dört bir yanında müzikseverlerle buluşuyor. Festival konuğu olarak modern Brezilya müziğinin yükselen yıldızlarından Mari Poes, 6 Temmuz'da Esma Sultan Yalısı'nda, 7 Temmuz'da saksafoncu Joe Lovona, İtalyan cazının usta piyanisti Antonio Foro ve grubu İstanbul İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde sahneye çıkacak. Festival 13 Temmuz'a kadar devam ediyor. Ünlü piyanist Fazıl Say İstanbul'da sahne alıyor. Programın açılışında flütte Aslıhan Antsay, Bosphorus Romance'la piyaniste eşlik edecek. İkinci kısmında vokalde Seda Krankaya ve saksafon sanatçısı Asya Fateyeva eşlik edecek. Konser 6 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda.

Yeşilçam klasiği Gırgırı'ya sahnelenmeye devam ediyor. Müjdat Gezen, Perren Kutman ve Gülben Ergin'in başrollerinde buluştuğu müzikal, mahalle kültürünü, roman ezgilerini, kahkahayı ve duyguyu aynı sahnede bir araya getiriyor. Gösteri 7 Temmuz'da Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Dört sanatçının eserlerini bir araya getiren Gökyüzü Şekerdendi sergisi kapılarını açtı. Küratörlüğünü Selen Ansen'in yaptığı seçki, resim, fotoğraf, heykel, video ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri ele alıyor. Sergi 28 Mart'a kadar Arter'de ziyarete açık. Sanatçı Olivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ve Perili Haunted yeni sezonda izleyiciyle buluşuyor. Olivo Barbieri'nin sergisi sanatçının 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi ele alıyor. Artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in üstlendiği Perili Haunted başlıklı koleksiyon, Rafael Lozano Hammer, Memo Akten, Tim Blam, Kuay Olay'la Kemal Önsoy'un eserlerini bir araya getiriyor. Sergiler Eylül ayında Borusan Contemporary'de ziyarete açılıyor. Yaz Sanat Okulu kapılarını minik sanatseverler için açıyor. 7-10 yaş aralığındaki çocukları sanatın büyüleyici dünyasıyla buluşturacak olan okulda fotoğraf, portre, heykel, doğa, kent ve gündelik nesneler gibi farklı temalar üzerinden sanat tarihi anlatılıyor. Program 28 Ağustos'a kadar İstanbul Modern'de.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.
1: Sihirli bir dokunuşla yeniden doğmak, yeniden hayat bulmak. Bu hikaye binlerce deniz yıldızının hikayesi. Deniz yıldızlarımız artık o kocaman sevgi denizinin içinde, güvende ve olması gerektiği yerdeler. Her çocuk bir yıldızdır ve onları şefkatle kucaklayan koruyucu ailelerinin yanında parlar. Başka minik deniz yıldızlarımız da şimdi sizleri bekliyor.

Gün başlıyorla beraberiz saat 10'a kadar. Dolu dolu bir gün bizi bekliyor. Bugün gözler Türkiye'de, dünyanın gözü Türkiye'de. NATO'ya, tarihi zirveye geri sayım devam ediyor, başladı. Ve o yüzden önemli başlıklar var, önemli gelişmeler var. Yurtta ve dünyada neler oluyor hepsine tek tek bakacağız ama önce şöyle bir gazete manşetlerine bakalım hep birlikte. Yeni haftanın ilk günü, pazartesi günündeyiz. Bakalım neler öne çıkmış? Hürriyet Gazetesi ile başlayalım. Hürriyet Gazetesi'nin sür manşetinde tabii ki NATO zirvesi var. NATO'nun geleceğine Ankara damgası haberini, başlığını görüyoruz. NATO'nun geleceğini şekillendirecek tarihi zirve Ankara'da yarın başlıyor. Trump dahil 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanlarının katılacağı zirve Türkiye'nin rolü açısından da kritik öneme sahip diyor haberde. Ve manşeti ilginç Hürriyet Gazetesi'nin, doktorları çarpıp kaçtı başlığını görüyoruz. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi öğretim görevlisi Fatih A. meslektaşlarından topladığı milyonlarca lirayla Paris'e kaçtığını konuşuyor diyor haberin detaylarında. İddiaya göre Fatih A. Elinde kendisinin geliştirdiği bir algoritmanın olduğunu söyleyip ABD borsasında yüksek kazanç sağladığını iddia etmiş, öne sürmüş ve meslektaşlarından para toplamış, sonra da bir anda ortadan kaybolmuş. Hemen altta da yine Hamaney için Hümeyni tedbiri başlığını görüyoruz. Bir başka önemli takip edilen konu da Hamaney'in cenazesi İran'da ve 38 yıl önce İran devriminin lideri Hümeyni öldüğünde cenazesinde izdiham olmuştu ve hatta Hümeyni'nin naaşı tabuttan düşmüştü. Bu kez Ayetullah Ali Hamaney için önlem alındı diyor haberin detaylarında. Hızlıca Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin manşetinde yetim kalplere Türkiye morali başlığını görüyoruz. Ve hemen altında da yıkımın ve gözyaşının ortasında büyüyen Filistinli çocuklar Türkiye'nin desteğiyle kurulan yaz kamplarında moral buluyor. Kamplar İsrail soykırımıyla ailelerini kaybetmiş binlerce yetimi umutla buluşturuyor diyor haberin detaylarında. Hemen sol tarafta da yine Türkiye'nin etkisi zirveye damga vuracak başlığını görüyoruz. NATO zirvesine de değinilmiş Sabah gazetesinin ilk sayfasında. Hemen yanında küçük bir başlık ama yine ilgi çekici bir haber var. Instagram paylaşımları kusur sayıldı başlığını görüyoruz. Sakarya'da kadının açtığı ve boşanmayla sonuçlanan davada emsal teşkil edecek karar çıktı. Tehdit ve baskı yüzünden ağır kusurlu bulunan kocanın Instagram fenomeniyim deyip mahrem fotoğraflarımızı paylaşıyor diye suçladı. Eşi de kusurlu bulundu diyor haberde. Ve devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'ne hemen bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde sokak adım bekliyor başlığını görüyoruz. Kulislerde yeni partinin konuşulduğu CHP'de her iki kanatta önümüzdeki 10 günü işaret etti diyor haberin detaylarında. Hemen yine sol tarafta küçük bir başlık. Sağlık Bakanı'na seslendiler. Diyetisyenler atama bekliyor diyor başlıkta. Toplumun %65'inin kilolu olduğunu söyleyerek yurttaşı obezite için hareket etmeye çağıran Sağlık Bakanlığı'na seslenmiş diyetisyenlerden çağrı gelmiş. Atanırsak hastalık yükü azalır, tedavi için istihdam bekliyoruz diyor haberin detaylarında. Ve Akşam Gazetesi'nin ilk sayfası manşetinde yine önemli bir haber var. ABD'nin yerini Türkiye doldurur başlığını görüyoruz. Hollanda Genelkurmay Başkanı Transatlantik İttifakı'ndaki kriz için ABD askeri kabiliyetlerini geri çekerse Türkiye'nin rolü daha da büyüyecek dedi diyor haberde. Ve hemen altta Ankara hazır başlığı var. Türkiye'nin 22 yıl sonra bir kez daha ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın Beştepe Külliyesi'nde başlayacak diyor yine haberin detaylarında. Ve Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak gazetesi de yine zirveyi başka bir yerinden tutmuş. Ukrayna'da Ankara umudu diyor başlıkta. Bu da zirvenin konuşulacak, öne çıkacak meselelerinden biri. Rusya-Ukrayna savaşı. 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında en önemli ateşkes müzakereleri 2022 yılında İstanbul'da olmuştu. Yarın başlayacak NATO zirvesinden önce Trump'ın Putin ve Zelenski ile yaptığı telefon görüşmeleri ise yine barış umudunu, barış sürecinin bu kez Ankara'da yeniden başlayacağı umudunu doğurdu diyor haberde.

0: Ve hemen sağ tarafta 3 oğlu cenazede Müçteba Yok başlığını görüyoruz. Yine Hamenei'nin cenazesiyle ilgili Hamenei'nin 3 oğlu da Cumhurbaşkanı Pezeşkian'da, Meclis Başkanı Kalibaf'ta katıldı cenazeye. Ancak Hamenei'nin halefi olan, yeni dini lider olan oğlu Müçteba Hamenei ise güvenlik riskleri nedeniyle yine törende görünmedi diyor haberde. Ve Dünya Gazetesi'ne şöyle bir bakalım, ekonominin nabzını bakalım nasıl tutmuş manşetinde. Savaşla birlikte üretim ve yatırıma akan kaynak azaldı, kredide nakit akışı ve tüketim öne çıktı diyor haberde. Ve detaylarına baktığımızda bireysel kredi kartı borçları da enflasyonun oldukça bir hayli üzerinde büyüdü diyor haberin detaylarında. Evet, bugün gazete manşetlerinde neler var, şöyle bir göz gezdirdik. Bir haber var Sabah gazetesinde, ona biraz daha yakından bakalım. Malum dünyanın gündemi, sadece Türkiye'nin değil dünyanın gündemi, Ankara'daki o tarihi NATO zirvesi. Türkiye'nin etkisi zirveye damga vuracak haberine şöyle bir bakmıştık Sabah gazetesinde. Biraz daha detaylı bakalım. NATO zirvesi yarın Ankara'da başlıyor. Türkiye'nin güçlenen rolü, katkısı ve savunma sanayindeki gücü zirvenin gündemini belirleyecek. Çünkü hep konuşuluyor, milyarlarca liralık yeni sözleşmeler de açıklanabileceğinin sinyalini vermişti NATO Genel Sekreteri Rutte. İşte F-35 meselesi, jet motorları meselesi de yine belki de zirvenin öne çıkan başlıklarından biri olacak. Merakla bekliyoruz neler olacağını, takip edeceğiz adım adım. Bir yandan da tabii geri sayım başladı dedik, program da netleşti, zirvenin programı da netleşti. Peki gün gün, saat saat neler olacak? İşte detaylara bakalım haberimizde.
1: Savunma Sanayi Forumu, kritik toplantılar, basın açıklamaları. Ankara'daki tarihi NATO zirvesi için geri sayım başladı. Zirvenin programı da netleşti. NATO'nun resmi internet sitesinde yer alan programa göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesinde Beştepe'de basın toplantısı düzenleyecek. 7 Temmuz'da ise Ankara'da birden fazla noktada programlar yapılacak. Onlardan birisi de NATO Kongre Merkezi'ndeki Savunma Sanayi Forumu olacak. Forumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açılış konuşmaları yapacak. Forumda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de kısa bir konuşma yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde salı akşamı NATO devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle katılacağı resmi akşam yemeği düzenlenecek. Güney Kore Cumhurbaşkanı Jung, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de davet edildi. 7 Temmuz Salı günü bakan seviyesinde programlar da düzenlenecek. Dışişleri Bakanlığı'nda aralarında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu İstanbul İşbirliği girişimi partnerleriyle görüşmeler yapılacak. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni yerleşkesi Ay Yıldız Karargahı'nda da Bakan Güler'in ev sahipliğinde Savunma Bakanları onuruna resepsiyon verilecek. NATO'nun Asya Pasifik ortaklarından Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Savunma Bakanlarının davet edildiği Savunma Bakanları düzeyindeki çalışma yemeği düzenlenecek. 8 Temmuz Çarşamba günü saat 10.45'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte tarafından müttefikler için resmi karşılama töreni yapılacak. Saat 11'de geleneksel hale gelen aile fotoğrafı çekiminin ardından ana toplantı başlayacak. Zirvenin ardından saat 15'te ise Rutte'nin basın toplantısı düzenlemesi ve ardından bazı liderlerin de kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara programı. Trump 7 Temmuz'da Ankara'ya gelir gelmez ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacak. Ardından Beştepe'ye geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Beştepe'li devlet başkanlarına uygulanan A-Tip protokol töreniyle karşılayacak.
2: Oha! Bak!
1: Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la baş başa görüşecek. Görüşmelerinin ardından iki lider ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek. Zirve programına dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında ikili görüşmeler yapmasının öngörüldüğünü belirtti. Zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir dedi.

0: Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları NATO zirvesi kapsamında bugün Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. İşte öncesinde de dün o gösterinin son provası yapıldı. Şöyle bir bakalım detaylarına. Uçuşlara ilişkin bilgileri Ankara Valiliği duyurdu. Türk Yıldızları ekibi son prova uçuşunu Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde yaptı. Gösteri uçuşuysa yine bugün aynı güzergahlarda saat 15.15 ile 15.30 arasında olacak. Açıklamada, valinin yaptığı açıklamada söz konusu uçuşlar planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek dendi. Oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konuyu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz ifadeleri kullanıldı. Tabii güvenlik önlemleri de alt safhada. Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi emniyet Ankara'da denetimlerini sürdürüyor. Asayiş uygulamasında araçlar bir bir arandı. Sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
1: Sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Araçlar tek tek arandı. Ankara'da Operasyon Turkuaz faaliyetleri sürüyor. Başkent'te 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik önlemleri sürüyor. Tedbirler çerçevesinde polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
2: Burası zirvenin yapılacağı yere çıkan yollardan bir tanesi Mevlana Bulvarı. Ekipler tüm birimleriyle sahada. Ankara'daki polisler denetimlerini sıklaştırdı.
1: Trafik, asayiş ve Yunus polis ekiplerinin katıldığı uygulamalarda araçlar durdurularak sürücülerin ehliyetleriyle yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Denetimlerde üst aramaları da yapıldı. Araçların iç bölümleri ve bagajları da detaylı şekilde incelendi. Zirve kapsamında başkentte 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. Güvenlik ve trafik denetimleri aralıksız devam edecek.
0: Tabii NATO 77 yıllık bir ittifak, 1949'da kuruldu ama en büyük genişlemesini İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla yaşadı NATO ve NATO'nun saflarına yaklaşık 300 bin asker eklendi. NATO'nun kendine ait bir ordusu yok ama üye ülkeler krizlere yanıt olarak toplu askeri operasyonlar gerçekleştirebiliyor. Peki bu 77 yılda hangi operasyonlar düzenlendi acaba? Haberimizde izleyelim.
3: This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization.
1: Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı yani NATO dünyanın en büyük askeri ittifakı. Ancak 1949'da kurulan örgüt 1990'lı yıllara kadar hiçbir çatışmada yer almadı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardındansa kabuk değiştirmeye başladı. İttifakın sahadaki ilk sınavı Yugoslavya'nın dağılması sürecinde yaşandı. NATO, 1992'de başlayan Bosna Savaşı'nda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını sahada uygulayan askeri güç olarak öne çıktı. Birleşmiş Milletler ve NATO arasındaki ilişki de güçlendi. İlk NATO görevi Yugoslavya'ya uygulanan silah ambargosunu denetlemek için 16 Temmuz 1992'de başlatılan deniz ablukası oldu. 16 Ekim 1992'de Bosna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması için hava gözetleme operasyonu başlatıldı. Bir süre sonra bu operasyon uçuş yasağı harekatına dönüştü. 12 NATO üyesinin katıldığı operasyonla sahadaki Birleşmiş Milletler güçlerine hava desteği verildi. Böylece NATO tarihindeki ilk sıcak çatışma yaşandı. 28 Şubat 1994'te Bosna'daki Banja Luka şehri üzerinde NATO uçaklarıyla Bosnalı Sırp güçleri uçakları karşı karşıya geldi. Amerikalı 4 adet F-16 savaş uçağı Bosna'yı bombalayan Sırp güçlerine ait 6 uçağa ateş açtı. Uçakların 5'i düşürüldü. 10 Nisan 1994'te NATO uçakları ilk kez bir yer hedefini vurdu. Sırp tanklarını hedef alarak ilerlemelerini durdurdu. Sırp güçlerinin Birleşmiş Milletler askerlerini esir alması üzerine operasyon durduruldu. NATO, Sırpların yaptığı Srebrenica soykırımı ve Saraybosna'daki pazar yeri saldırılarının ardından bombalamalarını artırdı. 30 Ağustos 1995'te kararlı güç harekatı başlatıldı. 20 Eylül'e kadar devam eden bombardıman, Sırp güçlerini 1992'den beri sürdürdükleri Saraybosna kuşatmasını kaldırmaya mecbur etti. 21

0: 1995'te imzalanan Dayton Anlaşmaları Bosna Savaşı'nı bitirdi. NATO'nun ikinci büyük sınavı ise Kosova Savaşı oldu. İttifak 1998'de Yugoslavya ordusuyla Kosova'nın bağımsızlığını isteyen Arnavut Kurtuluş Ordusu arasında başlayan savaşa yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı üzerine 1999'da dahil oldu. 24 Mart'tan 10 Haziran'a kadar süren bombardımanın ardından Yugoslavya ordusu Kosova'dan çekildi. NATO savaşın ardından KFOR adlı barış gücü komutasını kurdu. Görevine hala devam eden güce Türk askerleri de katkıda bulundu. Türk ordusu görev gücünün komutasını yaptı. 11 Eylül 2001'de El-Kaide'nin New York'taki ikiz kulelere yaptığı terör saldırısının ardından ittifakın 5. maddesi ilk kez devreye girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ı işgalinin ardından NATO, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kurduğu Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'ne öncülük etti. Ayrıca NATO güçleri Afganistan ordusuna eğitim ve ekipman desteği sağladı. Benzer bir görev 2003'teki Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgalinin ardından Irak ordusu için de yapıldı. NATO 2011'deki Libya iç savaşı sırasında da rol aldı. 23 Mart 2011'de başlayan Birleşik Koruyucu Harekatı, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya uyguladığı silah ambargosunu uyguladı. Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturuldu. 23 Ekim 2011'de Ulusal Geçici Konseyi kontrolü ele aldığını açıkladı. NATO görevi de 31 Ekim 2011'de resmi olarak sona erdi. NATO-Suriye iç savaşının başlamasının ardından da devreye girdi. Türkiye'nin talebi üzerine Suriye'den Türkiye'ye atılan füzelere karşı NATO üyeleri füze savunma sistemlerini gönderdi. Patriot ve SAMP-T gönderen ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Çekya, Almanya, Hollanda, İtalya ve İspanya bulunuyor. 4 Aralık 2012'de başlayan görev hala devam ediyor.
1: Ve Hürriyet gazetesinden bir haberle devam edelim. Girişte manşette de görmüştük. Hamane için Hümeyni tedbiri başlığını görüyoruz. Tabii Hamane'in cenaze töreni günlerdir sürüyor. Perşembe gününe kadar da devam edecek. Musa Kesler'in haberinde önlemden bahsedilmiş. Daha önce Hümeyni'nin cenazesinde izdiham olmuş. Hümeyni'nin naaşı tabuttan düşmüştü ama Ayetullah Ali Hamane'in cenazesinde bu olaydan alınan ders vardı. Yüksek bir katafalka konuldu cenaze ve tabutu sadece özel görevlilerin taşıyacağı bir organizasyon yapıldı. On binlerce kişiden kurulu saflar caminin dışına da taştı ve cenaze daha sonra Kum'a da, Kum kentine de götürülecek. Bugün de yine tören devam edecek, bir kitlesel tören, bir yürüyüş var Tahran'da. Milyonlarca kişinin katılımı bekleniyor hatta. Ama şöyle bir dünkü törene de bakalım. Tahran'da düzenlenen cenaze törenine, orada da yüz binlerce kişi vardı. Törende Hamene'nin 3 oğlu da yer aldı. Ve bugün düzenlenecek resmi geçit törenine de dediğim gibi yine milyonlarca İranlının katılması bekleniyor. İzleyelim haberimizden.
0: Yüz binlerce kişi Tahran'da toplandı. Hamane için düzenlenen cenaze törenine 3 oğlu katılırken İran'ın yeni lideri Müçteba Hamane kamuoyu önüne çıkamadı. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 Şubat'ta düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ayetullah Ali Hamane için Tahran'da kitlesel bir cenaze töreni düzenlendi. Hamane'in oğulları Mustafa, Meysam ve Mesut Hamane, İmam Hümeyni Büyük Musalla Camii'nin avlusunda babalarının tabutu başında saf tuttu. Cumartesi günü üst düzey İranlı yöneticiler ve yabancı diplomatların ziyaret etmesi için kapalı alanda tutulan naaşlar, pazar günü halkın katılımı için açık havaya çıkarıldı. Hamane'in yanı sıra aynı saldırıda hayatını kaybeden kızı, damadı, gelini ve henüz 14 aylık olan kız torununun tabutları da yan yana cam fanuslar içinde tutuldu. Törende siyasi ve askeri kanatta tam kadro hazır bulundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Meclis Başkanı Karibaf tabutların hemen arkasında namaz kıldı. Tahran metrosu cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar musallat.

0: dağ bölgesine akın eden insanları taşıdı. Yetkililer halkın cenaze alanına ulaşabilmesi için sadece birkaç saat içinde 7 milyon metro yolculuğu yapıldığını açıkladı. Yaklaşık bir hafta sürmesi beklenen cenaze töreni, hafta başında Tahran merkezinde milyonlarca İranlının katılması beklenen ana resmi geçit töreniyle devam edecek. Salı günü naaşlar Şii din hiyerarşisinin ve medreselerin merkezi olan Kum şehrine götürülecek. Cenazeler daha sonra uçakla Irak'a nakledilecek. Burada Şiiliğin kutsal mekanları olan Necef ve Kerbela'da kitlesel törenler düzenlenecek. Perşembe günü yeniden İran'a getirilecek olan Hamaney, Meşhed kentinde toprağa verilecek.
1: Evet, İran'daki bugünkü töreninde yine canlı görüntülerle ilerleyen dakikalarda, saatlerde takip edeceğiz. Şimdi bir gazete haberine daha bakalım. Sabah gazetesinden bir haber. Judy renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Judy'den barış ve kardeşlik mesajı başlığını görüyoruz haberde. Eskiden terör yuvası olarak anılan Judy Dağı renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 1984'te terör nedeniyle kesintiye uğrayıp 2021'de yeniden düzenlenmeye başlanan Hazreti Nuh'u anma merasimine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la yine binlerce kişi katıldı. Bakın, etkinlik kapsamında işte böyle ışıklı drone gösterisi de yapıldı. Büyük beğeni topladı o gösteri Şırnak'taki Judy Dağı'nda. Kurtulmuş bu dağlar artık barışın ve kardeşliğin inşa edildiği topraklar dedi. O merasimde tabii meclis başkanı Numan Kurtulmuş konuşma da yaptı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Yaz bitmeden gereği yapılacak dedi.
2: Uzun süren ihtimamlı, sabırlı, özenli bir çalışma sonunda bildiğiniz gibi bir rapor ortaya çıktı. Şimdi Allah'ın izniyle bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması tasfiyesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak. Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak. Annelerin gözleri yaşlı bir şekilde evlatlarının akıbetini aradı. Dağlar artık barışın, kardeşliğin, insanlığın, huzurun ve hep birlikte inşa edeceğimiz geleceğin inşa edildiği topraklar olacak.
1: Ve şimdi de Yeni Şafak'tan, Yeni Şafak gazetesinden bir habere bakacağız. Hepsi KHK'lı çıktı diyor başlığında. Yeni FETÖ yapılanmasına dava alt başlığında görüyoruz. İstanbul Eyüp Sultan'daki bir iş merkezini karargaha çeviren FETÖ yapılanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı ve dava açıldı. 50 sanıktan 35'inin 15 Temmuz'dan sonra KHK ile kamu kurumlarından ihraç edilen örgüt üyeleri olması dikkat çekti. Hakkında 15 yıl hapis cezası istenen Muhammed Öçal, örgütün İstanbul sorumlularından biriydi diyor haberde. İstanbul merkezli 8 ilde 39 şüphelinin gözaltına alındığı başka operasyonlar da yapıldı. İşte bu operasyonlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. NATO zirvesi gerekçe gösterilerek muhabirler, akademisyenler, avukatlar ve sivil toplum temsilcilerinin gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz dedi. Kılıçdaroğlu, şiddet içermeyen demokratik protesto hakkının engellenmesi kabul edilemez ifadesini kullandı.
3: Eğer bir çocukla savaşılıyorsa anne beslenme şansı...
1: Ve devam ediyoruz. Dün paylaşmıştık. Balıkesir'de 3 farklı noktada yangın çıktı. 6 Eylül ilçesindeki yangına müdahale havadan ve karadan hala devam ediyor. Diğer yangınlardaki duruma da şöyle bir bakalım. İlk yangın haberi Kepsut ilçesine bağlı Göçenler Mahallesi'nden geldi. Orman dışı arazide başlamıştı yangın ama rüzgarla birlikte büyüdü ve ne yazık ki ormana sıçradı. Yangın komşu mahalleye doğru ilerledi. Bölgeye hemen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ve hava ekibi sevk edildi ve o yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ama bir başka yangın da Karesi ilçesinde çıktı. Orman dışı bölgede çıkan yangına 9 itfaiye aracı, iş makineleri ve çok

0: sayıda su tankeriyle müdahale edildi. Alevler 1,5 saatlik çalışmanın ardından yine kontrol altına alındı neyse ki. Ve üçüncü yangın haberi ise 6 Eylül ilçesinden geldi. Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 15.30'da başlamıştı yangın. Hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı ve o müdahale hala devam ediyor. Umarız en kısa sürede o orman yangını da kontrol altına alınır. Evet, devam edelim. Sıradaki haberimize bir bakalım. Yurt genelinde şiddetli sağanak birçok noktada sele neden oldu. Ağaçlar devrildi ve bazı tarım arazileri de zarar gördü. Sağanak yağış Kars'ın Kazban ilçesinde etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle Akyayla köyünden geçen dere ve su kanalları işte böyle taştı. Cadde ve sokaklar çamurla doldu. Sel suyunun taşıdığı molozlarsa ulaşıma engel oldu. Tarım arazileri ve bahçeler de yine zarar gördü. Osmaniye'de de etkili oldu sağanak. Birçok noktada maalesef olumsuzluk yaşandı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli fırtına nedeniyle de ağaçlar devrildi. Hatta güvenlik kameralarına yansıdı. Zonguldak, Ereğli'de de gece saatlerinde hortum meydana geldi. O anlarda yine güvenlik kameralarına yansıdı ve hortum nedeniyle limandaki tekneler savruldu. Bazılarında hasar oluştu. Şimdi bir gazete haberine daha bakalım. Milliyet gazetesinden bir haber. Başlık: İyimserlik beyni koruyor. Journal of the American Geriatrics Society dergisinde yayımlanan bu dikkat çekici bir araştırma. İyimser insanların bunama geliştirme riskinin daha düşük olabileceğini gösteriyor. Araştırmanın en önemli bulgusu şu: İyimserlik düzeyindeki her bir standart sapmalık artış bunama gelişme riskini yaklaşık %15 azaltıyor diyor bu haberde. Keşke tabii sürekli iyimser olabilsek. Zor ama önemli bir şey. Beynin de dostu iyimserlik, habere göre, araştırmaya göre. Şimdi tekrar devam edelim. Sıradaki haberimize şöyle bir bakalım. İstanbul'da cumartesi sağanak etkili oldu. Birden bardaktan boşanırcasına yağmur yağmıştı. Ama ertesi gün, pazar günü, yani dün güneş yüzünü yine gösterdi. Ay böyle olunca da tabii hafta sonu pazar günü insanlar kendini ormana attı. Belgrad Ormanı'na akın ettiler. Aileleri, arkadaşlarıyla mesire alanına giden piknikçiler, İstanbullular doğayla iç içe güzel vakit geçirdi.
1: Arkadaşlarımızla geldik, çocuklarla geldik. Çok güzel, çok keyifli.
2: Piknik yapalım dedik, eş dostla dedik. Böyle temiz hava alalım dedik.
3: Nasıl geçiyor?
2: Çok güzel geçiyor, çok keyifli. Sabah kahvaltı yaptık. Şimdi biraz öğleden sonra saat 2-3 gibi de bir güzel bir mangal yapacağız.
3: Ne var menüde? Tavuk.
4: Tavuk var, pirzola var ve biber soğan var.
3: Seviyor musunuz mangal?
4: Çok severiz.
5: Önce kahvaltılar yapıldı, ardından mangallar yakıldı. Kimi arkadaşlarıyla, kimi ailesiyle geldi. İstanbullular hafta sonu Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu.
1: Özellikle buraya gelirken ki o yol, o temiz hava, mis gibi. Buraya gelirken bile gözümüz gönlümüz açılıyor.
3: Nasıl geçiyor gününüz?
6: Çok güzel geçiyor. Çok güzel bir hava. Dün de çok güzel bir yağmur oldu. Peşinde de böyle güzel bir havayla bir piknik yapmayı düşündük hep beraber.
5: İstanbul'da cumartesi etkili olan sağanak yağış pazar günü yerini güneşe bıraktı. Hava mevsim normallerine dönünce İstanbullular soluğu ormanlık alanlarda aldı.
2: Burası esiyor, ferah, temiz, doğa iç içe, hayvanlar var, kuşlar var, sincaplar var. Temiz hava her zaman iyi geliyor.
7: Meşe gürgen olduğu için oksijeni güzel oluyor buranın. İstanbul'un en güzel mesire alanlarından birisi.
3: Belgrad Ormanı'na gelen İstanbullulardan kimileri haftanın yorgunluğunu hamakta uyuyarak attı. Kimileri de arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.
8: Kızımla geldim.
3: Kaç yaşında?
8: 13 aylık. İlk pikniği sayılır. Yani müthiş, güzel bir ortam.
3: Neler yaptın bugün?
9: Çok iyi.
3: Oyun oynadın mı?
9: Oynadım.
5: Temiz havanın keyfini çıkaranlar mesire alanlarının temiz tutulması çağrısında da bulundu.
6: Böyle gölgelik yerlerimizin de kıymetini bilmeliyiz. Bu çöplerimizi buralara atmamalıyız. Daha

0: İstanbul Valisi Davut Gül Habertürk'ün konuğu oldu. Sağanak sonrası pek çok noktada yaşanan su baskınlarını değerlendirdi. İstanbul'un altyapı sorunundan suç çetelerine düzenlenen operasyonlara, sokak hayvanlarından çakarlı araç düzenlemesine kadar gündeme dair soruları yanıtladı.
1: Dün yaklaşık 4-5 saat içerisinde yağan toplam yağmurda 672

0: cız etti. Dediğim gibi maddi boyutunu karşılayacağız.
1: Sağanak yağış sonrası yaşanan su baskınlarını değerlendirdi. Maddi zararların karşılanacağını açıkladı. Vali Davut Gül, İstanbul'un altyapı sorununa dikkat çekti.
0: Olmaması gereken yerde bina yaparsak, bina yaptığımızda altyapısını düzgün bir şekilde yapmazsak, bir daha su bastığında yine aynı şeylerle karşılaşacağız. Bundan bir ders çıkartmak lazım.
1: İstanbul Valisi Davut Gül, Habertürk'te Kübra Nur Uslu'nun konuğu oldu. Gündeme dair soruları yanıtladı. Suç çetelerine yönelik düzenlenen operasyonları değerlendirdi.
0: İstanbul dünyanın nüfus itibariyle en güvenli şehri. Diğer metropollerde rakam açıklandığını çok görmezsiniz. Birçok suçta çok rutin, sıradan suç olarak kabul ederler. Ama bizde faili meçhul, zaten son 5 yılda faili meçhul bir tane bile cinayetimiz yok. Kişilere karşı ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranımız her geçen gün artıyor. Burada da amacımız %100'e ulaşmak.
1: Bir diğer önemli gündem başlığı sokak hayvanlarıydı. İstanbul Valisi 39 ilçede belediyelere yer tahsis ettik dedi. Belediyelerce toplanmayan sahipsiz hayvanlar için adli makamları işaret etti.
0: Doğal yaşam alanı yapmalarıyla ilgili imkan tanındı. Doğal yaşam alanı 20 bin metrekare, 30 bin metrekare, 50 bin metrekare büyüklüğünde etrafı çevrili, içerisinde suyunu, yemeğini vereceğiniz bir mekanizma var. İstanbul'umuzda bugün itibariyle tespit edilen sahipsiz hayvanların %65'i toplandı. Dolayısıyla da ne demek, şu demek, 1/3'ü yaklaşık olarak toplandı. Kalan 1/3'üyle ilgili Sayın Bakanımızın da bu anlamda kamuoyuna açıklaması var, talimatı var. 2-3 ay içerisinde bunu gündemimizden çıkartmak istiyoruz. Çalışma yapmayan belediyelerle ilgili ya da kendi ilçesinde Allah muhafaza herhangi bir çocuğa, yetişkine bir sahipsiz hayvanın zarar vermesi durumunda bunlarla ilgili de adli makamlara suç duyurusunda bulunacağız.
1: Davut Gül, İstanbul'da sahte çakarlı araç sorununa da değindi. Çakarlı araçla mücadelede cezaların caydırıcı hale getirildiğini vurguladı.
0: Daha önceden sahte çakarla gezen biri yakalandığında yaklaşık 6 bin lira civarında bir ceza ödüyordu. Dolayısıyla da caydırıcı değildi. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde yapılan yasal düzenleme ile birlikte ceza miktarı yaklaşık 180 bin liralara kadar geldi. 2 ay araç bağlanıyor. Dolayısıyla da bizim denetimlerimiz arttı. Sahte çakarı neredeyse gündemimizden çıkardık.
2: Ve Hürriyet gazetesinden bir haberle devam edeceğiz. Varil cinayetine 25'er yıl hapis başlığını görüyoruz. İstanbul Bahçeli Evler'de 2024'te varil içerisinde cesedi bulunan Mustafa Bayraktar'ın ölümüne ilişkin davada karar duruşması görüldü ve duruşmada tutuklu sanıklar anne oğul vardı. Onlar hakkında karar çıktı. Mahkeme sanıklar Hasret Dalga ile Batın Dalga'yı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet sanıklar hakkında ihal indirimi uyguladı ve 25'er yıl hapis verdi. Yani sanık olan anne oğul indirim aldı. İzleyelim haberimizde detayları.
1: İş yerinde yangın çıkmasa cinayet belki de hiç ortaya çıkmayacaktı. Varilde cesedi bulunan Mustafa Bayraktar'ın katillerine mahkeme ihal indirimi yaptı. İstanbul Bahçeli Evler'de 27 Mart 2024'te itfaiye ekipleri bir iş yerindeki yangına müdahale etti. Yangın söndürüldükten sonra inceleme yapan polis bir varil içinde erkek cesedi buldu. Varildeki cesedin hakkında kayıp ihbarı bulunan Mustafa Bayraktar'a ait olduğu ortaya çıktı. İş yeri sahibi Batın Dalga ile annesi Hasret Dalga gözaltına alındı. Batın Dalga, Mustafa Bayraktar'ı annesini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü kabul etti. Anne ve oğlu kasten öldürme suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme anne ve oğluna önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından da iki sanığa ihal indirimi yaptı. Cezaları 25 yıla düşürüldü. Mustafa Bayraktar'ın ailesinin karara itiraz etmesi bekleniyor.

0: Çanakkale'de Ezine Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde poşet içinde bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Ezine Devlet Hastanesi'nin acil servisindeki erkekler tuvaletine giren temizlik personeli poşet içinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedenini buldu. İhbar üzerine hastaneye polis geldi. Yaklaşık 15 saat önce doğduğu belirlenmiş bir erkek bebekti o poşetin içindeki ve otopsi için cansız bedeni morga götürüldü. Polis tuvalete bırakan tabii kişiyi arıyor. Kimliğini belirlemek için de kamera kayıtları incelemeye alındı. Antalya'da bir motokurye ile apartman görevlisi arasında asansör kullanımı yüzünden tartışma çıktı. Asansörü kullanmasına izin verilmediğini söyleyen o motokurye bir de fiziki temasa maruz kalınca gitti şikayetçi oldu.
1: Yarım saattir asansör bekliyorum burada. Ne demek ya yançık ya?
2: Asansör bir türlü gelmedi. Sipariş getiren motokurye ile apartman görevlisi arasındaki tartışma böyle başladı.
3: İşine kasma bak. İçeri giremesin bir daha.
1: Sen kendi işine bak.
3: Ben işime bakıyorum. Kasmanın giremesin diyorum sana.
1: Çıkar sen kasmanı. Kimsin? O elini kasmanı kolunu
3: çıkart.
1: Çek.
3: Kasmanı çıkart kafandan.
1: Çıkartmıyorum. Çık git ya.
3: O zaman git servisini başına.
1: Ya bana dokunamazsın. Kimsin sen bana dokunuyorsun ya?
2: Antalya'da motokurye Zehra Yumakoğulları bir siteye yemek siparişi götürdü. Uzun süre asansör bekleyen motokurye düğmeye tekrar basınca bir üst kattaki apartman görevlisi bağırdı.
4: Basma kardeşim, basma.
1: Asansörü bekliyorum, neden basmayayım?
2: Tartışma böyle başladı. Motokuryeye yayan çık diyen apartman görevlisi onu binadan çıkartmaya çalıştı.
1: Kameram var, bana dokundu, beni ittirdi.
3: Kastı çıkar öyle git.
1: Hah,
3: aferin.
1: Ne aferin?
4: Böyle yan gidersin.
2: Kurye Zehra Yumakoğulları asansöre binemeyince yürüyerek yukarı çıktı ve siparişini teslim etti. Sonrasında da polisi arayıp apartman görevlisinden şikayetçi oldu.
5: Önce kaskımdan, sonra da kolumdan tutarak beni ittirdi. Ya hepimizin derdi belli aslında, biz yani işimizin başındayız. Bize atanan siparişleri götürüp teslim ediyoruz.
3: İçeri giremesin bir daha.
1: Sen kendi işine bak.
0: Ve yine bir gazete haberiyle devam edeceğiz. Yeni Şafak gazetesinden bir haber, ilgi çekici bir haber. Almanya'nın Susurluk'u başlığı atılmış. Almanya'nın Siteit kasabasında Türk kökenli Fatih Kağan Gazioğlu'nun velayet tartışmasına girdiği gençlik merkezinde 6 kişiyi öldürdüğü olay gizemli bir hale aldı. Gazioğlu'nu merkeze getiren katliamın ardından kaçış aracını kullanan 65 yaşındaki Silvia S'nin 2019-2024 yıllarında Alman istihbaratının İslamizmi önleme biriminde çalıştığı ortaya çıktı. Ve araçsa Sosyal Demokrat vekil Deniz Kurku'ya ait çıktı yine. Kurku aynı zamanda Silvia S'nin damadı. Almanya'da herkes bir siyasetçi, bir ajan ve bir çocuk tecavüzcüsünün nasıl bir araya geldiğini sorguluyor diyor haberin detaylarında. İlginç. Şimdi Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şanlıurfa'da iki esnaf birbirine girdi. Müşteri kapma tartışmasıydı bu aslında ama kavgaya dönüştü. Hem esnaf hem de müşteriler yaralandı.
2: Scooter almaya gitti. Esnaf kavgasının ortasında kaldı. Şanlıurfa'da pasajlar bölgesinde iki esnaf arasında müşteri kapma tartışması çıktı. Scooter almaya gelen müşteriyi paylaşamayan iki esnaf kavga etti. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Hem iki esnaf hem de onları ayırmaya çalışan iki müşteri yaralandı. Taraflar birbirinden güçlükle uzaklaştırıldı.
0: Adana'da bir hırsız takım mağazasını gözüne kestirdi. Camı taşla kırdı, içeri girdi ve çaldığı her şeyi pantolonun içine sıkıştırdı. Ama bakın çaldıkları ne çıktı.
2: Gece yarısı takı mağazasına girdi. Sakar hırsız döke saça takıları çaldı. Olay yerinden kaçtı ama polisten kurtulamadı. Adana'da imitasyon takıların satıldığı bir takı mağazası yaşlı hırsızın hedefi oldu. Kaldırımdan aldığı taşla kapı camını kıran hırsız içeri girerken dengesini kaybedip düştü. Bu düşüş onu yolundan çevirmedi. Ayağa kalkıp tezgahlara yöneldi. Yanında takıları koyacak bir çanta ya da poşet yoktu. Ne bulduysa pantolonunun içine sakladı.
6: Burada ne kadar altın kaplama bileziğimiz varsa hepsini aldığını, adam zaten pantolonun içine, kıyafetlerin içine dolduruyor. Tekrar burada ne kadar ürün varsa, bu görmüş olduğunuz stantımızın ve altındaki dolaplarda bizim stoklarımız var ve gümüş kaplama bir sürü ürünümüz var. Onların hepsini alıyor.
2: Hırsız hızla olay yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibinin şikayetiyle polis zanlının peşine düştü. Kamera kaydından zanlının kimliğini tespit eden polis onu kısa sürede yakaladı. Hırsızın üzerinden çalınan takıların sadece bir kısmı çıktı.
6: Yaklaşık 1 milyon kadar zararımız var.
0: 48 saatte Anadolu turu. Akşam gazetesindeki haberin başlığı bu. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2053'e kadar tüm Türkiye'nin yüksek hızlı trenle 48 saatte gezilebileceğini söyledi. 24 yılda 355 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırımı yapıldığını da belirtti Uraloğlu ve 2028'de YHT'nin yüksek hızlı trenin ulaşacağı il sayısının 27'ye yükseleceğini belirtti. Başka ne açıklamalar yaptı? Şimdi detaylara haberimizde bakalım.
2: Yapılması planlanan demiryolu hat uzunluğunu açıkladı. Hızlı tren hedefine işaret etti.
7: 2028 yılına kadar 608 kilometre iltisak hattına ulaşmayı planlıyoruz. 13 olan lojistik merkezi sayımızı 25'e çıkarmayı planlıyoruz. Demiryolu hatlarımızı 2028'e kadar 17.287 kilometreye, 2053 yılında ise 28.590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Halen 4.164 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz. 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sadece yeni hatları inşa etmediklerini, 11 bin kilometrelik demiryolu ağını da modernize ettiklerini aktardı. Halkalı Kapıkule, Ankara, İzmir, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaniye, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep gibi hızlı tren hatlarında inşa çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'yi bölünmüş yollarla, yüksek hızlı tren hatlarıyla, havalimanlarıyla ve lojistik merkezlerle donattıklarına işaret etti. 2002'den itibaren başlattıkları gelişim hamleleriyle demir yollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını söyledi.
0: Oruç Reis New York'ta, Milliyet Gazetesi'nin haberi bu da. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruç Reis, ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek törene katılmak için New York limanına demir attı diyor haberde ve fotoğrafı da yer alıyor. Özgürlük heykeliyle Oruç Reis bir arada görünüyor fotoğrafta. Tabii Amerika'nın 250. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Ülke genelinde havai fişek gösterileri yapıldı. ABD Başkanı Trump da başkent Washington'da konuşma yapacaktı ama fırtına nedeniyle geç başlamak zorunda kaldı o konuşma.
2: Amerika Birleşik Devletleri kuruluşunun 250. yıl dönümünü kutladı. Amerikan Başkanı Trump kürsüye fırtına nedeniyle bir saat gecikmeyle çıktı.
8: Good evening America. If you think that was easy, it wasn't. And I want to thank everybody because they did the right thing. They saw lightning.
2: Başkent Washington'daki kutlamalar uçakların geçişiyle başladı. Savaş uçakları başkent üzerinde gösteri yaptı. Ancak daha sonra yapılan fırtına uyarısı kutlamaları kısa kesti. Washington Anıtı yakınlarındaki tören alanı boşaltıldı. Trump'ın yapacağı konuşmada hava şartları nedeniyle ertelendi. Amerikan Başkanı beklerken kendisini televizyonda görünce önce televizyona sonra da kendisini çeken kameraya el salladı. Konuşmasını başka bir gün yapma önerilerini reddederek yerel saatte gece 11'de kürsüye çıktı. Hitabını cam blok arkasından yapan Trump, ülkesinin tarihteki en inanılmaz ülke olduğunu savundu.
8: For two and a half centuries, our American Republic has stood as the crowning achievement of human history. This country is the home of freedom.
9: This is the land of

0: liberty, and this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth, and we're doing better now than we've ever done before.
1: Kutlamalar için kurulan sahnede Trump, Amerikan gazilerini ve astronotlarını davet etti. Washington'daki törene yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yaşı kutlamaları havai fişeklerle devam etti. Binlerce Amerikalı gösteriyi ilgiyle takip etti. Havai fişekler atıldığı sırada başkente düşen yıldırımlar da kameralara yansıdı.
2: Evet, Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesine konuşuyoruz. Geri sayım sürüyor. Sadece bir gün kaldı. Yarın resmi olarak zirve başlıyor. Tabii hep diyoruz sadece bizim değil dünyanın gözü kulağı Türkiye'de, Ankara'da. Uluslararası basında da yine geniş yer buluyor. Yunanistan basında zirvenin Türkiye'ye önemli diplomatik ve stratejik kazanımlar sağlayacağı değerlendirildi. Yine ABD basınında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki yakın ilişkiye vurgu yapıldı.
3: Not allowed. No way. Can we take
4: photos? Ankara, tarihi NATO zirvesine hazırlanırken uluslararası basının gözü zirvenin çıktılarına çevrildi. Yunan basını zirvenin Türkiye'ye önemli diplomatik ve stratejik kazanımlar sağlayacağını değerlendirdi. Liberal gazetesi Ankara'nın savunma sanayi alanındaki başarılarını müttefiklerine tanıtacağını yazdı. Militaire'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki yakın ilişkiye vurgu yaptı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise zirve öncesi yumuşak mesajlar verdi. İki ülke arasında hiçbir koşulda savaş beklemiyoruz diyen Mitsotakis, çözülmesi gereken tek konunun Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması olduğunu belirtti. Middle East Eye'ın haberinde ise Fransa'nın zirveyle beraber Türkiye ile yeni bir sayfa açmaya yaklaştığı kaydedildi. Fransa, Avrupa güvenliğinin geleceğini Türkiye'yi bu yapının temel taşlarından biri olarak görerek planlıyor değerlendirmesi yapıldı. Amerikan basınına göre ise zirve Türkiye'nin Washington'la ilişkilerinde son yılların en kritik dönüm noktalarından biri olabilir. Associated Press'in analizinde zirvenin F-35 programına dönüşten Kaan motorlarına kadar birçok dosyada Ankara lehine somut sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Uzmanlar Trump'la Erdoğan arasındaki ilişkinin iki ülke arasındaki diplomatik süreci hızlandırdığı görüşünü paylaşıyor. İsrail'de yayın yapan Biz Haber sitesi ise zirve öncesinde Türkiye'nin savunma sanayisini mercek altına alan kapsamlı bir analiz yayımladı. Analizde zirvenin yalnızca diplomatik bir buluşma değil, aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisi için önemli olduğu belirtildi. Türkiye'nin artık sadece güçlü ordusu ve jeopolitik konumuyla değil, silah, mühimmat ve güvenlik sistemlerini hızlı ve rekabetçi maliyetlerle üretebilen bir ülke olarak öne çıktığı kaydedildi. Zirvede verilecek olan mesajların NATO içindeki dengeleri şekillendirmesi bekleniyor.
2: İstanbul, Türkiye'nin ilk gece maratonuna ev sahipliği yaptı. Sarıyer'de gece manzarasında koşan 32 ülkeden 370 sporcu birincilik için bakın nasıl kıyasıya mücadele etti.
5: Dünyanın dört bir yanından gelen onlarca sporcu birincilik için kilometrelerce koştu. Ancak parkur bu kez gündüz değil, gece koşuldu. 38 göğüs numarasıyla. İstanbul Sarıyer, Türkiye'nin ilk gece maratonuna ev sahipliği yaptı. 32 ülkeden 370 sporcu ter döktü.
6: Şu anda Türkiye'nin ilk gece maratonunu organize ediyoruz. 8 yıl önce hayalini kurduğumuz, yaşadığımız bölge olan Sarıyer'de sporu ve doğayı bir araya getirmeye çalıştık.
5: 3 ayrı etaptan oluşan maratonda sporcular İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında yarıştı.
6: Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi şu, hem gece maratonu olması hem de bayrak maraton yarışmasını ilginç bir hale getirmeye çalıştık. 42 kilometrede 4 kişilik takım, yarı maratonda 2 kişilik takım ve 10 kilometre olmak üzere 3 ayrı etaptan oluşuyor.
5: Maratonun tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.
7: Alkışlıyoruz tüm sporcularımızı.
2: Ve yine bir gazete haberine bakalım. Hürriyet gazetesinin haberi başlıkta taş gibi pehlivan. Çünkü tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri vardı. Final müsabakası dün akşam saatlerinde başlamıştı. Kırkpınar'da Erkan Taş, Feyzullah Aktürk'ü yenerek Baş

0: Pehlivan oldu. 2026'nın baş pehlivanı oldu. Taş ilk kez yükseldi, finali kazandı. Aktürk ise üst üste ikinci finalini kaybetmiş oldu. Epey ilgi gördü Edirne'de tarihi Kırkpınar güreşleri. 665.si düzenlenmiş oldu. Bu senenin baş pehlivanı da belli oldu. Haberimizde detaylara bakalım.
1: 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde finalde Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş baş pehlivan olarak altın kemerin sahibi oldu. Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin son gününde baş pehlivanlar finale yükselebilmek için Er Meydanı'nda kıran kırana mücadele etti. Büyük heyecanla sahne olan yarı final karşılaşmalarında rakiplerini mağlup eden Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Erkan Taş'la Feyzullah Aktürk adlarını finale yazdırdı. Binlerce güreş severin ilgiyle takip ettiği final müsabakasında Erkan Taş'la Feyzullah Aktürk altın kemer için karşı karşıya geldi. Yaklaşık bir saat süren final mücadelesinin ardından rakibini mağlup eden Erkan Taş, 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin baş pehlivanı olarak altın kemeri kazandı. Büyük çekişmeye sahne olan final güreşini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da tribünden takip etti.
0: Ve şimdi de sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Bakalım bu hafta sanatseverleri neler bekliyor? Onu izleyelim ve bununla da Gün Başlıyor'un ilk saatini noktalayalım. Saat başında yeniden buradayız. Gün Başlıyor kaldığı yerden devam edecek. Hem tarihi NATO zirvesiyle ilgili gelişmelere bakacağız. Ve yine yurtta ve dünyada neler oluyor hepsini bir bir aktaracağız. Görüşmek dileğiyle efendim saat başında.
2: Yunanistan'ın sevilen sanatçılarından Konstantinos Argyros tekrar Türkiye'ye geliyor. Pop, laiko ve çağdaş Yunan müziğini bir araya getiren sanatçı, güçlü vokali ve yüksek enerjili sahne performansıyla 9-10 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak. ...33. İstanbul Caz Festivali şehrin dört bir yanında müzikseverlerle buluşuyor. Festival konuğu olarak modern Brezilya müziğinin yükselen yıldızlarından Mari Foez... ...6 Temmuz'da Esma Sultan Yalısı'nda... ...7 Temmuz'da saksafoncu Joe Lovona, İtalyan cazının usta piyanisti Antonio Foro ve grubu... ...İstanbul İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde sahneye çıkacak. Festival 13 Temmuz'a kadar devam ediyor. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say İstanbul'da sahne alıyor. Programın açılışında flütte Aslıhan Antsay, Bosphorus Romance'la piyaniste eşlik edecek. İkinci kısmında vokalde Seda Krankaya ve saksafon sanatçısı Asya Fateyeva eşlik edecek. Konser 6 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda. Yeşilçam klasiği Gırgırı'ya sahnelenmeye devam ediyor. Müjdat Gezen, Perren Kutman ve Gülben Ergin'in başrollerinde buluştuğu müzikal, mahalle kültürünü, roman ezgilerini, kahkahayı ve duyguyu aynı sahnede bir araya getiriyor. Gösteri 7 Temmuz'da Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Dört sanatçının eserlerini bir araya getiren Gökyüzü Şekerdendi sergisi kapılarını açtı. Küratörlüğünü Selen Antsen'in yaptığı seçki, resim, fotoğraf, heykel, video ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri ele alıyor. Sergi 28 Mart'a kadar Arter'de ziyarete açık. Sanatçı Olivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ve Perili Hunted yeni sezonda izleyiciyle buluşuyor. Olivo Barbieri'nin sergisi sanatçının 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi ele alıyor. Artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in üstlendiği Perili Hunted başlıklı koleksiyon

Rafael Lozano Hammer, Memo Akten, Tim Blam, Kuayola'yla Kemal Önsoy'un eserlerini bir araya getiriyor. Sergiler Eylül ayında Borusan Contemporary'de ziyarete açılıyor. Yaz Sanat Okulu kapılarını minik sanatseverler için açıyor. 7-10 yaş aralığındaki çocukları sanatın büyüleyici dünyasıyla buluşturacak olan okulda fotoğraf, portre, heykel, doğa, kent ve gündelik nesneler gibi farklı temalar üzerinden sanat tarihi anlatılıyor. Program 28 Ağustos'a kadar İstanbul Modern'de.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

Habertürk ekranlarından yeniden merhaba, günaydın. Haftanın ilk gününde, pazartesi gününde, 6 Temmuz pazartesi gününde gün başlıyor da beraberiz. İkinci saatine başladık gün başlıyorun. Saat 9'a kadar birlikte olacağız, yine diğer saatte de varız. Şöyle bir bu saate de, bu dilime de yine gazete manşetlerine bakarak başlayalım. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet gazetesinin sür manşetinde NATO var. Tarihi NATO zirvesi, dünyanın gözünü çevirdiği zirve. NATO'nun geleceğine Ankara damgası başlığını görüyoruz. NATO'nun geleceğini şekillendirecek tarihi zirve yarın Ankara'da başlıyor. ABD Başkanı Trump dahil 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları katılacak bu zirveye ve zirve Türkiye'nin rolü açısından kritik öneme sahip diyor haberde. Erdoğan liderleri ağırlayacak diyor. Çünkü 8 Temmuz'da Erdoğan'ın ev sahipliğinde yine Kuzey Atlantik toplantısı gerçekleşecek. Öncesinde de, önceki akşamda da...

liderlerin eşleriyle birlikte bir yemeğe katılması bekleniyor Erdoğan'ın ev sahipliğinde. Hemen manşetine de şöyle bir bakalım. Doktorları çarpıp kaçtı başlığı var. İlginç bir haber, günün ilginç haberlerinden. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bu aralar öğretim görevlisi Fatih Ağa'nın meslektaşlarından topladığı milyonlarca lirayla Paris'e kaçtığını konuşuyor diyor haberde. Yüksek kazanç vaat etmiş ve meslektaşlarından kendi geliştirdiği bir algoritmayla ABD borsasında yüksek kazanç elde ettiğini söyleyerek para toplamış. Bu sayede 3 ayrı hastanedeki sağlık çalışanlarından milyonlarca lira ve döviz aldığı iddiası var. Hatta evini ipotek edip kredi bile çekmiş, sonra da birden ortadan kaybolmuş. Haberin detaylarında bu bilgiler var. Hemen sağ tarafta bizi gururlandıran bir haber. Dünyanın en iyi beşinde diyor. Devlet Opera ve Balesi'nin genç balerinlerinden Nilay Tahiroğlu tarihi başarıya imza attı ve en iyi 5 balerin, dünyanın en iyi 5 balerini arasına girdi diyor. Haberde ilerleyen dakikalarda, saatlerde detaylarına da yine bakarız haberin. Hemen sol alt tarafta da Özel Göktaş'ı ziyaret etti haberini görüyoruz. Özgür Özel Tekirdağ Çorlu'da tutuklu olan Deniz Göktaş'ı ziyaret etti. 30 dakika sürdü görüşme diyor haberin detaylarında. Deniz Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından tutuklu. Hadi bakalım şimdi de Sabah gazetesinin manşetine. Sabah gazetesinin manşetinde yetim kalplere Türkiye morali başlığını görüyoruz. Yıkımın ve gözyaşının ortasında büyüyen Filistinli çocuklar Türkiye'nin desteğiyle kurulan yaz kamplarında moral buluyor. Kamplar İsrail soykırımıyla ailelerini kaybetmiş binlerce yetimi umutla buluşturuyor diyor haberde. Umut Pınarları 2026 yaz kampının açılışında çocuklar Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini gösterdi diyor ve yine altta fotoğraf var. 60 yaz kampında binlerce minik çocuk olmanın sevincini yaşadı diyor haberin detaylarında. Yine NATO zirvesiyle ilgili de haberlere yer vermiş Sabah gazetesi. Türkiye'nin etkisi zirveye damga vuracak, dünyayı ağırlayacağız diyor haberlerin başlığında. Altta yine ilginç bir haber var. Kısaca ona da bakalım. FETÖ'nün kanlı yüzü tescillendi diyor. MİT'e sızdırılan FETÖ'cü Zeki Kıratlı hakkında verilen mahkeme kararı örgütün gerçekleştirdiği Karlov suikastının korkunç arka planını ortaya koydu diyor haberde. Ve bakalım Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde CHP'deki yeni parti kurulmasıyla ilgili, gündemiyle ilgili bir haber var. Kulislerde yeni partinin konuşulduğu CHP'de her iki kanatta önümüzdeki 10 günü işaret ediyor. 26 Temmuz öncesi olağanüstü kurultay beklentisi karşılık bulmuyor. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası ve hal böyle olurken de olunca da yeni parti tartışmaları hızlandı. Özgür Özel'i destekleyen bazı milletvekilleri sokakta konu hep mutlak butlana ve bizim ne yapacağımıza geliyor. Ne olacaksa bir an önce olmalı diyor. Haberin detaylarında buna yer vermiş. Tercihlere ekonomik kriz kıskacı diyor. Öğrenciler kaygılı başlığı var. Bu cuma sınav sonuçları açıklanacak. 2,5 milyon üniversiteli adayı ve aileleri heyecanla sınav sonuçlarını bekliyor. Büyük şehirlerdeki aylık temel masraflar 30 bin liraya aşacak. İkamet edilen kent dışını tercih edecek öğrencilerin barınma ve yine yemek masrafları da el yakıyor diyor haberde. Kolaylıklar diliyoruz tüm öğrencilere ve ailelerine tabii. Akşam gazetesinin manşetine şöyle bir bakalım. Yine NATO zirvesi tabii gündem. ABD'nin yerini Türkiye doldurur başlığı var Akşam gazetesinin manşetinde. Hollanda Genelkurmay Başkanı NATO'daki ABD askeri kabiliyetini geri çekerse Türkiye'nin rolü daha da büyüyecek dedi. Başımızın çaresine bakmalıyız alt başlığını da görüyoruz. Hollanda Genelkurmay Başkanı ABD askeri kabiliyetlerini çekerse Avrupa için tarihi bir an olacak dedi. Ve hemen altta da Ankara hazır başlığını görüyoruz. 22 yıl sonra bu kez Ankara ev sahipliği yapacak. Tarihi NATO zirvesine Beştepe Külliyesi'nde olacak ve dev Türk bayrağı karşılayacak. Beştepe Külliyesi'nin giriş kapısında.

Karşısında bulunan binaya dev bir Türk bayrağı asıldı. Zirve öncesi de tabii güvenlik önlemleri, sıkı önlemler alındı diyor haberin detaylarında. Ve hemen bakalım Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında neler var. Manşette Ukrayna'da Ankara umudu başlığını görüyoruz. Trump ve Putin'in fotoğrafı var. Hemen altta da Zelenski'nin fotoğrafı. 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında en önemli ateşkes müzakereleri 2022'de İstanbul'da olmuştu. Yarın başlayacak NATO zirvesi öncesinde de Trump hem Putin'le hem Zelenski'yle bir telefon görüşmesi yaptı. Ve bu görüşmede hemen zirve öncesi Ankara'da yeniden barış umudunu doğurdu diyor haberde. Buna yer vermiş manşetinde. Hemen sağ tarafa şöyle bir bakalım. Gazze konvoyu bu kez Türkiye'den geçecek başlığını görüyoruz. Filistin'e destek için oluşturulan yeni kara konvoy 26 Temmuz'da Fransa'dan yola çıkıyor. Bosna Hersek üzerinden Türkiye'ye gelecek konvoy Bursa, Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa gibi pek çok şehirden geçecek. O rotayı takip edecek ve Irak ve Ürdün üzerinden de Filistin'e ulaşmayı planlıyor diyor haberin detaylarında. Gelelim Dünya Gazetesi'ne. Dünya Gazetesi'nin de manşetinde yine ekonomiyle ilgili bir haber var. Her zamanki gibi savaşla birlikte üretim ve yatırıma akan kaynak azaldı. Krediden nakit akışı ve tüketim. Kredide nakit akışı ve tüketim öne çıktı diyor başlıkta. Jeopolitik riskin damga vurduğu yılın ilk yarısında kredi kanalı üretim ve yatırımdan tüketim ve nakit akışı yönetimine kaydı. Ticari krediler reel olarak daralırken kurumsal kredi kartı borçlarındaki büyüme enflasyona fark attı diyor. Ve bireysel kredi kartı borçları da yine enflasyonun bir hayli üzerinde seyretti diyor haberin detaylarında. Baktık günün gazetelerinde ilk sayfada neler var, manşette neler var. Şimdi devam edelim. Türk tiyatrosu bir ustasını daha kaybetti. Ne yazık ki Zihni Göktay tedavi gördü hastanede. Hayata gözlerini umudu. Göktay sene başında katıldığı bir turnede geçirdiği kazada kalça kemiğini kırmış ve ardından çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye başlamıştı. Bir süredir de yaşamını sürdürdüğü huzur evinde. Dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Maltepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Göktay yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yapılan açıklamada usta oyuncunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Sanatçının cenaze töreni programına dair takvim ise henüz açıklanmadı. İstanbul'da doğan 81 yaşındaki sanatçı 1973 yılından bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nın kadrosunda yer alıyordu. Hüküs Hayat, Kanlı Nigar, 12 Öfkeli Adam ve Cibali Karakolu gibi de pek çok oyunda yer almıştı. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı çok sayıda filme karakterleriyle renk katmıştı diyelim ve rahmet dileyelim. Bir gazete haberine daha bakalım. Karar Gazetesi'nde bir haber. Klima Avrupa'yı böldü diyor başlıkta. Malumunuz Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ediyor bir süredir. Ve Avrupa'da 1300'den fazla kişi de hayatını kaybetti bu sıcak hava dalgası yüzünden. Klima tartışması başladı. ABD'de evlerin %90'ında klima bulunurken Avrupa'da bu oran %20'lerde. 40 dereceyi aşan sıcaklarda özellikle hastane gibi alanlarda klima olmaması da hayati sorunları beraberinde getirdi. O tarihi doku, gürültü politikası, iklim ve çevresel faktörlere zarar gibi nedenlerle kullanımı kısıtlanan klima, can alan aşırı sıcaklar nedeniyle siyasetçi, vatandaş ve uzmanları da haliyle karşı karşıya getirdi. Bir klima tartışması başladı Avrupa'da. Şimdi yurda dönelim. Yurttaki hava durumu nasıl? Yurt genelinde sıcaklıklar arttı. Maalesef bununla birlikte boğulma vakaları da artıyor, beraberinde geliyor. Aydın ve Burdur'da 4 kişi yaşamını yitirdi. Aydın'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgar Kuşadası'ndaki Sevgi Plajı'nda akıntı ve yüksek dalgaların oluşmasına yol açtı. Aynı saat içinde 12 kişi denizde epey zor anlar yaşadı. Dalgalarla boğuşanları görenler tabii durumu yetkililere bildirdi. 12 kişi vatandaş ve ekiplerin yardımıyla kıyıya çıkartıldı.

ve hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan 79 yaşındaki Dursun Marmara, 67 yaşındaki Mahmut Özle, yine 54 yaşındaki İlkay Özcan kurtarılamadı. Ne yazık ki hayatını kaybetti. Burdur'da da Bucak ilçesindeki Onaç Barajı'nda boğulma vakası meydana geldi. Suya giren İbrahim Bozkurt'la bir süre sonra gözden kaybolduğu belirlendi ve dalgıçlar barajda arama çalışması başlattı. 3 saat sürdü o arama çalışması ve ne yazık ki cansız bedenine ulaştılar Bozkurt'un. Peki yurt genelinde durum ne? Bazı yerlerde de şiddetli sağanak etkili oldu. Birçok noktada sele neden oldu bu ve ağaçlar devrildi, tarım arazileri de zarar gördü. Sağanak yağış Kars'ın Kazman ilçesinde etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle Akyayla köyünden geçen dere ve su kanalları taştı. Cadde ve sokaklar çamurla doldu. Sel sularının taşıdığı molozlarsa ulaşımı engelledi. Tarım arazileri ve bahçelerde yine büyük hasar gördü. Osmaniye'de de etkili oldu sağanak. Birçok noktada yine olumsuz etkilendi. Trafik de öyle. Cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar da devrildi. Zonguldak Ereğli'de de gece saatlerinde yine hortum meydana geldi. O anlar hatta güvenlik kameralarına yansıdı ve hortum nedeniyle limandaki tekneler savruldu. Bazıları hasar gördü.

0: Devam ediyoruz gün başlığı. Bir gazete haberine bakalım. Türkiye Gazetesi'nden bir haber. Suriyeliler akın akın evine dönüyor başlığını görüyoruz. Tabii okullar da kapandı. Okulların kapanmasıyla birlikte Türkiye'de Suriyelilerin gidişi hızlandı. Öncü Pınar sınır kapısında uzun kuyruklar var. İç savaşta Türkiye'ye sığınmışlardı. Burada aile kurup meslek sahibi oldu birçoğu Suriyelilerin. Ama yeni bir hayat kurmaya gidiyoruz. Ancak kalbimizin bir parçası hep Türkiye'de olacak diyorlar. Halep başta olmak üzere Suriye'nin farklı şehirlerine gönüllü olarak dönenlerin sayısı da 1 milyonu aşmış. 1 milyon 50 bine yaklaşmış görünüyor. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörist Türkiye sürecinde kanunun meclisten geçmesinin son derece önemli olacağını vurguladı. Terörist Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır dedi. Provokasyonlara karşı da uyarıda bulundu.
1: Geçiş süreci yasasına işaret etti. Tarihi dönüm noktası vurgusu yaptı.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden bu kanunun çıkacağı bekleniyor. En azından bu yönde güçlü bir irade oluştuğu nettir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden çıkması gerektiğini açıkladı. Bu kararlılığın son derece önemli olduğunun altını çizmek gerekir. Ayrıca bugüne kadar hiçbir süreçte konu bu seviyede Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine ve kanun aşamasına gelmemişti. Bu eşik asla hafife alınmamalıdır. Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır. Bundan sonraki temel mesele sürecin hangi hızla ve hangi disiplin içinde tamamlanacağıdır.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde gelinen son aşamayı Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldı. Provokasyonlara dikkati çekti.
2: Hal böyleyken özellikle Münfesih terör örgütünün bazı unsurları tarafından son günlerde yapılan açıklamalarda veya ortaya konan tutumlarda sürece zarar verme niyetli yaklaşımlar izleniyor. Bu çerçevede geçiş sürecinin saha pratiğindeki en önemli kurumu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı İbrahim Kalın'ın Irak seyahatine karşı Münfesih terör örgütünün bazı unsurlarınca yapılan ve son derece gerçek dışı iddialara dayanan açıklamalar tam bir provokatif hamledir. Devletin geçiş sürecine ilişkin sabotajlara izin vermeyeceği, sabotaj yapmaya kalkışanlar olursa bunun altında kalacakları izahtan varistedir.
0: Tam 33 yıl önce Erzincan'ın Başbağlar Köyü'nde terör örgütü tarafından katledilen 33 sivil törenle anıldı. Katılımcılar Başbağlar Köyü'ndeki anma töreni öncesinde şehitlik anıtını ziyaret etti. Törene katliamda yakınlarını kaybeden 33 kişinin yakınlarının yanı sıra devlet erkanı da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları okundu. Başbağlar Köyü muhtarı...

Ali Akpınar 33 yıla rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. 5 Temmuz 1993'te terör örgütü PKK'nın akşam baskınıyla köyde bulunan 33 sivil katledilmişti. Şimdi bir İran'a dönelim. ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Hamane için cenaze töreni sürüyor. Bugün 4. günü ve görüntüler canlı olarak ekranlarımızda. Yine kalabalık var, büyük bir kalabalık var. Bugün bir yürüyüş, resmi geçit töreni yapılacak ve milyonlarca kişinin katılması bekleniyor. Hınca hınç dolu, iğne atsanız yere düşmez. Yüz binlerce kişi, yüz binlerce İranlı meydanlarda ve Hamane'nin yasını tutuyor. 28 Şubat'taki saldırılarda, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti Hamane ve ailesi. Gecikmeli bir veda, aylar sonra planlama yapıldı. Cenaze töreni 6 günlük bir program oluşturuldu. 2 ülke 5 şehirde sürecek bu tören. Bugün de resmi geçit yapılacak. O yüzden milyonlarca İranlı yine sokaklarda ellerinde bayraklar, İran bayrakları, siyah kıyafetleriyle akın akın meydanları dolduruyorlar. Dün de cenaze namazı kılınmıştı. Cenaze namazında yine Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Meclis Başkanı Kalibaf, Dışişleri Bakanı Arakçı gibi pek çok yetkili isim de yerini almıştı. Yine Hamane'nin 3 oğlu da oradaydı ama tabii gözler bir yandan da yerine geçen yeni dini lideri Müşteba Hamane'deydi. Yine katılmadı törenlere. Güvenlik gerekçesiyle katılmadığı söyleniyor. Ama diğer 3 oğlu Mustafa, Meysan ve Mesut Hamane İmam Hümeyni Büyük Musalla Camii'nde yerini aldı. Avluda babalarının tabutu başında saf tuttular. En çok merak edilen dediğim gibi Müşteba Hamane'ydi. O yine katılmadı dünkü törene de. Bugün de dediğim gibi resmi bir geçit planlanıyor, bir yürüyüş ve milyonlarca İranlının da bu yürüyüşe katılması bekleniyor. Tarihi zirveye, Ankara'daki NATO zirvesine bir gün kala Rusya Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Gece saatlerinde başkent Kiev hava saldırılarının hedefi oldu. En az 9 kişi yaşamını yitirdi. Patlamaların meydana geldiği yer Ukrayna'nın başkenti Kiev. Rusya ordusu balistik füze ve dronlarla Kiev'e saldırı başlattı. Kiev'in yanı sıra Çernigiv, Sumi, Zaporijya ve Donetsk'te yine vuruldu. Sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi. Kiev Belediye Başkanı apartmanların hasar gördüğünü ve enkaz altında insanların olduğunu belirtti. Yetkililer şu sıralarda operasyonların devam ettiğini ve can kayıplarının artmasından endişe duyduklarını ifade etti. Bir gazete haberiyle devam edelim. Milliyet gazetesinin haberine bakalım. Masadaki dört başlık başlığını atmış. 17 yıl sonra ABD'den başkan düzeyinde ilk misafir Trump. Şüphesiz ki bu tarihi zirvenin en merak edileni, en kritik görüşmesi bu olacak. Kritik ziyaret yarın Beştepe'de ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zirve öncesi ABD Başkanı Trump ağırlanacak. Beştepe'deki Erdoğan-Trump zirvesiyle iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı aralanacak. En önemli başlık savunma, ticaret ve enerjide de işbirliği gündemde. 100 milyar dolar ticaret hedefi doğrultusunda yine yeni bir işbirliğine adımların atılması beklentiler arasında, iki ülke arasında. Merakla bekliyoruz. O yüzden takip edeceğiz adım adım zirveyi. Bir yandan da tabii zirvenin programı da netleşti. Bakın saat saat tarihi zirvede biz

0: neler bekliyor?
1: Savunma Sanayi Forumu, kritik toplantılar, basın açıklamaları. Ankara'daki tarihi NATO zirvesi için geri sayım başladı. Zirvenin programı da netleşti. NATO'nun resmi internet sitesinde yer alan programa göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesinde Beştepe'de basın toplantısı düzenleyecek. 7 Temmuz'da ise Ankara'da birden fazla noktada programlar yapılacak. Onlardan birisi de NATO Kongre Merkezi'ndeki Savunma Sanayi Forumu olacak. Forumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açılış konuşmaları yapacak. Forumda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de kısa bir konuşma yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde salı akşamı NATO devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle katılacağı resmi akşam yemeği düzenlenecek. Güney Kore Cumhurbaşkanı Jung, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de davet edildi. 7 Temmuz Salı günü bakan seviyesinde programlar da düzenlenecek. Dışişleri Bakanlığı'nda aralarında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu İstanbul İşbirliği Girişimi partnerleriyle görüşmeler yapılacak. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni yerleşkesi Ay Yıldız Karargahı'nda da Bakan Güler'in ev sahipliğinde Savunma Bakanları onuruna resepsiyon verilecek. NATO'nun Asya Pasifik ortaklarından Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Savunma Bakanlarının davet edildiği Savunma Bakanları düzeyindeki çalışma yemeği düzenlenecek. 8 Temmuz Çarşamba günü saat 10.45'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte tarafından müttefikler için resmi karşılama töreni yapılacak. Saat 11'de geleneksel hale gelen aile fotoğrafı çekiminin ardından ana toplantı başlayacak. Zirvenin ardından saat 15'te ise Rutte'nin basın toplantısı düzenlemesi ve ardından bazı liderlerin de kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara programı. Trump 7 Temmuz'da Ankara'ya gelir gelmez ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacak. Ardından Beştepe'ye geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Beştepe'li devlet başkanlarına uygulanan ad hoc protokol töreniyle karşılayacak.
2: Oh, bak!
1: Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la baş başa görüşecek. Görüşmelerinin ardından iki lider ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek. Zirve programına dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında ikili görüşmeler yapmasının öngörüldüğünü belirtti. Zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir dedi.
0: Evet, tarihi zirvenin en kritik ziyaretçilerinden biri ABD Başkanı Trump diyoruz hep. Bu NATO zirvesi marjında yapacağı görüşmeler de belli oldu ABD Başkanı'nın. Ve ayrıca Trump'ın kullanacağı araçlar da başkent Ankara'ya geldi. ABD Başkanı Trump'ın ziyareti öncesinde makam araçları Ankara'ya vardı. İşte bakın, bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi o canavar lakaplı büyük zırhlı araçları, benzinlikte görüntülendi. Ardından da Ankara yollarında boy gösterdi. Beyaz Saray ise Trump'ın programına ilişkin bir açıklama yaptı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşeceği duyuruldu Trump'ın. Beyaz Saray basın sözcüsü yardımcısı Kelly detayları da paylaştı. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanması bekleniyor. NATO kapsamında liderler yemeğine de katılacak. Çarşamba günü de NATO liderler oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak tabii ki. Daha sonra Trump, Zelenski ve Şara ile görüşmelerinin ardından düzenleyeceği basın toplantısında Türkiye ziyareti kapsamındaki temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak. Aynı akşamda Boeing 747 tipi yeni Air Force One uçağıyla Washington'a geri dönecek. Tabii zirve her yönüyle tarihi, Ankara'daki zirve. Liderlerin duruşu, bakışı, beden dili, o geleneksel hale gelen aile fotoğrafında verdikleri pozlar bile her yönüyle çok konuşuluyor zirveye katılan liderler. Hürriyet gazetesinde de bir haber var. yine farklı bir açıdan görmüş. Golfçü de var, paraşütçü de diyor başlığında. Zirveye gelen NATO üyesi ülkelerin liderleri renkli ilgi alanlarıyla da dikkat çekiyor. İçlerinde paraşütle atlama tutkunu olan da var, maratoncu da var. Kimi satranç oynuyor, kimi maraton oynuyor. Örneğin ABD Başkanı Trump'ın en büyük eğlenceli.

0: eğlencesi golf oynamak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron sabah koşularını hiç aksatmaz. Çekya Cumhurbaşkanı Pavel ise motosiklet ve paraşüt tutkunu diyor haberin detaylarında yine. Tabii zirve öncesi aylar öncesinden hazırlıklar başladı. Onlardan biri de Etimesgut'ta modernize edilen Ankara Havalimanı'ydı. Liderlerin uçakları bu havalimanına iniş yapacak. 44 uçak eş zamanlı park yapabilecek ve ayrıca yeni bağlantı yolu da hayata geçirildi. İzleyelim.
1: Pist uzatıldı. 44 uçak eş zamanlı park yapabilecek duruma getirildi. NATO Liderler Zirvesi için Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları modernize edildi. Modernizasyon çalışması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı koordinasyonunda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 8 ayda tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 2450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist 3000 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği altyapı oluşturuldu. Toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçak eş zamanlı park yapabilecek şekilde planlandı. Havalimanındaki mevcut taksi yolları tamamen yenilendi. Yeni paralel ve bağlantı taksi yolları inşa edildi. Pist güvenliği için pist sonu emniyet alanı oluşturuldu. 4800 metrekare kapalı alana sahip devlet konuk evi ile 310 araçlık açık otopark da hazır hale getirildi. Proje kapsamında toplam 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da hayata geçirildi. Ankara Havalimanı ve Ayyıldız yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım imkanı sağlandı.
0: Tabii bu tarihi zirvede o kadar çok mesele var ki konuşulacak. Güvenlik harcamaları, Rusya-Ukrayna savaşı, İran savaşı. Konuşulacak meselelerden biri de Çin. Çin'in o önü alınamaz yükselişi. NATO kurulduğunda önceliği Sovyetler Birliği'nin yayılmasını engellemekti. Sovyetlerin dağılmasıyla bazı şeyler de değişti. 2019'dan bu yana NATO'nun resmi belgelerinde Çin de geniş bir yer tutuyor. Hatta asıl 2021 zirvesinde Çin'in yükselişi ve NATO'nun gündemine girişi hatta geç bile kalındı da olarak yorumlanıyor bazı uzmanlar tarafından. Ama Ankara'daki zirvede de geniş yer bulacak Çin meselesi. Burası kesin. Peki NATO yönünü acaba Asya'ya mı çeviriyor? İşte yanıtlarına haberimizde bakalım şimdi.
2: NATO kurulurken sınırları netti. Görevi Avrupa-Atlantik bölgesini korumakla şekillendirildi. Ancak son yıllarda yayımlanan bildirgeler NATO'nun kabuk değiştirdiğini gösteriyor. İttifak resmi belgelerinde artık Çin'i çok daha sert bir dille karşısına alıyor. Pekin'i Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının belirleyici destekçisi olmakla suçluyor. Son yıllarda uzmanlar NATO Avrupa-Atlantik Savunma İttifakı olarak mı kalacak yoksa Çin'in yükselişi nedeniyle küresel güvenlik örgütüne mi dönüşecek sorusuna yanıt arıyor. Çin'in Rusya'ya sağladığı ürünler Moskova'ya can suyu olurken Kuzey Kore'nin mühimmat ve balistik füze sevkiyatı da Ukrayna cephesindeki dengeleri doğrudan etkiliyor. Karşılığındaysa Rusya Kuzey Kore'ye nükleer programı için teknik yardım sağlıyor. Bu tehlikeli ittifak NATO'yu Hint-Pasifik dörtlüsü olarak bilinen Asya'daki ortaklarıyla yani Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'yla kurumsal bir işbirliğine zorluyor. Peki NATO neden Uzak Doğu'ya yöneldi? Çünkü artık Avrupa güvenliği ile Hint-Pasifik güvenliği birbirinden ayrı değerlendirilmiyor. Ukrayna Savaşı bu bağlantıyı güçlendirdi. Çin'in Rusya'yı ekonomik ve teknolojik olarak desteklemesi Avrupa güvenliğini doğrudan etkiliyor. Hint-Pasifik'teki iki potansiyel gerilim noktası da NATO'nun bölgeye odaklanmasını tetikliyor. Tayvan Boğazı veya Kore Yarımadası'nda bir çatışma çıkarsa bunun

küresel ekonomiye maliyeti 4 ila 10 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Bu durumda Avrupa genelinde tedarik zincirleri tamamen çökebilir. Dahası bölgesel bir krizde Amerika Birleşik Devletleri güçlerini Avrupa'dan Pasifik'e kaydırmak zorunda kalabilir. Bu da Avrupa'yı Rusya karşısında savunmasız bırakabilir. Artık Rusya ve Çin aynı

0: tarihinde ilk kez anıldığı belge olurken 2022 Madrid, 2023 Vilnius, 2024 Washington bildirgelerinde de Çin'e geniş yer verildi. Pekin yönetimi ise NATO'nun bu hamlelerine karşı oldukça öfkeli. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, NATO nerede ortaya çıkarsa kargaşa ve kaos da onu takip eder diyerek Batı ittifakını bölgede çatışmayı körüklemekle itham ediyor. NATO'nun Asya'da kalıcı bir askeri üs kurma ya da bu ülkeleri üyeliğe alma planı şimdilik yok. Ancak ittifakın önündeki yol haritası net. Savunma harcamalarını arttırmak, mühimmat üretiminde ortaklığa gitmek ve Çin'e olası bir saldırganlığın devasa ekonomik yaptırımlarla sonuçlanacağını şimdiden ilan etmek. Kısacası Batı ittifakı için artık küresel güvenlik sınırların ötesinde, Pasifik derinlerinde savunuluyor.
1: Ve bir gazete haberi daha. Hürriyet, özür dilerim, düzeltiyorum. Türkiye Gazetesi'nden bir haber. İsrail kuşatmasını çelik kubbe kıracak başlığını görüyoruz. Türkiye tehdidi yıllar önce fark etti. Güney Kıbrıs'a Barak MX, Yunanistan'a Aşil Kalkanı, Romanya'ya Spider füze sistemlerini yerleştiren İsrail, Türkiye'yi kuşatmak için Bulgaristan, Arnavutluk, Sırbistan, Macaristan ve Moldova ile de görüşüyor. Uzmanlar Ankara savunma sanayi ve çelik kubbeyle bu kuşatmayı etkisiz kılacak stratejik hamleler yapıyor dedi. Tel Aviv Balkanlara baskı yapıyor alt başlığı da var. Radardan füzelere bütün yerli sistemleri birleştiren çelik kubbe çok katmanlı bir hava savunma kalkanı sağlıyor. Yine savunma sanayi ile ilgili tabii başka gelişmeler de var. Havelsan tarafından üretilen Advent Milli Savaş Yönetim Sistemi ilk kez bir NATO ülkesine ihraç edildi. Romanya'ya teslim edilen sistem su üstü ve su altı pek çok harekat görevini üstlenebiliyor.
2: İstasyonlar Köprüsü top doğruda. Selame Köprüsü güneye doğru inmeye itibariyle başlıyorum.
3: Romanya'ya satışı yapılan açık deniz karakol gemisiyle milli yazılımda teslim edildi. Türkiye ilk kez bir NATO ülkesine donanma savaş yönetim sistemi ihraç etti. Havelsan üretimi Advent Romanya Deniz Kuvvetleri'nin hizmetine girdi. 20 Haziran'da Romanya'ya teslim edilen milli açık deniz karakol gemisi TCG Akhisar, yeni adıyla Cam Roman gemisi, Türkiye'nin ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği'ne üye ülkeye gemi satışı olarak tarihe geçti. İhracat sözleşmesi kapsamında Havelsan tarafından yerli olarak üretilen Advent yazılımı da Romanya'ya teslim edildi. Böylece bugüne kadar Pakistan, Ukrayna, Katar gibi farklı ülkelere ihraç edilen bu sistem ilk kez bir NATO üyesi ülkenin de envanterine girdi.
4: Bismillah, ateş serbest!
3: Advent, Türk donanmasının da kullandığı bir savaş yönetim sistemi. İhraç edilen gemide yer alan sistemse Romanya harekat ihtiyaçları için uyarlanmış bir versiyonu. Sistem, birden fazla deniz platformunu aynı harekat etrafında birleştiren kuvvet odaklı bir yaklaşımla tasarlandı. Tehdit değerlendirme, karar destek, hedef tespiti, silah ve sensör kontrolü gibi tüm operasyonel süreçleri kapsayarak komuta kademesine yüksek düzey farkındalık sağlıyor.
5: Topu esayen etmek için hazır ol.
3: Advent, su üstü ve su altı hava harekat ortamlarında çok sayıda platformda kullanılıyor. Sistemin Ankara'daki NATO zirvesi kapsamında yapılacak etkinliklerde de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
1: Devam edelim. Dünyanın en iyi beşinde başlığını görüyoruz. Hürriyet gazetesinin haberi yüzümüzü güldüren, gururlandıran bir haber. Devlet Opera ve Balesi'nin genç balerinlerinden Nilay Tahiroğlu'ndan tarihi başarı geldi. Tahiroğlu, Bolşoy Tiyatrosu'nda gerçekleşen 15. Uluslararası Moskova Bale yarışmasında dünyanın en iyi 5 balerini arasında yer aldı ve özel diploma ödülü aldı sanatçımız. Nilay Tahiroğlu finalde La Esmeralda balesinden bir varyasyonu sahneledi diyor haberde. Gurur duyduk. Bir başka gurur duyduğumuz milli sporcumuzla devam edelim. Ultramaraton yüzücüsü Aysu

0: Türkoğlu. Ülkemizi bir kez daha gururlandırdı o da. Japonya'daki Tsugaru kanalını geçti o büyük akıntıya rağmen ve o kanalı geçebilen en genç Türk oldu. Habertürk yayınına da katıldı, dün yayınımıza da katıldı genç sporcu ve yeni hedefini açıkladı. Bakın ne dedi.
1: Kuvvetli akıntı, yüksek dalgalar, farklı türdeki deniz canlıları hepsini aştı. Türkiye'nin gururu oldu.
2: 13 saat boyunca o suda kulaç atmak gerçekten çok zorlayıcıydı. Çok kuvvetli akıntıların olduğu bir geçişti bu, Tsugaru kanalı.
1: Ultramaraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu bu kez Japonya'nın Tsugaru kanalında suya girdi. Açık su yüzmenin en zor parkurlarından biri olan Tsugaru'yu geçmek kolay olmadı.
2: İlk başlarda normal temponuzu korumanız gerekiyor. Daha sonrasında tekneden size bilgi gelip şu anda tam olarak akıntının ortasındasın. Hani basman gerek gibi müdahalelerle yönünüzü veya hedefinizi veya o anki hızınızı değiştirmeniz gerekiyor.
1: Habertürk yayınına yaşadığı zor anları anlatan Aysu Türkoğlu, 13 saat 44 dakikada parkuru tamamladı. Bu kanalı geçen en genç Türk sporcu oldu.
2: Bu kanalın en büyük özelliklerinden biri de tam ortasında hatta bitmeye yakınken çok güçlü bir akıntının olması. Zaten bu çoğu sporcuyu zorlayan şey. Çünkü düşünsenize zaten 7 saat boyunca yüzmüşsünüz. Onun üstüne bir de çok kuvvetli bir akıntı geliyor ve o akıntıyı yererek devam etmeniz gerekiyor.
1: Genç sporcunun okyanus yedilisi Ocean 7 yolculuğunda artık geriye sadece bir parkur kaldı.
2: İnşallah bir sonraki de zaten Cebeli Tarık kalmış oluyor. Orası da diğer parkurlara göre farklı açıda güzellikleri, zorlukları var. Ama hani aralarındakilerden hani en kısa mesafede olanından bir tanesi olduğu için de açıkçası mutluyum.
0: Tabi yaz mevsimindeyiz. Havalar sıcak. O yüzden çayıra, çimene, ormana daha sık gidiyoruz. Pikniğe gidilebiliyor. Ama bir tehdit var maalesef. Kene bazen ölümcül olabiliyor. Özellikle Anadolu'da görülebiliyor. Kırım Kongo kanamalı ateşli neden olabiliyor bazı keneler. İşte keneyle mücadeleye sülün desteği başlığını görüyoruz Sabah gazetesinin bir haberinde. İstanbul Polonezköy sülün üretim istasyonunda yetiştirilen sülünler Türkiye'nin farklı illerinde keneler ve zararlı böceklere karşı mücadelenin parçası oluyor diyor haberin detaylarında. Zararlı böcekler ve kenelere karşı mücadele için sülün yetiştiriliyor. 134 bin sülün yetiştirildi alt başlığı var. Yaklaşık 2,5 aylık gelişim sürecinin tamamlanması beklenen sülünler Temmuz sonundan itibaren Türkiye'nin farklı noktalarında uygun yaşam alanlarına bırakılıyor ve doğal yolla da çoğalmaları için yine verimli koşullar oluşturuluyor, koruma altına alınıyorlar. Bu sayede de yine keneyle mücadele için önemli bir silah olacak sülünler. Yine burada Bakan Yumaklı'nın da, Orman Bakanı Bakan Yumaklı'nın da açıklamaları var. 39.250 keklikli 11.750 sülün olmak üzere 51.000 kanatlıyı doğaya yerleştireceğiz dedi bakan. Devam edelim sıradaki haberimizle. İzmir'de diş ağrısı için gittiği hastanede iğne yapılan 3 çocuk babası Şerif Osman sol bacağını kullanamaz hale geldi. Osman hatalı enjeksiyon yapıldığını iddia edip şikayetçi oldu.
3: Bir tane iğne için benim hayatımı mahvettiler. Benim ustalığım bitti, her şeyim bitti benim.
1: Diş ağrısı için hastaneye gitti. Sol bacağından oldu.
3: Mağdurum, bir senedir çalışamıyorum. Çocuklarım perişan.
4: Hastaneye aslında bacağında hiçbir problem olmadan girip bacağını kaybederek çıkması gibi bir durum söz konusu.
1: İzmir'de yaşayan Şerif Osman bir yıl önce diş ağrısı şikayetiyle bir hastanenin acil servisine başvurdu. İddiaya göre burada kendisine doktorun yazdığı ağrı kesici iğne hemşire tarafından yapıldı.
3: İğneyi sokunca ağrı yaptı. İğneyi boşaltınca böyle yanık gibi bir şey böyle bacağıma indi. Orada ben bittim yani.
1: Şerif Osman'ın diş ağrısına bacak ağrısı da eklendi. Ertesi gün yeniden hastaneye gitti.
3: MR çektiler, efendime söyleyeyim EMG yapıldım. Doktor bana dedi ki bu iğneden dolayı olmuş. Korkma dedi. Bu ileride daha gençsin dedi. İleride geçer dedi. Zaman ister ama dedi. Ama bir sene ama iki sene ama üç sene.
1: İddiaya göre Şerif Osman'ın sol bacağında şiddetli ağrı,

0: hareket kaybı ve zamanla kısalma oluştu. Yanlış iğne sonucu bu hale geldiğini savunan Osman, doktor ve hastaneden şikayetçi oldu.
1: Bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve eşi var. Onların geçimini nasıl sağlayacağı konusunda ciddi kaygılar yaşıyor. Çocukları da babasını o durumda görmekten çok üzgün.
2: Antalya'da babasının aracın arka koltuğuna oturttuğu 1,5 yaşındaki Firas otomobilde kilitli kaldı. Bebeği kurtarmak için itfaiye seferber oldu.
3: Firas.
0: Oğlunu arka koltuğa oturtup kendisi ön koltuğa geçecekti ki araç kilitlendi. Anahtar otomobilin içinde olunca 1,5 yaşındaki Firas mahsur kaldı. Antalya'da yaşayan Şefik G. ailesini Konyaaltı sahiline denize götürdü. Yağmur başlayınca baba oğlu Firaz'ı alıp otomobile döndü. Oğlunu arka koltuğa oturttu. Kendi ön koltuğa geçecekti ki otomobilin kapıları kilitlendi. Anahtar içeride kalınca baba kapıyı açamadı. Aile hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. İtfaiye ekibi kapıyı önce şerit yardımıyla açmayı denedi. Bu sırada baba ve yakınları da küçük çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Havanın sıcak olması Firaz'ı tehlikeye attığı için itfaiye sonunda camı kırıp bebeğe ulaştı. Otomobilde bir hayli bunalan ve terleyen çocuk hemen su yardımıyla serinletildi. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: İstanbul Esenyurt'ta misafirleriyle birlikte siteye alınmadığını iddia eden site sakiniyle güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
0: İddiaya göre misafirleriyle siteye alınmadılar. Güvenlik görevlileriyle tartışıp kavga ettiler. İstanbul Esenyurt'ta bir sitede yaşayan aile misafirleriyle birlikte siteye giriş yapmak istedi. İddiaya göre daha önce site yönetimiyle sorun yaşamışlardı. Güvenlik görevlileri çiftin misafirleriyle içeri girişine izin vermedi.
4: Alıyorsun içeri, şimdi aynen, nereye kalmıyorsun?
0: Çıkan tartışma büyüdü. Aileyle güvenlik görevlileri kavgaya tutuştu. Ailenin yakınları da olaya dahil oldu. Bir kişinin elinde ekmek bıçağıyla grubun üzerine yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Siteye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. Polis sitedeki tansiyonu güçlükle düşürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Bursa'da polis alkol denetimindeydi. Bir elektrikli bisiklet sürücüsünü çevirdi. Alkol metreyi üfletti. Sürücünün yasal sınırı 11 kat aştığı belirlendi.
0: Sürücünün elektrikli bisikleti sürüş şekli polisin dikkatini çekti. Durdurulan sürücü alkollü çıktı.
5: Sizde bayağı alkol var.
0: Bursa'da trafik polisleri alkol denetimi yapıyordu. Bir elektrikli bisiklet sürücüsü dikkatlerini çekti. Sürücü durduruldu ve alkol testi yapıldı. 2.08 promil yani yasal sınırın 11 katı alkollü çıkan sürücü karakola gitmek istemedi.
6: Beni şu an buradan götüremezsin.
5: Götürürüm hanımefendi.
0: İfade vermeyi zor da olsa kabul eden sürücü karakola götürüldü. Alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira para cezası kesildi.
2: Ve Yunanistan yaz aylarının korkulu rüyası olan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde son 24 saatte 60 yangın çıktığı belirtildi ve Selanik yakınlarındaki yangını kontrol altına alma çalışmaları hala sürüyor.
0: Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Selanik yakınlarındaki orman yangını iki fabrikada

0: Bir kaya sıçradı. Orman yangını Selanik yakınlarındaki Oreo Castro bölgesinde gece saatlerinde başladı. Yunan İtfaiye Teşkilatı alevlerin bir geri dönüşüm tesisine ve tekstil fabrikasına sıçradığını açıkladı. Ekipler ormandaki yangını büyük ölçüde kontrol altına aldıktan sonra fabrikalara odaklandı. Alevlerle mücadele için 2 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 52 araç ve çok sayıda itfaiyeci devreye girdi. Antupoli yerleşim yeri sakinlerinden bölgeyi terk etmeleri istendi. Yangını çıkardığı düşünülen 76 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer dumanın 20 kilometreden daha geniş bir alana yayıldığını duyurdu. Selanik'te yaşayanlar dumanın olası toksik etkisi nedeniyle pencerelerini kapalı tutmaları istendi. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunanların dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Yunan İtfaiye Teşkilatı son 24 saatte ülke genelinde 60 yangın çıktığını duyurdu. Yangınlar ağırlıklı olarak ormanda ve tarım arazilerinde başladı. Yangınların büyük bölümü hızlı müdahale sonucunda kontrol altına alındı.
1: Milliyet gazetesinden ilginç bir haber var. Bakalım şöyle bir. Her yol Roma'ya başlığını görüyoruz. Üstünde de bir harita var. İşte bu harita Roma İmparatorluğu'nun dört bir yanını birbirine bağlayan antik karayolu ağı ve bu ağı Hollandalı bir mühendis yaptığı çalışmayla yeniden dijital ortama taşımış. Kullanıcılar antik çağ kentleri arasında istedikleri iki noktayı seçip güzergah oluşturabiliyor dijital ortamda. Yolculuğun yaya mı ya da hatta at sırtında mı olduğuna karar verip yaklaşık kaç gün süreceğini de görebiliyor. İşte gelişen teknolojiyi böyle bir alana yaymış Hollandalı o mühendis. Bu arada 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. Sefer kapsamında 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Küresel iklim değişikliğinin etkileri de yine yerinde incelenecek.
0: Sefer rotası boyunca örnekler toplanacak. Okyanustaki sıcaklık ve tuzluluk dağılımları varlığı incelenecek. 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Türk bilim insanları 6. kez Arktik'te. 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Kacır, bilim heyetinin küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalar yürütmek üzere yola çıktığını söyledi.
2: Yola çıkan bilim heyetimizde 3 yabancı araştırmacıyla TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren 3 lise öğrencimiz yer alıyor. Sefer kapsamında oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer çalışmaları, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Bilim heyeti, planlanan sefer rotası boyunca belirli koordinatlar ve farklı derinliklerden CTD profilleri, su ve sediment örnekleri toplayarak Arktik Okyanusu'ndaki sıcaklık, tuzluluk dağılımlarıyla mikroplastik varlığını tespit edecek.
0: Türkiye'nin küresel bilimsel potansiyelini gözler önüne seren seferde, kamu yararı gözetilerek uluslararası kurumlar arası güçlü işbirlikleri de kuruldu. Sefer ekibinde Türkiye'den 2 kamu kurumu, 5 üniversite ve 2 lise temsil ediliyor. İkili işbirlikleri kapsamında Arjantin, Bulgaristan ve Uruguay Antarktika Enstitülerinden toplanan 3 yabancı araştırmacı da Türk bilim heyetiyle birlikte çalışmalar yürütecek.
1: Gelelim havanın notlarına. Yeni haftada acaba bizi nasıl bir hava bekliyor? Tabii ki bu soruyu Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'e soracağız. Hüseyin günaydın, günaydın. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Tuba.
1: İyi herkese haftalar olsun.
3: Sana da.
1: Nasıl bir hava olacak acaba? Dinleyelim.
3: Detaylara geçeyim hemen. Teşekkür ederim. Efendim hava durumuna hoş geldiniz. Hızlıca bakalım sizlere serin havadan bahsedeceğim. Yine serin havadan, yine yağmurdan söz ediyoruz. Türkiye haritası, şimdi sıcaklık mevsim normallerinde mi değil mi, bu hafta nasıl geçecek haritasına bakalım. Şu mavi olan yerlerde mevsim normallerinin altındayız. Akdeniz, Antalya buna dahil. Antalya'da bugün kuvvetli yağış da bekliyoruz aynı zamanda. Karadeniz'in doğusu yine mevsim normallerinin altında. Bu sırada Avrupa'nın tekrar kavrulduğunu görüyoruz haritanın solunda, şu kırmızı kahverengilik çevresi. Marmara bölgesi mevsim normallerinde, Karadeniz'de öyle ve İç Anadolu'da biraz daha aşıyoruz. Ankara ve etrafı 30 dereceyi biraz aşabilir. Ancak bugün serin bir hava var, ancak çarşamba perşembe biraz ısınıyor ve beklediğimiz serin hava Perşembe ve Cuma yeniden geliyor. Ukrayna üzerinden, bakın, Balkanlar rotasıyla Kırım üzerinden.

0: Daha doğrusu Marmara'ya ve Karadeniz'e iniyor. Perşembe ve Cuma bu hafta sonu yaklaşırken yeniden gök gürültülü yağmurlar, yeniden serin hava var İstanbul'da. Bursa'da, Tekirdağ'da, Çanakkale, Balıkesir çevresi daha az yağışlı olmak üzere şu alanda kuzeyimizde. Ve bu sıcaklıklar önce bugün 28, Salı İstanbul'da 29, Çarşamba 31 derecelere çıkabilir. Ama Perşembe günü 26-27 derecelere geri inmesini bekliyoruz. Ve bu serinliği yaşayacağız. Son zamanlardaki, daha doğrusu son yıllardaki anlattığımız en ferah Temmuz havası. Temmuz ayının başından bu yana çok bunaltıcı geçmiyor. Başkent Ankara ve İzmir çevresi hariç oralarda 33-34 derece dedik. Bugün Ankara serin ama çarşamba, perşembe NATO zirvesinin yapıldığı günler biraz sıcak, bunaltıcı geçecek. Güneydoğu Anadolu'da da Basra sıcakları etkili oluyor. Orada ciddi bir ferahlık yok. Bu 5 gün içerisinde aşağı yukarı toplamaya beklediğimiz yağışlar Doğu Karadeniz'de ve Akdeniz'de bugün yağış var. Ordu, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ama özellikle Artvin çevresinde bugün kuvvetli yağabilir. Antalya'nın batısı Muğla'ya doğru yağışlı. İç kesimlerinde de Denizli, Konya arasında yağış var. Dün de aynı alanda, bu alanda Antalya çevresinde yağmıştı, hatırlayacak Antalyalılar. Ayrıca buna Adana ve Mersin de katılıyor. Bugün ve Perşembe günü Doğu Akdeniz'de de yağış var. Yani buralarında 38-40 dereceye çıkmasındansa ara sıra yağmurlu 32-30 derecelerde kalması belki tercih edilir, değil mi? Adana'da ve çevresinde böyle bir hava. Ve İstanbul'un havası. Bu Perşembe, Cuma, özellikle Perşembe sabah saatlerinden itibaren yağışlı geçebilir. Cumartesi günü İstanbul'da düşen yağış neredeyse bir rekor kırdı. 2 saatte 74 milimetre yağış düştü Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Çekmeköy çevresine. Bu Perşembe beklediğimiz yağışlar da yer yer şiddetli olabilir. Cumartesinin bir benzerini yaşayabiliriz. Çarşamba günü hava tahminleri güncellendiğinde, her gün güncelleniyor da Perşembe'yi görmek için çarşamba daha iyi bir bilgi verecek bize. Siz de Habertürk ekranlarında olun ya da hava durumunu yakından takip etmenizi öneririm eğer açık havada planınız varsa. Perşembe ve Cuma da buna dahil. Marmara'da yeniden az önce o sıcak haritasında gösterdiğimiz serin hava iniş yaptığında, kuzeyden güneye indiğinde bu alanda bizi yine sıcak ve nemli yakalayacak. Yakaladığı su buharını da yağışa çevirecek. İşte o yağışlar zaman zaman gök gürültülü, zaman zaman içinde dolu yağış olur halde de gelebiliyor. Cumartesi dolu yağmamıştı ama bu Perşembe'yi yakından takip etmek lazım. Ayrıca Karadeniz kıyılarında da yağışlı bir hafta olacak. Şimdi bunun sıcaklıklarla ilişkisi şu, yaz mevsimini yaşayamıyoruz diyen varsa eğer, güneyde 40 derece, 38 derece hissedilen sıcaklık var. Ama İstanbul'da hissedilen sıcaklık mesela gölgede 28 derece. Çok sağlıklı bir durum bu. Kimsenin aslında 35 derecenin üzerinde hissedilen bir sıcaklığa ihtiyacı yok. Tarımda da yok. Canlılar arasında da varsa çok aşırı sıcak sevenler. Hani bu yaz, bu Temmuz'un ilk haftası bunu bize vermiyor. Tam aksi, ferah, serin ve yani olabildiğince serin ve sağlıklı bir hava bize sunuyor. Tekrar yağışların oluşacağı riskli alanları sizlere gelecek saatlerde de tahmin edip aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik mevsim normallerinde ve birkaç derece altında nispeten nefes alabildiğimiz, gece rahat uyuyabildiğimiz bir hafta geçirmeyi bekliyoruz. Ancak güneş altında oldukça sıcak yaz havası sürüyor. Denizler de ısındı zaten. İstanbul'u çevreleyen denizlerde 24 dereceye kadar çıktı su sıcaklığı. Hafta sonu cumartesi pazar deniz havası olabilir ama Perşembe Cuma'ya dikkat edin diyorum özetle. Tuba, böyle bir hafta geçireceğiz.
1: Evet. Hüseyin, ağzına sağlık. Şimdi benim şeye dikkatim çekti. Ankara 27 derece ama hissedilen sıcak artabilir. NATO zirvesi var ya orada sanki.
0: Oraya 2 derece de öyle koysak. Evet. Çarşamba, perşembe şakası bir yana, orada hakikaten hem sıcaklıklar yükseliyor hem de olağanüstü güvenlik önlemleri var. Umarız yani hiçbir şey olmadan biter de bizi Ankaralılar da bu işin içinden çıkarlar.
1: Evet. Dolu uyarısı da önemli.
0: Perşembe günü öyle bir risk olabilir. İşte hava durumunu takip etmelerini öneriyorum izleyicilerin. Süper. Ama o olmasın, hasar görmeyelim istiyoruz. Serinlik, evet, ferahlık iyi gelecektir.
1: Evet, gerçekten iyi geldi o bunaltıcı sıcaklardan sonra. Evet,
0: dışarıda daha rahat yürürüz.
1: Daha rahat, evet.
0: Akşam giysilere takviye bile isteyebilir, evet, böyle bir hafta.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin, ağzına sağlık. Yeni haftanın hava notlarını da almış olduk ve gün başlıyorum. İkinci diliminde artık burada noktalayalım ama saat başında yeniden buradayız. Daha bir saatimiz daha var. Gelişmeleri aktaracağız. Tarihi NATO zirvesiyle ilgili konuşacağız. Konuğumuz olacak, bağlantımız olacak. Bekliyoruz efendim.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba, hoş geldiniz. Yeni haftanın ilk günü, pazartesi günü, 6 Temmuz pazartesi bugün ve saatler artık 9'a geliyor. 2 saati geride bıraktık, gün başlıyorla devam edeceğiz. Dünyanın gözünü çevirdiği, gözünü kulağını çevirdiği tarihi NATO zirvesi Ankara'da ve hazırlanıyor Ankara günlerdir bu tarihi zirveye. Çünkü 22 yıl ardından ev sahipliği yapacak Türkiye tekrar. İstanbul'da yapılmıştı 22 yıl önce, bu kez Ankara'da ve dünya liderleri bugünden itibaren Ankara'ya doğru yola çıkacak. Pek çok hazırlık yapıldı buluşmanın adresinde. Şimdi yine başkente gideceğiz. Habertürk muhabiri arkadaşımız Serkan Şimşek bizi bekliyor. Hem kentteki atmosferi dinleyelim senden Serkan, hem de o Beştepe'deki son durumu dinleyelim. Hazırlıklar artık tamamlandı mı? Söz sende.
1: Evet, tarihi zirveye artık oldukça kısa bir süre kaldı Tuğba. Burada da hazırlıklar had safhada, güvenlik tedbirleri had safhada devam ediyor. Ben hemen bulunduğum yeri sizlere aktarayım. Bizler şu an Ankara Ticaret Odası'nın hemen önündeyiz. Bu bölge önemli bir nokta. Çünkü burada aslında üzerindeki afişten de anlaşıldığı üzere yarın bir savunma sanayi forumu düzenlenecek. Bu forum da son derece önemli. Yine Mark Rutte'nin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılacağı bir forum olacak ve savunma

0: sanayi aslında hem Türk savunma sanayindeki gelişim hem şu anda hali hazırda değişen harp ortamındaki savunma sanayi ürünlerinin de yol haritası yine bu noktada bu forumda masaya yatırılmış olacak. Zirvenin önemli yan etkinliklerinden bir tanesi bu noktada gerçekleşecek. Şimdi bir diğer yanımda da bakın hazırlık diyoruz yani kentteki atmosfer diyoruz. Bakın hemen arkamda da bazı limuzinleri görüyorsunuz. TOG limuzin araçlarını görüyorsunuz. Bunlar da son derece önemli çünkü bu araçlar liderlerin Ankara'daki kısa mesafeli seyahatleri için, kısa mesafeli ulaşımları için, liderlerin, misafir heyetlerin bu ulaşımı için özel olarak tasarlanmış durumda. Bir yandan tabii hem kentteki son durumu da görebilmeleri, gözlemleyebilmeleri, Ankara'nın aslında hem bir kültürel tanıtımı içinde kapılarının olmadığını görüyoruz. Bu anlamda NATO zirvesi için özel olarak üretilen TOG araçlarda işte bu noktada hazır yerli ve milli aracımız. TOG'un bu noktada limuzin olarak üretildiğini ve liderlerin, misafir heyetlerin Ankara'daki kısa seyahatleri için tasarlandığını görüyorsunuz. ATO'nun önünde şu anda hala hazırda görevlendirilecekleri noktalara gitmek için hazır bulunuyorlar. Tabii ATO dedim, biraz daha şöyle bu noktayı anlatmak istiyorum. Bugün aslında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bir basın açıklaması olacak. Zira her senede usul bu yönde aslında. Zirve Genel Sekreteri, ittifakın Genel Sekreteri zirve öncesinde zirvenin gündemine dair, konuşulacak konulara dair bir açıklama yapacak. Bugün 16.45'te gerçekleşecek o açıklama Beştepe'de. ATO'da ise bugün bir program yok ama yarın oldukça önemli anlara sahne olacak bu nokta. Öte yandan bu yalnızca bir forum değil elbette. Savunma sanayi alanındaki bazı anlaşmalara da yine sahne olmasını bekliyoruz Ankara Ticaret Odası'nın. Ve tabii ki yine önemli hitaplar da olacak bu noktada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir açılış konuşması yapacak. Kent genel olarak aslında oldukça hazır bir durumda diyebiliriz. Pek çok noktada bakın NATO bayraklarını, Türk bayraklarını yan yana görebiliyoruz. Yine Beştepe'de zirvenin yapılacağı semtte müttefik ülkelerin bayrakları da bazı noktalarda yerleştirilmiş durumda. Yine billboardlarda bakın bir kez daha gösterelim. Key to Peace yani barışın anahtarı gibi NATO'ya ait sloganlar İngilizce ve Türkçe olarak yer almış durumda. Yine hemen arkamda da benzer bir slogan görüyorsunuz. Key to Peace yani NATO Ankara Zirvesi barışın anahtarı sloganını görüyorsunuz. Güvenlik tedbirlerinin üst seviyede olduğunu ifade etmiştik. Güvenlik tedbirleri gerçekten günlerdir Ankara'da çok yoğun asayiş denetimleri devam ediyor. Yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapacak. Farklı illerden destek ekipler bu noktada. Ankara'da günlerdir çok ciddi bir hazırlık var ve artık oldukça da kısa bir süre kaldı. ATO Kongre Salonu'nun önündeyiz. Limuzinlerin hazırlığını gösterdik. Güvenlik tedbirlerinden bahsettik. Kentte genel anlamda gerçekten ummalı bir çalışmanın sonucunda bir hazırlık söz konusu. Bugün de dediğim gibi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir açıklama yapacak. Saat 16.45'te kameralar karşısına geçecek ve yarından itibaren de son derece yoğun iki günü bizler de gözlemlemiş olacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Serkan Şimşek ve kameraman arkadaşımıza. Ankara'nın nabzını tuttu, bize aktardı sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklar, güvenlik önlemleri başkent Ankara'da tarihi zirve öncesi had safhada. Şimdi tabii bu tarihi zirveyi detaylarıyla konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuz var, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Fatih Fuat Tuncer bizimle birlikte. Fatih Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Tuğba Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylar, kolay gelsin.
1: Sağ olunuz. Artık bir gün kaldı tarihi zirveye. Evet. Ev sahibi Ankara, Türkiye, dünyanın gözü bu zirvede ve gerçekten tarihi olarak nitelendiriliyor. Bir zirveden daha fazlası deniyor bu zirve için. Neden bu kadar önemli? Ankara'nın neden Ankara, neden bu kadar çok yönüyle ele alınıyor ve Ankara'da olması bu tarihi zirvenin Türkiye'nin konumlanması açısından ne katacak? Çok konuştuk ama sizden de dinleyelim lütfen hocam.
2: Şimdi bu zirve aslında herhangi bir zirve değil, Hagan Fidan'ın da kastettiği gibi NATO dönem dönem konsept değişikliğine gidiyor. Aslında bu NATO 3.0'ın başlangıcı olarak nitelendirilen bir zirveden bahsediyoruz. NATO 3.0 neleri açacak olursak, birincisi NATO 1.0 aslında Soğuk Savaş dönemi konvansiyonel savunma

0: uzaklı bir yapıydı. Soğuk Savaş sonrası ise NATO 2.0'a geçti. Yani kriz yönetimi odaklı. Bölgesel krizlere müdahale olan ki işte Yugoslavya Savaşı, Bosna Hersek'te yaşananlar, Kosova'da yaşananlar ki daha sonrasında 11 Eylül ve Afganistan operasyonları aslında bunlara örnek. NATO 3.0 konsepti ise bu dönemlerin ardından yeni dönemin şekillendiği yer olarak tarihe geçiyor ve bunun Ankara'da olması oldukça önemli. Neden? Bir kere çok boyutlu güvenlik paradigmasının ilk kez bu kadar net tartışıldığını göreceğiz. Yani güvenlik artık sadece sınır koruma ve askeri güçten ibaret değil dünyada. Bilişsel güvenlik, yani veri güvenliği, yani siber dünyanın güvenliği ve daha da önemlisi dezenformasyonla mücadele. Yani karşı kutbun, eğer bir kutup varsa veya rakip görülen devletlerin yaydığı
1: Evet.
0: bilgiye karşılık anlaşılabilir bilgiyi üretmek. İkincisi toplumsal dayanıklılık. Yeniden işte NATO'nun yapmaya çalıştığı şey müttefik ülkelerin halkları arasında diğer dünyaya karşı bir farkındalık oluşturmaya çalışmak ki biz bu farkındalığın yıllarca NATO'dan yana tarafsız kalmayı tercih etmiş olan İsveç ve Finlandiya'da Ukrayna ve Rusya savaşı sonrası nasıl oluştuğunu gördük. Veya Kuzey Makedonya'da yıllarca işte
1: Evet.
0: Yugoslavya içerisinde kalmış bir ülkede NATO üyeliği için ülkenin isminin değiştiğini gördük. Makedonya'dan Kuzey Makedonya'ya. Bir de bu zirvede Doğu-Güney dengesinin yani 360 derece güvenlik dediğimiz kavramın tartışıldığını göreceğiz. Bir diğer mesele de bence en önemlisi Türkiye bu zirvede merkez aktör olduğunu net bir şekilde tescillemiş olacak ki biz işte 90'lı yıllar boyunca Tuğba Hanım 2000'lerin başında hep köprü ülke Türkiye dedik. Aslında köprü evet güzeldir ama geçicidir köprünün görevi. Ama Türkiye bu noktada merkez olduğunu ispatlayacak. Çünkü
1: Evet.
0: işte Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği arasındaki tartışmalar, Avrupa'nın güvenliği tartışmaları bizim hem kuzeyimizde hem doğumuzda hem de güneyimizdeki çatışma ortasının tam ortasında olmamız. Yani bir yanda Ukrayna, Rusya, diğer yanda Suriye, Filistin, İsrail, Lübnan'daki gerilim ve İran'daki savaş ve
1: Evet.
0: Körfez'deki savaş. Aslında bu meselenin tam ortasındayız ve biz NATO'nun en büyük ikinci ordusuyuz ve NATO'nun en büyük Avrupa ordusuyuz. Ve
1: Evet hocam.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'nın güvenliği konusunda yeniden Avrupa'ya yükü verme çalışmasında Türkiye vazgeçilmez bir aktör olarak ortaya
1: Yerini
0: çıkıyor. Hem
1: alacak.
0: savunma sanayiyle
1: Evet.
0: hem de yeni döneme uygunluğuyla diye söyleyebilirim Tuğba Hanım.
1: Evet, tabii ABD Başkanı Trump'ın NATO'ya yönelik eleştirilerine geleceğim. Kağıttan kaplan benzetmesi yaptı. Ağır eleştiriler aslında yaptı. Özellikle İran Savaşı ile birlikte ama tabii çok başlık var bu zirveye damga vuracak. Bir yandan Rusya-Ukrayna Savaşı devam ediyor. İran Savaşı ortada. İşte güvenlik harcamaları. Bu başlıklar elbet geniş yer bulacak ama Rusya ile devam edelim. Çünkü gece sıcak saatler yaşandı. Rusya Ukrayna'ya saldırdı pek çok kente. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Tam da zirveye bir gün kala bu saldırı Putin'in bir mesajı olabilir mi? Önceki günde 1,5 saatlik bir telefon görüşmesi yaptı Trump ve Putin. Aynı zamanda Zelenski ile de görüştü Trump. İkili görüşmeler yapacağını da belirtti Zelenski ile yine Ankara'da da. Barış umudu Rusya-Ukrayna Savaşı için Ankara'ya mı taşındı diye konuşurken, beklerken Rusya'nın gece saatlerindeki saldırısı. Ne anlama gelir? Bir mesaj mıdır sizce?
0: Tuba'nın net bir şekilde mesajdır. Çünkü bu zirvede Ukrayna ile alakalı çok önemli kararlar alınması bekleniyor ki Putin de aslında önden işte Kiev'e bir saldırı düzenleyerek tüm NATO müttefiklerine başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm NATO müttefiklerine bir mesaj vermek istiyor. Bu mesajla vermek istediği şey şu. Çünkü bu zirvede Ukrayna'ya askeri teçhizat, eğitim koordinasyonu sağlamak amacıyla iki kurulum var biri NSA, TU,

0: Diğeri YATEK dediğimiz bu kurulumları operasyonel hale getirecek. Yani NATO, Ukrayna Güvenlik Yardımı ve Eğitimi Mekanizması ve yine NATO, Ukrayna Ortak Analiz, Eğitim ve Öğretim Merkezi. Ki artık NATO'da Ukrayna meselesi daha önce yardım edelim ve Ukrayna gerekeni yapsın. Veyahut hatırlayın biz silahı veririz ama Rusya'nın içine bu silahları kullanamazsınız. Veya Ukrayna'da biz yokuz sadece destek veriyoruz konseptinin önüne geçilme kararı, daha da ötesine geçilme kararı alınacağı bir NATO zirvesi olacak. Ve Putin de bunun farkında ki zaten NATO zirvesi öncesi geçtiğimiz haftalarda Hakan Fidan'ın Moskova ziyaretini hatırlarsınız. Hem Putin'le hem Lavrov'la bir görüşme yapmıştı. Ve Hakan Fidan zirve öncesi NATO zirvesi öncesi Rusya'nın Ukrayna konusundaki beklentilerini öğrenmek istiyoruz demişti. Ve şunu demişti, ne yazık ki ben Rusya'dan olumlu bir adım geleceği hissiyatına kapılmadım. Rusya hem işgal ettikleri toprakları istediği gibi henüz işgal etmemiş olduğu toprakların da hakkını ve devrini istiyor demişti.
1: Evet.
0: Aslında Türkiye'nin bu zirvede bir orta yolu bulabiliriz mesela Rusya tarafından bence reddedilmişti açık bir şekilde ve ben Ukrayna konusunda bu zirvede Ankara'da çok daha net kararlar alınabileceğini düşünüyorum. Çünkü devam eden bir ağrıya dönüşmüş durumda Rusya'nın Ukrayna'yı
1: Evet.
0: işgali. Evet, Avrupa ve Batı krizi doğru yönetemedi. Ama Rusya'da şu andan itibaren açılması öngörülen diplomasi kanallarını ne yazık ki doğru kullanamadı Tuğba Hanım.
1: Evet, bakalım neler olacak zirve kapsamında. Şüphesiz en kritik ziyaretçilerinden bu zirvenin ABD Başkanı Donald Trump geliyor, 1.000 kişiyle geliyor. Hatta araçları önden geldi bile. İlginç bilgiler var. Bazı o canavarla kaplı zırhlı araçları akaryakıt istasyonunda görüntülendi. Uçağıyla, helikopteriyle Trump geliyor. İlk ziyareti, ilk döneminde de gelmemişti Türkiye'ye. Ne bekliyorsunuz bu ziyaretten? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birebir görüşmesi de yine beklenti dahilinde. Ne mesajlar verecek? İran Savaşı ile birlikte NATO'yu çok sert bir dille eleştirdi. Yükünü taşımamakla itham etti. Biz maddi olarak, ekonomik olarak ABD para harcıyor ama işte Avrupa yanımızda yok, göremiyoruz dedi. İran konusundaki tutumu da zaten NATO'nun yine ortada. Bu dönüşümü, NATO'daki 3.0 dönüşümüne zorlayan birazcık da Trump mı? Ne bekliyorsunuz Trump'tan bu zirvede?
0: Tuba Hanım, son sorudan başlayayım. NATO'daki bu dönüşümü 3.0'ı zorlayan aslında sadece Trump değil. Bence Avrupa'nın Soğuk Savaş sonrası işte tamamen zaferin kazanıldığı ataletine ve yanılgısına düşmesiyle alakalı. Bence bu değişim Çin'in yükselişiyle birlikte tetiklenecektir. Çünkü Çin'in ekonomik anlamda, küresel anlamdaki tek rakibi Amerika Birleşik Devletleri değil. Aynı zamanda da küresel batı ve küresel ticaret merkezi diye adlandırabileceğimiz Avrupa Birliği'ydi. Çin sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni bu anlamda olumsuz etkilemedi. Avrupa Birliği ülkelerini yani Batı müttefiklerini de derinden etkiledi. Tüm Avrupa'yı, İngiltere'yi de ve hatta Türkiye'yi de buna katarsak. Bu dönüşüm gerekliydi ama bu dönüşüme dile getirmekten yoksun bir Avrupa vardı. Deyim yerindeyse Trump bunu ilk etapta dile getirmekten çekinmedi. Tabii Trump'ın bu ziyareti oldukça önemli ki ziyaret öncesi Rutte ile Beyaz Saray'daki toplantıda muhabirlerin sormuş olduğu Türkiye sorularına oldukça olumlu cevaplar verdi. Ve Türkiye'ye bir hediye paketiyle gidiyorum dedi. Bu muhtemelen katsa yaptırımlarının kaldırılması olabilir. Çünkü katsa yaptırımları Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanlarına uygulanan bir yaptırım. İşin komik yönü müttefik olduğunuz bir ülkeye düşman yaptırımları uyguluyorsunuz. Yani NATO ve müttefiklik dışı bir ilişkinizin olduğu ülkeye uyguladığınız bir yaptırım türü. Bunların kaldırılması olabilir. Yine masadaki başlıklardan bir tanesi Kaan uçağı için stratejik öneme sahip olan jet motorlarının teslimi ve bence Türk-Amerikan ilişkilerindeki tüm ekseni değiştirecek

0: Gelecek olan şey F-35'lerin
1: F-35.
0: Türkiye'ye iade edilmesi diyeceğim. Ben teslim edilmesi demeyeceğim. Çünkü o uçakları biz yaptık. Dünyanın her yerinde o uçaklar aynı zamanda Türk bayrağıyla da uçuyor. İşte üretiminde adı geçen ülkelerin bayraklarıyla ve o bayraklardan birisi Türkiye Cumhuriyeti'ne ait ama henüz uçaklar Türkiye Cumhuriyeti'nde yok. Bu da bence Türk-Amerikan ilişkileri için aşılması gereken en önemli eşiklerden bir tanesi. Türkiye sabırla bekliyor. Hala F-35 parçalarının önemli bir bölümünü hala Türkiye'ye üretiliyor. Türkiye'de üretiliyor. Bunu da es geçmemek gerekiyor. O bizim mühendislerimizin geliştirdiği parçası olduğu uçaklardan
1: Evet.
0: bir tanesi. Yine bir diğer önemli mesele Trump'ın Türkiye'ye gelmesi. İlk dönem Türkiye-Amerika ilişkileri oldukça sıkıntılıydı. İşte hatırlarsınız Rahip Brunson'un krizi, yine Suriye krizi. Ama daha sonra Trump'ın iki ara dönemde yaptığı öz eleştirilerde birçok kez Türkiye konusunda işte bazı şahin danışmanlar tarafından yanlış yönlendirildiğini, hatta şunu söylemişti: NATO'nun en büyük ikinci ordusunun bir terör örgütünden daha güçsüz olduğuna inandırdılar beni demişti. Demek ki Avrupa'nın vay haline demişti. Şu an en azından bunun farkına vararak kendi ekibinde daha deneyimli isimler alarak da Türkiye konusunda projeksiyonu çok
1: Evet.
0: daha net çiziyor. Bir de Trump bildiğiniz gibi liderler arası kişisel münasebetten, yani hızlı temastan hoşlanan, direkt ulaşımdan, kurumsallığı aşmayı seven bir lider. Bu anlamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oldukça iyi bir ilişkileri var ve bugüne kadar benim iyi dostum, iyi arkadaşım söyleminin ardından bir Ankara ziyareti zaten
1: Gerçekleştirmiş
0: gerekirdi.
1: olacak.
0: Bunun da Trump'la NATO'nun ilişkisinin en kötü olduğu dönemde ben oraya Erdoğan olduğu için gidiyorum demesi bence dikkat çekici başlıklardan bir tanesi.
1: Evet, oldukça ses getirdi o açıklaması. Tabii bir yandan hocam aslında siz de bahsettiniz ilk soruma yanıt verirken Avrupa'nın da yani Avrupalı ülkelerin de Türkiye'ye bakışı değişti. Köprü görevinden ziyade artık daha merkeze oturtmak istiyorlar. Yeni değişecek, yeni güvenlik konseptiyle dış basında da uluslararası basında da çok yer aldı. Örneğin Fransa'nın Türkiye ile yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı belirtiliyor bazı analizlerde bu zirveyle birlikte. Yine Fransa'nın o yeni oluşturulacak güvenlik yapısında Türkiye'yi temel taş olarak gördüğü konuşuluyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da açıklaması var. Avrupa'nın güvenlik mimarisi Türkiye'siz düşünülemez diye defalarca söylediler. Ve Türkiye savunma sanayi alanında da epey yol kat etti. Bu açıdan savunma harcamaları açısından ne bekliyorsunuz zirveden ya da Türkiye ne istiyor sizce? Avrupa Trump'ın baskılarıyla güvenlik harcamalarını artıracak mı? Çünkü bir yandan Genel Sekreter, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin de bu zirvede milyarlarca liralık yeni sözleşmeler açıklanabilir diye bir açıklaması da var. Bekliyor musunuz bir gelişme bu alanda da yine Türkiye ile ilgili?
0: Tuba Hanım, bu özellikle Avrupa ordusunun kurulması tartışması, Avrupa güvenliğinin nasıl sağlanılacağı tartışması arasında işte hem Yunanistan hem Fransa hem de Güney Kıbrıs'tan dönem dönem Türkiye ile alakalı çelişkili açıklamalar geldi. Ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı daha önceki bakış gibi değil. Çünkü Avrupa Birliği dediğimiz topluluk ve önemli aktörleri aslında hiç olmadığı kadar değil, her zaman olduğu gibi pragmatist ülkeler ve meseleyi o ana kadar bakmayı yeğliyorlar. Eğer dünyada bir barış ortamı varsa, biz buna alışkınız, bir uluslararası ilişkiler alanında çalışan öğretim üyesi olarak kolay ifadelerle ifade etmek istiyorum. Barış dönemi Avrupa için Türkiye en kötü, en sorumlu ülkelerden bir tanesidir. Eğer dünyada bir barış ortamı varsa, işte bunun siyasi sebepleri vardır, tarihi geçmişten gelen bir takım korkuların tetiklenmesi vardır. Ama savaş döneminde de eğer dünyada bir güvenlik krizi varsa, işte en güvenli müttefiklerden bir tanesi, en ideal ülkelerden bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yani Avrupa Birliği'nin işte demir çelik topluluğundan, işte kömür çelik topluluğundan bugüne kadar Türkiye, Avrupa Birliği, Avrupa

0: ilişkileri incelediğimiz zaman bunu net bir şekilde gözlemleriz. Şimdi Avrupa'nın güvenliğini sağlama meselesi. Bu bir gerçek ki Avrupa'nın güvenliğini Amerika Birleşik Devletleri sağlıyordu bugüne kadar. Ve Trump göreve gelir gelmez ilk Münih Güvenlik Konferansı'nda ya Rubio'ydu ya da Vance'di bir konuşma yapıyor. Ve bütün Avrupalılar şok olmuştu. Rusya size saldırırsa sizi biz korumak zorunda değiliz demişti. Kendi güvenliğinize yatırım yapın demişti. İşte bu kendi güvenliğinize yatırım yapın kısmı bu zamana kadar Avrupa Birliği'ne herhangi bir müttefikinden ambargo uygulanmadığı için Avrupa Birliği ülkelerine ama kendisine ambargo uygulanan bir müttefik vardı, Türkiye Cumhuriyeti. Kendi İHA'sını geliştirmek zorundaydı, kendi silahlarını geliştirmek zorundaydı. Neredeyse tüm müttefiklerinden bir ambargo yiyen bir ülke bugün dünyanın işte ilk 10'a girmek üzere olan savunma sanayine hakim. İşte ilk 10 küçük gibi görülebilir Türkiye bütçesinde ama bir 20 yıl önceye girdiğimiz zaman belki de ilk 50 değildik. Bunun da altını çizmemiz gerekir ve Türkiye bu alana kendi zorunluluklarından dolayı erken girdi ve Avrupa Birliği'nin kendi zorunlulukları da geç oluştu. Ki Avrupa'nın güvenliğinden artık sorumlu en önemli ülkelerden bir tanesi Türkiye. Türkiye'nin Avrupa tarafından dışlanamayacağı, Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde bence yeni bir formata evrilmesi gerekiyor. Yani tam üyelik için bir 50 yıl daha bekleyecek vaktimizin olduğunu düşünmüyorum. Bunu belki işte Brexit sonrası geliştirilen İngiltere-Avrupa Birliği ilişkileri modelinde yeni bir ortaklık modeline evrilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü Türkiye de Avrupa Birliği için Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya ölçeğinde bir ülke değil. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'nin en büyük silahlı kuvvetlerine, en donanımlı ordusuna sahip ve güvenliğini sağlayacak bir ülkeden bahsediyoruz. Bu açıdan Türkiye'nin zirvedeki öncelikleri yeniden hak ettiği konumu almak olduğu kadar var olanı dünyaya göstermek olacaktır. Onun için de işte düzenlenecek olan fuarda Türkiye'nin tüm dünyanın gözünün önüne yeni savunma sistemleri çıkarmasını bekleyebiliriz.
1: Evet Fatih Hocam, süremiz azaldı ama hem var sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onu alayım. Hem de sürpriz görüşmeler bekliyor musunuz? Kısaca onu da sormuş olayım. Örneğin Trump'ın programı açıklandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile de görüşeceği belirtiliyor programda. Zelenski ile de görüşeceği belirtiliyor. Siz başka bir sürpriz buluşma bekliyor musunuz? Varsa eklemek istediğiniz son cümlelerinizi alayım. Son bir dakikamız hocam.
0: Tuğba Hanım, şu olabilir, Türkiye ziyareti içerisinde veya sonrasında bir Körfez ülkeleriyle temas olabilir. Çünkü Körfez-Amerika ilişkileri İran Savaşı'nda oldukça gerildi ve etkilendi. Gerekli güvenlik teminatını Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nden sağlayamadıklarını düşündüler. Ve bu savaş sırasında bunu çeşitlendirmek, gerekirse Çin'le de bir takım savunma işbirlikleri yapma konusu ciddi ciddi tartışıldı. Ve Amerika Birleşik Devletleri bunun üzerine gidip Körfez'e yeni garantilerin verileceği irtibatlar kurabilir. Yine Meloni ile işte hatırlarsınız son G7 zirvesinde bir gerginlik oluşmuştu.
1: Evet.
0: Bunun yumuşadığını görebiliriz ve Rutte'nin bence işte Trump'ı artık NATO'nun üzerinde bir liderden indirip NATO'nun işte öncü kurucusu, evet lider ülkesi ama herkesin tüm birliğin üzerinde olan bir lider olmayıp daha birinci eşit bir konuma yeniden döndürme gayretini de bu zirvede izleyebiliriz.
1: Peki, daha tabii konuşulacak çok mesele var geniş geniş ama vaktimiz kısıtlı hocam. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkınız için. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer bizimle birlikteydi. Sağolunuz hocam, iyi haftalar dilerim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar.
1: Şimdi devam edelim sıradaki haberimizde. İstanbul'da sosyal konutların kiralanacağı tarih belli oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarih verdi. İzleyelim.
2: Tapularını teslim alıyorlar. 1 milyon 766 bin sosyal konutla TOKİ'mizle yaklaşık 7 milyon kardeşimize, vatandaşımıza güvenli yaşam alanları sunduk.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut inşaatında gelinen son noktayı paylaştı. İstanbul için sosyal konut yapımının hızlandırıldığını söyledi.
2: İstanbul'umuza 115 bin sosyal konut daha kazandırıyoruz. Bunun da 15 binini kiralık sosyal konut olarak planlıyoruz. Yani burada TOKİ ev sahibi olacak, vatandaşımız kiracı.
3: Bakan Murat Kurum, İstanbul Beykoz'da yapımı tamamlanan toplu konutların hak sahiplerine tapularını teslim etti. İstanbul'daki sosyal konutların kiralanacağı tarihi de açıkladı.
2: Bu Eylül ayında kiralık konutlarımızı da vermeye başlayacağız.
3: Bakan Kurum, 1 Temmuz'da başlayan doğa geri dönüşüm sistemine katılımla ilgili verileri paylaştı.
2: Sadece şu 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak ve ekonomimize, vatandaşımıza yine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlayacağız.
1: Ve bir gazete haberiyle devam edelim. Sabah gazetesinden bir haber. Sosyal destekler kaç liraya çıkacak? Önemli bir haber. Herkesin merakla takip ettiği bir haber. Memurlara yapılacak Temmuz zammı sosyal destekler içinde uygulanacak. %13,52'lik zamma göre bazı sosyal destekler şöyle oldu diyor. Hemen detaylara bakalım. Kıdem tazminatı tavanı 64.948 liradan 73.728 liraya yükseldi. 65 yaş aylığı 6.393 liradan 7.257 liraya çıktı. Yaşlılar ve engellilere yönelik evde bakım ücreti de yine 15.754 liraya çıktı. Engelli aylığı %40 ila 69 oranında engelli olanlar için 5.103 liradan 5.792 liraya çıktı ve daha pek çok detaylar var yine. Kronik hasta nakdi yardım ücretini söylerim son olarak. O da 15.792 liraya yükselmiş. Şimdi yeni haftanın ilk günündeyiz dedik. Şöyle bir piyasalardaki son duruma bakalım. Malum piyasalar dünyadaki her gelişmeden etkileniyor. ABD, İran, İsrail savaşı etkiledi uzunca bir süre. Bakalım son durum ne? BIST 100 %0'la sabit, 14.417,91. Dolar TL %0,04. İbre yukarı yönlü 46,82 şu anda. Euro TL paritesine bakalım. İbre aşağı yönlü %0,03. 53,52'de şu an euro dolar parametresi de %0,10'la 1,14 bandında. Faize bakalım, o da 42,21 şu anda. Altının onsuna bakalım, en çok dünyadaki gelişmelerden o etkileniyor. Yükselişe geçmişti ama şu anda yine ibre aşağı yönlü %0,49'da 4.156 dolar bandında. Brent petrolün son durumuna bakalım. Varil başına 72,32 dolar bandında, %0,35 ile ibre yukarı yönlü. ABD ham petrol, o da yine Brent petrole yakın, %0,35 ile ibre yukarı yönlü, 68,93 diyor şu anki değeri. Ve altına biraz daha detaylı bakalım. Gram altın %0,47'lik bir düşüşle şu anda 6.248 lira bandında. Çeyrek altında da düşüş var. O da 10.215 lira. Yarım altın 20.432 bin lira bandında. Tam altınsa 40 bin liraya aşmış durumda. 41 bin liraya merdiven dayamış. 40.740 lira bandında değer görüyor şu anda. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl etkilenecek piyasalardan, yine haberdar olacağız. Şimdi tekrar bir gazete haberi. Yeni Şafak'tan bir haber okuyacağım. Türkiye küresel havacılık üssü başlığını görüyoruz. Türkiye küresel ticaretin ve ulaştırma koridorlarının yeniden şekillendiği bir dönemde havacılık altyapısı yatırımlarının karşılığını almaya başladı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Baş Ekonomisti Thomsen, Türkiye'nin bölgesel aktarma üssünden küresel bir havacılık merkezine dönüştüğünü belirtti ve övgü dolu olarak açıklamalar yaptı. Gelelim sıradaki haber.

0: Haberimize önemli bir haber. Dolaylı olarak hepimizi etkiliyor çünkü tarımdaki son durum. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yılın ilk yarısındaki afetlerde 900 bin dekar tarım alanının zarar gördüğünü açıkladı ve üretim maliyetlerinin olumsuz etkilendiğine de dikkat çekti. Bu tabii fiyatlara, tencereye, her yere yansıyor.
1: 2026 yılının ilk 6 ayında sel, su baskınları, aşırı yağışlar, dolu, fırtına

0: seni olumsuz yönde etkiledi.
1: Bu yıl yaşanan afetlere dikkati çekti. Tarımsal üretime etkisine değindi.
0: Afetler yalnızca üretim kaybına neden olmuyor. Üreticilerimizin sezon boyunca yaptığı tohum, gübre, ilaç, mazot ve işçilik gibi tüm harcamaların da boşa gitmesine yol açıyor.
1: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, afetlerden etkilenen çiftçilere nakit destek yapılması için de çağrı yaptı.
0: İçinde bulunduğumuz 2025-2026 sezonu ülke geneli için bereketli bir yıl olacak gibi görünüyor. Hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl durmak bilmeden afetlerle uğraşan bu çiftçilerimizin de yanında olunmalı ve nakit yardımı yapılmalıdır. Ayrıca bu çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları yapılandırılmalıdır. Bereketli bir sezon diyerek hiçbir üreticimiz göz ardı edilmemelidir.
2: İstanbul Valisi Davut Gül Habertürk'ün konuğu oldu. Sağanak sonrası pek çok noktada yaşanan su baskınlarını değerlendirdi. İstanbul'un altyapı sorunundan, su çetelerine düzenlenen operasyonlara, sokak hayvanlarından çakarlı araç düzenlemesine kadar gündeme dair pek çok soruyu yanıtladı.
3: Dün yaklaşık 4-5 saat içerisinde yağan toplam yağmurda 672 yerde zarar oldu. Bazıları iş yeri, bazıları konut. Ama özellikle sahaflarda olan zararlarda görüntüyü görünce içimiz cız etti. Dediğim gibi maddi boyutunu karşılayacağız.
1: Sağanak yağış sonrası yaşanan su baskınlarını değerlendirdi. Maddi zararların karşılanacağını açıkladı. Vali Davut Gül, İstanbul'un altyapı sorununa dikkat çekti.
3: Olmaması gereken yerde bina yaparsak, bina yaptığımızda altyapısını düzgün bir şekilde yapmazsak bir daha su bastığında yine aynı şeylerle karşılaşacağız. Bundan bir ders çıkartmak lazım.
1: İstanbul Valisi Davut Gül, Habertürk'te Kübra Nur Uslu'nun konuğu oldu. Gündeme dair soruları yanıtladı. Su çetelerine yönelik düzenlenen operasyonları değerlendirdi.
3: İstanbul dünyanın nüfus itibariyle en güvenli şehri. Diğer metropollerde rakam açıklandığını çok görmezsiniz. Birçok suçta çok rutin, sıradan suç olarak kabul ederler. Ama bizde faili meçhul, zaten son 5 yılda faili meçhul bir tane bile cinayetimiz yok. Kişilere karşı ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranımız her geçen gün artıyor. Burada da amacımız %100'e ulaşmak.
1: Bir diğer önemli gündem başlığı sokak hayvanlarıydı. İstanbul Valisi 39 ilçede belediyelere yer tahsis ettik dedi. Belediyelerce toplanmayan sahipsiz hayvanlar için adli makamları işaret etti.
3: Doğal yaşam alanı yapmalarıyla ilgili imkan tanındı. Doğal yaşam alanı 20 bin metrekare, 30 bin metrekare, 50 bin metrekare büyüklüğünde etrafı çevrili. İçerisinde suyunu, yemeğini vereceğiniz bir mekanizma var. İstanbul'umuzda bugün itibariyle tespit edilen sahipsiz hayvanların %65'i toplandı. Dolayısıyla da ne demek, şu demek, 1/3'ü yaklaşık olarak toplandı. Kalan 1/3'üyle ilgili Sayın Bakanımızın da bu anlamda kamuoyuna açıklaması var, talimatı var. 2-3 ay içerisinde bunu gündemimizden çıkartmak istiyoruz. Çalışma yapmayan belediyelerle ilgili ya da kendi ilçesinde Allah muhafaza herhangi bir çocuğa, yetişkine bir sahipsiz hayvanın zarar vermesi durumunda bunlarla ilgili de adli makamlara suç duyurusunda bulunacağız.
1: Davut Gül, İstanbul'da sahte çakarlı araç sorununa da değindi. Çakarlı araçla mücadelede cezaların caydırıcı hale getirildiğini vurguladı.
3: Daha önceden sahte çakarla gezen biri yakalandığında yaklaşık 6 bin lira civarında bir ceza ödüyordu. Dolayısıyla da caydırıcı değildi. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde yapılan yasal düzenleme ile birlikte ceza miktarı yaklaşık 180 bin liralara kadar geldi. 2 ay araç bağlanıyor. Dolayısıyla da bizim denetimlerimiz arttı. Sahte çakarı neredeyse gündemimizden çıkardık.
2: Evet, suça karışan çocuklar, maalesef kanayan yara, bununla ilgili düzenlemeler üzerinde de çalışılıyor ama bakın İstanbul'da 2

0: Çocuk yan kesicilik yaparken suçüstü yakalandı. Çocukların suç kaydı o kadar kabarık ki yaşlarının kaç katı fazla? Birinin tam 470, diğerinin ise 74 suç kaydı var.
1: Bir aileyi takip edip cep telefonu çaldılar. Fark edilince kaçmaya çalışsalar da başaramadılar. İki zanlı çocuğun suç kaydı duyanları şaşkına çevirdi.
2: Polis de geldi.
1: İstanbul Şişli'de 14 ve 15 yaşındaki iki kız çocuğunun yüzleri kapalı şekilde dolaştıklarını gören polis durumdan şüphelendi. Takibe alınan çocuklar çok geçmeden bir ailenin cep telefonunu çaldı. Polis durumu fark edip hemen iki zanlının peşine düştü. Yakalanan çocuklardan 14 yaşındaki H.Ö.'nün 470, 15 yaşındaki A.K.'nin 74 suç kaydı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen iki çocuk adli kontrole bırakıldı.
0: Sosyal medya hayatımızın her alanında artık, ama bakın neye de neden olmuş. Sabah gazetesinden bir haber. Instagram paylaşımı bir yuvayı daha yıktı başlığını görüyoruz. Yargıtay'a taşınan davada emsal bir karar çıkmış. Boşanma davasında koca Instagram fenomeni olduğunu söyleyip mahremiyet içeren fotoğraflarımızı paylaşıyor diyerek eşini suçladı. Yargıtay kadını kusurlu buldu diyor. Sakarya'da yaşayan bir çocuklu çiftin evliliği karşılıklı ağır suçlamalarla mahkemeye taşınmış. Davacı kadın eş, kocasının evliliğin ilk gününden itibaren kendisine fiziksel, sözlü ve ekonomik şiddet uyguladığını iddia etmiş. Kendi ailesiyle görüşmeye engellediğini, dış görünüşüyle dalga geçtiğini iddia etmiş. Kadın, kocasının evlilik içinde yaptığı tüm alışveriş harcamalarına varana kadar pek çok şikayette bulunmuş. Aslında mahkemede ağır kusurlu bulmuş kocayı, ama günün sonunda o koca da eşini Instagram paylaşımları üzerinden suçlayınca ortaya emsal bir karar çıkmış. Yargıtay o paylaşımlar yüzünden, mahremiyete neden olan o paylaşımlar yüzünden kadını da kusurlu bulmuş. Böyle bir haber var. Şimdi bakalım sıradaki haberimize. Kıraathanedeki sohbet silahlı kavgayla yarım kaldı. Niğde'de yaşanmış bu. İki grup arasındaki o silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
1: İki grup arasındaki tartışma sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Polis olay yerine hızla gitmese daha fazla kan dökülecekti. Niğde'de bir kıraathanede oturan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar bir süre sonra silahlarını çekip birbirlerine ateş açtı. Silah seslerini duyanlar hemen 112'ye ihbarda bulundu. Polis iki gruba müdahale etti. Silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karışan iki kişiyi gözaltına aldı.
0: Evet, trafik ekipleri sık sık denetim yapıyor. Özellikle alkollü sürücülere yönelik oluyor bu denetimler. Bakın bir gazete haberine daha bakacağız. Akşam gazetesinin haberi bu kez. Alkollü bisikletliye 50 bin lira ceza başlığını görüyoruz. Bursa'da trafik ekipleri bu kez elektrikli bir bisikleti durdurmuşlar. Sürücüsü kadın ve alkol metreyi üfletmişler. Aleyna B. yasal sınırdan yaklaşık 11 kat fazla alkollü çıktı diyor haberde. Aslında başta üflemekte de direnmiş ama genç kadın cezadan kaçamamış. Polis 50 bin lira ceza kesmiş. Bakın promilde orada 2,08 oranında alkollü çıkmış. Yasal sınırın 11 kat üstünde. Şimdi bu haberin detaylarını izleyelim.
1: Sürücünün elektrikli bisikleti sürüş şekli polisin dikkatini çekti. Durdurulan sürücü alkollü çıktı.
3: Sizde bayağı alkol var.
1: Bursa'da trafik polisleri alkol denetimi yapıyordu. bir elektrikli bisiklet sürücüsü dikkatlerini çekti. Sürücü

0: durduruldu ve alkol testi yapıldı. 2.08 promil yani yasal sınırın 11 katı alkollü çıkan sürücü karakola gitmek istemedi.
1: Beni şu an buradan götüremezsin.
2: Götürürüm hanımefendi.
0: İfade vermeyi zor da olsa kabul eden sürücü karakola götürüldü. Alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira para cezası kesildi.
3: Karar Gazetesi'nden bir habere bakacağız şimdi. Malum cumartesi günü İstanbul'da çok yoğun bir sağanak etkili oldu. Birden bardaktan boşanırcasına yağdı. Az önce meteoroloji mühendisimiz Hüseyin de bahsetti. Rekor seviyede bir yağış düştü dedi. İşte o yağış Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı da vurdu. Sular altında kaldı çarşı. Asırlık eserler ihmal kurbanı başlığını görüyoruz haberde. Süper hücrenin vurduğu İstanbul yaralarını sarmaya çalışıyor. Yoğun yağış özellikle altyapısı kötü semtlerde epey zarara yol açtı. Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda kültürel kayıpsa büyük üzüntü yarattı. Ve yine bu felaketle göz göze geldiğini söyleyen Bahtiyar İstekli'nin açıklaması var haberde. Altyapı hatalı, meydanın suyu çarşıya akıyor. Defalarca uyardık ama tedbir alınmadı. Güncel kitaplar neyse onlar telafi edilir ama asırlık eserler, Osmanlıca eserler gitti. Bu hafıza kaybına üzülüyoruz demiş ve meteorolojiden de yine 9-10 Temmuz tarihlerine de bir uyarı var. Bunu da belirtmiş olalım. Sahaflar Çarşısı'nda bel hizasına kadar gelmiş bu su sağanağın ardından. Habertürk muhabiri arkadaşımız Gizem Türemen ve kameraman Özgür Balaban'lar gitti yerinde gördü. Özgür Balaban yerinde gördü çarşıyı. Bakın sahaflardaki durum nasıldı.
4: Dükkan içine girdi. Sular buraya kadar çıktı. Tüm dükkanlarda şu iki rafa kadar olan bütün kitaplar, dokümanlar, belgeler çöpe atıldı.
5: Arşiv olarak %40'ını kaybettik. Yani 1 metre civarı su aldı burası.
6: Orijinal el yazmaları, asırlık mektuplar, başka kopyası olmayan eserler. Yıllarca biriktirdiler, dakikalar içinde kaybettiler.
5: 1700'lü yıllardan kalma bir yazma Kur'an-ı Kerim. Alttaki bulak baskı dediğimiz matbaanın kitapları. 1296 yılından kalma bir eser.
7: Osmanlıca kitap, Celal Sahir'in Beyaz Gölgeler kitabı. Bu tamamen suyun içinde kalmış, yani yüzüyordu.
6: İstanbul'da cumartesi günü etkili olan sağanak pek çok ilçede su baskınına yol açtı. Sağanak sadece günlük hayatı felç etmedi. Kültürel mirasa da zarar verdi.
8: Üsküdar'da etkili olan sağanak yağış Sahaflar Çarşısı'nı göle çevirdi. Meydanda biriken su bu merdivenlerden şelale gibi aktı. 7 sahaf dükkanı su altında kaldı.
4: Yağış esnasında buradaydım ki meydanın suyu komple buraya aktığı için buradaki mazgallar bunu taşımakta zorlandı. Kapıyı açtığımda baraj kapısı açılmış gibi dükkana çok daha fazla su girdiği için ben kendi dükkanımdaki hiçbir şeyimi kurtaramadım.
8: Bel hizasına kadar yükselen sel suyu nedeniyle sahaflardaki binlerce kitap ve değerli koleksiyon zarar gördü. Kimi sahaf arşivinin yarısını kaybetti. Maddi zarar bir yana manevi kayıp çok daha büyük.
7: %50 zayiat var diyebilirim. İbrahim Müteferrika'nın bastığı Cihan Nüma'dan çıkma bir harita vardı. O tamamen sular içinde kalmış.
5: Bu Şahname Tahran baskısı Kelle ve Dimne'nin orijinalinin Osmanlı'daki ilk tercümesi Hümayunname. Tam 61 sene öncenin mektubu. Yani bunlar geri gelmez.
4: Bunlar zaten birer tanedir. Bunların ikincisi yok.
9: Bunlar kopyası yok.
4: Bunlar yerine üretilmez.
5: Gündelik kitapların kaybolması önemlidir. Bunlar yerine konur. Ama biz Abdülbaki Gölpınarlı, Süheyl Ünver gibi isimlerin mektuplarının kaybolması kültürümüz için bir kayıp.
6: Esnafa göre bu kadar kaybın iki nedeni var.
4: Bir tanesi çok geç müdahale. İlk yarım saate gelinmiş olsaydı kıymetli eserler kurtarılacaktı. Bir diğeri de meydan düzenlemesinin yanlış olması. Daha küçük boylu bir baskın bundan önce iki sefer yaşandı. Meydan drenajının yanlış olduğu tespit edildi ancak hiçbir şey yapılmadı.
6: İstanbul Valisi Davut Gül sahafların zararının karşılanacağını açıkladı. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Bölge esnafı benzer mağduriyetlerin yinelenmemesi

0: Messi için çözüm bekliyor.
1: Hareket bereket derler ama dikkat etmek lazım. Bakın Yeni Şafak gazetesinde bir haber var. Yanlış egzersiz hastanelik ediyor başlığı var haberde. Şimdi artık yaygınlaştı. İnternetten video izleyerek spor yapmak hem daha hesaplı hem daha kolay. Vakitten de tasarruf. Ama bakın detaylarında ne diyor haberim? Fitness videolarıyla spora başlayanlar yanlış egzersiz kurbanı oluyor. Profesör Doktor Mustafa Akkaya menisküs, ön çapraz bağ, omuz ve kalça rahatsızlığının özel bir dikkat gerektirdiğini belirterek her ağrı aynı değildir ve her egzersiz herkese uygun değildir diyerek uyarmış. Hakikaten öyle, insanların boyuna, kilosuna göre bazı hareketleri ona göre uygun yapması gerekiyor. Uzmandan da destek almak şart. Şimdi devam edelim. Yaz mevsiminin vazgeçilmezlerindendir karpuz. Karpuz asadı da devam ediyor bir yandan. Diyarbakır da karpuzuyla meşhur. Orada da karpuzlar olgunlaştı. Tarım işçileri sabahın erken saatlerinde kolları sıvıyor, tarlaların yolunu tutuyor. İşte Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek de o hasadı görüntüledi. Şimdi onun haberini izleyelim.
2: Karacadağ eteklerinden akan kar sularıyla büyüdü. 40 derece sıcaklıkla tatlandı. Yazın her sofranın vazgeçilmezi karpuz için Diyarbakır'da hasat başladı.
3: Diyarbakır karpuzunda hasat başladı. Aslında yıl boyunca 4 ayrı karpuz çeşidi ekiliyor Diyarbakır'da. Onların ilki Nisan ayında ekilmişti ve 90 günlük bir serüvenin ardından da Diyarbakır karpuzunun hasadı gerçekleştirmeye başladı.
2: Antalya ve Adana'nın ardından sıra Diyarbakır'a geldi. Heyecanla beklenen hasat için kollar sıvandı. İşçiler günün ilk saatlerinde tarlalara girdi.
3: Karpuz denince ilk akla gelen kent Diyarbakır. 4 ayrı aslında ekim gerçekleşiyor. İlk karpuz Nisan ayında ekiliyor. Ardından hem olgunluk bakımında pembe hem de büyüklük bakımında Diyarbakır karpuzunun sonbaharda aslında büyük karpuzu görüyoruz. İşte ama ilk karpuz, ilk hasat. Burada lezzeti nasıl, bir tadabilir miyiz?
4: Mükemmel.
2: Üretici karpuzdaki verimden memnun.
4: Bu sene rekolte olarak 8-10 ton civarı bekliyoruz.
5: Geçen yıl ne kadardı?
4: Geçen sene 5-6 ton.
5: Kilogram 10 TL dedik.
4: 10 lira tarla geçen fiyatımız. Geçen yıl 1 liraydı.
5: 1 liraydı. Yüzünüz gülüyor tabii.
4: Evet. Haliyle.
1: ...2026 Dünya Kupası son 32 turunda ABD'nin Bosna Hersek'le oynadığı maçta kırmızı kart gören ABD'li oyuncu Balogun'un cezasını erteleme geldi. Golcü oyuncunun Belçika maçında forma giyeceği açıklandı. ABD Başkanı Trump da bunun üzerine karardan dolayı FIFA Başkanı'nı aradı, tebrik etti.
6: FIFA çok tartışılacak bir karara imza attı. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Florin Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceği açıklandı. 25 yaşındaki forvet oyuncusu 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna Hersek'le oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarık Muharramovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü. FIFA Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada FIFA Disiplin Talimatı'nın 27. maddesi uyarınca maçtan men cezasının uygulanması bir yıl ertelenmiştir. Florin Balogun'un bu süreç içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunması halinde erteleme iptal edilecek ve yeni ihlal için uygulanan ek yaptırımlarla ceza infaz edilecektir denildi. ABD Başkanı Donald Trump da Truth sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim ifadesini kullandı. Kırmızı kart gören Florin Balogun'un cezasının Belçika ile oynanacak son 16 turun maçı öncesi ertelenmesi tepkilere sebep oldu. Belçika Futbol Federasyonu karara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada FIFA'nın Balogun'la ilgili verdiği kararı şaşkınlıkla karşılıyoruz. Tüm katılan takımların haklarını korumak, hem bu Dünya Kupası'nda hem de önümüzdeki turnuvalarda sporumuzdaki adil oyun ilkesi olan fair play ilkesini savunmak amacıyla tüm seçenekleri araştırıyoruz ifadeleri yer aldı. Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü 3'te Belçika ile karşılaşacak.
1: Hazır Dünya Kupası'ndan bir haber vermişken hemen peşine ilginç bir haberle devam edelim. Futbol ve robot tutkunları bu kez Güney Kore'de buluştu. Meşin yuvarlağın peşinden ama bu kez insanlar değil, robotlar koştu.
7: Futbol heyecanı Kuzey Amerika'dan sonra Güney Kore'ye sıçradı. Robot futbolcular yeşil sahada kıyasıya mücadele etti. Güney Kore'nin Incheon kenti RoboCup 2026 etkinliğine ev sahipliği yaptı. 45 ülkeden gelen yarışmacılar kozlarını futbol sahasında paylaştı. Organizatörler turnuvada 3000'den fazla katılımcının mücadele ettiğini açıkladı. İnsansı robotların yaklaşık %70'inin Çin merkezli bir şirkete ait olduğu belirtildi. Robotları yapan ekipler de saha kenarında büyük sevinç yaşadı.
8: RoboCup gibi etkinliklerde robot teknolojisinin ne kadar ilerlediğini görmek heyecan verici. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye yardımcı olmak için RoboCup, bu araştırmayı destekleme konusunda öncü bir rol oynuyor.
7: RoboCup yarışmasını Çin'deki Xinhua Üniversitesi ekibi kazandı. Ekip hedeflerinin 2050'de yapılması planlanan Robot Dünya Kupası'nı kazanmak olduğunu vurguladı.
1: Ve gün başlıyor, artık sonuna geldik. Burada noktalıyoruz. Sonra birazdan para günden başlayacak. Kübra Nurustu sizlerle olacak ve gün boyu yine tarihi NATO zirvesiyle ilgili tüm detaylar konuklarla, sahadan bağlantılarla Habertürk ekranlarında olacak. Yarın yine gün başlıyor da sabah 7'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Haber Türk ekranlarından merhaba. Bugün 6 Temmuz 2026 Pazartesi, saatlerimiz artık 10'a geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Para gündem başlıyor efendim. Tarihi zirveye son bir gün kaldı. Ankara'daki NATO zirvesi yarın başlıyor. Haber Türk ekibi de sahada Ankara'daki o kritik noktalarda zirve boyunca yaşananları an be an size aktaracağız. İşte ekip arkadaşlarımızı da gördünüz. Ankara'nın çeşitli noktasındalar. Kimler nerede hemen anlatayım. Serkan Şimşek Beştepe'nin hemen önünde. Oradaki hazırlıkları takip ediyor. Emre Aytekin liderlerin Ankara'ya ilk adım atacağı Ankara Havalimanı'nda bizi bekliyor. Buse Gençtürk ise Amerikan Başkanı Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde oradaki önlemleri bize anlatacak. Önce hemen bir Serkan'la başlayalım. Söz sende Serkan. Ne tür hazırlıklar var orada?
1: Tarihi zirveye artık her geçen gün, her geçen saat adım adım daha da yaklaşıyoruz Kübra Nur Uslu, senin de belirttiğin gibi. Bizler bu noktada Beştepe'deyiz. Aslında zirvenin yapılacağı noktanın bu semt, bu nokta olduğunu belirtebiliriz. Kameraman Caner Dalgıç ekranlarınıza getiriyor. Hemen bu nokta, gördüğünüz nokta Beştepe'de Millet Kütüphanesi'nin bulunduğu, zirvenin yapılacağı noktalardan bir tanesi. Zirvenin nabzının atacağı noktalardan bir tanesi ama tabii aslında bu zirve yalnızca ana toplantıyla, yalnızca o Transatlantik Konsey ile sınırlı değil. Pek çok yan etkinlik var zirve kapsamında Ankara'da. Yarın Ankara Ticaret Odası'nda, ATO'da oldukça önemli bir program var. Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte konuşacak o programda. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gibi isimler de yine açılış konuşmalarında yer alacak. Forum kapsamında oturum bir sempozyum tarzında savunma sanayi ve değişen harp ortamındaki aslında savunma sanayinin geleceği masaya yatırılmış olacak müttefik ülkeler tarafından ve elbette bazı önemli anlaşmalara da sahne olacak o bölge. Yine öte yandan Ankara Palas'ta Münih Güvenlik Konferansı yapılacak. Müttefikler Ankara'da programı düzenlenecek. Yine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in o programa da katılmasını bekliyoruz. Yani aslında günlerdir hani NATO zirvesi diyoruz ama yalnızca zirveden ibaret değil Ankara'daki programlar. Son derece yoğun bir takvim bekliyor müttefikleri 2 gün boyunca. Ekranlarınızda belirttiğim gibi Beştepe'de Millet Kütüphanesi'ni görüyorsunuz. Ankara'da hummalı bir

0: çalışma var. O çalışmalara dair biraz hemen şöyle sol tarafta bakın Beştepe'nin önünde liderlerin sıklıkla kullanacağı o yoldaki bazı hazırlıkları sizlere anlatmak istiyorum. Yolda direklere müttefik ülkelerin bayrakları asılmış durumda. Her bir direkte 32 üyenin bayrakları yer alıyor. Bu anlamda aslında kentin pek çok noktasında çok ince ayrıntılarla, özel ayrıntılarla düşünülmüş vaziyette NATO'ya dair izler, semboller bulabiliyoruz. Tabii bir yandan oldukça yoğun da güvenlik önlemleri var. Ankara'da günlerdir çok yoğun asayiş denetimleri yapılıyor Kübra Nur Uslu. Yaklaşık 56 bin emniyet personelinin Ankara'da görev yaptığını ifade edebiliriz. Zirve boyunca bu görev devam edecek. Çevre illerden pek çok farklı noktadan da emniyet mensubu bu noktaya geldi. Aynı zamanda billboardlarla bazı yine reklam panolarıyla da çok ciddi bir hazırlığın olduğunu, her tarafta bir NATO sloganının yer aldığını, Türk savunma sanayine dair bazı ürünlerin, uçakların, füzelerin, hava savunma sistemlerinin reklamlarının, tanıtımlarının yer aldığını görebiliyoruz. Çünkü aslında özellikle Türk savunma sanayinin tanıtımı açısından da bu zirvenin Ankara'da olması günlerdir belirttiğimiz gibi son derece önemli. Bakın ekranlarınızda bir reklam panosu Caner Dalgıç getiriyor. Key to Security, yani güvenliğin anahtarı, hem her türlü billboardda hem Türkçe hem İngilizce vaziyette NATO'ya ait bazı sloganlar yer alıyor. Öte yandan bakın karşıda bir farklı bir yapıda, farklı bir binayı görüyoruz. Bu noktada üzerinde binayı tamamen kaplayacak şekilde bir Türk bayrağı gözlerinizde, ekranlarınızda oluyor. Bunun da sebebi aslında zirvenin yapılacağı Beştepe'yi gören, külliyeyi gören, Cumhurbaşkanlığı külliyesini gören pek çok binada NATO ya da Türk bayrağı giydirmesini de işte bakın canlı yayında ekranlarınıza getiriyoruz. Son derece yoğun bir takvim bekliyor Ankara'yı, NATO liderlerini, müttefik ülkeleri. Tabii ki dediğim gibi iki gün boyunca çok farklı noktalarda, farklı önemde programlar düzenlenecek. Biz de tüm bu zirve boyunca gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
1: Efendim Serkan Şimşek Beştepe'den aktardı, oradaki hazırlıkları gördük. Elbette Beştepe'ye gelecek olan liderlerin ilk adım atacağı yerde havalimanı olacak. Gelin şimdi bir Habertürk muhabiri Emrah Aytekin'e dönelim. Acaba liderler artık Ankara'ya gelmeye başladı mı? Ankara Havalimanı'nda bir hareketlilik var mı? Sözü Emre'ye bırakalım. Emre.
2: Kübra Nur Uslu, Ankara Havalimanı'nda dün bir hareketlilik vardı. Çok sayıda kargo uçağı buraya iniş yaptı. Özellikle C-17 tipi kargo uçakları arkamdaki Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanından kısaca bir bahsetmek istiyorum. Aslında burası Etimesgut Havalimanı'ydı. Sadece askeri operasyonlar için kullanıyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda bir modernizasyon yapıldı ve burası ulusal ve uluslararası operasyonlarda kullanılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirildi ki bu açılıştan sonra da tabii bizler de bu NATO Liderler Zirvesi kapsamında pek çok liderin bu havalimanını kullanacağını biliyoruz. Şöyle bir havalimanını göstermek istiyorum. Hemen kameraman Adem Gümüş ekranlarınıza getirsin. Havalimanı modernizasyon sonrasında tabii liderlerin kullanımına açılacak ki Ankara'ya gelen NATO zirvesi kapsamında gelen liderler de bu arkamda gördüğünüz şu anda ekranlara getirdiğimiz Ankara Havalimanı'nı kullanacak. Yaklaşık 160 bin metrekarelik bir aprona sahip. Yani bu da 44 uçağın eş zamanlı olarak bu havalimanında park edebileceğini ifade ediyor. 3060 metreye ulaşıldı bu havalimanın pisti, uzatıldı ve bu şekilde de NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelecek devlet liderleri, başkanları buradaki havalimanını kullanabilecek. Tabii bir diğer havalimanı ise Esenboğa Havalimanı olacak. Orada da gün boyu hareketlilik bekleniyor. Delegasyonlar yabancı devlet başkanlarıyla birlikte bakanların da Esenboğa Havalimanı'na gitmesi, inmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi Ankara'da gözler iki havalimanında olacak. Bir tanesi bizim şu anda bulunduğumuz arkamdaki Ankara Havalimanı'nda, bir diğer nokta ise Esenboğa Havalimanı'nda olacak. Burada bir diplomasi trafiği yaşanacak ki bu trafiğin de yarından itibaren başlaması ve artarak devam etmesi bekleniyor.
1: Efendim Emre Aytekin havalimanının önünden bize aktardı. Onun da söylediği gibi liderlerden önce aslında araçları geldi. Hatta dün Emre tam da o gelen araçları fotoğraflayıp Habertürk ekranlarında paylaşmıştı. Dolayısıyla artık araçlar gelmeye başladı. İşte sırada liderler var. Bakalım gözümüz kulağımız o noktada olacak. Bir diğer noktaya dönelim. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk'e döneceğiz. Çünkü o da malum Amerikan Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Kalacağı otelin önünde de güvenlik

0: üst düzeyde tahmin edebileceğiniz gibi. Buse'den alalım detayları Buse.
1: Kübra Nur Uslu, yarın Ankara önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Oldukça kritik bir zirve ama gelen konuklar açısından da kritik. 32 lider Ankara'da olacak. En dikkat çekici isimlerden birisi ise ABD Başkanı Donald Trump. 2012 yılında Trump iş insanı olarak İstanbul'a gelmişti ama iki başkanlık döneminde de Türkiye'ye bir ziyaret yapmamıştı. O nedenle yarın Trump'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret bu açıdan da önemli. Çünkü başkan sıfatıyla ilk kez Türkiye'yi ziyaret etmiş olacak. Peki Trump yarın Türkiye'de olacak ama saat kaçta gelecek? Yarın saat 14-15 civarında Ankara Havalimanı'nda yenilenerek liderlerin geleceği karşılanacağı havalimanında olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı karşılayacak. Yeni Air Force One uçağıyla Ankara'ya iniş yapmış olacak Trump. Tabii aslında oldukça önemli başlıklar da olacak. Hem Türkiye-ABD ilişkileri açısından da oldukça kritik bir ziyaret olduğunu paylaşalım. Trump Ankara'da Söğüt Özü'nde bulunan bir otelde konaklamayı tercih etti. Bizim de şu anda önünde bulunduğumuz otel aslında burası. Peki bu otel özellikle güvenlik önlemleri açısından baktığımız kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat da sizlerle paylaşıyor o görüntüleri. Güvenlik hat seviyede olduğunu, en üst seviyede olduğunu belirtebiliriz. Söğüt Özü'nde bulunmasının sebeplerinden bir tanesi ise özellikle Beştepe, yani zirvenin yapılacağı noktaya yaklaşık 3,5 kilometre olması açısından da önemli olduğunu not düşelim. Bu noktadan Trump'ın Beştepe'ye geçişi ise yaklaşık 5 dakika, 3-4 dakika sürmesi açısından da önemli. Aynı zamanda ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne de oldukça yakın bir konumda. Bu açıdan da Amerikan Gizli Servisi ve Güvenlik Büyükelçiliği arasında koordinasyonun çok daha hızlı şekilde sağlanması planlanıyor. Trump'ın kalacağı bu otelde günler öncesinde rezervasyonlara kapatıldı ve bir hazırlık yürütülüyor günlerdir. Girişlerde çok katmanlı bir güvenlik noktaları oluşturuldu. X-ray cihazları kuruldu. Bu otelde kalan bazı basın mensupları da var. Onlar da X-ray cihazlarından geçiyor. Üst aramaları yapılıyor. Tabii kameraman arkadaşım da sizlerle paylaşıyor. Kimlik kontrolleri sıklaştırılacak bu bölgede. Otele giriş çıkışlarda kontrollü bir şekilde yapıldığını not düşelim. Bazı çok sokaklar trafiğe de kapatıldı. Yaya olarak devam etmesi gerekiyor otel çalışanları ya da basın mensuplarının, ki burası yine hemen arka sokağı diyebiliriz. Trump'ın kalacağı otelin yine çevresinde bir iş merkezi var. Bu açıdan da oldukça önemli bir nokta. Trump'ın kalacağı otelde güvenlik en üst düzeyde dedik ama odası da yine aynı şekilde kalacağı odanın bir altı ve üst katı boş bırakılacak. Güvenlik personelleri o odalarda konumlanmış olacak. Trump da tabii ki bir resmi törenle karşılanacak Ankara'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşecek. NATO zirvesi kapsamında oldukça önemli bir ziyaret masada. F-35'ler yine katsa yaptırımları gibi başlıklar da söz konusu. Güncel ve bölgesel meselelerde yine ele alınacağını söyleyebiliriz. Söz size bırakalım Kübra Nursu.
0: Efendim Buse Gençtürk Trump'ın kalacağı otelin önünden aktardı. Bir başka noktaya gidelim. Habertürk muhabiri Emre Karaca da kritik noktalardan birinde NATO zirvesinin yapılacağı Beştepe'de son hazırlıklar elbette o noktada da sürüyor. Emre, dün tam da gözümüzde canlandı. Öyle güzel anlattın ki liderler şuradan gelecek, şurada yürüyecekler, şurada fotoğraf çekilecekler diye. Bir tekrar bize anlatır mısın? Neler bekliyor yarın bizi?
2: Kübra Nur Uslu, senin de bahsettiğin gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki hazırlıklar artık son aşamasına geldi. Tamamlandı diyebiliriz. Beştepe artık dünya liderlerini bekliyor. Şimdi o çarşamba günkü açılışta neler yaşanacağını sizlere bir kez daha aktaracağım. Kadrajı İbrahim Toz Bey şu anda belirleyecek ve sizlere detayları aktarmaya başlayalım. Tabii bugün de önemli aslında. Bugünkü detayı da vererek başlayalım. Bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bir basın toplantısı olacak. Aslında resmi olmayan ancak fiili olarak da aslında zirveyi başlatan bir konuşma olacak. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan hemen karşımızdaki bina aslında sergi salonu binası olarak geçiyor. Ancak bu dönem için, yani bu 2-3 günlük dönem için zirve binası olarak adlandırılıyor. Bütün önemli gelişmelerin yaşanacağı bina hemen karşınızda duruyor. Şu an ekranlarda olan bina 32 dünya liderinin aile fotoğrafını çektireceği, önemli görüşmelere imza atılacağı, o ünlü yuvarlak masa toplantısının gerçekleşeceği yer hemen karşımızda bulunan sergi salonu binası. Peki liderler mavi halıdan diyelim nasıl yürüyecekler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hangi platformun önünde karşılanacaklar? İşte liderlerin şu an o yürüyüş rotasını sizlere İbrahim Tozbey gösteriyor. 31 dünya lideri de bu noktadan yürüyecekler ve adımlayacaklar ve bu mesafeyi kat ettikten sonra da hazırlanan platformun önünde kendilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de olmasını bekliyoruz. O da ev sahibi hüviyeti kazanıyor bu tip organizasyonlarda ve oradaki şüphesiz ki selamlaşmalar, mimikler, diyaloglar, fiziksel anlamdaki o müdahaleler çok ilgi çekecek. Belki de aylarca konuşulacak. Ardından liderler hemen 6-7 metrelik bir aralık var. O aralıktan kapıdan içeri girecekler aile fotoğrafı için. Orada bu yapılan zirvenin yayıncıları da olacak. Yani dönüp medya mensuplarına mesajlar verebilirler. Bu da önemli. Aslında zirvenin yine özellikle medyatik anlamda önem taşıyan bir başka alanı da orası olacak. Orada verilecek mesajlar ve mimikler şüphesiz ki önemli olacak. Ardından içeri geçirilecek ve 32 dünya lideri ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir aile fotoğrafını imza atacak. Ve ardından da oturum başlayacak. Bu oturumu tabii moderate eden isim Mark Rutte olacak. Mark Rutte'nin moderatörlüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla birlikte o beklenen son yılların en kritik NATO zirvesi olarak altı çizilen zirvede başlamış olacak. Şimdi bugün aslında dediğim gibi Mark Rutte'nin bir basın toplantısı olacak. Yarın da akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine ev sahipliğinde yemekler düzenlenecek. Ancak bu zirveyi değerli kılan bir başka unsur daha var. ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi bir karşılama töreniyle karşılanacak. O programın detayları da belli olmaya başladı. Yarın ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye resmi unvanla adım atmış olacak. Böylelikle de 6. ABD Başkanı olacak Türkiye'ye gelen. İlk gelen 1959 yılında Eisenhower'dı. Ardından Baba Bush gelmişti. Turgut Özal zamanında hatırlanacaktır. Hemen ardından yine Oğul Bush gelmişti. Ardından Barack Obama'ya ev sahipliği yapmıştı Türkiye. Ve son olarak da Donald Trump'ın gelmesiyle birlikte de 6. ABD Başkanı olacak. Onun da detayı şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi bir karşılama töreniyle burada karşılanacak. Tabii bir başka önemli dipnotu da eklemekte fayda var. ABD Başkanı Donald Trump bu zirve marjında önemli başka liderlerle de görüşecek. Çarşamba günü o da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşecek. Yani NATO zirvesinde yalnızca NATO liderleri değil, ev sahibinin davet ettiği başka dünya liderlerinde olacağını söyleyelim. İlerleyen dakikalarda belki ilerleyen saat dilimlerinde veya yarın da netleşebilecek sürpriz konukların olabileceği de belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki notlarımız bu şekilde. Hazırlıklar artık tamamlandı. Gözler zirvenin başlamasına çevrilmiş durumda. Şüphesiz ki ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saat dilimlerinde de yeni ayrıntılar oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
0: Efendim Emre Karaca Beştepe'den aktardı. Çok teşekkür ediyoruz Emre'ye bir kez daha. Konuşalım isteriz. Bu dilimde bir konuğumuz var. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Çağdaş Üngör bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
3: Merhabalar.
0: Hocam bu zirveyle ilgili hep şu söyleniyor. İşte NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Hakan Fidan'a kadar, Avrupalı liderlere kadar pek çok kişi bu zirve çok kritik olacak. Çok tarihi bir zirve, dönüm noktası diyor. Neden böyle diyorlar? Daha önceki zirvelerden ayıran özelliği ne olacak Ankara'daki zirveyi?
3: Yani tabii zirve bitmeden daha tarihi olup olmayacağını bilemeyiz ama Amerika ile Avrupa arasında aslında hiç görmediğimiz türden yani çok büyük gerilimler var. Yani görmediğimiz derken 1945'ten sonra kurulan düzende biliyorsunuz yani Transatlantik Ortaklığı çok kritikti. NATO'da onun en büyük ortaklığı yani askeri güvenlik sahasındaki en büyük ortaklığı. Dolayısıyla burada bir ayrışma var aslında. Hem çıkarlar hem değerler açısından Avrupa ve Amerika arasında bu zirvede araların bulunup bulunamayacağını aslında göreceğiz. O anlamda kritik ya da tarihi olabileceğini söyleyebiliriz.
0: Kopuş mu olacak yoksa o birlik görüntüsünü görecek miyiz aslında Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında? Verilen mesajlar da var hocam. Bu arada biz çeşitli başlıklar düzenledik. Acaba kritik başlıklar neler olabilir diye. Müsaadenizle ben söyleyeyim. Siz hatta beni durdurabilirsiniz. Üzerine de konuşabiliriz. Mesela %5 savunma harcamasını konuşacaklar. Çünkü böyle bir söz vermişlerdi. Bu sözü tutulacak mı tutulmayacak mı değil mi? En kritik meselelerden biri bu herhalde.
3: Evet. Yani bu tabii ileri vadeli bir söz aslında %5 yani her Avrupa ülkesinin bütçesinin %5'inin savunmaya ayrılması aslında bayağı radikal sayılabilecek. Avrupa halkları açısından diyelim, toplumlar, çünkü sürekli bunlar tartışılıyor. Yani savunmaya ayıracağınız bütçenin başka bir, yani eğitime ya da sağlığa ayırmayacağınız bütçe olduğunu düşünürsek, bunlar aslında tartışmalı, ihtilaflı konular. O anlamda iddialı bir istek. Bunun yani burada bir şey var. Yani Avrupa'nın ortaya koyduğu böyle bir istek var. Çünkü artık Amerika Birleşik Devletleri'nden eskisi gibi güvence alamayacaklarını biliyorlar. Aslında Avrupa'nın da kendi savunmasına bir anlamda sahip çıkması, destek, kendisinin savunmasını sağlaması yönünde bir talebi var. Ama %5 yine şey, yani dediğim gibi bu söz verilebilir ama uzun vadeli bir hedef ve şey, iddialı bir çıkış.
0: Çünkü Avrupa halkları da hakikaten önemli bu noktada. Hatta şöyle bir ifade hatırlıyorum bu arada, Amerika tarafından Pete Hegseth'ten, savunma bakanı, NATO 3.0 kavramını kullandıktan sonra artık Avrupalılar biraz daha devreye girmeli. Sosyal devlete çok para ayırdılar. Tabiri yerindeyse artık savunmaya ayırmaları, evet, gerekir. Evet. Dolayısıyla herhalde tartışmalardan biri bu olacak. Bir diğer tartışma konusu muhtemelen Ukrayna'ya askeri destek de konuşulur deniliyor herhalde. Devam edeyim hocam, siz beni durdurabilirsiniz. Madde 5 konuşulur. Trump test edilecek artık bu madde 5 üzerinden. Rusya'ya karşı caydırıcılık, savunma sanayi ve üretim, İran ve Hürmüz Boğazı tekrar gündeme gelir ve Avrupa'nın güvenlik sorumluluğu biraz önce bahsettiğimiz başlıklardı. Şöyle de temel sütunu nedir diye bir görsel hazırladık. Güçlü ordu, güçlü sanayi, güçlü teknoloji, ortak finansman ve hızlı karar aslında NATO 3.0'ın temel sütunu. Bu NATO 3.0 nedir hocam? Çünkü Mark Rutte de bu kavramı kullandı. Biraz önce söylediğim gibi Pete Hegseth de dönüşümü bu şekilde okumaya çalışıyorlar aslında. Nedir tam olarak?
3: Yani NATO 3.0 aslında epeydir akademide kullanılan bir kavram. Ama tabii şimdi şey, daha Amerikan şeylerinin, siyasetçilerin çıkışlarıyla daha medyatik bir kavram haline geldi. Bildiğimiz gibi işte NATO'nun ilk çıkışı zaten Soğuk Savaş dönemi. Soğuk Savaş dönemi bittikten hemen sonra 90'lardakine 2.0 diyebiliriz. Çünkü orada artık tehdit kategorisi değişiyor. Hatta pek çokları NATO'yu biliyorsunuz kapatmayı düşünüyor. Nasıl devam ettireceğiz ya da devam ettirmek için nasıl bir... Çünkü Sovyetler Birliği artık yok. Bir tehdit kategorisini değiştirmeniz gerekiyor. Ve bu bir şekilde oluyor. Farklı tehditler, kriz yönetimi vesaire denerek. Ve işte 12 ülkeyle başlayan bir güvenlik örgütü neticede 32 ülkeye kadar çıkıyor. Dolayısıyla hani hem bir genişleme söz konusu, hem tehditlerin değişmesi vesaire, ona göre alınan aksiyonun değişmesi. Şimdi bu üç, dediğim gibi buradaki bence en kritik unsur Avrupa'nın, Amerikasız demeyelim çünkü Amerika'nın tamamen çekileceği düşünülmüyor, ama hem askeri harcama ve işte aslında asker sayısı diyelim, yani Avrupa'da bulundurduğu güçler, üsler vesaire, yani buraya yaptığı şeyi, verdiği sözü, daha önce vermiş olduğu sözü kademe kademe biraz aşağı indirmesi ya da geri çekmesi söz konusu. Bu boşluğu Avrupa doldurabilecek mi? Yani Amerikalıların 3.0'dan kastettiği bu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda esas derdi biliyorsunuz Çin. Dünyanın her yerinde, her şekilde, işte İran savaşı yeni bitti. İşte farklı yerlerde, işte Venezuela vesaire, yani dünyanın pek çok yerine yetişmeye çalışıyor ve bu anlamda önceliği burası değil artık, yani Avrupa değil. Avrupa'da zengin bir ülke topluluğu, dolayısıyla maddi açıdan Avrupa'nın bu taşın altına elini sokmasını bekliyor. En önemli bence, yani 3.0 denilen, tabii hibrit tehditler, işte değişen tehdit kategorileri falan, onları da sayabiliriz ama esas mesele bu, en can alıcı unsur bu.
0: O halde hocam, bildirgede mesela biz birlik mesajı mı göreceğiz? Ne tür bir mesaj çıkar sizce?
3: Şimdi Trump o kadar öngörülemez bir lider ki açıkçası, yani en ufak bir gafıyla bu zirveyi tamamen bitirebilir. Yani bir halkla ilişkiler fiyaskosuna da dönüşebilir olay. O yüzden çok, yani Trump söz konusu olduğunda çok büyük öngörülerde bulunmak mümkün değil. Olumlu bir tablo da hemen görmek mümkün değil. Ama anlaşılan şu ki bugüne kadar Trump'ın NATO'ya karşı, Avrupa'ya karşı yaptığı, diğer müttefiklerine karşı da yaptığı çıkışlar aslında çok hoş karşılanmıyor. Yani Amerika'da arka planda biraz fazla sert çıktık ya da bunu biraz toparlamak lazım. Çünkü hani bir de ele güne karşı, konu komşuya karşı şeyi, görüntüyü iyi tutmak lazım. O yüzden sanıyorum burada bir, yani nasıl diyelim, bir şeklen de olsa bir birlik görüntüsü verilmeye çalışılacaktır. En azından çok ciddi çatışmalar. Bir fikir ayrılıkları varsa bunları arka planda göreceğiz. Muhtemelen koridorlarda göreceğiz. Kameraların önünde değil. Bir birlik görüntüsü iyi kötü verilmeye çalışılacaktır. Ama dediğim gibi Trump girdiği hiçbir yerde.
0: Her şey beklenebilir. Evet. Hakikaten öyle. Meloni ile en son yaşadıklarını hatırlıyoruz hocam ne yazık ki. Yalvarmıştı bana fotoğraf çekilmek için dedi. Meloni hayır asla biz İtalya olarak yalvarmayız diye karşılık vermişti. Macron da daha önce yaşadıkları malum arayı düzeltse de şu an. Dolayısıyla hakikaten her an her şey olabilir. Peki hocam siz biraz önce meseleyi

0: içine getirdiniz ya, hakikaten bu konu önemli. Şöyle ki özellikle eskiden değil mi, yani NATO'nun kuruluş amacında hedef belliydi, sınırları netti. Şimdi bu sınırlar artık genişledi ve bu sınırlara artık Çin tehdidi de dahil oldu diyebilir miyiz? Mesela şöyle bir soru vardı: NATO artık Avrupa Atlantik Savunma İttifakı olarak mı kalacak, yoksa Çin'in yükselişi nedeniyle küresel güvenlik örgütüne mi dönüşecek? Şimdi Çin'i doğrudan hedef alıyor mu mesela NATO?
1: Şimdi 2022 yılında bir Madrid zirvesi vardı. Burada şimdi tarihi zirvelerden bahsetmişken aslında en kritik, çünkü stratejik konsept belgeleri vardır NATO'nun, yani işte aşağı yukarı 10 yılda bir değişir, güncellenir ve bunlar tehdit kategorilerini ve ona karşı nasıl bir strateji üreteceğinizi belirler. Madrid zirvesinde de bu stratejik konsept belgesinin değiştiğini gördük. Orada ilk defa Çin, aslında ilk defa değil, daha önce Londra zirvesinde de yani adı zikredilmişti ama ilk defa rakip ya da tehdit kategorisinde zikredildiğini gördük. Dolayısıyla Çin, Rusya zaten hani bir düşman kategorisinde şu anda, ama Çin'in de 2022'den beri, bu aslında tabii Amerikan dış politikasının bir önceliği, NATO'dan ziyade Amerika Birleşik Devletleri'nin tehdit kategorisinde yükseldikçe Çin, NATO'yu da bir şekilde oraya katmaya çalışıyorlar. Tabii şeyi unutmayalım, bu 5. maddenin ilk kez kullanıldığı yer Afganistan oldu. Yani 11 Eylül saldırından sonra ilk kez kullanıldı. Aslında Afganistan da tamamen NATO'nun kapsama alanı dışında bir yer. Evet. Yani coğrafi anlamda. Dolayısıyla genişleme, aslında coğrafi anlamda genişleme çok uzun zamandır devam ediyor ama Çin dediğiniz gibi çok yeni. Yani o kadar uzanması zaten hani gerçekçi bir beklenti de değil aslında NATO'dan. NATO'nun Çin'le ilgili, yani askeri ya da başka bir anlamda düşünelim,
0: ne yapacak mesela?
1: Ne yapabilir? Evet. Evet.
0: Ya da Asya'da mesela yeni müttefikler mi bulacak kendine? NATO, evet, böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Gidip Asya'ya bir askeri üs kurma söz konusu olabilir mi? Ama galiba NATO'da biraz artık Çin'i şöyle mi görmeye başladı? Özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'ya destek veren bir ülke, Rusya'yı destekleyen bir ülke gibi görüp düşman kategorisinde belki o noktada mı almaya gayret ediyor? Öyle mi okuyalım?
1: Yani Trump'ın ilk döneminden beri aslında Çin ciddi anlamda tehdit kategorisine yükselmişti Amerika Birleşik Devletleri için. İşte Covid dönemi, bir sürü farklı şeyi üst üste sayabiliriz, ticaret savaşları vesaire, bunlar başlamıştı. Ama tabii ki Avrupa açısından bakacak olursak, NATO açısından bakacak olursak, Rusya ve Ukrayna işgali çok ciddi bir kırılma noktası oldu. Çin burada tabii arka planda, yani hiçbir zaman hani Rusya'ya doğrudan bir destek ya da işte yaptırımlardan kaçmaya çalışıyor. Çok dikkatli bir pozisyon çizmeye çalıştı Çin. Hani Putin'in arkasında tamamen, evet, yani %100 durmadı. Arabuluculuk da yapmaya çalıştı. İşte bir takım tansiyonu düşürmeye çalışan adımları da oldu. Ama neticede Avrupa açısından da, Amerika açısından da, Avrupa açısından tabii askeri bir tehdit değil Çin, ama ticari anlamda, ekonomik anlamda, teknolojik anlamda çok büyük bir tehdit. Ve gümrük duvarları Avrupa'da da yükseliyor. Bu sadece Amerika'da olan bir şey değil. Dolayısıyla Çin'e bakış İki tarafta da sertleşti ve daha olumsuza evrildi aslında. Ukrayna tabii burada bir önemli bir adımdır ama tek faktör değil, ya da en önemli faktör değil.
0: Hocam, biraz önce editör arkadaşımız Deniz şöyle bir başlık attı: NATO'da dengenin anahtarı Türkiye mi diye. Yani Türkiye'de bunu, zirvenin düzenleniyor olmasının sembolik anlamının ötesinde, hakikaten Türkiye'nin denge unsuru açısından NATO'da yerini de belirleyen bir zirvedir diyebilir miyiz? Nasıl yorumlarsınız Türkiye'de düzenlenmesini? Türkiye'nin şu an NATO'daki yerini ya da?
1: Şimdi Türkiye'de şu anda düzenleniyor. Türkiye'nin tabii, yani pek çok anlamda okuyabiliriz. Sembolik bir okuma yapmak doğru olur mu bilmiyorum. Ama Avrupa'nın kendi savunmasına daha fazla bütçe ayırdığı, ayırmak zorunda kaldığı, teknolojik anlamda yatırım vesaire, yani başının çaresine tırnak içinde bakmak zorunda kaldığı yeni bir döneme giriyoruz. Burada da Türkiye'nin, neticede Türkiye işte tırnak içinde NATO'nun ikinci büyük ordusu diye adlandırılan, işte o şekilde çağrılan bir ülke. Burada Avrupa'nın Türkiye'den ne ölçüde faydalanabileceği, ya da Türkiye'nin işte askeri kapasitesinden, ya da işte dronlar olabilir, farklı askeri mühimmat olabilir. Bu anlamda Türkiye'den ne ölçüde faydalanabileceği çok konuşuluyor ve tartışılıyor Avrupa'da. O anlamda tabii ki bir nasıl diyelim, bu, yani böyle okuyabilirsek bir sembolik, bu geçiş döneminin sembolik bir salgosu falan sayılabilir bu zirve. Ama şunu da unutmayalım, Türkiye'nin Avrupa, yani

0: ayrışma o kadar derin ki şu anda Amerika ve Avrupa arasındaki ve sadece tek bir mevziye sabit değil. Yani ticaret savaşlarından tutun, yani gümrük duvarlarından, küreselleşmeye bakış, teknoloji ve işte Amerikan endüstrisinin şeydeki rolü, Avrupa'daki rolü ya da devam etmek istediği liderlik misyonu diyelim. Avrupa'da ciddi bir şey var. Hem güvensizlik var Amerika'ya karşı, hem de oradan bir kopma arzusu. Hem teknolojik anlamda, yani kendi kendine yeterli olma arzusu. Ve çok fazla işte Trump'ın Grönland'ı ilhak etme isteğinden tutun. Evet. Yani bunlar yabana atılacak şeyler değil ve muazzam dediğim gibi güvensizlik yaratan unsurlar. Bu kadar derin bir ayrışma varken Türkiye'nin burada nasıl bir arabuluculuk rolü oynayabileceği açıkçası meçhul. Yani arabuluculuk yapmaya çalışabilir ama sadece Türkiye'nin yapabileceği bir şey değil.
1: Ama en azından Türkiye'ye bir alan açılıyor, öyle değil mi? Yani diplomasi açısından. Çünkü artık şöyle de bir şey olmaya başladı hocam. Yani askeri olarak evet, bu arada Rutte Aselsan'ı gelmeden önce yine övdü. Defalarca Trump işte çok iyi askerleri var dedi, yine Türkiye'yi övdü. Dolayısıyla bunu herkes kabul ediyor. Artık yavaş zamanla özellikle Rusya-Ukrayna meselesinden sonra diplomatik olarak da Türkiye sahada gibi bir izlenim uyanıyor. Doğru mu değerlendiriyoruz?
0: Şöyle, ya zaten Amerika Birleşik Devletleri ve NATO açısından bunlar neticede güvenlik parametrelerini daha fazla vurgulayan şeyler, aktörler diyelim. Bir de Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği tabii hani örgüt olarak, kurumsal olarak farklı ama orayı oluşturan işte 27 tane Avrupa ülkesini düşünürseniz buradaki şey, nasıl diyelim, inisiyatif ya da onların yapmak istediği şeyler daha farklı. Yani Amerika'dan da NATO'dan da aslında ayrışıyor. Burada işte bütçe meselesi, o yatırımlar, dediğim gibi Avrupa'nın kendi sanayisini güçlendirme, teknolojik donanımını, mühimmat üretimi vesaire bir sürü şey var. Burada da kendi finansmanını yapmaya çalışıyor. Kendi fonları var, kendi Avrupa Birliği içinde bunu yapmaya çalışıyor. Bu noktada tabii Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmadığı için çok ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya. Dolayısıyla hani Türkiye evet savunma sanayisi ve işte asker gücü, genellikle bu büyüklük biliyorsunuz insan kaynağı üzerinden, yani asker sayısı üzerinden yapılan bir varsayım.
1: O da değişti artık herhalde, değil mi hocam? Mesela hibrit savaş kavramını biraz önce de kullandınız ya, özellikle Rusya-Ukrayna savaşında öyle şeyler gördük ki teknolojik üstünlüğün ne kadar önemli olduğunu. Hatta yani ben şunu bile hatırlıyorum, şöyle bir haber yapmıştık. Askerler mesela bir oyunlaştırılmış, öldürdükleri kişi başına oyun üzerinden puan alıyorlar. Yani artık öyle bir düzenin içindeyiz. Herhalde NATO'da artık bu değişen savaşlar, hibrit savaşta konuşulur, öyle değil mi? Evet. Ve bu NATO'dan Rusya'ya karşı sizce nasıl bir mesaj çıkar? Rusya bu mesajı nasıl okur? Bu zirveyi nasıl okur?
0: İşte şey, hani Türkiye'yi ilgilendiren konulardan bir tanesi de o zaten. Yani Rusya burada çok ciddi bir Avrupa açısından en azından düşman kategorisine yükselmiş durumda. Son aslında 4-5 zirvedir de Rusya'ya karşı yapılabilecekler konuşuluyor. Bu özellikle Baltık ülkeleri ve işte Rusya'ya sınırı olan Doğu Avrupa ülkelerinde en yüksek kategoride. Şimdi bu zirveden mesela Ukrayna'ya bir destek mesajı çıkacağı malum ama ne ölçüde, ne kadar sert bir mesaj, yani Rusya'ya karşı nasıl bir mesaj, çok sert bir mesaj çıkacak mı çıkmayacak mı, onu tahmin etmek zor. Çünkü Türkiye'nin, dediğim gibi, Türkiye'nin tehdit algısı, birincil tehdit algısı Rusya ile ilgili değil. O anlamda da Avrupa'dan ayrışıyor aslında. Ukrayna şu anda mevzide fena gitmiyor. Yani Rusya'da biliyorsunuz petrol krizi var. İşte
1: benzin istasyonlarında kuyruklar var. Evet, Putin açıkladı. Hakikaten yani, o işi çözemediler.
0: Ekonomik açıdan da zor durumda. Başka pratik açılardan da. Ama dediğiniz doğru. Yani artık mesela asker sayısının değil de, yani büyüklük, ordu büyüklükleri vesaire tartışılırken, asker sayısından ziyade belki çok daha önemli teknolojik kategorilerden başlamak gerekiyor. İşte yapay zeka veya işte bu dronlarla çok daha mesela farklı hedefleri gözetebiliyorsunuz ve aslında hiç insana ihtiyaç olmadan, yani sadece teknolojik kapasiteyle, minimum bir teknolojik kapasiteyle çok büyük hedefleri vurabiliyorsunuz. Yani asimetrik bir zafer de kazanabiliyorsunuz. Ukrayna'nın avantajı da o oldu aslında. Evet.
1: 4 yıldan fazla süredir de hala ama işte savaş da sürüyor. Biraz dondurulmuş savaş kavramı evet. Galiba kullanılıyor değil mi artık hocam? Hocam işte tam da bu noktada Ankara'da bu arada savunma sanayi fuarı da düzenlenecek. Yine NATO

0: Şu anda bakıldığı zaman evet, yani kağıt üzerinde veya işte Madrid zirvesine daha önceki zirvelerde çıkan kararlara ya da işte biliyorsunuz yani NATO oydaşmayla hareket ediyor. Her üyesi kabul etmek zorunda alınan kararları, yani en önemli işte stratejik konsept dediğimiz şeyleri vesaire herkes kabul edecek. Dolayısıyla altına imza atılan kararlara baktığımız zaman gerçekten Rus tehdidi yabana atılacak bir şey değil. Şu anda birincil ve en önemli tehdit. Bunu konvansiyonel bir tehdit olarak kategorize edebiliriz. Diğer başka pek çok tehdit de var tabii, yani siber terörizmden tutun da işte iklim değişikliği bile, evet, şu anda NATO'nun gündeminde. Yani pek çok tehdit unsuru veya işte bunlara alınacak önlemler konuşuluyor ama pek çok ülke için, özellikle sınırdakiler ama yani çok sayıda ülke için, Avrupa'daki ülke için Rusya birincil tehdit ve böyle olmaya da bir süre devam edecek gibi gözüküyor.
1: Hala öyle. Çin'e dair de yine bir mesaj bekliyor musunuz hocam? Belki direkt olarak bir düşman gibi görülmese de, biraz önce çünkü bahsetmiştiniz bazı bildirgelerde yer alıyor artık Çin diye.
0: Ben bundan Çin'e dair bir şey beklemiyorum. Çin bir süredir gündemde değil. Neticede İran Savaşı oldu. Yani çok farklı Orta Doğu'da, daha yakın bölgemizde farklı tehditler, krizler ortaya çıktı son dönemde. Çin'e dair fazla bir şey aslında son, yani en azından kısa vadede işitmedik diyelim. Ama Rusya ile ilgili mutlaka
1: bir ifade yer alacak.
0: Mutlaka.
1: Peki hocam, Trump malum gelmeden önce de bir hediye paketinden bahsetmişti. O dönemde çok konuşuldu. Acaba bu Kaan'ın jet motorları mıdır, F-35'ler midir, katsa yaptırımlarıyla ilgili bir mesele midir? Sizin bir öngörünüz var mı? Yani Trump'ın bu zirvede vereceği mesaja dair.
0: Katsa yaptırımları bildiğim kadarıyla Trump'ın kendi elinde değil. Yani orada kongre vesaire pek çok farklı kurumsal mekanizma Amerika Birleşik Devletleri'nde devreye girecek. Belki işte Kaan uçaklarının jet motoru vesaire bahsi geçiyor. Dediğim gibi bunları bilmek çok zor. Yani çok içeriden haber almanız lazım. Böyle lobilerden falan alabileceğiniz. Yani bunlar sürpriz niteliğinde herhalde, bilemiyorum o kadar büyük bir şey olacak mı? Beklediğimiz kadar büyük bir şey gelecek mi? Doğrusu bilemiyorum.
1: Yani kavga ama çıkmasın yeter gibi bir noktada oluyoruz ya bazen hocam. Aman Avrupalı liderlerle Trump'ın arasında bir şey çıkmasın gibi.
0: Evet, yani katsa yaptırımlarının kısa vadede kalkması, yani F-35 uçakları ile ilgili kısa vadede bildiğim kadarıyla olumlu bir gelişme beklemiyoruz. Yani olması çok zor. Sadece Trump'ın inisiyatifinde değil en azından. Ama İşte bir takım ufak, nasıl diyelim, iyi niyet jestleri yapacaktır mutlaka.
1: Hocam bu arada müsaade ederseniz başka başlıklarımız da var. Biraz önce aslında hepsinin üzerinden geçtik ama NATO 3.0'da yeni güvenlik mimarisi nasıl oluşacak diye hemen onu da seyircilerimizle paylaşalım. Biraz önce vurguladık aslında ortak caydırıcılık, birlikte hareket etmek. Yine ikincisi savunma sanayi seferberliği. Özellikle Avrupalılar artık savunma sanayi konusunda tabiri yerindeyse taşın altında elini koysunlar. Her şey Amerika Birleşik Devletleri'ne kalmasın. Mesele bu. Üçüncüsü yapay zeka ve siber savunma. Biraz önce söz ettik, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı hakikaten savaş düzeni yeni şeyler öğretti bize. Dördüncüsü yeni nesil savaş hazırlığı, uzay güvenliği, İHA SİHA entegrasyonu, elektronik harp kapasitesi. Dolayısıyla aslında savunma sanayi fuarında Ankara'da düzenleniyor olması bu açıdan da önemli. Ve beşincisi Avrupa'nın daha fazla sorumluluğu. Biraz önce vurguladığımız gibi Amerikalılar bunu çok fazla vurguluyorlar. Tabir yerindeyse yıllarca işte siz sosyal devlete parayı harcadınız, biz sizi koruduk. Bizim Amerika Birleşik Devletleri'nin şemsiyesi altındaydınız, artık siz de sorumluluk alın diyor Amerika Birleşik Devletleri. Ve altıncısı enerji ve lojistik güvenliği, Hürmüz ve Karadeniz güvenliği önemli bir mesele gördük. Kritik enerji hatlarının korunması, askeri lojistik koridorları hakikaten son dönemin en önemli meselesiydi. Ve yedincisi de yeni tehditlere ortak strateji. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Rusya'nın caydırılması, terörle mücadele, hibrit savaş yöntemleri, Çin'in teknoloji etkisi. Ne söylemek istersiniz hocam bu verdiğimiz bilgilerle ilgili?
0: Yani tedarik zincirlerinden bahsetmek lazım. Hürmüz Boğazı da orada önemli. Yani Hürmüz Boğazı en son kriz noktası. Ama biz Covid döneminden beri, yani aslında 4-5 yıldır tedarik zincirleriyle ilgili biri bitip diğeri başlayan birçok farklı kriz gördük. Avrupa'da bu anlamda şeye çok bağımlı. Neticede tedarik zincirleri, mallar nereden nereye geliyor diye, yani çok çok, nasıl diyelim, makro düzeyde baktığınız zaman aslında Çin'den Avrupa'ya doğru bir akış var. Bu

0: Denizlerden olabilir, aşağıdan gelebilir, boğazlar üzerinden, Süveyş kanalı vesaire. Ya da tren yollarıyla, eskiden biliyorsunuz işte Rusya üzerinden geliyordu. O son Ukrayna krizinden sonra tercih edilen bir yol değil. Dolayısıyla Avrupa'da kendi alternatiflerini, bu anlamda tedarik zincirleriyle ilgili kendi alternatiflerini yaratmaya çalışıyor. Orta koridor vesaire projeleri, adı o olması bile farklı alternatifler üretmeye çalışıyor. Bu Avrupa için, yani nasıl diyelim, konvansiyonel güvenlik kavramı altında değerlendiremeyiz belki, ama tedarik zincirleri başlı başına bir risk unsuru. Yani hem enerjide dışa bağımlı, hem de dediğimiz gibi mal sevkiyatı falan açısından önemli bir pazar olan Avrupa, neticede bunları şey yapma, çeşitlendirmek ve böyle önemli krizlerde kopmasını, zarar görmesini engellemek durumunda. Aslında bu Hürmüz krizi de bir kere daha gösterdi ki işte Avrupa kendi savunma kapasitesini kullanamadığı için, neticede yani burada biliyorsunuz İran Savaşı çok ciddi bir Rusya kadar ya da diğer işte bu savunma bütçesi kadar önemli bir krize dönüştü. Yani İran Savaşı'nda Trump, siz benim yanımda durmadınız dedi Avrupalı müttefiklerine. Avrupalı müttefiklere de sen bize emrivaki yaptın. Yani bize hiç danışmadan bu işe giriştin ve neticede ona rağmen biz sana yardımcı olmaya çalıştık vesaire dedi. Ama burada mesela Hürmüz krizi gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nden ziyade hani mal sevkiyatına vesaire baktığınız zaman Avrupa'yı çok daha fazla ilgilendiren ve riske sokabilecek, tehdit edebilecek
1: savaşın bir ana şey. Unsuru haline geldi hakikaten Hürmüz'ü. Yani Hürmüz'ü çözmek oldu savaşın konusu, sizin de vurguladığınız gibi. Şöyle ifadeler hatırlıyorum ben. İki petrol bir doğalgaz krizinden daha büyük bir kriz yaşıyoruz. Dünya daha önce böylesini görmedi diye Uluslararası Enerji Ajansı'ndan açıklamalar gelmişti. Ve daha geçenlerde şöyle bir şey okudum hocam. Deniliyor ki artık işte bu şirketlerle mesela konuşmuşlar. Para hiç önemli değil. Önemli olan güvenlik. Yani şu malımızı güvenli bir biçimde ulaştıralım. Ne kadar para verilirse verilsin vermeye razıyız. Dolayısıyla güvenliğin de bu yollarda ne kadar önemli olduğunu tüm dünya görmüş oldu. Evet. İşte belki de bu noktada Türkiye'nin o konumu itibarıyla, malum bahsettiğiniz bir takım projeler de var. Özellikle Türkiye üzerinden geçen. Belki Türkiye'nin konumu açısından da Türkiye'yi ön plana çıkaracak bir meseledir. Çıkarılacak derslerden biri de budur.
0: Yani Türkiye'nin dediğim gibi lojistik ya da şu anda savunma vesaire, yani materyal anlamda verebileceği çok katkı var. Ama şunu unutmayalım, Türkiye çok uzun bir Avrasyacı sapaktan dolanarak NATO'ya tekrar geri döndü. Yani biz yaklaşık 10 yıldır hiç NATO'yu öven ya da işte olumlu bakan bu ittifaka bir çizgide değildik. Daha Çin, Rusya, alternatif güç odakları vesaire arıyorduk. Bunlar da tabii Avrupalı müttefiklerimizde bir soru işareti yarattı. Dolayısıyla hani demokratikleşme, insan hakları bahisleri de var tabii ki. Türkiye'ye bakış şey değil. Yani evet, materyal anlamda faydalanabileceğimiz bir ülke, ama ortak olabilir miyiz? Gerçekten güvenilir bir müttefik olarak devam edebilir miyiz? Özellikle de hani NATO içinde okey, ama bu savunma sistemi değişirse ve bunun işte Avrupa güvenlik mimarisi denilen şey farklılaşırsa, orada Türkiye yer alacak mı, almayacak mı? Bu hala belli değil. Burada ciddi bir soru işareti hala var.
1: Yani Türkiye hakikaten başka bir yol izledi. Yani hem Rusya ile hem Ukrayna ile konuşabilen belki de tek ülkeydi, öyle değil mi? Dolayısıyla farklı bir yol izleyerek buralara kadar bir denge politikası içinde geldik. Geçen gün hocam şöyle bir ifade gördüm. Türkiye NATO'da artık kanat ülke değil, cephe ülkesi olmuştur. Konum itibarıyla da ya da yaptığı çalışmalar itibarıyla da. Şöyle bir NATO geçmişine bakarsak Türkiye'nin, o dönüşümü nasıl okursunuz?
0: Yani Türkiye tabii Soğuk Savaş'ta çok önemli bir ülkeydi. Çünkü Sovyetler Birliği ile sınır komşusuydu. İşte pek çok belki başka Avrupa ülkesinden yapamayacağınız istihbarat faaliyetleri vesaire buradan yürütülebiliyordu. O anlamda çok kritikti. Yani Soğuk Savaş'ın çok kritik bir cephe ülkesiydi. Şu anda tabii şimdi Montrö Konvansiyonu, bir sürü farklı parametreyi düşünebiliriz burada. Yani Ukrayna Rusya meselesinde işte Karadeniz, keza altımızda işte güneyimizde bir sürü kriz devam etti. Suriye yeni yeni istikrara kavuşmuş durumda. İşte İran vesaire, yani Gazze soykırımı. Dolayısıyla bulunduğumuz yer itibariyle bu aslında ne kadar avantaj

0: Bilemiyorum yani evet. Krizlerin ve savaşların sürekli
1: çevremizde oluyor
0: evet, yani bu, yanımızda. Yani burnumuzun dibinde olması bu nasıl bir yani bunu evet. avantaj çok... olarak da görebilirsiniz. Hani cephe evet. ülkesi ya da işte nasıl diyelim
1: kanat ülkesi,
0: kanat ülkesi gibi dezavantaj olarak da görülebilir. Evet. Pek çok Avrupalı komşumuza göre biz çok daha rahatsız bir coğrafyadayız.
1: Evet. Gerçekten öyle hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Profesör Doktor Çağdaş Üngör efendim bizimle birlikteydi. Yarınki o tarihi zirveyi birlikte değerlendirdik. Şimdi konuğumuzu uğurlayacağız ama onun öncesinde Habertürk muhabiri Buse Gençtürk'e bir tekrar dönelim. Çünkü saatler ilerledikçe Ankara'daki tedbirler daha da çok artıyor sanırım Buse. Senin bulunduğun yerde herhalde en kritik noktalardan biri öyle değil mi? Söz sende.
2: Kübra Nur'u evet şu anda en kritik noktalardan birisindeyiz. Trump'ın kalacağı otelin önündeyiz ama yarın tarihi bir zirveye sahipliği yapacak Ankara. Trump 2012 yılında İstanbul'a gelmişti. Başkanlık döneminde iki başkanlık döneminde ise Türkiye'yi ziyaret etmemişti. Bu açıdan da önemli bir ziyaret olduğunu söyleyebiliriz. Trump başkan sıfatıyla ilk kez Türkiye'ye gelecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşmeleri olacak ama yarın saat 14-15 civarında Ankara Havalimanı'na gelmesi bekleniyor. Yeni Air Force One uçağıyla iniş yapmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da karşılanacak. Peki Trump'ın kalacağı otelin çevresinde güvenlik önlemleri ne durumda? Kameraman arkadaşım Hamza Canbolat sizlerle şimdi ekranlarınıza getiriyor. Ankara'da bulunan, Söğütözü'nde bulunan bu otelde kalmayı tercih etti Trump. Hem lojistik hem güvenlik anlamında bazı faktörler aslında etkili bu durumda. Ve zirvenin yapılacağı Beştepe'ye yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu da yaklaşık 5-6 dakika civarında diyebiliriz. Bu açıdan da bu otelin tercih edildiği de belirtiliyor. Aynı zamanda ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Çin'e de çok yakın bir konumda. Bu sayede Amerikan Gizli Servisi ve Büyükelçilik arasında koordinasyonun çok hızlı sağlanması da hedefleniyor. Acil durum senaryolarında da önemli bir avantaj sunması bekleniyor. Bu otelde rezervasyonlar günler öncesinden kapatıldığını söyleyelim ve hazırlıklar yapıldı günler öncesinden ve güvenlik önlemleri alındı. Girişlerde çok katmanlı güvenlik noktaları oluşturuldu. X-ray cihazları kuruldu ki az önce yine bu otelde kalan bazı basın mensuplarının giriş çıkışlarını gördük biz ama başka aslında çalışanlar dışında ve basın mensupları dışında başkasının içeriye alınmadığını belirtebiliriz. Aynı zamanda emniyet mensuplarının geçişi sadece sağlanabiliyor. Çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı. Sadece yürüyerek yaya olarak bazı noktalara ulaşım sağlanabiliyor. Ve yarın artık buradaki önlemlerin daha da artırılmasını bekliyoruz. Belli saatlerde trafiğe kapatılması planlanıyor. Bu noktada araç park edilmesine de izin verilmediğini söyleyelim. Konvoy güzergahında park edilen araçlar da yarın itibariyle artık kaldırılacak. Peki Trump'ın kalacağı otelde hangi önlemler alındı odasında? Ondan da bahsedelim. DNA örneklerinin ele geçirmesine yönelik özel bir tuvalet sistemini kullanacak Trump ve yiyecek içecekler de özel prosedürlerden geçirilecek. Trump'ın bulunduğu katlarda yalnızca güvenlik personeli olacak ama altındaki ve üstündeki odadaysa kimse konaklamayacak. Güvenlik personelleri yine o odalarda bulunuyor olacak. Trump'ın ayrıca kendisine ayrılan özel bir asansörü kullanması da bekleniyor. Aynı zamanda otelin çevresindeki binalara da keskin nişancılar yerleşecek. Herhangi bir olası durumun önlenmesi için her türlü hazırlığın yapıldığını söyleyebiliriz. Tabii programından bahsedecek olursak yarın saat 14-15 civarında Ankara Havalimanı'na gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanması bekleniyor havalimanında ve ardından da Beştepe'ye, Külliye'ye geçecek. Trump resmi bir törenle karşılanacak. Erdoğan'la beraber baş başa bir görüşme de yapacak ve salı günü artık Ankara'da olmuş olacak. Bir basın toplantısı yapması da planlanıyor. Ayrılacağı gün yani çarşamba günü. Tabii masada çok önemli başlıklar var. F-35 konusu, katsa yaptırımları. Trump sürpriz yapacağını ifade etmişti. Mutlu edeceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir aslında neyle gelecek? Hangi başlıklar masada olacak? Tabii çok merak ediliyor. Bizler de gelişmeleri takip ediyor olacağız Kübra Nursu.
1: Efendim Buse Gençtürk Trump'ın programını aktardı. Tam da Trump'ın kalacağı otelin önünde. Yani şimdi bir başka noktaya gidelim. Habertürk muhabiri Emre Aytekin'e döneceğiz. Hareketliliğin devam ettiği noktalardan biri de Ankara Havalimanı.

0: Merhaba Emre. Herhalde liderlerden önce araçları geldi, öyle değil mi?
1: Evet Kübra Nur Uslu, dün akşam saatlerinde arkamdaki Ankara Havalimanı'na birçok kargo uçağı indi. Onlardan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın makam aracını taşıyan uçaklardan bir tanesiydi ki biz de dün aracını bir akaryakıt istasyonunda görüntülemiştik. Şu anda da bizler Ankara Havalimanı'nda. Şöyle bir etrafı göstermek istiyorum. Havalimanı Trump da buraya inecek, buraya inmesi bekleniyor. NATO liderler zirvesi kapsamında aslında birçok liderin ineceği havalimanlarından bir tanesi. Ankara'da iki havalimanı aktif çalışacak. Birisi Esenboğa Havalimanı, diğeri ise yeni açılan modernizasyonun sonucunda tamamlanan bu gördüğünüz Ankara Havalimanı olacak. NATO'daki liderler işte bu havalimanını kullanacak. Tabii buradaki havalimanı aylar öncesinden modernizasyon yapıldı. Burada bir pist genişletme işlemi yapıldı. Buranın pisti 3060 metreye uzatıldı ve bu şekilde de hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz ay açılmıştı. İşte bu kapsamda da NATO Liderler Zirvesi'nde birçok devlet başkanının bu havalimanına inmesini bekliyoruz ki havalimanının görüntülerinde kameraman Adem Gümüş ekranlarınıza taşıyor. Peki kimler gelecek Ankara'ya? Kısaca bir bahsedelim. NATO üyesi ülkelerin liderleri, davetli ortak ülkelerin temsilcileri, dışişleri ve savunma bakanları gibi üst düzey isimlerin Ankara'ya gelmesi bekleniyor. İşte Ankara'ya geldiklerinde liderlerin ilk durağı bu gördüğünüz Ankara Havalimanı olacak. Bir diğer durak ise Esenboğa Havalimanı olacak. İki havalimanı da oldukça yoğun diplomasi trafiğine sahne alacak. Dediğimiz gibi Ankara Havalimanı'nda bugün için herhangi bir hareketlilik yok. Dün biraz bir hareketlilik vardı. Liderlerin eşyaları, kullanacağı araçlarını taşıyan kargo uçakları iniş yaptı ki yarından itibaren de hem Ankara Havalimanı'nda hem de Esenboğa Havalimanı'nda oldukça yoğun bir trafiği bekliyoruz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
0: Efendim Emre Aytekin Ankara Havalimanı'ndan aktardı. Şimdi Ankara'daki NATO gündemine baktık. Şöyle biraz uzağa gidelim. İran'a gideceğiz. İran 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Görüntülerde canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Tahran'ın merkezinde düzenlenen ana resmi geçit törenine milyonlarca İranlı katılıyor. İmam Hümeyni Musalla Camii'nde düzenlenen resmi devlet töreniyle başlayan cenaze programı halka açık şekilde devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan törene bayrak ve posterlerle katılan milyonlarca İranlı Demavend Caddesi'nden başlayarak İmam Hüseyin, İnkılap ve Azadi meydanlarını dolduruyor. İranlılar eski dini lider Ali Hamane'yi gözyaşları, ağıtlar ve dualarla uğurluyor. Törende sık sık Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail aleyhine sloganlar da atılıyor. Halka bu arada aşırı sıcaklardan etkilenmemeleri için su ve çeşitli içecekler de ikram ediliyor. Görüntüler an itibarıyla İran'dan canlı olarak geliyor efendim. Milyonlarca insan, milyonlarca İranlı Hamane'ye veda ediyor. Hamane'nin naaşı Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed'deki törenlerin ardından 9 Temmuz'da İmam Rıza Türbesi'nde defnedilecek. Efendim Habertürk muhabiri Alihan Tok'a dönelim. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun bugün 3 ayrı davası var. İBB yolsuzluk davası, casusluk davası ve diploma davası. Detayları bize Alihan aktaracak. Alihan.
2: Evet, Kübra Nur bugün 3 farklı davada hakim karşısına çıkıyor Ekrem İmamoğlu. Öncelikle diploma davası. Diploma davası Şubat ayında görülmüştü ve aslında 6 Temmuz'a bugün ertelenmişti. İdari Mahkemesi'nin gerekçeli kararını beklemesi gerektiğini söyledi. İl 9. Asli Hukuk Mahkemesi. Orada sahte evrak ki 1990 yılında yapılan o yatay geçişin hukuka uygun olmadığı, işte YÖK tarafından tanımadığı ve bu sahte evrak zincirinin işte askerlik, üniversite, seçim bu şekilde devam ettiğine yönelik suçlama vardı. Onunla alakalı da gerekçeli karar aslında diplomanın iptaliydi. Onu bekleniyordu. Bugün ilk olarak o duruşma görülecek. Ondan sonraki duruşma casusluk davası. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde elde edilen verilerin, kişisel verilerin kullanılması, kopyalanması, nitekim işte yerel seçimlerden hemen sonra bu kişilere ait bilgilerin kopyalanarak çeşitli işlerde kullanılması, hatta yurt dışındaki bazı istihbarat

0: örgütlerine de verilmesine yönelik bir iddianame hazırlanmıştı. Aslında savunmada burada tamamen rutin bir kopyalama işlemi olduğunu ifade etmişti İmamoğlu tarafı. Bir diğeri de İBB ana dava bilindiği üzere devam ediyor ki 59'u tutuklu 414 sanık var. Bununla alakalı 62. celse görünecek bugün. Ve bugün İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da yine ifade verecek, savunmasını yapacak. Ve daha sonra da Ekrem İmamoğlu'nun da ki iddianamede yöneltilen birçok farklı suçlama var. Tüm bu suçlamalarla ilgili savunma yapması bekleniyor. Silivri'de takipte olacağız ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Efendim Ali Antok aktardı, gün boyunca ona da bağlanmayı sürdüreceğiz. Şimdi bu dilimi sonlandıralım, saat başında devam edeceğiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 11'e geliyor ve para gündem devam ediyor. Efendim sabahtan bu yana tarihi o NATO zirvesinin yapılacağı noktadan canlı yayınlarla yaşanacakları size aktarıyoruz. Şimdi farklı bir noktaya gideceğiz. O noktada bizi Habertürk muhabiri Serkan Şimşek bekliyor. Çünkü o noktada NATO zirvesi için hazırlanan TOG'un özel versiyonu var ve hatta işte gördük Serkan'ı da. Serkan da o özel versiyona sahip TOG'un içine binmiş. Söz sende Serkan.
2: Kübra Nuruslu, bizler şu anda yerli ve milli TOG aracın içindeyiz. Tabii bu araç normal bildiğimiz TOG'dan biraz daha farklı. NATO zirvesi için özel olarak tasarlandı bu araçlar. Ve bir limuzin tipinde misafir heyetlerin zirve için buraya gelecek liderlerin de kullanımına açık olacak. Kameraman Caner Dalgıç sizlere bu özel aracı görüntülüyor. Tabii 7+1 kapasiteye sahip, yani şoförle birlikte toplamda 8 kişi bu araçlarla seyahat edebilecek. Önümüzdeki 2 gün boyunca NATO liderler zirvesi boyunca bu araçlar hizmette olacak. Toplam 10 tane var bu TOG'lardan. Şimdi az sonra hemen solumuzda da bu araçların diğer versiyonlarını da görebileceksiniz. Bakın kameraman Caner Dalgıç şu an ekranlarınıza getiriyor. Bu araçlar dediğim gibi liderler zirvesi boyunca NATO liderler zirvesi için özel olarak üretildi. Zirve boyunca 2 gün boyunca misafir heyetlerin kullanımına açık olacak. Bizler şu anda Söğüt Özü Caddesi'ndeyiz. Burası oldukça önemli bir nokta. Çünkü hem ATO Kongre Salonu'nun hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin üzerinde bulunduğu cadde, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın da kalacağı otele son derece yakın bir noktadayız. Aslında zirve boyunca, bu iki gün boyunca oldukça yoğun kullanılacak bir rota burası ve işte bu araçlar da şu anda burada park halinde bulunuyordu. Bu tabii shuttle içinde kullanacak, aslında basın mensuplarının kullanacağı, yerli ve yabancı basın mensuplarının kullanacağı shuttle'lar içinde kullanılacak. Hemen sağ tarafta da bir başka shuttle aracı görüyorsunuz. Yine otobüsler de bu noktada hizmette, çünkü bakın NATO otobüsleri yine belirli rotalarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan külliyeye, yolda yine önemli, nabzın önemli atacağı noktalardan biri olan ATO Kongre Salonu'na uğrayacak şekilde shuttle'lar düzenlenmiş durumda. Hem basın mensuplarının hem de dediğim gibi diplomatların, misafir heyetlerin kullanımına açık bir şekilde. Bulunduğumuz araç, bir kez daha söyleyelim, oldukça önemli. Yerli ve milli araç, TOG'un özel bir tasarımını görüyorsunuz. Tabii kapıları yok. Bunun da sebebini hemen sizlere açıklayayım. Aslında bu tip zirveler, uluslararası seviyedeki bu tip zirveler, kentin, yapıldığı kentin kültürel ve tarihi tanıtımı için de son derece önem taşıyor. Dolayısıyla bu aracın bulunduğu bu noktada herhangi bir yere hareketi esnasında aracı kullanan kişilerin kenti daha iyi gözlemleyebilmesi için kapılarının da olmadığını görüyoruz. Bu da aslında şık da bir tasarıma kavuşturmuş diyebiliriz bu araçları. Bir kez daha belirtelim, Türk bayrağı renklerinde, kırmızı ve beyaz renklerde bir TOG'un içindeyiz. Normal bir TOG değil bu. Limuzin olarak NATO için özel olarak üretilmiş 10 TOG'dan bir tanesi ve 7 kişilik bir kapasitesi var. Zirve boyunca çarşamba gününün sonuna kadar yine hizmetinde olacak misafir heyetlerin oldukça önemli bir araç olduğunu ifade edelim. Yoğun bir programı var Ankara'nın önümüzdeki iki gün boyunca. ATO Kongre Salonu'nda bir savunma sanayi fuarı düzenlenecek. Yine Münih Güvenlik Konferansı Ankara Palas'ta düzenlenecek. Yani aslında NATO zirvesi yalnızca ana zirveyle, yalnızca Transatlantik Güvenlik Konseyi ile ilgili bağımlı bir zirve değil. Yani pek çok farklı noktada da yine etkinlikler düzenlenmeye devam edilecek. Biz şimdi bu araçla ilgili yaptığımız kısa turu tamamladık. Ben şöyle hemen araçtan ineceğim. Böylece aracın dışını da daha iyi görüntüleyebilmemiz adına sizlerle paylaşacağız. Bakın işte şu anda bir kırmızı beyaz renklerdeki bu TOG'un içinde kısa bir tur atmış olduk. Bu aracın içini de hem sizler için görüntüleme imkanına sahip olduk. Gördüğünüz gibi kentin özellikle tarihi ve kültürel yanlarının da sergilenebilmesi noktasında, daha iyi gözlemlenebilmesi noktasında kapıları olmayan ve 7 kişilik bir tasarıma, son derece lüks de görünen bir tasarıma sahip bir şekilde yerli ve milli araç TOG. Tabii ATO'nun önünde olduğumuzu ifade etmiştik. ATO'da bir savunma sanayi forumu düzenlenecek. Yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bu noktada olacak. Yarın bu forum oldukça önemli, çünkü hem savunma sanayinin aslında geleceğe ve şu anda geldiği nokta, özellikle Türk savunma sanayi ürünlerinin geldiği nokta masaya yatırılacak, değerlendirilecek. Ama aynı zamanda bu noktada bazı savunma sanayi işbirlikleri de yapılacak. Bazı anlaşmalara da imza atılacak. Dolayısıyla yarın aslında gözümüzü kulağımızı çevireceğimiz önemli noktalardan birisi de şu an önünde hazır bulunduğumuz ATO olmuş olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de bugün Mark Rutte'nin bir basın açıklaması var. Öte yandan yarın yine oldukça yoğun bir program tabii ki Ankara'nın pek çok farklı noktasında bekliyor. Ama hem misafir heyetlerin kalacağı oteller, hem işte biraz önce bahsettiğim bu farklı noktalardaki programlar için ve elbette zirvenin ana noktası olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için ulaşım her ince ayrıntısına kadar düşünülmüş durumda. İşte o ulaşım için de yine önemli noktalardan biri bu biraz önce bizim de kameraman arkadaşımla bulunduğumuz bu TOG'lardı. Özel olarak üretilen TOG'ları canlı yayında ekranlarınıza getirdik ve kameraman Caner Dalgıç bakın şu anda hali hazırda bu aracı ekranlarınıza getiriyor. Farklı renklerde düzenlenmiş versiyonları bulunuyor aracın. Şu anda biz biraz önce de içinde olduğumuz tipte kırmızı beyaz renkte bir TOG'u görüntüledik. Ama yine aslında özellikle Türkiye'yi temsil eden hem turkuaz renkteki hem beyaz renkteki versiyonları da bulunuyor. Dediğim gibi toplam 10 adet var bu araçlardan ve bu 10 araç tüm misafir heyetlerin, diplomatların, basın mensuplarının, shuttle kullanmak isteyen basın mensuplarının da hizmetinde olacak zirve boyunca. Çarşambaya kadar hizmet edeceğini ifade edelim. Bakın şu anda da farklı bir desenle, farklı bir sembollerle beraberiz. Aslında yine Anadolu'yu, Türkiye'yi çağrıştıran bazı sembolleri burada görebiliyoruz araç üzerinde. Dediğim gibi Ankara uzun bir hummalı bir çalışma sonucunda artık zirveye bir gün hatta belki bir günden daha kısa bir süre kaldı ve kentin farklı noktalarındaki çalışmalar işte bu şekildeydi diyelim. Sözü bu noktadan yeniden size bırakalım.
1: Efendim Serkan Şimşek TOG'un o NATO için özel olarak hazırlanan aracını bize tanıttı. Gördüğünüz gibi Habertürk ekipleri sahada gün boyunca onlara bağlanmayı sürdüreceğiz. Tam da Serkan ATO'nun önündeydi. Burada da bir savunma sanayi fuarı düzenlenecek dedi. Onu bize hatırlattı bu zirve kapsamında. Bu arada Havelsan tarafından üretilen Advent Milli Savaş Yönetim Sistemi de İlk kez bir NATO ülkesine ihraç edildi. Romanya'ya teslim edilen sistem su üstü ve su altı pek çok hareket görevini de üstlenebiliyor.
3: İstasyonlar köprüsü top doğruda. Seherme köprüsü güneye doğru inmeye itibariyle başlıyorum.
4: Romanya'ya satışı yapılan açık deniz karakol gemisiyle milli yazılımda teslim edildi. Türkiye ilk kez bir NATO ülkesine donanma savaş yönetim sistemi ihraç etti. Havelsan üretimi Advent Romanya Deniz Kuvvetleri'nin hizmetine girdi. 20 Haziran'da Romanya'ya teslim edilen milli açık deniz karakol gemisi TCG Akhisar, yeni adıyla Cam Roman gemisi, Türkiye'nin ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği'ne üye ülkeye gemi satışı olarak tarihe geçti. İhracat sözleşmesi kapsamında Havelsan tarafından yerli olarak üretilen Advent yazılımı da Romanya'ya teslim edildi. Böylece bugüne kadar Pakistan, Ukrayna, Katar gibi farklı ülkelere ihraç edilen bu sistem ilk kez bir NATO üyesi ülkenin de envanterine girdi.
5: Bismillah, atış serbest.
4: Advent, Türk donanmasının da

0: kullandığı bir savaş yönetim sistemi. İhraç edilen gemide yer alan sistemse Romanya harekat ihtiyaçları için uyarlanmış bir versiyonu. Sistem birden fazla deniz platformunu aynı harekat etrafında birleştiren kuvvet odaklı bir yaklaşımla tasarlandı. Tehdit değerlendirme, karar destek, hedef tespiti, silah ve sensör kontrolü gibi tüm operasyonel süreçleri kapsayarak komuta kademesine yüksek düzey farkındalık sağlıyor.
1: Topu esayen etmek için hazır ol.
0: Advent, su üstü ve su altı hava harekat ortamlarında çok sayıda platformda kullanılıyor. Sistemin Ankara'daki NATO zirvesi kapsamında yapılacak etkinliklerde de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
2: Efendim, NATO zirvesinin artık kritik programı da netleşti. Başkent Ankara'da baş döndüren bir trafik yaşanacak. NATO'nun geleceği masaya yatırılacak. İşte gün gün, saat saat NATO zirvesinin programı.
0: Liderler bir araya gelecek. Savunma ve Dışişleri Bakanları peş peşe toplantılar yapacak. NATO'nun geleceği başkent Ankara'da şekillenecek. 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan kritik NATO Liderler Zirvesi'nin programı netleşti. Program NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin zirve öncesinde düzenleyeceği basın toplantısıyla başlayacak. Salı günü ATO Kongresium'da saat 10'da Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler saat 12.45'te açılış konuşmalarını yapacak. Burada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de saat 14'te forum kapsamında kısa bir konuşma yapacak. Aralarında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu İstanbul İşbirliği Girişimi partnerleriyle Dışişleri Bakanlarının görüşmeleri saat 17'de olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın Ay Yıldız yerleşkesinde Bakan Güler'in ev sahipliğinde saat 17.30'da Savunma Bakanları onuruna resepsiyon verilecek. Saat 18.30'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığında NATO devlet ve hükümet başkanlarıyla eşlerinin katılacağı resmi akşam yemeği düzenlenecek. Yemeğe Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de davet edildi. Gün saat 20.15'te NATO'nun Asya Pasifik ortaklarından Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Savunma Bakanlarının davet edildiği Savunma Bakanları düzeyindeki çalışma yemeğiyle sona erecek. NATO zirvesinin 8 Temmuz programı ise saat 8'de Rutte ve 8.15'te devlet ve hükümet başkanlarının ayaküstü gazetecilere yapacağı açıklamalarla başlayacak. Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen liderler için 10.45'te resmi karşılama töreni gerçekleştirilecek. Saat 11'de gerçekleştirilecek aile fotoğrafı çekiminin ardından saat 11.15'te devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki ana toplantı başlayacak. Saat 15'te Rutte'nin düzenleyeceği basın toplantısının ardından liderler de basın toplantıları yapacak.
2: Efendim, sabahtan bu yana sizinle paylaşıyoruz. Ankara'da ekiplerimiz sahada, Ankara'nın dört bir yanındalar. Elbette Beştepe'de de yerimizi aldık. Ankara Haber Müdürü Aykut Türel o noktada, yanında da Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör var. Şimdi sözü onlara bırakalım. Söz sizde Aykut.
3: Kübra Nur, merhaba. NATO tarihi dönüm noktasında yeniden Türkiye'de 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne artık geliş sayım başladı. NATO'nun kalbi bir kez daha Türkiye'de atacak. Tarihler 2004'ü gösterdiğinde İstanbul zirve ev sahipliği yapmıştı. Tam 22 yıl aranın ardından bir kez daha NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Zirve bu kez adres Türkiye olacak. Az önce haberimizde izledik. Yoğun bir program olacak bu zirvenin. Ben onlara çok girmeyeceğim, ancak bugün saat 16.45'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bir toplantısı olacak. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte'nin de görüşmesi olacak. Şu anda bulunduğumuz noktadan hemen bahsedeyim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi'ndeyiz. NATO Liderler Zirvesi için burada bir medya takip merkezi oluşturulmuş durumda. Sabahın ilk saatlerinden itibaren burada bir hareketlilik vardı. Dünyanın çeşitli noktalarından gelen meslektaşlarımız, gazeteciler bu tarihi zirveye dair detayları duyurmak için buradan takip edecekler. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le birlikte biz de hemen tarihi zirvenin detaylarını konuşmaya başlayacağız. Şimdi az önce haberimizde izledik. Yoğun bir program var. 32 devlet başkanı, dışişleri, savunma bakanları Ankara'da, evet, bir araya gelecek. Sadece onlar değil, davetliler de var aynı zamanda.

0: Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa Atlantik, Hint Pasifik gündemli masalarda buluşacaklar. Yani diplomasinin kalbi, uluslararası siyasetin, uluslararası ilişkilerin kalbi ülkemize atacak. Dilerseniz kısa bir şekilde tarihi zirvenin Ankara'nın ev sahipliği yapmasıyla başlayalım. Sonrasında ben hemen sorularımı size yönelteyim.
1: Evet, aslında bu her bakımdan Ankara'nın kendi bulunduğu bölgede ama sadece bulunduğu bölgeyi etkileyen değil, küresel ölçekte etkiler ve sonuçlar üreten yükselişinin, bölgesel nüfuzunun ve tarihsel kabiliyetlerinin sonucu bir aramıyor.
0: Evet, çok özür dilerim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanırım konuşuyor. Hemen oraya dönüyoruz.
2: Açısından hem de küresel mimarinin nasıl şekilleneceği açısından Ankara'da çok önemli konular konuşulacak. Bildiğiniz üzere devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımın olduğu zirve olması bekleniyor. Elbette ikili görüşmeler de olacak. Bu zirvenin önemi bu kadar yüksek düzeyde katılımın olması ve NATO'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği üzerine demiştim. Bugün medya mensupları olarak burada dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi Millet Kütüphanesi'nde çalışma alanları oluşturduk. 1800 kişilik bir çalışma ofisi var. Aynı şekilde çok sayıda canlı yayın yapılabilecek yer var. 40 tane montaj odası var. 2500'ü aşkın medya mensubunun burada zirveyi takip edip tüm dünyayı ve Türkiye'yi bilgilendirme imkanı olacak. Dolayısıyla Ankara çok önemli bir zirveye eşlik ediyor. Misafir konumunda olan yabancılar, devlet adamları hepsi Ankara'da en güzel misafirperverliği görecekler ve sizler de bu çalışmanın parçası olarak en güzel performansı göstereceğinize inanıyorum. Tekrar zirvenin hem NATO için hem Türkiye için hem de dünya için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Soru cevap varsa birkaç soru alabiliriz.
3: Ben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birçok liderle ikili görüşmeler yapacak. Görüşmelerin mahiyetinde bölgesel ve küresel gelişmelerin de son dönemde özellikle arttığını görüyoruz. Bu kapsamda görüşmelerden ne gibi çıktılar bekliyoruz?
2: Tabii öncelikle zirve bağlamında biliyorsunuz NATO'nun gündeminde transatlantik bağın güçlendirilmesi var. Bu çerçevede NATO'nun ittifakını güçlendirerek ileriye taşınacağına dair bir iradenin burada oluşması bekleniyor. Liderler zirvede bu konuyu değerlendirecekler. Bunun yanı sıra ikili görüşmeler var. Tabii ikili görüşmelerde genellikle ülkelerin kendi ikili gündemleri söz konusu oluyor. Ancak NATO marjında olduğu için bu savunma ve güvenlik alanlarında tabii Avrupa'nın geleceği, Avrupa'nın güvenliğinin artırılması gibi konular yine bunun içerisinde olacak. Savunma harcamaları yine gündem olacak. Ülkelerin ikili gündemleri biraz tabii kendilerine has oluyor. Onu her bir görüşme için ayrı ayrı öngörmek gerekir. Ama bu yönüyle baktığımızda hem NATO'nun geleceği açısından hem de ülkelerin kendi ikili ilişkilerini tekrardan gözden geçirebilecekleri bir düzlem olacak. Cumhurbaşkanımızın da çok sayıda ikilisi olacak ve bu ikililer çerçevesinde gündemler değerlendirilecek.
4: Efendim, bu ikili görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı Trump'la da ikili bir görüşme yapıyor. NATO zirvesi kadar önem veriliyor. O görüşmenin ana başlıklarıyla ilgili ne paylaşılacak? Ana gündem ne olacak?
2: Cumhurbaşkanımızın görüşmesi tabii Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ticaret gündemimiz önemli diyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
5: ve bu zirvenin sonucu

0: aslında takım başlıkları biliyoruz ama bir sonraki döneme zemin oluşturacak en önemli birkaç karar hangisi olacak?
1: Onları zirve bildirisinde göreceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim.
3: İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarihi NATO zirvesine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Hem zirvenin önemine vurgu yaptı hem de hazırlıklara dair geniş bilgi verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, biz Habertürk Ankara temsilcisi Nasih Güngör'le birlikte hemen kaldığımız yerden konuşmamıza devam edelim. Tarihi zirve dedik, Ankara'nın seçilmesi, siz son olarak küresel gelişmeler bağlamında bu zirvenin önemine dair mesajlarınızı veriyordunuz. Dilerseniz hemen oradan devam edelim.
4: Tabii şimdi Türkçe'de güzel bir söz var. Düşman adamı mal sahibi yapar diye. Yani tabii düşmanlık kategorisiyle ifade etmek doğru olmayabilir ama Türkiye'nin yalnız bırakıldığı dönemlere geleceğim birazdan. Ama şimdi istersen o bıraktığımız yerden devam edelim. Yani Türkiye'nin yalnız bırakıldığı hikayede terörle mücadelesi var. Bir müttefik olduğu halde, NATO müttefiki olduğu halde birçok konuda kendisine gerekli özenin gösterilmediği dönemler var. Bütün bunlar Türkiye'nin kendi bölgesel duruşunu, pozisyonunu, bölge dinamiklerini şekillendirme kabiliyetini yeniden gözden geçirmesini beraberinde getirdi. Bu böyle bir hikaye. Şimdi bu hikayenin devamında belki şöyle bir şey oldu. Türkiye gerek savunma sanayine, gerekse etrafındaki ülkelerle olan ilişkilerinde, gerekse de ne yazık ki bir kısmında müttefiklerinin bizzat eli olan terör aparatı konusunda mesafe aldı, bu mücadeleyi kazandı ve o kazanımlarının ardından bugün Türkiye'nin böyle bir yükseliş hikayesini konuşuyoruz.
3: Ya bu yükseliş hikayesi, evet, şu an NATO'nun tartıştığı işte yeniden güvenlik mimarisinin inşa edilmesi bağlamında bizi avantajlı pozisyona getirdi.
4: Elbette, ama bu avantajları kendi kendine yaratan, kendi kendine oluşturan Türkiye. Ya burada Türkiye kendi göbeğini kesti, kendi dinamiklerini oluşturdu, kendi savunma sanayinde, yerli savunma sanayinde hiç kimsenin beklemediği ölçüde hızlı adımlar attı. Attığı adımlar sadece kendi kaderini değil, etrafımızdaki savaşların kaderini değiştirecek düzeyde de sonuçlar üretti. Karabağ zaferinden Ukrayna savaşına kadar, yani Ukrayna'nın, özellikle Rusya'nın ağır saldırılarına karşı direnişine kadar. Şimdi bütün bunları aslında beraberinde şöyle bir şey var. Biz bir büyük imparatorluğun devamıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu imparatorluktan tevarüs eden, miras aldığı birçok dinamiği gücü yettiğince beraberinde de korumaya gayret ediyor. Elbette iki yapı arasında çok büyük farklılıklar var. Bunu da göz ardı edemeyiz. Ama Türkiye bulunduğu bölgede pasif bir duruş, edilgen bir duruş göstermeyi terk etti. Soğuk Savaş döneminin pasif denge kurucu, yani nereyle nere arasında, Sovyetler Birliği ile Avrupa arasında denge kurucu rolünü aktif denge kurucu, aktif arabuluculuk, küresel ölçekte itibarı olan bir takım meselelerde, küresel ölçekte sonuçlara olan bir takım krizlerde gösterdi. Affedersin. Yani şöyle, bunun şöyle bir sonucu da oldu. Yani Rusya krizini hatırla, 2022'de Ukrayna'ya saldırısından sonra. Daha sonrasında dünyadaki o büyük daralmayı, hani gıda ile ilgili büyük, çünkü Ukrayna ve Rusya dünyanın en büyük tahıl üreticileri arasında. Türkiye'nin kurduğu o tahıl koridoru meselesinin dünyayı ne kadar ferahlattığını hatırlayayım. Sadece bir örnek. Azerbaycan hattında Ermenistan'da Azerbaycan arasındaki hikayede Türkiye'nin barış kuran iradesini hatırlayalım. Suriye'de yaşanan 13 yıl boyunca devam eden iç savaşın ardından Suriye halkının geniş ölçüde temsil edildiği bir devrimin gerçekleşmesine bakalım. Veya Irak'ın kuzeyinde o Körfez Savaşı'nın birincisinden itibaren ortaya çıkan düzensizlik, kargaşa ve kaos halinin Türkiye tarafından gerek bölgesel yönetim gerekse Bağdat yönetimiyle kurulan dengede nasıl bir barışa çevrildiğini hatırlayalım. Bütün bunlar Türkiye'nin bu coğrafyada kendisi olmaksızın bir bölgesel düzen kurulamayacağı tarafını ortaya çıkardı. Yani herkes şunu biliyor. Bu bölgede bir düzen kurulmak isteniyorsa, bir barış sağlanmak isteniyorsa bunun ana aktörü Türkiye olmak zorunda. Türkiye olmaksızın burada böyle bir işe girişemezsiniz. Zaten geldiğimiz noktada işte NATO'nun güvenlik konsepti değişiyor. Doğrudur, bunun başka faktörleri, daha dışarıda dinamikleri de var. Ama Türkiye'nin kendi dinamikleri açısından da bunu doğru okumak gerekiyor. Üstelik bu sadece Aykut, Orta Doğu'dan ibaret de değil. Karadeniz de bunun içinde. Kafkaslar da bunun içinde. Somali'ye kadar uzanan alanda Türkiye var. Somali'de üssü var Türkiye'nin. Oralarda yine barışa hizmet eden. O ülkeler...
3: Bununla ilgili, evet, tanımlamanız var şimdi. Dünkü yayından da onu hatırladım. Stratejik özellik, evet, bağımsız karar verebilen bir aktör pozisyonuna Türkiye'ye dönüştür demiştiniz.
4: Evet. Şimdi sen konuşmanın girişinde bir şey hatırlattın.

0: gelecek konuklar arasında. Avustralya, Kanada, özür dilerim, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Kore ve Güney Kore ve Japonya. Bu dörtlü Biden döneminde NATO'nun Pasifik hattı olarak inşa edilmek istendi. Bugün de geliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri bu ülkelerle iyi ilişki kurarak Çin'e karşı kendi bloğunu biraz daha sağlam tutmaya çalışıyor. Tamam, bu bir NATO perspektifi, doğrudur. Şimdi yalnız bütün bunların ortasında Türkiye'nin yaptığı başka bir şey var. Dün de konuştuk, bugün biraz daha açalım. Herhangi bir NATO üyesinin, Türkiye dışındaki herhangi bir NATO üyesinin cesaret edemeyeceği, cesaret etse bile başaramayacağı ilişki ağına sahip Türkiye. Türkiye Rusya ile oturabiliyor hali hazırda. Dışişleri Bakanımız çok yakın zamanda Moskova'daydı. Ukrayna ile konuşabiliyor. Ukrayna Türkiye'yi bir şemsiye olarak görüyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce o kareyi hatırla. Zelenski Türkiye'de bir yağmur vardı. O gün büyük bir şemsiye tutuluyordu. Bir sembolik bir sahneydi. Çok da konuşuldu.
1: Türkiye'nin şemsiyesi altında.
0: Bugün Bağdat'ta, bugün Şam'da ve bugün belki biz yeterince görmediğimiz halde ben söyleyeyim. Bugün Beyrut'ta Türkiye'nin bu nüfuz alanı, Türkiye'nin bu etkinlik alanı konuşulmuyor sadece. Varlık gösteriyor. Bugün Doğu Akdeniz'de de aynı şey söz konusu. Üstelik maalesef Güney Kıbrıs üzerinden Yunanistan'ın ve İsrail'in Türkiye aleyhine bir takım saçma sapan ve sonucu olmayan ittifaklara girmiş olmasına rağmen. Somali'yi tekrar hatırlatayım. İsrail gitti, Somaliland diye bir ülke, sözde ülke var. Orayı tanıdığını ilan etti. Çünkü o hatta Türkiye'nin varlığından rahatsız. Demek ki Türkiye sadece NATO'nun müttefiklerinden oluşan sınırlar içinde hareket eden bir ülke değil. Bu sınırların dışına çıkmak.
1: Bu arada bu NATO için de büyük kolaylık.
0: Ha, işte oraya gelelim. NATO da bunu, yani bunu benden kim yapabilir? Oturup Almanya mı yapacak? Mesela Fransa mı yapacak? Yani Fransa'nın işte Macron gelecek, şimdi yine bir Suriye ziyareti olacak, belki bugün konuşuruz. Ya bunlar tarihin bir döneminde gelip işgal ettiğiniz, manda yönetimi kurduğunuz, Fransızların Suriye'de geçtiğimiz yüzyılın başına 20-25 yıllık yaklaşık bir manda dönemleri var. Bu şekilde olmuyor. Buralarda daha önce bir barışı tesis etmişseniz oluyor. Buralarda daha önce halkları, milletleri kardeşlik içinde yaşatmışsanız bu böyle mümkün olabiliyor. Yoksa tarihsel hafızanızda sömürgecilik, işgalcilik, mandacılık varsa kimse size itibar etmiyor. Bu itibarların sonucudur. Türkiye'nin gayretlerinin sonucudur. Ama tabii ki burada daha alınacak çok yol var. O mesafeye de iyi bakmak
1: yani
0: lazım.
1: Yani geçmişiniz geleceğinize referans oluyor.
0: Şüphesiz.
1: Şimdi savunma sanayi ile ilgili kısmını vurgu, Türkiye'nin yükseliş hikayesi biraz zorunluluk ihtiyaçlardan meydana gelmiş bir hikaye. Evet. Ve Avrupa'nın şu an tartıştığı mesele yeniden güvenlik mimarisinin inşa edilmesi. İşte Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte böyle bayağı zirve noktasına gelmiş, apaçık ortaya çıkan bir konu. Şunu da sormak istiyorum. ABD-İsrail-İran Savaşı ile birlikte Ortadoğu'daki gelişmeler küresel gündemin en önemli başlıklarından birisiydi. Bu zirvede İsrail, İran meselesi, Gazze meselesi, şimdi biraz daha ana gündemin dışında olan bu başlıklar yer alır mı? Nasıl konuşulur?
0: Şimdi resmi gündeme aslında buna Gazze'yi de eklemek lazım. Yani son 2,5-3 yıldır dünyanın da bölgemizin de gördüğü en büyük katliamlardan, en büyük soykırımlardan biri gerçekleşiyor Gazze'de. Hali hazırda da durmuş değil. İsrail bu saldırılarını Lübnan üzerinden de devam ediyor. Yani Lübnan'da biliyorsun, yani Şubat, 28 Şubat saldırısının ardından sağlanan ateşkesleri de dinlemeyerek on binlerce insanı öldürdü. Bunların büyük bölümü de sivildi. Şimdi bu coğrafyada belki şunu söylemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri İran'da hızlı sonuç alacağını, rejimi anında dönüştürüp değiştireceğini, bir halk ayaklanmasını oluşturacağını düşünerek biraz da İsrail'in amiyane bir deyimle gazına gelerek, dolduruşuna gelerek bir saldırıda bulundu. Sonuçları ne oldu Aykut? Ya sonuçları İran muazzam bir şekilde kaynakları heba oldu, bir sürü insanı öldü, okullarda öğrenciler katledildi ama sonuçta bölgede zaten kaos içinde olan düzen daha da büyük bir karmaşanın içine girdi. Peki burada Türkiye'nin önemi ne? Türkiye burada parmağı tetikte olmaksızın barış inşa edebilen bir niteliğe sahip. Bu kısmı önemli. Yani illa ordusunu, illa ateş gücünü kullanarak değil. Türkiye ne zaman silahlı sert gücünü kullandı? Kendisine yönelik terör tehdidi belli bir noktaya geldiğinde sınır ötesi operasyonlarla bu güvenliğini sağlamak için adımlar attı. Kimse de bu konuda Türkiye'nin elde ettiği haklara bir şey söyleyemez. Ama kim söyledi? 2019'da Türkiye'nin Barış Pınarı ve diğer harekatları, operasyonları sırasında Fransa'da bir ses çıktı ve Macron dedi ki, yani Türkiye kendi başına gidip buralarda ittifaktan izin almadan, ittifakla konuşmadan operasyonlar yapıyor Suriye'de. Demek ki NATO'nun bunlara müdahale edecek hali yok. Son cümlesi neydi? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Şimdi bu beyin ölümü, mesela NATO'nun beyin ölümü, Türkiye bu kadar ağır terör saldırılarına uğrarken askerini, evlatlarını, çocuklarını kaybederken var mıydı? Elbette yoktu. Türkiye buralardan çıktı. Bu koridorlardan sıyrıldı. Türkiye

0: artık bir sınır koruyucu ülke değil, sadece sınır güvenliğini korumakla meşgul olan bir ülke de değil. Herkesin dikkatlerden kaçırdığı konu bu. Türkiye, Suriye ve Irak'ı ve de Lübnan'ı ve de aşağıda daha aşağılara indiğimizde Suudi Arabistan'ı, Yemen'i de içine alacak bir büyük barışın ana aktörlerinden birisi olmak istiyor. Ve bak, bölge de bunun farkında. İslam dünyası da geç de olsa bazı ülkeler bu meselede biraz uyanmış görünüyorlar. O nedenle İran Savaşı'nın sonuçlarına bakalım. Darmadağın bir körfez attı. Dünyanın finans merkezi, muazzam yatırımlar, işte onların bir kısmı belki Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suudi Arabistan'a nükleer güç verilmesi konuşuluyordu vesaire. Burada bir de zapt edilemez bir İsrail var. Bütün bunları bir çerçevede, bir barış düzeninde zapt edebilecek, Suriye'deki meşru yönetimin daha da kalıcı hale gelmesini sağlayacak, Irak'taki kalkınma yolu projesiyle dünyayla o bölgeyi entegre edebilecek yegane güç Türkiye. Onun için hani kimse şunu söylemesin: ya Türkiye'ye itibar geçicidir, Türkiye'yi kullanmak istiyorlar, Türkiye'ye bir rol yüklüyorlar, işte rol dayatıyorlar. Kimsenin Türkiye'ye rol dayattığı falan yok. Türkiye, yine amiyane bir deyimle, söke söke kendi rolünü almaya çalışıyor şu anda. Öyle bir aşamadayız.
1: Bu arada şu anda da Türkiye'nin rolü NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği
0: yapıyor. Öyle de tamamlamış. Bunu da kimse tesadüf falan diye görmesin. NATO zirvelerine ev sahipliğinin de sembolik anlamı kadar jeopolitik anlamı da vardır. Bunun da bir altını çizelim.
1: Tabii boşuna demedik. Açılışta da İstanbul Zirvesi'ne atıfta bulunmuştuk.
0: 2004'te evet.
1: İşte NATO bir kez daha Türkiye'de, böyle tamamlayalım. 12'de devam edeceğiz. Aslında konuşacağımız çok başlık var. Trump'ın çantasında neler var? Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı açıklama vardı. Onun dışında tabii Çin'in yükselişi hikayesi, NATO'nun geleceği 3.0 versiyon olacak mı olmayacak mı, çok başlığımız var.
0: Bir cümle söyleyeyim mi? Trump'ın çantasındaki hiçbir şey Türkiye için hediye değildir. Onlar Türkiye'nin elinden alınmışlardır. Elinden alınmış haklarıdır. Onu da bir edindim, söylemiş olarak.
1: Evet. Devam edeceğiz. Kübra Nur, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Liderler Zirvesi için oluşturulan medya takip merkezinde Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'le birlikte değerlendirmeye çalıştık. Detayları biraz ekrana getirdik. Hemen arkamızda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte'nin liderleri karşılayacağı bina var. Biz sözü şimdilik sana bırakalım, ancak ilerleyen bültenlerimizde diğer başlıkları da konuşacağımızı da hatırlatarak söz tekrar sende olsun.
2: Efendim, Aykut Türel ve Nasuh Güngör aktardı. Aykut'un da söylediği gibi gün boyunca Ankara'ya bağlanmayı sürdüreceğiz, ama böylece artık biz para gündeminde sonuna geldik. Şimdi yayınımız ayılar ve boğalarla devam edecek. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
2: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
1: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

Ekonomiyi, para ve sermaye piyasalarını konuştuğumuz Aylar ve Boğalar'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Efendim piyasalar Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi.

Ve tabii ki ABD ile İran arasındaki savaşa odaklanmış durumda. Yatırımcıların gözü kulağı petrol ve altın fiyatlarıyla hemen hemen tüm ülkelerde yüksek seyreden enflasyon ve bunun devamında tabii ki faiz oranlarında. Bu rakamlar borsalara olduğu gibi hayatımıza özellikle pandemi sonrası çok hızlı bir giriş yapan kripto para piyasalarını da derinden etkiliyor. Bugün kripto para piyasalarında neler olup bittiğini derinlemesine inceleyeceğiz. Çok değerli bir konumuz var. Garanti BB.

0: da işte savaş var, petrol fiyatları yükseldi, geri geldi, altın düştü, bayağı bir düştü. Kripto para dünyasında böyle olunca faiz oranları tabii ki yüksek seyrediyor. Hangisi etkiliyor, nasıl bir resimle karşı karşıyayız?
1: Evet, gerçekten de volatil bir dünyada yaşıyoruz. Evet, kripto piyasası bildiğiniz gibi çok volatil bir dünya.
0: Kripto öyle biliyorduk da diğer yatırım araçları da aynı hale geldi.
1: Kesinlikle öyle. Geleneksel finans dünyasında da volatilite artık standart bir hal almaya başladı diyebiliriz. Evet. Kripto tabii pandemiden sonra sizin de bahsettiğiniz gibi kurumsal yatırımcının da dahiliyetiyle beraber, regülasyonların da gelişmesiyle beraber gerçekten bir ana akıma dönüşme yolunda birçok alanda yaygınlaşmaya başladığını görmüştük. Bu vesileyle beraber de global piyasalarla da daha entegre bir hale geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu entegrasyon bir anlamda blok zincir teknolojilerinin ve kriptonun geleceği için çok olumlu. Ama ve lakin tabii ki global piyasaların gittiği yönden de bağımsız değil. Evet. O yüzden de gerçekten bir risk varlığı olarak, bir teknoloji varlığı, enstrümanı olarak savaştan, jeopolitik gündemlerden, makroekonomik gündemlerden, Fed başkanının değişmesinden, merkez bankalarının sıkılaştırma kararlarına kadar gerçekten son bir yıl içerisinde etkileyici çok fazla parametre olduğunu gördük ve onlardan da gerçekten etkilendiğini görüyoruz. Kısa vade için dediğimiz gibi biraz kriptoyu daha da volatil hale getirdi. Ama orta ve uzun vade için hala son derece umutlu yüksekler. Evet.
0: Peki mesela borsaları etkileyen genellikle belli bir şey. Altını düşüren şey belli. Altın fiyatını düşüren işte enflasyon, faiz oranları, ABD faizleri. Borsaları da keza aynı şekilde etkiliyor. Gerçi o diğer taraf, yani çok özellikli durumlar da var, yapay zeka ile ilgili vesaire. Ama yani dönüp bakıldığında kripto para piyasası ile son dönemde savaşın ve savaşın yarattığı bir takım olumsuzlukların etki alanına bakıldığında borsalardan farklı etkileniyor mu kripto para piyasası, yoksa aynı mıdır?
1: Biraz daha etkilendiğini söyleyebiliriz. Çünkü aslında kripto piyasası tabii hala emekleme aşamasında. Birçok alanda kendini kanıtlamasına rağmen hala kullanım senaryolarının daha yeni yeni geliştiğini, gelişmekte olduğunu görüyoruz. Hı. İlk başta Bitcoin vardı. Şimdi onun dışında başka kripto varlıkların belli teknolojik problemleri çözmeye çalıştığını gözlemliyoruz. O yüzden de hala emekleme aşamasında ve fiyat keşif aşamasında diyebiliriz kripto sektörü. Yani bir Bitcoin kaç dolar olmalı, bir Ethereum kaç dolar olmalı dediğin zaman bunun bir hisse senedi gibi kolay bir hesabı gerçekten yok. Onun çözdüğü problemler ve ekosisteminin ne kadar genişliğiyle, kaç kişinin kullandığıyla alakalı. Ve bunu da zaman zaman tepede, zirvede, zaman zaman dipte gördüğümüz için hala bir fiyat keşif aşamasında diyebiliriz.
0: Hala bir arayış içerisinde.
1: Hala bir arayış içerisinde. Dolayısıyla biz bunu bir süre daha göreceğimizi düşünüyoruz. Yani bu fiyat keşfi aşaması, regülasyonların oturmasıyla, global piyasaların oturması ve kriptonun, birazdan bahsederiz, birçok yeni kullanım senaryosunun hayata geçmesiyle beraber biraz daha stabil, yani volatilitesinin daha az olduğu, teknoloji hisseleriyle, özellikle yapay zeka hisseleriyle de paralellik gösterdiğini görüyor olacağız. Ama şu anda birebir hani altın düştü, kripto da düşer veya hisse düştü, teknoloji hisseleri düştü, kripto da düşer diye birebir korelasyon hala daha tam oturmuş değil. Benzer durum yapay zeka hisseleri için de geçer diyebiliriz. Hatta MTA'lar için bile diyebiliriz. O bağlar
0: çok da sağlam değil diyorsunuz.
1: Yatırım enstrümanları arasındaki o bağlar belki dünyada tekrar sıfırdan oluşuyor şu anda. Onu da görüyoruz. Çünkü geleneksel bazı iki yatırım enstrümanının da korele gittiğini ama son birkaç ayda bu korelasyon bozulduğunu da görebiliyoruz kripto haricinde. O yüzden teknoloji perspektifinde bu dengeler tekrar kuruluyor. O yüzden bu fiyat keşif aşaması tamamlandığı zaman daha net bir resim göreceğiz.
0: O zaman endüstrinin biraz daha yeri yerine oturması gerekiyor. O linklerin de son dönemin ekonomide moda deyimiyle o linklerin oluşması için, sağlanması için biraz beklememiz gerekecek. Peki ilk bu hayatımıza pandemiyle beraber girdiğinde kripto para piyasası, daha öncesi var tabii ki ama hani biz genel anlamda bakıldığında vatandaşa kadar inen süreç o zaman oldu diye düşünüyorum. Bundan önce

0: önceki bir dönemde vardı, yine kısa bir dönem.
1: Doğru.
0: Blockchain teknolojisinden tabii orada çok bahsedildi. Vaat ettiği dönüşümü gerçekleştiriyor mu sizce? Ne dersiniz? Çünkü altında yatan neden, yani aslında yani ne işe yarıyor diye bakıldığında bu blockchain teknolojisi karşımıza çıkıyor. Gerçekleştiriyor mu? Nedir durum? Yol nasıl bir yol izleniyor?
2: Blok zincir teknolojisi aslında sunduğu birçok avantaj var biliyorsunuz. 7/24 çalışabilmesi. Şimdi finansal dünya genelde hani iş saatleri içerisinde çalışan ve daha böyle merkezi, yani ülke ülke sistemlerin birbiriyle entegrasyon sonuçta çalışan bir yapıyken, blok zincirin gelmesiyle beraber finansal sistemin bir dönüşüm hikayesi başlamış oldu. Bunun ne kadarı gerçekleşir zaman içinde göreceğiz. Nasıl internet ilk başladığı zaman biraz bocaladıysa, bazı alanlarda değer üretti, bazı alanlarda üretemediyse, ama bugün geldiğimiz noktada internet nasıl yatsınamıyorsa, blok zincirinde finansal sistemin içerisinde kendine bir yer edindiğini göreceğiz. Neden göreceğiz? Çünkü blok zincir teknolojisi 7/24 çalışan, merkeziyetsiz, tam anlamıyla bir dijital doğumlu. Yani sonradan bir fiziksel bir dünyanın dijital bir versiyonu değil, gerçekten dijital dünyanın içinden doğmuş bir yapı olduğu için şeffaf, erişilebilirliği çok kolay. Herkesin, tüm dünyadaki herkesin çok kolaylıkla erişebileceği, çok ucuz, anlık bir sistem sunuyor. Dünya globalleştikçe, dijitalleştikçe, finansın ve dijital dünyanın önemi dünyada arttıkça blok zincir teknolojilerinde daha çok kullanılacağını göreceğiz.
0: Peki, o yüzden hala başında. Beklediğiniz gibi mi? Yani gelişim beklediğiniz gibi mi?
2: Evet, yani şu anda blok zincir teknolojileri ilk başta daha çok yatırım ürünleriyle, Bitcoin, Ethereum gibi yapılarla çıktıktan sonra, daha sonrasında şeyleri görüyoruz. Merkeziyetsiz finans gibi, sınır ötesi ödemeler gibi, yapay zeka uygulamaları gibi, tokenizasyon gibi, fiziksel varlıkların dijital dünyada temsili açısından tokenizasyon gibi birçok kullanım senaryoları şu anda gelişti. Ve çok çok iyi örneklerini görüyoruz. Dolayısıyla evet, beklediğimiz gibi bu teknoloji hala çok yeni. O yüzden üzerinde oluşan ekosistemler de yavaş yavaş gelişiyor. Ama gerçekten tek bir kullanım senaryosu veya tek bir sektör faydalanacak gibi değil. Özellikle dijitalleşmenin ve yapay zekanın artmasıyla beraber birçok sektörün, sadece finansın bile değil, birçok sektörün bunu kullanacağını göreceğiz. İnsansı robotların kendileri arasında blok zincir üzerinden haberleştiğini görüyor olacağız. O yüzden vaadini sağlıyor, ama bu tür dönüşümler tahmin edersiniz ki yavaş olan, hem alışkanlık anlamında hem de finansal sektör gibi regülasyonun ve paranın söz konusu olduğu yerlerde tabii ki bu gelişmelerin de hızlı olmaması da aslında gerektiğini düşünüyorum. Nasıl yapay zeka için bazı regülasyonlar gerekiyor.
0: Adım adım gitsin, oturarak gitsin.
2: Evet, o yüzden blok zincire dönüp yani bu vaatlerini karşılamadı mı 2-3 yıl içinde demek çok yanlış olur. Çünkü henüz daha geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa Birliği'nde mevzuatlar yeni çıktı. Türkiye'de kripto yasası çok yeni çıktı ve hala şu anda lisans verme aşaması devam ediyor. O yüzden baktığın zaman gerçekten çok çok...
0: Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene çıktı değil mi?
2: Evet, yani dolayısıyla sektörün meşrulaştığı ve o dönüşümü ivmelendirebilecek dönem şu anda başlıyor.
0: Siz şimdi tabii sektörün içerisindesiniz, dolayısıyla çok iyi takip ediyorsunuz, izliyorsunuz, ama biz dışarıdan baktığımızda... şunu görüyoruz, Bitcoin tabii, kripto para dünyası dediği zaman herkesin gözü kulağı orada oluyor. Yani ki aynı borsalar gibi, işte dolar gibi, euro gibi, Bitcoin'de artık fiyatı izlenen bir enstrüman. Bitcoin'in fiyatı ama düştü son dönemde. Niye düştü?
2: Bitcoin neden düştü? Tabii yani global piyasalarla çok...
0: Yılbaşından beri bakıldığında...
2: Evet, Ekim ayında rekor kırmıştı, yeni rekorunu kırmıştı, ama ondan sonra bir düşüş görüyoruz. Global piyasalarla da beraber de görüyoruz, ama onun dışında tabii genel olarak piyasadaki düşüşün ana sebeplerinden bir tanesi parasal sıkılaştırmanın tekrar masaya gelmesi. Sonuçta hala kripto varlıkları... Yani. Kripto varlıklar...
0: Şimdi dünya mı yoksa Amerika mı?
2: Özellikle Amerika. Özellikle Amerika. Evet. Yani sonuçta kripto varlıklar biliyorsunuz dolara endeksli. O yüzden de dolardaki sıkılaştırmadan ve global likiditeden çok etkileniyor. Hala baktığınız zaman kripto sektörünün en büyük kullanımı Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Krallık'ta görüyoruz. Orada özellikle Z jenerasyonuna baktığımız zaman Z jenerasyonun %50'si

0: kripto yatırımı sahibi hali hazırda.
1: Ne kadar biliyor musunuz? Var mı rakam?
0: Bizde yine Türkiye olarak dünyada 5. veya 6. sıradayız kripto adaptasyon olarak.
1: Çok iyi.
0: Gerçekten hem genç nüfusu olması hem dijitale yatkın bir kitle olması hem de enflasyonist bir ortam olması sebebiyle de tabii ki kriptoya gerçekten bir şey var. Teveccüh oluyor. Teveccüh. Geçmişte de oldu.
1: Evet. Sözünüzü kestim kusura bakmayın ama yani
0: buyurun.
1: Amerika ve İngiltere'den bahsediyordunuz. Evet. Oradaki gelişimden bahsediyordunuz. Türkiye araya soktuk ama
0: evet.
1: Unutmayalım.
0: Ama Türkiye'de yani gerçekten ilk 5'te 6'da yani hani o ülkelerin yanına Türkiye'de koymak lazım. Ama oradaki gelişmelerden, yasal düzenlemelerden gerçekten çok fazla etkileniyor. Bir de şundan da tabii ki çok etkilendi Bitcoin özellikle ve kripto sektörü. Hı-hı. Global likiditenin özellikle yapay zeka tarafına kayması, şimdi son dönemde görüyoruz SpaceX halka arzı gibi. Evet. Bunların tabii ki kriptoda bir teknoloji varlığı diye düşünebiliriz ve teknoloji yatırımcısının ilgisini ve odağını
1: o tarafa mı kayıyor?
0: O tarafa kaydı. Olumsuz dönemsel
1: mu?
0: Olarak.
1: Olumsuz mu etkiliyor?
0: Ya bunlar kesin.
1: Yapay zeka teknolojileri böyle olunca kripto.
0: Yapay zeka ile kripto geçmişten beri el ele ve birbiri trendlerini çok yakından izlemiştir. Bazen kripto önde gitmiş, yapay zeka izlemiştir. Şimdi de yapay zeka gidiyor, kripto izliyor. Dolayısıyla hani olumsuz demek doğru olmaz.
1: Ama birbirinin yolunu kesecek gibi bir şey değil diyorsun.
0: Kesinlikle değil.
1: Gibi bir şey değil.
0: Yapay zeka ile çok fazla kullanım senaryosu var. Dolayısıyla yapay zekanın gelişmesi, blok zincirinde gelişmesine, teknolojilerin gelişmesine vesile olacaktır. Ama dediğim gibi yani hem makroekonomik, jeopolitik ve faiz gelişmelerine nazaran global likiditenin de yaptığı hareketler bu dönemde Bitcoin ve kripto piyasasını etkiledi diyebiliriz. Ama iyi de tutunduğunu düşünüyorum ben. Yani
1: buna rağmen
0: bu rüzgarda bile evet iyi tutundu.
1: Kaçtan geldi? 95 binlerden değil mi?
0: 120 bin dolarlardan.
1: 120 bin dolar.
0: Evet şu anda 63 bin dolarlara kadar düştü. Evet, evet. Ama tabii
1: ben
0: ki.
1: Ben yılbaşına itibaren 95 civarı.
0: Evet yılbaşına itibaren. Yani ben zirvesinden itibaren.
1: Zirvesine itibaren.
0: Oldukça geri çekildi.
1: Bir düşüş.
0: Ama tabii şeye de bakmak lazım. Yani piyasaların toparlaması ve iyimser bir özellikle teknoloji hisselerinde ve teknoloji dünyasında iyimser bir görüşün hakim olması durumunda da en hızlı koşanlardan birinin kripto olması beklenir.
1: Yani şöyle mi anlayalım? Evet, eğer FED faiz artımına gitmez, atıyorum indirim tekrar konuşulmaya başlanırsa,
0: evet,
1: işte enflasyon tekrar düşerse, düşüş evresinde olursa, o yani 2-3 ay önce konuştuğumuz şeyler, savaştan önce konuştuğumuz şeyler olursa, o zaman daha mı hızlı koşacak diyorsunuz?
0: Evet, çünkü fiyat
1: gereği
0: değerlemesi olarak oldukça görece daha fazla etkilendiği için, risk varlığı olduğu için dalgalanmalardan daha olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla toparlanmada da daha hızlı pozitif etki olması beklenir.
1: Peki Bitcoin tamam yani siz de şunu söylediniz iyi tutunuyor bence diye tamam iyi tutunuyor kabul ediyorum. Ama kripto para dünyasındaki diğer paralara bakıldığında onlar da o kadar çok konuşulanlar bir ara çok konuşulan paralar vardı. Onlar şu an hiç konuşulmuyor. Nedir? Bunlar cazibesini yitirdi mi Bitcoin dışında kripto paralar?
0: Şu tabii bir gerçek, onu kabul etmek lazım. 10 binden fazla kripto varlık var. Ve hani gerçekten kripto varlık bir biliyorsunuz programlanabilir bir para. Bir akıllı kontrat üzerinde programlanabilir bir para. Dolayısıyla herkes bunu çıkartabilir. O yüzden baktığınız zaman da çok anlamlı anlamsız bir sürü kripto varlık geçmişte de oldu, şu anda da olduğunu da görüyoruz. Hiçbir değer üretmeyen kripto varlıklar var mı? Var. Hani aynı şekilde nasıl zombi hisse senetleri varsa, kripto varlık piyasasında da çok ciddi, gerçekten değer üretmeyen, belki de kötü niyetli varlıklar var mı? Var. Ama bu tür dönemler hem regülasyonların artmasıyla hem kurumsal yatırımcının da son bir yılda, iki yılda bu alana girmesiyle beraber daha çok large cap dediğimiz gerçekten büyük piyasa değerine ulaşmış kripto varlıkların öne çıktığını görüyoruz ki bu bence çok sağlıklı bir şey. Yani bir anlamı olmayan, değer üretmeyen kripto varlıkların yok olduğunu görüyoruz. Ama en üstteki 50-60 tane kripto varlığın her birinin kendi alanında bir değer ürettiğini görüyoruz.
1: Doğal seleksiyon yaşanıyor diyorsun.
0: Doğal seleksiyon. Yani her teknoloji şirketi gibi düşünün. Bunların her biri bir teknoloji şirketi diye bakmak lazım. Bir değer önerisiyle geliyorlar. Bir problemi çözmek için geliyorlar. Örnek veriyorum. Tokenizasyon şirketleri

0: Evet.
1: Fiziksel dünyadaki bir varlığı dijital bir dünyaya taşımak derdinde örnek veriyoruz. İşte mesela bir gayrimenkulün tokenize edilip onun internette satışının mümkün hale gelmesi. Bu sayede ne olmuş oluyor? Bu sayede bütün global likiditeye erişmiş olabiliyorsunuz. Yani Türkiye'deki bir gayrimenkulün bir anda tüm dünyadaki evet. alıcılara bir pazar üzerinden ulaşmasını sağlayabiliyorsunuz.
0: Ama o da yani tokenlaşma bir ara çok gündemdeydi. Her gün evet. haberlerini yapıyorduk. O da evet. biraz gecikti sanki. Ne dersiniz? Gecikti mi?
1: Ya gecikmedi dediğim gibi yani şöyle şimdi finansal...
0: Sizin dünyanızda devam ediyor. Biz göremiyoruz o zaman.
1: Tabii kesinlikle çok güzel uygulamalar var ve ya bunun temeli tabii regülasyon. Şimdi baktığınız zaman aslında kripto para bir teknoloji olarak çok basite indirgersek e-mail gibi düşünebilirsiniz. Ben size bir e-mail atabiliyorum ama e-mail atarken içindeki bilgi 2-3 tane kelime. Ne kadar kıymetli diye bakarsınız ama şimdi finans piyasalarına baktığınız zaman söz konusu olan para ve regülasyon. Yani o yüzden de bu sektörün çok hızlı dönüşümü
0: mümkün, çok iyi değil demiştiniz.
1: Çok da iyi bir şey değil. Finans sektörü dediğiniz tamam. 400-500 yıllık bir sektörden bahsediyoruz. O yüzden finans araçların tokenize edilmesinin regülasyonlarla merkez bankalarının, regülatörlerin, kurumsal yatırımcı bizim gibi bankaların ve banka iştiraklerinin adaptasyonuyla ve emin olmasıyla değer ürettiğine ve müşterisine değer üreteceğinden emin olmasıyla ilerlediği için zaman alacaktır.
0: Peki. Bankalardan söz ettiniz. Son dönemde bankalar girdi. Aynı Garanti Kripto gibi. Nedir Garanti Kripto? Nasıl, niye kurdunuz ve hangi sonuçları elde ettiniz?
1: Garanti BBVA Kripto özellikle 1,5 yıldır, 1,5 yıl önce lansmanımızı yaptık ve çok kısa sürede 500 bin kullanıcıya ve 2,5 milyar dolarlık bir işlem hacmine ulaştık. Bahsettiğimiz gibi Türkiye aslında kripto piyasası için çok olgun bir pazar. Gerçekten çok kripto yatırımcıları çok hakim sektöre. Ama bir banka iştiraki olarak bizim buraya girme amacımız biraz önce aslında bahsettiğimiz bir finansal sistemin dönüşümünden bahsediyoruz. Hı hı. Bir yenilikçi finans inisiyatifinden bahsediyoruz. Bunu da hem teknoloji altyapısı, hem güvenilir bir altyapı, hem yüksek standartta bir müşteri hizmeti sunabilmek adına, 360 derece bir finans hizmeti sunmak adına hı hı. Bankamız bünyesinde sunabileceğimizi değerlendirdik ve bu hızlı büyümeyle de onu gördük.
0: Ne demek gibi ki, avantajlar sağlıyorsunuz? Diğer platformlardan farklı bir avantaj sağlıyor musunuz?
1: Kullanıcılar özellikle bankacılık uygulaması entegrasyonunu görmesi ve 7/24 müşteri hizmetleri, kolay kullanıcı deneyimi ve varlıklarını güvenle saklama noktasında çok çok mutlu olduklarını görüyoruz ve hali hazırda kripto yatırım yapan değil, uzun zamandır kripto yatırım yapmayı düşünmüş ama şimdiye kadar yapmamış kişilerin de bir banka olarak, bir Garanti BBVA grubu olarak bu alana girmemiz vesilesiyle de bize teveccüh gösterdiğini
0: güven
1: görüyoruz.
0: Güven mi arttı? Öyle olur.
1: Gerçekten bu piyasaya ciddi bir değer kattığımızı görüyoruz ve bu bizi gerçekten cesaretlendiriyor.
0: Son sorum özellikle... olsun. Çok vaktimiz kısıtlandı.
1: Buyurun,
0: çok
1: tabii.
0: özür dilerim. Yani şimdi de bizi de izleyen, değerli izleyenler şöyle söylüyordur. Bir öneri var mı geleceğe yönelik? Bundan sonraki süreçte ne yapılması gerekir? Son sorum o olsun. Evet. Bir de çok kısa toparlayalım lütfen.
1: Biz özellikle Türk lirasıyla piyasa yapıcı emirlerde komisyonsuz çalışıyoruz. Çok yakın zamanda da OTC ürünümüzü, tezgah üstü ürünümüzü yayınladık. Orada da yine komisyonsuz işlem yapımına imkan sağlıyoruz. Onun dışında 30'dan fazla biraz önce bahsettiğimiz large cap dediğimiz kripto varlıkları platformumuzda sunuyoruz ve çok yakında regülasyonun da önünü açmasıyla beraber tokenizasyon ürünlerinden siz de bahsettiniz. Hı hı. Onlarla beraber sektöre değer katmaya başlayacağız.
0: Tamam, peki. Çok çok teşekkür ederim. Yine her zaman olduğu gibi son sözle bitiriyoruz. Bu programın hep haftanın sözü bölümü var. Çin atasözü. Biraz kripto parası piyasasına uygun. Az tamah çok ziyan getirir diye. Tamah etmek çok iyi bir şey değildir. Her piyasa için geçerli herhalde. Çok çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun efendim geldiğiniz için, değerli katkılarınız için. Efendim, Aylar ve Bağlar'ın bu hafta da sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa, Sovyetler Birliği karşısında savunmasız ve çaresizdi. ABD'nin yerleştirdiği askerler yeterli görülmüyordu. 1949'da NATO'nun kuruluşuyla Avrupa'daki askeri yapılanma resmiyet kazandı. Ancak Sovyetlerin atom bombası yapması, ardından Kore Savaşı, Avrupa'nın asker talebini daha da artırdı. Avrupa, Amerikan askerlerinin kalıcı olmasında ısrarlıydı. Bugün Trump'ın söylediği "Avrupa bedava güvenlik istiyor" tezi o günlerde de dile getiriliyordu. Sonuçta o günden sonra NATO şemsiyesi altında Avrupa'daki Amerikan askeri varlığı kalıcı hale geldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Dünya Ekonomik Forumu, turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi, karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
3: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim herkese merhabalar. Bugün 6 Temmuz Pazartesi gün ortasına Habertürk'e hoş geldiniz. Ben Semih Şahin. Yeni haftaya yoğun ve kritik bir gündemle başlıyoruz. Bütün dünyanın gözü yarın Ankara'da başlayacak olan NATO zirvesinde liderlerin vereceği mesajlar, yapılacak temaslar, güvenlik başlıkları en önemli gündem maddeleri arasında. Biz de gelişmeleri başkentten an be an takip edeceğiz. Birazdan sözü Ankara Haber Müdürü Aykut Türel ve temsilcimiz Nasuhi Güngör'e bırakacağım ama önce Serkan'a gidelim. Başkentte NATO zirvesi için alınan önlem ve yasak kararları dün gece itibariyle yürürlüğe girdi ve cuma gece yarısına kadar da sürecek. O önlemler ve kısıtlamalar Ankaralıların günlük hayatını acaba nasıl etkiliyor? Trafikteki denetimleri hepsini almak için sözü Serkan Şimşek'e bırakalım.
1: Semih, aslında günlerdir oldukça yoğun güvenlik denetimlerine sahne oluyor Ankara. Bizler de şu anda bir trafik denetiminde beraberiz. Burası İskitler bölgesi olarak geçiyor. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeyiz. Ve halihazırda canlı yayında bakın bir trafik denetimi gerçekleştiriliyor. Dediğim gibi günlerdir bu durum var. Artık zirveye oldukça kısa bir süre kaldı. Ama haftalar öncesinden itibaren bu durumlar, bu tarz denetimler artırılmış durumda. Ankara'da güvenlik en üst seviyede, farklı illerden destek ekipler hatta bu noktaya geldi ve buradaki güvenlik önlemleri ciddi seviyede artırıldı. Bakın hali hazırda bir denetimi ekranlarınıza getiriyoruz. Hem trafik ekiplerinin hem asayiş hem Yunus ekiplerinin burada denetimini görüyorsunuz ve bu ekipler aslında araçlara basit bir trafik denetiminin fazlasını gerçekleştiriyor. Ekranlarınızda da gördüğünüz gibi aracın tüm bölmeleri aranıyor Semih Şahin ve şoför indirilip üzeri aranıyor. Aracın içindeki yolcuların üzerine yönelik bir arama var. Tabii ki ehliyetle, ruhsatla, bazı evrakların, belgelerin kontrolü var. Yani basit bir trafik denetiminin biraz daha fazlası olduğunu ifade edebiliriz söz konusu denetimlerin. Çünkü Ankara gerçekten tarihi günlere sahne olacak artık çok kısa bir süre sonra ve kentin pek çok farklı bölgesinde de bu denetimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade edelim. Ama güvenlik tedbirleri tabii ki yalnızca trafik denetimleriyle sınırlı değil. Çünkü Ankara'nın pek çok noktasında bazı yollar da kapatıldı. Özellikle zirve için önemli noktalar, yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere Ankara Ticaret Odası, Ato Kongrezyum Salonu, yine misafir heyetlerin kalacağı otel bölgeleri gibi noktalarda trafik de yolların kapatıldığı söz konusu. Tabii bir yandan havalimanı bölgeleri de oldukça önemli. Özellikle yeni havalimanı, Etimesgut'ta yer alan yeni havalimanı da ve çevresinde de bazı güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde aslında bu bilgiler detaylı olarak yer alıyor. Dolayısıyla Ankara'da yaşayan vatandaşlar bu noktada her an internet sitesinden hangi yolların kapalı olduğuna oradan da bakabilirler. Özellikle haritada kırmızı olarak gösterilen yerler tamamen trafiğe, ulaşıma kapalıyken sarı olarak gösterilen yerlerse konvoy geçiş güzergahı olarak belirlenmiş durumda. Dolayısıyla o bölgelerde de konvoy geçişi esnasında geçici olarak bir kapatma uygulanacak. Yani bazı yollar, özellikle zirveye sahne olacak önemli ana arterler Ankara'da iki gün boyunca kapalı olacak. Bazı iş yerleri, özellikle o caddelerde bulunan iş yerleri geçici bir süre kapalı olacak. Yine sosyal hizmet sunan bazı noktalar, kafeler, restoranlar eğer kırmızı alanda yer alıyorsa yine kapalı olarak devam edecek. Bu iki gün boyunca bakın yine bir trafik denetimi ekranlarınızda, bir araç bu noktada durduruldu. Bir ekip onun içini ararken diğer bir ekip arkadaşı da, onların ekip arkadaşı da yine aracın içinde bulunan kişilere yönelik

0: bir arama gerçekleştiriyor. Dolayısıyla hem araçta bulunan şoför ve yolcuların üzerleri aranıyor, hem de aracın içinde bir arama yapılmış oluyor asayiş ekipleri tarafından. Dediğim gibi oldukça yoğun güvenlik önlemleri var Ankara'da ve özellikle havalimanı bölgelerinde de yine önlemler artırılmış durumda. Bulunduğumuz noktanın da bir ana artel olduğunu paylaşalım sizlerle. Burası Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yer alıyor ve zirvenin yapılacağı noktalara, yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Ata Kongre Salonu'na, yine zirve kapsamındaki bazı yan etkinliklerin olacağı noktalara da yaklaşık araçla 10 dakikalık bir mesafedeyiz. Aslında Ankara'nın pek çok farklı yerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Çünkü bu zirve sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile sınırlı değil. Yani yalnızca ana Transatlantik Güvenlik Konseyi ile bağlı bir durum söz konusu değil. Aynı anda şehrin farklı noktalarında önemli toplantılar, görüşmeler, basın açıklamaları olacak. Liderler aslında Ankara'nın tümüne yayılmış bir durumda bir program yürütecek. Dolayısıyla tüm kentte haftalar öncesinden başlayan güvenlik tedbirleri var. Şu anda da halihazırda bir trafik denetimini böylece ekranlarınıza getirdik diyelim. Sözü bu noktadan yeniden size bırakalım.
1: Serkan Şimşek, çok teşekkür ediyoruz. Hem trafiğin denetimini hem de şehrin güvenliğini Serkan aktardı. Ankara'da kalmaya devam edelim. Ankara Haber Müdürü Aykut Türel ve temsilcimiz Nasih Güngör'e gidelim şimdi de. Sözü onlara bırakacağım. Aykut, kolay gelsin. Yoğun bir diplomasi trafiği olacak önünüzde. Hem zirve boyunca hem de sonrasında merak ediyoruz elbette. Dünya neleri konuşacak? Oradaki programla beraber senden alalım.
2: Dünya neleri konuşacak dedin. Tabii dünyanın kalbi, NATO'nun kalbi başkent Ankara'da atacak. 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine artık geri sayım başladı. Bir önceki dilimde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan medya takip merkezinde farklı bir noktadan yayınımızı gerçekleştirmiştik. Burada organizasyona dair de şüphesiz konuklarımın söyleyeceği şeyler vardır. Ben sözü çok uzatmayacağım çünkü çok başlığımız var. Tarihi zirve diyoruz. Birçok başlığın konuşulması sebebiyle aslında bu tanımlamayı yapıyoruz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasih Güngör'le birlikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, aynı zamanda ANKU'da Düşünce Kuruluşu Başkanı, birlikte hocamızı ağırlayacağız. Bu tarihi zirveyi konuşacağız. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılına yaklaşması, İran merkezi bölgesel gerilimlerin devam etmesi, Avrupa'nın yeniden silahlanma süreci, Çin'in yükselmesi, birçok başlık var hocam. Bir zirveden daha fazlası, ne dersiniz?
3: Doğru. Ankara'da yapılması bir defa önemli. Türkiye açısından önemli. Çünkü bütün dünyanın gözü kulağı burada zirveden çıkacak sonuçlara bakıyor. Diğer taraftan Türkiye açısından tabii küresel kamu diploması açısından da önemli. Böyle bir organizasyonu yapmak, her ne kadar alınan önlemler Ankaralıların bazılarını rahatsız etmiş olsa da böyledir bu işler, ama tarihe geçmek istiyorsanız bedel ödeyeceksiniz. Ama bunun dışında dediğiniz gibi küresel ve bölgesel anlamda ortaya çıkan gelişmeler ister istemez tabii NATO zirvesini daha önemli bir hale getiriyor. Başkan Donald Trump'ın gelmesi bu çerçevede tabii çok önemli. Onun vereceği mesajlar ve Türkiye'nin bu yeni NATO çerçevesi içerisindeki NATO 3.0 olarak tanımlanıyor. Nasıl bir yapılanmaya gidecek, ülkelerin rolleri ne olacak, Avrupa güvenliği konusunda Türkiye'nin tutumu, Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik tutumu ne olacak, Ukrayna-Rusya savaşının nereye evrileceği konusunda da Zelenski'nin Ankara'da yapacağı görüşme ve konuşmalar tabii çok önemli olacak. Bir de Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şaran'ın Türkiye'de olması da bu açıdan çok önemli. Orta Doğu dengeleri açısından. Yani tarihi bir zirve. Hepimiz tarih yaşıyoruz. Şu anda da tarih yaşıyoruz. Tarihe geçen bir zirve olmaya aday. Nedeni de şu: geçen yıl Lahey'de yapılan zirveden bugüne kadar küresel anlamda ve bölgesel anlamda ortaya çıkan gelişmeler buradaki zirveyi daha da anlamlı kılıyor. Bana göre Türkiye bu çerçevede güvenlik üreten bir ülke olarak çok daha fazla ön plana çıkacak. Güvenlik tüketen değil. Yani Türkiye hem uluslararası anlaşmazlıkları çözmede, hem işbirliği açısından bakıldığında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa ülkeleriyle, ama aynı zamanda da Rusya gibi, Çin gibi ve Hindistan gibi büyük güçlerle de Türkiye'nin bir orta boy güç olarak ilişkilerinde yeni bir yapılanmaya, yeni bir döneme girildiği

0: seçime götürmez. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum ben. Türkiye'yi sadece NATO'nun ikinci büyük askeri gücü olarak görmek düşüncesinin yanlış olduğunu, bu noktadan sonra dünyanın ve NATO'nun evrileceği yönde Türkiye'nin yapay zekadan dijital dünyaya, savunma sanayinden işte karbon konusuna kadar, demokratikleşme konusuna kadar Türkiye'nin oynayacağı çok daha önemli bir rol var. Türkiye'yi bu anlamda değerlendirmeye alırken sadece zirvenin Ankara'da yapılmasının getirdiği bir fırsat olarak değil, aynı zamanda dünyanın gidişatına katkıda bulunan küresel oyunculardan biri olan Türkiye'nin sunacağı katkıların
1: hocam,
0: çok büyük olacağını söylüyorum.
1: Hocam, burada zirvenin yapılması bunun için de tercih edilmiş olabilir mi? Türkiye'nin o bahsettiğiniz rolü.
0: Yani sıraya koyuyorlar. Tabii bize 22 yıl sonra geldi. Ama dediğiniz...
1: Ama bildiğim kadarıyla bir kuralı yok aslında.
0: Dediğiniz gibi bu faktörler önemli bir rol oynamış olabilir. Bir de Türkiye ile ABD arasındaki yakın ilişkinin getirdiği bir tabii yapılanma var. Donald Trump'ın Türkiye'ye gelirim demesi, gelecek olması çok önemli. Ben dahil birçok uzman bundan birkaç ay evvel acaba gelebilir mi, gelecek mi diye %50
2: vardı. Amerikan tarafından gelen mesajlar da
0: bende de vardı, evet. Ama geldiğine göre önemlidir. Şimdi burada bizim için önemli olan NATO zirvesinde Türkiye'nin masada olması, tartışmaların içinde olması, dünyanın belirleyici ülkelerinden biri olması, bir başka ifadeyle Türkiye menüde değil masada.
2: Bir sorun var hocam. Evet, çok güzel bir tanımla bitirdiniz. Menüde değil, masada değil. Türkiye ittifakın güçlü bir üyesi olacağı gibi, ki zaten güçlü bir, ama daha güçlü bir pozisyon belki Türkiye için tarif ediliyor. İttifakın kendi sınırları dışındaki hareket kabiliyetine dair ne söylemek istersiniz?
0: Evet, şimdi bu önemli. Orta Doğu'daki yeni yapılanma, evet, içerisinde, ki biliyorsunuz birçok Orta Doğu ülkesinin lideri de gelecek. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı da gelecek. Ve başta Uzak Doğu olmak üzere Japonya, Avustralya, Güney Kore gibi ülkeleri.
1: Yeni Zelanda
0: dahil. Şimdi NATO şöyle.
2: Pasifik NATO'su gibi bir şey olmuştur. Evet.
0: NATO 3.0 çok önemli.
2: Evet.
0: Şimdi biz bakın Arap ülkeleriyle, Orta Doğu ile söyleyeyim. 1950 yıllarda Adnan Menderes, Türkiye 1952'de üye olduktan sonra Arap ülkelerini NATO'ya çekmek. Evet. Ona biz vagon politikası diyoruz. Türkiye lokomotif. Diğerleri vagon olarak Avrupa NATO ile birleşeceklerdi. Kime karşı? Sovyetler Birliği'ne karşı o dönemde. Arap milliyetçiliğinin lideri Cemal Abdülnasır'ın ve Bağlantısızlar Hareketi'nin ortaya çıkmasıyla birlikte bu gerçekleşmedi. Ama Bağdat Paktı kuruldu. Bağdat Paktı'nda da Türkiye, Irak, İran, Pakistan ve İngiltere vardı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Orta Doğu'da özellikle güç dengelerinin yeniden ortaya çıktığı bir yapıda, İsrailli dengeleme açısı dahil olmak üzere İran'la ABD arasındaki çatışmanın nereye götüreceğini hep birlikte göreceğiz. Müzakereler haftaya tekrar devam edecek. Şimdi Hamenei'nin cenazesi nedeniyle bir hafta ertelendi. Hani Türkiye böyle birdenbire modifiye edilmiş bir orta güç olarak uluslararası alanda süper güçlerle yeni bir ilişki arayışı içinde değil, ilişki içinde. O arayış bitti. Savunma sanayinden tutun birçok noktaya kadar Avrupa güvenliği...
1: Yani belirleyici ülke.
0: Türkiye'yi dışlamak, olsunlar. Türkiye'yi devre dışı bırakmanın çok zor olduğu bir yeni NATO'ya doğru gidiyoruz. Bu da Türkiye açısından tabii bakıldığında olumlu bir gelişme.
2: Hocam, özellikle İsrail'i dengelemek dediniz. Türkiye'nin Suriye ve Irak hattında da bir dengeleyici rolünden de söz ediliyor. Bunlarla birlikte baktığımızda hani birçok rolü var Türkiye'nin, ama Orta Doğu'daki bu rolü daha merkezi önemdedir diyebilir miyiz?
0: Gelişmeler Türkiye'yi o yöne doğru götürüyor.
2: Evet.
0: Önce onu söyleyelim. Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan'ı da onu eklemek lazım son dönemlerdeki gelişmeler nedeniyle. Artı Umman. Türkiye bu coğrafyada hem tarihsel arka plan itibariyle hem bugünkü Batı ile olan ilişkileri, NATO üyeliği, evet, dahil olmak üzere Avrupa Birliği ile müzakere eden bir ülke olması nedeniyle çok daha ayrıcalıklı bir konuda. O nedenle İsrail'in yayılma politikalarını da dengeleyebilecek ülkelerden biri. Türkiye ile İsrail arasında ben herhangi bir askeri çatışmanın olacağını düşünmeyenlerdenim. Çünkü
2: zaten dengelemek dediniz
0: tabii,
2: ifadenizde.
0: Tabii, yani İsrail de bunun farkında. Bir takım görüşler var, tartışmalar var. Bunlar

0: Tabii ki olacak ama genel itibariyle İsrail ile Türkiye arasında bir askeri çatışmanın olması söz konusu değil. Hele hele NATO üyesi olan bir ülke olarak. Çünkü İsrail'in teknolojisiyle NATO teknolojisi arasında zaten benzerlik var. Kaldı ki yani İsrail Türkiye'ye saldırsa bile NATO'nun koruma şemsiyesi altında tıpkı İran füzelerinin, 4 füzenin düştüğü gibi NATO sistemi tarafından zaten devre dışı bırakılacak ki böyle bir yani bir askeri çatışmaya girmenin ne İsrail ne de Türkiye için bir fayda getirmeyeceği de zaten ortada.
1: Hocam Aykut senin sorun var. Ben hemen girdim ama hocam yakalamışken diye. Şimdi bu zirvenin ana başlıklarından birisi Türkiye ile Avrupa Birliği veya Avrupa'nın geneli arasında yeni bir ilişki, yeni bir model ortaya çıkabilir mi? Ve bunun parantezinde de savunma sanayindeki o yeni ataklarımız, ürünlerimiz bir rol oynayabilir mi? Siz ne bekliyorsunuz? AB üyeliği perspektifi dahil tabii.
0: Avrupa Birliği'ne üyelik söz konusu şu aşamada değil. Ama müzakerelerin devam etmesi, ilişkinin derinleşmesi, gümrük birliğinin yenilenmesi dahil birçok alanda, başta vize konusunda dahil olmak üzere tabii Türkiye'nin bu konularda daha fazla bastırması gerekiyor. Müzakere tekniği açısından bakıldığında Avrupa'dan da Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi için, ileri bir noktaya taşınması için bir siyasi irade var. Geçen hafta Avrupa Birliği temsilcilerinin Türkiye'ye yaptığı ziyaret bunun en tipik örneği. Asıl Türkiye'nin Avrupa güvenliği açısından olan konumu ve önemi çok önemli. Balkanlar, Orta Avrupa, burada Polonya, Macaristan'ı kastediyorum. Yukarıda Baltık ve Kuzey Avrupa ülkeleri. Yani bu coğrafyada, yani Fransa ve Almanya'nın dışında kalan bütün diğer ülkeler Türkiye'ye karşı çok daha olumlu bir biçimde. Ve Türkiye, Nasuhi Bey, 2017 yılından itibaren bir strateji değişikliğine gitti. O da şu. Bu stratejik değişiklik silah almak mı yoksa silah satmak mı? Türkiye ilginç bir şekilde silah üreten ve silah satan ülkeler arasında yer alıyor. Bu çok eleştiriliyor bazı kesimler tarafından ama biz yıllardır ufacık bir parça için, ki ben işin içinden geliyorum araştırmacı olarak, 500 dolarlar, 1000 dolarlar ödüyorduk. Şimdi yani bütün o ülkeler Türkiye'ye geliyorlar ve Türkiye sadece son 6 ay içerisinde Profesör Ali Görgün'ün yaptığı açıklamaya göre söylüyorum, resmi açıklama çünkü, 11.2 milyar dolarlık bir ihracat yapıldı ki bu bizim tarihimizde olacak bir şey değil.
2: Ama bu durumda zaten bir zorunluluktan aslında Türkiye için yükseliş hikayesi ortaya.
0: Yani kötü komşu insanı ev sahibi yapar.
1: Bir önceki turda düşman adamı mal sahibi yapar dedi. Bu daha iyiymiş hocam, daha diplomatik yani.
2: Önünde de bir not var. Hazır konuda açılmışken hatırlatabilirim. Türkiye'nin Avrupa'da yer alan NATO üyesi ülkelere yönelik savunma sanayi ihracatında son durum diyor.
0: Evet.
2: Polonya'ya İHA satışı var. Çeşitli mühimmatların teslim edildi bu arada durumu. Portekiz'de sözleşme imzalanması var gemiyle alakalı.
0: Evet.
2: Romanya ile de aynı şekilde gemi ihracı.
0: Romanya verdik gemiyi. Ben geçen hafta Bükreş'teydim.
1: Hocam o kadar yakından takip edince biz sizi yakalayamıyoruz.
2: Hocam Arnavutluk Hırvatistan'a SİHA daha doğrusu teslim edildi. Birisinde karar açıklanmış Hırvatistan için bahsediyorum. İspanya Hürjet eğitim uçağı sözleşme imzalandı. Litvanya'ya da yine Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirilmiş. Böyle bir son durum var.
0: Bunlar devletin, bir de devlet dışı kuruluşlar, evet, mesela Nurol gibi reklama girmesin değil mi? Yani özel
1: savunma
0: sanayi firmalarının, özel sanayi savunma sanayi firmalarının Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'ya çok büyük yatırımlar var. İtalya'yı unutmayalım tabii bu çerçevede. Ve daha da önemlisi, Almanya ile Türkiye arasında Nasuhi Bey, yazılı olmayan ambargo vardı Alman savunma sanayi firmaları tarafından. Özellikle bir önceki hükümette Yeşillerin iktidarda olduğu Sosyal Demokratlarla.
1: Şimdi bizim tanklara kadar giden, uzanan bir şeyleri vardı. Evet.
0: Şimdi kaldırıldı. Yani Olaf Scholz dönemiyle şimdiki Friedrich Merz dönemi arasında çok büyük bir fark var. Savunma Bakanı Pistorius çok akıllı, bana göre de Türkiye'yi iyi bilen biri. Mesela Türkiye'nin Almanya ile birçok sektörde, savunma sektöründe işbirliğine gidecekleri bir süreç başladı.
1: Evet.
0: Latvia, Letonya ve Estonya gibi küçük Baltık ülkeleri Türkiye'den alım yapmaya başladılar. Ben daha birkaç gün evvel eski savunma bakanımızla birlikte
1: Hulusi Akar,
0: Letonya eski başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı ile birlikte bir webinardaydım. Orada da

0: şeyi görüyorsunuz. Baltık ülkelerinin Türkiye'ye yaklaşımı. Bir ay evvel zaten İsveç'teydim. Ya bizim mesela İsveç'te çok ilginç. Biliyorsunuz İsveç'in NATO üyeliğine bir önemli,
1: evet,
0: önemli takos koymuştuk ve şeytan azapta gerek,
2: evet.
0: Şeytan azapta gerek derler ya ve çok önemli bir değişiklik oldu şeyin bakışında
2: İsveç'in.
0: Bakın ben İsveç'te 8 böyle kurumla görüştüm bir hafta içerisinde. Mesela onlardan bir tanesi şuydu. Onların savunma bakanlığına bağlı bir akademide tam 1700 güvenlik uzmanı çalışıyor. Bizde böyle bir rakam yok.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü
1: ciddi bir rakammış.
0: Ciddi bir, çünkü Rusya gibi bir komşunuz var yani.
2: Evet.
0: Ben hatta bazı televizyon programlarında bazı Türk akademisyen arkadaşlarımız işte NATO'dan çıkalım gibi falan böyle laflar ediyorlar. Ben de dedim ki siz dedim İsveç'te veya Finlandiya'da bir akademisyen olsaydınız böyle konuşamazdınız.
2: Evet.
0: Çünkü tehdit somut. Siz tehdide göre konuşuyorsunuz.
2: Hocam şimdi, Finlandiya'nın muazzam bir sınırı var mesela. Yani inanılmaz yukarıdan.
0: Tabii.
2: Evet.
0: Ve şimdi Norveç biliyorsunuz bizimle birlikte kanat ülkeydi. Şimdi biz kanat ülke statüsünden çıktık. Çünkü orta doldu.
2: Evet.
0: Boşluklar doldu. Bir de bunu da söylemem lazım. Avrupa güvenlik yapısında özellikle bu oylama sistemi var ya Avrupa Birliği içinde çok yanlış. Küçücük bir ülke. Güney Kıbrıs Rum yönetimi mesela Avrupa Birliği'nin büyük kararlarını, büyük siyaset kararlarını olumsuz öyle etkileyebiliyor.
2: Aslında çok sabote ediyor ne yazık ki. Bir
0: evet,
2: Türkiye açısından baktığımız.
0: Bu doğru.
2: Evet.
0: İlk şeyde 100 milyarlık şeyde yer almayacak Türkiye ama onu bypass edebilmenin yolları var. Kurumsal alanda Türk firmaları oraya gidiyor. Orada ortaklaşa evet. iş yapıyor. Macaristan'dan başlayarak diğer ülkelere. Romanya bu açıdan belki çok önemli bir ülke konumunda. Şimdi Avrupa Birliği içerisinde bu oy birliğiyle karar vermenin değiştirilmesi gerektiği yönünde görüşler daha fazla ağırlık kazanmaya başladı. Donald Trump'ın bence %2'den yani gayri safi milli hasılanın %2'sini savunmaya harcama gibi
1: oraya da
0: politikası.
1: Gelebiliriz aslında. Evet. NATO için şimdi İstanbul'dan Ankara'ya NATO tarihi bir dönüm noktasına yeniden Türkiye demiştim ben bir önceki bağlantımızda. Şimdi aslında NATO için bir muhasebe vakti.
0: Tabii
1: Trump'ın
0: ki.
1: Şimdi önünde duruyor notlar NATO'ya eleştirileri. NATO kağıttan kaplan. NATO aptalca bir hata yapıyor. Korkaklar ve bunu hatırlayacağız. Bu
2: özellikle Hürmüz ve İran
1: savaşıyla evet. alakalı söylüyor ve sonda NATO hayal kırıklığı demiş. Bir muhasebe vakti aslında Ankara zirvesi.
0: Ben bu Ankara zirvesiyle NATO'nun yeni bir yol haritası çizeceğini düşünüyorum. Macron o söylediğinden pişman, onu da söyleyeyim. Yani NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Sözünden pişmanlık duyuyor. Ama Avrupa ile ABD arasındaki güven eksikliği önemli. Bu transatlantik ayrışma yaşandı. Zihinlerde bir dönüşüm başladı. Ama bu şu gerçeği değiştirmiyor. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer şemsiyesine muhtaç. Şimdi geçenlerde bir webinarda Berlin'de yapılıyor. Amerikalı Profesör Daniel Hamilton dedi ki siz konuşun istediğinizi yapın. Nasıl olsa bizim güvenliğimizi bizim güvenliğimizin yerine geçecek başka bir güvenlik şemsiyesi kurmanız söz konusu değil.
2: Evet.
0: O nedenle Avrupa'da da bakın mesela F-35'leri örnek alalım. F-35'lerin konuşlanacağı yer Finlandiya. Şimdi Finlandiya'da şaka gibi ama nükleer konularda uzman yok. Şimdi yetiştirmeye başladılar. Şimdi Rusya ile önceden komşuydular. Bir sorun yoktu. Ama şimdi tehdit olarak algılanıyor. Bakın iki ülkenin Finlandiya'nın 70 yıldan fazla İsveç'in de 200 yıldır tarafsızlığını bir gecede bırakıp apar topar deyim yerindeyse NATO'ya üye olmaları ki en hızlı NATO'ya üye olan ülkelerdir onlar. Prosedür açısından söylüyorum. Ki Türkiye bekletildi.
1: Aslında bize ne kadar uzun geldi.
2: Evet. yani bize tartışma uzun sürünce öyle oldu. Evet.
0: bu doğru. Ama süreç olarak gerçekten çok çabuk oldu. Yani bu NATO genişlemesi 99'dan beri biliyorsunuz yapılıyor. Ve Türkiye, bunu da söyleyeyim ben. Türkiye hiçbir zaman NATO'nun büyük stratejisinin sabote edilmesine hem aday şey olmadı yani kendisi yapmadı hem de sabote edilmesini engelledi. Türkiye, belki bunu da izleyicilerimiz açısından söyleyeyim. Türkiye'nin NATO'ya girişi İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın da ortak görüş

0: kişilerdir. Bunlar ikinci ve üçüncü cumhurbaşkanlarıdır bu ülkenin. Cumhuriyetin kurucularıdır. Eğer onlar o dönemlerde böyle bir karar almışlarsa ve Türkiye halen NATO'nun bir üyesi ise ve biz, Nasuh Bey ilginçtir, NATO'nun içerisinde ilk beşteyiz şu anda.
1: Evet.
0: Şimdi Türkiye'nin bütün eksikliklerine rağmen, yani iç politikadaki eleştiri hakkımızı saklı tutarak söylüyorum, dış politikada son yıllarda Türkiye'nin güvenlik üreten bir ülke olması, Somali'den başlayıp işte Rusya-Ukrayna anlaşmasına kadar, yani bakın o tahıl anlaşması başlı başına bir başarıydı. Putin'le görüşen biri Türkiye.
2: Ukrayna'yla görüşüyor.
0: Ukrayna'yla görüşüyor. Zaten kapı komşusu yaptı.
1: İran'la olan Türkiye'nin irtibatı. Evet,
0: evet, İran bu güzel oldu. İranlılar işte Bükreş'teki toplantıda çok ilginç. Yani Türkiye'ye o kadar müteşekkirler ki. Yani Türkiye tarafsız kaldı. Mesela şey demişti bir İranlı uzman. İşte bize hiç kimse şey satmadı. Füze vermedi. Dedim ki Bir dakika bizi dedim katma. Niye dedim? Füze vardı da biz mi vermedik dedim. 81-88 arasında. Ama şimdi dedim isterseniz verebiliriz. Yani değişik evet. Şeylerimiz var. Şimdi bu dönüşümü de görmek lazım. Yani bizim şeyde takılıp kalmayalım. Yani biz NATO'ya ne verdik? NATO bizden ne aldı? Şimdi bunun muhasebesine girersen...
2: Bu aslında NATO için de çok konforlu bir alan. Az önce önceki bağlantımızda konuşmuştuk Nasuh Bey'le.
0: Evet.
2: Türkiye'nin o Rusya ile konuşabilmesi, Ukrayna ile konuşabilmesi, Somali, İran, Orta Doğu'daki ülkelerle ilişkisi bir ittifak üyesi ülke olarak NATO'ya da büyük kolaylık sağlayan bir durum.
0: Bu doğru. Zaten benim hep söylediğim şey, evet. Nasuh Bey'e de söylüyordum özel şeylerde. Avrupa'daki elitlerin Türkiye'ye bakışındaki değişimi görmek lazım. Yani onlar Türkiye'yi o klasik parametre içerisinde değerlendirdiği zaman olmuyor. O zaman Türkiye'yi yeni dönemin koşulları içerisinde değerlendirmek lazım. Yani kısacası şu, Türkiye'siz bir Avrupa güvenliğinin olması söz konusu değil. Rusya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Avrupa'nın güvenliğini belirleyen dört ülkeden biri. Bunların üçü NATO üyesi, Amerika, İngiltere ve Türkiye. Türkiye ve İngiltere ve Norveç'te Avrupa Birliği üyesi değil. Ama Avrupa'nın güvenliği, biz Avrupa Birliği üyesi değiliz ama Avrupa'nın güvenliğini sağlayan en önemli ülkelerden biriyiz. O nedenle müzakere tekniği açısından tekrar söylüyorum. Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın bundan sonraki müzakerelerde daha bastırmaları gerekecek. Şeyi anlatayım. Müsaade var mı?
1: Zaman
0: var mı? Şimdi Jens Stoltenberg'in kitabı yayınlandı biliyorsunuz ben görevdeyken diye.
1: Evet.
0: Ve orada bir sahne var Madrid zirvesinden.
1: 2022 değil mi?
0: Evet anlatıyor. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Stoltenberg odada yalnız kalıyorlar. İşte bir de tercüman var. Diyor ki bir türlü Tayyip Bey'i ikna edemiyoruz. Yani evet desin diye. Demiş ki aklıma geldi diyor. Ya çok uzun konuştuk şimdi isterseniz bir şeyler yiyelim içelim. Demiş.
2: O kan şekerini dengelemek
0: oluyor. Evet. Tayyip Bey de şöyle bakmış. Beni bu kadar ucuza satın alamasın demiş. Yani çünkü sandviçler var, meyveler var, tamam mı? Ve davet ediyor Stoltenberg'i eşiyle birlikte İstanbul'a ve geliyorlar. Yani o kitap aslında çok güzel. İzleyiciler onu okurlarsa böyle... Ha şunu da söyleyeyim. Stoltenberg dediğimiz adam NATO'nun NATO'ya karşı olan biriydi gençlik yıllarında.
2: Norveç Başbakanlığı öncesi
0: tabii ki.
1: Ama sonra oturduğu için 30 konseptini yazdı.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Ekiple tabii ama.
0: O da diyor ya yani bendeki bu dönüşümü ben nasıl anlatayım?
2: Zaten onun da çok iç muhasebesi var yani.
0: Ama öyle yani şimdi şöyle görevde değilseniz, sorumluluk almıyorsanız çok kolay. İstediğiniz gibi eleştirirsiniz. Ama sorumluysanız o zaman ülkenizin çıkarlarını, ülkenizin nereye gitmesi gerektiğini ve ona göre de pragmatik, akılcı kararlar almanız gerekiyor.
1: Taçken baş akıllanıyor hocam.
0: Bu böyle.
1: Şekliyle. Zamanımız var mı?
2: Var.
1: Evet. Hocam şöyle bir soru, bu bütün bana anlattıklarınızdan. Önce bir şey söyleyeyim yani izleyiciye. Hüseyin hocamla, Hüseyin Bağcı'yla yayın yapmam şöyle bir tarafı var, bir konforu var. Biz çok gezemiyoruz Ankara'dan çıkamadığımız için. Ama hocam şimdi deminden beri böyle Bükreş'ten aldı Litvanya değil mi? Onu da söylediniz.
2: Yoksa başka
0: Prag.
1: Prag evet. Mesela biz savunma sarayında bir şey söylüyoruz. Hocam zaten gidip onu görmüş.
2: Oradaki zirvede evet. Şöyle olmuş. Evet. Oradaki şey toplantıda bu olmuş.
1: Bu çok hoş bir avantaj. Siz aynı zamanda hani çok gizem bilir, çok okuyan bilir mottosunu birleştirmiş durumdasınız. Hangi Avrupa? Mesela yukarıda Baltık,
0: tabii.
1: Aşağı doğru Romanya, Bulgaristan belki en önemlisi Polonya yakında Türkiye değil.
0: Evet.
1: O taraf sanki Türkiye'ye müzahir daha mı yakın?
0: Öyle.
1: Yani kıta Avrupa'sının büyüklerinden.
0: Evet.

0: dersiniz?
1: Yani Fransa ve Almanya üzerinde asıl yoğunlaşıyor şeyler, olumsuz yaklaşımlar. Çünkü Alman entelektüelleriyle Fransa entelektüellerinin yani Türkiye'ye bakışı daha böyle normatif düzeyde.
0: Evet, daha dirençlilerdi.
1: Evet, evet. Ama onlar da yavaş yavaş değişime uğruyorlar. Çünkü Donald Trump aslında hem NATO'ya hem de Avrupa'ya bir takım uyanma sinyalleri verdi. Siz haftada 5 gün hatta 4 gün bazı ülkelerde çalışıp 36 saat çalışıp 6 hafta bedeli ödenmiş şey tatil artık o dönemler geçti. Ne demişti Almanya Başbakanı Merz Çin ziyaretinden sonra? Baylar bayanlar yani biz bu tempoyla Çin'i yakalayamayız.
0: Siz zaten aldı başını gitti ama.
1: Çok çalışmamız lazım. Ki Almanlar bunu diyor. Yani onu da
0: söylüyor. O disiplin ülkesi bunu söylüyor.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Avrupa'da halen çok para var. Onu söyleyelim. Ama kar altın, güneş altındaki kar gibi erimeye başladı paralar. Özellikle enerji konusundaki yaşanan sıkıntılar. Rusya tabii bir Avrupa devleti sonuç olarak. Yani şu anda bakmayın o Rusya'yı dışlama politikaları geçici olarak Avrupa'nın yeniden yapılanması. Yani yılanın deri değiştirmesi gibi savunma sanayinde mesela Avrupa konvansiyonel anlamda bile çok geri kalmıştı. Çünkü farklı farklı üretimleri vardı. Amerika bu işten yine kazanan yani onu da söyleyeyim. 1.2 trilyon dolarlık bir pay var ve bu savunma konuları Avrupa'nın güvenliği açısından belirleyici olmaya devam edecek. Rusya-Ukrayna çatışması devam ettiği müddetçe bunun ekonomik yansımaları ne olacak? Sosyal projelere daha az para verilecek, sağlığa daha az para verilecek ama işte korku da böyle bir şey. Korku dağları sardı mı?
0: Bir şekilde çaresine bakmaya
1: yani,
0: çalışıyorsunuz.
1: Bunun başka yolu yok.
2: Bu arada Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de Ankara'da olacak. Ona da kısa bir parantez açabiliriz
1: dilerseniz. Tabii tabii. Zelenski bütün zirvelerde konuşuyor son yıllarda. Ben de bir de şunu söyleyeyim. Türkiye Rusya'nın Kırım ilhakını ve Ukrayna'ya saldırısını resmi olarak kabul etmiş değil. Büyük bir yanlışlık olmasın orada.
0: Evet.
1: Yani ama Türkiye her iki tarafla da konuşan bir ülke ve son olarak da Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya ziyaretinde hem Lavrov'la hem de Vladimir Putin'le görüştü ki bu istisnai bir durumdur.
0: Evet.
1: Yani Dışişleri Bakanları'yla genelde görüşmezler. Şimdi diyorum ya Türkiye'nin büyük güçlerle, süper güçlerle olan ilişkilerindeki değişimi de okumak lazım. Yani Türkiye'yi o klasik, işte Türkiye NATO'nun ucuz asker ülkesidir mantığıyla olaylara yaklaşırsanız NATO'yu anlayamazsınız. Yeni NATO'yu özellikle. Yeni NATO'da çok daha farklı bir konumda olan Türkiye'yi göreceğiz.
0: Yeni NATO bir yandan da Rusya-Çin ortak tatbikat. Zamanlaması hani manidar mı diyeyim çünkü NATO zirvesi
1: evet.
0: Tarihi de belliydi. Onların da bunu belirleme tarihi muhtemelen buna göre ve Putin'in verdiği o görünüm askeri kıyafetlerle.
1: Tabii Rusya'nın da işi zor. Yani Rusya tabii çok büyük bir ülke. Yeraltı yerüstü kaynakları bakımından çok zengin. Defalarca gittiğim için de biliyorum. Ben Yakutistan'a gittim mesela. Yakutistan'da biz oradayken bir yeni doğal gaz alanı bulundu. 34 trilyon metreküp yani Avrupa'nın 40 yıllık doğal gaz ihtiyacı.
2: Enerji bir, böyle bir güç. Yani, yeraltı kaynağı.
1: Yani ve adamlar zaten Vladivostok'la Moskova arası 8 saat. Biz tabii hep Avrupa'dan bakıyoruz ya. Halbuki Asya tarafına bakmak lazım. Vladivostok en önemli ticari şehirlerden biri. Çin ve Rusya Asya'yı onlar da tabii kendi düşüncelerine göre uygulamaya, bir araya getirmeye çalışıyorlar. Sürekli ekonomi zirveleri yapıyorlar. İşte Japonya ve Güney Kore bu anlamda çok endişeli doğal olarak. Tayvan konusu tabii gündemde.
0: Evet.
1: Ama Donald Trump'ın bence belki de en büyük katkısı Türkiye'ye, Avrupalılara Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde ne kadar önemli olduğunu ve bunu dışlamanın yanlış olacağını açıklamalarıyla göstermiş olması oldu.
0: Evet. Aykut, zamanımız ne durumda?
2: Bir üç dakikamız daha var. Ondan sonra tamamlayacağız. Bir taraftan da arkadaşlarımız da detayları ekrana getiriyor.
0: Çok güzel detaylar hocam.
2: Çeşitli noktalarından gösteriyoruz. Aslında zirveye uzun bir hazırlık süreci de vardı. Sadece kent genelindeki hazırlıklar değil, teknik hazırlıklar da vardı. Hatta bugün

0: not olarak onu da aldım. NATO'nun Ankara zirvesinde bir farklı gündemi de var. Kendi yapısına yönelik. Yalnızca Brüksel'deki bir sekreterya ve askeri karargah yapısı olmaktan çıkıp bir platforma dönüşmesi.
1: Tabii ki. Tabii
0: burada
1: ki.
0: O da ele alınacak. Onun için aslında tarihi diyoruz birçok açıdan.
1: Ben eğer başlık atmak gerekirse evet, şöyle hocam. Ankara'da tarih yaşanıyor diyoruz şimdi. Bittikten sonra da tarih yaşandı olacak. Çünkü alınan ve alınacak kararlar gerçekten yeni bir yol haritasını

0: diye düşünüyorum. O 2008 zirvesi vardı ya Bükreş'te yapılan.
1: Evet.
0: Orada mesela hem şeye Gürcistan'a hem de Ukrayna'ya yol haritası verilecekti. Verilmedi. Angela Merkel engelledi. O dönemde Putin'le ilişkileri çok iyiydi. Alman ekonomisinin %40'ı Rusya'dan gelen enerjiye bağımlı. %40. Şimdi biliyorsunuz Almanya tekrar yeni kaynaklar aramaya başladı. Ama daha da önemlisi bu zirveden çıkacak sonuçlar bence Türkiye'nin küresel anlamda ve bölgesel anlamda değerinin azalmasına değil, değerinin yeni baştan değerlendirilmesine ve artan bir konuma geleceğini ben düşünüyorum. En azından benim görüşüm böyle.
2: Evet. Süremiz sanırım bir dakika kadar daha var. Dilerseniz Nasuhi Bey sizle de bir toparlama.
1: Hocam şöyle ben tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ufuk turu oldu bir şekilde. Ama NATO zirvesinin o sembolik değeri kadar bundan sonrası da tabii Türkiye'nin o alınan kararlar, zirve bildirgesi.
0: Tabii.
1: Bu arada tabii liderlerin kendi aralarındaki mesajlar. Bir de Trump'ın bu tür zirvelerde, toplantılarında değil sadece uçaktan inerken bile bütün kuralları aşan çıkışları var. Böyle bir çıkış bekliyor musunuz çok kısa söyleyeyim buradaki zirvede?
0: Zannetmiyorum. Yani ama ne yapacağı
1: ama Trump olmaz. Diyorsun yani.
0: Evet. O konuda herhangi bir şekilde ön yorum yapmam da çok zor. Ama Ankara'ya gelip Atatürk mozolisini ziyaret etmekle başlaması tabii çok önemli. Cumhuriyetimizin kurucusuna gösterdiği saygı. İşte
1: anlamlı bir başlangıç.
0: Amerikan evet. Devletinin devlet olduğunun da bir göstergesi evet. Trump'a rağmen.
1: Evet.
0: Eğer diyeceksek.
1: Arka planda hala bir devlet var yani.
0: Tabii ki. Tabii ki.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun hocam. Çok teşekkürler.
2: Doktor Hüseyin Bağcı ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le birlikte tarihi zirvenin detaylarını değerlendirmeye çalıştık. Ancak biz şimdilik burada noktalayacağız. Gün içerisinde yayınlarımız NATO'nun kalbinin atacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden devam edecek.

0: Efendim gündemin diğer önemli başlıklarını da aktaralım. Ekrem İmamoğlu bugün Silivri'de 3 ayrı davada hakim karşısına çıkıyor. Silivri'deki duruşma maratonunu CHP Grup Başkanı Özgür Özel de takip ediyor. Şimdi dönelim gelişmeler için Silivri'ye. Alihan Tok aktaracak notlarını takipte. Alihan sendeyiz.
1: Evet, öncelikle diploma davasında şu anda Ekrem İmamoğlu'nun savunması devam ediyor. İmamoğlu savunmasında aslında 1990 yılındaki o diplomadan bahsediyoruz. Bir yatay geçiş. O süreç içerisinde ki rektörlüğün de işte CİMER'e yapılan bir şikayet sonucu verdiği cevabı aslında nitelendirdi. Burada tekrar hatırlattı. O tarihlerde üniversitenin bir tanınma şartı yoktu. Dolayısıyla 18 yaşındaki Ekrem'i yargılıyorlar gibi ifadeler kullandı savunmasında. Ama öncesinde tabii ki evrakta sahtecilik olarak iddianame hazırlanmıştı. Bununla alakalı 59. Asli Hukuk Mahkemesi'nin idari mahkemesinin kararı bekleniyordu. Yani diplomanın iptali kararı. Bu kararın kesinleşmesi için beklenmişti. Şubat ayında ilk duruşma görülmüştü ve bugüne ertelenmişti. Diploma iptali gerçekleştiği için şu anda net olarak savunma alınıyor. Ve suçlama evrakta sahtecilik, hatta zincirleme olarak bu sahteciliğin devam etmesi. İşte o sahte diplomayla, geçersiz diplomayla burada birçok işlevin yapılması. Bir diğer konu casusluk davası. Casusluk davasıyla alakalı aslında savcılık bir ara mütalaa verdi. Bu mütalaada sanıkların üzerine atılı askeri ve siyasal casusluk şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamı istendi. Bu casusluk davasıyla alakalı da 2019 yılında yerel seçimlerde kişisel verilerin kullanılması, hedef kitle belirlenmesi, bu kişisel verilerin daha sonraki süreçte kullanılmak üzere kopyalanması ve aynı zamanda yabancı istihbarat örgütlerine verildiği suçlamaları var. Bu suçlamalarla alakalı da zaten İmamoğlu tarafının yaptığı savunmalarda genel olarak bunların rutin bir işlem olduğu, rutin kopyalama işlemleri olduğu, herhangi bir yurt dışı bağlantısı olmadığı söylenilmişti yapılan savunmada. Ama burada savcılık ara mütalaasında, yani ara değerlendirmesinde şunu söylüyor: somut deliller var. Nitekim

0: Birçok farklı birimden aslında belgeler de istenmişti bu casusluk davasıyla alakalı. Bu belgeler sonucunda burada bu soruşturmayla alakalı somut deliller bulunduğuna dair ara mütalaa verdi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir de tabii diploma davası ve casusluk davasının dışında İBB ana davası var. O davayla alakalı da bugün bir duruşma daha görülecek. Zaten o duruşmayla alakalı bildiğiniz üzere uzun süredir devam ediyor. 62. celsesi bugün görülecek. Bu celsede Ekrem İmamoğlu en sona kalmıştı. Yani birçok sanık burada ifadesini verdikten sonra Ekrem İmamoğlu en sona kalmıştı. İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü de bugün savunmasını verecek. Ancak şimdi diploma davası sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun savunması sürüyor. Bizler de takip ediyoruz. Silivri'den sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Alihan Tok. İBB, casusluk ve diplomada duruşma günü Ekrem İmamoğlu 3 ayrı davada hakim karşısında Alihan da notlarını aktardı. Şimdi Bolu Belediyesi de yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasına bakalım. Tutuklanan Tanju Özcan ve 18 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. 6'sı tutuklu 19 sanıklı dava Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülüyor. Duruşmaya katılanlar yoğun güvenlik önlemlerinin ardından salona alındı. Ankara'da tutuklu olan Tanju Özcan da duruşma salonunda hazır edildi. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yanı sıra sanıklar arasında belediye başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz'la belediye vakfının yönetim kurulu üyeleri de var. Sanıklar hakkında irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalar bulunuyor. Tanju Özcan hakkında 263 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor. Efendim, İran'da 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini liderini Ali Hamane'ye veda ediyor. Tahran'ın merkezinde düzenlenen ana resmi geçit törenine milyonlarca İranlı katılıyor. Görüntüler şu anda canlı olarak ekranlarınıza geliyor. İmam Hümeyni Musalla Camii'nde düzenlenen resmi devlet töreniyle başladı cenaze programı. Halka açık şekilde devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan törene bayrak ve posterlerle katılan milyonlarca İranlı Demavend Caddesi'nden başlayarak İmam Hüseyin, İnkılap ve Azadi meydanlarını dolduruyor. İranlılar eski dini lider Ali Hamane'yi gözyaşları, ağıtlar ve dualarla uğurluyor. Görüntüler canlı. Törende sık sık ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atılırken halka aşırı sıcaklardan etkilenmemeleri için su ve çeşitli içecekler de ikram ediliyor. Hamane'nin naaşı Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed'deki törenlerin ardından 9 Temmuz'da Perşembe günü İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek. Ve İran'ın ardından Venezuela'ya gidelim. Oradaki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı da 3.342'ye yükseldi. 16 binden fazla kişinin yaralandığı deprem 17 binden fazla insanı da evsiz bıraktı.
2: Venezuela'daki depremlerin üzerinden 11 gün geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3.000'i aştı. Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, iki büyük depremin ardından 6.462 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı. Evsiz kalan 17 bin kişi için 79 geçici barınma merkezi kurulduğunu, 86 binden fazla aileye yardım ulaştırıldığını belirtti. Depremlerin ardından haber alınamayan binlerce kişi için bir telefon hattı ve dijital platform kuruldu. Sivil bir girişim tarafından kurulan internet sitesinde de 31 binden fazla Venezuelalı için kayıp ilanı verildi. Geçici devlet başkanı Rodriguez, afetlere müdahale edecek yeni bir askeri birim kurma emri verdiğini söyledi. Depremin en büyük hasarı verdiği La Guaira kenti de yaralarını sarmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar yaralanma riskini göze alarak hasar gören evlerine girip eşyalarını alıyor.
3: Siyasi olarak çökmüş bir ülke olduğumuz için hayatımızı riske atıyoruz. Asgari ücret 5 dolar ama en küçük buzdolabı 380 dolar. İki çocuğum ve kocamla sıfırdan başlamak çok zor. O yüzden gittiğimiz yere buzdolabı götürebiliriz.

0: bilirsem daha iyi olur.
1: Güney Amerika ülkesi Venezuela 24 Haziran'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki depremi peş peşe yaşamıştı. 39 saniye arayla yaşanan depremlerde en az 58 bin binanın hasar aldığı belirtiliyor.
2: Dönelim yurda. Malum sıcaklar arttı. İnsanlar serinlemek istiyor. Hafta sonunda Türkiye'nin farklı noktalarından peş peşe maalesef boğulma haberleri geldi. Aydın'da 3 kişi, Burdur ve Sinop'ta ise 1 kişi hayatını kaybetti.
3: Gelemiyorum. Sahil güvenlik dedesi bile gelemiyor.
1: Kimi dalgalara, kimi akıntıya yenik düştü. Yurdun dört yanından boğulma haberleri peş peşe geldi.
3: Sevgi plajında boğulma vakası arkadaşlar.
1: Aydın Kuşadası'nda tatilcilerin uğrak noktası olan Sevgi Plajı'nda 3 kişi dalgalarla birlikte açığa sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Dalgalar o kadar şiddetliydi ki ekipler bile zor anlar yaşadı.
3: Tekne bile gelemiyor. Sahil güvenlik dedesi bile gelemiyor.
1: 3 kişi uzun uğraşlar sonucu kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan 79 yaşındaki Dursun Marmara, 67 yaşındaki Mahmut Öz ve 54 yaşındaki İlkay Özcan hayatını kaybetti. Burdur'un Bucak ilçesinde ise 34 yaşındaki İbrahim Bozkurt, Onaç Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra Bozkurt'u göremeyenler hemen yardım çağırdı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu İbrahim Bozkurt'un cansız bedeni sudan çıkarıldı. Bir acı haber de Sinop'tan geldi. Tatil için gittiği Ayancık ilçesinde denize giren 18 yaşındaki Sultan Ay bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda genç kızın cansız bedeni bulundu. Sivas'ta ise 37 yaşındaki Soner Koç Yiğit Kızılırmak'a girdi. Akıntıya kapılan Koç Yiğit bir süre sonra kayboldu. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.
2: Efendim, evini satmak isteyen ev sahibiyle alıcılara evi göstermeyen kiracı adliyelik oldu. Mahkemenin verdiği karar benzer sorunları yaşayan taraflar için aslında emsal nitelikte. Peki ev sahibi istediği zaman eve alıcı getirebilir mi? Kiracı evi göstermeyi reddedebilir mi? Yanıtlar Arzu Kaya'nın özel haberinde.
4: Aman aman dokunma diyeceğim.
5: Benim malımı az gözlerimiz.
6: İnşallah kazanırım.
7: Öyle insanlara denk gelmek istemiyorum.
1: Ev sahibi evi satacağım, kiracımı alıcılara göstermiyor dedi.
8: Ben evi satacağım deyip sürekli gelemezsiniz.
1: Kiracı istersem gösteririm diye tepki verdi.
8: Kiracı da hiçbir şekilde ben evi göstermem diyemiyor.
1: İki tarafın anlaşmazlığında mahkeme emsal bir karar verdi.
9: Ev sahibiyle kiracı arasındaki davalara bir yenisi eklendi. Kiracının evini yeni alıcılara göstermediğini iddia eden ev sahibi ihtarname çekti. Sonrasında ikili adliyelik oldu.
8: İki tarafın ortak uzlaşmaması halinde dava açılması gerekiyor.
5: Herhalde mahkemeye başvururum yani. Benim malımı az gözlerimiz.
7: Güzellikle anlaşmak iyidir. Her iki taraf için de.
9: İzin verir misin?
10: Bizim şu anda o durumdayız, vermiyorum. Dedim ayda bir sefer gelip görebilir, o kadar.
9: Rahatsız mı oluyorsun?
10: Kedim var, köpeğim var, rahatsız oluyorlar. Hepsi de rahatsız oluyor.
1: Davalı kiracı uygun olursam gösteririm dedi. Davanın reddini istedi.
6: İçeride oturuyor, ben nasıl müşteri getireyim, baktırayım ona?
9: Nasıl satacaksın?
6: Onun rızası varsa o zaman olur.
9: Siz mahkemeye verseniz kazanırsınız.
6: İnşallah kazanırım.
10: Sürekli göndermesi rahatsız eder. Belirli benim istediğim zamanlarda bakabilir.
8: Örneğin evde küçük bebek var, uyuyor. Aynı gün 10 kere zilin çalması da doğru değil.
1: Mahkeme ev sahibini haklı buldu. Kararda kiracının önceden haber verilmesi şartıyla evin görülmesine izin vermekle yükümlü olduğu vurgulandı.
9: Mahkeme ayrıca evin bulunduğu muhitte bir keşif çalışması gerçekleştirdi. Evin niteliği, konumu ve ekonomik şartlarını yerinde değerlendirdi.
8: Birçok kriteri değerlendirerek uygun olan zamanı ve süreyi de belirliyor.
1: Mahkeme iki tarafın isteklerini gözetti. Ne ev sahibinin sürekli ev gezdirme talebini ne de kiracının istersem gösteririm tavrını kabul etti. Evin iki ay süreyle her cumartesi ve pazar günü saat 14 ile 17 arasında alıcı adaylarına gösterilmesine hükmetti.

0: Efendim, Ticaret Bakanlığı perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında da yönetmelik değişikliğine hazırlanıyor. Ekmeğin daha uygun fiyatlı satışı için büyük ekmek fırınları da gündemde.
1: Perakende satışta ilke ve kurallar yeniden belirlenecek. Ticaret Bakanlığı yönetmelik değişikliği için çalışma başlattı. Ekmeğin uygun fiyatlı satışı için yeni düzenleme de bu yönetmelikte olacak. Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirmeyi planladığı yeni düzenlemelerle üretici, tedarikçi ve işletmeler arasındaki ticari ilişkiler güçlendirilecek. Yerel ticareti rahatlatacak adımlar atılacak. Kadın emeğinin ekonomik değeri artırılacak. Zincir market raflarında kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilecek. Yeni bir proje. Yıllardır tartışılan ekmek fiyatlarındaki farklılık içinde yeni bir adım atılması planlanıyor. Ekmeğin daha uygun fiyatlarla vatandaşa ulaşabilmesi için kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Yönetmelik taslağı ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşün ardından son haline kavuşacak.
0: Efendim, Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. 19 yaşında başladı tiyatroya. Çok sayıda oyunda rol aldı Zihni Göktay. 28 yıl boyunca oynadığı Lüküs Hayat oyunuyla hafızalarımıza kazınmıştı. Usta oyuncu aralarında Atla Gel, Şaban ve Tosun Paşa'nın da bulunduğu çok sayıda filmde ve dizide de rol almıştı.
1: Lüküs Hayat'ın rızası, Tosun Paşa'nın telli olu ruhisiydi. Tiyatro ve sinemanın duayen ismi Zihni Göktay, 81 yaşında hayata veda etti.
2: Nasıl oynanıyor bu altılı genyan?
3: Genyan değil, ganyan.
4: Bir sen eksiktin.
1: 1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zihni Göktay, profesyonel kariyerine 19 yaşında Ankara Meydan sahnesinde başladı. 1973'te İstanbul Şehir Tiyatroları'na geçti. 28 yıl boyunca Rıza karakterini oynadığı Lüküs Hayat oyunuyla Türk tiyatrosuna damgasını vurdu.
5: İsimleri kısaltmışlar. Fifi, Cici, Mimi, Cici falan diyorlar.
1: 36 yılda 72 oyunda rol alan Zihni Göktay, radyo tiyatrosunda da oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Usta oyuncu aralarında Tosun Paşa, Atla Gel Şaban, Meraklı Köfteci, Zaman Makinesi gibi filmler, Kuruntu Ailesi, Bizimkiler gibi dizilerde de rol aldı. Ömrünü adadığı mesleğinde çok sayıda ödül aldı.
6: Hey amigo, que sabada, ay cuiso.
7: Özür dileyenler.
1: Son dönemde sağlık sorunları yaşayan Zihni Göktay, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medyadan duyuran kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmediği ifadelerini kullandı.
0: Efendim, biz de Habertürk ailesi olarak kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu dilimi kapatalım. Kısa bir ara, reklamlar buradayız.

0: Bir özel röportaj gerçekleştireceğiz.
1: NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin...
2: Bence bugünkü konuşmanın belki de en anlamlı tarafı...
3: Süslü cümleler değil, net ifade.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman...
5: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
6: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.

1956 yılında Mısır lideri Cemal Abdülnasır, Süveyş kanalını millileştirme kararı aldı. Bunun üzerine İsrail, İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle Mısır'a saldırdı. Londra ve Paris, Washington'ın yanında olacağını düşünürken, Başkan Eisenhower tam tersini yaptı. Sovyetlerle birlikte hareket ederek, NATO'daki müttefikleri olan İngiltere ve Fransa'nın çekilmesini sağladı. NATO tarihindeki bu ilk ciddi kırılma, Avrupa içinde hayal kırıklığı oldu. NATO'nun bir eşit ortaklar kulübü değil, son sözü Washington'ın söylediği bir sistem olduğu düşüncesi dile getirildi.

0: Efendim hoş geldiniz gün ortasına Habertürk'e. Bugün 6 Temmuz günlerden pazartesi, o kritik haftaya başladık. Çünkü dünyanın gözü NATO'da, Ankara zirvesinde. Saatler var artık bu zirveye. Başkent yarın ve çarşamba günü ittifak liderlerini ağırlayacak. Arkadaşlarımız Emre Aytekin zirve için yenilenen Etimesgut'taki Ankara Havalimanı. Buse Gençtürk ABD Başkanı Donald Trump'ın kalacağı otel önünden hazırlıkları aktaracak. Ama ilk durağımız zirvenin merkezi. Beştepe, NATO zirvesi öncesi son gelişmeler ve zirve programı için hemen sözü Emre Karaca'ya bırakalım. Emre.
1: Evet, şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Kameraman arkadaşım İbrahim Tozbey ile birlikte hep dışarıdan yayın yaptık. Daha çok binayı göstermiştik. Şimdi içerideki o basın merkezindeki olağan akışı sizlere sunmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi burada yaklaşık 2500 civarında medya mensubunun 7 ile 8 Temmuz tarihlerinde bu gördüğünüz alanlarda olması bekleniyor. Şu anda çalışmalar başlamış durumda. Tabii resmi programlar yarın başlayacak olsa da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin basın toplantısı bugün gerçekleşecek. Alt katta olacak. Şu anda da dünyanın dört bir yanından gelen basın mensupları, meslektaşlarımız da yerlerini almış durumda. Burası bir dinlenme yeri. Dinlenme yerinde de yine basın mensuplarını görüyorsunuz. Orada da hummalı bir çalışma devam ediyor. Zaman zaman çalışıyorlar. Zaman zaman dinlenme oluyor. Tabii bizler de onlarla temas kurma şansına sahip olabiliyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi 2500'den fazla basın mensubunun burada görev yaptığını size ileteyim. Tabii her yerde, her köşede aslında farklı ülkelerden gelen basın mensuplarını görüyorsunuz. Burada bu anlamda imkanlar sağlanmış durumda. Şimdi bugün dediğim gibi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Önemli. Yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buraya gelen konuk liderler özelinde onlara ev sahipliği yapacağı bir yemek olacak. Yemek organizasyonu olacak akşam saatlerinde ve gözler çarşamba güne çevrilecek. Çarşamba günü çok fazla etkinlik var. Tabii yarına bir parantez açmakta da fayda var. Çünkü yarın ABD Başkanı Donald Trump geliyor. Daha önceki yayınlarda da vurguladığım gibi tarihte 6. ABD Başkanı olacak Donald Trump ve ilk defa Türkiye'yi ziyaret etmiş olacak. Bu anlamda oldukça önemli bir görüşme olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşme gerçekleşecek. Bununla birlikte yalnızca ikili görüşme değil, bir ortak basın toplantısı olması da bekleniyor. Merakla bekliyoruz. Saat olarak da 16 civarında, yani çünkü akşam yemek var. Yemeğin hemen öncesinde bu ortak basın toplantısının gerçekleşmesi bekleniyor. Şimdi burası da daha çok yayın yaptığımız standlar, önceki yayınlarda sizlere sunduğum standlar. Burada da yine doğal akışta şu anda da anonslar çekiliyor, canlı yayınlar yapılıyor. Şimdi bir başka detayı da sizlere göstermek istiyorum. Çünkü NATO anısına aslında birçok etkinlik yapıldı. Yalnızca 7-8 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olmayacak. SETA'nın düzenlediği Ankara Palas'ta bir etkinlik var. Yine savunma sanayi anlamında önemli bir organizasyon olacak ATO Kongrezyum Merkezi'nde. Bununla birlikte bir para basıldı. Madenin bir para basıldı NATO anısına. Şimdi İbrahim Tozbey'den de rica edeceğim sizlere göstersin. 5 TL, 100 bin adet basıldı ve ilerleyen süreçlerde de 400 bin adet daha basılması planlanıyor. Ve yaklaşık 500 bin civarında bir hatıra para olacak. Buradaki basın mensuplarına da verildi. Şimdi tabii arkasındaki semboller dikkat çekiyor. Hemen arkasında bu organizasyonun, tarihi zirvenin gerçekleşeceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yer alıyor motif olarak. Bununla birlikte yine NATO'nun logosu, yani bu yılki logosu yer alıyor ve tarihler yer alıyor. Bununla birlikte dediğim gibi nerede düzenleneceğine dair ibareler de yer alıyor. Tabii hatıra para bu önemli. Önümüzdeki yıllarda şüphesiz ki değeri de artacak.

0: yapacaktır ve şüphesiz ki bu anlamda sembolik bir yansımanın da burada ortaya çıktığını söylemekte fayda var. Buna benzer etkinlikler, buna benzer hatıra motiflerinin, objelerinin de zirve marjında katılımcılarla paylaşıldığı bilgisini de verelim. Yarından itibaren o akış çok yükselecek. Basın mensuplarının sayısının da artmasını bekliyoruz. Bununla birlikte liderler artık yarın gelecek. Birçok liderin yarın Ankara'ya ayak basmasını bekliyoruz. Liderlerin ayak basmasının ardından da o önemli akşam yemeği yenecek. Şu bilgi de önemli. Sadece 32 dünya lideri gelmeyecek. Başka ülkelerden de davetler var. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Çağrı gelecek. Dün ABD Başkanı Donald Trump bu programında açıklanmıştı. Çok önemli bir görüşme olacak yine Donald Trump'la Suriye Cumhurbaşkanı arasında. Çünkü Suriye ile yönelik olarak yaptırımlar kalkmış olsa da kalkmayan bir yaptırım var. Suriye'yi ABD hala terör örgütlerine destek veren, sponsor olan şeklinde ihtiva ediyorlar. Ülkeler arasında kategorize ediyor. 4 ülke var yalnızca. Kuzey Kore, Küba ve Suriye ile birlikte 4. bir ülke daha var. Ve o ülkeler şu anda İran var. Bu 4 ülkeyi ABD teröre sponsor olan ülkeler olarak tanımlamış durumda. Bu 4 ülkenin de farklı zamanlarda bu nitelemeyi kazandığını söyleyeyim. Aslında yeni rejimle de çok alakası yok. Suriye 1979 yılında bu bağlamda bir etiket vurulmuş ve o yaptırımın kalkması konusu da aslında Suriye gündeminde çok önemli. Çünkü Suriye'nin yeniden ihyası konusunda, kurumsal altyapının oluşması konusunda tüm yaptırımların kalkması beklentisi var. Yani yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Çağrı arasında çarşamba günü yapılacak görüşme bu anlamda önemli. Muhtemelen tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Çağrı ile görüşeceğini söyleyelim. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Mark Rutte ile akşam saatlerinde bir görüşme yapacak. Böylelikle adeta bir başlangıç da olacak NATO zirvesine giden süreçte. Dediğim gibi yarından itibaren çok sıkı programlar olacak. İkili temaslar olacak. Bu temasları takip etmeye buradan devam edeceğiz. Aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Emre Karaca Beştepe'den aktardı. Yarın ABD Başkanı Donald Trump da gelecek. Tabii gözler o noktada nerede kalacak? Söğüt Özü'nde bir otelde. Orada konaklayacak. Peki nasıl güvenlik önlemleri var acaba? Nasıl bir hazırlık? Onu da Buse Genç Türk'e soracağız, aktaracak. Olağanüstü güvenlik önlemi desek yeridir herhalde Buse.
2: Evet Semiha Şahin, biz Trump'ın kalacağı otelin önündeyiz aslında. Yakınındaki bir noktadayız çünkü burada birçok nokta yayın özellikle hem trafiğe kapatıldı hem de geçişlere kapatıldığını söyleyelim. Ve Trump'ın kalacağı otel Söğüt Özü'nde bulunuyor. Kameraman arkadaşım Hamza Canbolat da ekranlarınıza getirecek. Trump en son 2012'de Türkiye'ye gelmişti İstanbul'a iş insanı olarak, ancak iki başkanlık döneminde de Türkiye'yi ziyaret etmemişti. Bu nedenle bu ziyaret oldukça önemli. Başkan sıfatıyla Trump ilk kez Türkiye'ye gelecek zirve kapsamında ve Ankara Söğüt Özü'nde bulunan bu otelde kalacak. Yarın saat 14.15 civarında Ankara Havalimanı'na inmesini bekliyoruz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanacak. Air Force One uçağıyla Ankara'ya gelecek. Neden peki bu oteli tercih etti Trump? Lojistik ve güvenlik açısından önemli olduğu ifade ediliyor, etkili olduğu ifade ediliyor. Beştepe yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta zirvenin yapılacağı alana, yani buradan araç ile 5 dakika civarında ulaşması mümkün olacak. Donald Trump'ın ve ABD Büyükelçiliğine de çok yakın bir mesafede, 300 metre yakınlığında olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan da Amerikan Gizli Servisi ve Türk Emniyet Polisi Özel Harekat bu noktada tabii koordinasyon şeklinde Trump'ın korunmasını da sağlayacak. Önlemlerden bahsedecek olursak tabii bu noktada X-ray cihazları kuruldu. Özellikle bu otelde kalan basın mensuplarının geçişi de X-ray'lerden oluyor. Kimlikleri kontrol ediliyor, yaka kartları kontrol ediliyor ve ardından bu şekilde yaya olarak geçişlerini yapabildiklerini ifade edelim. Bu noktada konvoy güzergahında park eden araçlara da kaldırılacak yarından itibaren. Şu an tabii etraftaki araçlar daha çok hem emniyet mensupları hem ABD heyetinin araçları olduğunu ifade edelim. Otel çevresindeki yüksek binaların çatılarına da keskin nişancı ekipleri konuşlandırılacak ve yine otel odasında DNA örneklerinin alınmaması için özel bir tuvalet kullanacak Trump. Bunun yanı sıra başka bir asansör, yani ayrı bir asansör kullanması da bekleniyor. Otel odası tabii hem alt katı hem üst katında herhangi bir kişi

0: konaklayamayacak. Güvenlik güçleri bulunacak o katlarda. ABD gizli servisi tarafından da Trump'ın oteli korunacak. Dün Trump'ın makam araçları, yine biz yani canavar olarak bilinen araçlar Ankara'da görüldü. Bir istasyonda, petrol istasyonunda petrol, benzin alırken görüldü ve makam araçları Ankara'ya da ulaştı. Yakıt ikmali yaptılar dün akşam saatlerinde. 800-002 plakalı araçlar. Şunu not düşelim, ABD gizli servisi başkanın hangi araçta bulunduğunu gizlemek amacıyla da aynı plakayı taşıyan, birbirine benzeyen çok sayıda zırhlı araçta kullanıyor. Trump'ın programından biraz daha bahsedecek olursak, yarın saat 14-15 civarında Ankara Havalimanı'na gelecek. Orada bir tören olacak ama ardından Beştepe'ye hareket etmesi bekleniyor. Yani zirvenin yapılacağı alana gidecek Trump. Orada da bir resmi tören yapılacak Trump için ve ikili bir görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber o ikili görüşmede birçok önemli başlık aslında masada olmasını bekliyoruz. Peki bu başlıklar neler? Katsa yaptırımları kaldırılacak mı? F-35 konusunda, F-35'lerin Türkiye'ye teslim edilmesi konusu. Yine bölgesel gelişmelerin masada, savunma sanayiye dair gelişmelerin masada olmasını bekliyoruz. Savunma sanayiye dair ülkelerin NATO'ya verdiği desteğin %5'e çıkartılması tabii bu noktada gündemde. Bir yandan da Ukrayna, Gazze, Suriye konuları. Trump'ın programı oldukça yoğun. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın bir ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor yarın. Resmi akşam yemeğine de katılacak. Bunun yanı sıra ertesi günü yine başka isimlerle, liderlerle görüşecek. O isimlerden birisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara, bir diğer isim de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski. Ama bu noktada güvenlik önlemleri en üst seviyede diyelim. Bizler yayın nöbetimizi sürdüreceğiz. Söz tekrar size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk'ten aldık, aktardı. Trump'ın kalacağı otelin çevresindeki güvenlik önlemlerini gösterdi. Önemli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da baş başa bir görüşme yapması bekleniyor. Birazdan konuğumuzla da konuşacağız. Bir süredir NATO'ya tepkili. Bakalım varlığı, dengeleri nasıl değiştirecek bu zirvede. Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı geliyorum da demişti. Bu not da önemli. Şimdi Emre Aytekin'e gidelim. Ankara Havalimanı'nda bizi bekliyor. Zirve için başkente gelecek o kafileler için Esenboğa ile birlikte Etimesgut'ta yenilendi ve Ankara Havalimanı adını aldı. Trump'ın da bu noktaya inmesi bekleniyor. Oradaki hazırlıklar ne durumda Emre? Sendeyiz.
2: Evet Semih Şahin, liderlerin Ankara'daki ilk durağı olacak havalimanları. Biri Esenboğa, diğeri ise Ankara Havalimanı olacak. Bizler de Ankara Havalimanı'nda haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Tabii bugün içerisinde herhangi bir uçak inmedi, ancak dün birçok nakliye kargo uçağı geldi. Onlardan bir tanesi de ABD Hava Kuvvetleri'ne aitti. C-17 tipi bir kargo uçağı buraya iniş yaptı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da kullanacağı eşyalar ve makam araçları, işte bu gördüğünüz C-17 tipi ABD Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla Ankara'ya getirildi. Ankara Havalimanı'na iniş yaptı bu uçak ve buradan da getirilen eşyalar Trump'ın kalacağı otelin çevresine götürüldü. Tabii hazırlıklar burada tamam. Havalimanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Burada adeta kuş uçurtulmuyor desek yeridir. Burası artık liderleri bekliyor. Yine pistteki hazırlıklar yapıldı. Şu anda da ekranlara getiriyoruz. Kameraman Adem Gümüş ekranlarınıza getiriyor. Herhangi pistte bir araç veya uçak bulunmuyor. Çünkü liderlerin buraya iniş yapması bekleniyor ki yarın da önemli bir isim buraya iniş yapacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın öğleden sonra buraya iniş yapması bekleniyor. Yine Donald Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından burada resmi törenle karşılanacak. Tabii burada bir devlet konuk evi oluşturuldu. Onu getiriyoruz şu anda ekranlarınıza. Buraya gelen üst düzey devlet, hükümet başkanları için de bu devlet konuk evi oluşturuldu. İşte burada ağırlanacak ülkeye gelen liderler ve daha sonra da gideceği, liderlerin kalacağı otellere de bu güzergah üzerinden eşlik edecek konvoylar ve güvenli bir şekilde oraya ulaştıracak. Tabii liderler nasıl karşılanacak, hemen ondan kısaca bir bahsedelim. Protokol ekipleri hazır bulunacak. Güvenlik çemberi oluşturulacak havalimanı çevresinde ve heyetler kısa sürede araçlara alınacak ve konvoylar önceden belirlenen güzergahlardan, güvenli alanlardan hem zirvenin olacağı noktaya hem de konaklayacağı otele ulaştırılacak. Dediğimiz gibi artık Ankara Havalimanı'nda

0: Tüm hazırlıklar tamam. Yarın da burada önemli bir ismin buraya iniş yapması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump yarın öğleden sonra bu havalimanına inecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz Emre Aytekin, sana da, bütün arkadaşlarımıza, Habertürk ekiplerine de kolaylıklar dileyelim. Şimdi NATO Genel Sekreteri Rutte zirve için Ankara'ya hareket etmeden önce bir video paylaştı. Ankara'daki NATO zirvesinin gündemindeki konuları listeleyen Rutte, NATO'ya verilen katkıların %5'e çıkarılması, Ukrayna'ya yardım konularını öne çıkardı. Bir bakalım.
2: Hey Laurie, good to see you. Are right on time because I've got to go myself. This building, many in this building are now moving out to Ankara. We will have, as you know, the summit there on Tuesday and Wednesday, so tomorrow and the day after. And the summit will focus very much on delivery. We did a lot in The Hague last year, but now we have to deliver on The Hague. That means the spending. We will have to discuss the credible spending plans, making sure all nations are on track to reach the 5%, and there is really good news here when it comes to industry producing more, but also when it comes to Ukraine, making sure that Ukraine has what it needs to stay as strong as possible in the fight, and of course to be in the best possible position when peace negotiations start. So thanks again for getting me from my desk. I will now also leave and see you in Ankara.
1: Evet, gözler Ankara'da. NATO zirvesi yarın başlıyor. Ankara'da küresel güvenliğin rotasını etkileyecek. Çok kritik bir zirve bu. NATO'nun geleceği de başkentte konuşulacak. Alınacak kararlar sadece Avrupa'yı değil aslında Orta Doğu'dan Karadeniz'e, geniş bir coğrafyayı da etkileyecek hiç şüphesiz. Konuğumuza dönelim hemen. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin bizimle birlikte. Hoş geldiniz Yusuf Bey yayına.
3: Hoş bulduk Semih Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi bu zirveyi kritik yapan ne, Ankara'dan dünyaya nasıl bir mesaj çıkması bekleniyor? Bunların hepsi elbette çok önemli ama Trump'ın da geliyor olması bizim açımızdan da, Türkiye'nin kazanımları açısından da önemli. Onun varlığı acaba neleri etkiler? Bununla başlayalım ama bir taraftan da Trump uzun süredir NATO'yu eleştiriyor. Bazı NATO ülkelerinin verdikleri sözleri yerine getirmediğini, özellikle İran konusunda ABD'ye destek olmadıklarını söyledi geride bıraktığımız aylarda. Şimdi hatta bedavaya geçindiklerini savundu. NATO'dan tek istediğim sadakat demişti ve bu zirveye Erdoğan'a duyduğum saygıdan geliyorum, gidiyorum dedi. Ne dersiniz? Nasıl bir tavrı olacak acaba? Nasıl bir önemi var Trump'ın geliyor oluşun?
3: Evet, aslında Trump'ın NATO'ya kolektif olarak bir tepki gösterdiğini biliyoruz. Bunu İran'a yönelik saldırısında Hürmüz Boğazı'nın açılması için destek istediğinde de dile getirmişti. NATO'dan olumsuz bir yanıt aldığında bu tepki aslında bu sadece bu olaya indirgememek lazım. Gerek örgütsel olarak gerek NATO ülkeleriyle birebir diyalog boyutunda Trump'ın belli sorunlar yaşadığını, belli sorunlar ürettiğini biliyoruz. Evet. Grönland konusu bunlardan bir diğeriydi. Rusya-Ukrayna meselesinde yaklaşımı yine NATO'nun o geleneksel ittifak anlayışından daha farklıydı. Tabii şunu söylemek lazım. Trump'ın kendi açısından bakıldığında Soğuk Savaş döneminin artık bitmesinden hareketle belki NATO'nun NATO ülkelerinin güvenlik hassasiyetlerini ikinci plana atmış bir havası var aslında. Dolayısıyla bu görüşmeden neler çıkacağı, 36. NATO zirvesinden Trump'ın geldiğinde ne açıklama yapacağı örgütle alakalı özellikle bütün dünyanın merak konusu. Tam sizin de haberin girişinde, sonuçunda söylediğiniz gibi büyük bir jeopolitik aslında denklem sahaya yansıyacak. Ankara'da bu noktada küresel bir diplomatik karargah görevi görüyor. Gerek Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri açısından da belirleyici bazı temaslar olacağını biliyoruz. Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinden de belirleyici bazı mesajlar geleceğini tahmin etmek çok da zor değil. Çünkü Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri özellikle Biden döneminde ciddi yara aldı Semih Hanım. Evet. Yani Biden'ın bu noktada aslında Türkiye'nin önemini fark edemeyen bir tutumu vardı ve Türkiye'nin de açık ve net bütün dünyanın artık gördüğü, yazıp çizdiği o stratejik otonomi arayışı ister istemez ilişkilerde bir gerilime yol açmıştı. Hatta Trump'ın ilk döneminde de bu gerilimi belki de pekiştirecek bazı adımlar atılmıştı. Trump istemeden de olsa mesela Katsa yaptırımlarını imzalamak zorunda kalmıştı. Kongreden, Senato'dan çok güçlü şekilde geldiği için. Bunların telafi edilmesi yönünde son belki de 10 yıldır, 10 yılı aşkın süredir görülmemiş bir irade olduğunu görüyoruz. Yani bunu söylemek çok yanlış değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı nasıl idare edeceğini, nasıl yöneteceğini bir şekilde çözmüş. Muhtemelen ilk 4 yıl ve geride bıraktığımız yaklaşık

0: Yaklaşık 1,5-2 senelik zaman diliminde taraflar birbirlerini tanımış. Zirveye katılımla alakalı Trump'ın Erdoğan'a duyduğu saygı dolayısıyla bu zirveye katılacağı mesajını da belki bu bağlamda okumak lazım. Yani Türkiye açısından baktığımızda çok boyutlu bir zirve olacak. Hem Türkiye-Amerika ilişkileri bağlamında, hem NATO'nun geleceği bağlamında, hem de kuzeyimizde, güneyimizde yani Rusya-Ukrayna savaşında veya güneyimizde işte Suriye konusunda neler olacağı noktasında da belirleyici 2 gün yaşayacağız Ankara'daki bu 36. NATO zirvesiyle.
1: Peki Türkiye özelinde biraz devam edelim. Türkiye'nin kazanımı ne olur? Trump'ın çantasında sizce hangi başlıklar var? Özellikle hangi dosyalara yeni bir sayfa açılır diye sormak istiyorum. Katsa yaptırımlarının kaldırılması, F-35 programına dahil olmamız, işte Kaan Savaş uçağı için motor satışı, elbette yeni savunma projeleri de gündeme gelebilir mi? Ne olur?
0: Evet, bunların hepsi gündemde ki zaten zirveden önce bir süredir bu konular konuşuluyor. Trump da doğrudan bununla
1: Evet,
0: ilgili
1: evet.
0: açıklamalar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan da bununla ilgili açıklamalar yaptı. Aslında bunun altyapısı biraz daha geçmişe uzanıyor. Yakın döneme bakarsak Eylül ayında liderler bu bahsettiğiniz yaptırımlar veya ilişkilerdeki sorun başlıklarıyla ilgili görüşmüşlerdi. Burada en öne çıkan Türkiye'nin de temel olarak motivasyonlu odağını kilitlediği yer Katsa yaptırımları. Çünkü gerek F-35 konusu, gerek F-16'ların modernizasyonu konusu, gerek Milli Muharip Uçak Kaan'ın motorları ile ilgili süreç, işte Hürjet projesi olsun, Atak-2 projesi olsun, bunların alt bileşenlerinin hepsiyle alakalı bir süreç Katsa. Katsa'yı sadece Amerika bağlamında düşünmemek lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile ortak çalışan işte Kanada'dan tutun Güney Kore'ye, öbür tarafta İngiltere'ye kadar birçok firmayla işbirliğini de engelleyen bir yaptırım dizini aslında katsa. Bunun çözümüyle alakalı tabii Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nin de Türkiye'den beklentileri var. Amerika tarafı S-400'lerle ilgili Türkiye'den bir çözüm, bir adım bekliyor. Bunun NATO altyapısı için ve F-35'in işte yazılımları için tehdit olduğunu iddia ediyor. Yani Rus füzelerinin, Rus hava savunma füzelerinin bir NATO müttefikinin topraklarında olmasını istemiyorlar ki Hakan Fidan da bu yönde zaten yürüyen çalışmalar olduğunu söylemişti. Eylül başından beri bu konunun görüşüldüğünü. Bu konuda da hibrit bir formül geliştirildiği ve olgunlaştırıldığı kanaatindeyim. Yani bir orta yol bulunacak. Ne Türkiye'nin egemenliğinin zedeleneceği, çiğneneceği, ne Amerika Birleşik Devletleri'nin isteğinin karşılıksız kalacağı bir çözüm değil. İki tarafın da mutlu olacağı, iki tarafın da ikna olacağı bir çözüm geliştirilebilir. Mesela Yunanistan'da bir S-300 örneği vardı. Ne oldu? İşte Girit'te radarlar, füzeler pasif şekilde NATO'ya entegre olmadan hangarda tutuluyor. Türkiye'deki S-400'lerle alakalı da Türkiye bu işin know-how'ını zaten aldı, kullandı. Kendi hava savunma sistemlerinin altyapısını geliştirmede de bundan destek aldı. Bu konuda NATO'ya bir taahhüt verilmesi veya NATO'nun da ortak olarak erişiminin olduğu bir üste tutulması, saklanması gibi konular gündeme gelebilir. Her ne kadar Amerika'da Şahinler'den daha radikal talepler gelse de veya bunun işte üçüncü bir ülkeye aktarımıyla alakalı öneriler gelse de ben iki tarafın bu noktada bir ortak yol haritası çizebileceğini düşünüyorum. Belki işte Çiğli gibi ortak bir üste taşınıp NATO askerlerinin de olduğu bir yerde kullanılmadan tutulması. Yani burada aslında S-400'ler birazcık Semih Hanım herhangi bir hava savunma sisteminden ziyade Türkiye'nin o stratejik otonomi arayışının bir sembolü olmuştu. Çözüm de muhtemelen bu hizada gelişecek. İşte Rus askeri personel girmesin buralara, Türk üslerine falan bir çözüm yolu hazırlanabileceğini, tarafların 80 yıllık bir askeri ittifakı var ki belki dünya tarihinin gördüğü en sağlam ittifaklardan bir tanesiydi Soğuk Savaş döneminde. İster istemez bunun bir çözümü bulunabilir. Karşılığında tabii Türkiye'nin de beklentileri var. Sadece F-35 değil, işte Patriot'ların kurulumu, belki işte Nav aktarılması veya Türkiye'nin kendi geliştirmekte olduğu Siper gibi hava savunma sistemi teknolojilerine bilgi transferinin yapılması gibi bazı talepler olacak. Tabii en önemlisi F-35 olacak. Kaan motorları olacak. Ama tabii şunu da eklemek lazım. Trump ben Türkiye'ye F-35 vermek istiyorum diye daha önce söylemişti ki ikinci başkanlık dönemine başlamadan önce bunu söylemişti. Türkiye'nin S-400 alma konusunda haklı olduğunu söylemişti. Obama'yı eleştirmişti. Bizden Patriot istediler. İhtiyaçları vardı ama Obama onlara sırtını döndü. Onlar da haklı olarak gitti S-400 aldı. Bu minvalde bir açıklaması var ki Trump'ın yaklaşımını ortaya koyuyor ama şu da var. Amerikan karar alma sisteminde başkanın ne istediği tamamen belirleyici değil. Yani bu işin Kongre ayağı var, Senato ayağı var. Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi var. Dolayısıyla kritik bir viraj ama önümüzde Trump'ın ağzından çıkacaklar tamamen belirleyici olmayabilir. Siyasi süreç devam edecektir muhtemelen.
1: Trump'ın önemsediği Cumhurbaşkanı'nın arabuluculuğu meselesi de var. Bunu da sormak istiyorum ama

0: Hakan Fidan'ın da bir açıklaması var. New York Times'a vermiş olduğu bir röportaj. Erdoğan Trump dostluğu NATO'ya yardımcı olabilir diyor bu bağlamda Türkiye Dışişleri Bakanı. Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkinin NATO içindeki gerilimlerin azalmasına katkı sağlayabileceğini söylüyor verdiği röportajda. Tam da bahsettiğim bu arabuluculuk, bu gerilimlerin azaltılması konusunda Trump'ın verdiği önem üzerinden de biraz devam edelim. Ardından hem Ukrayna meselesini soracağım hem de Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla da bir buluşması var. Bu da mühim. Buyurun Yusuf Bey.
1: Tabii şunu söylemek lazım. Liderler diplomasisi düzeyinde Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı bir lider. Yani hem Türk siyasi tarihinde hem NATO'nun gördüğü liderler seviyesinde bir farklı özellikler var. Bunu Trump'la ilişkilere de yansıtıyor. Keza hem Trump'la çok iyi ilişkilere sahip olup hem de mesela Putin'le aynı seviyede iyi ilişkilere sahip olan, iki tarafında saygı duyduğu çok fazla isim yok. Siyasi irade boyutuna baktığımızda da Türk Dışişleri halihazırda bu süreci iyi yürütüyor. Bir NATO üyesi ama baktığınız zaman Rusya-Ukrayna Savaşı'nda diğer NATO üyelerinin neredeyse tamamen Rusya'nın karşısında hizalandığı bir konjonktürde bir arabulucu olacaksa bu arabulucunun Türkiye olacağı konuşuluyor. NATO üyesi bir ülkenin olacağı konuşuluyor ki bunun somut bazı altyapısı örnekleri var. İstanbul'daki görüşmeler gerek rehine takas olsun, işte gerek halk krizinin çözülmesi olsun. Bütün bu konularda Türkiye çözüm üreten aktörlerin başında geldi. Evet. Bundan sonrasında da muhtemelen NATO adına belki askeri boyutta Rusya'nın doğrudan karşısına geçerek değil ama diplomatik boyutta çok ciddi faydalar sağlayan bir aktör. Bunu Trump'ın NATO ile arasına giren mesafe konusunda da görüyoruz. Yani çok sert eleştirileri olmuştu. NATO'ya kağıttan kaplan demişti. NATO'dan çıkma konusunda bazı söylemlerde bulunmuştu. Evet, belki bunun da idari olarak Amerikan siyaset çok bir karşılığı olmayabilir ama bir Amerikan başkanının NATO'dan çıkmayı dile getirmesi NATO'nun caydırıcılığı için çok önemli bir gösterge. Keza sahadaki gerçekler de aynı doğrultuda. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Trump açıkça Ukrayna'ya doğrudan destek vermediklerini, Avrupalı müttefiklerine sattıklarını ve Avrupalı müttefiklerinin bu desteği verdiğini söylüyor ki Rusya'ya bir NATO müttefiki gibi ya da işte Avrupalı müttefiklerinin güvenlik kaygılarını çözmek için hizalanan bir aktör gibi değil Trump. Trump Rusya'yı kaybetmemek, Rusya'yı tamamen belki de Çin'in kucağına atmama arayışında bir pozisyon alıyor. Bu süreçte tabii Erdoğan birazcık daha hem NATO hem Amerika Birleşik Devletleri NATO ilişkileri hem Trump Putin'in NATO ile ilişkileri bağlamında önemli bir dengeleyici rolü var. Bu zirvede de muhtemelen öne çıkacaktır.
0: Evet, biraz daha. Avrupa'nın daha fazla para harcamasını, Ukrayna yükünü paylaşmasını ve İran karşısında ortak bir duruş bekliyor Trump. Bunlara da muhakkak ki vurgu yapacaktır. Peki Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla da bir görüşme yapması bekleniyor. Buradan nasıl bir sonuç çıkar Yusuf Bey?
1: Evet, yeni dönemde Suriye'nin küresel sisteme entegre olması için Amerika Birleşik Devletleri bir kere en önemli belirleyici aktörlerden bir tanesi, hala küresel hegemon. Bu noktada tabii Trump döneminin ben bir avantaj olduğunu düşünüyorum Semih Hanım. Yani eğer Suriye yeniden dünyaya entegre olabilecekse yeni dönemde Trump'ın üzerinde baskı kurabilecek, etki yaratabilecek bazı aktörler var ki Şara zaten bu diplomatik kanalı o aktörler üzerinden açtı. Bunlardan bir tanesi işte Erdoğan'dı, bir tanesi Muhammed Bin Selman'dı, Riyad'dı. Öbür tarafta işte Katar aynı şekilde Suriye'nin geleceği için devreye girdi ki bu öncelikle yaptırımların kaldırılması, finansal yaptırımların kaldırılması sonucunu verdi. Daha sonrasında Trump'ın Şara ile ilgili olumlu bazı açıklamalarını da duymuştuk. Tabii bakıldığında Suriye'nin yeni dönemde önünde hala bazı sorunlar, engeller devam ediyor. Bunların aşılması lazım. PKK-PYD sorunu büyük ölçüde şu aşamada çözülmüş gibi görünüyor. En azından büyük ölçüde bastırılmış bir sorun gibi gözüküyor. Ama tabii işin bir diğer tarafında İsrail tehdidi devam ediyor ki İsrail hala Suriye'nin bazı topraklarını 1967'den sonra da işgal ettiği bazı topraklar var. Buralardaki işgalini ve ara ara istikrarsızlaştırma çabalarını sonlandırmış değil. Keza yanı başında Lübnan'da kaotik bir durum var. Buradan Suriye ile alakalı bazı beklentiler dile getirmişti Trump. Suriye'nin buraya müdahale etmesi Hizbullah gibi. Ama bunlar tabii sahada yapılması Suriye adına hiçbir faydası olmayacak eylemler olduğu için bu doğrultuda bir karşılık aldı Şara'dan da. Ama ilişkiler ne diyeyim düzgün bir çizgiye taşınabildi. Arabulucu aktörlerin devreye girmesiyle en azından taraflar arasında çok ciddi bir sorun yok. Yani yaptırımların kaldırılması bu noktada çok önemliydi ama
0: Evet.
1: Trump'ın bence Şara'dan en önemli taleplerinden, beklentilerinden bir tanesi İran uzantılarının artık Suriye'den tamamen sökülüp atılması ve Suriye'nin yeni dönemde İsrail için tehdit olmadığından emin olmak gibi bir arayışı var. Tabii Avrupa mesela bu konuda çok gündem yapıyor. Eski DAEŞ

0: tutuklularının ne olacağı ile alakalı. Yine Suriye yönetimi bu
1: Evet.
0: konuda da bence gereken güvenceleri hem Avrupa'ya hem Amerika Birleşik Devletleri'ne sağlamış durumda. Konu böyle olduğu zaman Şarı aslında ödevlerini doğru yapan bir lider. Bunu daha önce de söylemiştik. Cephede rüştünü ispatlamıştı. Bence diplomatik olarak da gerek işte İsrail'in istikrarsızlaştırmasıyla baş etme sürecinde, gerek Batılı müttefikleriyle ilişkiler sürecinde, gerek Körfez ülkelerini veya diğer bölgedeki komşularını onlarla doğru ilişkiler kullanıp onların üzerinden kazanımlar elde etme noktasında bence diplomasi boyutunda da başarılı bir karne edindi. Bunu böyle sürdürdüğü senaryoda Suriye içinde işler iyi yönde ilerleyebilir ki Trump'ın bu ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında Suriye'yi ne kadar sahiplendiğini biliyoruz. Suriye'nin istikrarı için ne kadar çaba sarf ettiğini biliyoruz. Bütün bu denklemler ışığında ben Şara'yla görüşmeden de olumlu sonuçlar çıkacağı kanaatindeyim Trump arasında yapılacak
1: Peki,
0: o görüşmeden.
1: şunu da kısaca sormak istiyorum. Ukrayna ve Rusya ile gelmeden de görüştü. Şimdi Zelenski ile burada yapacağı görüşmede Ukrayna savaşı ve olası ateşkes için acaba net bir şey duyar mıyız?
0: Trump'ın ağzından bu tarz bir talep duymayı bekliyorum. Bir an önce çözüm sağlanması için. Çünkü Amerikan basınında bir haber çıkmıştı. Bu yolculuk öncesi Putin'le 90 dakikalık, yani 1,5 saatlik
1: Evet.
0: bir görüşme yaptığı, gizli bir telefon görüşmesi yaptığı yönde haberler çıktı. Aslında Kremlin'in bu konuda talepleri neler? Bunu dinleme fırsatı buldu Trump. Ama işte ne kadarında uzlaşılabilir? Şimdi muhtemelen Zelenski ile de görüştükten sonra bu noktada bir yol haritası çıkabilir. Ama tabii şu an Zelenski tarafı cephede bir şekilde işi idare edebiliyor hala. Dolayısıyla Rusya'ya bu konuda Rusya ile yapılacak zorunlu bir ateşkesin, Trump'ın baskısıyla yapılacak bir ateşkesin Putin'i daha da cesaretlendireceği yönünde kaygı duyduğunu tahmin ediyorum ben Zelenski yönetiminin. Küresel güvenlik mimarisinin hani yeniden dizayn edildiği şu günlerde Ukrayna Savaşı'nın kaderi de belirleyici olacak. Da biliyoruz ki Trump savaşı bitirme planı konusunda Zelenski'ye bir baskı yapıyor. Ve muhtemelen Zelenski ile görüşmesinde al sana yardım getirdim, askeri finansal yardım getirdim demeyecek. Ateşkes projesi getirdim. Hadi önce ateşkesi yapalım sonra barışı konuşalım diyecek. Ve muhtemelen buradan dönüşte yine Putin'i arayacak. Putin'le bir kez daha görüşecek Zelenski ile görüşmeden sonra.
1: Evet.
0: Ama tabii bundan önce önümüzdeki günlerde Zelenski'ye muhtemelen şunu sunacak. Diyecek ki yani de facto o fiili cephe hattı korunsun. Herkes işgal ettiği yerlerde şimdilik kalsın. Mevcut toprak kayıplarını Kırım'da, Donbas'ta bunları donduralım. Ama bir ateşkes yapalım ki diplomatik şartları bunun üzerinden tartışalım diyecek. Bunları yaparsan tamam seninleyim, yapmazsan sana yardım etmeyeceğim diyebilir. Şunu da eklemek lazım. Zelenski'nin eli tamamen zayıf değil. Batı başkentlerini belki güvenlik boyutuyla hala etki altında tutabiliyor. Ama bu sürece uzak duran Amerika Birleşik Devletleri işi biraz daha Avrupa'ya yıkarsa bu ilerleyen dönemlerde Ukrayna için sıkıntılı bir süreci beraberinde getirecek. Ama tabii şunu da eklemek lazım. Zoraki bir ateşkes. Zelenski'nin üzerinde Trump'ın kuracağı bir ateşkes baskısı Putin'i orta vadede, uzun vadede işte Polonya, Baltık ülkeleri bu konularda cesaretlendirecek. Avrupa'nın güvenlik kaygılarını muhtemelen daha da derinleştirecektir.
1: Peki Yusuf Hocam, Avrupalı liderlerle olan temaslarında işte orada NATO'nun geleceği, savunma harcamaları vesaire konuşulacaktır ama sürpriz bir şey bekliyor musunuz? Ben örneğin Meloni'nin tavrını merak ediyorum. Çünkü son buluşmada epey bir sinirlendirmişti İtalya Başbakanı. Ne dersiniz?
0: Bu konuda ben bir liderler düzeyinde çok sıra dışı bir hareket beklemiyorum aslında. Temel konuların çözüme bağlanmasıyla ilgili de net bir yol haritası çıkar mı ondan da emin değilim. Trump'ın Avrupalılardan beklentileri var. İşte diyor ki sizi biz koruyoruz diyor. Biz sizin korumalığınızı yapıyoruz ama siz bize para ödemiyorsunuz diyor. O yüzden gayri safi yurt içi hasılanın %2 yetmez. 3'e çıkarın, 3,5'a çıkarın, 5'e çıkarın. Sürekli bunun üzerinden bir tehdit o yani bir baskı oluşturuyor. Avrupalı liderler belki bu konuda mali bir esneklik koparmaya çalışacaklardır Trump'tan. Ama tabii öncelikle bu mali esneklik karşılığında Rus tehdidi karşısında gerçekten NATO'ya bir güvenlik şemsiyesi oluşturması beklentisi var Avrupalı ülkelerin ki aslında NATO tarihi kırılmalardan bir tanesini yaşıyor Trump döneminde. Bir NATO ülkesinden zorla toprak istedi. Amerika Birleşik Devletleri Grönland'ı istedi. İran konusunda taraflar ciddi şekilde birbiriyle anlaşamadı. En büyük tehdit Rusya-Ukrayna konusunda tarafların yol haritası birbirinden çok farklı. En temel üç başlığın neredeyse tamamında Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı başkentler birbirinden tamamen uzakta. Bu çok sürdürülebilir bir durum değil. Sürdürülebilir değil diyorum. Çünkü bu böyle devam ettiği senaryoda NATO'nun artık ne diyeyim entübe olma süreci ortaya çıkacak. Ki bu şartlar altında devam edemez bir ittifak. Ya bir orta yol bulunacak Ankara

0: zirvede yani stratejik olarak önümüzdeki 5 yıla 10 yıla dair ya gerçekten ortak bir yol haritası bulunacak ya da artık Fransa lideri Macron'un birkaç sene önce söylediği gibi NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiş de olabilir. Her iki sonucunda çıkabileceği bir zirve, o yüzden yakından takip etmek gerekiyor bence.
1: Peki, Türkiye açısından çıkabilecek tabii en önemli kazanım ne? Bunu takip ediyoruz. Önemli bir diplomasi trafiği başlayacak yarın itibariyle, gündeme gelebilecek bütün gelişmeleri konuşmak

0: Tam NATO zirvesi kapsamında Ankara'da yerli ve milli araç TOG'lar da görev alacak. Zirve için özel üretilen 10 adet limuzin TOG misafir heyetlerin hizmetine sunulacak. Şimdi biz de o TOG'lardan birini ekranlarınıza getireceğiz. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek ayrıntıları anlatacak.
1: Yerli ve milli TOG aracın içindeyiz. Tabii bu araç normal bildiğimiz TOG'dan biraz daha farklı. NATO zirvesi için özel olarak tasarlandı bu araçlar ve bir limuzin tipinde misafir heyetlerin zirve için buraya gelecek liderlerin de kullanımına açık olacak. Kameraman Caner Dalgıç sizlere bu özel aracı görüntülüyor. Tabii 7 artı 1 kapasiteye sahip, yani şoförle birlikte toplamda 8 kişi bu araçlarla seyahat edebilecek. Önümüzdeki 2 gün boyunca NATO liderler zirvesi boyunca bu araçlar hizmette olacak. Toplam 10 tane var bu TOG'lardan. Şimdi az sonra hemen solumuzda da bu araçların diğer versiyonlarını da görebileceksiniz. Bakın, kameraman Caner Dalgıç şu an ekranlarınıza getiriyor. Bu araçlar dediğim gibi liderler zirvesi boyunca NATO liderler zirvesi için özel olarak üretildi. Zirve boyunca 2 gün boyunca misafir heyetlerin kullanımına açık olacak. Bizler şu anda Söğüt Özü Caddesi'ndeyiz. Burası oldukça önemli bir nokta. Çünkü hem ATO Kongre Salonu'nun hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin üzerinde bulunduğu cadde, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın da kalacağı otele son derece yakın bir noktadayız. Aslında zirve boyunca, bu 2 gün boyunca oldukça yoğun kullanılacak bir rota burası ve işte bu araçlar da şu anda burada park halinde bulunuyordu. Bu tabii shuttle içinde kullanacak, aslında basın mensuplarının kullanacağı, yerli ve yabancı basın mensuplarının kullanacağı shuttle'lar içinde kullanılacak. Hemen sağ tarafta da bir başka shuttle aracı görüyorsunuz. Yine otobüsler de bu noktada hizmette, çünkü bakın NATO otobüsleri yine belirli rotalarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan külliyeye, yolda yine önemli, nabzın önemli atacağı noktalardan biri olan ATO Kongre Salonu'na uğrayacak şekilde shuttle'lar düzenlenmiş durumda. Hem basın mensuplarının hem de dediğim gibi diplomatların, misafir heyetlerin kullanımına açık bir şekilde. Bulunduğumuz araç, bir kez daha söyleyelim, oldukça önemli. Yerli ve milli araç TOG'un özel bir tasarımını görüyorsunuz. Tabii kapıları yok. Bunun da sebebini hemen sizlere açıklayayım. Aslında bu tip zirveler, uluslararası seviyedeki bu tip zirveler, kentin, yapıldığı kentin kültürel ve tarihi tanıtımı için de son derece önem taşıyor. Dolayısıyla bu aracın bulunduğu bu noktada herhangi bir yere hareketi esnasında aracı kullanan kişilerin kenti daha iyi gözlemleyebilmesi için kapılarının da olmadığını görüyoruz. Bu da aslında şık da bir tasarıma kavuşturmuş diyebiliriz bu araçları. Bir kez daha belirtelim, Türk bayrağı renklerinde, kırmızı ve beyaz renklerde bir TOG'un içindeyiz. Normal bir TOG değil bu. Limuzin olarak NATO için özel olarak üretilmiş 10 TOG'dan bir tanesi ve 7 kişilik bir kapasitesi var. Zirve boyunca çarşamba gününün sonuna kadar yine hizmetinde olacak misafir heyetlerin oldukça önemli bir araç olduğunu ifade edelim. Yoğun bir programı var Ankara'nın önümüzdeki 2 gün boyunca. ATO Kongre Salonu'nda bir savunma sanayi fuarı düzenlenecek. Yine Münih Güvenlik Konferansı Ankara Palas'ta düzenlenecek. Yani aslında NATO zirvesi yalnızca ana zirveyle, yalnızca Transatlantik Güvenlik Konseyi ile ilgili bağımlı bir zirve değil. Yani pek çok farklı noktada da yine etkinlikler düzenlenmeye devam edilecek. Biz şimdi bu araçla ilgili yaptığımız kısa turu tamamladık. Ben şöyle hemen araçtan ineceğim. Böylece aracın dışını da daha iyi görüntüleyebilmemiz adına sizlerle paylaşacağız. Bakın, işte şu anda bir kırmızı beyaz renklerdeki bu TOG'un içinde kısa bir tur atmış olduk. Bu aracın içini de hem sizler için görüntüleme imkanına sahip olduk. Gördüğünüz gibi kentin özellikle tarihi ve kültürel yanlarının da sergilenebilmesi noktasında, daha iyi gözlemlenebilmesi noktasında kapıları olmayan ve 7 kişilik bir tasarıma, son derece lüks de görünen bir tasarıma sahip bir şekilde yerli ve milli araç TOG. Tabii ATO'nun önünde olduğumuzu ifade etmiştik. ATO'da bir savunma sanayi forumu düzenlenecek. Yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bu noktada olacak. Yarın bu forum oldukça önemli, çünkü hem savunma sanayinin aslında geleceği ve şu anda geldiği nokta, özellikle Türk savunma sanayi ürünü

0: ürünlerinin geldiği nokta masaya yatırılacak, değerlendirilecek. Ama aynı zamanda bu noktada bazı savunma sanayi işbirlikleri de yapılacak. Bazı anlaşmalara da imza atılacak. Dolayısıyla yarın aslında gözümüzü kulağımızı çevireceğimiz önemli noktalardan birisi de şu an önünde hazır bulunduğumuz ATO olmuş olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de bugün Mark Rutte'nin bir basın açıklaması var. Öte yandan yarın yine oldukça yoğun bir program tabii ki Ankara'nın pek çok farklı noktasında bekliyor. Ama hem misafir heyetlerin kalacağı oteller, hem işte biraz önce bahsettiğim bu farklı noktalardaki programlar için ve elbette zirvenin ana noktası olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için ulaşım her ince ayrıntısına kadar düşünülmüş durumda. İşte o ulaşım için de yine önemli noktalardan biri bu biraz önce bizim de kameraman arkadaşımla bulunduğumuz bu TOG'lardı. Özel olarak üretilen TOG'ları canlı yayında ekranlarınıza getirdik ve kameraman Caner Dalgıç bakın şu anda hali hazırda bu aracı ekranlarınıza getiriyor. Farklı renklerde düzenlenmiş versiyonları bulunuyor aracın. Şu anda biz biraz önce de içinde olduğumuz tipte kırmızı beyaz renkte bir TOG'u görüntüledik. Ama yine aslında özellikle Türkiye'yi temsil eden hem turkuaz renkteki hem beyaz renkteki versiyonları da bulunuyor. Dediğim gibi toplam 10 adet var bu araçlardan ve bu 10 araç tüm misafir heyetlerin, diplomatların, basın mensuplarının, shuttle kullanmak isteyen basın mensuplarının da hizmetinde olacak zirve boyunca. Çarşambaya kadar hizmet edeceğini ifade edelim. Bakın şu anda da farklı bir desenle, farklı bir sembollerle beraberiz. Aslında yine Anadolu'yu, Türkiye'yi çağrıştıran bazı sembolleri burada görebiliyoruz araç üzerinde. Dediğim gibi Ankara uzun bir hummalı bir çalışma sonucunda artık zirveye bir gün hatta belki bir günden daha kısa bir süre kaldı ve kentin farklı noktalarındaki çalışmalar işte bu şekildeydi diyelim. Sözü bu noktadan yeniden size bırakalım.
1: Ve Emine Erdoğan da çarşamba günü lider eşlerin Çankırı.
0: Şu anda da farklı bir desenle, farklı bir sembollerle beraberiz. Aslında yine Anadolu'yu, Türkiye'yi çağrıştıran bazı sembolleri burada görebiliyoruz araç üzerinde. Dediğim gibi Ankara uzun bir hummalı bir çalışma sonucunda artık zirveye bir gün hatta belki bir günden daha kısa bir süre kaldı ve kentin farklı noktalarındaki çalışmalar işte bu şekildeydi diyelim. Sözü bu noktadan yeniden size bırakalım.
1: Ve Emine Erdoğan da çarşamba günü lider eşlerin Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı yapılacak.
2: NATO zirvesi marjında lider eşlerini ağırlayacak. Çankaya Köşkü'nde lider eşleriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek. Bir dizi etkinlikle Türk kültürünü ve mutfağını tanıtacak. Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini çarşamba günü Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı eşini tek tek karşılayacak. Ardından çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın artırılması amaçlanıyor. Bu konuda paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve müttefik ülkelerdeki iyi uygulamaların paylaşılması hedefleniyor. Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan, lider eşleriyle öğle yemeğinde buluşacak. Türk gastronomisini yansıtan lezzetler masalarda yer alacak. Lider eşlerine Türk mutfağı yakından gösterilecek. Lider eşleri yemeklerini, İznik Çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yiyecek. Emine Erdoğan ve lider eşleri daha sonra aile fotoğrafı çektirecek. Aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de NATO Liderler Zirvesi kapsamında yapacağı bu Ankara ziyareti öncesi Rusya-Ukrayna hattında tansiyon yeniden yükseldi. Rusya'nın füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar Ukrayna'nın başkenti Kiev'i sarstı. En az 11 kişinin hayatını kaybettiği bu saldırılarda onlarca binada yangın çıktı.
2: Rusya-Ukrayna arasında tansiyon düşmedi. NATO liderler zirvesine saatler kala Rusya'dan Kiev'e füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Rusya'dan Rusya Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırdı. Başkent Kiev ve çevresine drone ve balistik füzelerle saldırı düzenlendi.

0: Şimdi hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentin çeşitli bölgelerinde büyük çaplı patlamalar meydana gelirken can kayıpları da yaşandı. Kiev Belediye Başkanı Klitschko, Podil ve Danitski semtlerinde çok sayıda apartmanın hasar gördüğünü, olay yerlerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise başta Kiev olmak üzere ülkenin Çernihiv, Sumi, Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerine yönelik hava saldırıları düzenlendiği belirtildi. Saldırıların ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Rusya'daki sivil altyapıya yönelik terör saldırılarına cevap verildiği savunulan açıklamada, saldırılarda Kiev ve çevresindeki askeri ve enerji tesisleri hedef alındığı ifadesi kullanıldı. Son haftalarda Ukrayna, Rusya içindeki enerji altyapısı ve askeri hedeflere yönelik uzun menzilli İHA saldırıları düzenliyor. Moskova, yüzlerce dronun hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtiyor. Almanya ise Ukrayna'nın artık uzun menzilli Taurus füzelerine ihtiyaç duymadığını, bu nedenle bunları teslim etmeyi düşünmediklerini kaydediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimleri şu ana kadar sonuç vermezken, savaşın NATO Liderler Zirvesi'nde de gündemde olacağı belirtiliyor.
1: ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor açıklamasıyla da gözler ikili arasındaki ilişkiye çevrildi. İsrail Başbakanı Netanyahu Trump'la ilişkilerinde öyle bir çatlak olmadığını savunuyor. Görüş ayrılıkları yaşadıklarına dair iddiaları reddetti. İsrail basınındaysa Trump'ın Netanyahu'dan Batı Şeria'da şiddetin durdurulmasını talep edeceği konuşuluyor. President
0: Trump, are you confident, sir, there'll be peace in Gaza? Trump'la ilişkimizde çatlak yok dedi. İran konusunda görüş ayrılıkları yaşadıkları iddiasını reddetti. Amerikan basınına konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisi hakkında patronun kim olduğunu biliyor diyen Amerikan Başkanı Trump'a yanıt verdi. Trump'la İran konusunda görüş ayrılıkları yaşadıklarına dair iddiaları reddeden Netanyahu, iki ülkenin ortak hedefinin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu söyledi.
2: Trump, ABD için, ben de İsrail için en doğru olanı yapıyoruz. Her ailede, her yakın dostlukta olduğu gibi bazen fikir ayrılıkları olur ve bunları açık şekilde konuşuruz. Genellikle de çözeriz. İran'ın nükleer silah programından vazgeçmesini istiyoruz. Zenginleştirilmiş nükleer materyalin ülkeden çıkarılmasını ve nükleer zenginleştirme tesislerinin sökülmesini istiyoruz.
0: Kalıcı bir savaş durumunda değiliz diyen Netanyahu, Trump ve ben dört barış anlaşması ortaya koyduk iddiasında bulundu. İsrail basınında ise Trump'ın gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek Netanyahu'ya resmi talepler ileteceği belirtildi. Kanal 13'ün haberinde Trump'ın işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrail şiddetinin ve ordu ihlallerinin durdurulmasını talep edeceği iddia edildi. Trump hafta sonu yaptığı açıklamada Netanyahu'nun kendisinden görüşme talep ettiğini söylemiş, aralarının çok iyi olduğunu belirterek Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor demişti.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin genel başkandan seçilmesinin 29. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye daveti politik bir inkılap olarak nitelendirilse yeridir dedi.
0: Terörsüz Türkiye süreci için inkılap benzetmesi yaptı. Atılacak yasal adımlara işaret etti.
3: Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye daveti, siyasi yelpazedeki konumlanışlar ve toplumsal etkiler açısından politik bir inkılap olarak nitelendirilse yeridir. Terörsüz Türkiye adımı, Cumhur İttifakı'nın gücünü pekiştirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteğiyle devlet politikası haline gelmiştir. Ayrıca terörsüz Türkiye adımı, bölücü terör örgütü militanlarının topluma ve sivil siyasete entegre edilmesi için yasal ve yapısal reformların tartışılmasına zemin hazırlamıştır.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığa seçilmesinin 29. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tarih, Devlet Bahçeli'yi kriz çözücü lider olarak yazacak dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de bir mesaj yayımlayarak Bahçeli için nezaket ve feraset vurgusu yaptı. Genel Başkanımız Türk milletinin bağrından çıkardığı asil bir lider olarak 21. yüzyıl ve sonrasındaki tüm dönemlere mührünü vurdu.

0: olmuştur ifadesini kullandı.
1: 30 yılın şerefi lider devlet Bahçeli.
0: MHP lideri için 30 yılın şerefini adlı bir eser hazırlandı. Sözleri MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Büşra Cin tarafından yazılan eser Ümran Gülcan tarafından seslendirildi. Birlik, beraberlik mesajlarının verildiği şarkı Bahçeli'nin siyasi kariyerinden karelerin yer aldığı bir kliple paylaşıldı.
1: Cesaretin timsali lider devlet Bahçeli.
2: Efendim, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Fuat Gümüş başkan vekili seçildi. Seferihisar Belediye Meclisi başkan vekilini seçmek için toplandı. CHP adayı Fuat Gümüş'le Zafer Partisi adayı Çağatay Rasim Çağır yarıştı. Seçim ilk turda sonuçlandı. CHP adayı Gümüş 17 oy aldı ve Seferihisar Belediye Başkan Vekili seçildi. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, onun hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kendisi tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılmıştı. Tunceli Müzesi, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri kabul edilen 2026 DASA ödülüne aday gösterildi. Haberi duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesi öğrenme fırsatlarında Avrupa'nın en iyi müzesi ödülü için ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek dedi.
0: Askeri kışla restore edilip müzeye dönüştürüldü. Tunceli Müzesi şimdi Avrupa'nın en iyisi olma yolunda. Tunceli Müzesi daha önce Avrupa Yılın Müzesi ve Luigi Michelotti ödülünde finale kalmıştı. Bu kez Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen DASA ödülüne aday gösterildi. Haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medyadan duyurdu. Ersoy, askeri bir kışlayı restore ederek Türkiye'nin önemli kent ve arkeoloji müzelerinden biri haline getirdiklerini belirtti. Tunceli Müzesi, öğrenme fırsatlarında Avrupa'nın en iyi müzesi ödülü için ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek ifadelerini kullandı. Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen DASA ödülü, müzelerin eğitim faaliyetleri, öğrenme olanakları ve ziyaretçilere sunduğu deneyimi değerlendiriyor. Avrupa'nın saygın müzecilik ödülleri arasında yer alıyor. Ödülün hangi müzeye verildiği, 24-26 Eylül tarihlerinde İspanya'da yapılacak Avrupa Müze Akademisi yıllık toplantısında açıklanacak.
2: Efendim, bu haberle tamamlıyoruz gün ortasını. Birazdan karşınızda Dilek Gül olacak HT360'la. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Güzel bir gün olsun.

0: De Gaulle liderliğindeki Fransa'nın NATO'ya yönelik itirazları artıyor ve ittifakın artık bir Amerikan kulübü olduğu dile getiriliyordu. Fransa, Süveyş konusunda yalnız bırakılmıştı. İttifak içinde söz sahibi değildi. 1966'da De Gaulle yönetimi, NATO'nun entegre askeri komuta yapısından ayrılma kararı aldı. Fransa özellikle kendi nükleer gücü üzerinde kontrol sağlamak istiyordu. Bu kararın ardından NATO karargahı Paris'ten Brüksel'e taşındı. Bu durum NATO tarihinin ilk büyük krizi olarak tarihe geçse de Fransa'nın siyasi kanadından ayrılmasına izin verilmedi. Fransa 2009 yılına kadar bu entegre yapıya dönmedi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor.

0: 2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden.
2: Sarıyer Kola.

Efendim haftanın ilk gününden, pazartesiden herkese merhabalar. Ben Dilek Gül. 3 saat boyunca HT360 yapacağız birlikte. Ne konuşacağız? NATO konuşacağız. NATO Liderler Zirvesi yarın başlıyor. Habertürk ekipleri de an be an Ankara'nın nabzını tutuyor. Yönetmenimden şöyle bir rica edeyim. Kim nerede arkadaşlarımı anons ederek başlayayım. Emre Karaca basının NATO Liderler Zirvesi'ni takip edeceği medya merkezinde. Binlerce medya çalışanı, basın mensubu Ankara'da dünyanın dört bir yanından bu zirve için hazır bekliyor. Serkan Şimşek'e bakalım. Serkan Şimşek Ankara sokaklarındaki son durumu, özellikle de güvenlik önlemlerini aktaracak. Haftalar öncesinden, hatta aylar öncesinden biliyorsunuz Ankara'nın her bir noktasında güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılmıştı. Neydi onlar? Son durum ne? Serkan'a gideceğiz, soracağız. Ve Emre Aytekin, liderlerin uçaklarının iniş yapacağı Ankara Havalimanı'nda, o da an be an kim Ankara'ya ayak basıyor bize tek tek aktaracak. Ve son olarak Buse Gençtürk'e gideceğiz. Buse Gençtürk'te Trump'ın zirve boyunca konaklayacağı otelin önünde. Neler yaşanıyor o otelin önünde? Biliyorsunuz Trump'ın bu zirvedeki yeri oldukça önemli. Türkiye ile birebir görüşme yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Otelin önünde nasıl bir hareketlilik var? Neler yaşanıyor? Oraya da bize Buse Gençtürk aktaracak. O zaman hızlıca başlayalım.

0: Ankara'da Millet Kütüphanesi medya merkezi oldu. Orada da Emre Karaca takipte. Emre, bir kere kaç gazeteci geldi? Zirvenin önemine dair dünya basını neler konuşuyor ve nasıl bir çalışma var? Sen anlat bize, böyle biraz da İbrahim Toz Bey ortalığı da göstersin, alanı da göstersin, merak ettim açıkçası.
1: Direkt Kül, tabii ki görüntülerle birlikte ben buradaki detayları aktarmaya çabalayacağım. İbrahim Toz Bey'den rica edeyim sizlere göstersin. 2300 civarında basın mensubunun, uluslararası ve yerel basın mensubunun bu alanda olması bekleniyor. Millet Kütüphanesi tamamen basın mensuplarına tahsis edilmiş durumda. Buranın şöyle bir avantajı var. Zemin katta basın toplantıları gerçekleşecek. Yani burada çalışan basın mensupları şu an 6. kattayız. Zemin kata indiklerinde, -2'ye indiklerinde o bölgelerdeki etkinliklere katılabilecekler. Bu anlamda bir lojistik sıkıntının olmadığı altını çizebilirim. Tabii bugün ilk toplantı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin toplantısı olacak. Önemli çünkü önümüzdeki iki gün boyunca NATO'da hangi konu başlıkları konuşulacak? Kendisine basın mensupları bunları soru olarak yöneltecekler. Şüphesiz ki çok fazla konu başlığı var. Şüphesiz son dönemde gündeme gelen konular var, güncel gelişmeler var. Daha bu sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olarak bir saldırısı olduğu basına yansımıştı. Oradaki bilançonun ağır olduğu bir ifade ediliyor. Çünkü 2022 yılının Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından aslında NATO'nun en ana odak noktası da Rusya olmuştu. Bu bağlamda hangi konuların konuşulacağı önemli. Bir yandan da güncel gelişmelerin zirveye olan tesiri, etkisi de önemli başlık olacak. Şimdi burada yemekhane, burada basın mensupları dinlenme şansı buluyor. Yemek yeme şansları buluyorlar. Dediğim gibi gerçekten çok yoğun bir ilgi var. Dün de buradaydık ancak boştu açıkçası. Zaten resmi olarak açılmamıştı. Yarın resmi bir açılış gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da giderler için ev sahipliği yaparak bir yemek verecek. Ancak şu anda bu resmi açılış olmasa da aslında fiili olarak basın mensupları için başladığının altını çizebiliriz. Çok fazla gündem başlığı var demiştim. Şimdi az önce bir haber düştü. Şu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Irak ve Suriye özel temsilcisi, aynı zamanda Ankara Büyükelçisi sıfatı da taşıyan Tom Barak'ı kabul etti. Önemli bir ziyaret. Çünkü yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD

0: ABD Başkanı Donald Trump'ın bir görüşmesi gerçekleşecek. Artık detaylar netleşti diyebiliriz. Donald Trump önce Ankara'ya inecek. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini havalimanında karşılama ihtimali olduğu belirtiliyor. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçilecek. Burada bir resmi karşılama töreni olacak. İkili bir görüşme olacak. Ve hemen ardından da ortak bir basın toplantısı gerçekleşecek. Çok merak ediliyor. Şüphesiz ki sorulacak sorular, liderlerin vereceği mesajlar çok önemli. Tabii Donald Trump aslında Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye yönelik olarak aslında olumlu bir adım atarak gelmişti. F-110 motorları yani Kaan muharip uçağına takılması beklenen, kullanılması beklenen F-110 konusundaki kongreyi yani ABD'de aslında Türkiye'nin her zaman önünde bir set olarak görülebilecek olan kongreyi de bypass ederek bu konuda bir inisiyatif almıştı. Bunun önemli bir jest olduğu düşünülüyor. Yarın da damga vuracak gelişme de bu olabilir. Çünkü Türkiye'nin uzun süredir aslında talep ettiği bir konuydu. Şu dipnotu da söyleyeyim. F-16'larda da kullanılan bir motor. Yani Türkiye'nin aslında sahip olduğu bir kabiliyeti başka bir üretim yelpazesinde 5. nesil savaş uçağı diyebileceğimiz Kaan'da kullanacak. Bu anlamda önemli. Başka jestler olabilir mi? Hangi diyaloglar ekranlara yansır? Basın toplantısında hangi konular konuşulur? Tabii ki takipte olacağız. Şimdi yalnızca 32 lider yok. Onun da altını çizmek istiyorum. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a gelecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın programında da yer alıyor. Çarşamba günü görüşecekler. Şüphesiz Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşecek Ahmet Şar'a'yla. Bunu tahmin etmek zor değil. Resmi bir bilgi olmasa da. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili temasları da çok yoğun olacak. İtalya Başbakanı Meloni ile görüşecek. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la da ikili bir görüşme gerçekleşecek. O görüşmelerin gerçekleşeceği yerlerden biri de şu an gördüğünüz bina. Burası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde yer alan bir bina. Aslında sergi salonu binası olarak biz orada çeşitli etkinliklere, basın toplantılarına katılmıştık. Ancak bu 3 gün boyunca zirve binası olarak anılıyor. Buradaki çalışanlar da bu orayı zirve binası olarak konumlamış durumdalar. Aslında şöyle bir İbrahim Toz Bey'den rica edeyim. Genel bir külliye manzarasını da sizlere göstersin. Hemen ileride Beştepe Millet Camii var. Burada da dediğim gibi zirve döneminde zirve toplantısı yani zirve salonu olarak adlandırılan, binası olarak adlandırılan bir nokta var. Aslında NATO'nun düzenlenmesinin çevreye etkileri de var. Bu anlamda Ankara'da çok fazla düzenleme yapıldı ki arkadaşlarımız günlerdir bizler de anlatıyoruz. O bağlamda aslında bir değişiklik de var. Bir afiş asılmış durumda NATO amblemi. O amblem şüphesiz ki yıllar sonra bile bu kritik zirve anıldığında o amblem kullanılacak. 32 liderin bayrağı, 32 ülkenin bayrakları var. Yollarda da 32 ülkenin yine bayrakları var. Yani liderler burada Esenboğa ya da Ankara Havalimanı'nı kullanarak indiklerinden sonra külliye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ya da konaklayacakları otellere gidene kadar aslında 32 ülkenin bayraklarının olduğu yollardan geçecekler. Tabi alınan güvenlik tedbirlerini ilerleyen yine bültenlerde arkadaşlarımız aktaracak. Ben şuna yine dönmek istiyorum. Zirve binasında hazırlıklar devam ediyor. Bir platform kurulmuş durumda. Hemen onu da gösterelim. İbrahim Toz Bey şu an gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 farklı NATO liderini karşılayacağı alan işte orası. Orada selamlaşacak. NATO Genel Sekreteri de orada olacak. O da bir nevi ev sahibi hüviyetinde. Bu bağlamda orada bir karşılama töreni gerçekleşecek. Ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Bunların hepsi çarşamba günü olacak. Yarın da bir basın yemeği verilecek. Sürpriz temaslara gebe bir NATO zirvesindeyiz. Gelecek liderleri söyledim. Yani 32 dünya lideri dışında gelebilecek devlet başkanları var. Sürpriz devlet başkanları da gelebilir. Yarından itibaren buradaki maraton daha da ivme kazanacak diyebiliriz.
1: Peki Emre, çok sağ olasın. Hem sana hem İbrahim Toz Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki işler için de kolaylıklar dileriz. Peki güvenlik önlemlerine bakalım. Çokça anlattık aslında. İşte hangi yollar açık, nasıl bir güvenlik önlemi alındı Ankara'da her bir noktada. Orayı da Serkan Şimşek'le Caner Dalgıç takip ediyor. Gidelim bir Ankara'ya. Serkan, şöyle şunu merak ediyorum. Ya bu şehirde NATO zirvesi başlıyor. NATO zirvesi var dedirten neler var? Binlerce personelin sahada olduğunu biliyorum. İşte yol güzergahları farklılaştı. Böyle tek tek anlatın. İyi olur sanki.
2: Dilekül, aslında güvenlik tedbirleri haftalar öncesinden başladı diyebiliriz. Açıkçası Ankaralı vatandaşlarda bu şehirde NATO zirvesi oluyor değil ama NATO zirvesi olacak yönünde bir tahmin, bir beklenti vardı. Çünkü gerçekten oldukça uzun bir süredir devam eden, özellikle asayiş denetimleri noktasında devam eden bir tedbir, bir güvenlik önlemi var. Tabii bizler şu anda Ankara'da Beştepe'deyiz. Beştepe semtinde biraz hemen arkamda Caner Dalgıç görüntüleyecek. Biraz önce Emre Karacan'ın aktardığı binanın dışındayız. Az önce

0: Az önce yayını basın merkezinden, medya merkezinden Emre Karaca işte bu binadan, burası Beştepe Millet Kütüphanesi, bu binadan aktarmıştı. Külliyenin içinde yer alan bir bölüm ve bu nokta aslında zirveye ev sahipliği yapacak ana nokta tabii ki. Hem basın merkeziyle hem de zirvenin de gerçekleşeceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ana salonuna birlikte. Tabii Beştepe'nin bir başka önemi aslında pek çok güzergahın da burada olması. Çünkü biz güvenlik önlemi diyoruz ama bu önlemler yalnızca denetim kapsamında değil, pek çok yolun kapatıldığını, pek çok yolun kapatılacağını ifade edelim. Hemen sol tarafta Beştepe'nin önünden geçen bir yol bulunuyor. Şimdi Caner Dalgıç ekranlarınıza getirecek. Bu yolda çok ciddi bir çevre düzenlemesi ilk etapta yapıldı. Aslında günlerdir Ankara'da yer alan neredeyse her billboardda, her türlü reklam tanıtım panosunda NATO'nun çeşitli sloganlarını görebildik ve şimdi ise bakın yolda müttefik ülkelerin bayraklarının nasıl olduğunu görüyorsunuz. Burası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen önündeki yol. NATO zirvesinin gerçekleşeceği noktaya giden yol ve müttefik ülkelerin bayraklarıyla donatılmış durumda. Zira biz ön taraftaki yolu görüyoruz ama külliyenin dört tarafındaki yolda bu bayrakları görebiliyorsunuz. Ama kentin genel yapısında da yine NATO dokusunu görmemiz mümkün. Dediğim gibi pek çok billboardda, pek çok reklam panosunda NATO sloganları yer almış durumda. Şimdi o sloganlardan bir tanesini örneğin yine ekranlarınıza getireceğiz. Yani hem bir güvenlik önlemi var kentte elbette, güvenlik tedbirleri had safhada, ama bir yandan bu kentte bir NATO zirvesi gerçekleşiyor, tarihi bir zirve gerçekleşiyor cümlesini kurabilmek için de kentin pek çok noktasında ciddi çevre düzenlemeleri yer alıyor. Bakın key to security, yani güvenliğin anahtarı gibi NATO'nun slogan ifadeleri de çok fazla billboardlarda bu tarz yerleştirilmiş durumda. Yine kavşakta bakın bir NATO otobüsü görüyorsunuz hemen alt bölümde. NATO otobüsleri de tabii bu süreçte oldukça önem taşıyor. Çünkü bu yollarda normal otobüslerin, normal araçların ulaşımına izin verilmiyor. Bu yol zira yarın ve diğer gün tamamen trafiğe kapalı olacak aslında. Şu an kontrollü bir geçiş söz konusu ama yarın ve diğer gün özellikle külliyenin çevresinde ve misafir heyetlerin konaklayacağı otellerin çevresinde kırmızı alan sistemi uygulanacak. Böylece pek çok yol trafiğe tamamen kapanırken bazı yollarda özellikle havalimanı bağlantıları da yine konvoy güzergahı olarak belirlenecek. Konvoy geçişleri sırasında da kapanmış olacak. Yani hem trafik denetimleriyle hem de yoldaki bazı kapatma uygulamalarıyla ve kentin çevresel dokusuyla aslında bu noktada Beştepe'de NATO hazırlığını bu şekilde aktarabiliriz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok sağ olasın. Hem sana teşekkür ederiz hem de Caner Dalgıç'a teşekkür ederiz. Hazırlıklar bu yönde. Liderler Ankara Havalimanı'na inecek. Orada da Emre Aytekin ve Adem Gümüş var. Bir gidelim Ankara Havalimanı'nda nasıl hazırlıklar var? Tabii yoğun güvenlik önlemleri orada da vardır hiç şüphesiz Emre, ama programa dair kimin ne zaman ineceğine dair bir fikrimiz var mı?
2: Evet Dilek Gül, şunu ifade edebilirim. ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın öğleden sonra Ankara Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Ve inişin ardından da resmi törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından buradan karşılanacak. Ve daha sonra da ikili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru geçecek. Tabii havalimanı etrafında da oldukça geniş güvenlik önlemleri alındı. Burada adeta kuş uçurtulmuyor. Polis ekipleri sahada, yine havalimanının etrafında kırmızı alan olan bölgeler. Bir tanesi burası Ankara Havalimanı. Geçtiğimiz aylarda burada bir restorasyon yapılmıştı. Moderne edilmişti burası. Buradaki pist uzatılmıştı. 3060 metre pist uzunluğuna sahip bu pist ve bu neticede de yine devlet liderleri, NATO liderler zirvesi kapsamında devlet liderleri buradaki havalimanını kullanacak ki en önemli isimlerden bir tanesi de ABD Başkanı Donald Trump. Yarın öğleden sonra buraya gelecek. Tabii dün bazı uçaklar geldi. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bazı uçaklar buradaydı. Kargo uçakları C-17 tipi. İşte Donald Trump'ın hem makam aracı hem de burada kullanacağı eşyalar da buradaki havalimanına getirildi. Burada da saklanıyor. Dediğimiz gibi burada üst düzey tedbirler alındı. Artık havalimanı tüm hazırlıklarını tamamladı. Buradaki ekipler de aynı şekilde hazırlıklarını tamamlandı. NATO liderler zirvesi kapsamında liderlerin ilk durağı havalimanları olacak. Ankara'da bir tanesi Esenboğa Havalimanı, diğeri ise arkamdaki Ankara Havalimanı olacak ki yarın buraya çok önemli bir isim inecek. ABD Başkanı Donald Trump yarın öğleden
1: Emre,
2: sonra
1: şöyle bir hemen kesiyorum seni. NATO heyetleri yavaş yavaş Ankara'ya geliyor havalimanından. Sen de bunun bilgisini aktardın bize. Bu arada NATO Genel Sekreteri Rutte de şu anda iniş yaptı ve bir heyet tarafından yetkililer

0: tarafından karşılanıyor. Görüyorsunuz öncesinde çok önemli açıklamaları olmuştu Rutte'nin. Şu anda da zirve yarın, bir gün öncesinde NATO Genel Sekreteri Türkiye'de efendim, Ankara'da ve buradaki Türk yetkililer, görevliler, bürokratlar tarafından bir çiçekle karşılandı. Ve birazdan gün içinde Rutte'nin bu arada bir açıklama da, basına yönelik bir açıklama yapmasını da bekliyoruz. Bu zirvenin ne kadar önemli olduğuna dair daha önce de yapmış olduğu açıklamalar vardı. Türkiye zirvesine dair önem atfetmişti, ayrı bir önem atfetmişti. Özellikle savunma noktasında Türkiye'nin rolüne dikkat çekmişti. Bir önceki açıklamalarda bu zirve öncesinde NATO Genel Sekreteri ve şu anda da Ankara'da Türk yetkililer tarafından karşılanıyor bu şekilde. Emre, sana döndüm tekrar. Programın detaylarını dinleyelim.
1: Evet Dilekgül, bir kez daha belirtelim. Yarın bu havalimanına önemli bir isim inecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın öğleden sonra Ankara Havalimanı'na inmesini bekliyoruz. Ve burada resmi bir törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacak ve ikili daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Dediğimiz gibi Ankara Havalimanı tüm hazırlıklarını tamamladı. Artık liderler bekleniyor ve liderlerin de ilk durağı Ankara'da burası olacak diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
0: Emre, çok teşekkür ederiz hem sana hem de Adem Gümüş'e, kameraman arkadaşımıza. Evet, Ankara'da zirve öncesinde yapılan hazırlıklar, zirvenin önemli noktalarını muhabir arkadaşlarımız ve kameraman arkadaşlarımız aktardı. NATO Genel Sekreterinin de Ankara'da olduğunu belirtelim. Son dakika olarak ekranımızda görüyorsunuz. Az önce Emre söyledi, Trump'ın yarın öğleden sonra Ankara'da olması bekleniyor. Programı da belli bu arada. ABD Başkanı Donald Trump özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi bir törenle karşılanacak. Sonrasında farklı görüşmeler yapılacak ama şu Beyaz Saray tarafından duyurulan ABD Başkanı'nın Ankara programına bakalım şimdi.
2: Resmi törenle karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşecek. NATO zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump salı günü Ankara'da olacak. Beyaz Saray Trump'ın Ankara programını duyurdu. Saat 14.15'i gösterdiğinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Devlet karşılama töreni ve şeref kıtası geçit törenine katılacak. Ardından kapılar kapanacak. Merakla beklenen o ikili görüşmeye geçilecek. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı aralanacak. Görüşmede savunmada işbirliği, ticaret ve enerji başlıklarıyla bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. Trump, muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirmişti. Görüşmede KATSA yaptırımları, Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınması, Kaan uçakları için motor satışı ve yeni savunma projelerinin gündeme gelmesi öngörülüyor. Trump görüşmenin ardından NATO liderleri için düzenlenecek akşam yemeğine katılacak. Zirvenin ikinci gününde, yani 8 Temmuz Çarşamba günü ise saat 10.30'u gösterdiğinde NATO resmi karşılama törenine katılacak. Ardından aile fotoğrafı çekimine geçirecek. NATO liderleri çalışma toplantısına katılacak. Zirve marjında Trump ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile bir araya gelecek. Görüşmelerin ardından Trump kameralar karşısına geçecek. Basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Beyaz Saray'a dönmek üzere Washington'a hareket edecek. Türkiye en son 2015 yılında Barack Obama'yı ağırlamıştı. Bu kapsamda 11 yıl sonra bir Amerikan başkanı Türkiye'yi ziyaret etmiş olacak. Trump'ın Ankara ziyareti öncesinde NATO Liderler Zirvesi'nde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara'ya getirildi. Kargo uçağıyla Ankara'ya getirilen konvoy araçları bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi. Araçlar arasında Trump'ın canavar lakaplı Cadillac marka makam aracı da yer aldı.
0: Daha gelmeden konuşmaya da başladı. Özellikle zirveye gelecek bir diğer lider Meloni hakkında bir paylaşımda bulundu Trump. Meloni ile tokalaştığı bir fotoğrafı paylaştı. Üzerine de uzaklaştırma kararı gerekiyor yazdı. Haliyle yeni bir krize de kapı aralanmış oldu. Çünkü Meloni'yi destekleyenlerin sayısı bir hayli fazla. Bir bakalım tepkilere.

0: Trump, Meloni hattında tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerikan başkanı Meloni hakkında uzaklaştırma kararı gerekiyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile geçen haftalarda yaşadığı fotoğraf tartışmasının ardından sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulundu. Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşan Trump, görselle beraber uzaklaştırma kararı gerekiyor ifadesini kullandı. İran Savaşı sırasında arası açılan iki lider, G7 zirvesinde buzları eritmiş, ancak çok geçmeden aralarında yeni bir kriz patlak vermişti. Trump, G7 Liderler Zirvesi'nde görüştüğü Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı ifadesini kullanmış. Meloni ise ben ve İtalya asla yalvarmayız sözleriyle karşılık vermişti. Trump daha sonra Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek Amerika Birleşik Devletleri İran'ı askeri olarak yendikten sonra Meloni puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım ifadesini kullanmıştı. Meloni de buna karşılık Başkan Trump bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı yanıtını vermişti.
1: Şimdi böyle Meloni özelinde konuştuk ama anlaşamadığı lider sayısı bir hayli fazla. Stüdyoda bir konuğumuz var. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman benimle beraber. Hoş geldiniz hocam. Selamlar.
2: Hoş bulduk, yayınlar.
1: Önemli tarihi günlerden geçiyoruz. Bu zirve oldukça değerli. Ve biz de aslında biraz bu NATO zirvesi öncesinde Trump'ın anlaşamadığı, laf attığı ya da niye sorun yaşadığı liderleri şöyle bir editörüm Hazal'la beraber toparladık, bir araya getirdik. Anlaşabildikleri, hatta kameraman arkadaşımdan rica edeyim, anlaşabildikleri liderleri şöyle koyduk. Recep Tayyip Erdoğan ve Edirama, Arnavutluk Başbakanı. Anlaşamadıklarının sayısı bir hayli fazla. Şöyle bir tararsa kameraman arkadaşım, göreceksiniz efendim. Dünya siyasetinden önemli isimler, önemli ülkelerle anlaşamayan bir ABD başkanı var. Önce profilleri gördüğünüzde ne düşünüyorsunuz? Bu anlaşamamanın altındaki gerekçeleri ülke ülke baktığınızda en öne çıkan sizin açınızdan ne olur?
2: Tabii aslında bu fotoğrafın bir de hazırlık süreci var. 2016 Donald Trump'ın iktidar dönemi. Hı hı. Ben buna transatlantik çatlak diyorum. Atlantik Okyanusu'nun iki kıyısının arasındaki o okyanusun aslında boyutunun iki kıtayı birbirinden daha da uzaklaştırdığı bir Amerikan başkanlığı görüyoruz. Biden iktidarı döneminde böyle bir resim yoktu. Hı-hı. Sadece belki burada o dönemki Scholz, Alman şansölyesi, Ukrayna'ya destek vermeme kararı sonrasında bir çatışma yaşamıştı Biden. Ama diğer Avrupa ülkesi liderlerle Biden'ın herhangi bir problemi yoktu. Buradaki temel gerekçe de tabii o ilk başkanlık döneminde ifade ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Avrupa güvenlik mimarisinden çıkma talebi. Ama bunu da tamamen boşluğa bırakmak istemediği için de kademeli bir çıkış öngörüyor. Öncelikle ne demişti? Savunma bütçelerini arttırın. Kendi savunmanızı artık kendiniz yapın. Biz burada bir konuşlanma artık yapmak istemiyoruz ifadesi. O dönemde çok ciddi reaksiyonla karşılanmıştı. Ne zamana kadar? Donald Trump'ın tekrar iktidara geleceği emarileri okunduğu anda ben Avrupa başkentlerindeydim. Kasım 2025 döneminde, 24'te ve orada net bir şekilde çok ciddi bir hareketlenme görmüştüm. Türkiye'ye çok ciddi övgüler ki bir yıl önce aynı başkentlerde katıldığım toplantılarda aynı söylemler asla yoktu. 360-180 derece bir dönüş vardı ve buradaki temel gerekçe Amerika Birleşik Devletleri'nin Donald Trump iktidarıyla özdeşleşen Pasifik'e veya onların tabiriyle Kuzey Yarımküre diye 2025 Kasım'ında yayınladıkları ulusal güvenlik stratejisindeki sıralandırmada birinci sıraya koydukları bölge artık ne Orta Doğu ne Avrupa ama öncelikle Batı Yarımküre diye adlandırdıkları Arktik'ten başlayıp Latin Amerika'ya kadar giden ama sadece Atlantik boyutu değil bir de biliyorsunuz batı tarafı var Amerika kıtasının asıl odaklanmaları gerektiğini düşündükleri bölge kıtanın korunması ilk defa Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde kendi kıtalarını homeland dedikleri ana vatana bir tehdit öngörüyorlar. Bunu bertaraf etmek için de belli yerlerden güç çekmeleri gerekiyor çünkü Amerikan ordusunun 2,5 savaş

0: savaş doktrini var. Aynı anda yarım kuvvetini, anavatanı korumak için, onun dışında da iki kuvvetini iki farklı yerde savaşabilecek şekilde hazır tutar. Ukrayna'da ve Orta Doğu'da bir çatışma olduğu sürece Pasifik'e asla odaklanamaz ki artık yarım kuvveti de tutmak istemiyor. Anakara'ya ciddi bir tehdit öngörüyor. Ulusal Güvenlik Stratejisi artık yarım değil ama belki de bir kuvvetini buraya konuşlandırabilmesi için Zelenski ile görüşüp o barış anlaşmasını artık yapması gerekiyor. Bu ülkeler de bunu istemiyor.
1: Bunlar en büyük karşıtı olan ülkeler zaten.
0: Çünkü Rusya'yı Ukrayna'da durdurmak istiyor bu ülkeler. Donald Trump'sa Putin'le bu noktada farklı bir yöne doğru ilerliyor.
1: Ukrayna'nın ötesi zaten kendilerine tehdit. Yani bu çok net olarak görülüyor. Evet. Şunu merak ettim. Şimdi ulusal güvenlik doktrininden bahsettiniz. Trump'ın aslında Trump'tan ziyade ABD doktrininden, ABD savunma doktrininden bahsederken aklıma şöyle bir soru geldi. O zaman Trump'ın derdi bu ülkelerin doktrinleriyle mi yoksa bu ülkelerin liderleriyle mi? Yani ya da her ikisini aslında birbirinden ayrı tutmayan bir lider profili mi var? Çünkü hep söylenir ya uluslararası ilişkilerde liderler değişebilir ama doktrinler devlet politikasıdır diye. Dolayısıyla burada böyle bir ayrıma gitmeyen bir Trump mı var? Ya da tam tersi bir görüşte mi?
0: Tabii Avrupa ülkeleri bugüne kadar bu Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı güvenlik şemsiyesinden çok ciddi anlamda refah üreterek bunu halklarıyla paylaşmışlardı. Ama artık 2016 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin yöneliminin Pasifik'e kayması sebebiyle ki bunu Obama da dillendirmişti. Asıl önceliklerin Pasifik olduğunu, yani sadece Trump'la başlamadı. Trump bunu dillendiren ve bunu açıkçası söyleme tarzı her şeye verirler denir ya, Trump'ın söyleme tarzıyla Obama'nın söyleme tarzı arasında çok ciddi fark var. Obama, daha doğrusu Demokrat Parti çoğulcu, yani beraber hareket edelim, çok taraflı sembolize eder ama Trump ile şekillenen cumhuriyetçi kadrolarsa daha ben yaptım oldu şeklinde bir tarzı olduğu için Obama'dan itibaren başlayan Pasifik'e odaklanma ki ilk Orta Doğu'dan asker çekme kararını Obama vermiştir. Bu coğrafya bugünlere gelinceye kadar bir vites yükseltmeye çalışıyor Donald Trump. Çünkü artık vakitleri kalmadı. Çin'le olan makas daraldığı için Avrupa ülkelerinin artık kendi savunmalarını kendilerine yapmasını sağlayacak öncelikle bütçesel hamle istiyor. Ama sadece bütçeyle kalmayacak gibi görünüyor. Çünkü Trump iş insanı, sürekli daha fazlasını talep eder. Bu zirvede de muhtemeldir ki daha farklı taleplerin gündeme gelmesi olası. Türkiye'ye yönelik ise tam tersi çok olumlu bir mimari öngörülüyor. Yapılan açıklamalar bu yönde, hem Trump hem de Wentz'ten gelen açıklamalar bu yönde. Neden? Çünkü doğacak boşluğu da başka üçüncü bir gücün doldurmasını istemediği için Türkiye'nin de sahip olduğu kapasite, hem insansız hava aracında paradigma değiştiren bir kapasitesi, hem de bugüne kadar bölgesinde güvenlik sağlayan ülke nosyonunu hem sahada hem masada tamamladığı için, bunu gösterdiği için Türkiye'yi destekleyerek, biliyorsunuz yeni kolordular kuruldu NATO bünyesinde. Hatta İzmir'deki merkezin kuvvetlendirilmesi öngörü ki bunların da açıklanması söz konusu bu zirvede. Bu noktada Avrupa ülkelerinden Türkiye'nin bu kadar güçlenmesini istemeyen ülkeler burada sıkıntı çıkarabilir.
1: Niye Edirama? Yani Edirama'yı da o zaman koyalım. Türkiye savunma sanayinden bahsederken anlaşabildiği bir lider profilini anlattınız. Neden Arnavutluk o zaman? Buradaki beklentisi ya da burada anlaştığı maddeler, unsurlar neler?
0: Tabii sadece Avrupa dediğimiz zaman asıl Kara Avrupa'sını düşünmemek gerekiyor. Yine Balkanlar çok önemli ve Balkanlar dediğimiz zaman da karşımıza çıkan ülke yine bir Türkiye örneği var. O noktada da diğer problem yaşayan, kendi içinde hala çözülmemiş problemleri olan Balkan ülkelerine nazaran Arnavutluğun çizdiği profil ve Edirama kişiliğinde çizilen profil daha
1: uygun,
0: güven verici. Diğer ülkelerin hala birbiriyle sınır problemi, hala anlaşamamazlık, hala kırılganlık barındırması ve tabii ki çok önemli bir unsur, Rusya'nın etki edebilme gücü olan Balkan ülkeleri varken Arnavutluk'la Türkiye arasındaki ilişkilerde, tarihi ilişkilerde bunu birazcık farklı bir düzeme oturtuyor.
1: Oldukça önemli. Şurada kafa tutan liderler ya da ülkeler diye bir soru sorsam, ilk üçünüzde neler olur?
0: Bence şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir gücünü azaltması bağlamında kendini güçlendirmek isteyen

0: Ülke birinci Fransa olacaktır. Ama ben burada asıl gölge ismin yine İngiltere olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü Brexit sonrasında İngiltere çok hızlı bir hamle yaptı. Biden iktidarı döneminde Amerikan-Türk ilişkilerinde bir sıkıntı yaşanmıştı. Çok ciddi anlaşmalar imzaladı İngiltere Türkiye ile. Çünkü asıl buradaki gücün Türkiye olduğunu çok farkındaydı. Özellikle yazılan bütün raporlar, insansız hava aracı teknolojisinde Türkiye'nin neler yapabileceği ile ilgili İngiltere menşeli bütün raporlar, buranın ne kadar önemli olduğunu altının çizildiği raporlar olduğu için geçtiğimiz sene içerisinde de bu artık bir stratejik işbirliği boyutuna, ki biz uzun yıllar Amerikan-Türk ilişkilerinde stratejik ortak mı denecek, ne denecek, Amerikan başkanından çıkacak o kelimeyi bekliyorduk. Aslında çok uzun süre önce İngiltere ile Türkiye arasında bu noktaya gelindi. Ama o noktada Fransa eğer ciddi bir hamle yaparsa,
1: ciddi hamleden kastınız ne hocam? Onu da açalım.
0: Attali danışmanlığında bir Akdeniz gücü olmak isteyen Fransa var. Ama bunu İspanya ve İtalya ne kadar ister, ki İtalya ve İspanya arası ve Türkiye arasındaki ilişkilerin boyutunu biliyoruz. İspanya devlet başkanının ağzından söyleyelim. İspanya'nın güvenliği Türkiye'den başlar. Yine Meloni ile Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkiden daha öte, Kıbrıs konusunda, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'nın bu kadar yükselmesinden rahatsız olan bir İtalya, bu noktada kendi içlerinde ne kadar birlik oluşturabilirler? Asıl bence önümüzdeki dönem problem bu olacak. Onları birleştirici bir tutkal ne olabilir? Şu anda bu Rusya tehdidi var ve bu Rusya tehdidine yakın dönemde bir Polonya'nın kendi bünyesinde Rusya'nın nefesini ensesinde hissedeceğine dair Donald Tusk'ın çok ciddi açıklamaları var. Hatta şöyle söyleyeyim
1: size. Hatta raporlar var, öyle değil mi? Son Polonya tehdit olarak lanse etti.
0: Trump tarafından ifade uyarı var. Siber bir saldırı olacağına dair ve o saldırıda bir test olacak deniyor. Neyi test? NATO ülkeleri bakalım ne kadar destek olacaklar. Ukrayna'dan desteği çekip oraya verecekler mi? Donald Tusk'ın ifadesinden şunu söyleyelim. Buldukları her bir doları bir silah almaya yatırıyor Polonya. O kadar yakın tehdit hissediyor. Hatta şöyle söyleyelim, Moldova da aynı konumda. Moldova Romanya ile birleşmeyi düşünüyor. NATO şemsiyesi altına, Avrupa Birliği şemsiyesi altına, o güvencenin altına girebilmek için.
1: Peki şunu merak ediyorum. Şimdi mesela bu zirve için Türkiye ile ABD ilişkilerinin şeklinin değişeceği, hatta yeniden yazılacağına dair yorumlar yapılıyor. Siz değerli uzmanlar tarafından çokça yapıldı bu HT360'da. Dolayısıyla ABD Başkanı'nın aynı zamanda anlaşamadığı Avrupalı liderlerle de yeni bir döneme, yeni bir ABD-Avrupa dönemine geçiş yapacağı bir zirve olabilir mi burası? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Türkiye bunda nasıl bir rol oynar? Bunu da merak ediyorum.
0: Şu anda çok ciddi bir çatlak olduğunu söylemiştik. Hem söylem bağlamında hem de Amerika Birleşik Devleti'ne yavaş yavaş çekilmeye başladı Avrupa'dan. Fiziki olarak da başladı. Asıl ihtiyaç duyulan şey bir güven tesis etmek. Türkiye'de bu rolü oynayacak. Öncelikle bu çatlağın onarılabilmesi için karşılıklı bir güven tesis edilmesi çok önemli. Tabii Donald Trump'ın ne zaman ne söyleyeceği çok kestirilebilir bir isim olmadığı için bu ne kadar sağlanabilir ciddi soru işareti. Yine alternatif isimler konuşuluyor. Olası bir iktidarın kaybetmesi durumunda J.D. Vance ihtimali konuşuluyor. Geçtiğimiz sene Münih Güvenlik Konferansı başta olmak üzere pek çok yerde J.D. Vance'in pek de olumlu söylemlerini duymadık. Yani Trump'la özdeşleşmiş bir durum değil bu. Sadece Trump'ın gidişiyle bu süreç çözümlenmeyecek. Bu, asıl ihtiyaç duyulan Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ülkeleri arasında önce Ukrayna ile başlayan, şu anda Grönland'da devam eden, araya Hürmüz'ün girdiği o çatlağın kapanabilmesi için aynı masada oturma zemini, ilk ihtiyaç bu, sonrası sonra.
1: Şu yüzden sordum aslında. Mesela şöyle söylenildi ya, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı ben bu zirveye de gelmezdim demişti. Ama yani çok ciddi 3 tane madde saydınız. Hürmüz Boğazı dediniz, işte Rusya dediniz. Dolayısıyla bunlar ABD açısından ciddi bir meseleyken, ki İran'da yalnız kaldığına dair çokça açıklama yaptı. Bu zirvedeki ilişkileri düzeltmek, revize etmek, buradan bir anlaşı ya da uzlaşıyla çıkmak Trump açısından önemli değil mi?
0: Dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda başındaki isim olarak dillendirdiği coğrafyalar artık Avrupa ile

0: ilgili herhangi bir coğrafyayı dillendiren biz bir Amerikan başkanı görmüyoruz. Öncelikleri farklılaştı Amerika Birleşik Devletleri. Ama bu Obama ile başlayan bir süreç olduğunu tekrar hatırlatalım. Bu artık şu anda ete kemiğe büründü. Şeylere kadar girdi, söylemlerden belgelere kadar girdi. Bundan sonraki süreçte önceliklendirmede Avrupa ne kadar kendini öne koyabilir? Veya şöyle söyleyelim, Şubat 2022'de herhangi böyle bir Rusya saldırısı olmasa idi, Avrupa ülkelerinden İsveç, Finlandiya NATO üyesi olmak ister miydi? Veya şu anda böyle bir üçüncü bir krizin çıkmadığının güvencesini kim verebilir? Şöyle söyleyelim, Arktik bölgesi şu anda konuşulmuyor ama önümüzdeki dönemde Hürmüz'den belki çok daha fazla konuşulacak bir yer. Veya şunu söyleyeyim, şu anda deniz ticareti ile dünya dönüyor. %90'ına yakını denizler üzerinden taşınıyor malların. Değer olarak da %70'den fazlası. Şu anda bütün Avrupa ülkeleri bu denizden yürüyen ticareti karaya almaya çalışıyor. Ve 3 alternatif güzergah var. Evet. Ve bilin bakalım en uygun güzergah nereden geçiyor?
1: Nereden?
0: Türkiye'den geçiyor. Bütün Avrupa başkentleri şu anda bunu konuşuyor. Bunu nasıl hayata geçiririz diye. Geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu önemli isimleri Türkiye'deydi. Evet.

0: olduğunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri denizlerin güvenliğini sağlama görevini bıraktığını resmen açıkladı. Yani denizler şu anda Allah'a havale edilmiş durumda. İkinci bir ülke de bu maliyeti üstlenmedi. Çünkü çok maliyetli. Bu ne demek? Denizler güvenli değil demek. Mallar, biz Covid'de yaşadık o krizi. Hı hı. Lojistik, tedarik zinciri kırıldı. Böyle bir riski göz önüne almamak için şu anda ülkeler çok apar topar bir hamle içerisinde ve alternatif güzergahlardan birisi Türkiye. De Rusya'dan başlayıp şeyden geçen Hazar'dan, İran'dan, Hürmüz'den geçen güzergah. O yüzden biz Hürmüz'de bir kriz yaşıyoruz. O yüzden İsrail Somaliland'i tanımak istiyor. Evet. Çin'in tek kuşak tek yolu engelleyebilmek için.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli katkılarınız için. Sayenizde böyle biraz anladık bu denklemi. Sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür
1: o zaman ne yapalım? Buse Genç Türk'e gidelim. Hamza Can Polat'la beraber Trump'ın kalacağı otelin önünde. Oradaki hareketliliği de Buse takip ediyor. Buse, zaten arkanda güvenlik önlemlerini görüyorum. Mesela çok merak ettim bugün okurken. Otelde nasıl bir güvenlik, içeride nasıl bir güvenlik önlemi var, kaçıncı katta kalacak, nasıl o önlem işte sağlanmış, o konfor nasıl sağlanmış, var mı elimizde böyle bilgiler?
2: Dilek Gül, yarın Ankara önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Bir yandan da önemli bir ismi aslında ağırlayacak. Peki o kim? ABD Başkanı Donald Trump. En son 2012'de İstanbul'a gelmişti iş insanı olarak ama iki başkanlık döneminde de Trump Türkiye'ye hiç gelmedi. Bu yapacağı ziyarette başkan sıfatıyla yapacağı ilk ziyaret olacak. Biz peki şu an neredeyiz? Kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat ekranlarınıza getiriyor. Trump'ın konaklayacağı o otelin önündeyiz. Bu otel Söğüt Özü'nde yer alıyor ve güvenlik, lojistik faktörlerinin etkili olduğu belirtiliyor otelin seçiminde. Çünkü NATO zirvesinin yapılacağı alana yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta Beştepe'ye bu otel ve aynı zamanda ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde de yaklaşık 300 metre uzaklıkta olduğunu ifade edelim. Bu sayede Amerikan Gezi Servisi ile Büyükelçilik arasında koordinasyonun çok daha hızlı sağlanması da amaçlanıyor. Bu otel günler öncesinde rezervasyona kapatıldı ve Amerikan Gezi Servisi günlerdir bu noktada hazırlıklarını sürdürüyor. Aynı zamanda Türkiye Emniyet Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi, Özel Harekat bu noktada güvenliği sağlamak için adeta kuş uçurtmuyor diyebiliriz. Girişlerde çok katmanlı güvenlik noktaları da oluşturuldu. Peki hangi güvenlik önlemleri alındı? Şimdi onları da dilerseniz gösterelim. X-ray cihazları kuruldu Trump'ın kalacağı bu otelin çevresine. Neden çevresine diyoruz? Çünkü artık etrafındaki sokaklar trafiğe kapatıldı. Basın mensupları, otelde konaklayan kişiler, ABD heyetinden isimler bu noktada önce X-ray cihazlarından geçiyor ve kimlik kontrolleri yapılıyor. Yaka kartlarına bakılıyor ve o kontrollerin ardından da otele giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapıldığını söyleyelim. Çevredeki yollarda belli saatlerde trafiğe kapatılacak yarın itibariyle. Şu an için park yapılmasını izin verilmiyor ama trafiğe açık bu cadde, üzerinde bulunduğumuz cadde. Bunun yanı sıra keskin nişancılar otelin çevresindeki binalara konuşlandırılacak Trump'ın gelmesiyle. Peki Trump ne zaman gelecek Ankara'ya? Yarın saat 14-15 civarında, yani 14 sularında Ankara Havalimanı'na iniş yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı karşılayacak. Ardından Beştepe'ye geçecek iki isim ve orada da bir resmi karşılama töreni düzenlenecek. İki isim baş başa görüşme de yapacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmesi önemli başlıklar var. F-35 konusu, katsa yaptırımları, Kaan'ın motorları noktasında yine bu başlıkların gündemde olacağını ifade edebiliriz. Tabii önemli başlıklar var gündemlerinde, çantalarında ABD Başkanı'nın. Aynı zamanda şunu da not düşelim. Bu otelde Trump için özel güvenlik önlemleri de alacak. Aslında özel diyoruz ama ABD Başkanları için uygulanan standart güvenlik prosedürleri bunlar. DNA örneklerinin ele geçirilmesini önlemeye yönelik bir özel tuvalet sistemi kullanılacak. Yemek ve içecekler özel prosedürlerden geçerek hazırlanacak. Trump'ın kalacağı odanın bir alt ve üst katı boş bırakılacak. 190 metrekarelik başkanlık suitinde kurşun geçirmez camlar da bulunuyor. Ve otel ABD Gezi Servisi tarafından da korunacak. Trump'ın dün aslında makam araçlarından bazıları Ankara'da görüldü. Canavar isimli bu araçlar yaklaşık 9 ton ağırlığında ve kurşun geçirmez patlamalara dayanıklı.

0: yanı sıra helikopterini de getirecek Trump ve monte şekilde gelecek ve burada monte edilecek 1000 kişilik bir ekiple Trump'ın Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Heyetinde önemli isimler de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşme yapacaklar. Bir ortak basın toplantısında beklentileri arasında olduğunu söylerim. Peki başka kimlerle görüşecek? İkinci günü yani çarşamba günü aile fotoğrafında yer alacak. Ama ondan sonra hem Suriye Cumhurbaşkanı Şara hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de bir görüşme yapması planlanıyor.
1: Buse sağ olasın, çok teşekkür ederiz. ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin önündeki güvenlik önlemlerini hem içeride hem dışarıda Buse Gençtürk bize aktardı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi öncesinde temasları da başlamış oldu. Beştepe'den bir fotoğrafı paylaşıyoruz sizlerle. Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zirve boyunca çok farklı ülkelerle, dünya liderleriyle bir araya gelecek Cumhurbaşkanı. İkili görüşmelerde bulunacak ve bu da Beştepe'den yapılan görüşmenin fotoğrafları efendim. Bu şekilde verildi basına Radev'i. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de kabul etti. Bu karelerde o anlara ait. Bu arada Ekrem İmamoğlu bugün 3 farklı davada hakim karşısına çıkıyor. Diploma davası, casusluk davası ve İBB davası. Silivri'ye gidelim. Ali Antok bizi o noktada bekliyor. Bu davayla ilgili, bu davalarla ilgili daha doğrusu hem oradaki nabzı hem de içeriklerini Ali Antok bize aktaracak. Ali Antok.
2: Evet Dilek Gül, Silivri'de bugün yoğun bir duruşma trafiği var. Ekrem İmamoğlu öncelikle diploma davasına girdi. Bildiğiniz üzere Şubat ayında ertelenmişti. 59. Asya Hukuk Mahkemesi idari mahkemeden aslında diplomanın iptaline ilişkin kesin kararını bekleyecekti. Bugün tekrar diploma davası görüldü ve Ekrem İmamoğlu orada savunmasını yaptı. Diplomasıyla alakalı 1990 yılında Kıbrıs'tan bir diploma geçişi, bir yatay geçiş süreci vardı. O süreçte Yükseköğretim Kurulu'nun üniversiteyi tanıma zorunluluğu yoktu, sonradan geldi dedi. Savunmasını bu şekilde yaptı. O duruşma, diploma davası 25 Aralık'a ertelendi. Ve orada ki idare mahkemesinin verdiği kararlarla alakalı yeniden incelenecek, 25 Aralık'a kadar ertelendi. Bir de casusluk davası var. Casusluk davası da 2019 yılında yerel seçimlerde İBB'nin içerisindeki kişisel verilerin kopyalandığı ve bu verilerin daha sonra kitle hedef, hedef kitle belirlemek için kullanıldığı, hatta yabancı örgütlere yani ülke dışındaki istihbarat örgütlerine verildiğine dair de iddianamede yer aldığı bu iddialar. Bununla alakalı da yine savcılık aslında ara mütalaasını verdi. O mütalaya göre burada somut delillerin olduğu ve tutukluların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde bir mütalaa verildi. Yani casusluk davası devam ediyor ve aynı zamanda savunmalar da devam ediyor casusluk davasıyla alakalı. Ama savcılığın ara mütalaası verilmiş oldu. Tutukluların tutukluluk halleri devam edecek. Bir de tabii ki İBB ana davası var. Onunla alakalı Tuncay Yılmaz ifadesini veriyor. İBB ana davasında 59'u tutuklu, 414 sanık var. Ve Ekrem İmamoğlu da son olarak dinlenecek. Şimdilik İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü dinleniyor Tuncay Yılmaz. O bitirdikten sonra Ekrem İmamoğlu'nun da savunmasının bugün yapılması bekleniyor. Şimdi orada İBB ana davasında bildiğiniz gibi birçok farklı iş insanlarının, inşaat firmalarının, farklı firmaların burada işin içinde olduğu bir dava. İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'na bağlı şirketlere işte para aktarıldığı, rüşvet, irtikap. Ki bu paraların aslında villalar aracılığıyla, gayrimenkuller aracılığıyla aktarıldığına dair birçok farklı iddia var. Bunlarla alakalı da zaten bu parayı yönetme işlemlerinin özellikle inşaat firmasında Tuncay Yılmaz'ın yaptığına dair iddialar var. İddianamede tüm bunlar yer almıştı. İşte onların da savunması devam edecek bugün yapılan 3 farklı duruşmada. Özgür Özel de takip ediyor tabii ki duruşmayı. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok kilit ismi de burada önemli bir şekilde duruşmayı konuyu her salonda takip eden ekipleri var. Şimdi öncelikle diploma davası görülmüştü. Ekrem İmamoğlu orada savunmasını yaptıktan sonra duruşmadan çıktı. Casusluk duruşmasına girdi. Casusluk duruşması şimdi ara verildi. Casusluk duruşmasından sonra İBB ana davası da devam ediyor bir yandan. Yani burada birçok farklı salonda davaların devam ettiğini söyleyelim. Savunmasını sadece diploma davasında yaptı Ekrem İmamoğlu. Daha henüz yeni bir savunma yok. Şimdilik Tuncay Yılmaz savunma veriyor İBB ana davasında. Takip ediyoruz süreci, buradayız, Silivri'deyiz ve gelişmeleri sizlere aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Ali Han, çok teşekkür ederiz. İmamoğlu bugün 3 davada hakim karşısına çıktı. Diploma davası ertelendi. Casusluk davasında karar bekleniyor, ara karar. Ve diğer dava İBB davası da şu an itibariyle devam ediyor. Bu arada MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığa seçilmesinin 29. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Gündeminde Terörsüz Türkiye süreci vardı. Bahçeli ile ilgili "Terörsüz Türkiye daveti inkılap niteliğindedir" dedi.
3: Terörsüz Türkiye süreci için inkılap benzetmesi yaptı. Atılacak yasal adımlara işaret etti.
4: Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye daveti, siyasi yelpazedeki konumlanışlar ve toplumsal etkiler açısından politik bir inkılap olarak nitelendirilse yeridir. Terörsüz Türkiye adımı, Cumhur İttifakı'nın gücünü pekiştirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteğiyle devlet politikası haline gelmiştir. Ayrıca Terörsüz Türkiye adımı, bölücü terör örgütü militanlarının topluma ve sivil siyasete entegre edilmesi için yasal ve yapısal reformların tartışılmasına zemin hazırlamıştır.
3: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığa seçilmesinin 29. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. "Tarih, Devlet Bahçeli'yi kriz çözücü lider olarak yazacak" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de bir mesaj yayımlayarak Bahçeli için nezaket ve feraset vurgusu yaptı. "Genel Başkanımız Türk milletinin bağrından çıkardığı asil bir lider olarak 21. yüzyıl ve sonrasındaki tüm dönemlere mührünü vurmuştur" ifadesini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da Bahçeli'nin ömrünü Türk milletinin birliğine ve dirliğine adadığını belirtti. "Müstesna bir insan olan liderimiz Bahçeli'nin genel başkan seçilişinin 29. yılı kutlu olsun" dedi.
5: 30 yılın şerefi lider Devlet Bahçeli.
3: MHP lideri için 30 yılın şerefini adlı bir eser hazırlandı. Sözleri MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Büşra Cin tarafından yazılan eser Ümran Gülcan tarafından seslendirildi. Birlik, beraberlik mesajlarının verildiği şarkı, Bahçeli'nin siyasi kariyerinden karelerin yer aldığı bir kliple paylaşıldı.
5: Cesaretin timsali, lider Devlet Bahçeli.
1: Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. 19 yaşında başlamıştı tiyatroya. Yıllarca o çok sevdiği izleyicisinin karşısına çekti. Tam 28 yıl boyunca oynadığı Lüküs Hayat oyunuyla hafızalara kazınmıştı. Yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
3: Lüküs Hayat'ın rızası Tosun Paşa'nın Tellioğlu ruhisiydi. Tiyatro ve sinemanın duayen ismi Zihni Göktay 81 yaşında hayata veda etti.
6: Nasıl oynanıyor bu altılı genyan?
7: Genyan değil, ganyan.
8: Bir sen eksiktin.
3: 1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zihni Göktay profesyonel kariyerine 19 yaşında Ankara Meydan sahnesinde başladı. 1973'te İstanbul Şehir Tiyatroları'na geçti. 28 yıl boyunca Rıza karakterini oynadığı Lüküs Hayat oyunuyla Türk tiyatrosuna damgasını vurdu.
8: İsimleri kısaltmışlar. Fifi, Cici, Mimi, Cici falan diyorlar.
3: 36 yılda 72 oyunda rol alan Zihni Göktay, radyo tiyatrosunda da oyunculuk ve yönetmenlik yaptı.
9: Önemli olan bahçeyi bulmak. Evet, şuradan geçtik mi dışarı çıktık demektir.
3: Usta oyuncu, aralarında Tosun Paşa, Atla Gel Şaban, Meraklı Köfteci, Zaman Makinesi'nin de bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı. Ömrünü adadığı mesleğinde çok sayıda ödüle layık görüldü.
10: Hey amigo, que sabada, ay cuiso.
11: Özür dileyenler?
3: Son dönemde sağlık sorunları yaşayan Zihni Göktay, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medyadan duyuran kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmediği ifadelerini kullandı. Zihni Göktay için Salı günü saat 10'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Usta sanatçı öğle namazına müteakip Şakir'in camiinde kılınacak.

0: cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.
1: Bu akşam bir hikaye anlatacağım size.
2: Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'i geçti. 16 binden fazla kişinin yaralandığı bu depremlerde 17 binden fazla insan evsiz kaldı.
0: Venezuela'daki depremlerin üzerinden 11 gün geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'i aştı. Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, iki büyük depremin ardından 6462 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı. Evsiz kalan 17 bin kişi için 79 geçici barınma merkezi kurulduğunu, 86 binden fazla aileye yardım ulaştırıldığını belirtti. Depremlerin ardından haber alınamayan binlerce kişi için bir telefon hattı ve dijital platform kuruldu. Sivil bir girişim tarafından kurulan internet sitesinde de 31 binden fazla Venezuelalı için kayıp ilanı verildi. Geçici devlet başkanı Rodriguez, afetlere müdahale edecek yeni bir askeri birim kurma emri verdiğini söyledi. Depremin en büyük hasarı verdiği La Guaira kenti de yaralarını sarmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar yaralanma riskini göze alarak hasar gören evlerine girip eşyalarını alıyor.
3: Siyasi olarak çökmüş bir ülke olduğumuz için hayatımızı riske atıyoruz. Asgari ücret 5 dolar ama en küçük buzdolabı 380 dolar. İki çocuğum ve kocamla sıfırdan başlamak çok zor. O yüzden gittiğimiz yere buzdolabı götürebilirsem daha iyi olur.
0: Güney Amerika ülkesi Venezuela 24 Haziran'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki depremi peş peşe yaşamıştı. 39 saniye arayla yaşanan depremlerde en az 58 bin binanın hasar aldığı belirtiliyor.
2: Bu dilimi noktalayalım ama saat başında devam ediyoruz. Bir yere ayrılmayın.

0: bir özel röportaj gerçekleştireceğiz.
1: NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin...
2: Bence bugünkü konuşmanın belki de en anlamlı tarafı...
3: Süslü cümleler değil, net ifade.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

1973'te Arap-İsrail Savaşı başlayınca ABD, İsrail'e destek için dev bir hava köprüsü kurdu. Ardından Avrupa'daki NATO üslerini kullanmak istedi. Ancak İngiltere, Fransa ve Batı Almanya'nın yanı sıra Türkiye'den de hayır cevabı geldi. Hem Arap dünyasıyla ilişkilerin bozulmasından hem de petrol ambargosundan çekiniyorlardı. ABD yönetimi bu tavra sert tepki gösterdi ve ittifak ruhuna aykırı olduğunu ilan etti. Başkan Nixon, gerekirse Avrupa'dan asker çekeceklerini ifade etti. Asker çekme olmadı, ancak bu olay NATO tarihinin en sert ABD-Avrupa çekişmesi olarak tarihte yerini aldı.

0: PT-360'ın ikinci dilimine devam ediyoruz. Neyi takip ediyoruz? NATO Liderler Zirvesi'ni takip ediyoruz. Şimdi bir Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da NATO Zirvesi'ni biliyorsunuz ekipler olarak, Habertürk ekipleri olarak takipteyiz. Karşımda da Aykut Türel var. Yanında da Sena Alkan ve Ayşe Süberker olacak diye biliyorum Aykut, ama ben daha fazla konuşmayayım. Sözü size bırakayım.
1: Teşekkürler.

0: Dek tarihi zirve artık geri sayım başladı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne artık geri sayıma başladık. NATO'nun kalbi bir kez daha Türkiye'de atacak. Tarihler 2004'ü gösterdiğinde İstanbul ev sahipliği yapmıştı. Zirve bu kez adres başkent Ankara. İki kıymetli meslektaşım bu saat diliminde yayına dahil oldu. Aslında onların tecrübelerinden istifade etmiş olacağım kişisel olarak hem de izleyenlerimiz. Çünkü neden? İkisi de uluslararası birçok organizasyonu takip ettiler. Biz soracağız, onlar yanıtlayacaklar. Hem Ankara zirvesinde gördükleri ayrıntıları bize anlatacaklar. Tabii tarihi zirve diyoruz, burada birçok önemli başlık masada olacak. 32 devlet başkanı, hükümet başkanı bu zirveye katılacak. Sadece onlar değil, aynı zamanda konuk ülkelerde olacak. Ayşe Süberker ve Sena Alkan. Ben çok abarttığımı düşünmüyorum. Dediğim gibi ikiniz de birçok uluslararası organizasyonu takip ettiniz. Bu kez ülkemiz, Türkiye, Ankara ev sahipliği yapıyor. Önce şunla başlayalım dilerseniz. Siz organizasyonu da öğle saatlerinde buraya geldiniz. İzlenimleriniz vardır muhakkak. Nasıl buldunuz Ankara NATO zirvesini?
1: Kolay geldik bir kere havaalanından, onu söyleyebiliriz. Gayet rahat geldik.
2: Gerçekten trafik yok gibi bir şeydi esasında. Evet. 35 dakikada biz buraya vardık havalimanından. Trafik rahatlamış ilk gördüğünüz
0: zaman. Esenboğa havalimanına gidiyoruz. Evet, tabii yeni yapılan havalimanına liderler inecek.
2: Tabii oraya liderler gelecek. O açıdan ilk fark ettiğimiz o oldu değil mi Ayşe? Hani dedik ki hakikaten trafik rahatlamış. Her yerde NATO panoları büyük büyük asılmış. Şimdi biraz tabii kamuya da izin var değil mi? Bu NATO zirvesinin olduğu 3 gün boyunca kamu çalışanları
0: kamu da izinli olacaklar. Devlet memurları izinli, sadece görevli personel.
2: Belki onun etkisiyle hakikaten Ankara'nın trafiği de rahatlamış. Bu Lahey'de de geçtiğimiz sene Lahey zirvesini de takip etmiştim. Ben aynı uygulamayı onlar da orada yapmışlardı. Şöyle geneliyle yani çok hani uzatmadan şeyi söyleyeyim. Böyle NATO genelde standart bir paket olarak NATO zirveleri oluyor Aykut. Medyanın nerede duracağından, liderlerin yemeği nerede yiyeceğine, her şey çok paket olarak geliyor ve gidiyor. Ama burada benim bugüne kadar ki yani sayıcı da yine az değil NATO zirvesi takip etmiştim ya da Dışişleri Bakanları toplantısı. Hakikaten çok içerik itibariyle de doyurucu olacağını düşünüyorum. Dönüştürücü olacağını düşünüyorum. Kolaylık açısından medya mensuplarına. O açıdan da gelirken mesela şu akreditasyon kartlarımızı alırken de hakikaten müthiş bir rahatlıkla geldik. İlk izlenim oydu bende.
1: Evet, aynı şekilde çünkü yani başkente gelmeyeli gerçi benim bayağı bir uzun zaman olmuş. Gördüğüme de sevindim ama gerçekten sakin bir başkent var. Herkes bir kere çok güler yüzlü, o belli. Hem girişimizde hem çıkışımızda hem bize burada yön gösterirlerken, çünkü çok büyük bir kompleksin içindeyiz. İşte burada da basına da gayet güzel yerler ayrılmış ama herhalde asıl mevzu yarın başlayacak. Bugün biraz daha böyle sakiniz, biraz daha böyle alışmaya çalışıyoruz ama yani Türkler tabii bu organizasyon işini iyi yapıyor. Yani bu hep böyle, her zaman böyleydi.
0: Zirvesine ev sahipliği yapmıştık, o da çok
1: evet,
0: büyük organizasyon.
1: Evet, yani o işi biz bence iyi yapıyoruz. Sen hatta hangi NATO zirvesinden bahsediyordun, Madrid mi?
2: Madrid.
1: Orada yaşadığın Madrid'de, zorluklar
2: Madrid'de
1: vesaire.
2: Madrid'de akreditasyon kartlarımızı alırken de zorlandığımız olmuştu. Burada hatta onun şeyiyle Ayşe çok erken evet. Çok sıra olabilir Ayşe, evet. Hazır olalım. Madrid'de böyleydi, Lahey'de şöyleydi. Ama burada görece tabii bir gün erken geldik. Muhtemelen onun da etkisi var. Daha rahat geldik. Ama geneliyle hani baktığında bu Lahey'den çıktığımızda ben o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyordum Lahey zirvesinde. Dönüşte bu nerede olur diye biz kendi aramızda basın mensuplarıyla da çok konuşmuştuk. Bu zirve acaba Antalya'da mı olur, İstanbul'da mı olur? Çünkü 22 yıl önce İstanbul'daydı. Ankara'da mı olur? Orada hafif böyle kulağımıza çalınan diyeyim Ankara ihtimalinin ağırlık kazandığı yönündeydi. Çünkü Ankara daha kolay, daha kompakt, çok hızlıca her yere hareket edilebilecek. Antalya ya da İstanbul'da yani trafiği ayrı ve başka unsurlar sıkıntı çıkarabilir ama Ankara en kolay ve en...
0: Bu arada NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'ya geldi. Ekranda da yansıtıyoruz. Tabii 16.45 önemli basın toplantısı olacak. Bakalım NATO Genel Sekreterinden bu kadar önemli başlık varken hangi mesajlar gelecek? Bu arada şimdi yayın yaptığımız noktanın bizim arka kalan bölümdeki binayı da izleyenlerimiz görüyordur. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte konuk devlet başkanlarını burada karşılayacak. bir geçiş noktası var.

0: Onları da an be an ekranlara getireceğiz. Tabii önemli bir zirve, birçok başlık var. İşte Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4 yıl yaklaştı. Çin'in yükselişi var. İşte son İsrail-ABD savaşı ve Avrupa'nın yeniden silahlanması, güvenlik mimarisinin inşa edilmesi. Bu zirveden siz hangi mesajları bekliyorsunuz? Hangi başlık sizce ön plana çıkacak?
1: Ben
0: bu arada savunma sanayini de unutmayalım.
1: Savunma sanayi, bol bol silahlanma ve tedarik zincirlerinin kuvvetlendirilmesi ve artık savunmaya harcanan para, evet %5'lik bir katkı bekleniyor ama olay aslında sadece o %5'lik değil. O %5'liğin savunma sanayinde hangi şirketler, hangi ülkeler arasında bölüneceği ve bundan sonra nasıl ilerleneceği konuşulacak. Dolayısıyla burada aslında ikili lider, yani liderler arasındaki ikili zirvelerin de çok önem taşıdığını düşünüyorum ve bu anlamda da önemli anlaşmalar çıkacak. Türkiye açısından da çıkacağını duyuyoruz. Hı hı.
2: Mesela bu Ayşe'nin dediği en önemli başlıklardan biri, tam böyle ABD'nin NATO daimi temsilcisi gelmeden bir mesaj vermişti. Bütün müttefik ülkelerin kapasitesinin, savunma üretim kapasitesinin Türkiye gibi olmasını istiyoruz diye. Çünkü aynı anda işte 50 ne dedi? Gemi üretebilecek tersaneleri var dedi. Bütün müttefikler bu kapasiteye gelmeli. Bu korumacı yaklaşımlar da geride kalmalı dedi. Avrupalı ülkelerin özellikle o SAFE program çerçevesinde bir korumacı yaklaşımı ilk partide görmüştük. Bunların geride kalmasını istiyoruz dedi. Bu da gündeme gelebilecek bir konu dedi. Savunma önemli ama bence onunla beraber biraz da yani NATO'yu biz hep böyle bir Kuzey Atlantik İttifakı, Amerika Birleşik Devletleri bir nükleer şemsiye, bir konvansiyonel güçtür Avrupa kıtasında ve ABD Avrupa kıtasının savunması Amerika Birleşik Devletleri'nin omzundadır gibi bir algı yıllarca yerleşti ya. Bunun da dönüşeceği, bu anlamda da bir dönüştürücü yapısı olabilecek bir zirve olarak görüyorum burayı. Yani mesela Almanya şansölyesi Merz buraya gelmeden önce yaptığı açıklamalar var. Hatta şöyle Rutte ile NATO Genel Sekreteri ile bir yanına onu aldı, bir yanına Alman şeyi savunma bakanını aldı. Üçü beraber basın toplantısı yaptı. Öncesinde hiç benim yakın zamanda hatırlamadığım şey, NATO Genel Sekreteri gitti, Almanya'nın savunma kabinesi toplantısına katıldı. Almanya belki de konvansiyonel savunmayı Avrupa kıtasında başı çekerek öne alabilecek bir ülke olabilir. Nükleer şemsiye ABD'de kalabilir deniyor. Bu bütünüyle ABD'nin Avrupa kıtasındaki konuşlanmasını da etkileyebilecek büyüklükte, ölçekte önemli bir gelişme olur. Onlar da mesela kendilerince NATO Review dedikleri bir sistem ABD geliştirdi. Pete Hegseth hatta gitti Brüksel'de, çok sert çıktı NATO müttefiklerine. Dedi ki biz bundan sonra iyi müttefiklere, bizim yanımızda olan, savunmalarını arttıranlara mealen aktarıyorum, daha fazla yatırım yapacağız, onlarla daha yakın işbirliğimiz olacak. Kötü müttefik olarak tabir edilen %2'nin altında kalan ya da çok az üzerine çıkan ülkelere daha farklı yaklaşacaklarının sinyalini verdi. 6 ay boyunca bir inceleyeceğiz, göreceğiz dedi. Bunu da kongreyle beraber yapacağız dedi. Bu bağlamda mesela Türkiye savunmasını en çok arttıran, yani gayri safi milli hasılasına oranla savunmaya en çok yatırım yapan ülkeler arasında. Bunun Türkiye'ye olumlu bir yansıması olabilir. Bütün bunlar bence bu anlamıyla bu NATO zirvesinin hakikaten tarihi diyor, çok içi boş değil yani, hakikaten tarihi.
0: Bir muhasebe vakti aslında.
1: Yani bir de Avrupalılar için.
0: Evet.
1: Tabii aslında yani şimdi NATO Genel Sekreteri Rutte ile bu AB Komisyon Başkanı von der Leyen bu The Economist'te bir makale yazdılar. Dediler ki yani NATO Soğuk Savaş döneminde evet iyiydi. Biz o ara bütün kazanımlarımızı barışa yatırdık. Şimdi şu demek aslında artık bu barış uzak bir ihtimal olmak yolunda ilerliyor. Ve dolayısıyla artık silahlanmamız gerekiyor diyorlar.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin bir açıklama yapmış. Sanırım Emre Karaca detaylarını bize aktaracak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Trump'ın ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamanın detaylarını Emre Karaca'dan alalım.
3: Evet, İletişim Başkanı Burhan Etnuran mesajında yarın ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye'ye geleceğini ifade etti. Ankara'da yapılacak görüşmelerde iki yakın müttefik ve stratejik ortağın arasındaki savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini vurguladı. Mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını belirtti. Görüşmede ayrıca küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Yarın ABD Başkanı Donald Trump gelecek ve inişinin hemen ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iki

0: ...kıymetli bir görüşme gerçekleştirecek.
1: Emre Karaca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamasını aktardı. Dilerseniz buradan da devam edebiliriz. Çünkü sadece NATO zirvesi değil, ABD Başkanı Donald Trump'ın buraya gelmesi de ayrı bir dikkat çekici boyut.
2: Orada resmi ziyaret, yani Burhanettin Duran'ın açıklamasında resmi bir ziyaret olarak nitelendirilmiş. Biz bunun hani yani resmi ziyaret olacağına dair böyle arka plan bilgileri geliyordu ama nasıl isimlendirilecek resmi açıklamada ben merak ediyordum. Resmi ziyaret kapsamında geldiği resmi açıklamaya da düşmüş. Yani burada ATP protokol kapısından o A kapı oradan giriş protokol kuralları da ona göre belirlenecek. Yani aslında bu NATO zirvesine geliyor Amerikan Başkanı, evet, ama aynı zamanda Türkiye'ye de resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş oluyor bu vesileyle. Onu da görmek lazım buradan.
3: İlk döneminde gelmemişti çünkü.
1: Gelmedi. Bu açıdan da önemli bir ayrıntı.
3: Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan için geliyorum dedi. Şimdi ben şunu da tabii merak ediyorum. Hani Avrupalı liderler acaba bu sefer nasıl bir zirveye yaşayacaklarını düşünüyorlar. Çünkü geçen zirvede bayağı gergin geçmişti. Bayağı sert konuşmaları vardı Trump'ın. Şimdi bu sefer bakalım ne
1: geçen
3: olacak?
1: Çünkü bu şimdi bu İran'la olan savaşta
3: zaten orada da biraz
1: Atan Kaplan dedi, korkaklar dedi.
3: Takıştı birçok Avrupa lideriyle.
2: G7'de de ben patronum diye girdi. Sonra röportajda yani ben şaka yapıyordum. Komik yani esprili oluyordum orada dedi ama içeri girip beni bekliyorlardı. Ben de ben patronum diye girdim dedi, hatırlayın yani.
3: Yani çok gergin işler oldu ama sanırım Avrupa'da artık işin biraz idrakine vardı ve bir anlamda da belki Trump'ı da idare etmek hani içinde olabilir. Burada bir takım hani işbirliğine, önemli mutabakatlarına varabileceklerini düşünüyorum. Çünkü gerginlik hani ittifaka çok fayda sağlayan bir durum değil. Çünkü Trump'ın tehditleri gerçekten yüksek seviyede.
2: Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda bizleri kapıları kapatınca her türlü tartışma yapalım ama bunu basının önünde yapmayalım. Türkiye olarak rolümüz bu olacak dedi. Biraz yatıştırıcı. Evet. Çünkü hakikaten yani kapıyı kapattığında gerginlik olabilir mi?
3: Tabii.
2: Tabii olabilir. Yani neticede bir tarafın başka bir talebi var. Öbür taraf bunu ne kadar karşılayabileceğine ilişkin çeşitli yaklaşımlara sahip. Dolayısıyla biraz gergin de geçebilir. Kimse bunun böyle geçmeyeceğinin garantisini de verebilir mi şu noktada? Çok emin olmamakla birlikte. Mesela Amerikan basını da görüyorum, Avrupa basını da görüyorum. Dramasız, sakin, suhuletli bir zirve olmasına dönük böyle arka plan bilgileri aktarıyor Avrupalı yetkililer, beklentilerin ne olduğuna dair. Dolayısıyla belki böyle biraz hızlıca liderlerin bir araya gelip muhtemel önde de bazı anlaşmalar yapılmış ve hazırlanmıştır. Üzerinden geçecekleri bir zirve olacak. Gerginliksiz olsun dileyelim ama
1: umarız,
2: tabii yani
1: son dahi bildirgesinden 5 maddelikti sanırım. 5 maddelik bir bildirgeydi. Bu bildirge
2: Geçen sene. Lahey'deki 5 maddelikti pardon.
1: Bu zirvede bildirgeye nasıl şimdi biraz gergin geçmesini bekliyoruz. İçeride evet gerilecekler ancak bildirgeler biraz daha böyle tabii bir tonlaması diplomatik dilin olduğu metinler. Nasıl bir bildirge ortaya çıkar?
2: Gelmeden ben bir hatırlayayım, hafızamı tazeleyeyim de Lahey'deki bildirgeye baktım. 5 maddelik mesela ilk maddesi işte birimiz hepimiz hepimiz birimiz için mentalitesini anlatan o 5. maddeyle başlıyordu. Onun 2. ve 3. maddelerinde özellikle bu gayri safi yurt dışı hasılaya oranla savunma harcamalarının arttırılmasına dönük hedefler koyulmuştu. Ben burada Reuters'a sızan bazı bilgiler var, siz de görmüşsünüzdür. İran konusunun mesela girebileceği ifade ediliyor bildirgeye. Bildirgeye İran girerse bu yani Rusya'nın stratejik konsepte yer aldığını gördük, Çin'in gördük. İran'ın İran'ın girişiyle beraber aslında Amerika Birleşik Devletleri NATO'da mesela müttefikleri yanına çekmeyi çok istedi ama hiçbiri istemedi. Şimdi NATO bildirgesinde İran nasıl tanımlanacak mesela?
3: Hiçbir zaman
2: nükleer silaha
3: sahip olmayacak denilecek.
2: Bunun
3: orada
2: ilişkin bir not düşülecek. O önemli ve bu muhtemelen savunma sanayi harcamalarının arttırılması ayağı içerisinde nasıl yapılacak? Nasıl dağıtılacak? Hangi ülkeler neye yatırım yapacak? O dönemde kararlaştırmışlar. Ne kadarını yaptıklarına da bakacaklardı. Yani bildirge yine böyle 5-6 maddelik bir bildirge olacak gibi en azından Reuters'ın aktardığı o. Ama bakalım hani satır aralarını okuyacağız. O da
3: yani önemli. Bildirgeler genelde hani bir şablonla geliyor. Hı-hı. Evet, tehditler değişiyor. Birileri giriyor, birileri çıkıyor. Hani zaten Çin ve İran, Rusya zaten tehdit olarak tanımlandı.

0: Almaya devam edecek ama bence bu zirvede daha önemli bir şey ülkelerin kendi aralarında yapacakları olan anlaşmalar. Yani şimdi biz kağıt üstünde hep bir şeyde evet belli hedefler koyuyoruz ama bu hedeflere ulaşmakta bazen zorlanıyor ittifak üyeleri de. Çünkü kendi aralarında da gerginlikler var ki biz birkaç tanesiyle gerginiz sınırlarımız itibariyle. Dolayısıyla hani bildirgenin yanı sıra aslında kim kiminle nasıl yol yürüyecek bundan sonra onlar çok önemli olacak gibi geliyor özellikle Türkiye açısından.
1: Ya o ATO Kongresyum'daki savunma sanayi forumu hakikaten bence en yakından izleyeceğimiz ve yani benim duyduğuma göre bazı ittifak üyesi ülkelerin yetkililerinin de merak ettiği ne olacak orada diye evet. Böyle üzerinde düşündüğü konuştuğu bir yer olacak. Orada ne çıkacak ona bakmak lazım. Yani neye imza atılacak ikili olarak ne yapılacak hangi adımlar atılacak. Mesela İtalya'nın bu bayraklar dronlarla ilgili bir işbirliği olmuştu geçtiğimiz tabii. Yıllarda. Benzeri İspanya ile Türkiye arasında yakın savunma anlaşmaları var. Bunlar
2: ücret eğitimi
1: evet katlanarak evet. Artacaksa ne yönde artacak, neleri kapsayacak ona da yakından bakmak evet. Gerekecek tabii.
2: Tabii şimdi 2004 tarihler İstanbul zirvesi. O zaman zirvede temel gündem NATO nasıl genişleyecek? Şimdi 2026 NATO'nun geleceği ne olacak? 22 yıl geçti o zirvenin üzerinden. NATO'nun geleceği açısından da birçok aslında yeni temel sorular eklendi. Yani işte Rusya, Ukrayna o dönem. Eskiden temel birkaç tane gündemi vardı. Kriz yönetimi, terörizm, işte yakın tarih olduğu için o dönemde Afganistan meselesi. Bu sefer NATO bambaşka meselelerle uğraşıyor. Çok genişledi.
0: Yani krizler genişledi. Yani daha önce çıkmayan hiç savaşlar çıktı. İşte Libya, Suriye, işte Rusya, Ukrayna en son ki o yeni bir kriz sayılır 4 yıldır. Başka nereler var? Yani Kafkaslar, işte Ermenistan, Azerbaycan vesaire, İran zaten öyle. Gazze katliamı var, Filistinlilerin durumu var. Dolayısıyla hani Türkiye böyle etrafında krizlerin çıktı ama bir şekilde onların dışında durmayı başarabilen bir NATO üyesi olarak duruyor. Ama bu sefer sanki yani bir şeyler daha farklı değişecek gibi geliyor bana. Yani daha agresif belki adımlar atılacaktır özellikle savunmaya dair. Zaten savunma demek aslında caydırıcılık ve savaş da demek bir anlamda. Dolayısıyla nasıl bir döneme giriyoruz göreceğiz.
1: Dünyanın 55 noktasından fazla yerinde şu anda çatışma, iç savaş ya da savaş var. Evet. 55 nokta ve son yıllarda gördüğümüz savaşların hiçbir bütünüyle bitmiş değil. Mesela Gazze'de evet. İzlediğimiz soykırım bitti mi? Hayır, bitmedi. Ateşkes'ten bu yana 1000'den fazla Gazze'li öldürüldü. Ha keza gidelim bakalım diğer noktalara. Rusya-Ukrayna savaşı bitirilemez noktada devam ediyor. Cephede çok fazla kayıp veriyor iki tarafta. Oradan baktığımızda İran'a bir ateşkes var sözde. Savaş bitti diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Artık gri alanlar var. Yani ne savaşın olduğu ne barışın olduğu alanlar. Dolayısıyla burada ittifak üyeleri bunları nasıl yönetecek? Bu alanlarda nasıl işbirlikleri yapacak? Bunları da konuşmaları gerekiyor. Artık çünkü tehdit bir yerde, bir tarafta değil. NATO açısından, perspektifinden bakarsak her yerden, siberden de çıkabilir diyorlar. Evet. Dolayısıyla bunları da kapsayacak çok daha büyük alanlarda çalışmaları gerekiyor. Bunları da esasında modellemelerle bir süredir yapa geliyorlar. Avrupa'ya belki biraz daha fazla rol vermeye, Amerika'nın ısrarla istemesinin arkasında yatan bir neden de bu olabilir.
2: Tabii sadece Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri değil, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore bu zirvede olacak.
0: Kanada,
2: bu açıdan da biraz zaten. Değerlendirmek gerekir sanki.
0: Yani o tabii çünkü o zaman Asya'ya doğru, Pasifik'e doğru yöneldiğinin aslında bir anlamda da teyidi. Yani oradaki dostları Amerika'nın işte Güney Kore olsun, Japonya olsun, bir de Çin var orada. Dolayısıyla orada da bir takım formasyonlar olacağını ben düşünüyorum açıkçası.
1: Bir süredir davet ediliyor bu ülkeler. Mesela geçtiğimiz yıllarda da birkaç zirveye katılmışlardı. Yani bize şu soruyu sorduruyor. Şimdi bu Rusya perspektifinden hep NATO'nun genişlemesi konuşulurken NATO'nun sınırları neresidir, nerede başlar, nerede biter diye sorulurdu ya. Şimdi NATO'nun sınırları artık işte güneyinde evet Türkiye var, işte kuzeyini görüyoruz, Baltık ama bunun da ötesinde bir şeye hazırlanıyor olabilir NATO dedirten ya da caydırıcılığı ona göre planlıyor NATO dedirten gelişmeler mesela düzenli olarak katılmaya başlamış olmaları, bir kere değil daha önceki zirvelere de geliyor olmaları.

0: biraz daha artık NATO'nun daha global bir perspektifle baktığı bir yere doğru evriliyor sanki.
1: Bu arada liderler de NATO zirvesi için Ankara'ya gelmeye başladılar. Ankara Havalimanı'ndan görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Tabii çok artık kısa bir süre kaldı. Saatleri sayıyoruz. Geri sayım başladı. Bir yandan da onu da hatırlatmış olalım izleyenlerimiz için.
0: 22 yıl
1: tabii sonra. Heyecan verici. İşin magazin kısmında çok konuşuluyor. Çok. Dün işte Trump'ın aracını konuştuk. Akşam programında.
2: Yani çok böyle
1: Macron nerede koşacak?
2: Şimdi bir görüntü değil.
1: Çok standart.
2: Ne yapacağını biliyoruz.
1: Yani normalde bir prosedürmüş. Her zaman standart uygulanan. Amerika Birleşik Devletleri içerisinde de gittiği ziyaretlerde, seyahatlerde de kısa mesafeler için kullanmayı tercih edebilirmiş Amerikan başkanları. Böyle bir durum var. Tabii işin magazin kısmı.
0: Gerçi çok günlerdir kısa bana herkes şunu soruyor. Değil mi burası? Yani şurada bir yerde olacak zannederim konaklayacağı. Evet, ama belki yine de ihtiyaç
1: kalkıp da tekrar evet. buraya gelmesi mümkün değilmiş gibi gözüküyor ama bu Amerikan başkanı ve söz konusu da Donald Trump. Yani.
0: Dün çok güzel bir özel habere imza attı Habertürk Emre Aytekin. Hakikaten bence zirve öncesi çok dikkat çekici bir görüntüydü. Benzin ofisinde, bir petrol ofisinde Amerikan başkanının konvoyundaki araçların benzin alıyor olması. Kendimizi şey yaparken bulduk sonra haber merkezi olarak. Yani ne kadardır bunun, litre ne kadar doluyor, ne kadara geliyor? Bunların hesabını ya güzel bir, tabii bunu diplomatik magazin, siyasi magazin yönü konuşuluyor
1: yani,
0: her zaman.
1: Yani günlerdir Ankara'da yaşayan insanlar bana şeyi soruyor. Macron nerede koşacak?
3: Tabii de o var.
1: Mesela
3: doğru.
1: Botanik Park'a yakın oturan birisi diyor, acaba bizim burada mı koşacak?
0: Dikmen
1: Vadisi, Eymir, Mogan Gölü de seçenekler arasında. Şimdi bu netleşmedi ama benim kişisel olarak tahminim sanki Botanik Park gibi.
0: Buraya daha yakın olduğu için.
1: Daha doğrusu Macron'un konaklayacağı yeri. Çok kısa bir mesafe. Zaten böyle izole edilmiş bir alan. Hani zaten dezenformasyonla mücadele merkezi onu yalanladı. Park tamamen kapatılacak. Ama kırmızı alan içerisine yakın olduğu için zaten güvenlik önlemlerinin standart üstünde olacağı bir yer gibi. Tabii işin magazini önemli.
0: Bir lider daha koşabilir diyorlar ama yani o da yani teyitsiz bir bilgileriniz, çok bakmadım o kısma konunun.
1: İşin magazinde daha... sadece bu da değil. Yani liderlerin birbiriyle o zirvelerde şakalaşması, mimikleri biz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı zirvelerde de takip ediyoruz. Acaba Amerikan başkanıyla nasıl tokalaşacak? Mesela Macron'la çok değişik bir
3: ilişkileri var.
1: İlişkileri
0: çok iyi anlaşıyor ama biz anlaşamıyoruz demişti, hatırlarsınız. Geçtiğimiz zirvelerden biriydi. Avrupa Siyasi Topluluğu olabilir, AST zirvesi olabilir. Bir de mesela G7'de Meloni'nin sigara sağlığa zararlıdır, sigarayı bırakmış olması üzerinden evet. çok konuşulmuştu. Evet. Sonra Cumhurbaşkanı'nın ondan önceki bir zirvede bırak artık şunu dedi. Böyle anlarda çıkabilir bu zirveden de belki bir parça. Ama yani biraz daha tabii savunma odaklı olduğu için G7'deki tabii gibi Avrupa Siyasi Topluluğu'ndaki kadar evet. geniş olmayabilir.
1: Ağır başlıklar olunca tabii biraz böyle nefes aldıracak haberlere de bu zirve açısından muhakkak ihtiyaç olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yayınımıza devam ediyoruz. 32 lider Ankara'da buluşacak. Biraz da Rusya'yı konuşalım isterseniz. Çin'in yükselişi olabilir. NATO'nun gündemi açısından iki ülke ilişkiler bağlamında oldukça kritik her zaman.
0: Rusya'da tam ben gelirken şöyle haberlere bakıyorum. Sabah erken saatlerde yine Kiev'e Rusya'nın çok büyük bir hava saldırısı oldu. Bir süredir devam ediyor biliyorsun. Rusya'nın içindeki altyapıyı, petrol rafinelerini vurdukça Ukrayna, Rusya öyle bir yanıt veriyor. Hemen ondan önce cepheye gitti.
1: Tatbikat oldu ki ülke.
3: Evet.
0: Evet. Hemen ondan önce cepheye gitti Putin. Ve böyle bir başkomutan edasıyla toprak kazandıklarına dair bazı açıklamaları oldu. Genişlediklerine Donetsk bölgesinde. Ama yani bazı gözlemciler de onun tam olarak öyle olmadığını söylüyor. Tabii bilemiyoruz cephe altında ne yaşanıyor. Ama burada Zelenski ile bir görüşmesi olacak Trump'ın. Bir araya gelecekler. Öncesinde bir telefon görüşmesi de yaptılar. Putin'le de görüştü demiş. Demiş ki yani ben çözeyim bu işi. Bir kere daha Trump'ın öyle bir teklifte bulunduğunu Rusya tarafı söylüyor ama bilmiyorum yani artık bu iş o kadar kolay çözülür bir noktada mı değil mi?
3: Bence Rusya da biraz değişti savaşın ilk başlangıcından bu yana. Yani onun kolay bir sınır ötesi operasyon olduğunu düşündü. Avrupa'nın bu kadar Ukrayna'ya sahip çıkacağını düşünmedi. Ki Trump'ın Ukrayna'ya verilen destekten şikayetçi olması da aslında o dönem onun lehine gibi gözüküyordu ama şimdi Avrupalı liderler ve Amerika yine Ukrayna'ya 2027 yılında da

0: 2026'ya eşdeğer yardımı yapmaya devam edecekler. Diğer yandan her gün cephede asker kaybediyor, her gün ekonomisi biraz daha kötüye gidiyor. Dolayısıyla eminim Putin'in gözü kulağı
1: burada olacak.
0: Buradadır zaten.
2: Yani yakından takip edecekleri aşikar. Şu an Moskova'nın içerisinde, Sivastopol'de, Kırım'da da dahil olmak üzere, yani ilhak ettiği Kırım'da diyeyim, çok büyük bir yakıt sıkıntısı yaşanıyor.
0: Evet.
2: Yani 18 saat araçta sıra beklemen gerekiyor yakıt alabilmek için. Bu Ukrayna'nın rafinerilere yaptığı saldırıların neticesi olarak. Mesela geçtiğimiz günlerde, hatta şuraya bir yere not almıştım, Siberbank'ın yönetimi Rusya'da diyor ki bu savaşı artık bir an önce bitirmemiz gerekiyor gibi bir açıklaması oldu. Aslında birkaç hafta önce Putin de benzeri bir açıklamayı yaptı. Rusya'nın Davos'u dediğimiz o öyle adlandırılan toplantıda, St. Petersburg'da. Ama buraya gidecek mekanizma, yani müzakere yolları bir süredir tıkanmış gibi Aykut. Bunu açacak bir şeye ihtiyaç var ve o noktaya bir türlü gelemiyor taraflar. Masaya da gelse, özellikle toprak konusu halen daha aynı, halen daha aynı, halen daha aynı. Yani değiştirilemeyen bir döngü içerisine girdi bu müzakere süreci. Burada o kilidi açacak bir şeye ihtiyaç var. Bugün belki, bugün yarın buralarda yapılacak görüşmeler bir parça orada taraflara müzakerenin kapısını açacak bir girdi, bir mekanizma sağlayabilir. O da Trump'ın işte 90 dakika görüşmüş Putin'le. Burada Zelenski'yle yapacağı görüşmenin çıktısına bakmak gerekecek. Anca öyle.
0: Trump'ta Zelenski'nin şeyini de hatırlatmakta fayda var. Yani nereden neler oluyor, neler yaşıyor dünya. Beyaz Saray'da azarladı. Evet.
2: Elinde hiçbir kart yok dedi.
0: Hiçbir şey yok. Şimdi aslında Zelenski biraz, yani Zelenski aslında bence biraz pozisyonunu da kuvvetlendirdi bu süre içerisinde. Yani bir kere onların o drone saldırıları, zaten onlar da iyi bir drone yapımcısı. Yani Rusya'nın oldukça canını sıkıyor. Dolayısıyla hani arkasındaki destek de gitmediği için şu an Zelenski'nin eli bir lokma sanki Putin'in üstünde gibi duruyor. Ama tabii bu tamamen hani müttefiklerin ona vermeye devam edeceği yardımlarla alakalı bir şey. Ki hatırlayın, yani ilk Zelenski Cumhurbaşkanı seçildiği zaman komedyen diye aşağılamıştı. Ardından görüşmem dedi, yıllarca bunu sürükledi, görüşürüm görüşmem vesaire. Bugün geldiğimiz nokta Rusya için daha kritik gibi duruyor.
2: Yani masa çok hızlı dönebiliyor, eli güçlü olan çok hızlı değişebiliyor. Elinde hiçbir kart yok dediği Zelenski için Amerikan Başkanı G7 zirvesinde iyi gidiyorlar dedi sahada. Çünkü Rusya'nın içerisinde hakikaten savaşı Rusya'nın içerisine taşıyacak hamleler yapmaya başladığı için Ukrayna. Ama burada da işte o açmaza giriyoruz. Hakikaten bir Meksika açmazı benzeri bir açmaz yaşanıyor. Bir eli güçlü olan taraf masaya daha kuvvetli oturacağı için müzakere isteyebiliyor ama eli zayıf olan taraf elinin güçlenmesi için sahada baskı uygulayabiliyor. Rusya'nın içerisinde artık bizim Kiev'de yöneticilere suikastler yapmamız lazım. Çok daha büyük adımlar atmamız lazım. Taktik nükleerler de devreye girmek gibi yorumlara kayan değerlendirmeler var. Özellikle bu Şahin kanatta. Çünkü ilerlemeyi sağlayamadıklarını özellikle cephe hattında onlar da bir ölçüde kabul ediyorlar. Her ne kadar ilerledik deseler de mesela yeterince ilerleyemiyoruz diyorlar. Dolayısıyla bu açmazı nasıl çözecek? İşte
0: çözmek istiyorlar mı? O da yani ilginç. Çünkü çok bence tarihi bir fırsat Türkiye'nin arabuluculuğunda kaçırıldı. Orada bazı müttefik ülkelerinde bu oyunu, daha doğrusu bu anlaşmayı bozduğu da söyleniyor. Hı-hı. Aslında anlaşmaya varılacaktı ama işte
2: Ayşe, o tarih Mart yani 2022 idi zannederim, değil mi?
0: Evet galiba.
2: Orada Dolmabahçe Sarayı'ndaydı. Hı-hı. O da çok tarihiydi. Orada evet. Böyle bizzat biz Habertürk olarak yine izledik. O dönemde bir taslak metine imza neredeyse atılmıştı. Ya. Her şey netti. Hatta diyorduk ki herhalde buradan artık buradan sonrası anlaşma. Ben ondan birkaç gün sonra Ukrayna'ya Zelenski ile röportaja gittiğimde bir gün önce Boris Johnson geldi. Ve sonra bir şey oldu.
0: Ben isim vermek istememişim ülke olarak ama.
2: Neden verebilirsin? Çünkü bunu yapıyorum. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da söyledi. Hatta o dönem Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı'ydı. Evet. Boris Johnson geldi. Ukrayna'da görüşme yaptı ve bu iş bozuldu diye onlar da çok açık kaynaklara dayandığı için hiç artık şey yok. Öyle bir kanaat oluştu. Tabii. Neticede biraz savaşa ittirildi Ukrayna gibi bir görüş yerleşti. Dolayısıyla aslında o zaman çözülebilirdi. Bilirdi. Çözülmediği için bugünü yaşıyoruz diyen Diplomat da çok.
0: Tabii.
1: Şöyle biz nefes alalım diyorum. Emine Erdoğan da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında. Çarşamba günü lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Önemli bir program. Çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı gerçekleşecek. Şimdi haberimizi izleyelim. Bakalım bu programın detaylarında neler varmış.
3: NATO zirvesi marjında lider eşlerini ağırlayacak. Çankaya Köşkü'nde lider eşleriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek. Bir dizi etkinlikle Türk kültürünü ve mutfağını tanıtacak. Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini çarşamba günü Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı eşini tek tek karşılayacak. Ardından çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın artırılması amaçlanıyor. Bu konuda paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve müttefik ülkelerdeki iyi uygulamaların paylaşılması hedefleniyor. Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan, lider eşleriyle öğle yemeğinde buluşacak. Türk gastronomisini yansıtan lezzetler masalarda yer alacak. Lider eşlerine Türk mutfağı yakından gösterilecek. Lider eşleri yemeklerini, İznik Çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yiyecek. Emine Erdoğan ve lider eşleri daha sonra aile fotoğrafı çektirecek. Aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek.
0: Vay, etsin biraz.
1: Artık geri sayım başladı. Tarihi zirveye az önce izledik. Emine Erdoğan da lider eşlerini ağırlayacak. Tabii bir yandan diplomasi devam ederken diğer taraftan da hem Ankara'nın hem de lider eşlerinin de programları olacak. Ayşe Süberker ve Sena Alkan, çok kıymetli katkılar yaptınız. İkinizin de tecrübelerinden ben şahsen istifade etmiş oldum. Keyifle dinledim.
0: Siz çok ciddi bir hazırlık yaptınız Ankara ekibi olarak. Biraz ondan da bahseder misin? Yani çok kolay olmadı. Bizim için İstanbul'dan buraya hani akreditasyonu almak bile uzun sürdü. Siz neler yaptınız? Bir de hani Habertürk izleyicileri ne görecek bu
1: zirve boyunca? Şimdi Habertürk izleyicileri öncelikle şunu görecekler. Gerçekten hepimiz, hani sadece Ankara Büro değil, bütün Habertürk ekibi olarak biz bu işi çok önemsedik. Çünkü bir kere bu zirve ülkemizde yapılıyor. Liderler Zirvesi. Biz ev sahibi olarak bakıyoruz olaya. Sıcak görüntüler bu ekranda olacak. Zaten haberlerimizi, dosya haberlerimizi, paket haberlerimizi, özel haberlerimizi günler öncesinden hazırlamaya başladık. Zirvenin olacağı iki gün boyunca nerede ne var? Sıcak konu neredeyse Habertürk orada olacak. Ekip arkadaşlarımızla birlikte. Dolayısıyla kıymetli analizler olacak. Bilgi ekranımız olacak. Yani NATO'nun tarihinden bu zirvenin ayrıntılarına kadar izleyenlerimiz Habertürk'ü açtıkları zaman doğru bilgiyi görecekler. Öncelikle bunun teminatını verebiliriz. Çok hazırlandık. Ankara gibi hazırlandık.
2: Evet, Habertürk ekibi, evet. Habertürk Ankara ekibi Ankara gibi hazırlandık.
1: Bulunduğumuz yerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çok yakın bir yer. Biraz da o hazırlıkları da yani odamızın camından baktığımız zaman gözlemledik. Dolayısıyla büyük bir emek var. Umarız o emeğin karşılığını almış oluruz hep beraber.
0: Ağzımızın akıyla çıkalım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Dediğimiz gibi geri sayım başladı. Tarihi zirve, ev sahibiyiz. Başkent Ankara. Artık liderler geliyor. Rutte'de NATO Genel Sekreteri saatler 16.45'i gösterdiğinde kameraların karşısına geçecek ve zirveye dair bir basın açıklaması yapacak. Biz sözü Ankara'dan şimdilik bırakalım. Ancak saat başında da kaldığımız yerden Sena Alkan devam edecek ve sonrasında da Ayşe Süperker.
4: Peki biz de sözü alalım o zaman İstanbul'dan. Devam edelim. Gündemin geri kalanına bakmaya. İran, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamane'ye bir veda düzenliyor, biliyorsunuz günlerdir devam eden. Tahran'ın merkezinde düzenlenen bu ana resmi geçit törenine milyonlarca İranlı katılıyor. İmam Hümeyli Musalla Camii'nde düzenlenen resmi devlet töreniyle başlayan cenaze programı halka açık şekilde devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan törene bayrak ve posterlerle katılan milyonlarca İranlı Demavend Caddesi'nden başlayarak İmam Hüseyin, İnkılap ve Azadi meydanlarını dolduruyor. İranlılar eski dini lider Ali Hamene'yi gözyaşları, ahıtlar ve dualarla uğurluyor. Törende sık sık ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atılırken halka aşırı sıcaklardan etkilenmemeleri için su ve çeşitli içecekler ikram ediliyor. Hamene'nin naaşı Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed'deki törenlerin ardından

takip ediyor. ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor açıklamasıyla gözler ikili arasındaki ilişkiye çevrildi bir kez daha. İsrail Başbakanı Netanyahu Trump'la ilişkilerinde çatlak olmadığını savundu. Görüş ayrılıklarına dair iddiaları da reddetti, kabul etmedi. İsrail basınındaysa Trump'ın Netanyahu'dan Batı Şeria'da şiddetin durdurulmasını

0: Netanyahu, Trump ve ben 4 barış anlaşması ortaya koyduk iddiasında bulundu. İsrail basınında ise Trump'ın gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek Netanyahu'ya resmi talepler ileteceği belirtildi. Kanal 13'ün haberinde Trump'ın işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrail şiddetinin ve ordu ihlallerinin durdurulmasını talep edeceği iddia edildi. Trump hafta sonu yaptığı açıklamada Netanyahu'nun kendisinden görüşme talep ettiğini söylemiş. Aralarının çok iyi
1: talep edeceği belirtiliyor.
2: President Trump, are you confident, sir, there'll be peace in Gaza?
0: Trump'la ilişkimizde çatlak yok dedi. İran konusunda görüş ayrılıkları yaşadıkları iddiasını reddetti. Amerikan basınına konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisi hakkında patronun kim olduğunu biliyor diyen Amerikan Başkanı Trump'a yanıt verdi. Trump'la İran konusunda görüş ayrılıkları yaşadıklarına dair iddiaları reddeden Netanyahu, iki ülkenin ortak hedefinin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu söyledi.
3: Trump ABD için, ben de İsrail için en doğru olanı yapıyoruz. Her ailede, her yakın dostlukta olduğu gibi bazen fikir ayrılıkları olur ve bunları açık şekilde konuşuruz. Genellikle de çözeriz. İran'ın nükleer silah programından vazgeçmesini istiyoruz. Zenginleştirilmiş nükleer materyalin ülkeden çıkarılmasını ve nükleer zenginleştirme tesislerinin sökülmesini istiyoruz.
0: Kalıcı bir savaş durumunda değiliz diyen Netanyahu, Trump ve ben 4 barış anlaşması ortaya koyduk iddiasında bulundu. İsrail basınında ise Trump'ın gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek Netanyahu'ya resmi talepler ileteceği belirtildi. Kanal 13'ün haberinde Trump'ın işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrail şiddetinin ve ordu ihlallerinin durdurulmasını talep edeceği iddia edildi. Trump hafta sonu yaptığı açıklamada Netanyahu'nun kendisinden görüşme talep ettiğini söylemiş, aralarının çok iyi olduğunu belirterek Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor demişti.
1: Şimdi 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Bosna Hersek'le oynadığı maçta kırmızı kart gören ABD'li oyuncu Balogun'un cezasına bir erteleme geldi. Golcü oyuncunun Belçika maçında forma giyeceği açıklandı. Trump bu karardan dolayı da FIFA başkanını tebrik etti. Ama oldukça da tartışmalı bir karar. Bir haberi izleyelim, sonra HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'la konuşacağız bu detayı.
4: FIFA çok tartışılacak bir karara imza attı. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Florin Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceği açıklandı. 25 yaşındaki forvet oyuncusu 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna Hersek'le oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarık Muharramovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü. FIFA Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Talimatı'nın 27. maddesi uyarınca maçtan men cezasının uygulanması bir yıl ertelenmiştir. Florin Balogun'un bu süreç içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunması halinde erteleme iptal edilecek ve yeni ihlal için uygulanan ek yaptırımlarla ceza infaz edilecektir denildi. ABD Başkanı Donald Trump da Truth sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim ifadesini kullandı. Kırmızı kart gören Florin Balogun'un cezasının Belçika ile oynanacak son 16 turun maçı öncesi ertelenmesi tepkilere sebep oldu. Belçika Futbol Federasyonu karara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada FIFA'nın Balogun'la ilgili verdiği kararı şaşkınlıkla karşılıyoruz. Tüm katılan takımların haklarını korumak, hem bu Dünya Kupası'nda hem de önümüzdeki turnuvalarda sporumuzdaki adil oyun ilkesi olan fair play ilkesini savunmak amacıyla tüm seçenekleri araştırıyoruz ifadeleri yer aldı. Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü 3'te Belçika ile karşılaşacak.
1: Şu aslında ceza da diyemiyorum çünkü sonrası öyle pek görünmüyor. Konuşalım bu olayı HT Spor Genel Yayın Yönetmenimiz Ahmet Selim Kul'la beraber. Ben ceza diyemedim ama görünürde bir ceza var. Bir kırmızı yani, kart var. Evet. Sonra deniliyor ki iddia odur ki işte FIFA başkanıyla Trump bir telefon görüşmesi yaptı.
5: The Guardian 3 kere diyor.
1: 3 kere diyor.
5: Yani 3 kere Beyaz Saray FIFA'yı, Trump FIFA'yı aradı diyor. Muhtemelen Infantino'yu 3 kere aradı yani. Yani The Guardian haberine, kaynaklarına göre güveniyoruz. Zaten Avrupa kanadı Amerika karşısında diz çökmüş Avrupa. Yani aslında sizin konuştuğunuz konulardan çok, çok farklı şeyler değil. Yani onun devamı, onun göstergesi. Burada izleyenler şunu anlaması gerekiyor.

0: futbol bu.
1: Ben futbolun bu olup olmadığına dair birkaç sorum var. Çünkü hakikaten merak ediyorum. Şimdi kırmızı kartı gördü, cezası ertelendi. Bir kere bu teknik olarak mümkün mü? Daha önce örneği var mı? Ya da siyasilerin bu şekilde birkaç telefonla böyle bir mobbinge maruz bırakıp, mobbing de diyemiyorum, yakın arkadaş, hani nasıl bir telefon görüşmesi bilemediğim için.
0: Onu oraya zaten Amerika
1: nasıl
0: geçecek.
1: Nasıl mümkün mü?
2: Aynen, böyle konuşayım öyle ben de tamamen hani.
0: Ama öyle platin hatırla yolsuzluk soruşturmaları vesaire. Yok işte Katar, Arap ülkelerinden rüşvet almış vesaire. Infantino'nun da kimden ne aldığını görüyorsunuz. Neyin antitezi olarak geldiğini ve şu anda ne yaptığını çok net görüyorsunuz.
1: Ne yapıyor?
0: Bir Dünya Kupası'nı Suudi Arabistan'a verdi. Bir Dünya Kupası işte Amerika'da düzenleniyor. FIFA Dünya Kulüpleri diye bir saçma sapan bir turnuva çıkardı. Sırf Amerika'da bu Dünya Kupası'nın önce antrenmanı olsun diye, provası olsun diye. Orada futbol kurallarını değiştirmeye kalktı, yetmedi. Dünya Kupası'na NBA gibi, Amerikalıların istediği gibi 4 periyottan oynattırmaya çalışıyor. 3 dakikalık bir su molası diye bir şey icat etti. Yetmedi maç önü şovlar vesaire. Yani ama bu hep böyleydi.
1: Biraz ticaret.
0: Biraz ticaret değil. Şu anda bayağı. Amerika bu noktada oluşan boşluğa çok sert girmişti. Hatırla, FBI işte Platini'ye soruşturmalar vesaire, hapis cezaları, bunlar yaşandı. O şekilde FIFA'yı temizlediler. Kendi dediklerini yapacak birini getirdiler ve kendi dediklerini yapacak birini getirdikten sonra bu doğrultuda yaşanan şeyler. Futbol hep böyle. Ben şimdi bunu işte diyorum ya, bu biraz tabii ki şahsi görüşüm ama insanlar ya bunu bilerek, yani çünkü buna rağmen Dünya Kupası tarihin en rezil uygulamalarının olduğu ama muhteşem hikayeler çıkıyor, muhteşem maçlar çıkıyor. İzlerken futbol severin keyif almasının, yani almama şansı yok.
1: Ben her maç hala şeye girip bakıyorum, şu Yeşilburun Adaları kalecisinin sosyal medyasını.
0: Artıyor, hala artıyor mesela.
1: Hala yani, ara ara bakıyorum bu arada.
0: Şimdi bu kadar büyük etki olan bir konu başlığında işi şansa bırakmıyorlar. İşten biraz daha anlamayan insanlar geldiğinde de iyice işin içeriğine müdahale ediyorlar. Futbol hep böyleydi. Bizim ülkemizde de böyle. Bunu da söyleyeyim.
1: Sen sık sık
0: dünyada da böyle. Yani hakim güç.
1: Ya şunu merak ediyorum. Teknik olarak bu mümkün mü futbolda? Yani ceza aldınız, bir sonraki maça çıkamayacak durumdayken onu iptal ediyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Bu mümkün mü?
0: Değil aslında ama madde talimatları uyduruyorlar. Böyle şey. Ya talimatlar var. Bu talimatlar sonuçta tövbe aşağı, yani Allah kelamı değil. Elle insanların yazdığı şeyler. Bunlar da oynuyorlar. Bunları ben bunu buna yontarım diyor. Bir de hani
1: hallederiz yani.
0: Evet evet. Sonuçta spor hukuku daha özel bir alan olduğu için bu şekilde bir maddeye uydurarak bu kararı verdiler. İşte Belçika'da bu maddeleri sürekli kutsayan, ben de bu arada kuralcıyım, ben de hani yazılı maddeler üzerinden her şey gitmeli diyorum ama artık yazılı maddelerin, o kuralların bir önemi kalmadı. Özellikle dünya siyasetinde hani son yıllarda nasıl uluslararası hukukun, affedersiniz, içinden geçiliyor. Burada da futbol talimatlarının bu şekilde içinden geçilebiliyor.
1: Belçika niye itiraz etti? Neye itiraz etti? Belçika, bu arada maç ne zaman? Yarın
0: maç bu gece olması. Yani Türkiye saatini bilmiyorum tam. Hatta
1: yarın da, olduğunu biliyorum ama.
0: Evet, işte yarınlar bugünler çok karıştı biliyorsun
1: evet,
0: bu
1: doğru,
0: şeyden
1: ABD
0: dolayı.
1: Olunca.
0: 7'si gece 3. Yani bu gece.
1: Bu gece evet.
0: Yarın sabaha doğru oynanacak maç. Belçika'da bu kararın kabul edilemez olduğunu, bu maddenin, uygulanan maddenin bir başka maddeyle çeliştiğini anlatarak itiraz ediyor. UEFA da gene çok sert bir itiraz. Artık hani kırmızı çizgi açılmıştır'a getirdi konuyu. Doğru, FIFA şansını zorluyor. İşte Amerika'nın istedikleri olsun diye. Trump'ın işte odasına çağırdı, odasında birlikte kupayla poz verdiler vesaire. Bunların sonuçlarını görüyoruz. Bu hep vardı yani. İşte Mussolini zamanında İtalya yapmış. İşte yani futbolda bir şekilde bu kadar kitleleri bu kadar büyük şekilde etkileyen bir şey, siyasiler gibi güç sahipleri de şansa bırakmıyor. Ha şu, bu gelişmiş ülkelerde daha kılıfını uydurularak yapılıyordu. Yani şimdi Avrupa'da yok mu bu? Avrupa'da da Ukrayna, Filistin konusunda aynı ikiyüzlülük var, daha büyüğü var. Orada da hakim olan gücün gene dediği oluyor. Yani izin vermiyorlar. Yani sen futboldan dünyayı değiştirmene de artık, çünkü böyle hikayeler çok olduğu için biliyorsun, futbol maçlarından savaş, işte Yugoslavya İç Savaşı bir futbol maçının kavgasıyla en büyük ateşlenme yanıyor. Böyle olaylar azalsın diye, daha kontrol edilebilir olsun diye bunları yapıyorlar. Kart cezasını Trump merteletti. Hani KC böyle yazmıştı.

0: direkt söyleyeyim. Evet, Trump erteletti.
1: Diyorsun ve buna ki benim için iddia değil yani, bayağı öyle.
0: Öyle canım ya, bu yani ben mi çok şey gözüküyorum böyle hani komplo teorileri vesaire, ama bu böyle yani. Bu
1: peki
0: böyle.
1: Şunu merak ettim. Şimdi UEFA'nın çok sert bir çıkışı söz konusu. Bunun mesela bir yaptırımı ya da bir şey aklıma geldi. Sen şimdi mesela İsrail Gazze'ye saldırdı. Uluslararası hukukun içinden geçti. İşte BM çıktı, bir şey söyledi. O çıktı ama bunların hiçbir şeyi olmadı.
0: Aynı.
1: Aynı mı?
0: Aynı yani böyle.
1: Hiç bir UEFA bir... boşa mı konuştu yani?
0: UEFA kendi iç bir kere iki hakem hocası kavgalı. FIFA'nın ki Collina, UEFA'nın ki Rossetti kavgalı. Tamam. Biraz zıt gitmenin arkasında onların kavgası var. Bir diğer sebep UEFA'nın da bakmayın imajı çok kötü halde. Yani UEFA işte bu Filistin konusunda nasıl ikiyüzlü olduğunu gösterdi. Hala da göstermeye devam ediyor. Niye İsrail'i çıkaramıyor organizasyonlarından? Rusya'yı niye çıkardı? Tamam, Rusya saldırgan ülke. Tamam, Ukrayna'ya saldırdı. İsrail saldırmadı mı? Onu masum kılan ne yani burada? UEFA da bu tarz yani klasik, nasıl Avrupa Amerika karşısında çaresizi gördük, İsrail karşısında çaresizi gördük. UEFA da aslında işte yani o konular karşısında çaresiz. Şimdi bu işin, bu çıkışların sonunda konu buyursa farklı gene soruşturmalar da görebiliriz.
1: Ne
0: yok
1: gibi?
0: FBI tarafından yürütülen vesaire, bağlantılar Amerika'ya uzanan. O yüzden UEFA'nın tepkisi ne kadar ileri boyuta gidebilecek bilmiyorum ama...
1: İleri boyuttan kastın?
0: Ya mesela FIFA'nın en güçlü federasyonu, FIFA içindeki ağırlığı en güçlü federasyon. Bir kere FIFA'nın uyguladığı birçok kuralı muhtemelen uygulamayacaklar. İşte su molasını biz yapmayacağız diyerek açıktan zıtlık gösterdiler. Ondan sonra işte Amerika'ya giremeyen, biliyorsun Somalili bir hakem olmuştu. Onu hemen şeye atadılar. Hemen Süper Kupa maçına atadılar. UEFA'nın Süper Kupa maçına atandı o hakem. Ya bunlar kendi iç çekişmeler ama UEFA'nın cezasının, dediğim gibi tepkisinin bir kıymet harbiyesi olabilmesi için önce kendisinin ortaya bir duruş, bir gerçekten nasıl diyeyim, irade koyması gerekiyor. O yüzden UEFA'nın cezası da, yani UEFA'nın tepkileri de bu kınıyoruz açıklamaları gibi, siyasette yer alan, hani hiçbir işe yaramayan ve sürekli yapılan kınıyoruz açıklamaları var ya, onun gibi.
1: Belçika ne yapabilir ya da ne yaptı şimdiye kadar?
0: Açıklama yaptı, çok da bir şey yapamaz.
1: Resmi bir başvuru vesaire, hani ya bu oyuncu sonuçta bu maçta.
0: Ya muhtemelen FIFA'nın kendi iç denetiminde bazı başvurular yapacaklardır. Yani muhtemelenden dedim, disiplin komitelerine, itiraz, o mercilerin hepsine muhtemelen bu karar kasada gider. Hani en bu kararı doğru olmadığına yönelik itirazlar yapılacaklardır. Ama maç bugün.
1: Evet.
0: Hani ne sonuç elde edebilirsiniz ki? Şimdi bu akşam, bu arada ben bunun olmasını istiyorum. Umarım Balogun gol atar. Ya bu arada hani Allah. Belçika'da aynı sistemin bir sonucu yani Amerika, o da emperyal bir devlet işte, çok Afrika'da falan bunları yapmış, o yüzden şimdi Amerika Belçika'yı yapınca da böyle biraz çok da üzülmüyorsun yani.
1: Anlıyorum.
0: Şimdi bu bir Afrika ülkesi falan olsaydı dünyada çok daha büyük tepki olurdu, bundan da emin olmak
1: yani
0: gerekiyor.
1: Kendi yarattıkları yani, sistemin sonuçta
0: ya şimdi Belçika hani Avrupa komünitesinin en önemli ülkelerinden bir tanesi. Amerika geliyor onların inandığı düzenle, onların inandığı sistemde böyle kural dışı bir şey yapıyor.
1: Şeyi merak ettim böyle genel olarak Dünya Kupası'nı takip ediyoruz. Her ne kadar biz elenmiş olsak da üzücü bir başlangıçtı maalesef. Şunu merak ediyorum, nasıl gidiyor? Yani spora siyasetin karıştığını işte hep böyleydi zaten diyerek özetledin ama nasıl bir Dünya Kupası izliyoruz?
0: Ya bu Dünya Kupası ve futbol o kadar büyülü bir şey ki, ya bu kadar ruhuna oynamaya çalışmalarına rağmen kuralları değiştirdiler işte, yok sürekli işte FIFA oyunuz. Bu arada hani şey yapmayalım, FIFA'yı bu kadar eleştirdik. Bazı yaptıkları şeylerin de olumlu sonuçlar verdiğini görüyoruz. İşte o sayma olayı, kornerlerde oyun hızlandı, oyun daha çok şeyin içinde kalıyor. Top daha çok oyunun içinde kalıyor. Ve şu da bir gerçek ki işte bu da futbolun gücü. Ya çok hikayeli bir Dünya Kupası oluyor. Her maç ya futbol ön plana çıkıyor. Dün mesela Brezilya-Norveç maçı
1: vardı. Böyle olmayacağını falan savunanlar vardı ilk başta.
0: Evet işte.
1: Çok şaşırmıştım.
0: Ama onlar futboldan
1: bir önceki
0: anlamayanlar.
1: Bir önceki gibi olmayacak diyorlardı. Deme.
0: Yok anlam. Niye?
1: Uzman olanlar var bu işte.
0: Yok. İstediğin uzuma getir. Evet. Dünya Kupası'nda ne zaman futbol oynanmış grup aşamasında? Dünya Kupası'nın olayı Haiti'nin işte

0: Fransa ile oynaması dünkü maç ya da.
1: İnanılmaz bir şey mi? Arjantin'le işte.
0: Arjantin Yeşilburnu Adaları. Şey, çok Fransa Paraguay maçı. He. Ya biz muhteşem bir hikaye izledik. Evet. Bu insanlar bizim gol mol ayrı konu. Paraguay gücü yetmiyor adam. Fransa'nın sömürü toplumu onlarda. Üç tane takım çıkarırlar. Üçüncüsü Dünya Kupası'nda gene favori olur. Öyle bir oyuncu havuzu var. Muhteşem noktadalar. Evet. Çok iyiler. Paraguay yani anlatıyor işte teknik direktörleri. Benim oyuncularımın çocukluk travmaları var. Sokakta büyüdüler, çıplak ayakla evet. büyüdüler. Yani şimdi böyle bir ve kafa tutuyor ve zor kazandı
1: Hikaye
0: Fransa.
1: Hikaye yazılıyor aslında değil mi? Keyifli gidiyor aslında.
0: Bayağı keyifli gidiyor. Hmm. Son eleme turuna çıktıktan sonra şimdi tam eleştirdik. Takımı arttırdı diye de eleştirdik. Üç takımın çıkmasını da eleştirdik. Ama grup maçlarında zaten çok futbol beklememek gerekiyor.
1: Öyle, evet.
0: Biz de zaten bu kafayla gittiğimiz için elendik. Biz de futbol oynamak yerine skoru düşünseydik. Kesinlikle skoru düşünseydik devam ederdik.
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nda herkes, ya ülkesi hayatında ilk kez Dünya Kupası'na katılmış. Adam ülkesini tanıyan yok ya. Düşünsene. Ya
1: çok
0: şimdi
1: önemli.
0: İşte Kuroçao. Biz tam coğrafyası iyi olan gene bilir de. Hani bilmediğin bir ülke orada temsil ediliyor. Yani bunlar olduğu için Dünya Kupası özellikle son 32'den sonra grup maçlarının 3. maçları da çok keyifliydi. Son 32'den sonra her maç ya güzel futbol oluyor yani futbol açısından bir o kalibu ya da maçın içinden çok hikaye çıkıyor.
1: Ahmet Ece kulağıma bağırıyor hadi kapat diye. Çok teşekkür ederim sağ olasın. Ahmet Selim Kul'la biraz Dünya Kupası'nı konuştuk. Bu dönemi noktalıyoruz. Saat başında ben yine buradayım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor artık. 3. saat diliminde de birlikteyiz. Ankara ile başlayacağız. Emre Karaca, daha önceki bağlantılarda da aktardık. Basının NATO Liderler Zirvesi'ni takip edeceği medya takip merkezinde. Emre Aytekin ise NATO liderlerinin uçaklarının iniş yapmaya başladığı Ankara Havalimanı'nda olacak. Önce Emre Karaca ile bir başlayalım. Çünkü en önemli noktalardan birinde hem böyle biraz basının nabzını, dünya basının nabzını hem de oradaki çalışmaları yerinde gözlemliyor. Emre, sözü sana bırakayım.
1: Dilek Gül, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yoğunluk devam ediyor. Hazırlıklar artık tamamlandı demek doğru olacaktır. Çünkü yarından itibaren artık resmi olarak da tören başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın 31 farklı devlet başkanını bir yemekte ağırlayacak, ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte bazı görüşme trafiğinin de yavaş yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başladığını söyleyelim. Öğlen saatlerinde Bulgaristan Başbakanı'nı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi

0: Şimdi bir yandan İbrahim Tozbey'den hemen arkamdaki binayı göstermesini rica edeceğim. Çünkü önemli görüşmelerin yapılacağı yer aslında orası. Aslında NATO zirvesini bir siyaset ekosistemi olarak da değerlendirebiliriz. Burada tabii ana binayı görüyorsunuz ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki işte basın binası, bizlerin şu an yayın yaptığımız alanda sizlere bazı detayları aktarmıştık. Ancak Ankara'nın çeşitli noktalarında da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. SETAV'a Münih Güvenlik Konferansı'nın birlikte yaptığı önemli bir etkinlik var. 7 ile 8 Temmuz tarihinde burada önemli konuşmalar olacak. Orada da Türkiye'nin üst düzey yetkililerinin giderek hem konuşmalar yapması bekleniyor hem de oranın bir devi oralarda özellikle önümüzdeki döneme dair yol haritasına dair açıklamalar yapmaları bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın özellikle az önce ifade ettiğim SETA Münih Konferansı'nda konuşması bekleniyor. Bununla birlikte benzer içeriklere sahip olan çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen etkinlikler de var. Şimdi hemen gördüğümüz platform, bu platform özellikle çarşamba günü gözlerini çevrileceği alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 farklı NATO liderini tam olarak burada ağırlayacak. Yanında da yine Birleşmiş Milletler yanında da NATO Genel Sekreteri Rutte olacak. Bir nevi ev sahibi de diyebiliriz aslında Rutte içinde. Ve daha sonrasında da içeri geçilecek. Aile fotoğrafı çekilecek ki aile fotoğrafı her zaman ilgi çeken bir aslında alan, etkinlik. Çünkü aile fotoğrafında verilen detaylar, o sırada liderlerin birbirleriyle diyalogları şüphesiz ki yine ilgi çekecek. Bizler için de burada bir parantez açmakta fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ev sahibi olduğu için liderleri hem karşılayacak hem de o aile fotoğrafının merkezinde yer alacak isim olacak. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın önemli bir başka konuğu var. Aslında NATO Liderler Zirvesi şüphesiz ki dünyanın belki de en önemli siyaset ekosistemi, organizasyonu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın gelmesi de çok önemli. 6. ABD Başkanı olarak gelecek Donald Trump yarın buraya ve hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmesi olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili bir temas gerçekleşecek. Hangi konu başlıkları ön planda olacak? Bu da merak ediliyor. Tabii ki Donald Trump buraya gelmeden önce geçtiğimiz hafta içerisinde önemli bir karar almıştı. Kaan 5. nesil muharip uçağının motorlarının tedariki konusunda onay verdiğini ilan etmişti. Zaman zaman ABD sistemindeki o boşluklardan yararlanarak ABD başkanları inisiyatif alabiliyor ve Kongre'yi bypass edebiliyor. Bu anlamda F-110'ların motorlarının tedarikinin sağlanması konusunda inisiyatif aldı Donald Trump. Yani aslında buradaki siyasi iklimi ve ikili olumlu ivme kazanan iki ilişkilerde de bir başka önemli eşik daha aşılmış oldu. Peki bunun dışında yeni bir müjde gelir mi ya da ikili ilişkilerde yeni somut bir yansıma olur mu? Tabii birçok kişinin aklına F-35 programı da geliyor. 2002 yılında Türkiye'nin dahil olduğu ancak S-400 alım sürecinden sonra katsayı yaptırımları çerçevesinde uzaklaştırıldığı bir programda F-35 bilindiği gibi. Ancak bunun daha ağır yaptırımlar, yani ABD'nin o kendi siyaset sisteminde F-35 konusunda Donald Trump'ın Kongre'yi bypass etmesi mümkün gözükmüyor. Ancak şüphesiz ki yarınki o görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda da sorulacak soru başlıklarından biri bu olacak. Aslında her iki ülke, ABD ve Türkiye arasında özellikle Donald Trump'ın ikinci döneminin ardından pozitif gündem başlıklarının ön plana çıktığını söylememiz gerekiyor. Bu pozitif gündem başlıklarından biri de 2024 Aralık ayında Suriye'deki gelişmelerdi. Suriye konusunda iki ülke, ABD ve Türkiye, belki de hiç olmadığı kadar ve hayal edilemeyecek kadar önemli bir işbirliğine imza atmışlardı. Ve çarşamba günü bir konuk da geliyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Ankara'da olacak. Donald Trump'la bir görüşme yapacağı ABD tarafından açıklandı resmi olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir görüşme yapması muhtemel, hatta kesin demek daha doğru olacaktır. Yani daha öncesinde de aslında bu üç ülke arasında ve liderler arasında bir iletişim mekanizması, diyalog mekanizması oluşmuştu. Bugün dikkat çeken bir başka görüşme daha oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Ankara Büyükelçisi olan ve bunun dışında iki şapkası daha olan Suriye ve Irak özel temsilcisi olan Tom Barak'la görüşmüştü. Bu görüşme tabii ki yarınki o önemli kritik temasın, liderler arasındaki temasın çerçevesini oluşturmak, hazırlığını yapmak açısından önemliydi. Bununla birlikte az önce ifade ettiğim gibi Suriye başlığı da ele alındı. Suriye konusunda da bundan sonra daha kurumsal bir yapıya geçme sürecinde olan bir ülkeye nasıl pozitif katkı sağlanır, liderler bunu da görüşmüş olacaklar yarın ve ayın 8'inde çarşamba günü diyebiliriz. Hazırlıklar şu an bu aşamada. İbrahim Tozbey ile birlikte son gelişmeleri aktarmaya çalıştık. İlerleyen dakika ve bültenlerde yine gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
1: Emre, çok sağ olasın. Emre Karaca ve İbrahim Tozbey bize hazırlıkları aktardı. Tabii liderler de bir yandan Türkiye'ye gelmeye başladılar diyebilir miyiz? Onu da Emre Aytekin'e soralım. O da Ankara Havalimanı'nda. Havalimanının biraz trafiği nasıl? Nasıl şekillenecek önümüzdeki günlerde Emre?
2: Evet, Dilek Gül, zirve kapsamında ilk gelen isimlerden biri NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu. Rutte özel jetiyle Ankara Havalimanı'na indi ve indikten sonra da şeklerle karşılandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve beraberindeki heyet karşıladı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ve daha sonra da konvoy eşliğinde kalacağı otele doğru hareket etti. Tabii 16.45'te saatler 16.45'i gösterdiğinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte gazetecilerle bir araya gelecek ve bir basın toplantısı yapacak. Saatler 18'i gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek. Tabii bir yandan da Ankara Havalimanı'nda hazırlıklar devam ediyor ki yarın önemli bir iniş olacak buraya. ABD Başkanı Donald Trump buraya öğleden sonra inmesi bekleniyor ve indikten sonra da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından burada bir karşılama töreniyle karşılanacak ve daha sonra da ikili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Tabii liderlerin ilk durağı olacak burası Ankara Havalimanı ki aylar öncesinden burası bir tadilata girdi. Bir modernizasyon yapıldı burada. Pist uzatıldı. Buraya bir devlet konuk evi yapıldı. Bu kapsamda da NATO Liderler Zirvesi kapsamında da Ankara Havalimanı oldukça yoğun bir şekilde kullanılacak. Peki liderler nasıl karşılanıyor? Kısaca onu da bir anlatmak istiyorum. Önce protokol ekipleri hazır bulunuyor. Güvenlik çemberi oluşturuluyor. Heyetler kısa sürede uçaktan indikten sonra kısa süre içerisinde araçlarını alınıyor ve konvoylar tarafından önceden belirlenen güzergahlar üzerinden zirve alanına veya konaklayacakları otellere burada hareket ediyor. Liderlerin havalimanında mümkün olan en kısa sürede ve en güvenli şekilde transfer edilmesi sağlanıyor. Dediğimiz gibi Ankara Havalimanı'nda hazırlıklar tamam. Artık liderler bekleniyor ki bugün de ilk gelen isimlerden biri NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu. Yarın da önemli bir isim gelecek buraya. ABD Başkanı Donald Trump yarın öğleden sonra buraya inecek ve buradaki diplomasi trafiği de uçuş trafiği de devam edecek.
1: Emre çok sağ olasın. Teşekkür ederiz. Havalimanındaki hem güvenlik önlemleri hem de oranın programını aktardı. Ankara'da kalmaya devam edelim. Sözü Sena Alkan ve Nasuh Güngör'e bırakıyorum.
3: Çekiliyor ama özellikle bizimle farklı konuşuyorlar demiş.
4: Teşekkürler Dilek. Ankara'dayız. 22 yılın ardından Türkiye tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. Şimdi yarın itibarıyla NATO zirvesinde liderlerin bu içerisinde bulunduğumuz geniş Beştepe Cumhurbaşkanlığı kompleksinden girdiğini ve hakikaten belki de NATO'nun, bölgenin ve dünyanın, Kuzey Atlantik'in önümüzdeki yıllarına ilişkin dönüştürücü ittifakın yeni bir versiyonuna gidecek görüşmeler yaptığını göreceğiz. Kimlerle beraberiz? Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör bizimle beraber ve yine uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Biraz böyle NATO'da bu dönüşüm nasıl olacak? Biz neyi göreceğiz yarın itibariyle? Bunu konuşmak istiyorum. Nasuh Güngör, buyurun biz sizinle başlayalım. Bir hakikaten dönüştürücü bir zirve olacak demek mümkün mü?
5: Ya aslında bunun bir zirveden daha fazlası olduğu yaklaşık bir aydır çok yoğun bir biçimde konuşuluyor. Dolayısıyla aslında meselenin sadece NATO'nun dönüşümü değil, NATO üzerinden uluslararası sistemin kendisini yeniden tarif etme çabası olduğu konuşuluyor ki ben de bu analize daha çok katılıyorum. Tabii Türkiye'nin buradaki bu parantezdeki bu alandaki yeri ise bu dönüştürücü süreçte daha önce uluslararası sistemin daha çok kenarında durduğu varsayılan Türkiye'nin bugün çok daha merkezi bir konum elde etme noktasında olduğu bu taraf bizi elbette daha çok ilgilendiriyor. Ama yeni bir uluslararası sistem tartışması uzun zamandır devam ediyor. Fakat NATO'suz bir dönüşüm olabilir mi? Bu da mümkün değil. NATO'nun kendisini dönüştüremediği bir yerde ise şu çıkacak karşımıza. NATO ile ilgili şöyle bir tez var, bu da ilginçtir. Yani NATO'yu kendisini dönüştürecek ya da daha da giderek daha zayıflayacak. Biraz Trump'ın İran savaşı sonrasında yaptığı tuhaf çıkışların işte kağıttan kaplan istemiyorum, kapatacağım dükkanı falan anlamındaki sözleri buna yol açtı ama ben NATO'nun buradan bu zirveden en azından hem dönüşüm açısından hem perspektif açısından daha güçlü çıkacağını düşünenlerdenim. Bu güçlü çıkışın Türkiye'de çok yakından ilgilendirdiği, Türkiye'nin de gücünü daha da artıracak bir süreci başlatacağını öngörüyorum.
4: Birazdan savunma anlamında atılacak adımlar, yani %2, %3,5, %5 bunlar ne getirecek bu ülkelere onu konuşuruz ama yani nükleer bir şemsiyesi vardı ABD'nin Avrupa kıtası üzerinde. Bununla beraber konvansiyonel savunmasını da büyük oranda ABD üstleniyordu Avrupa kıtasının. Bu zirveyle bu değişecek mi? Bundan sonra biz Avrupa'nın konvansiyonel anlamda başı çektiğini mi görmeye başlayacağız? Mesela Almanya gibi ülkelerin
6: Yani şunu söylemek lazım Sena Hanım, öncelikli olarak biliyorsunuz biz uzun zamandır aslında o bildiğimiz eski müttefiklik veyahut da düşmanlık ilişkilerinin değişmeye başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Nasıl hocam zaten girizgahı yaptı. Yani bu anlamda ben de artık işlerin biraz değişmekte olduğunu düşünüyorum. Şimdi çok uzun zaman soğuk savaş dönemi, yani NATO 1.0.

0: Arkasından terörle mücadele, NATO 2.0. Bütün o zaman boyunca aslında Avrupa'nın biz biraz sırtını Amerika Birleşik Devletleri'ne yaslamış olduğunu gördük. Sizin de belirttiğiniz üzere. Şimdi gelinen konseptte sanki artık NATO'nun bir hedef anlamında da ayrışmakta olduğunu ben işin doğrusu düşünüyorum. Hep dikkat ediyorsanız Trump'ın geldiği ilk günden bu yana açıklaması Çin ve Pasifik'e yönelecek olması. Bu anlamda Orta Doğu'dan, Avrupa'dan kuvvetlerini çekecek olması. Ve sürekli bir vurguladığı bir konu var ki buraya toplantıya gelirken bile dikkat edin hem kendisi hem Türkiye'deki büyükelçilik hem de NATO'daki daimi Amerikan büyükelçinin açıklamaları sürekli bu %5'in oraya çıkartılması yönünde. Yani daha gelmeden bu mesajı vermeye başladı ve çok büyük ihtimalle burada da bunu seslendirecekler. Tabii bu anlamda Avrupa'da birdenbire böyle bir arkadan Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesiyle beraber hep o konuştuğumuz çıplak bir gerçeklikte karşı karşıya kaldı. Hazır olmayan bir ordu, bir Rus tehdidi, bir Rus hayaleti hala Avrupa'nın üzerinde geziyor ki bugün Polonya'nın açıklamaları aslında son derece önemliydi. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız. Bu anlamda Polonya Amerikan istihbaratından bilgi aldığını ve Beyaz Rusya üzerinden bir saldırı olabileceği yönde çok enteresan ve aslında tehlikeli bir açıklama olduğunu düşünüyorum ben. Böyle bir açıklama yaptı ve bu anlamda da biz şimdi Avrupa'nın içinde de aslında tehdidin aynı şekilde algılanmadığını da düşünüyorum. İspanya ile Polonya tehdidi aynı şekilde hissetmiyor. Yani Avrupa'nın içinde de bir ayrışma var ve bu anlamda da aslında bu zirvede daha ziyade biz Türkiye'nin bir birleştirici rol oynayacağını göreceğiz diye düşünüyorum. Tabii Trump'ın yine ekstrem bazı açıklamaları olmayacaksa daha bütünleşmeye yönelik, daha savunma sanayinin ön plana çıktığı, daha NATO'nun hedeflerinin biraz daha belirlendi ki hep bu çıktılara Lahey toplantısında hatırlayın. Orada özellikle isim vermeden de Çin'le başka tehditler adı altında bir metine eklenmişti. Ben burada sanki bir Çin'in de artık ekleneceğini işin doğrusu düşünmeye başladım. Bu anlamda bakalım bu hedef ayrılığı olsun, savunma sanayimdeki ayrılıklar olsun. Bunları tekrar bir araya geldiğini biz görecek miyiz? Avrupa ile Amerika'yı tekrar aynı rotada görecek miyiz? Biraz o yüzden çok önemli bu toplantı diye düşünüyorum ben şimdi.
1: Şimdi mesela bu %2-2,5 hedefi ve 3,5 hedefi ve 5 hedefiyle beraber şöyle bir çıkış yaptı Pete Hegseth Brüksel'de. Çok da açıkçası sert konuştu. Bazı müttefikler utanmalı dedi bize destek vermedikleri için. Ama dedi biz artık gözden geçireceğiz. NATO gözden geçirmesi yapacağız dedi. Ve mesela eğer bu hedefe ulaşan savunmasına yatırımı arttıran ülkeler varsa onlara iyi müttefik diye tabir ettikleri şekilde daha fazla savunma işbirliği ve yatırım yapabileceklerini, kötü müttefik diye tabir ettikleri gruba daha az yatırım yapacaklarını, hatta üstlerinin bile böyle bir tekrar konuşlandırmaya gidebileceğine dair bazı iddialar yazılı uçluyor. Bugün burada bu olur mu? Eğer öyle olursa Türkiye'nin yeri nerede, nasıl olur?
2: Şimdi aslında bu tarifin çok güzel bir çerçeve çizdim bence. Teşekkür ediyorum. Türkiye'ye getirdiklerini doğru anlamak gerekiyor. Yani şimdi Türkiye'ye dair biçilen rol, yani Türkiye'nin coğrafi konumu benim çok bugünlerde kullanmaya başladım. Türkiye bazı akışları yönetiyor. Yani sadece bir toprağı korumuyor, bir sınırı korumuyor. Bunlar NATO konseptlerinde geçmişte kalan hikayeler. Türkiye fiber optik kablolarından enerji akışına kadar birçok jeopolitik akışı yönetiyor aynı zamanda. Bu hem toprakla bağımlı hem de topraktan bağımsız. O yüzden ya Türkiye'nin savunma sanayisi güçlü. Avrupa'nın ihtiyacı var. Hadi bunları entegre edelim kolaylığında bir iş değil aslında bu. Diğer yandan hocam aslında bahsetti İspanya Polonya örneğinde olduğu gibi. Sena burada Avrupa'nın o doğu kanadı sonradan NATO'laştırılan doğu kanadıyla Avrupa Birliği'nin ana iki ülkesi Fransa ve Almanya birçok konuda hemfikir değiller. Yani bir taraf gerçekten somut tehdit hissediyor. Dolayısıyla harcamaları artırma konusunda daha istekliler. Kendilerine entegre yapılar. Mesela Türkiye'den ürün alma konusunda daha istekliler. Diğer tarafsa ya madem böyle oluyor bu işler. Hani Amerika Birleşik Devletleri bizi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra himayesini almıştı. Korumuştu, gözetmişti senin söylediğin gibi şemsiyeler altında. Bizi bırakacaksa o zaman biz kendi savunma sanayimizi kendimiz yapalım. E peki buyurun yapın denildiğinde ise buna dair gerçekten büyük bir hazırlıkları olmadığını da görüyoruz.
1: Daha ötesi kendi içlerinde de uzlaşamadıkları ve birbirlerinin çok fazla ileriye atılmasından korktukları bir ortam olabileceği de yazılıp çiziliyor.
2: Benim burada bir tezim var, onu bir cümle söyleyeyim, böyle daha uzun konuşmaya belki hak eden bir şey bu olabilir. Almanya'nın hareketliliği. İki Dünya Savaşı'nın hem sebebi hem de maalesef sürükleyicisi olan ve sonuçta da hedef olan ülke olarak Almanya. Hani Merkel döneminde o iki tane büyük boru hattını düzenlediler. Kuzey Akım 1-2 ve onlar yok edildi göz önünde, herkesin gözünün önünde. Bugün yine Almanya, ben işte şu kadar milyar euro ayırıyorum, savunma sanayimde bağımsız olacağım dediğinde Amerika'nın o reflekslerle çok da mutlu olmadığını düşünüyorum ben. Yani 1 ve 2'ye bakarak, 1. ve 2. Dünya Savaşı'na bakarak.
1: Ya o yüzden keza Avrupa'daki diğer,
2: evet, diğer ülkeler. Yani güçlü bir Almanya, bütün Avrupa'yı domine eden savunma anlamında bir Almanya'nın diğer Avrupa ülkelerini çok mutlu edeceğini sanmıyorum. Yani böyle bir anlaşmazlık zaten çok derinlerde.
1: Tabii beraber savaş uçağı bile yapamayan bir, evet, Fransa, doğru, Almanya var mesela. Peki böyle bir tarifte, böyle bir

0: kongreyle beraber yapacakları gözden geçirmede Avrupa'da hangi ülkeler daha öncül olurlar ve bunun diğer ülkelere Avrupa'nın geneline kıta olarak yansıması sizce ne olur? O dikkate şayan bir konu.
1: Doğru. Sena Hanım, yani bu noktada işte ben de katılarak şunu da hatta söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi bizim hep bu klasik müttefikler anlayışımız vardı. İngiltere, Fransa, Almanya. Ben o denklemin de değişmekte olduğunu işin doğrusu düşünüyorum. Çünkü bir süredir İngiltere ile özellikle Rusya'nın yoğun biçimde aslında çok da görülmese bir Ukrayna meselesinde olsun, deniz rotaları meselesi, şu hayalet filo meselesinde olsun bir çatışma içine girmekte olduklarını görmek gerekiyor. 2022'de hatırlayın İstanbul'da aslında iyi şartlarla bir barış anlaşması çıkacaktı ama arkada İngiliz müdahalesinde olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu anlamda İngiltere artık Amerika'nın, İngiltere'nin Çin'e biraz yakınlaştığını biliyoruz. İki kere oraya bir önemli ziyaret gerçekleşti. Fransa kendi kendine bir oyun kurmaya çabalıyor ve özellikle bu Almanya'daki Merkel döneminden sonra Avrupa'da bir lidersizlik meselesinde ön plana çıktığını vurgulamak lazım. Yine Almanya kendi başına hareket etmeye çabalıyor ancak hep böyle Merz aslında sorgulanan bir isim bu anlamda. Bu liderliği yürütebilecek mi, eski günlerine çekebilecek mi adına. Ben bu çerçevede biraz daha İngiltere'nin ayrı bir rol oynayacağını düşünüyorum tek başına. Fransa ile Almanya her ne kadar bir şekilde aynı yoldalarmış gibi görünseler de bence onların da ajandasının farklı olduğunu görmek lazım. Özellikle Fransa'nın NATO'da bu şekilde Türkiye ile SAMP/T gibi savunma füzeleri üzerinden ortaklık yaparken Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz'de yapmaya çabaladı, Avrupa Birliği üzerinden yapmaya çabaladı. Farklı bir takım hareketlerin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Burada da ben bir ayrışma görüyorum işin doğrusu. Ve bu anlamda sizin de vurguladığınız gibi aslında tam anlamıyla birleşik bütünlük bir Avrupa olmadığını, eski o Atlantik Paktı'nın artık olmadığını anlamak gerekiyor. Ve bu çerçevede Türkiye'nin rolü bence daha da çok artacak. Bu tam bizim için bir fırsatlar ve riskler dönemi olarak görülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu toplantı çok önemli bu anlamda.
0: Tam bıraktığınız yer fırsatlar, riskler. Şimdi F-110, F-110 jet motorlarının anlaşmasını muhtemel ki zannederim buradan Amerikan Başkanı geldiğinde göreceğiz. Cumhurbaşkanlık Külliyesi'ndeki görüşmelerden sonra belki anlaşmaların imza töreni de olacak. Ama önümde bir açıklama açık. Bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Yeni de gelen bir açıklama. Netanyahu diyor ki Türkiye'ye F-35 veya savaş uçaklarının motorları verilmemeli. Çünkü bu Orta Doğu'daki güç dengesini bozabilir. Bu denge İsrail'in hava üstünlüğüyle ve ABD sayesinde güvence altında. Riskler ve fırsatlar. Buyurun.
2: Evet, çok kısa. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde İsrail'le ilgili politikasının çok köklü olarak değiştiği yolundaki tezlere biraz temkinle yaklaşıyorum. Çünkü ortak istihbarat ekranına bakan, birçok operasyonu birlikte yapan, planlayan iki ülkeden söz ediyoruz. Oradaki hikayenin köklü olarak 1970'ler itibariyle tırmandığını biliyoruz. Yakınlaşma anlamında söylüyorum. Bugün ne söylüyor Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e ve İsrail neden itiraz ediyor? Bugün Amerika diyor ki ben artık senin bu saldırgan, bu şımarık, bu yayılmacı, sürekli hegemonya arayan, sürekli kendi güvenliğini paranoyakça öne çıkan tavrından yoruldum diyor, bu bir. Ama ikincisi onu korumasız bırakmakla ilgili bir şey söylemiyor. Diyor ki buralarda ben bir takım dengeler oluşturacağım. Müttefiklerimle, mesela Türkiye ile, mesela başka ülkelerle. Buralarda eğer benim dediğim noktaya gelmezsen ben seni daha fazla koruyamam diyor. Aslında yine bunun parantezinde İsrail'e dair bir güvenlik kaygısı var. İsrail ise bu paranoyakça yürüttüğü güvenlik hikayesinden kolayca geri adım atmak istemiyor. Çünkü etrafında kendisine dost değil, hani böyle nötr olan bir ülke bile bırakmadı. Yani sürekli Türkiye'ye karşı saldırgan bir tutum. Şimdi zaten Türkiye'nin hakkı olan, birçoğu Türkiye'nin elinden alınmış olan parası ödendiği halde Türkiye teslim edilmeyen bir takım hikayelerin bir kısmı en azından geri dönüşünden inanılmaz bir rahatsızlık duyuyor. Aynı rahatsızlığı duyan bir başka ülke var. O da komşumuz ne yazık ki.
0: Yunanistan.
2: Yunanistan. O da başka bir bahistir ama yani İsrail'in gerçekten tedirgin olduğu kanaatindeyim ben.
0: Şimdi bu NATO zirvesinden bir hafta ya da belki birkaç gün sonra, henüz planlanmamış ama Netanyahu da Beyaz Saray'a gidecek. Bu açıklamayı NATO öncesi yapmış bir Netanyahu'nun bunu orada da gündeme getirebilme ihtimalini belki değerlendirmek gerekiyor. Nasıl bir etkisi olur ABD üzerinde? Sonra bir parça şu nükleer şemsiye.
1: Tabii yani Sena Hanım, hani ben şöyle düşünüyorum işin doğrusu. Burada biz biliyoruz ki İsrail'in elindeki tek güç hava üstünlüğü. Herhangi bir deniz gücü yok, herhangi bir kara ordusu yok.
2: Çok zayıf
1: orada. Yani çok zayıf olduğunu biliyoruz. Yani Lübnan'da Hizbullah gibi bir örgütle bile çok... zorlandığını
0: biliyoruz. Her yıl Amerika'dan 4 milyar dolar da askeri destek aldığını biliyoruz bir de.
1: Ayrıca maddi yardımlar da var bildiğiniz gibi oradaki lobinin üzerinden gelen ve buna rağmen işte hava üstünü korumaya çabalan, bu yüzden Türkiye F-35 programına tekrar alınmasını mesaj olarak veren, ki büyük ihtimalle şundan korkuyorlar. Bir ihtimal Trump burada Türkiye'yi tekrar F-35 programına almak için yoğun bir çaba göstereceğim. Belki bunu engellemeye çabalıyor olabilirler. Şimdiden sizin dediğiniz gibi önünü almaya çabalıyor olabilir. Ve ben bu anlamda yine şöyle düşünüyorum ki önümüzdeki dönemde maalesef yani yeni kriz alanlarından bir tanesi, hocam zaten vurguladı. Adalar Denizi, Yunanistan ve Kıbrıs Doğu Akdeniz, yani bu bölgelerde biz yeni yeni bazı gerilimlerin olduğunu da göreceğiz diye düşünüyorum. Hürmüz Boğazı biraz

0: Daha biliyorsunuz artık biraz öyle söylemek istemiyorum ama alışmış olduğumuz biçimde de bir inişli çıkışlı, bir dalgalı bir seyir izliyor. Çok büyük bir olay beklemiyoruz aksi bir şey olmadığı takdirde. Bundan sonra biraz daha dediğim gibi gerilimin arttığını göreceğiz. Ve özellikle Türk savunma sanayinin güçlenmesine çok karşı olan bir İsrail olduğunu unutmamak lazım. Şimdi bir şey daha hatırlatacağım size, önemli diye düşünüyorum. Hem Zelenski'nin hem Şara'nın bu toplantıda bulunuyor olması, önümüzdeki günlerde Suriye sahasında hareketleneceğini, aslında bir anlamda İsrail'e bir burun buruna gelme durumunun da olduğunu, işte tam da bunun içinde Türkiye'ye ne O-35'lerin verilmesini, ne o motorların verilmesini, ne de F-16 blok D'lerin verilmesini istemeyen bir İsrail açıklamanın da bu yüzden olduğunu düşünüyorum ben.
1: Vaktim kısalıyor. Burada bir başlık olarak açalım ama zaten bütün bir zirve boyunca sizlerle de değerlendireceğiz. İzleyicilerimiz için de daha detaylandırırız. Mesela Finlandiya parlamentosu geçtiğimiz haftalarda ülkesinde nükleer başlıkları barındırmaya dönük bir kanunu onayladı. Ve nükleer şemsiye olarak ABD'nin kalabileceği, hatta başka noktalara farklı kaydırmalar, bu çift başlık siz daha iyi bilirsiniz, yapabileceği gibi ibareler yazılıyor, çiziliyor. Nükleer anlamda da burada, yani bildiriye yansımaz ama o kapılar kapandığında herhalde çok daha derin konular konuşulacak gibi.
2: Evet, ben bir cümle söyleyeyim çünkü ben ev sahibi sıfatı ve Bülent hocamı dinlemek isterim. Ya bu 8+1 hikayesi, yani nükleer güç sahibi hikayelerde İsrail orada bile korsan, biliyorsunuz. Yani ne kadar nükleer varlığı olduğuyla ilgili dünyada bir sürü rakam dolaşıyor ve bunların herhangi birisi doğrulanmıyor ya da onaylanmıyor. Ama bir güce sahip olduğunu biliyoruz ne yazık ki. Finlandiya hikayesinin ise şöyle bir boyutu var. Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliği hikayesini hatırlarsak, orada Türkiye'nin de gösterdiği belli bir direnç vardı. Türkiye haklıydı o direncinde ama sonuçta o üyeler yapıldı. İşte o NATO'nun kuzeyden aşağı doğru, o Doğu Avrupa'ya doğru yapılanmasının Amerika tarafından niye ısrarla istendiğini de bize gösteriyor. Çünkü haritanın bu tarafındaki Avrupa ile bir uzlaşma alanı olmadığını görüyor Trump. Böyle bir tarafı var bu işin. Bu gerçekten çok konuşmaya değer bir konu aslında diğer yanıyla.
1: Buyurun.
0: Ya şunu söylemek lazım. Öncelikli olarak ben Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da aslında Rusya'nın bu kadar çok saldırı altında bulunmasını da aslında başka şeyleri tetikleyebileceği endişesindeyim. Finlandiya'da biraz bundan korkmaya başladı ki taktik nükleerler hiç ağzımıza gelmemesi gerekiyor Sena Hanım, ama bir süredir dikkat ediyorsanız.
1: Ama bunu Şahin kesim Rusya'da çok dillendirmeye başladı. Kesinlikle. Özellikle sahada sıkıştıkları ifade edilirken.
0: Tabii, hem de izleyeceğimiz için kısaca şu taktik nükleer meselesini bir anlatalım. Şimdi bildiğiniz gibi zaten taktik nükleer silahlar biraz daha 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan 10 ila 15 kiloton arasında, yani Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan askeri cephelere karşı kullanılma amaçlı nükleer silahlar, ama ne olsa olsun büyük yıkıcı gücü olan silahlar. Ve bunları gerekirse top mermisi olarak bile atabiliyorsunuz. Öyle etkileri var. Ve bu anlamda da konvansiyonel gücünüzün yetmediği alanlarda caydırıcı olarak kullandığınız silahlar. Tabii Finlandiya'nın bu nükleer silahları geçici olarak konuşlandırması vesaire Rusya'da biraz daha ünlem işaretlerinin, soru işaretlerinin artmasına sebep olacaktır. Siz de belirttiniz zaten, özellikle o Şahin kanadın çok rahatlıkla ve sıklıkla artık bizi biraz daha sıkıştırsanız nükleer silah kullanırız. Ukrayna cephesinde de, Avrupa konusunda da diye dillendiklerini diyoruz ve Finlandiya'nın böyle bir adımıyla beraber, aslında çok iyi söylediniz, kapalı kapılar arkasında konuşulacak bir mesele bu. Finlandiya'nın en uzun Rusya'yla sınırı olan ülke olduğunu da unutmamak gerekiyor. Finlandiya'da Polonya kadar en az tedirgin diye düşünüyorum ben. NATO'ya giriş için de hocam belirtti. NATO'ya giriş da zaten bu amaçlı İsveç'te, Finlandiya'da. Ve benzer biçimde nükleer silahların konuşlandırılması gerçekten giderek o dehşet dengesi diye bahsettiğimiz olayın biraz daha yükseliyor olması anlamına gelecek.
1: O zaman bekliyorsunuz burada, yani bu Avrupa kıtasında nükleer dağılımın da bu buradaki zirvede değişebilme ihtimali var.
2: Kesinlikle. Fakat çok enteresan, Amerika'nın Finlandiya'daki bu anlamdaki etkinliğini artıracak bir parantez bilgisi, Finlandiya'nın bu alanda çalıştıracak adamı yok. Personeli yok, yani yetişmiş adamı yok. Bunlar çok önemli taktik konular.
1: Tabii.
2: Yani oralarda istihdam edeceğiniz adamlar elinizde yok. Amerikalılar merak etmeyin, o da bizde var mantığıyla muhtemelen hareket edecek.
1: Özellikle Finlandiya'yı söyledim. Evet. Neden? 1300 tabii kilometreyi aşan yanmaz bir sınırı paylaşıyoruz şeyler. Evet. Yani bu kadar büyük bir sınırı varken ve hakikaten mesela geçtiğimiz günlerde çıkan haberler, işte Rusya'ya ait olduğu ifade edilen, iddia edilen dronların çeşitli nükleer noktalarda gözlem yapması gibi haberler de çıkmaya başlayınca acaba burada bir değişiklik olacak mı sorusunu tetikledim.
0: Yani Sena Hanım, şunu da eklemek lazım izninizle. İngiltere ve Fransa'da bu arada bu seneki bütçelerinde nükleer arsenalin, cephaneliğin tekrar yenilenmesi adına büyük bütçeler ayırdılar.
1: Bununla hatta gözden Fransa artık ne kadar yaptığımızı söylemeyeceğiz gibi bir açıklama.
0: Aynen öyle. Yani bu anlamda da aslında evet. Yani bir tekrar o nükleer silahlanma meselesini, biz soğuk savaş boyunca birkaç kere dünyayı felaketin eşiğinden döndürdüğünü de unutmamamız lazım. Küba krizi başta olmak üzere hatırlayacağınız çok sayıda kriz. Ve bununla beraber her ne kadar Rusya bitti tükendi denilse de halinde çok büyük bir nükleer cephanenin olduğunu

0: unutulmaması lazım. Ve genellikle ben Suriye'de de gözlemlediğim kadarıyla Rusların savaş metninde çok incelikler yoktur. Bilmiyorum hocam katılacak mıdır? Böyle nokta operasyonlar fazla görmezsiniz. Çok köşeye sıkışacak olurlarsa.
1: Halı bombardımanı gibi Suriye'de gördüğümüz.
0: Tabii yani şüphesiz hepimiz takip ettik. Ve bu anlamda da maalesef işte bu kadar rahatlıkla konuşuyor olmamamız gereken bu konu Sena Hanım ama maalesef burada da yoğun bir gündemde konuşulacak. Silahların yer değiştirmesi, Ramstein üstünde yine bulunduklarını biliyoruz. Bunların biraz daha Rusya'ya yakınlaşıyor olması menzilleri ibaresi de. Bildiğiniz gibi kimi zaman askeri kamyonların üzerinden bile fırlatabilen orta menzilli silahlar olduğunu biliyoruz. Ve Ruslar da buna yönelik olarak Beyaz Rusya'ya yeni sevkiyatları yapmaya başladılar. Bu gerilimlerin iyi olmadığını söylemek lazım.
1: Bir hızlıca bir toparlama. Yani buradan öyle bir şey çıkar ki biz hepimiz aylarca bunu konuşuruz dediğiniz ne var? Duymak isterim her iki konumdan. Burada Bülent Atasever'e düşme payı vermiş oldum.
2: Teşekkür ederim. Ben bu zirveyi aşacak bir çerçevenin ancak Trump'ın ağzından çıkabileceğini düşünenlerdenim. Ama o konuda ne olur? Ama yine öyle tahmin ediyorum ki %2, %2,5, %5 meselesinde Avrupa hala kaçak güreşmeye devam ediyor büyük ölçüde. İspanya en azından açık tavrını koymuştu. Burada Trump'tan çok sert çıkışlar bekleyebiliriz bu konuyla ilgili.
1: İspanya konusunda mı?
2: Hayır, genel olarak. Avrupa'nın bu işe kardeşim elini taşın altına sok bak ben senin güvenliğini sağlayacaksam bedelini öde veya kendi hikayeni kendin yarat şeklinde. Ya bu kaçak güreşmeye Trump'ın burada çok sert bir tepkisi olabilir.
0: Ben de
1: size Trump'tan çıkarsa yani, manşetler
0: evet,
1: diyorsunuz.
0: Tabii, yani mutlaka öyle olacak. Zaten hani bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı davet etmeseydi o olmasaydı ben gelmeyecektim diye açıklama bile yaptı. Ben biraz daha bu Doğu cephesinde işlerin ısınacağını düşünüyorum Sena Hanım. Yani özellikle Polonya gibi ülkelerin biraz daha önem kazanacağını düşünüyorum.
2: Şimdi yakın her ne kadar Türkiye'deydi Polonya Başbakanı.
0: Evet. Aynen öyle ve burada da Amerikan kuvvetinin giderek artmakta olduğunu biliyoruz. Her ne kadar Trump'la evet Putin'in görüştüğü vesaire 1,5 saat telefonla görüştüler dese de eski paranoyaların nükleer paranoya dahil olmak üzere hala gündemde olduğunu söylemek lazım. Biraz hem bu özellikle biz şeyi çok sık duyacağız Amerikan heyetinden bu %5 meselesini çok sık duyacağız. Ancak özellikle Rus sınırına yakın olan ülkelerin Finlandiya, Polonya gibi ülkelerin daha sık dillendirilmeye başladığını ve buralara biraz daha NATO'nun askeri sevkiyatı başlatacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz diye düşünüyorum.
2: Bir cümle buyurun. Ben Türkiye için geliyorum, Sayın Cumhurbaşkanı için geliyorum ifadesi aynı zamanda Avrupa'ya sen çok da benim umurumda değilsin senin için gelmiyorum mesajıdır.
1: Bir süreliğine bu zirve son da olabilir bu arada. Yani bizden sonra çünkü biz önümüzdeki sene Arnavutluk ev sahipliği yapacak ama normalde her bildirgenin sonunda görürüz. Önümüzdeki sene şurada, sonraki sene şurada diye. Arnavutluk'ta olmama ihtimalinin dahi yani bu çok çünkü buraya gelişi bile Trump'ın çok zorlu olmuş görünen o ki konuşulduğu yazılıp çizilmeye başlandığını da gördüm. Öyle olabilir mi?
2: Bu sürprizlere açık bir konu. Ben yine de bir NATO zirvesinin yapılacağını düşünüyorum. Ama belki ya NATO'nun belirleyici gücü Amerika bu belli. Daha sembolik değeri yüksek Avrupa'ya mesaj verme kapasitesi daha yüksek bir adres seçebileceğini düşünüyorum.
1: Yani Arnavutluk olmayabilir ama başka bir yer olabilir.
2: Mesela atıyorum Polonya olabilir, yani Romanya olabilir, başka bir yer olabilir.
1: Yani bu savunma harcamalarını gerektiği ölçüye getiren ülkelere gidip orada
0: ödül olarak belki bunu yapabilir.
2: Yani. Ve diğerlerini mesaj olarak aynı
0: zamanda. Doğru.
1: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör ve Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever. Çok sağ olunuz. Şimdi şöyle yapalım. Biz burada 3 gün boyunca buradayız ama şimdilik bu yayını Ankara'dan noktalayalım. Sözü İstanbul'a Dilek Gül'e bırakalım. Önümüzdeki saatlerde devam edeceğiz.
3: Sağ olasın Sena. Ben de sözü Serkan Şimşek ve Caner Dalgıç'a bırakacağım. Çünkü bu kez Kızılay'da bizi bekliyorlar. Güvenlik önlemlerinden günlerdir bahsediyoruz. Arkadaşlarımız yerinde takipte. Bakalım Serkan Kızılay'dan neler görecek, neler aktaracak bize.
4: Dilek Gül, bizler şu anda Kızılay'da, Kızılay Meydanı'ndayız. Tabii aslında NATO zirvesi diyoruz. Günlerdir kentin pek çok noktasında bir hazırlık var ama bir yandan da bu şehirde günlük akış devam ediyor. Biz şimdi ona ilişkin bazı ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Tabii Kızılay'da aslında herhangi bir özellikle yolun kapatılması noktasında ya da konvoy geçişi güzergahı noktasında bir düzenleme yok. Çünkü Kızılay bu zirve kapsamında oteller bölgesinde ya da zirve için önemli görüşmelerin, toplantıların yapılacağı bir noktada yer almıyor. Bu sebeple aslında Ankara'nın en hareketli noktalarından biri olan Kızılay'da akış normal devam ediyor. Çünkü biliyorsunuz NATO zirvesi için ev sahipliği yapan şehirlerde, ev sahipliği yapan ülkelerde bazen o ülkenin meydanları, o şehrin, yapıldığı şehrin önemli noktaları farklı düzenlemelere yol açılabiliyor. Ama Kızılay Meydanı ile ilgili dediğim gibi böyle bir düzenleme yer almıyor. Çünkü Kızılay Meydanı biraz önce de belirttiğim gibi zirvenin önemli noktalarından biri olarak ön planda değil. Ama tabii ki güvenlik tedbirinin olmadığını söyleyemeyiz.

0: Arkamda da görüyorsunuz çok sayıda polis ekibi Kızılay'da konuşlu halde. Polislerin üzerinde de NATO logolarının da yer aldığını görmek mümkün. Bu Ankara'daki tüm polis ekipleri için geçerli. Yine hemen önümüzde burası Güven Park, şu an bulunduğumuz yer. Ve Güven Park'ta bir çevik kuvvet otobüsleri de yine park halinde hazır bulunuyor. Bu anlamda aslında dediğim gibi Kızılay zirvenin önemli noktalarından biri değil ama tabii ki güvenlik tedbirleri at safhada. Çünkü burada Ankara'da popülasyonun da yoğun olduğu noktalardan bir tanesi Kızılay Meydanı. Aslında zirve tabii ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak fakat sadece orada olmayacak. Farklı noktalarda da yine gözümüz kulağımız olacak. Farklı yerlerde savunma sanayi işbirlikleri, anlaşmaları göreceğiz. Özellikle ATO'da yarın bir fuar düzenlenecek, bir savunma sanayi fuar düzenlenecek. Aynı zamanda Ankara Palas'ta, Ulus'ta, Müttefikler Ankara'da programı ve aynı zamanda Münih Güvenlik Konferansı düzenlenecek. Zira Ulus da bu noktaya yakın bir yer. Bu sebeple aslında zirve evet külliyede olacak ama yalnızca gözümüzün kulağımızın çevrili olduğu bölüm Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmayacak. İşte şu anda da Kızılay Meydanı'nda böyle bir atmosfer hakim. Tabii güvenlik önlemleri dedik, yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapıyor Ankara'da hali hazırda. Ve aslında günler öncesinden de başlayan yoğun asayiş denetimleri söz konusu. Hem araçlara hem yolda yürüyen bazı yayalara yönelik GBT sorgulamaları yapılıyor. Üst aramaları yapılıyor. Bu anlamda oldukça kritik, oldukça önemli bir şekilde güvenlik önlemlerinin alındığını belirtebiliriz. Bakın biraz önce de belirttiğim gibi polis ekiplerinin sırtında ve göğsünde yer alan NATO logoları ve onların bu noktada NATO zirvesi kapsamında aldığı yoğun tedbirleri ekranlarınızda görüyorsunuz. 56 bin emniyet personeli dedik. Çevre illerden farklı noktalardan yine bu anlamda destek emniyet ekiplerinin de geldiğini ifade edebiliriz. Biz şu an Kızılay Meydanı'ndayız. Kızılay Meydanı'nda normalden farklı bir durum yok. Yani zirvenin önemli noktalarından biri olmadığı için Kızılay ile ilgili bir yol kapatma ya da farklı bir şekilde olağanüstü bir yeni bir düzenleme bulunmuyor. Ama tabii ki güvenlik tedbirleri at safhada diyelim. Sözü bu noktada Ankara'nın merkezinden Kızılay'dan size bırakalım.
1: Serkan teşekkür ederiz, sağ olasın. Şimdi Silivri'ye gideceğiz. Bugün İmamoğlu 3 davada hakim karşısına çıktı. Alihan Tok da Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı bu davaları takip ediyor. Seyirleri nasıl ilerliyor Alihan ve şu anda hangi dava devam ediyor?
2: Evet, şu anda tabii casusluk davası devam ediyor. Bugün 3 ayrı duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapması bekleniyordu. İlk duruşma diploma davası. Aslında diploma davası Şubat ayında önce görülmüştü ve daha sonra İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararının netleşmesi için beklenmişti. O da diplomanın iptali kararı aslında. Diplomanın iptali gerçekleştikten sonra bugün diploma davası görüldü. Ekrem İmamoğlu savunmasını yaptı. Orada 1990 yılında aslında o yıllarda yani 36 yıl önce herhangi bir şekilde üniversiteler arası yatay geçiş yapılırken bir denklik istenmiyordu. Dolayısıyla bu işte benim değil, o kurumları ilgilendiriyor dedi. Savunmasını bu şekilde yaptı ama tabii o duruşmayla alakalı da evrakta sahtecilik, zincirleme bir şekilde evrakta sahtecilik suçlaması var. İddianamede bu şekilde. O duruşma 25 Aralık'a ertelendi. Bir diğeri casusluk davası. Casusluk davasıyla beraber Ekrem İmamoğlu ile beraber kendisinin kampanya direktörü Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün de yargılanıyor. Bu konuyla alakalı aslında savcı ara mütalaasını verdi. Şu anda savunmalar devam ediyor. Hüseyin Gün'ün avukatları savunmasına devam ediyor. Şimdi burada ara kararda savcı mütalaasında işlenen suçların delillerinin, somut delillerinin olduğu gerekçesiyle tutukluların tutukluluk hallerinin devamı istendi. Mütalaasında bu şekilde yer verildi. Bir diğeri de tabii İBB ana davası. Tuncay Yılmaz orada savunmasını yaptı. İBB ana davasında Ekrem İmamoğlu'nun, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin müdürü, genel müdürü Tuncay Yılmaz da açıklamasını yaptı. Orada birçok farklı başlık var. Burada İBB ana davasında 59'u tutuklu, toplamda 414 sanık var. Çok kapsamlı. Rüşvet, yolsuzluk, irtikap, evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma gibi birçok farklı suçlamalar var. Bu suçlamalarla alakalı son olarak Tuncay Yılmaz dinlendi ve Ekrem İmamoğlu'nun da o davada da tabii savunma yapması bekleniyor. Özgür Özel de burada takip etti. Burada bir konuşma da yaptı zaten. İkinci celseye kalmadan Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını yapmasını istediğini söyledi. Buradayız, Silivri'deyiz, takipteyiz. Tüm duruşmaların detaylarını sizlere aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Sağ olasın Ali Han, teşekkür ederiz. İmamoğlu bugün 3 davada hakim karşısındaydı. Detayları da Ali Han Tok bize Silivri'den aktardı. Bolu Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında tutuklanan Tanju Özcan ve 18 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Özcan savunma yaptı. 6'sı tutuklu 19 sanıklı dava Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülüyor. İddianamenin özetinin okunmasının ardından savunmalara

0: Sanıklar hakkında irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalar bulunuyor ve Tanju Özcan hakkında 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen biri avukat, 7'si il başkanı, toplam 8 kişinin tedbir kararına itirazını reddetti. Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve yedek YDK üyesi Bülent Yücetürk ile aralarında Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya'nın da yer aldığı 7 il başkanının tedbir kararına yönelik itirazları değerlendirildi. Yüksek Disiplin Kurulu 8 ismin yaptığı itirazı reddetti. 7 il başkanı ve avukat Bülent Yücetürk hakkındaki disiplin süreci tedbirli olarak devam edecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığa seçilmesinin 29. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye daveti politik bir inkılap olarak nitelendirilse yeridir dedi.
1: Terörsüz Türkiye süreci için inkılap benzetmesi yaptı. Atılacak yasal adımlara işaret etti.
2: Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye daveti, siyasi yelpazedeki konumlanışlar ve toplumsal etkiler açısından politik bir inkılap olarak nitelendirilse yeridir. Terörsüz Türkiye adımı, Cumhur İttifakı'nın gücünü pekiştirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteğiyle devlet politikası haline gelmiştir. Ayrıca terörsüz Türkiye adımı, bölücü terör örgütü militanlarının topluma ve sivil siyasete entegre edilmesi için yasal ve yapısal reformların tartışılmasına zemin hazırlamıştır.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığa seçilmesinin 29. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tarih, Devlet Bahçeli'yi kriz çözücü lider olarak yazacak dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de bir mesaj yayımlayarak Bahçeli için nezaket ve feraset vurgusu yaptı. Genel Başkanımız Türk milletinin bağrından çıkardığı asil bir lider olarak 21. yüzyıl ve sonrasındaki tüm dönemlere mührünü vurmuştur ifadesini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da Bahçeli'nin ömrünü Türk milletinin birliğine ve dirliğine adadığını belirtti. Müstesna bir insan olan liderimiz Bahçeli'nin genel başkan seçilişinin 29. yılı kutlu olsun dedi.
3: 30 yılın şerefi lider Devlet Bahçeli.
1: MHP lideri için 30 yılın şerefine adlı bir eser hazırlandı. Sözleri MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Büşra Cin tarafından yazılan eser Ümran Gülcan tarafından seslendirildi. Birlik, beraberlik mesajlarının verildiği şarkı, Bahçeli'nin siyasi kariyerinden karelerin yer aldığı bir kliple paylaşıldı.
3: Cesaretin timsali, lider Devlet Bahçeli.
0: İzmir'de bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor. Saat 13 sıralarında Menemen ilçesine bağlı Cami Kebir mahallesinde geri dönüşüm fabrikasında başladı yangın. Alevler kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne siyah bir dumanın yayıldığını görüyoruz efendim. Çevredekilerin ihbarıyla tabii olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Halihazırda ekipler yangını söndürmek için mücadelesini sürdürüyor. İstanbul Zeytinburnu'nda bir binanın yıkımı sırasında kopan moloz parçası sokaktan geçen 6 yaşındaki çocuğun başına isabet etmiş. Kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Bu olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcının sanıklar hakkındaki istediği cezaya bakalım.
1: Annesiyle birlikte yürüyordu. Yıkımdan fırlayan moloz parçasının başına çarpmasıyla hayata veda etti. 6 yaşındaki Teslim'in ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. Olay 1 Nisan'da İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı. Kentsel dönüşüme giren bir binanın yıkımı yapılıyordu. Bu sırada kopan moloz parçası annesi ve kardeşiyle kaldırımdan geçen 6 yaşındaki Teslim Urfali'nin başına isabet etti. Küçük kız hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı.

0: İcranamede olay yeri inceleme raporu yer aldı. Rapora göre yıkılan binanın etrafı çinkoyla çevriliydi. Ancak çocuğun olduğu kısımda bariyerler yoktu. İki iş makinesi vardı. Bilirkişi raporunda şirket yetkilisi Bilal Haydaroğlu ve şantiye şefi Aşan Şenlik, asli kusurlu, iş makinesi operatörü ve müteahhit tali kusurlu bulundu. Savcı iddianamesinde 4 sanık hakkında taksirle öldürme suçundan 2'şer yıldan 6'şer yıla kadar hapis cezası istedi.
1: Kırşehir'de jandarma ekipleri tefeci çetesine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kaman'da bazı şüphelileri şikayet üzerine takibe aldı. Şüpheliler tehdit ve şiddet yoluyla vatandaşları korkutuyor ve tefecilik yapıyordu. Masak'ın yaptığı analizde şüphelilerin kendi aralarında ve şüphelilerle mağdurlar arasında yaklaşık 40 milyon lira para hareketine rastlanıldı. 7 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 98 tapu senedi, 6 alacak ve verecek defteri bulundu. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Evini satmak isteyen ev sahibiyle alıcılara evi göstermeyen kiracı adliyelik oldu. Mahkemenin verdiği karar benzer sorunları yaşayan taraflar için emsal nitelikte. Peki ev sahibi istediği zaman eve alıcı getirebilir mi? Kiracı evi göstermeyi reddedebilir mi?
2: Aman aman dokunma diyeceğim.
3: Benim malımı nasıl gözlerimiz?
4: İnşallah kazanırım.
5: Öyle insanlara denk gelmek istemiyorum.
0: Ev sahibi evi satacağım, kiracım alıcılara göstermiyor dedi.
6: Ben evi satacağım deyip sürekli gelemezsiniz.
0: Kiracı istersem gösteririm diye tepki verdi.
6: Kiracı da hiçbir şekilde ben evi göstermem diyemiyor.
0: İki tarafın anlaşmazlığında mahkeme emsal bir karar verdi.
7: Ev sahibiyle kiracı arasındaki davalara bir yenisi eklendi. Kiracının evini yeni alıcılara göstermediğini iddia eden ev sahibi ihtarname çekti. Sonrasında ikili adliyelik oldu.
6: İki tarafın ortak uzlaşmaması halinde dava açılması gerekiyor.
3: Herhalde mahkemeye başvururum yani. Benim malımı nasıl gözlerimiz?
5: Güzellikle anlaşmak iyidir. Her iki taraf için de.
7: İzin verir misin?
8: Bizim şu anda o durumdayız, vermiyorum. Dedim ayda bir sefer gelip görebilirler, o kadar.
7: Rahatsız mı oluyorsun?
8: Kedim var, köpeğim var, rahatsız oluyorlar. Hepsi de rahatsız oluyor.
0: Davalı kiracı uygun olursam gösteririm dedi. Davanın reddini istedi.
4: İçeride oturuyor, ben nasıl müşteri getireyim, baktırayım ona?
7: Nasıl satacaksın?
4: Onun rızası varsa o zaman olur.
7: Siz mahkemeye verseniz kazanırsın.
4: İnşallah kazanırım.
2: Sürekli göndermesi rahatsız eder. Belirli benim istediğim zamanlarda bakabilir.
6: Örneğin evde küçük bebek var, uyuyor. Aynı gün 10 kere zilin çalması da doğru değil.
0: Mahkeme ev sahibini haklı buldu. Kararda kiracının önceden haber verilmesi şartıyla evin görülmesine izin vermekle yükümlü olduğu vurgulandı.
7: Mahkeme ayrıca evin bulunduğu muhitte bir keşif çalışması gerçekleştirdi. Evin niteliği, konumu ve ekonomik şartlarını yerinde değerlendirdi.
6: Birçok kriteri değerlendirerek uygun olan zamanı ve süreyi de belirliyor.
0: Mahkeme iki tarafın isteklerini gözetti. Ne ev sahibinin sürekli ev gezdirme talebini ne de kiracının istersem gösteririm tavrını kabul etti. Evin 2 ay süreyle her cumartesi ve pazar günü saat 14 ile 17 arasında alıcı adaylarına gösterilmesine hükmetti.
1: Ticaret Bakanlığı perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelik değişikliğine hazırlanıyor. Ekmeğin daha uygun fiyatlı satışı için büyük ekmek fırınları da gündemde.
0: Perakende satışta ilke ve kurallar yeniden belirlenecek. Ticaret Bakanlığı yönetmelik değişikliği için çalışma başlattı. Ekmeğin uygun fiyatlı satışı için yeni düzenleme de bu yönetmelikte olacak. Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirmeyi planladığı yeni düzenlemelerle üretici, tedarikçi ve işletmeler arasındaki ticari ilişkiler güçlendirilecek. Yerel ticareti rahatlatacak adımlar atılacak. kadın emeğinin ekonomik değeri artırılacak. Zincir market raflarında kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilecek. Yıllardır tartışılan ekmek fiyatlarındaki farklılık içinde yeni bir adım atılması planlanıyor. Ekmeğin daha uygun fiyatlarla vatandaşa ulaşabilmesi için kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Yönetmelik taslağı ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşün ardından son haline kavuşacak.
1: Avrupa'da sıcaklıkların artmasıyla yangın sezonu da başladı. Aralarında Fransa ve İspanya'nın da olduğu ülkeler orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle 20 kişi de gözaltında.
0: Avrupa aşırı sıcakların ardından şimdi de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan, İspanya, Fransa ve Portekiz'de yangınlarla mücadele sürüyor. İspanya'nın Valencia kenti yakınlarındaki yangın Sierra de Espadan Tabiat Parkı'na sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için gece boyunca çalışma yürüttü. Ekiplere sabah saatlerinden itibaren uçaklar da destek verdi. Ülkenin kuzeydoğusundaki orman yangınları ise 2370 hektarlık alanı küle çevirdi. Yangınları söndürmek için binden fazla itfaiyeci görevlendirildi. Portekiz'deki yangınlarsa ülkenin orta kesimlerini etkisi altına aldı. Sarkoza ve Vuzela kentleri yakınlarındaki yangınlar yerleşim yerlerini de tehdit etti.
9: Yaşadığımız durum çok zor. Yangın, alevler ve duman durumu yaşanılmaz kılıyor. Evlerimiz alevlere teslim olur mu korkusu yaşıyoruz.
0: Yangınlar Fransa'da da etkili oldu. Ülkenin güneyindeki Canet-Roussillon kentinde bazı yatları küle döndü. Otoyol yakınlarındaki yangınlar nedeniyle yollarda kuyruklar oluştu. Bazı endüstri tesisleri hasar gördü. 7 vilayette kırmızı alarm verildi. Yunanistan'da Selanik yakınlarındaki yangının ardından uyarı yapıldı. Bir geri dönüşüm tesisi ve tekstil fabrikasına sıçrayan yangının ardından bölgeden yoğun duman yükseldi. Uzmanlar dumanlarda partikül olduğunu ifade ederek bunun ciddi sağlık riski taşıdığını ifade etti. Bölgedekilerden zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları istendi. Atmosfere yayılan toksik gazların engellenmesi için yangını toprakla örtme çalışmaları başlatıldı. Yunanistan'da ihmal sonucu çıkan orman yangınları ile ilgili 20 kişi gözaltına alındı.
1: Fransa'da yine müze soyuldu. Bu kez Lalik Müzesi'nden yaklaşık 20 parça mücevher çalındı.
0: Louvre'dan sonra Lalik de soyuldu. Milyonlarca euro değerinde mücevher çalındı. Soygun Fransa'nın Vingen-sur-Moder kentinde bulunan lüks cam üreticisi Lalik Müzesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde müzeye giren kişi ya da kişiler doğrudan mücevher odasına yöneldi. Yaklaşık 20 parça mücevher çaldı. Soygun sırasında alarmın devreye girdiği ancak güvenlik şirketinin kontrolleri tamamlamasının ardından olay yerine ilk ulaşan kişinin bir temizlik görevlisi olduğu belirtildi. Temizlik görevlisi durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Zararın 4 milyar euroya yakın olduğu değerlendiriliyor. Art Nouveau ve Art Deco akımlarının önemli isimlerinden mücevher ve cam ustası René Lalique'e adanan müze 2011 yılında şirketin fabrikasının yakınında açılmıştı.
1: NATO Genel Sekreteri Rutte bir basın açıklaması yapıyor, oraya gidiyoruz.
10: Geçiş yaşıyoruz. Şimdi Ankara'da ülkeler açık, net, somut ve uygulanabilir planlarını bizlerle paylaşacaklar. Bu %5 hedefine ulaşmak için. Şu ana kadar gördüğümüz her şey çok etkileyici. Bir yıl içerisinde önümüzdeki 10 yılı karşımıza getirecek olan bu taahhüt içerisinde Kanada ve Avrupa ülkeleri esasında %4'e kadar ulaştılar. Bu hem kendi güvenlikleri için hem de ittifakımızın kolektif güvenliği için çok önemli. Geçtiğimiz yıl Avrupa ve Kanada bir önceki yıla nazaran temel savunma harcamalarını %20 artırdılar. 2025 ve 2026 yıllarında ekstra 258 milyar dolarlık savunma yatırımları yapıldı ve bu devam edecek. Daha fazla kaynak, daha fazla kuvvetimiz ve daha fazla üssümüz olacak. Yıllar geçen yatırımlardan sonra gerçekten artık kabiliyetlerimiz var. Avrupalı müttefiklerimiz ve Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile eşitledi bu harcamaları. Ve şimdi daha fazla liderlik alabilme noktasında da Avrupa ve Kanada adımlar atıyor. Konvansiyonel savunmanın da ötesine geçiyoruz. Tabii ki caydırıcı bir savunma yapımız olacak ama tüm Doğu kanadımız da Baltık ve Arktik bölge olmak üzere güçleniyoruz. Aynı zamanda Ukrayna'yı da koruyoruz. Bu bizim düşünce yapımızdaki gerçek bir dönüşümü göstermekte. Daha güçlü bir Avrupa, daha güçlü bir NATO demek. Yatırım ortada. Şimdi bizler ekonomik yapımızı aslında askeri anlamda da kabiliyetlere dönüştürüyoruz. Yani paramızı işe dönüştürüyoruz. Paramızı füzelere, mühimmata ve aynı zamanda gelebilecek olan saldırılara karşı koyma gücüne dönüştürüyoruz. Aynı zamanda ulusal savunma sanayi yapılarımızı da güçlendiriyoruz. Yarın bir savunma sanayi forumumuz olacak. Burası bir platform, bir gösteri noktası olacak hepimiz için. Sağlam savunma ve sağlam ve güvenilir savunma yapılarımızı ortaya koyacağımız bir gösteri olacak. Ve bizler tüm bunlara ihtiyaç duyuyoruz çünkü caydırıcı olmak zorundayız. Ankara'daki ve ta Arkansas'taki, yani Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede bu savunmalarımızla birlikte biz ekonomilerimizi de güçlendireceğiz, inovasyon da yapacağız. Atlantik'in her iki tarafında da on binlerce kişiye istihdam sağlayacağız. Bu bizim kendi güvenliğimiz için çok önemli. Ve bizler toplumlarımızı bugün ve yarın da korumaya devam etmek zorundayız. Şu anda karşılaştığımız stres gerçektir. Bu Rusya'dan da gelmekte. Ukrayna'ya bir savaş açan Rusya'dan da gelmekte. Şu anda hali hazırda Ukrayna dinamikleri muharebe alanında değiştirmekte. Ukrayna'nın cesaretine, adanmışlığına ve kabiliyetine dayalı olarak bu durum değişiyor artık. Hava savunma noktasında Ukrayna'nın şehirlerine Rusya saldırmaya devam ediyor ve dün akşam çok kötü bir saldırıda daha bulundu Rusya. Ukrayna kendi egemenliğini tabii ki korumaya devam edecek. NATO müttefikleri ve ittifak olarak biz de Ukrayna'nın ihtiyacı olan her şeyi onlara vermekle onları destekleyeceğiz. Dolayısıyla bizim Ukrayna'ya olan desteğimiz akmaya devam edecek. Çünkü Ukrayna'nın güvenliği bizim kendi güvenliğimizle çok yakından bağlı. Burada Ankara'daki gündemimize baktığımız zaman Lahey'de almış olduğumuz kararları hayata geçirme konusunda adımlar atacağız. Yine harcamaları dengeleyeceğiz ve sorumluluk ve yük paylaşımını daha iyi yapacağız. Kabiliyetlerimize daha fazla yatırım yapacağız. Endüstriyle güçlerimizi birleştireceğiz ve Ukrayna'ya sağlam desteğimizi devam ettireceğiz ve biz taahhüdümüzde kavi olduğumuzu Cumhurbaşkanı Putin'e göstereceğiz. Burada Avrupa Birliği'nden, Ukrayna'dan, Pasifik bölgesinden ve Körfez bölgesinden ortaklarımızla birlikte NATO sonuç almaya devam edecek. Hep birlikte biz dünya ekonomisinin neredeyse üçte ikisini temsil ediyoruz ve biliyoruz ki işbirliği bu noktada kilittir. Biz birlikte güçlüyüz. NATO içerisinde ortaklarımızla birlikte güvenlik ve özgürlüğün savunulmasında hep beraberiz. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi sorularımızı alabiliriz arkadan. Beşinci sırada soru sormak isteyen biri var. Onunla başlayalım. Buyurun.
11: Thank you very much. Secretary General
10: Nick
11: Robertson.
10: Çok teşekkür ediyorum.
11: Thank you very much. Good afternoon. Thank you for taking
10: CNN the International. Şu soruyu sormak istiyorum. Lahey zirvesinden bu yana Başkan Trump Grönland'ın ilhakıyla alakalı çok önemli sözler söyledi. Afganistan ve Irak diğer tarafta aslında almasını beklediği desteği alamıyor NATO'dan. Diğer tarafta İran'a karşı yapılmış olan operasyon da ortada. Bu zirvede nasıl sonuçlar çıkacak ve NATO'nun birlik ve gücünü devam ettirebilmek için nasıl sonuçlar ortaya çıkacak? Şunu söyleyebilirim. Sayın Başkan Trump'ı geçen hafta ziyaret ettim. İyi bir ziyaretti. Avrupa ve Kanada'nın Amerika'yla harcama noktasında benzer bir noktaya gelmesi çok iyi. Ve aslında Başkan Trump da Eisenhower'dan bu yana ilk defa Avrupalıların ve Kanadalıların Amerika ile aynı harcamayı yapması gerektiğini söyleyen ilk lider oldu. 50-60 seneden bu yana bu olmuyordu. Şimdi onun liderliği altında bu güç dengelemesi, harcama dengelemesi başladı. İran konusunu da, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını da konuştuk. Avrupa'daki üslerden 5000-6000 sortinin de yapılmış olmasını da konuştuk. Bizler Omanlılarla da bir araya gelerek kolektif bir şekilde Hürmüz Boğazı'nda ticaret ve seyri sefer serbestisini devam ettireceğimiz konusunda da mutabık kaldık. Yedinci sırada tişörtlü bir beyefendi var. Buyurun.
12: Mr. Secretary General.
10: Sayın Genel Sekreter, neredesiniz? Yes, görmem lazım sizi. Tamam, buyurun.
12: Volodymyr Brunetsen from Kiev.
10: Kiev'den, Ukrayna'dan geliyorum.
12: This ICTV.
10: Bu zirve şu anda Putin'in savaşının devam ettiği Karadeniz'in biraz daha birkaç yüz kilometre aşağısında meydana geliyor. NATO'ya verilen mesajı bu noktada liderler ele aldılar mı? Dün akşam verilen mesajdan bahsediyoruz değil mi? Putin'in ne kadar çaresiz olduğunu aslında ortaya koyuyor. Bütün Ruslar için de çok kötü bir haber bu, çünkü savaş meydanında her ayda 35 bin askerini kaybediyor Putin ve bu Rusya'daki aileler için de çok kötü bir haber. Rusya ekonomisini de oldukça etkiliyor. Yine Ukrayna'nın son dönemde Rusya'nın endüstriyel kapasitesini, enerji kapasitesini hedef aldığını da gördük. Bu noktada Rusya'nın ilerleme yapmasının da önüne geçti. Birkaç ay öncesinde cephe hattında biraz ilerleme kaydetmişlerdi. Şimdi artık bunu da yapamıyorlar. Dün akşam olanlar hedef gözetmeksizin altyapıya ve şehire ve masum insanlara karşı yapılan ve masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan bir saldırıdır. Ve benim dualarım ve en iyi niyetlerim Ukrayna halkıyla birliktedir. Ama şunu söylememiz lazım. Sizler Ukraynalılar olarak son birkaç ay içerisinde çok iyi işler yaptınız. Bu tarafa dönelim şimdi. Beşinci sırada bir hanımefendi var. Buyurun lütfen.
13: Thank you. Hi, Deborah Haynes from Sky News.
10: Sky News.
13: The UK Ministry of Defence today has revealed that
10: İngiltere Savunma Bakanı
13: has been sort of flying over
10: bir Rus
13: aircraft carrier that's the NATO flagship
10: uçağının, bir Rus casus uçağının Kuzey Denizi'nde bir NATO uçak gemisi üzerinde uçarak taciz yaptığını söyledi. Rusya'nın yapmış olduğu bu eylemle alakalı ne düşünüyorsunuz? Ve Rusya'nın NATO zirvesi öncesinde bir NATO uçak gemisine böylesine bir tacizde bulunmasının anlamı nedir? NATO'nun Rusya'yı caydıramaması gibi bir durum var mı? Bundan endişe duyuyor musunuz?
14: To the contrary, and your country
15: tam aksine exactly Birleşik Krallık da yapılması gerekeni yapıyor ve yaptı da zaten. Gerekli adımlar atıldı bu konuyla alakalı ve sorunuza bir başka cevap olarak da şunu söyleyebilirim. Rusya'nın gemiye bu kadar yaklaşması profesyonellik dışıdır, kural tanımazlıktır ve Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri gerekeni yapmıştır. Biz kendimizi korumaya devam edeceğiz ve koruyabiliyoruz da. Altıncı sırada yine bir gazeteci.
13: Thank you, Secretary General.
15: Çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Sekreter.
13: Overnight, China has confirmed that it has tested a missile in the
15: South Pacific. Çin, Güney Pasifik'te bir füze denemesi yaptı. Bu konuyla alakalı herhangi bir toplantı yaptınız mı? Ve bu zirveye katılacak olan liderlerle alakalı bu konuyu ele alıyor musunuz? IP4 ile beraber sizin başbakanınız Anthony ve Yeni Zelanda başbakanı ve cumhurbaşkanı ve Güney Kore ve Japonya ile sürekli olarak zaten görüş alışverişi içerisindeyiz. Şunu söylemek lazım. Çin'le alakalı çok da naif olmaya gerek yok. Çünkü artık her yer birbiriyle bağlantılı. Pasifik'te olup biten transatlantik bölgesine de etki etmekte. Şimdi bir tarafta Ukrayna var, diğer tarafta Çin, Kuzey Kore ve İran var ve Rusya'nın sebepsiz Ukrayna saldırısı var. Bunların hepsi birbirleriyle alakalı. Dolayısıyla bunları ele alıyoruz. Dördüncü sıraya geleceğim. AP.
16: That the Allies have to come up with. Lorne Cook from the Associated Press. You mentioned in your opening remarks
15: açılış clear, konuşmanızda credible, plans, şunu söylediniz. Açık ve güvenilir somut planlardan bahsettiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin özel temsilcisi bu konuda bir şeyler söylemişti. Konu bu değil ama Avrupa'nın NATO'da güçlenmesiyle alakalı olarak bu nasıl olacak? Planlama sorumluluğu mu gelecek Avrupa'ya? Siyasi karar alma noktasında da neler olacak? Sorunuzun ikinci kısmı ile alakalı olarak bu zaten oluyor. Avrupalılar şu anda NATO'da komutayı devralıyorlar. Amerikalılar da yine Karadeniz ve hava komutası noktasında Avrupalılarla birlikte bir iş bölümü yapıyorlar. Ukrayna söz konusu olduğunda özellikle. Yine Avrupa ve Kanada'nın bu noktada yaptığı harcamaları da görüyoruz. Avrupa'nın doğu kısmı ve Kuzey Denizi bölgesinde bu bölgeleri Avrupa ve Kanada ele alıyor ve burada daha fazla inisiyatif alıyor. Bu zaten olmakta. Dolayısıyla şu andaki mevcut yapı da bunu destekleyecek şekilde. İlk kısımla alakalı olarak 250 milyar dolar ekstra harcama 2025 ve 2026'da Avrupalılar ve Kanadalılar. Bu esasında hazım kapasitesinin de en üst noktaya gelmesi anlamına da geliyor. Birkaç yıl içerisinde askerleri, birlikleri daha fazla işe aldık ve bunun sonuçları ortaya çıkacak ve bunlar ortaya çıkacak olan sonuçları 1-2 yıl içerisinde çok daha net görmemizi sağlayacak. Avrupalılar bu noktada Almanya'ya bakın, diğer ülkelere bakın, adım atıyorlar ve bunu devam ettirmemiz de lazım. Üçüncü sıra, mikrofonu öncelikle siyah tişörtlü hanımefendiye, sonra hemen yanındaki gazetecimize uzatalım lütfen. Evet, Hollandalı zannedersem.
17: HINP, thanks, sir. A question. You extensively praised.
18: I don't think I have to introduce myself, but I will do it anyway.
15: Kendimi tanıtmama gerek yok sanırım.
18: You extensively praised the host nation, but
15: ev sahibi ülkeye
18: days, weeks,
15: güzel sözlerle söze başladınız.
18: Journalist, a comedian. Is Ankara still the best place?
15: Bu noktada Türkiye'de yargıyla alakalı eleştiriler var. Türkiye'de demokrasiyle alakalı neler düşünüyorsunuz? Ve Sayın Erdoğan'ın yönetimiyle alakalı neler düşünüyorsunuz? Demokrasi dediğimiz şey, demokrasilerde seçimler önemlidir. Ama seçimlerden daha önemli şeyler vardır. Özgür medya da bunlardan bir tanesidir. Araştırmalarınızı istediğiniz gibi yapabilmelisiniz, istediğiniz soruları sorabilmelisiniz. Ve insanlar eğer böyle yapmak istiyorlarsa gösteri de yapabilirler. Dolayısıyla sadece serbest seçimler yapmak değil, medya söz konusu olduğunda medyanın önemli toplantılara katılıyor olması da bizim için en büyük öncelik ve en büyük gösterge.
13: Milliyet. Secretary.
15: Neredesiniz? Buradayım.
13: Pırıl Cennet Milliyet. Secretary General. Sayın Genel Sekreter. Türkiye to NATO's future security strategy.
15: Türkiye'nin NATO'nun gelecekteki güvenlik stratejisi açısından önemi nedir? Çok önemlidir. Çünkü 1952 yılından bu yana bu önem devam ediyor. Türkiye NATO'ya 1952'de katıldığından bu yana en büyük askeri güçlerinden bir tanesi ve son 5-10 yıl içerisinde savunma sanayiniz de çok büyük bir yol aldı. 3000 firma var savunma sanayi alanında Türkiye'de çalışan. Dolayısıyla askerlerin ihtiyacı olan, kendimizi savunmak için ihtiyacımız olan şeyleri Türk savunma sanayisi karşılıyor. Ankara, İstanbul, Türkiye'nin geneli bizim için çok önemli. NATO'daki liderliğiniz önemli. Haritadaki yeriniz çok önemli. Burada Ankara'da NATO zirvesinin yapılıyor olması çok önemli. İkinci sırayla başlayalım o tarafta. Belki ön sıraya gelirseniz daha rahat sorarsınız sorunuzu.
18: Thank you very much, Mr. Secretary General.
15: Çok teşekkür ediyorum Sayın
18: Romania.
15: Genel Sekreter Romanya.
18: Mr. Secretary General, this summit is taking place
15: Sayın Genel Sekreter,
18: calls from the US side for European
15: Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok çağrısı var NATO'nun savunmasında Avrupalılar daha fazla yer alsın diye. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'nın güvenliği için taahhütlerini artırma yoluna gitmemesi, azaltma yoluna gitmesi bizi nasıl etkiler? Çünkü Rusya'dan bahsettik, dronlar hala tehdit olmaya devam ediyor. Baltık Denizi'nden Karadeniz'e kadar olan bölgede, bu zirve içerisinde ve yarınki NATO Sanayi Forumunda bu konuları ele alacak mısınız? Evet, yarın tabii ki bunları ele alacağız. Dronlarla nasıl mücadele edeceğimizi, liderler toplantısı da olacak ama aynı zamanda savunma sanayi de bir araya gelecek ve birçok konu tartışılacak, konuşulacak. Bu çok önemli ama sorunuzun ilk kısmına gelecek olursak NATO'nun yapısı değişmeye devam ediyor. Dolayısıyla İhtiyacımız olanları verebilmek hepimizin önceliği. Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya neler sunabileceğini yeniden değerlendiriyor. Pasifik'te bir çatışma olduğunda ve Euro-Atlantik bölgesinde bir çatışma olduğunda Amerika neler verebileceğini tartıyor. Dolayısıyla biz güvenebileceğimiz şeylerle yola devam etmek istiyoruz. Ve şimdi artık Amerikalıların ne sunabileceğini çok iyi biliyoruz ve Avrupalılar bu noktada adımlarını da atıyor. NATO gerçekten bir dönüşümsel anlamda değişim yaşıyor. NATO olarak biz 3-5 sene önce sürdürülebilir değildik. Şu anlamda sürdürülebilir değildik. Buradan 8 saatlik bir uçuş noktası içerisinde yaşayan 50 milyon insan var. Diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri var, öbür tarafta Avrupalılar var. Amerika Birleşik Devletleri hala çok önemli bir konvansiyonel destek veriyor NATO'ya ve transatlantik güvenliğe ve aynı zamanda kendi güvenlikleri içinde. Mesela Rusya'nın nükleer denizaltılarını önlemek gibi işler yapıyorlar. Biz sadece bunu dengelemenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Avrupa işin içerisine giriyor, Kanada da işin içerisine giriyor. Diğer taraftan yani bu olmazsa uzun vadede sürdürülebilir olamazdık. Dolayısıyla biz sürdürülebilir bir ittifak haline geldik ve adil bir anlaşma oluyor bu. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın konvansiyonel güvenliği açısından onlar da çalışıyor, biz de çalışıyoruz.

0: O taraftan iki soru alalım, sonra tekrar buraya geleceğiz. Üçüncü sırada ortada bir soru var.
1: We know him.
2: Secretary General, nice to see you. Steve Sedgwick from CNBC.
3: So CNBC.
2: I admire your optimism, which has followed
3: ben
2: through since
3: sizin
2: the ground.
3: İyimserliğinize gerçekten hayranım. Lahey zirvesinde çok önemli ilerlemeler kaydedildi. Ancak Hexet neden müttefikleri suçluyor?
2: Over you and NATO about which parties will pass, which will fail. You talked about the European money,
3: siz
2: which is being
3: Avrupa
2: spent, and yet
3: parasından bahsettiniz.
2: Saying,
3: ama
2: support,
3: hala siz destekleneceksiniz, siz desteklenmeyeceksiniz, siz şunu alacaksınız, siz bunu almayacaksınız gibi Amerika eleştirileri var. Buna ne düşünüyorsunuz? NATO birbirine daha yaklaşıyor.
4: NATO
3: yeniden yapılanma içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün müttefiklerle daha yakın koordinasyon içerisinde çalışmasını sağlıyor. NATO'nun mobil kuvvetleri var bildiğiniz gibi.
4: But also there they have done this in close coordination and
3: çok yakın konsültasyon ve koordinasyon içerisinde Amerikalılarla beraber bunu devam ettiriyoruz. Yine arka tarafta.
4: Both. No.
0: There are many. The mic is coming.
3: Mikrofon geliyor.
5: Thank you, Secretary General. Charlie Hancock, Moscow Times, independent Hi. Russian media in exile in the Netherlands. Hi.
4: Hi.
5: Lithuania and Finland.
3: Hollanda'dan geliyorum. Bağımsız bir Rus gazeteciyim. Nükleer silahlara sahip olmak NATO içerisindeki ülkeleri için caydırıcılık unsuru mudur? Özellikle Polonya için soruyorum. Bu ülkelerin alacakları kendi kararlardır. Geçmişte bununla alakalı kısıtlamalar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer şemsiyesi altında olmak bütün NATO'nun güvenliğini sağlıyordu. Ama Avrupa toprakları da bunun altındaydı. Aynı zamanda Britanya ve Fransa'nın da nükleer kabiliyetleri var. Fransa'nınki NATO yapısı dışarısında ama Britanya NATO yapılarıyla koordine olarak devam ediyor yıllardan bu yana. Fransızlar da açıkladılar zaten. Onlar kendi nükleer caydırıcılıklarının genel caydırıcılık noktasında önemli etkilerinin olacağını söylediler. Amerikalılarla yakın işbirliği ve görüş alışverişi içerisinde nükleer anlamda iyi bir noktadayız ve savunma bakanlarımız 4 hafta önce bir toplantı yaptılar ve oradan da önemli sonuçlar çıktı. Finlandiya ve Litvanya söz konusu olduğunda genellikle o ülkelerin kendi kararıdır. 7. sıraya bakalım. 6. veya 7. sandalye.
4: Who is Bloomberg?
6: Thank you, Secretary General.
3: Sayın Genel Sekreter. Bloomberg.
6: You mentioned the attacks on Ukraine yesterday night.
3: Ukrayna'da dün akşam meydana gelen saldırılardan bahsettiniz.
6: Severe lack of interceptors.
3: Ve burada önleme çabalarının yetersiz olduğu görülüyor. Ukrayna'nın daha fazla hava savunma unsuru alıp gidebilmesi mümkün mü bu zirveden? Amerika Birleşik Devletleri elinden gelen her şeyi yaparak daha önce verdikleri taahhütleri yerine getiriyor. Bunun garantisini verebilirim size. Ve avcı uçakları veya hava saldırılarını önleyici unsurlarla alakalı olarak tabii ki NATO toprakları içerisinde bunların sayısı sınırlı. Dolayısıyla daha fazla üretmemiz lazım. Ukrayna'nın kendisi de bu konuda daha fazla çalışacaktır. Tabii bunun sonuçlarını hemen görmeyeceğiz ama NATO müttefikleriyle ve ortaklarıyla daha fazla birlikte çalışarak bu önleme uçaklarını daha fazla sayıda üretebilir ve bunlara sahip olabiliriz. Ama yine Amerika Birleşik Devletleri söz konusu olduğunda ABD bu

0: akışın devam edebilmesi için elinden geleni yapıyor. Üçüncü sıra, üçüncü koltuk. Mikrofonu bekleyin lütfen. Sayın Genel Sekreter, Anadolu Ajansı Gökhan Çeliker, şunu sormak istiyorum. NATO hem savunma harcamalarını hem de üretimi destekliyor, bunu biliyoruz. Türkiye'nin savunma sanayideki ilerlemesi göz önünde bulundurulduğunda genel savunma kapasitesini desteklemek için Türkiye ne yapabilir? Aselsan burada ön plana çıkıyor. NATO, Türkiye'nin savunma sanayinden nasıl faydalanmalıdır? Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. NATO zaten şu anda Türkiye'nin savunma sanayi anlamında yaptığı birçok şeyden faydalanıyor. Aselsan bunun bir örneği ama 3000'in üstünde firma var dedik. En büyüğü Aselsan belki ama. İkinci olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de ittifakımız içerisinde destekliyor. Belçika Ticaret Misyonu buradaydı yakın zamanda. Onlar da bunu görüştüler. NATO içerisinde, hem AB içerisinde hem de AB dışında ülkeler Türkiye'den faydalanıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu konuda bir ilgi var. Yani NATO bir ittifak ve mümkün olduğu kadar birlikte çalışıp ittifak içerisinde birlikte çalışma noktasındaki engelleri olabildiğince kaldırabilmemiz gerekiyor. Dördüncü sırada beşinci gazetecimiz, buyurun.
1: Alo.
0: Merhaba.
2: I am Emre Karaca from Habertürk TV.
0: Emre Karaca.
2: TV channel.
0: Habertürk.
2: Maybe you mentioned that all part of my question, but I'd like to underline specifically actually.
0: Sorumun büyük bir kısmına cevap verdiniz zaten ama spesifik olarak şunu sormak istiyorum. Bütün ittifak içerisinde egemenlik ve toprak bütünlüğü noktasında NATO nasıl davranıyor? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Türkiye ittifak içerisinde gizli ambargolara maruz kaldığını, belli yaptırımlara maruz kaldığını hep söyledi bugüne kadar. Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği üyesi olan NATO ülkeleriyle olmayanlar arasında da bu noktada farklılıklar var. Sizin bakış açınız nedir? Benim pozisyonum ve rolüm söz konusu olduğunda 32 üye ülkenin de mümkün olduğu kadar hiçbir engel olmadan birbiriyle birlikte çalışması, savunma sanayi çıktıları ve sonuçlarını birbirleriyle paylaşabilmesini sağlamak benim görevim. Ama tabii ki NATO gibi ittifaklar içerisinde siyasi tartışmalar her zaman olacaktır. Bazen de anlaşmazlıklar olacaktır. Bunlar olduğunda herkes çok aşırı tepki verebiliyor ama bunlar normal çünkü demokratik bir ittifakız ve bu tartışmalar da normaldir. Benim görevim de görebildiğim şeylerin çözümüne katkı yapabilmek. Kamuoyunda bunları, kamuoyunun önünde tartışmak değil, kapalı kapılar ardında bunların çözümüne katkı yapmaktır. Yıllardan bu yana, 10 yıllardan bu yana belki bu konular tartışılıyor NATO gibi büyük bir ittifak içerisinde ama sizi temin ederim ki ben kişisel olarak Avrupa Birliği üyesi olsun olmasın, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, yani herkesin biz maksimum bir arada çalışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü tek bir amacımız var, o da NATO topraklarının tamamını Rusya'ya karşı, terörizme karşı ve diğer karşılaşabileceğimiz herhangi bir tehdide karşı koruyabilmek. Ve kendi içimizde bu tartışmalarımız olabilir, sorun değildir. Biz birlikte bunları çözüyoruz. Öbür tarafa şimdi gidelim. Beyazlı hanımefendi öncelikle ikinci sırada. Insider medya. Putin yaptıklarını yapmaya devam ediyor ve barış müzakerelerine yanaşmıyor. Benim sorum şu, Putin'in fikrini ne değiştirebilir
1: ve told to Ukraine not attack, only defense yourself. How it's all could be.
0: Rusya diğer taraftan da Ukrayna'ya saldırı yapmamasını istedi. Bunlar hakkında ne diyeceksiniz? Ukrayna Cumhurbaşkanı'yla da konuştum. O Putin'le hangi formatta olursa olsun bir araya gelip bu korkunç savaşı bitirme konusunda istekli. Şu noktaya kadar hep Putin müzakere masasına oturmayı reddetti. Ben bu noktada Putin'le yaşanan bu kördüğümü çözme konusunda, bu açmazdan çıkabilmemiz konusunda Amerikalılar çok çaba sarf etti. Özellikle Amerika'nın kıymetli başkanı. Ukrayna muharebe sahasında çok daha iyiye gidiyor. Ancak Putin'in tekrar müzakere masasına dönmesi için ne gerekiyor? Bunu bilmiyoruz açıkçası. Hiç kimse bunu tahmin edemiyor. Ama bizim gördüğümüz şey şu. Ekonomisi zor durumda. Ukrayna, Rusya'nın içerisinde enerji altyapısına ve savunma sanayi altyapısına darbeler indiriyor. Ukrayna savaş meydanında da daha iyi performans gösteriyor ve Putin 35 bin askerini kaybediyor her ay savaş meydanında. Bu da, bunun da aileler üzerinde, kendi halkı üzerinde çok büyük etkileri var. Yani bir genç erkekseniz Rusya'da ruh halinizin ne olduğunu düşünün. Çünkü 35 bin kişiden biri bu ay, önümüzdeki ay veya sonraki ay siz olabilirsiniz. Yani Putin'in tekrar müzakere masasına gelmesi için bundan daha fazlasına da gerek yok diye düşünüyorum.
3: Media outlet Zerkalo from Belarus.
0: Belarus.
3: 2 weeks ago, President Zelensky said that Belarus is building and upgrading its military infrastructure, which
0: birkaç hafta önce
3: could use again to attack
0: Zelensky. Şöyle demişti, Belarus askeri tahkimat yapıyor ve Putin Ukrayna'ya saldırmak için bu tahkimatı kullanabilir demişti.
3: Does NATO have any information on whether Ukraine attacked Belarus to disable these repeaters? And does NATO share?
0: Ve yapılan bazı saldırılarda da Belarus'un yaptığını iddia ediyor Zelenski. Yani söylediklerinize evet veya hayır diyemem. Bazı bilgiler gizli bilgi, ancak Belarus'un oynadığı rolü de kimse bu noktada gözünü o role kapatmıyor. Bu kelimeleri kullanırken yani Belarus'ta biraz Başkan Putin'den ilham alıyor gibi görünüyor. Şimdi sonuna yaklaşıyoruz. Buradan bir soru alalım.
4: You're getting angry. No.
0: Kızıyorsunuz değil mi? Kızmayın lütfen. Çok fazla merkezde kaldınız siz.
5: Thank you for taking my question. I am with One Plus One TV Ukraine and I have
0: Ukrayna televizyonu.
5: Russia's escalation in Ukraine.
0: Rusya'nın saldırılarıyla alakalı olarak
5: of PAC-3 missiles for Patriots from your senses. Is this goal achievable and I go into discuss.
0: Cumhurbaşkanı Zelenski Patriotların ortak üretilmesi konusunu dile getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Konuda bu karşılıklı olarak konuşulacak şeylerdir. Şu anda buradan kesin bir bilgi size veremem ama genel anlamıyla ortaklarımız ve müttefiklerimiz bu tip şeylerde bir arada çalışması iyidir. Kolektif olarak bizim zaten üretimi artırmamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten tek başına üretim noktasında belli sınırları doldurdu. Avrupa'da aynı şekilde, dolayısıyla da daha fazla üretmemiz lazım. Bu konuda da dörtlü toplantılar da yaptık Beyaz Saray'da. Yani netice itibariyle bunlar karşılıklı olarak konuşulan ve konuşulması gereken şeyler.
6: Thank you very much, Nicolas Boursier from the Daily Le Monde. Very short
0: Daily
6: question.
0: Le Monde,
6: will you
0: Fransa,
6: find a solution for the S-400 bought in 2017 here by Turkey?
0: 400'ler konusu var biliyorsunuz. 2017'den beri burada. Buna bir çözüm bulunabilecek mi bu zirvede? Bu müttefikler arasında çözülecek bir konu.
1: I think we're in the seventh row here.
0: 7. sıra.
1: Man in the white shirt, yes.
0: Beyaz gömlekli beyefendi.
4: Thank you, Alison, and it's Joe Barnes from the Daily Telegraph.
0: Daily Telegraph.
4: You spoke about, and I can't remember your exact words, about ensuring that NATO allies can meet their spending goals
0: NATO
4: and targets.
0: NATO müttefiklerinin harcama hedeflerine ulaşması konusunda bir açıklama yaptınız.
4: Given how much you enjoy your trips to the Oval Office, do you believe it is in the right spirit that President Trump
0: Oval Office yapmış olduğunuz ziyarette
4: NATO's defense spending goals to similar meetings?
0: Başkan Trump'ın görüşünü nasıl buldunuz? Bu yapılan harcamaların hedefe ulaşması konusunda hedefe ulaşamayanlar yani %5 hedefini sağlayamayanlar ne olacak? Onlar koruma dışı mı kalacak? Amerika Birleşik Devletleri diğer 31 tane müttefikle birebir nasıl ilişki kuracağını kendisi karar verir. Ama ben Sayın Trump'la olan görüşmemin sonucunu ümit vaat edici ve teşvik edici olarak gördüm aslında. Ama söz konusu spesifik bir ülke olursa orada zaten her bir müttefikimizin kendisinin vereceği bir karardır. Diğer müttefiklerle nasıl ilişki kuracağını ama Ukrayna, Rusya konuları var. İspanya, İtalya, Belçika, Kanada büyük ekonomiler. Onlar tabii ki %2'lik miktara geçtiler. Çünkü zaten Ukrayna-Rusya savaşından dolayı herkesin yaptığı bir katkı var ama Eisenhower'dan bu yana bu konuda adım atan ilk Amerikan yönetimi bu ve esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Eisenhower'dan bu yana beklentisi de bu. Diğer NATO ülkelerinin bu konuda paylaşım yapması. Bugünlük bu kadar. İlerleyen günlerde tekrar bir arada olacağız. Bir sonraki sefere yan taraflarda olun ki
7: NATO Genel Sekreteri Rutte çok önemli açıklamalarda bulundu. Ben hemen Ankara'ya dönmek istiyorum. Ayşe Süberker orada. Ayşe'nin konuğu da var. Bu açıklamaları değerlendirecekler. Sözü Ankara'ya bırakıyorum.
8: Hülya Ökenek, teşekkür ediyoruz. Ankara'dan karşınızdayız. Biz de canlı olarak dinleme imkanı bulduk. Konuğum doçent doktor Faik Tanrıkulu. Merhaba, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
8: Nasıl buldunuz basın toplantısını? Rutte bir hayli keyifli gibi gözüküyordu. Ama daha çok böyle Avrupalı gazetecilerden gelen sorular Rusya ve Ukrayna savaşına dairdi. Ama diğer yandan da artık 32 ülke bir araya gelmek ve büyümek zorundayız. Daha çok üreteceğiz, daha çok harcayacağız dedi. Ne dersiniz?
9: Şimdi tabii burada dönüşümden bahsetti. Evet. Dolayısıyla Ankara zirvesi gerçekten birçok kritik başlıkların da değerlendirileceği ve artık ötelenmeyecek konuların masaya yatırılması gereken bir zirve. O yüzden gerçekten tarihi bir zirve. Zaten Rutte de aslında konuşma aralığında biraz ona değindi. Artık yani paranın işe ve sonuca ulaşması. Çünkü NATO içerisinde askeri mühimmatın entegrasyonundan tutturun veya da aynı şekilde füzelerin birbirlerine entegrasyonu veya da ülkelerin entegre çalışma konusunda çok istenilen seviyede değil. Yani diyelim Türkiye'de bir top mermisi yaptığınızda aynı zaman bu top mermisi işte Almanya'daki NATO karargahında entegre olamadığı açık bir şekilde ortada. Hatta 2014'te bununla ilgili olarak kararlar alındı ama bazı ülkeler buna çekinge koydular. Tabii şu an iklim çok farklı. Zaten Rutte'nin de dikkat ederseniz Ukrayna yani konuşmanın bütününde neredeyse ki sorular da daha çok Ukrayna özelindeydi. Evet. Ve Rutte'nin de bilhassa Ukrayna'ya bir NATO meselesi gibi yani doğrudan evet, NATO'nun bir meselesi olarak açık bir şekilde şekilde söylemiş oldu. Özellikle işte Putin'in masaya ya müzakereye açık olmamasından gibi süreçlerden bahsetti. Dolayısıyla burada bir yönüyle de baktığınızda diğer bir bence önemli ki Zelenski de görüşmeye gelecek. Ukrayna meselesi, bu konuda ülkeler hangi somut adımları atacak? Zaten her yıl 50 milyar dolar Ukrayna'ya destek var. Evet. Ve burada tabii ki ezberleri bozan Ukrayna tarafından Trump'ın gelmesiyle beraber açıkçası NATO'nun ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği desteğin geri çekilmesiyle beraber aslında
8: Avrupalar
9: Putin...
8: aslında kendileri de biraz tabii, işi ciddiye almaya başladılar.
9: Hem ciddiye almış oldular hem de bu maliyeti karşılama konusunda. Çünkü bakın birçok Avrupa ülkelerinde artık iç siyaseti Ukrayna meselesi belirliyor. Çünkü artık insanlar ekonomiyi, maliyeti yani Ukrayna'ya ödenen bedelin maliyetini halk çekiyor ve aşırı sağın aslında normalde çıkış yolu daha çok göç karşıtlığıydı. Ama şu an Ukrayna meselesine kilitlenmiş durumda. Evet. Çünkü artık uzakta olan bir mesele değil. Doğrudan ülkeler bütçelerinden kısıtlayarak Ukrayna'ya destek vermek durumunda. Tabii ki bunu bir taraftan da özellikle merkez partiler bunu daha çok şey üzerinden güvenlik meselesinden, Rusya tehdidinden, Putin de bunu ısrarla reddediyor. Ya diyor kaç defa söyledim yani biz sizler için tehdit değiliz diye. En nihayetinde bu desteği verenler de kendilerince bir argüman olması gerekiyor.
8: Tabii ki.
9: O yüzden bu zirvenin bu konuşmalardan benim anladığım Ukrayna meselesini daha derinlemesine, daha somut işte füze destek.
8: Evet, onu soracağım. Yani şimdi Rutte dedi zor durumda aslında Putin her gün 35 bin insanını kaybediyor dedi. Bu hem psikolojik olarak hem ekonomik olarak hem sosyolojik olarak tabii ki çok ağır bir şey. Yani Putin'in böyle biraz kaybeden tarafta olduğunu da ima etti. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönem arttırılacak olan işte bu mühimmat olsun, teçhizat olsun, finansal destek olsun daha sert bir savaş mı göreceğiz? Diğer yandan da Trump aslında ikisini barıştırmak istiyordu geldiğinde. O iş olmayacak mı ve biz daha sert saldırılar mı göreceğiz Rusya'ya yönelik Ukrayna'dan mesela?
9: Şimdi tabii Zelenski açıkçası bir yönüyle öngörmediği bir hususla karşı karşıya kaldı. Beklediği Amerika desteği Biden döneminden çok farklı. O yüzden masanın bir tarafında şu var: Trump daha önceki olduğu gibi sınırsız desteği Ukrayna'ya, Zelenski'ye vermeyecek. Hatta hatırlanacağı üzere Beyaz Saray'da çok ağır karşılaması, hiç diplomatik nezaketi yani çocuk azarlar gibi dünya kamuoyu önünde azarlamış oldu. Bu aşamadan sonra Trump yeniden bir Ukrayna'ya tesisat veya da maddi destek verir mi? Açıkçası bir de İran meselesi. Tabii ki hatırlanacağı üzere Putin'le görüşmesinde İran masası yoktu. Yani İran meselesi yoktu. Şimdi bu maliyet var ve bu savaştan çıkmak isteyen bir Trump var. Hatta ne demişti? Ben Ukrayna savaşını bitireceğim diye söylemişti. Çok can havliyle başladı. Ama şu an Trump iş siyasette ekonomik olarak zorlu bir kıskaç içerisinde. Diğer tarafta ara seçimler var. Hala da İran müzakere süreciyle ilgili olarak muğlak bazı hususlar var. O yüzden ben Amerika'nın yeniden Ukrayna'ya o desteğini sağlayacağını düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla burada Putin de bir yönüyle akıllı bir siyasetçi. Belki Biden döneminde olmuş olsaydı bu kadar verilen desteğin arkasında masaya oturma ihtimali öyle bir niyetleri olmuş oluyor olsaydı daha iyimser olabilirdi. Ama bu süreçte bir hayli zor çünkü Putin bir yönüyle de o Trump'la olan ilişkisini ve Amerika'nın vereceği desteğin olmayacağını bildiği için açıkçası %25'lik yani Ukrayna topraklarını neredeyse Kiev'e yaklaşma süreci içerisinde Putin bu konuda zaten geri adım atmayacağını söylemiş oldu. Öyle olmuş olsaydı müzakere yapılmış olurdu.
8: Değil mi? Şimdi diyor ki Rutte dönüşümsel anlamda değişimler yaşıyoruz diyor. Şu anki mevcut yapımız diyor sürdürülebilir değil diyor. Ama artık o zinciri de kırdık, artık sürdürülebilir olmaya başlayacağız. Bu da tabii ne demek? İşte bu %5'lik savunma harcamaları. Hatta soruldu yani bunu karşılayamayacak olan devletler için ne düşünüyorsunuz? O zaman onlar koruma altında olmayacak mı? Yok işte ikili ilişkiler vesaire bir şekilde devam eder. Şunu dikkatimi çekti. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri üzerlerine düşeni yaptılar. Sırada işte belki hani bu %5'lik oranı karşılayamayacak ülkelerin de artık bu şeye dahil olması gerekiyor. Karşılayamasalar bile kendi üretimlerine bir şekilde hız vermeleri gerektiği beklentisi de var. Nasıl olacak bu, olabilir mi?
9: Bakın şimdi 2014'te ortalama milli gelir oranına ülkelerin NATO'ya verdikleri destek 1.3. Hatta hatırlandığı üzere Trump birinci döneminde Merkel'i çok azarlamıştı demeyeli, yüzüne bile bakmamıştı. Evet. Ve bir yönüyle şunu söylemişti: biz sizin güvenliğini sağlıyoruz, siz milli gelir oranına bağlı olarak da verdiği desteği Türkiye'nin bile altındaydı. Evet. Dolayısıyla şu anki gelinen 2.23.

0: yani normalde taahhüt edilenin üzerinde. Evet. Bilhassa Polonya gibi ülkeler %20'nin üzerinde bir yönüyle o teminat altında olanın üstünde yaptılar. Çünkü doğrudan o tehdidi yaşayan yanlar, ülkeler
1: tabii,
0: bunlar.
1: Tabii. Şimdi Türkiye yani zaten zirvenin burada yapılması çok önemli. Ama özellikle Türkiye'nin de artık NATO içindeki rolüne bir ekstra bir önem atfedildiğini dinliyoruz biz bütün devlet başkanlarından. Bu yeni yeni aslında, değil mi?
0: Evet,
1: yani
0: maalesef.
1: Hani bundan 3-5 sene öncesine kadar çok böyle bir şey duymuyorduk. Dolayısıyla bu artık sürdürülebilir olmasını istedikleri dönüşümün neresinde Türkiye?
0: Bakın şimdi Türkiye esasında daha önceki süreçte de yani ta NATO kurulduğundan itibaren Güney Kore'de, Balkanlar'da, Kafkaslar'da barış misyonu olarak ve asker sayısı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci
1: evet.
0: ülke. Yani 1300 Amerikan askeri, 500'e yani. Yakında Türk askeri. Dolayısıyla hatta şu an transatlantik ilişkilerin bozulmasıyla beraber Kara Kuvvetleri Komutanlığı da Türkiye'ye geçmiş oldu. Ve daha da önemli Avrupa Merkez Komutanlığı genelde Amerikalıydı. O da görevini bırakmış oldu. Dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri şunu anlıyoruz. Artık Avrupa önceliği değil. Asya, Çin, Asya. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Avrupa'yı kısmen göz ardı eden bir duruma geldi. Peki burada Türkiye'nin rolü neden önemli? Türkiye hatırlanacağı üzere 2000'li yıllarda Avrupalı rasyonel siyasetçiler bunu açık yürekle söyleyebiliyorlardı. Yani Avrupa'nın güvenliği ve Türkiye olmadan imkansız diye. Küresel aktör olmak istiyorsa Avrupa Birliği Türkiye'siz olmayacağına yönelik. Ama Avrupa ülkeleri öyle bir kıskaça girdiler ki aşırı sağın o popülist siyasetlerine, emallerine kapıldılar ve Türkiye karşıtı politika, yani o yıllarda söylenen tehdit
1: evet.
0: aslında 2008'de, 2014'te Rusya Kırım'ı ilhak ettiğinde, Rusya-Ukrayna savaşı açtığında bunlar zaten belliydi. Yani sanki yeniden aydınlanmış gibi bu tehdidi yeni görmeye başladılar.
1: Biraz geç kaldılar. Şimdi ama şunu soracağım. Hali hazırda Türkiye'ye bir takım kısıtlamalar uygulanıyor.
0: Şimdi bir soru da oydu.
1: Yani,
0: aslında ben ona dikkat çekmek
1: yani,
0: istiyorum.
1: O tabii dedi işte kendi aralarında da halledebilirler
0: evet,
1: dedi. Benim görevim koordine etmektir dedi. Ama şunu hatırlıyorum. Yani biz mesela Suriye'ye işte Irak'a antiterör operasyonları yaptığımız zaman.
0: 15 Temmuz'da yani ittifak içerisindeyiz.
1: Resmen
0: darbeyi arzuladılar. Yani bir de hangi ülkelerin o teröristlere sığınma hakkı verdiklerini, Türkiye o kadar itiraz etmesine rağmen evet. maalesef bunu aleni bir şekilde evet. yaptılar. Zaten kamuoyu desteği de Türk halkında o süreçten sonra
1: düşmeye
0: başladı ve Türk dış politikası açıkçası biraz NATO dışı ilişkileri daha yakından evet. geliştirmiş oldu.
1: Şimdi bu yaptırımlar konusu önemli. Yani işte
0: kesinlikle.
1: O zamanlar bize işte işgale gidiyorlar vesaire deyip
0: aynen.
1: bir sürü yaptırım uyguladılar ve bu da aslında bir anlamda hayırlara vesile oldu. Dolayısıyla kendi savunma sanayimizi büyük ölçüde kendi kendine yetebilir noktalara getirdik. Sanırım %80'lerdeyiz. Şimdi bundan sonrası ne olacak? Entegrasyon deniyor. Siz dediniz işte Türkiye'de üretilen bir topun Almanya'da kullanılabilmesi için burada tam bir konsensus olması gerekir mi 32 ülke arasında, yoksa bundan sonra ülkeler yine ikili ilişkileri üzerinden gidip böyle bölgesel entegrasyonlar mı yapacak? Nasıl olacak sizce?
0: Şimdi yani açıkçası bu NATO 3.0 olarak adlandırılıyor ki Rutte gelmeden önce de bunu açıkladı.
1: Evet.
0: Bu süreçten sonra fabrika ayarlarına geri dönmekten bahsetti. Neydi fabrika ayarları? NATO 1.0 dediğimiz Sovyet tehdidi,
1: evet.
0: caydırıcı ve güvenlik temelindeydi.
1: Evet.
0: Peki NATO 2.0 ne yaptı? Aslında yönünü şaşırdı. Yani Libya'ya, Afganistan'a, işte sözüm ona
1: o,
0: demokrasi getirmeye, 11 Eylül'lerini
1: sonra.
0: Bahane ederek
1: evet.
0: ve hiçbir sonuç elde
1: tamam,
0: edemedi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla NATO'nun aslında amacını, misyonun dışına çıkmaya başladı. Yani şu anki konjonktür, dünyadaki bu krizler, savaşlarla beraber açıkçası bundan başka bir alternatifi NATO'nun yok. Aksi takdirde o güvenilir ve caydırıcı gücünü de kaybetmiş olur. Ve sizin az önce söylediğiniz bu nokta çok önemli. Yani Türkiye aslında Kıbrıs

0: Barış Harekatı'yla, Johnson Mektubu'yla ve 2000'li yıllardaki Türkiye'ye karşı yaptırımlar. Mesela Patriot füzeleri, ben iyi hatırlıyorum, füzelerin bataryalarını Hollanda vermemek için ayak diretti. Hatta Türkiye işte operasyon yapmaya kalkıştı. Bazı Avrupalı şirketler Türkiye'ye yatırımdan vazgeçtiler. Yani terörle mücadele eden ve bu kadar ittifak içerisinde ciddi manada askeri ve personel olarak destek veren bir ülkeye karşı çifte standart akıl alır gibi değil. Dolayısıyla deyim yerindeyse zorlu süreç, Türkiye'nin ne kadar kritik olduğunu anlamış olacaklarını varsayıyorum. Çünkü son gelişmelere baktığınızda ard arda Türkiye ziyaretler ve bakın 2016 yılındaki göç meselesinde Avrupa neredeyse dağılma sürecindeydi. Yani göç, enerji ve güvenlik, bu üç başlık bugün Avrupa'nın güvenlik içerisinde yaşamasında en yegane aktörlerden biri Türkiye.
1: Yani bize o yüzden mi yaklaşıyorlar diyorsunuz?
0: Tabii ki daha önceki süreçte Türkiye hem üyelik müzakerinde olsun, birebir de olsun, Eurofighter'ı mesela yıllarca direttiler. Evet. Hatta bir önceki Scholz, Cumhurbaşkanımız görüştüğünde geçiştirdi. Ama dikkat ederseniz İngiltere Başbakanı geldi, Eurofighter sürecini başlatmak durumunda kaldılar. Yani arda arda bu işbirlikleri geldi. Ve en nihayetinde Türkiye artık onlardan da bağımsız kendi savunma ekosistemini kurdu. Burası çok önemli. Yani siz istediğiniz kadar siyasi nüfus olarak güçlü olun ama siz o teknolojiye sahip değilseniz masada da açıkçası ikna edici bir gücünüz olmuyor. Dolayısıyla bir yönüyle Türkiye zorunluluk kendi teknolojisini geliştirme açısından yeni bir ivme kazandırmış oldu. Bu aşamadan sonra İşbirliği yapmaktan kaçınan ülkeler bunun doğrudan zararını yaşayarak tecrübe etmiş oldular.
1: Şimdi bu Avrupa Güvenlik Eylem Programı SAFE, onun
0: mesela
1: birincisi.
0: Mesela ona hala dahil etmediler.
1: Evet, şimdi onun birincisini hatta dediler ki Türkiye işte vaktini kaçırdı vesaire, bahane, işin bahanesi tabii. Fakat son olarak sanırım Hollanda Başbakanı, yani en azından ikinci programa Türkiye'nin alınması mutlaka gerekli
0: ki
1: diyor.
0: Ki orada Yunanistan'ın itirazları var.
1: Yunanistan'ın itirazı var, Güney Kıbrıs Rum kesiminin itirazı var. Fransa o kadar açıktan olmasa da Fransa da itiraz ediyor. Dolayısıyla hani Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den başlıyor derken Avrupa neden kendi güvenliğinin işte bir organizmasına Türkiye'yi dahil etmiyor?
0: Bakın zaten tarihsel sürece baktığınızda NATO kurulmadan önce de Avrupa kendi içerisinde bir yeni bir savunma ittifakı kuracak mı çabaları olmuştu. Ama bunda başarısız olamadılar. En nihayetinde Amerika destekli bir NATO ittifakı kurmuş oldular. Ve bu aslında arayış hatırlanacağı üzere birinci Trump döneminde de başlamıştı. Hatta NATO beynelimi gerçekleştirdi dedi. Ve Ukrayna meselesiyle beraber geri adım attı. Amerikasız güvenlik ekosisteminin oluşamayacağını itirafını yaptı. Dolayısıyla bu süreçte yaşadığı girdabı maalesef iç siyasetteki dalganın kurbanı oluyor. Yani SEV programına Türkiye'yi dahil etmeyerek hangi ülke ne sonuç elde edebilir? Bir de daha da ötesi, Türkiye zaten başka ülkelerden bağımsız bunu geliştirme kapasitesini bir hayli açtı.
1: Ama şu da var, yani Doğu Akdeniz'e baktığımız zaman Türkiye ile çok ciddi itilaflar var. Yani işte İsrail faktörü var, tamam Mısır'la aramız düzeldi ama bizim bir Libya ile yaptığımız deniz yetki alanları anlaşması var. Onun gidişatı ne olacak? İşte Rus, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail böyle bir Doğu Akdeniz'de bir hareketlendiler vesaire. Yani altımızda Doğu Akdeniz, yukarıda Karadeniz, şimdi Karadeniz'de karışabilir. Yani orada da çünkü Türkiye'ye daha farklı belki bir misyon yüklemek istiyor olabilirler. Çünkü hem Rusya ile hem de Ukrayna ile aynı anda konuşabilen yegane ülke. Ne dersiniz?
0: Şimdi zaten Rusya-Ukrayna savaşın yani geçtiğimiz aylarda da hatırlanacağı üzere böyle Türkiye'yi savaşın içerisine çekmeye çalışan adımlar, bazı işte füzeler, ondan sonra bazı tahrikler geldi ve Türkiye o konuda çok net bir çizgi çizdi. Yani bu konuda Türkiye'yi bu oyuna getirilmeyeceği konusunda ve Türkiye çok iyi mütedil bu süreci yürütmüş oldu. Dolayısıyla Türkiye tabii ki İsrail

0: Yunanistan ve bu gibi ülkeler bu tür savaşın veya bu tür kargaşanın içerisine sokmaya çalışacakları çok aşikar. Bir anda bakıyorsunuz Yunanistan-İsrail yakınlaşması ve hatta Dede Ağaç'taki askeri konuşlanma. Kaldı ki
1: felaket.
0: Felaket. Yani bakın gene şimdi aslında NATO'dan bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda hatırlanacağı üzere Sayın Cumhurbaşkanı hangi ittifakta olmamıza rağmen hangi düşmana karşı Dede Ağaç'ta siz askeri yığınak yapıyorsunuz. Özellikle Biden döneminde bunu çok yoğun yaptı. Ve Yunanistan zaten bir yönüyle aslında ikinci, üçüncü aktörler üzerinden Türkiye karşıtı politikası. Halbuki
1: son olarak Mitsotakis, yani Türkiye ile tabii ki savaş istemiyoruz ama hani müzakerelerde de aman vermek istemiyoruz minvalinde bir açıklama yaptı. Yani elimiz kuvvetli, evet, aslında bazı sektörlerde ilişkilerimiz gayet iyi gidiyor. Savaş istemeyiz ama müzakerelerde de geri adım atmayız gibi böyle orta yollu bir açıklama yaptı. Yani
0: ya açıkçası Yunanistan Avrupa'nın şımarık evladı gibi, tarihsel varoluş sürecine de baktığınızda işte bir Fransa'ya, bir İsrail'e veya da Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanarak bir Türkiye karşıtlığı oluşturuyor. Yani Türkiye'nin geldiği bu askeri teknolojik ilerleme karşısında hem nüfus itibarıyla hem de Türkiye'nin askeri geçmiş tecrübesiyle iyi kötü aklı selim bir Yunanlı aslında bunu bilir. Ama maalesef iç siyaset dengeleri farklı. Evet. Yunanistan'a gittiğinizde sabah akşam neredeyse Türkiye'deki askeri teknoloji, yani Kaanlar, SİHA'lar, İHA'lar, hatta ben seçim döneminde
1: gelecek mi, ne dersiniz, bu zirvede onun sözü gelecek mi?
0: Yani %90 geleceğini ben, şimdi sürprizden bahsetti. Dolayısıyla 700 milyon dolarlık o motorların geliyor olması bence bu cepte, ama o diğer sürprizler, açıkçası ben ondan daha ümitliyim.
1: Hangisi onda, diğer sürprizler? Yani
0: katsa yaptırımlar, F-35 meseleleri, evet. Bunlar bence çok önemli. Liderlik diplomasisi, yani Sayın Cumhurbaşkanı ve Trump arasında bence sanki bu zinciri de kıracağını ümit ediyorum. Bu gerçekten bu yaptırımların kalkmasıyla beraber Türk-Amerikan ilişkilerinde bambaşka bir noktaya gelineceğini düşünüyorum. Ki bu liderlik diplomasi doğrudan Suriye meselesine bir karşılık buldu. Yani terör meselesini.
1: Şareyle de görüşecek Trump.
0: Evet. Yani o da zaten yaptırımların kaldırılması konusunda Türkiye'nin ısrarı, uluslararası kredi sistemine entegre oluyor olması gene Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'la görüşmesiyle açılmış oldu. Neden peki Türkiye için bir varoluşsal mesele bence Suriye meselesi? Türkiye'de ne kadar terörle de mücadele etmiş olsanız, geçmiş tarihe baktığınızda terör her zaman Suriye'de sınırın ötesinde yuvalanmış. Dolayısıyla başlı başına bence tarihi bir kırılma yaşamış olduk Türkiye olarak. Terör meselesi sınırın ötesinde de bertaraf ederek ve Suriye ile entegre bir iktidarla bu süreci yürütüyor oluyor olmamız bence Türkiye açısından birçok kronik sorunların da halledilmesi açısından önemli. Ümit var olmamız açısından ben bir hayli önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum Faik Tarnıkulu. Süremizin sonuna geldik ama yarın bol bol konuşuruz. Yarın liderler de gelmeye başladılar ama daha farklı bilgiler de gelmeye başlayacak. Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz. Evet, bir Ankara'ya sözü bırakalım Hülya Hökenek'e. Sonra görüşmek üzere diyelim.
2: Ayşe, sağ ol, çok teşekkürler sana da konuğuna da. Biz de kısa bir araya gidelim, sonra devam edeceğiz.

Yunanistan'daki junta yönetiminin Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılarının ardından 20 Temmuz 1974'te Türkiye Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. İki NATO müttefiki, Türkiye ve Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren krizde Yunanistan, Türkiye'nin harekatını engelleyemediği gerekçesiyle 1974'te NATO'nun askeri kanadından çekildi. 1980'de ittifakın askeri kanadına tekrar döndü. ABD ise Türkiye'nin harekatına tepki göstererek 1975 yılında silah ambargosu kararı aldı. 1978'e kadar süren ambargo, iki ülke ilişkilerinde önemli kırılmalara neden oldu.

0: özel röportaj gerçekleştireceğiz.
1: NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin...
2: Bence bugünkü konuşmanın belki de en anlamlı tarafı...
3: Süslü cümleler değil, net ifade.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman...
5: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
6: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
5: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Ve gerçekten tarihi zirve. Biz akşam haberlerindeyiz. Ankara'da oluyoruz çoğu zaman. Çünkü zirve Ankara'da ve zirve yarın başlıyor. Ama bugün çok hareketliydi. Habertürk ekipleri de an bir an nabız tutuyorlar haliyle. Emre Karaca Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısını izledi. Hatta soru da sordu. Emre'ye de gideceğiz. Emre Aytekin liderlerin uçaklarının iniş yapacağı Ankara Havalimanı'nda, ki havalimanı çok hareketli. Serkan'ı gördünüz. ATO'da orada, çünkü yarın savunma sanayi forumu düzenlenecek. Neler olacak? Serkan aktaracak bize. Buse'yi de gördünüz. Buse Gençtürk'te Trump'ın zirve boyunca konaklayacağı otelin önünde, ama biz Emre ile başlayalım. Emre Karaca ve İbrahim Toz Bey bizi bekliyor. Emre.
1: Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde artık hazırlıklar tamamlandı. Yavaş yavaş etkinlikler de başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin basın toplantısı önemliydi. Fiili bir açılış anlamı taşıdığının da altını çizebiliriz. Tabii Rutte'ye birçok farklı konuda soru soruldu. Meslektaşlarımız, Avrupa'nın, belki dünyanın birçok yerinden gelen meslektaşlar spesifik sorular sordular. Tabii NATO'nun özellikle geçtiğimiz yıl belirlediği bir hedef vardı. Tüm NATO üye ülkelerinin gayri safi milli hasılalarının %5'ini savunma bütçesine harcama konusunda. Bu çok önemli, çünkü yaklaşabilen ülke çok az. Bu bağlamda bir gelişim var mı şeklinde bir soru yöneltildi. Kendisi de bu konuda bir gelişim olduğunu ifade etti. Bir önceki yıla göre müttefiklerin %20 arttırdığını söyledi. Yani bunlar aslında buradaki en odak konu olduğunu söylemem fayda var. Yani %20'lik bir artış buradaki aslında hedefe giden yolda önemli bir adım anlamını taşıyor. Özellikle çarşamba günü yapılacak liderler zirvesindeki o önemli yuvarlak masa toplantısında en çok altı çizilecek konulardan biri olacak ve NATO bildirgesine yansıyacak önemli bir başka başlıkta olacak. Şimdi burada hazırlıklar devam ediyor demiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ilerleyen dakikalarda NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etmesini bekliyoruz. Tabii Rutte basın toplantısı oldukça enerjikti ve soruları çok aslında biraz tabii politik bir çerçevede yanıtladı, ancak en azından net bir şekilde bazı konulara değindiğini söylemek lazım. O tabii özellikle birlik içerisindeki ittifakın altını çizdi. Rusya artık net bir şekilde ortak bir düşman olarak bellenmiş durumda NATO tarafından. Bunun altını çizdi. Yarın itibaren bu konudaki gelişmeleri takip edeceğiz. Çünkü söylemler artacak ve nasıl bir rota çizilecek bundan sonraki süreçte merak konusu. Şimdi bir başka konu daha var aslında. Hemen dipnot olarak eklemek istiyorum. Cumhurbaşkanı Emin Erdoğan'ın da burada lider eşleriyle bir toplantısı olacak. Hatırlanacaktır, geçtiğimiz dönemlerdeki NATO zirvelerinde de lider eşlerinin toplantıları ilgi çekerdi. Burada çarşamba günü olacak bu toplantı ve özellikle Türk mutfağının lezzetleri burada gelen

0: lider eşleriyle birlikte deneyimlenecek. Bu da önemli bir başka başlık. Çankaya Köşkü'nde olacak. Yani sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değil, Ankara'nın dört bir yanında da etkinlik dizisini devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii artık Rutte'nin basın toplantısında geride bıraktığımıza göre yarıda gözler çevrildi ve orada önemli konu ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti olacak. 14.30-15 civarında uçağının Ankara'ya inmesi bekleniyor. Hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili bir temas kuracak. Ardından heyetler görüşecek. Ortak bir basın toplantısı yapılması beklentisi var. Tabii yapılacak açıklamalar çok önemli. Akşam saatlerinde yemeğe geçilmeden hemen önce bu basın toplantısı olacak. Ve verilecek mesajlar önemli şüphesiz ki. Tabii F-35 başta olmak üzere özellikle F-110 Kaan motor jetlerini Donald Trump Türkiye'ye tedarikini sağlanması konusunda bir karar almıştı. Tüm bu başlıkların konuşulacağını söyleyelim. Şimdilik Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden aktaracaklarımız bu kadar. Yine ilerleyen dakikalarda görüşme trafiğinden yansıyanları aktarmaya devam edeceğiz.
1: Emre sağ ol. Emre'ye teşekkürler. Önemli aktardıkları, Donald Trump'ın gelişi de çünkü başka bir başlık açacak elbette. Tabii zirve için başkente gelecek kafileler Esenboğa ile birlikte Etimesgut'ta yenilenen ve Ankara adını alan havalimanında kullanılacak. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın uçağının da Ankara Havalimanı'na inmesi planlanıyor. Etimesgut'taki hazırlıkları da Emre Aytekin takip ediyor. Emre.
2: Evet Hülya Erkenek, aslında ilk gelen isimlerden biri NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu. 14 sıralarında Ankara'ya ulaştı özel jeti Rutte'nin ve Rutte Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve beraberinde heyet tarafından karşılandı çiçeklerle. Daha sonra da hızlı bir şekilde konvoyu Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne yani medya merkezine gitti ve orada bir basın toplantısı düzenledi. Oldukça önemli bir toplantıydı ve şu saat diliminde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığında kabul edilecek. Tabii buradaki hazırlıklar da tamam, artık yarın ABD Başkanı Donald Trump için burada önemli hazırlıklar yapıldı. Şöyle bir geriye çekilmek istiyorum. Havalimanını ekranlarınıza tam versin kameraman Adem Gümüş. Günler öncesinden burada hazırlıklar yapıldı ve pist aylar öncesinden düzenlendi. Pistin uzunluğu yükseltildi. 3000 metreye yakın, 3000 metreden fazla bir pistten bahsediyoruz ve yarın da önemli bir lider buraya iniş yapacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın buraya öğleden sonra buraya inmesi bekleniyor. Tabii Trump'ın eşyalarını taşıyan uçaklar da günler öncesinden geldi. Şu anda da ekranlarınıza getiriyoruz. Onlardan bir tanesi C-17 tipi kargo uçağı. Trump'ın eşyalarını ve Ankara'da kullanacağı makam aracı da dün Ankara'ya ulaştı. Yine Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. O uçak da şu anda ekranlarınızda. Dediğimiz gibi burada oldukça yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bazı çatılarda özel harekat polisleri yerleştirildi. Keskin nişancılar görev yapıyor ki havalimanının bulunduğu çevrede yine kırmızı alan uygulaması yapılıyor bu çevrede ve bazı yollarda, havalimanı çıkan yollarda kapatıldı. Tabii liderler sadece buraya gelmiyor. Esenboğa Havalimanı'na da gelen bazı liderler var. Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova Esenboğa Havalimanı'na geldi. Davkova'yı da havalimanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Bir diğer liderlerin kullandığı, geldiği havalimanı ise Esenboğa Havalimanı'ydı. Tabii en önemli havalimanı Ankara Havalimanı. Çünkü yarın ABD Başkanı Donald Trump öğleden sonra burada olacak. Uçağının buraya inmesi bekleniyor. Trump'ı yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi bir törenle karşılayacak. Ve daha sonra da ikili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Dediğimiz gibi Ankara Havalimanı'nda güvenlik seviyeleri üst seviyede, hem protokol, lojistik ve ulaşım bakımında da tüm önlemler alındı diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Şimdi şöyle Emre, yarın demişken aslında ATO'da bir toplantı var. Savunma Sanayi Forumu Serkan takip ediyor ve edecek de. Serkan Şimşek ve Caner Dalmıç'a bırakacağım sözü.
3: Hülya Erkenek, tabii NATO Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek ama zirvede yarın ve diğer gün gözümüzü kulağımızı çevireceğimiz tek nokta külliye olmayacak. Arkamda ATO Kongre Salonu'nu görüyorsunuz. Kameraman Caner Dalgıç ekranlarınıza getiriyor. Bu nokta oldukça önemli çünkü yarın bu noktada bir Defense Industry Forum, yani Savunma Sanayi Forumu gerçekleştirecek. Yarın açılacak bu forum. Şu anda bütün hazırlıklar bu noktada tamamlanmış durumda. Zira yarın da açılış konuşmasında konuşacak bazı önemli isimler var. O isimler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO Genel Sekreteri bugün yaptığı gibi

0: Mark Rutte bir açılış konuşması yapacak ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yine bu noktada konuşmuş olacak. Aslında yarın bir başka noktada da önemli bir program var. Ankara Palas'ta Münih Güvenlik Konferansı ve aynı zamanda da Müttefikler Ankara'da programı düzenlenecek. Şimdi bu programlar neden önemli? Çünkü bir yandan aslında NATO Liderler Zirvesi'nde hem ittifakın yol haritası hem gelinen nokta konuşuluyor ama aslında bu bir savunma ittifakı olması sebebiyle savunma sanayi de bu ittifakın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Dolayısıyla arkamda yarın yapılacak savunma sanayi forumunda çeşitli ülkelerle, müttefik ülkelerle savunma sanayi işbirlikleri de yine ele alınacak. Bu anlamda bazı yeni anlaşmalar da duyurulabilir yarın bu noktada. O açıdan büyük önem taşıyor. Özellikle biraz dünyadaki güvenlik anlayışının değiştiğini biz zaten haftalardır, aylardır konuşuyoruz. Bunu mevcut savaşlarda da görüyoruz. Rusya, Ukrayna'da, Gazze'de, Filistin'de görüyoruz. Dolayısıyla bu noktada güvenlik anlayışının değişmesiyle beraber savunma sanayi şirketlerinin de ürettiği ürünlerin arz talep dengesi bakımından artık izlediği yol haritası biraz değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla yeni güvenlik ortamında savunma sanayinin yol haritası da yarın ATO'da savunma sanayi forumunda ele alınacak önemli başlıklardan bir tanesi. Tabii bir yandan kentteki son durumu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizler şu anda oldukça önemli bir noktadayız. Çünkü burası Söğüt Özü Caddesi. ATO Kongre Salonu bu noktada yer alıyor. Çukurambar semtindeyiz. Bu semt son derece önemli çünkü hem ABD Başkanı Donald Trump'ın kalacağı otel bu noktada, hem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, yani zirvenin yapıldığı ana nokta yine bu yolun devamında yer alıyor. Ve ATO Kongre Salonu dediğim gibi yarın özellikle önemli anlaşmalara, önemli savunma sanayi görüşmelerine sahne olacak nokta. Dolayısıyla zaten tedbirler bakımından da kırmızı alanda yer almasıyla ön plana çıkıyor. Güvenlik önlemleri hat safhada bu noktada gördüğünüz gibi. Pek çok polis ekibi günlerdir aslında bu yerde, bu alanda denetimlerini de artırmış durumda. Yarın ATO'da önemli bir savunma sanayi forumu olacak. Bir kez daha ifade edelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler konuşma yapacak. Bizler de savunma sanayi forumunun yansımalarını yarın an be an ekranlarınıza taşıyacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Serkan, teşekkürler. Önemli. Şimdi Trump dedik. Bu arada 1000 kişiyle geliyor. Yani 1000 kişilik bir kafileden bahsediyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump Ankara'ya ve Söğüt Özü'ndeki bir otelde de konaklayacak. Otel ve çevresinde hummalı bir hazırlık ve olağanüstü güvenlik önlemleri var. Günler öncesinden zaten alındı. Ben hem atmosferi, izlenimlerini de almak isterim Buse. Buse Gençtürk.
2: Hülay Kenek, Trump'ın kalacağı otel Söğüt Özü'nde bulunuyor. Tabii bu otelin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı ama kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat'tan da bir yandan göstermesini istiyorum o önlemleri. Bu noktadaki barikatlar daha küçük barikatlardı. O barikatlar yerinden kaldırıldı ve yerine daha büyük barikatlar getirildi. Tabii sabahın erken saatlerinden itibaren biz de bu noktadayız. Polisler, özel harekat, Amerikan gizli servisi bir yandan Trump'ın kalacağı otele dair hazırlıklar yaptı. Trump'ın konaklamasına dair. Peki Trump'ın kalacağı otelden biraz bahsedecek olursak. Bu otelde, Söğüt Özü'ndeki bu otel yaklaşık 3,5 kilometrelik bir mesafede, yani Beştepe'de zirvenin yapılacağı alana çok yakın bir mesafede olduğunu ifade edelim. Aynı zamanda ABD Büyükelçiliği'ne de yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunuyor. Hem güvenlik açısından hem lojistik açısından önemli bir konumda. Yarın dünyanın gözü Ankara'da olacak. Bir yandan Beştepe'de olacak. Trump da yarın saat 14-15 civarında Türkiye'ye gelecek. Ankara Havalimanı'na gelecek ve artık bu otelin çevresine adeta kuş uçurtulmuyor. Bunun için bazı önlemler alındı. Güvenlik noktaları kuruldu. X-ray cihazları yerleştirildi. Gelen araçlar ancak ABD heyetinden olması dahilinde içeri giriş yapabiliyor. Ekranlarınıza da getiriyoruz. Bir bomba araması yapılıyor. Araçlar kontrol ediliyor. Kimlik kontrolü yapılıyor. Ya ABD heyetinden olması gerekiyor giren araçların ya da basın mensuplarını taşıyan servisler olması gerekiyor. Bu açıdan önemli bir noktada bulunduğumuzu ifade edebiliriz. Trafiğe kapatıldı burası. Aslında otel biraz daha iç kısımda yer alıyor ama tabii trafiğe kapatıldığı için artık girişler X-ray cihazından geçirdikten sonra yaya bir şekilde yapıldığında not düşelim. Türkiye aslında 2012 yılında gelmişti. Trump ve İstanbul'u ziyaret etmişti. İki başkanlık döneminde Türkiye'ye ziyaret yapmamıştı ve başkan sıfatıyla yapacağı ilk Türkiye ziyareti olacak. Yarın Ankara Havalimanı'na yeni Air Force One uçağıyla iniş yapacak ve bir yandan da şunu da hatırlatalım. Yarın artık keskin nişancı

0: yılların konuşlandırılmasını bekliyoruz. Bir yandan da otelde Trump'ın kalacağı suite, 190 metrekarelik suite. O suite'de kurşun geçirmez camlar bulunuyor. Özel bir tuvalet sistemi getirilecek. Bunun yanı sıra yiyecek ve içecekleri yine prosedürlere tabi tutulacak. Yani her şey düşünüldü. Amerikan Başkanı Trump için ABD gizli servisiyle Türk Emniyet Güçleri arasında da koordinasyon sağlanacak. İşte o güvenlik önlemleri alınırken bir yandan da bu noktada artık parka da izin verilmiyor. Yani araçlar sadece trafik akışını aksatmayacak şekilde geçiş yapabiliyor. Ama herhangi bir aracın bu noktada ABD heyeti araçları dışında bulunması, park yapmasına izin verilmediğini not düşelim. Tabii bizim izlenimlerimiz bu yönde. Gözler yarına çevrildi. Yarın Beştepe'de bir resmi törenle karşılanacak Donald Trump. Ondan önce Ankara Havalimanı'nda olacak ama otele akşam saatlerinde geçmesini bekliyoruz.
1: Buse, çok teşekkür ediyorum. Buse Gençlük'ten aldık. Şimdi şöyle, Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için gerçekten geri sayım sürüyor. Herkes çok heyecanlı. Zirve kapsamında ittifaka üye ülkelerin liderleri yani 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da olacaklar. Tarih bu. Ve zirve için başkent Ankara'da yapılan hazırlıklarda tamamen sona gelinmiş durumda. Liderler yavaş yavaş geliyor. Dünya NATO zirvesini Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden takip edecek diyebiliriz.
2: ...32 devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 100 bakan, çok sayıda üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcileri ağırlanacak. Hem Türkiye'de hem de dünyada yakından takip edilecek. NATO zirvesi için Beştepe'de hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yapılan hazırlıklar ilk kez görüntülendi. 1800 kişilik çalışma ofisi, çok sayıda canlı yayın alanı, 40 montaj odası Dünya NATO Zirvesi'ni Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden takip edecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bünyesinde medya merkezi oluşturuldu.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlıklar yalnızca siyasi liderlerin temasları için yapılmadı. Bununla birlikte basın mensupları için özel odalarda tahsis edildi. 2300'den fazla yerel ve uluslararası medya mensubu da bu odalarda çalışmalarını sürdürüyor.
2: Yerli ve yabancı basın mensupları tarafından takip edilecek NATO zirvesinde basın mensuplarının çalışmalarını kesintisiz sürdürebilmesi için geniş imkanlar sağlandı. Basın mensupları gelişmeleri Türkiye'ye ve dünyaya anlık olarak aktaracak. Zirve kapsamında medya ve yayın faaliyetleri, akreditasyon süreçleri, tanıtım çalışmaları, kriz iletişimi ve kamu diplomasisi uygulamalarını yürütmek amacıyla NATO görev gücü oluşturuldu.
1: Şimdi NATO Genel Sekreteri Rutte yarın başlayacak zirve öncesine mesajlar verdi biliyorsunuz. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gerçekten önemli mesajlar da önemli başlıklar bunlar. Yani yarınki zirve tabii hani ne bakımdan tarihi olarak nitelendiriliyor o da çok belirleyici. Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan çekilir mi? Bu soru bir taraftan güncelliğini de aslında koruyor. Dahası magazinsel anlamda da güncelliğini koruyor. Türkiye'nin rolü daha mı artacak? Stratejik önemde çünkü çok belirleyici. Hem savunma sanayi noktasında hem diplomatik atakları noktası. Bunları konuşalım istedik. Orta Doğu uzmanı Gökhan Çınkara yayın konuğum, akşam haberleri. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Hülya Hanım, kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Caydırıcı olmak zorundayız diyor. O kadar çok başlık verdi ki Rutte, değil mi? Onlar önemli. Yani Rutte'nin yaptığı açıklamalarda öne çıkan, sizin böyle manşet ya da başlık olarak öne çıkaracağınız ne olabilir? Nasıl bir anlam taşıyor? Bu önemli. Çünkü açıklamalar benim de böyle önümde başlık başlık. Çünkü bu zirveyi diğer NATO zirvelerinden ayıran başka bir şey olmalı galiba. Ne dersiniz? Geleceğinin tartışıldığı bir dönüm noktası çünkü NATO açısından.
4: Evet, çok güzel tespitler Hülya Ökenek. Aslında burada tabii temel mesele şu. Ukrayna-Rusya savaşını Avrupa güvenlik perspektifini ve projeksiyonunu daha doğrusu yenilemek zorunda kaldı. Artık Rusya tehditini daha çok iç siyasette bir manipülasyon aracı olarak yorumluyorlardı biliyorsun. İşte Avrupa'da yükselen sağın temel fonlayıcısı Rusya diyorlardı. Ve Rusya'ya yönelik tepkilerde bu bağlam içerisinde şekilleniyordu. İşte Brexit tartışmaları veya popülist partilerin

0: yükselmesinde genellikle bir Rus etkisi aranıyor hale gelmişti. Fakat Ukrayna Savaşı ortaya çıktıktan sonra ve Rusya'nın artık toprak talepleri çok net bir şekilde ve sıcak askeri gücü kullanma niyetinde olduğu çok net bir şekilde görüldükten sonra artık biliyorsun bütün Avrupa ülkeleri çoğunluğu diyelim enerjilerini artık Ukrayna üzerine yoğunlaştırmaya başladılar. Ve Rusya tehdidini acaba nasıl geriletiriz sorusu ön plana çıktı. Avrupalıların zaten Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan sonra temel güvenlik odağı artık Rusya. Yani yatıp kalktıkları ne dersen think tank düşünce kuruluşlarında gazetelerin güvenlik sayfalarına baktığımız zaman Rusya, Rusya, Rusya. Ve Trump da bugün ilginç şekilde biliyorsun basın toplantısında Rusya-Ukrayna arasında bir ateşkes imzalanmasına çok yakın olduğunu ifade etti. Ama NATO Genel Sekreteri Rutte'ye bakınca işler Putin ciddiyetine hala, evet, hala korumakta. Tabii bu noktada Türkiye'nin rolü de çok ama çok önemli. Çünkü Türkiye hem Rusya ile hem de Ukrayna ile iyi ilişkiler kurabilen bir ülke. Hatırlayalım değil mi? Tahıl anlaşması noktasına da Türkiye bir İstanbul girişimi oluşturdu. Ve daha sonra savaş esirlerinin değişimi noktasında da Türkiye önemli bir nokta ve irtibat noktası oldu. Türkiye bu gibi noktalarda aktif müzakere sürecini kullanarak aslında önemli bir kaldıraç sağladığı iki ülke açısındaki müzakerelere baktığımız zaman. Tabii bu noktada NATO ülkeleri de bu Türkiye'nin ayrıcalıklı ve özel konumunu bence çok net bir şekilde görüyorlar. Hülya, bunun altını çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Bu NATO zirvesinde de Türkiye'nin bu özel konumu bence tekrar ele alınacak.
1: Evet.
0: Ve Rusya'da yapılacak olan müzakerelerde de bence Türkiye yine önemli bir aktör olacak. İkinci konuya gelmek istiyorum aslında. Senin çok altın çizdiğin bir konu NATO'nun geleceği noktasında. Tabii bu da nereden kaynaklanıyor? Aslında Trump'tan kaynaklanıyor. Yani Trump'ın dış politikası bir türlü Avrupalı ülkelerle eş güdümlü ve ortak bir politika izlemeyi mümkün kılamadı stratejik açıdan. Sadece Trump değil, Trump'ın etrafında beklenen güvenlik elitleri de ciddi bir şekilde Avrupa'ya skeptik olarak bakıyorlar. Yine bir hatırlatma ve dipnot olarak koymak isterim. Cumhuriyetçi Parti içerisinde Avrupa'ya yönelik ilk tepki aslında şimdi çıkmadı. David Rumsfeld, oğul Bush'un savunma bakanı da şeye çok ciddi bir şekilde Avrupa'ya yönelik ciddi eleştiriler getirmiş. Artık Avrupalılar eski kafalıdır. Avrupalılar yeni bir perspektif ortaya koyamıyorlar. O sebeple bizim artık kendi başımıza çaresine bakmalıyız. Ve yeni bir güvenlik perspektifi Amerika Birleşik Devletleri öncekileri açısından çizmeliyiz diye. Tabii bu İran Savaşı çıktıktan sonra Trump şunu da çok net bir şekilde gördü. Avrupa Birliği artık Trump'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşlarında bir unsur olmak istemiyor.
1: Tabii.
0: Kendisini olabildiğince uzak tutmak istiyor. Çünkü İsrail meselesi de Avrupa ülkeleri açısından ciddi bir iç politika mevzusu haline gelmeye başladı.
1: Ve yük olmaya başladı değil mi?
0: İsrail'e yönelik ciddi artık bir Gazze'deki insanlık dışı insan katliamlarından sonra yaşanan bu tepkiyi zaten hepimiz gördük değil mi? İspanya'da özellikle çok yükseliyor bu. Portekiz'de özellikle Güney Kanadı'nda diyelim. NATO'nun
1: tabii
0: güney kanadında İsrail'e yönelik evet ciddi bir tepkinin yükseldiğini gözlemliyoruz Hülya Ökenek.
1: Evet.
0: Bu da tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı'nda da Avrupa'dan istediği desteği almamasına önemli nedenlerden birisi oldu diyebiliriz. Özellikle
1: peki,
0: Almanya bağlamında bunu yorumlayacak olursak.
1: Peki. Şimdi şöyle Rutte'nin size birkaç sorum olacak yani haliyle. Çünkü Rutte'nin açıklamaları önemli. Rutte'nin açıklamaları da belli başlıkları içeriyor. Yani Türkiye-Amerika ilişkileri, işte Türkiye'nin NATO'daki yeri, stratejik önemi, mesela buna yaptığı vurgu, savunma sanayisinde geldiği o güçlü durum, diplomatik ilişkilerde o proaktif durum. Bununla birlikte Rusya başlığı, yani Rusya orada işte yani şeyini koruyor. Yani Rusya'nın tehdit ülke olarak merkezini koruyor belli ki NATO açısından bakıldığında. Onun dışında işte Türkiye'nin rolünün dışında Rusya-Ukrayna meselesi, Çin ve Asya boyutu. Bunlarla ilgili de çünkü zirvede Asya Pasifik ülkelerinin davet edilmesi var. Bu da nasıl okunmalı? Ona da belki gelebiliriz. Böyle kısa kısa cevap vermenizi isterim. Özellikle NATO'nun bugün bir savunma ittifakından böyle daha geniş bir jeopolitik aktöre yani dönüşeceği belli ki öyle. Yani yol oraya doğru gidiyor, ne dersiniz? Böyle kısa kısa cevaplarsanız, çünkü başlıklara...

0: verelim istiyorum.
1: Evet. Aslında bu da tabii Avrupa Birliği'nin kendi ordusunu kurma ve savunma sanayisini entegre etme noktasındaki çabalarını hepimiz görüyoruz. Bu tartışmalar ortaya çıktı. Tabii talihsiz bir şekilde Türkiye'yi bu noktada dışarıda bırakma gibi bir hedefleri de var idi. Fakat şu görünen şu tabloda bence çok net bir şekilde görülmektedir ki Hülya Gökçek, aslında Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği mümkün değil.
0: Tabii.
1: Türkiye'de bence bu zirveyle bunu teyit edecek ve bunu aslında belirginleştirecek bir söylemi de, pratiği de bence Türk yetkililer bu zirvede ortaya koyacak diye ben düşünüyorum. Bu tabii ki bence oldukça önemli olacak. Türkiye'nin yeniden NATO içerisinde ve Avrupa güvenliği içerisindeki konumunun ve değerinin tespit edilmesi ve belirginleştirilmesi açısından bu diplomatik zirvenin ben çok ama çok önemli olacağını düşünüyorum. Yani bu şekilde yorumlamak bence çok daha iyi olacaktır. Tabii diğer bir nokta ise senin de vurguladığın gibi NATO için sadece tehdit aslında Rusya değil. Çok daha büyük tehditler de var. Yeni meydan okumalar var. Yapay zeka mevzusu.
0: Tabii.
1: Savunma sanayi mevzusu. Çin ile ilişkilerin nasıl olacağı mevzusu. Partner ülkelerle ilişkiler nasıl geliştirecek? Mesela Körfez Arap ülkeleri de biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri'yle güvenlik perspektifi noktasında yenilenme veya bir ayar bulma arayışında burada NATO'nun oynayacağı rol var mı? 2004'te NATO Körfez ülkeleriyle bir işbirliği noktasında bir adım atmıştı. Bunlar daha fazla gelişecek mi? İşte belki de Trump Hürmüz noktasında, Hürmüz Boğazı noktasında NATO'nun daha pozitif bir rol oynaması için bir baskı yapmaya girişecek. Belki de NATO bu noktada bir ara yol bularak hem Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler daha stabil hale gelecek. Hem de belki de daha Körfez Arap ülkeleri, Orta Doğu ve daha ilerisi içinde NATO'nun böyle pozitif işlemleri teyit edilmiş olacak diyebiliriz.
0: Evet, şimdi mesela açıklamalara bakıyorum Rutte'nin. İşte Washington'ın Avrupa'daki bakıldığında askeri varlığını daha yeniden değerlendirmesi, Avrupa'nın NATO'nun içinde nerede durduğu, Trump'ın işte biz çekilebiliriz demesi, zaman zaman yaptığı bu açıklamalar minvalinde. Ya gerçekten bu askeri varlığı yeniden değerlendirmesi Avrupa'da Amerika açısından bakıldığında bu bir geri çekilme mi? Yoksa yeniden kendini NATO açısından bakıldığında NATO'yu yeniden konuşlama modeli mi? Çünkü Trump'ın da bir amacı var böyle bakıldığında. Amerika'nın önceliği işte Hint Pasifik o tarafa doğru kaydırmaya çalışıyor. Bütün söylemler o. Bütün süreç de onu gösteriyor. O zaman NATO'nun stratejik öncelikleri de yeniden belirlenecek galiba hedef noktasında. Ne dersiniz? Ve bu toplantı sonrası, bu zirve sonrası Türkiye'nin kazanımları da ne olur? En temel kazanım zaten zirveye ev sahipliği yapması, savunma sanayicisinin geldiği nokta, Rutte'nin yaptığı açıklamalar zira, ama anlaşmalar noktasında evet. Ne olur?
1: Tabii öncelikle sondan başlayayım. Şu an bütün küresel medya Türkiye konuşuyor. Sabah tabii, açtım ben CNN, Sky News, Hülya Gökçek. Çok güzel ve önemli ve pozitif bir gündemle Türkiye şu an yer alıyor. Bu çok güzel Türkiye açısından, gerçekten hepimiz açısından tabii, gurur duyulacak bir etkinlik. Ve şunu söylemek lazım, etkinlik gerçekten şu an çok güzel bir şekilde organize edilmiş. Tabii. Özellikle İletişim Başkanlığı'nı da buradan bence tebrik etmek lazım, gerekir diye düşünüyorum. Tabii diğer bir noktada da şunu bence altını çizmek gerekiyor bu hususta. Türkiye hem küresel güvenlik açısından Hülya, hem de bölgesel güvenlik açısından, yani Avrupa güvenliği açısından vazgeçilemez bir aktör. Yani Avrupalılar bence bunu burada çok net bir şekilde, NATO üyesi ülkeler daha doğrusu diyelim, bunu çok net bir şekilde aslında teyit edecekler. Evet. Bu da Türkiye tekrar küresel siyasette, bölgesel siyasette ve Avrupa siyasetinde rolünün yeniden güçlendirildiği yeni bir döneme giriyoruz. Hı hı. Tabii burada ilginç konuklar da olacak biliyorsun. En önemli konuklardan birisi aslında Ahmet Şara.
0: Tabii Şara.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Trump'la görüşeceği söyleniyor. Bu çok önemli bir olay. Diplomatik olay son dönemleri. Türkiye'de böyle bir görüşmenin yapılmasında ben oldukça önemli olacağını görüyorum. Biliyorsun Suriye'nin son kalan yaptırımlar listesinden çıkması için bazı şeylerin kaldırılması gerekiyor. Onların ele alınacağı bir görüşme olacak. Tabii diğer liderler de gelecek Türkiye'ye. Ya NATO üyesi olmayan işte Körfez Arap ülkelerinden de herhalde bazı temsilciler katılacağını biliyoruz. Önemli ve güçlü bir diplomatik zirveye Türkiye, Ankara ev sahipliği yapıyor. Tabii ki buradan verecek mesajların da ben oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. İran, Amerikan Savaşı ertesinde Rusya-Ukrayna görüşmelerinin yapılacağı süreç içerisinde ve en önemlisi de

0: Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin güncel görünümünü ele alma açısından oldukça önemli bir görüşme olacak.
1: Şimdi şöyle bir şey var aslında Ukrayna ile ilgili, bu Rusya Ukrayna meselesi, bu savaşla ilgili çok soru soruldu Rutte'ye. Yani bu en önemli başlıklardan biri, çünkü Zelenski de zirveye katılacak. Yani Zelenski'nin zirveye katılması aslında bir taraftan NATO açısından bakıldığında sembolik bir mesaj. İşte askeri ve siyasi yeni kararların belki de habercisi, bilmiyorum ne dersiniz, ama NATO özellikle Ukrayna konusunda daha stratejik ve uzun vadeli bir aşamaya mı geçecek? Ne olacak? Ne dersiniz? Çünkü Rusya'nın Rusya ile ilgili yaptığı açıklama da orada önemliydi. Rutte'nin, onu da işin içine katarak ne dersiniz?
0: Evet, kesinlikle aynı fikirdeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya bakış açısıyla Avrupalıların bakış açısı birbirinden çok farklı bence. Özellikle Kuzey bloğunu bence Hülya Könek. Özellikle Polonya ve Romanya üzerinde şu an biliyorsun çok ciddi bir Rusya baskısı var. Bugün sabah yine İngiltere Hava Kuvvetleri ile Rusya arasında bir sürtüşme haberlerini okuduk. Evet. Yani Rusya ve arasındaki ilişki çok sıcak ve hissedilen bir düzeyde, ama Amerika Birleşik Devletleri için o kadar doğrudan ve sıcak bir ilişki yok. Bilakis belki Çin'i dengelemek açısından ve Çin'le ilişkili açısından Trump Rusya'ya da kullanabilir miyim diye Amerikalıların böyle bir bakış açısı var. Ama burada bence önemli bir ayrışmanın, jeopolitik ayrışmanın çok net olduğunu bence Rutte'nin bugünkü basın açıklamasında da görmüş olduk diye ben düşünüyorum. Senin aslında tespitinde ben altını çiziyorum. Avrupalılar uzun erimli düşünüyor. Yani Avrupalılar eğer Rusya belli bir şekilde geriletilmezse bunlar Polonya'ya da Romanya'ya da sürekli sıcak bir tehdit altına bırakacaklar ve bizim Avrupa'da bir istikrar sağlamamız mümkün olmayacak diye Avrupa liderler bence düşünüyorlar.
1: Ya Gökhan, bir şey çok merak ediyorum. Yani Rutte'nin yaptığı açıklamalar nezdinde. Şimdi Avrupa-Amerika dengesi, yani hep bu NATO meselesinde konuşuluyor. İşte Trump hep bunu söylüyor. Ama şimdi mesela Avrupa savunmasında hani bugün ve bugünden sonrası için liderlik hangi ülkenin elinde daha ağırlıklı olacak sence? Ne dersin? Ya da hangi ülkenin elinde şekillenecek? Mesela tabii bütün bu siyasi atraksiyonları da işin içine katarak cevaplamanı isterim. Son dönemde bütün bu ülkeler nezdinde. Fransa mı, Almanya mı, İngiltere mi? Ya da mesela hani Polonya arasında mı? Ya da mesela nasıl bir denge olacak?
0: Aslında tabii Almanya, Fransa ve İngiltere bu noktada önemli ülkeler. Çünkü savunma sanayinde çok güçlü ülkeler. Ve tabii ki insan nüfus olarak, kabiliyet olarak da yüksek önemli ülkeler. Ve Avrupa dediğin zaman aslında bu üç ülke. Daha da spesifikleştirirsek Almanya, Fransa hep aklımıza gelir.
1: Değil mi?
0: Tabii ki bu ülkeler bir öncülük edeceklerdir. Ama çok ilginç bir gelişme var Hülya. Onun altını çizmemiz lazım. Hem Almanya'da, hem İngiltere'de, hem de Fransa'da popülist sağ şu an aşırı derecede yükseliyor. Ve bence bu NATO'nun geleceği açısından da ciddi bir sorgulamayı da beraberinde getirecek yeni bir siyasal gerçeklik diyorum. Almanya'da AfD yükseliyor biliyorsun. Fransa'da yine aynı şekilde popülist sağ yükseliyor. Le Pen'in partisi. İngiltere'de de Reform Partisi yükseliyor. Yerel seçimlerdeki başarısını gördük. Bu üç parti de aslında Rusya ile işbirliğine açık. Dereceleri değişebilir. Avrupa'ya bu kadar bürokratik olmasına skeptik. NATO gibi kurumlara ise Trump'ın baktığı gibi bakıyorlar. Tabii ki bu da bence Avrupa güvenliği için önümüzdeki dönemde, önümüzdeki 5 yıllık ve 10 yıllık dönemde bu sağdan gelecek ciddi meydan okumaları da bence iyi okumak gerekecek diye düşünüyorum. Çok ilginç bir şekilde hem Almanya'da, hem İngiltere'de, hem de Fransa'da popülist sağ şu an iktidara gelebilecek ölçüde hızlı bir şekilde yükseliyor.
1: Evet. Şimdi şöyle, yani Türkiye'nin rolü gerçekten çok belirleyici, ama rolü ve stratejik önemi de yani gün geçtikçe artacak, ki artıyor da. Mesela Rutte'nin açıklamalarında yine işte Türkiye savunmasını güçlendirdi, yani böyle bunu manşet olarak çıkartabiliriz. Bu önemli. Haritadaki yeriniz çok önemli dedi mesela. Yani oradaki o stratejik, o jeopolitik konum yine. Ankara'da yapılıyor olması zira. Şimdi bu açıklamalar, bu aldığım notlar, ama açıklamaların detayları da burada. Yani NATO noktasında Türkiye'nin stratejik önemini kesinlikle çok daha fazla arttırdı bu zirve. Belli bu, ama mesela hem Karadeniz'de hem Orta Doğu'da Türkiye, hem Kafkaslar'da çok kritik

0: bir yerde duruyor aktör olarak. Şimdi buradan bakıldığında Ankara'ya diplomatik açıdan da çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Sormak isterim, Ankara'nın elinin güçlendiği net, denge kurucu ülke diyebilir miyiz aslında NATO içinde Türkiye'ye?
1: Kesinlikle. Zaten Türkiye'nin biliyorsun dış politikasının da alamet farikası sürekli bir denge arayışı içerisinde olmuş olmasıdır. Bu 19. yüzyıldan itibaren böyle Hülya Ökenek. Daha sonra Cumhuriyet döneminde böyle. Evet. Bugün de böyle biliyorsun Türkiye. İran meselesinde olsun.
0: Bu arada biz seninle konuşurken olsun. Bir diğer taraftan da Gökhan, biz ekranı da böldük. Şimdi evet, tam ekran olarak yönetmenin verdiği saniyede. Rutte ile NATO Genel Sekreteri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine dair görüntüler geldi. Dediğim gibi bugün basın toplantısı yaptı. Zaten ayağın tozuyla hemen. O toplantıda çok önemli başlıkları vardı. Zira Ankara çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Bu görüşmeden son bir gün, tarihi zirveye son bir gün, Habertürk logosunun hemen yanında da mavi bantta biz veriyoruz. Gerçekten çok önemli. Çünkü yarın Trump gelecek. Bu görüşmede NATO Genel Sekreterinin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye dair, bir ön görüşmeye dair aslında işte fotoğraflar, videosu, görüntüler önemli. Rutte'nin bugün basın toplantısında yaptığı açıklamalar, yani Türkiye'ye dair de çok önemliydi. Ben izleyiciler açısından da bir açıklama yapmak istedim. Gökhan, sendeyim yine.
1: Evet ya, Türkiye'nin aslında Hülya, rol hep dengeleme. Tabii. Bir köprü olma vazifesi de var. Coğrafi zorunluluk diyoruz biz buna. Yani jeopolitik konumunu getirdiği bir zorunluluk Türkiye'nin. Yani Türkiye herhangi bir aktöre tamamen yaslanması veya onun yanında yer alması gibi bir durum çok söz konusu değil. Bu da bence Türkiye'nin en önemli dış politikada ve küresel siyasetteki kaldıraç rolü diye ben görüyorum. Büyük bir fırsat Türkiye açısından. Çok farklı aktörlerle, çok farklı alanlarda işbirliği yapma fırsatı her zaman için Türkiye'nin oluyor. Şimdi biliyorsun Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye, Pakistan arasında yeni bir diplomatik girişim süreçlerinin başladığını gözlemliyoruz. Öte yandan şimdi NATO ile birlikte artık Avrupa güvenliğinde Türkiye'nin rolünün daha fazla artacağı büyük bir ihtimalle yeni olumlu bir sürece gireceğiz. Kıbrıs belki de yeniden ele alınacak bu süreçte. Orayı iyi takip etmek gerekecek. Orta Doğu'da tabii ki bir istikrar arayışı var. Türkiye'nin rolü burada yeniden artacak. Dikkat edecek olursan etrafımızda son 15-20 yıldır, sen de çok yoğun tartışıyorsun Hülya, o kadar savaş, çatışma ve kargaşa oldu ki Türkiye sanki burada bir istikrar adası gibi. Yani tabii ki bu kadar zorluktan biz de önemli şekilde etkilendiklerimiz oldu. Ama genel çerçeveye baktığımız zaman Türkiye gerçekten ekonomisiyle, endüstrisiyle, insan kaynağıyla önemli bir istikrar adası olma potansiyelini bence koruyor. Bu da bence altı çizilmesi gereken önemli bir gerçeklik diye ben düşünüyorum.
0: Gökhan, sana bir soru soracağım ve sonra seni uğurlayacağım. Yönetmenim de kulağıma diyor. Başka vereceğimiz haberler de var çünkü önemli. Tarihi zirveye de son bir gün. Ankara'da çok hareketli. Ben bugün dünyada yaşanan bu krizlere baktığında, anlaşmalar, savaşlar, çatışmalar, uzayan savaşlar, işte kıyım, soykırım, İsrail'in yaptığı bütün bu meselelere baktığında, işte ekonomik çıkmazlar ya da neyse, ya da bir taraftan o dijitalleşen dünyada gelinen nokta. Evet, NATO'nun en büyük sınavı sence kendi içinde uyumsuzluğu mu, tırnak içinde, Rusya mı yoksa Çin mi?
1: Tabii ki bence başta aslında Rusya ve aynı zamanda yapay zeka ve yeni savunma sanayi endüstrisi ve meydan okumalar, dronlar gibi meseleler var. Çünkü şunu Avrupalılar çok net bir şekilde anladılar Hülya. Tek başına bir şey yapmaları çok mümkün değil. Peki. İş bölümü yapmak zorundalar ve ortak çalışmak zorundalar. Ve bu noktada da Türkiye, Rutte'nin dediği gibi bu işin önemli bir parçası olmak zorunda. Kesinlikle. Bence NATO'da şunun altı çizilmesi gerekiyor. Artık Türkiye, siz bir Avrupa güvenliği mümkün değildir. Ve yapacağınız bu savunma sanayi işbirliklerinde Türkiye olmadan ilerleyebileceğiniz çok da bir gerçeklik yok. Son bir nokta, bugün yansıyan bir haber vardı. Fransa ve Türkiye arasında da biliyorsun bu hava savunma sistemleri noktasında yeni ve hızlandırıcı bir gündem yaratılabilir diye haberler geçtiler. Bu da bence önemli.
0: Peki,
1: Fransa
0: bakalım.
1: Bile artık gerçekliği anlamaya başladı diye.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Bakalım zirve sonrası yine konuşuruz. En kritik sonuç ne olacak? Nasıl bir başlık çıkacak? Gökhan Çinkara, Orta Doğu uzmanı, sağ olasın katkılarından dolayı.
1: İyi akşamlar, kolay gelsin.
0: Sana da iyi akşamlar, teşekkürler.

0: Yani yanıt istedi. Netanyahu hükümetine yarına kadar süre veren mahkeme, Tel Aviv'den haklarında suçlama olmayan 14 doktorun durumunu açıklamasını talep etti. Özellikle Filistinli doktor Ebu Safiye'nin işkence nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor.
1: İsrail Yüksek Mahkemesi Filistinli doktorlar için harekete geçti. Doktorların serbest bırakılması için yapılan başvuruyu yanıtlaması için hükümete süre verildi. Mahkeme, İsrail merkezli İnsan Hakları için Doktorlar Derneği'nin yaptığı başvuruya yanıt verdi. İsrail hükümetinden, Gazze şeridinden kaçırılan ve haklarında hiçbir suçlama bulunmayan 14 doktorun durumuna ilişkin zorunlu olarak yanıt vermesini istedi. Mahkemeye başvurunun 30 Nisan'da yapıldığı, Netanyahu hükümetinin defalarca yanıt vermeyi ertelediği belirtildi. Hükümetin sunacağı savunmada Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Husam Ebu Safiye'nin durumu da yer alacak. Ebu Safiye'nin İsrail tarafından kötü muameleye maruz bırakıldığı iddia ediliyor. Gazze'deki hastanesini terk etmeyerek dünyanın gündemine oturan Doktor Husam Ebu Safiye, 2024'ün Aralık ayından beri İsrail tarafından alıkonuluyor. Ebu Safiye'nin avukatı, Filistinli doktoru 2 Temmuz'da ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Ebu Safiye'nin başında, göz çevrelerinde, kulaklarında ve boynunda ciddi yaralar olduğunu söyledi. Görüşmede Filistinli doktor avukatına "beni buraya öldürmek için getirdiler. Hayatta kalabileceğimi sanmıyorum" dedi. Avukat Ebu Safiye'nin sistematik işkenceye maruz kaldığını ve hayati tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti. İnsan Hakları için Doktorlar Derneği, gözaltı merkezlerinin resmi olarak denetleme yetkisi bulunan bir yüksek mahkeme yargıcından Ebu Safiye'yi acilen ziyaret etmesini talep ediyor.
0: Avrupa'da sıcaklıkların artmasıyla yangın sezonu başladı. Aralarında Fransa ve İspanya'nın da olduğu ülkeler orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle 20 kişi gözaltında.
1: Avrupa aşırı sıcakların ardından şimdi de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan, İspanya, Fransa ve Portekiz'de yangınlarla mücadele sürüyor. İspanya'nın Valencia kenti yakınlarındaki yangın Sierra de Espadan Tabiat Parkı'na sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için gece boyunca çalışma yürüttü. Ekiplere sabah saatlerinden itibaren uçaklar da destek verdi. Ülkenin kuzeydoğusundaki orman yangınları ise 2370 hektarlık alanı küle çevirdi. Yangınları söndürmek için binden fazla itfaiyeci görevlendirildi. Portekiz'deki yangınlarsa ülkenin orta kesimlerini etkisi altına aldı. Sarkoza ve Vuzela kentleri yakınlarındaki yangınlar yerleşim yerlerini de tehdit etti.
2: Yaşadığımız durum çok zor. Yangın, alevler ve duman durumu yaşanılmaz kılıyor. Evlerimiz alevlere teslim olur mu korkusu yaşıyoruz.
1: Yangınlar Fransa'da da etkili oldu. Ülkenin güneyindeki Canet-en-Roussillon kentinde bazı yatlar küle döndü. Otoyol yakınlarındaki yangınlar nedeniyle yollarda kuyruklar oluştu. Bazı endüstri tesisleri hasar gördü. 7 vilayette kırmızı alarm verildi. Yunanistan'da Selanik yakınlarındaki yangının ardından uyarı yapıldı. Bir geri dönüşüm tesisi ve tekstil fabrikasına sıçrayan yangının ardından bölgeden yoğun duman yükseldi. Uzmanlar dumanlarda partikül olduğunu ifade ederek bunun ciddi sağlık riski taşıdığını ifade etti. Bölgedekilerden zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları istendi. Atmosfere yayılan toksik gazların engellenmesi için yangını toprakla örtme çalışmaları başlatıldı. Yunanistan'da ihmal sonucu çıkan orman yangınları ile ilgili 20 kişi gözaltına alındı.
0: Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. 16 binden fazla kişinin yaralandığı deprem 17 binden fazla insanı da evsiz bıraktı.
1: Venezuela'daki depremlerin üzerinden 11 gün geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'i aştı. Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, iki büyük depremin ardından 6462 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı. Evsiz kalan 17 bin kişi için 79 geçici barınma merkezi kurulduğunu, 86 binden fazla aileye yardım ulaştırıldığını belirtti. Depremlerin ardından haber alınamayan binlerce kişi için bir telefon hattı ve dijital

0: dijital platform kuruldu. Sivil bir girişim tarafından kurulan internet sitesinde de 31 binden fazla Venezuelalı için kayıp ilanı verildi. Geçici devlet başkanı Rodriguez, afetlere müdahale edecek yeni bir askeri birim kurma emri verdiğini söyledi. Depremin en büyük hasarı verdiği La Guaira kenti de yaralarını sarmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar yaralanma riskini göze alarak hasar gören evlerine girip eşyalarını alıyor.
1: Siyasi olarak çökmüş bir ülke olduğumuz için hayatımızı riske atıyoruz. Asgari ücret 5 dolar ama en küçük buzdolabı 380 dolar. İki çocuğum ve kocamla sıfırdan başlamak çok zor. O yüzden gittiğimiz yere buzdolabı götürebilirsem daha iyi olur.
0: Güney Amerika ülkesi Venezuela 24 Haziran'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki depremi peş peşe yaşamıştı. 39 saniye arayla yaşanan depremlerde en az 58 bin binanın hasar aldığı belirtiliyor.
2: Bursa İznik'te çöp depolama alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Yangına müdahale sürüyor. Görüntüleri getirelim. Yangın Elbeyli mahallesinde bulunan çöp depolama alanında başladı. Bu arada rüzgar nedeniyle alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye hem Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem de itfaiye ekipleri sevk edildi. Çiftçiler de traktörlerine su tankeri bağlayıp söndürme çalışmalarına destek için bölgeye geldi. Yangına bu arada havadan ve karadan müdahale de sürüyor.
3: Çöplükte çıkan yangın ormanı çıtırdı. İznik Elbeyli mahallesindeyiz.
2: Şimdi sıcaklar etkisini arttırıyor. Hafta sonunda da Türkiye'nin farklı noktalarından peş peşe boğulma haberleri geldi ne yazık ki. Aydın'da 3 kişi, Burdur ve Sinop'ta 1 kişi hayatını kaybetti.
4: Tekne bile gelemiyor. Sahil güvenlik tedbiri bile gelemiyor.
0: Kimi dalgalara, kimi akıntıya yenik düştü. Yurdun dört yanından boğulma haberleri peş peşe geldi.
4: Sevgi plajında boğulma vakası. Arkadaşlar, ince gelemiyorlar, 4 kişi.
0: Aydın Kuşadası'nda tatilcilerin uğrak noktası olan Sevgi plajında 3 kişi dalgalarla birlikte açığa sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Dalgalar o kadar şiddetliydi ki ekipler bile zor anlar yaşadı.
4: Tekne bile gelemiyor. Sahil güvenlik tedbiri bile gelemiyor.
0: 3 kişi uzun uğraşlar sonucu kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan 79 yaşındaki Dursun Marmara, 67 yaşındaki Mahmut Öz ve 54 yaşındaki İlkay Özcan hayatını kaybetti. Burdur'un Bucak ilçesinde ise 34 yaşındaki İbrahim Bozkurt, Onaç Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra Bozkurt'u göremeyenler hemen yardım çağırdı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu İbrahim Bozkurt'un cansız bedeni sudan çıkarıldı. Bir acı haber de Sinop'tan geldi. Tatil için gittiği Ayancık ilçesinde denize giren 18 yaşındaki Sultan Ay, bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda genç kızın cansız bedeni bulundu. Sivas'ta ise 37 yaşındaki Soner Koç Yiğit Kızılırmak'a girdi. Akıntıya kapılan Koç Yiğit bir süre sonra kayboldu. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.
2: Bir sergiye gidelim mi birlikte? İstanbul'da meraklılarını ilgilendiren bir sergi bu. Seyahat Sanatı Sergisi. 300'ü aşkın eserle kapılarını açtı. Sergide seyahatnamelerden Osmanlı coğrafyasına kadar birçok objeler yer alıyor.
0: Yağlı boyadan haritaya, seyahatnameden gravüre. Seyahat sanatı sergisi farklı sanat disiplinlerini aynı çatı altında buluşturdu.
5: 15. yüzyılın sonlarından başlayıp 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar uzanan bir zaman dilimi diyebiliriz. Eserlerse tablodan seyahatnameye, Osmanlı'nın materyal kültür eserlerinden posterlere, gördüğünüz valizlere varana kadar çok geniş bir seçkiye sunuyor.
0: Seyahat sanatı sergisinde 300'ü aşkın eser yer aldı. Sergi, ticaret, turizm, savaş gibi tematik bölümlerden oluşuyor. Özellikle seyahatnameler dikkat çekiyor.
5: Bu tablolara baktığımız zaman ilk başta bir elçinin İstanbul'a gelişinin nasıl törensel olduğunu görüyoruz. Burada diplomatik misyonlarla yapılan seyahatleri ele aldık. Arkamızda gördüğünüz 4 tablo da aslında

0: bize Osmanlı'da bir elçi kabulünün nasıl olduğunu, o ritüelin tamamını özetler nitelikte.
1: Sergi Meşher'de 23 Mayıs 2027 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
2: Şimdi evini satmak isteyen ev sahibiyle alıcılara evi göstermeyen kiracı adliyelik olmuş. Mahkemenin verdiği karar benzer sorunları yaşayan taraflar için emsal nitelikte aslında. Yani ev sahibi istediği zaman eve alıcı getirebilir mi? Soru bu, ya da kiracı evi göstermeyi reddedebilir mi? Yanıtı Arzu Kaya'nın özel haberinde.
3: Aman aman dokunma diyeceğim.
4: Benim malımı nasıl gösteririz?
5: İnşallah kazanırım. Öyle insanlara denk gelmek istemiyorum.
1: Ev sahibi evi satacağım, kiracım alıcılara göstermiyor dedi.
6: Ben evi satacağım deyip sürekli gelemezsiniz.
1: Kiracı istersem gösteririm diye tepki verdi.
6: Kiracı da hiçbir şekilde ben evi göstermem diyemiyor.
1: İki tarafın anlaşmazlığında mahkeme emsal bir karar verdi.
7: Ev sahibiyle kiracı arasındaki davalara bir yenisi eklendi. Kiracının evini yeni alıcılara göstermediğini iddia eden ev sahibi ihtarname çekti. Sonrasında ikili adliyelik oldu.
6: İki tarafın ortak uzlaşmaması halinde dava açılması gerekiyor.
4: Herhalde mahkemeye başvururum yani. Benim malımı nasıl gösteririz?
5: Güzellikle anlaşmak iyidir. Her iki taraf için de.
7: İzin verir misin?
8: Bizim şu anda o durumdayız, vermiyorum. Dedim ayda bir sefer gelip görebilir, o kadar.
7: Rahatsız mı oluyorsun?
8: Kedim var, köpeğim var, rahatsız oluyorlar. Hepsi de rahatsız oluyor.
1: Davalı kiracı uygun olursam gösteririm dedi. Davanın reddini istedi.
5: İçeride oturuyor, ben nasıl müşteri getireyim, baktırayım ona?
7: Nasıl satacaksın?
5: Onun rızası varsa o zaman olur.
7: Siz mahkemeye verseniz kazanırsınız.
5: İnşallah kazanırım.
3: Sürekli göndermesi rahatsız eder. Belirli benim istediğim zamanlarda bakabilir.
6: Örneğin evde küçük bebek var, uyuyor. Aynı gün 10 kere zilin çalması da doğru değil.
1: Mahkeme ev sahibini haklı buldu. Kararda kiracının önceden haber verilmesi şartıyla evin görülmesine izin vermekle yükümlü olduğu vurgulandı.
7: Mahkeme ayrıca evin bulunduğu muhitte bir keşif çalışması gerçekleştirdi. Evin niteliği, konumu ve ekonomik şartlarını yerinde değerlendirdi.
6: Birçok kriteri değerlendirerek uygun olan zamanı ve süreyi de belirliyor.
1: Mahkeme iki tarafın isteklerini gözetti. Ne ev sahibinin sürekli ev gezdirme talebini, ne de kiracının istersem gösteririm tavrını kabul etti. Evin iki ay süreyle her cumartesi ve pazar günü saat 14 ile 17 arasında alıcı adaylarına gösterilmesine hükmetti.
2: Şimdi 1 Temmuz'dan itibaren artık depozitolu şişeler geri dönüşüme atılıyor. Atılan her şey için 1 lira ödeme alınıyor. Yeni sisteme vatandaşın ilgisi oldukça fazla. Öyle ki geri dönüşüm makinelerinin önünde kuyruklar var. Dilara Civelek ve Mert Can Öztürk geri dönüşüm kuyruklarını görüntülemiş.
9: Hem doğaya katkı, hem kendi aile bütçemize katkı oluyor.
1: Kimi cam şişeleri topladı, kimi plastik su şişelerini. Geri dönüşüm makinelerinin önlerinde kalabalık eksik olmadı. 1 Temmuz'da hayata geçen geri dönüşüm sistemi kısa sürede yoğun ilgi gördü. Makineler her ambalaj iadesi için 1 lira veriyor. Bu da yoğunluğun başlıca nedenlerinin başında geliyor.
9: 1 Temmuz'da başladı. Şu an itibariyle bayağı kazanç sağladım. Mesai sonrası çok kalabalık oluyor. 3-4 gün önce gelmiştim. 7'de geldim, 8.30'da ancak eve gidebildim.
10: 3 gün önce geldiğimde tam tamına 90-100 tane vardı. Bu sefer herhalde 110-120 tane vardı diye tahmin ediyorum. Benim arkadaşlarım olsun, eşimin arkadaşları olsun, hani hepsi toparlıyor.
11: 1 Temmuz'da başlayan geri dönüşüm hareketinde bugüne kadar 7 milyon 600 bin ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. 1 milyondan fazla vatandaş da kullanıcı olarak sisteme kayıt oldu.
1: Kimi evindekileri toplayıp getiriyor, kimi de komşularının atıklarını da geri dönüşüme kazandırıyor.
12: Cam, plastik bir haftada topladım. 3 kişilik bir aileyiz.
7: Hem alüminyum, hem cam, hem pet şişeler.
12: Evet.
7: Nasıl topladınız bu kadar şişeleri?
9: Ben apartman görevlisiyim. Binaların önlerinde, dairelerin önlerinde kişilere söylüyoruz. Ayırıyorlar benim için.
1: Peki hangi ambalajlar geri dönüşüm sistemine dahil oluyor?
11: Elimizdeki ambalajın iade sistemine dahil olabilmesi için doğa kodunun ve doğa ambleminin bulunması gerekiyor.

0: zamanda ürünün bütünlüğünün bozulmaması gerekiyor.
1: Geri dönüşüm hareketinin ekonomiye 30 milyar liralık katkı sağlaması bekleniyor.
2: Kısa bir reklam arası verelim.

0: 1990'larda NATO, Yugoslavya'nın dağılmasıyla Balkanlarda patlak veren etnik çatışmalara askeri olarak müdahale etti. ABD başlangıçta isteksizdi, ancak Avrupa'nın yetersizliğini görünce harekete geçti. 1993'te Birleşmiş Milletler kararıyla Bosna üzerinde uçuş yasağı uygulandı. NATO tarihinin ilk sıcak çatışması gerçekleşti. 1995'te Srebrenica katliamının ardından Sırp mevzilerine düzenlenen hava bombardımanı tarafları Dayton Anlaşması'na zorladı. 1999'da Kosova'daki etnik temizliği durdurmak amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi onayı olmadan Yugoslavya 78 gün boyunca bombalandı. Bu süreç Balkanlarda yeni NATO üyeliklerinin de önünü açtı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 6 Temmuz Pazartesi. Yeni bir hafta başlıyor. Yeni hafta NATO heyecanıyla, daha doğrusu NATO zirvesinin Türkiye'de yaşanan yüksek heyecanıyla başlıyor. Çünkü dünyanın gözü kulağı Ankara'daki NATO zirvesinde. Sayın seyirciler, kritik zirvenin programı da netleşti. Ana haberde Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da gün boyu arkadaşlarımız çok özel haberler yaptılar. Çok özel bir akış hazırladılar. Gün boyu ekranlarınızdaydı. Kritikler yapıldı. NATO zirvesinde neler konuşulacak? Türkiye için, NATO için neden önemli? Bu kritik zirveden sonra NATO'nun yeni güzergahı, yol haritası belli olacak. Notunu düştüler. Ana haberde de Ankara'ya uğrayacağız. Çünkü orada, herkes orada, dünyanın gözü orada, tabii Habertürk de orada. Kritik zirvenin programı netleşti dedim. Başkent Ankara'da baş döndüren bir trafik var. O trafik yaşanacak ama bugün yaşanmaya başladı desem de doğru söylemiş olurum. NATO'nun geleceği masaya yatırılacak. Özellikle NATO 3.0 arması, NATO 3.0 tespiti ve bundan sonra NATO'nun 3. kuşak, 3. devre yapıp edeceklerinin tartışılıyor olması bu zirvenin önemini daha da artırıyor. Peki neler olacak? Gün gün, saat saat NATO zirvesinde ne yaşanacak? Arkadaşlarımız onu hazırladı.
1: Liderler bir araya gelecek. Savunma ve Dışişleri Bakanları peş peşe toplantılar yapacak. NATO'nun geleceği başkent Ankara'da şekillenecek.
2: NATO marjında olduğu için bu savunma ve güvenlik alanlarında tabii Avrupa'nın geleceği, Avrupa'nın güvenliğinin artırılması gibi konular yine bunun içerisinde olacak.
1: 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan kritik NATO Liderler Zirvesi'nin programı netleşti. Program NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin zirve öncesinde düzenleyeceği basın toplantısıyla başlayacak. Salı günü ATO Kongresium'da saat 10'da Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler saat 12.45'te açılış konuşmalarını yapacak. Burada Ukrayna Devlet

0: Başkanı Zelenski ile saat 14'te forum kapsamında kısa bir konuşma yapacak. Aralarında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu İstanbul İşbirliği Girişimi partnerleriyle Dışişleri Bakanlarının görüşmeleri saat 17'de olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın Ay Yıldız yerleşkesinde Bakan Güler'in ev sahipliğinde saat 17.30'da Savunma Bakanları onuruna resepsiyon verilecek.
1: Elbette ikili görüşmeler de olacak. Bu zirvenin önemi bu kadar yüksek düzeyde katılımın olması ve NATO'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği üzerine.
0: Saat 18.30'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığında NATO devlet ve hükümet başkanlarıyla eşlerinin katılacağı resmi akşam yemeği düzenlenecek. Yemeğe Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de davet edildi. Gün saat 20.15'te NATO'nun Asya Pasifik ortaklarından Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Savunma Bakanlarının davet edildiği Savunma Bakanları düzeyindeki çalışma yemeğiyle sona erecek. NATO zirvesinin 8 Temmuz programı ise saat 8'de Rutte ve 8.15'te devlet ve hükümet başkanlarının ayaküstü gazetecilere yapacağı açıklamalarla başlayacak. Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen liderler için 10.45'te resmi karşılama töreni gerçekleştirilecek.
1: Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var.
0: Saat 11'de gerçekleştirilecek aile fotoğrafı çekiminin ardından saat 11.15'te devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki ana toplantı başlayacak. Saat 15'te Rutte'nin düzenleyeceği basın toplantısının ardından liderler de basın toplantıları yapacak.
2: Gerçekten çok kritik bir NATO zirvesi. Ankara'da herkes üs kurdu. Bütün dünyanın gözü orada. Bütün dünyadan kasıt ne? Elbette NATO ülkeleri. Trump gelecek. Bugün Ankara'ya gelmeden önce Beyaz Saray'da son konuşmasını yaptı. Trump da geliyor. Gün boyu tabii Trump hangi otelde kalacak, ne olacak, hangi arabaya binecek, kaç kilometre yol güzergahından geçecek, saat kaçta görüşecek, kiminle görüşecek, hepsi detaylı bir şekilde anlatıldı. Sayın seyirciler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'de yarın düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'da bir basın toplantısı düzenledi. Genel Sekreter ya, yani ev sahibi gibi biraz, NATO'nun ev sahibi. Ama esas büyük ev sahibi biziz, Türkiye. O basın toplantısında Türkiye'nin NATO için çok önemli olduğunu söyledi Genel Sekreter. Türkiye NATO'daki en iyi silahlı kuvvetlerden biri dedi. O arada Habertürk Ankara masasından Emre Karaca çok güzel bir soru sordu. Emre Karaca hariciye meselelerinde çok iyi konulara değinen, iyi yazılar kaleme alan önemli bir çalışma arkadaşımız. Mark Rutte'ye dedi ki Emre, peki NATO içerisinde Türkiye'yi ayırıyorsunuz. Bazı ülkelere imtiyaz sağlıyorsunuz. Onlara daha fazla imkan sağlıyorsunuz. Türkiye'yi ayırıyorsunuz. Niye bunu yapıyorsunuz dedi. Rutte de bir cevap verdi. Ben bunları basının önünde tartışmayı değil, kapalı kapılar ardında halletmek için bu görevdeyim. Onun için sekreterim. O işleri orada hallediyorum dedi. İşte Rutte'nin o basın toplantısı.
3: Türkiye NATO'ya 1952'de katıldığından bu yana en büyük askeri güçlerinden bir tanesi.
0: NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başlayan Rutte, Türkiye'nin NATO'daki rolünün önemine dikkat çekti.
3: Ankara, İstanbul, Türkiye'nin geneli bizim için çok önemli. NATO'daki liderliğiniz önemli. Haritadaki yeriniz çok önemli. Burada Ankara'da NATO zirvesinin yapılıyor olması çok önemli. NATO zaten şu anda Türkiye'nin savunma sanayi anlamında yaptığı birçok şeyden faydalanıyor. Aselsan bunun bir örneği ama 3000'in üstünde firma var dedik. Türkiye savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de ittifakımız içerisinde destekliyor.
0: Rutte, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarına da değindi. Müttefiklerin bu alandaki harcamalarını

0: artırdığını söyleyen Rutte, Ankara zirvesinde ülkelerin %5 hedefine ulaşma yolunda net, sağlam ve güvenilir planlar sunmasını bekliyorum dedi. Güçlü bir Avrupa, güçlü bir NATO demek ifadelerini kullandı. Rutte'nin gündeminde Ukrayna da vardı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğünü belirtti. Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız. Ukrayna hava savunması da desteğe ihtiyaç duyuyor ifadelerini kullandı.
1: Ukrayna Cumhurbaşkanı'yla da konuştum. O Putin'le hangi formatta olursa olsun bir araya gelip bu korkunç savaşı bitirme konusunda istekli. Şu noktaya kadar hep Putin müzakere masasına oturmayı reddetti. Ukrayna muharebe sahasında çok daha iyiye gidiyor.
0: Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ankara zirvesine 32 üye ülkenin yanı sıra Asya Pasifik'teki bazı NATO ortaklarının liderleriyle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de katılacak.
2: Evet, tarihi zirve yarın resmen başlayacak. Şimdi ön görüşmeler, ön açıklamalar, ön hazırlıklar, yayınlar, esas mesele yarın. Zirvenin hiç kuşkusuz en önemli görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme olacak. Peki bu görüşme neden önemli? Trump ve Erdoğan özellikle hangi meseleleri konuşacaklar? Türkiye açısından bu NATO zirvesi niçin tarihi bir zirve? Bunların hepsini bize Emre Karaca anlatacak. Emre, biraz önce seninle ilgili çok övgü dolu sözler sarf ettim. Umarım duymuşsundur. Şimdi önce Rutte-Erdoğan görüşmesinin ayrıntılarını bize anlat lütfen. Sonra da gerçekten Trump ve Erdoğan ne konuşacak, ne görüşecek? Bizim açımızdan önemi nedir bu NATO zirvesinin?
3: Faruk Aksoy, öncelikle cümleleri duydum, mahcup ettiniz, teşekkür ederim. Şimdi bugün önemli gelişmeler oldu. Mark Rutte'nin basın toplantısını az önce hep beraber aslında özetini izlemiş olduk. Şimdi öncelikle Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine geçmeden önce Mark Rutte bu basın toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Aslında konuşulacak çok fazla başlık var. Bu başlıklara değinildi bu görüşmede de. Yarından itibaren bugünkü görüşmenin yansımalarını söylemlerde takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir misafiri var. Özel bir görüşme olacak. Donald Trump ABD Başkanı ilk görev süresi boyunca da hiç Ankara'ya gelmemişti. İkinci görev süresindeki ilk ziyaretini gerçekleştirecek. Bu anlamda önemli. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne resmi bir karşılama töreni olmasını bekliyoruz. Ardından ikili görüşme ve heyetler arası görüşmeye geçilecek. Tabii ortak bir basın toplantısı beklentisi olduğunun altını çizmem lazım. Muhtemelen bir basın toplantısı da olacak. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın ajandasında neler var? Çok fazla konu başlığı var. Aslında bir önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde ilişkiler gerilemişti ve o dönem bizler de Ankara'da üst düzeyde Türk yetkililerle yaptığımız görüşmelerde bir muhatapsızlık sıkıntısı yaşadıklarını ifade etmişlerdi. Yani diyalog mekanizmaları tıkanmıştı. Ancak Donald Trump'ın ikinci dönemiyle beraber o tıkanan diyalog mekanizması açıldı ve müzakere süreçleri başladı. Bunun en somut yansımasını şüphesiz Suriye'de gördük. Şimdi Suriye konusu önemli bir başlık olacak. Çünkü Suriye kurumsal anlamda henüz doğru bir noktaya gelebilmiş değil. Tabii askeri anlamda bir gelişim süreci oldu. Entegrasyon sürecinde bayağı aşama kat edildi. Ancak ülkenin kurumsal anlamda yeni bir ülke mimarisine dönüşmesi konusu henüz berraklığa kavuşmuş değil. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz aylarda ilk kez kredi kartı kullanımı söz konusu olmuştu. Şimdi Suriye başlığı önemli olacak. Burada bir dipnot vermekte de fayda var. Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'la görüşü. Tabii Tom Barak'ın iki farklı başlığı daha var. Şapkası daha var. Onlar da Suriye ve Irak özel elçisi Donald Trump'ın. Donald Trump'ın dünyanın çeşitli noktalarında özel elçi tayin ettiği kendisine yakın isimler var. Bilindiği gibi Donald Trump liderler diplomasisinden hoşlanıyor. O yüzden özel temsilcilerle yapılan görüşmelerde normalde olduğundan daha önemli ve tesirli oluyor. Şimdi yarınki toplantının görüşmenin aslında önemli başlıkları bugün Hakan Fidan'la Tom Barak arasında görüşüldüğünü de söyleyebiliriz. Yarın dediğim gibi bölgesel gelişmelere parantez açılacak. Donald Trump buraya gelmeden önce geçtiğimiz hafta içerisinde çok önemli bir açıklama yapmıştı. Bilindiği gibi Türkiye'nin Kaan Yunan muharip uçağı için bir jet motor isteği vardı. Bu konuda Donald Trump inisiyatif aldı, kongreyi bypass etti ve F-110'un o motorlarının tedarikini sağlayacağını taahhüt etti. Yaklaşık 700 milyon dolar civarında bir anlaşma. Yarın bunun konseptinin daha resmi bir hüviyet kazanmasını bekliyoruz. Tabii akıllara şu soru geliyor, F-16 ve F-35 konularında beklentileri var Türkiye'nin. Bu konularda bir kapı aralanır mı? Bu konular tabii daha ağır konular. Yani bir jet motor tedariği sağlaması konusunda...

0: Başkan Trump her ne kadar inisiyatif kullanmış olsa da F-35 konusu biraz daha muğlak ve kompleks bir konu. Bu bağlamda çok net bir gelişme beklenmiyor. Ancak masada olacak. Şüphesiz ki hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Trump'ın söylemlerine de yansıyacak. Dediğimiz gibi ABD-İran arasında bölgesel gelişmeler başlığı altında bu konuda konuşulacağını şüphesiz ki bekliyoruz. Gazze konusu önemli. Bilindiği gibi Gazze konusunda kurulan komitenin önemli sayaçlarından biri Türkiye tarafından kurulmuştu. Yakın zamanda da yine yapılan toplantılara Türkiye tarafından temsiliyet gösterilmişti. Bu konuda önemli bir başka başlık olacak. Yani ikili ilişkiler görüşülecek. Bölgesel ve küresel başlıklarda ele alınmış olacak. Gözler yarıda çevrilmiş olacak. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreç içerisinde yani önümüzdeki iki gün boyunca yapacağı ikili görüşmeler neler olacak? Daha önce dediğimiz gibi NATO zirvesi kapsamında genel oturumlar olacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesini bekliyoruz ki Macron görev süresi boyunca ilk kez bu tarz bir resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de olacak. Lütfen. Yine İtalyan Başbakanı Meloni ile görüşecek. Ve son olarak tabii İngiliz Birleşik Krallık Başbakanı Starmer'la da görüşmesini bekliyoruz. Tabii ilerleyen önümüzdeki iki gün boyunca buradaki tüm gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz.
1: Çok çok teşekkürler. Diğer bağlantı noktalarına gideceğim. Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin Emre. Emre Karaca NATO zirvesini takip eden arkadaşlarımızdan biri. Ankara'da Donald Trump için de bir hazırlık var sayın seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kalacağı otelde üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Buse Gençtürk takip ediyor. Hangi önlemler alındı? Trump'a yönelik neler düzenlendi? Nerede kalacak? Ne olacak? Buse de karşımda. Buse Gençtürk, Donald Trump'la ilgili ekstra güvenlik önlemleri alındı. Araçları dün akşam bir istasyonda yakıt ikmali yaptı. Donald Trump için ayrılan oda, kat, semt, her şey ama her şey en ince detayına kadar elden geçiriliyor. Trump'la ilgili özel önlemler nedir? Bir anlatır mısın bize hızlıca?
2: Faruk Aksoy, ABD Başkanı Donald Trump için aslında çok geniş kapsamlı bir plan yapıldığını söyleyebiliriz. 2012'de İstanbul'a iş insanı olarak gelmişti ama Türkiye'ye aslında ilk resmi ziyareti olduğunu söyleyelim. ABD Başkanı sıfatıyla ilk kez bir resmi ziyaret yapıyor. Bu açıdan da önemli bu ziyaret ve Söğüt Özü'nde bulunan işte o otelin önündeyiz. Biz de kameraman arkadaşım Hamza Canbolat sizlere o güvenlik önlemlerini gösterecek. Geniş çaplı güvenlik önlemleri alındığını ifade edelim. Tabii sabahın erken saatlerinden bu yana biz de bu noktadaydık. Hem emniyet güçleri hem özel harekat bir yandan da Amerikan Gizli Servisi tüm hazırlıklarını tamamladı. Günlerdir bu ziyaret için aslında hazırlıklar yapıldı. Çünkü bu nokta hem Beştepe'de yani zirvenin yapılacağı Beştepe'ye yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta hem de Amerikan Büyükelçiliği'nde yaklaşık 300 metre uzaklıkta olması açısından önemli bir konumda. Bu yüzden de trafiğe kapatıldı. Bu noktadan sonrasında gidecek olan kişiler yaya olarak gidebilir. Peki herkes içeri alınıyor mu? Hayır. Basın mensupları, bu otelde kalanlar genelde Amerikan basın mensupları ve bir de ABD delegasyonu, ABD heyeti bu noktadan geçiş yapabiliyor. Onlar da kimlik kontrolünden, X-ray cihazlarından geçiyor. Bir yandan da yaka kartları kontrol ediliyor ve bu şekilde aslında güvenlik önlemleri üst seviyede olduğunu söyleyelim ve sözü tekrar size bırakalım.

0: NATO 2026 Ankara. Önemli. NATO 3.0 deniyor. NATO 1.0 soğuk savaş. NATO 2.0 soğuk savaş sonrası. NATO 3.0 yeni segment, yeni dönem, yeni savunma paktları, yeni oluşumlar. Sayın seyirciler, Habertürk NATO Liderler Zirvesi'ni yerinde takip ediyor. Ankara'da, tam merkezde. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Gün boyu arkadaşlarımız yayın yaptı. Sözü Aykut Türel'e, Nasuhi Güngör'e, Sena Alkan'a ve Ayşe Süberker'e bırakacağız. Türkiye'nin en iyi hariciye ekibi, dış haberler ekibi Ankara'da. Aykut, söz sende. Özellikle NATO'ya dair analizlerinizi bekliyoruz.
1: Faruk Aksoy, öncelikle kıymetli mesajların, bizimle ilgili düşüncelerin için teşekkür ederiz. Tabii çok yoğun bir emek verdik. Dolayısıyla da ben en azından ekip arkadaşlarımın bu kıymetli övgüleri hak ettiğini düşünüyorum. Dünyanın gözü Ankara'ya çevrildi. NATO Liderler Zirvesi'ne artık saatler kaldı. Biz de gün boyunca yayınlarımızı gerçekleştirdik. Beştepe'de NATO Liderler Zirvesi için oluşturulan medya takip merkezindeyiz. Hemen ben konuklarımı takdim edeyim ve konuşmaya başlayalım. Dediğimiz gibi artık saatler kaldı. Bizi nasıl bir zirve bekliyor? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Sena Alkan, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör ve Ayşe Süberker bizlerle birlikte ana haberde. Nasıl bir zirve bizleri bekliyor? Hemen bununla başlayalım.
2: Çok yoğun bir zirve bizi bekliyor. Yani yarın sabah itibariyle bilmiyorum ben burada ne yaşayacağız, evet. Ama her 15 dakikada bir yerden bir yere koşacağımız bir zirve olacak gibi görünüyor. Şöyle programına baktım da yarının. Yani bugün de yoğundu.
3: Ama
2: doğru.
3: Yarınla kıyaslanamaz.
2: Yarınla kıyas götürmez öyle bir zirve herhalde.
4: Yarın 6000 kişi mi gelecek deniyor.
1: Burada organizasyona 6000 kişi dahil olacak.
4: Dahil olacak daha. Evet. Bunu bugünkünün üstüne dolayısıyla.
2: Bu 6000 kişi içinde basın mensupları var. Bu NATO heyetleri var, değil mi?
1: Evet, delegasyon, diplomatlar, tabii koruma ekipleri, buna benzer görevliler var.
2: Ya şu basın yerine bile bakınca, evet. Yani ayrılabilen alan da biraz kısıtlı kalmış. Çünkü dünya basının da ilgisi çok yok. Mesela hemen yanımızda Rai var İtalya'dan. Onun yanında Fox News var. Onlar herhalde yarın gelecekler.
3: Evet.
2: Yani çok böyle yoğun, herkesin bir arada olduğu küresel bir setup olmuş burası. Yani biraz İtalyanca duyacağız, yanında hemen biraz İngilizce duyacağız. Güzel olacak gibi.
3: Şimdi bugün biz mesela bu salonlarda falan çok rahat gezdik. Yani evet. İzzet İkram da iyiydi, onu da söyleyelim bu taraftan. Tamam. Ama o geçişler yarın aynı şekilde rahat olmayabilir. Çünkü Başkan Trump'ın gittiği yerlerde arkadaşlarım da izlemişlerdir onları. Yani Amerika'nın koruma mantığı biraz böyle fil adımlarıyla ama çok sert biçimde ilerleyen bir, yani bir anda bir koridoru kapatıyoruz, hayır buradan geçemezsiniz diyebiliyorlar vesaire. Ama bizim şu ana kadar uyguladığımız güvenlik konsepti ve uygulamaları aslında hem güvenliği sağlayan hem de bizim rahat çalışmamızı temin eden bir şekilde gelişti. Yarın ve ertesi günde öyle olmasını umut ediyoruz.
2: Mesela badge'li, evet. Bu taktığımız kartlarda yarın itibariyle muhtemelen herhalde üzerinde kimin nereye ne kadar geçebileceğini gösteren farklı renkler de olabilir belki. Bir yerden sonra bizi almayabilirler. Bir yerden sonra geçişimizi almayabilir.
1: Tabii hemen şöyle arkamızda bulunan binayı da bir gösterelim, evet. Anlatalım. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri işte burada karşılayacak. Ve programlarda o karşımızda olan binada gerçekleşecek. NATO'nun bayraklarını görüyorsunuz. Tabii Ankara'da ev sahipliği yapması dolayısıyla bayrağın üzerinde Ankara yazısı var. Ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir resmi de oraya konulmuş.
2: Bu girişte liderlerin açıklaması zannederim şu platformun önünde,
3: evet,
2: olacak.
3: Evet, tamam.
2: Oraya
3: evet.
2: Bir, çünkü bir platform kurulmuş. Girerken bu ilk iki saat girdiğinde yaptıkları kısa açıklamaları buradan alacak herhalde basın mensubu olarak bizler ya da orayı takip eden akredite olanlar. Ama tabii yarın bilmiyorum sabah 8'de mi başlayacaktı o? 8 çeyrekten başlayacak. İlk açıklamaları 8'de göreceğiz.
4: Geliyorlar, değil mi? 8'de gelmeye başlayacaklar.
1: 8'de gelmeye başlayacaklar. Sonra tabii gün içerisinde devam edecek.
3: Yani basın toplantıları
1: bu, evet. Özür dilerim, düzelteyim, ikinci gün için olan.
2: Yarın başladığında liderler girerken açıklama yapmayacaklar mı? Onu ertesi gün mü yapacaklar?
1: Ertesi gün, ikinci gün.
2: İkinci gün.
3: Orada karşılama yapılacak.
1: Evet, karşılama yapacak. Yani evet. 18.30'da bir karşılama olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan.
3: Ve NATO Genel Sekreteri.
1: Evet, akşam yemeği yenilecek. İkinci gün sabah erken saatlerde olacak.
3: Evet. Yani basın toplantıları dışında, yani dışa dönük olan toplantılar, bildirgeyle ilgili sunumun dışında iki güne mahsusen söylüyorum. Birçok program aslında basının çok kolay doğrudan bilgi alabileceği programlar olmayacak.
2: Evet.
3: Yani biz oradan çıkan bilgileri artık bulmaya, didiklemeye çalışacağız.
1: Tabii NATO için bir muhasebe vakti.
3: Evet. Bir tarafıyla da öyle. Ama genel sekreterin konuşması, yani arkadaşlarım da kanaati sanki yakın gibi sohbet ettik ama benim açımdan biraz hayal kırıklığı bir konuşma. Yani çok...
1: Biz bu arada Ayşe, siz ve ben yukarıda yayınlardaydık. Sena toplantı salonuna gitti. Evet.
2: Ben ve Emre Karaca beraber.
1: Emre,
2: hatta Emre de
1: soru sordu.
2: Türkiye'ye uygulanan örtülü ambargolarla ilgili. Bu arada tam ben oraya giderken Rutte'de önümüzden böyle bir basın mensubu olarak ilerliyorduk. Birkaç arkadaşla önümüzden geçti. İyiydi yani, neşeliydi, kahkahalar atarak sohbet ediyordu. Hatta bir yerde kağıtlarını düşürdü, onları topladığı salona geçerken, basın toplantısı salonuna verdiği mesaj. Yani çok fazla soru soruldu. Mesajlarını bilmiyorum siz nasıl değerlendirdiniz ama Rusya'ya çok direkt mesajları vardı.
3: Ukrayna'ya çok geniş bir destek vardı aynı zamanda.

0: kesinlikle Ukrayna'ya çok geniş bir destek alanı açtı. Bu arada bir son dakika var Aykut, bilmiyorum belki sen daha iyi görürsün oradan, benim gözüm çok seçmeden Erdoğan'la
1: evet,
0: görüşmesi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte görüşmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin zirve hazırlığını tamamladığını belirtti. Beştepe'de o görüşmeye dair gelen son dakika notunu da böyle aktarmış olalım.
2: Bu teknik olarak şu demek, yani biraz organizasyonla ilgili bir şey bu. Yani şu anda mesela bizim hani o bilmediğimiz akışlar, toplantılar, geçişler vesaire, buralardaki güvenlik taramaları, düzen, dizayn, işte yemekler, her şey bir şekilde şekillendirildi ve tamamlandı. Yani o öyle bir anlamı
1: ben
2: var.
1: Ben biraz daha detaylandırayım. Evet. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan gelen açıklamayı, dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Beştepe'de kabul etti. Kabulde NATO Ankara zirvesinin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin hayırlara vesile olması dileğini ifade etti. Rutte'ye Türkiye'nin zirve hazırlıklarını tamamladığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Ankara zirvesinde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve marjında düzenlenecek savunma sanayi forumunun da dikkatle takip edileceğine inandığını ortaya koydu ki bu da bu zirvenin önemli noktalarından birisi. Evet.
0: Bak, çok kısa bir açıklama şimdi yine arkadaşlar gruba attılar. Hollanda Savunma Bakanı Yeşil Göztürk'ü kendi bir isim Reuters'a bir açıklama yapmış. Hollanda Salı günü NATO forumunda 3 milyar avrodan fazla miktarı içeren savunma anlaşması ve ortak proje açıklayacak. NATO forumu dediği zannederim bu NATO kongresi
3: evet,
0: olacak.
3: Evet. Savunma sanayi forumu o. Ona hatta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dedi ki artık bu savunma sanayi forumu bir yan toplantı değil. Ya da organizasyon değil, NATO'nun asıl unsuru haline geldi dedi. Yarın o forum da çok önemli olacak. Orada da çok ciddi anlaşmalar imzalanacak. Hatta bugün Aselsan konusunda da bir soru vardı Rutte'ye. Rutte de dedi ki yani evet Aselsan çok büyük, çok ciddi bir tedarikçisi NATO ülkelerinin ama biz Türkiye'deki 3000 firmayla çalışıyoruz dedi. Dolayısıyla şimdi o firmalar da yarın orada olacak. Türkler işte yabancı mevkidaşlarıyla birlikte herhalde çok ciddi bir savunma sanayi anlaşmaları göreceğiz.
1: Somut adımlar göreceğiz.
0: Panellerin yani arasında anlaşmalara imza atılabilir gibi bir tablo görüyorum ben. Bilmiyorum yarın tabii orayı çok yakından takip edecek yine arkadaşlarımız, biz burada olacağız ama oranın nabzı da burayı etkileyecek. Buranın nabzı orayı etkileyecek. Böyle evet, karşılıklı etkileşimli bir yoğunluk göreceğiz.
1: Ki Avrupa'nın yeniden güvenlik mimarisini inşa etme tartışmalarının bu kadar ana gündemde olduğu bir
2: evet,
1: zirve.
2: Zirvede. Bu zirve öncesinde savunma bakanları düzeyinde de, dışişleri bakanları düzeyinde de aslında ön hazırlıklar yapıldı. Buradakiler artık biraz ön protokolden daha ilerisini ifade ediyor.
3: Tabii.
2: Tabii ki nihai anlaşma ülkeler arasında şirketleri de esas alarak yapılacak ama başka bir şey daha burada belki önemli. NATO içindeki ortaklıkların arttığı bir döneme gireceğiz. Bu savunma sanayi bir başlangıç ama uzayda, siberde, başka alanlarda hem buradan gelecek tehditlere yönelik ortak hareket etme hem de buralarda yeni ittifak alanları oluşturup birlikte yapay zeka da dahil buna üretimler yapmak, ama savunma sanayi Türkiye açısından daha kritik bir başlangıç.
0: Mesela Rutte başlarken basın toplantısına dönüşümden bahsetti.
3: Evet.
0: Dönüştüreceğiz yani NATO'yu farklı bir versiyonuna evriltmekten bahsetti.
3: Çünkü artık sürdürülebilir olmaktan çıktı dedi. Hı-hı. Yani bundan birkaç sene öncesine kadar zaten durum sürdürülemezdi dedi. Bununla birlikte, bu seneki zirveyle birlikte artık başka bir şey yapacağız. Aslında bahsettiği de Avrupa'ya biraz daha kendi özelliğini tırnak içinde vermek ve biraz daha Amerika'nın geri çekilmesi, Kanada'nın daha çok içeri girmesi, diğer Asya ülkelerinin de o piyasaya daha derin girmesini aslında bir dönüşüm olarak değerlendiriyor ve ancak böyle sürdürülebilir bu ittifak diyor.
0: Ya ben mesela merak ediyorum, ne düşünüyorsunuz? Yarın Amerikan Başkanı Trump geldi, liderlerle karşı karşıya geldi, o kapı kapandı. İşte Meloni ile yaşadı bir tartışma var
1: evet,
0: G7'den sonra.
1: Söyleyebilirim.
3: Evet. Sonunu biliyor musun, son olanı?
0: Evet evet. Şu şeyi...
1: Bir Sena onu anlatsın.
0: Yani.
1: Ben ona sözü
0: yani şimdi Amerikan Başkanı şöyle bir paylaşım yapmış. Gördün
3: İnanılmaz
0: mü Ayşe
3: gördüm,
0: onu?
3: Gördüm.
0: Meloni hayran hayran Trump'a bakıyor. Üstüne de uzaklaştırma emri gerekli demiş. Bunu Truth Social hesabında paylaşmış.
3: Evet.
0: Şimdi Corriere della Sera'nın bir haberi var. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meloni telefonda görüşmüştü.
3: Evet.
0: Corriere della Sera'ya göre Meloni bu görüşmede
3: aman
0: Cumhurbaşkanı evet yani biraz hani siz Trump'ı bu konuda tutabilir misiniz? Sınırlar daha iyi çizilebilir mi gibi bir talebi olduğu ifade ediliyor. Çünkü G7'de işte benimle fotoğraf

0: çekilmek için yalvardı demişti. Çok büyük kriz yaşadı ondan sonra İtalya ile Amerika. İtalyan Dışişleri Bakanı Tajani Amerika ziyaretini falan ertelemişti. Şimdi bir kriz çıkmasın diye Meloni Cumhurbaşkanı'ndan Corriere dello Sera'ya göre rica etmiş. Amerikan Başkanı daha gelmeden uzaklaştırma emri gerekli diye bir paylaşım
1: aslında
0: yapmış.
1: Aslında burada biraz da Türkiye'nin rolünü de anlatan bir durum yani.
2: Yani Türkiye buradan bir arabuluculuk rolü mü çıkacak?
0: Meloni ile Trump'ı arabuluculuk gibi. Dışişleri Bakanı söylemişti zannederim değil mi? Evet. Böyle kapalı kapılar ardında biraz sakinleştirici ve uzlaştırıcı olmaya çalışacağız. Evet. Tarafları mealen öyle bir faydası
2: var. Bir ilginç yorum vardı Amerikan medyasında. Trump'ın bu kişiselleştirdiği kavgaların bir ilişki kurma biçimi olduğunu. Ama kişisel ilişki değil. Devletler arasında mesaj verme biçimi. Amerika-İtalya ilişkilerine bir baktım. Bu kadar birbirini itecek, kakacak bir şey de göremedim ama.
3: Meloni'ye niye öyle oldu?
2: Evet. Niye bu kadar sert olduğunu da kimse anlamadı.
3: Aslında Meloni ile araları da çok iyiydi. Yani çok da seviyorlardı birbirlerini. Hatta böyle Trump'la konuşuyor. Trump'ı ikna edebilme kabiliyetine sahip tek Avrupalı lider derken iş buraya geldi ama daha gelmeden Trump mesajı da veriyor. Bilmiyorum. Yarın 14-15'te gelecek. Nerede kalacak artık? Otelde mi kalacak? Belki rezidansta da kalabilir. Ben Amerikan rezidansında da kalabileceğini düşünüyorum.
2: Şimdi burada çok garip bir şey var. Otelde kalacak deyip otelde kalmama ihtimali, otelde kalacak dediğinde biz otelde kalacağını mümkün görmediğimiz için yine otelde kalma ihtimali var.
1: Ayşe'nin de tahminini hemen.
3: Otel.
2: Karmaşık bir şey söyledim.
1: Yani şimdi bunları konuşuyoruz da şöyle izleyenlerimiz lütfen yanlış anlamasın. Biz gün boyunca zaten zirvenin ana başlıklarını, ağır başlıklarını konuşurken araya bunları da serpiştiriyoruz. Çünkü çok merak ediliyor.
3: Evet.
1: Dolayısıyla böyle
0: tabii, bir durum var. Tabii vatandaşlar da merak ediyorlar. Yani sonuçta kaç yıl sonra geliyor Amerikan Başkanı? 17 yıl oldu zaten en son Obama gelmişti. Obama, evet. 17 yıl sonra Amerikan Başkanı geliyor. Neticede nerede kalacak, ne yapacak? Biraz böyle bunun diplomasi, siyasi magazin yanında kaçınılmaz olarak oluyor. Ama hani Tahran Caddesi'nin sonunda onların bir rezidansı var. Belki orada da kalabilir yani. O ihtimalle dışlamamak lazım. Ama ilk defa Katar'ın hediye ettiği Air Force One
2: uçağı
0: ilk yurt dışı deniz aşırı seyahatini yapacak. Daha önce Amerika için de bir gitmişti. O böyle hakikaten biraz da farklı renklere boyanmış falan değişik bir uçak gelecek. 200 milyon dolara dolarlık bir uçakmış ama 400 milyon dolarlık bir modifikasyon yapmaları gerekmiş üstüne. İlk defa Türkiye'ye gelecek yarın.
2: Bakalım uçağa binişi var. Biliyorsun uçağa binerken de bir şeyler söylemeyi seviyor. İnerken ve uçakta da yani üç aşamalı. Binerken, uçağın içindeyken ve inerken. Bunları da bekleyin. Bir de rutayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bugünkü konuşmada elbette önemli mesajlar da vardı ama psikolojik olarak yani Trump'a alan bırakmak hani tamam ben bunları söylüyorum ama daha büyük sözü
3: tabii.
2: Hani şişman kadın şarkı söylemeden operanın bitmemesi gibi ona bırakmış gibi görünüyor.
1: Ben de Rutte'yi dinlerken bir önceki genel sekreteri dinliyormuş hissi oluştu.
2: Mesajların
0: yani Stoltenberg. Ne açıdan?
1: Yani ifadeler, işte külfet paylaşımı, Amerika'nın rolü, Rusya ile ilgili mesajlar.
2: Ama onu bir konsept olarak oturttular yani birkaç yıldır. Trump'ın sızlanmalarıyla beraber o daha da arttı. Ama kişilik olarak birbirlerinden çok farklılar bir tarafıyla.
1: Dilerseniz şuradan hemen son 5 dakikamız onu da konuşalım. Tabii Erdoğan-Trump görüşmesi, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri. Bir NATO zirvesi ama bir taraftan da işin bu boyutu var. Bununla ilgili değerlendirmelerinizi de almak isterim.
2: Sıradan yapınca böyle.
0: Benim için yani bunun resmi ziyaret olarak duyurulması o dikkatimi çeken bir gelişmeydi. Çünkü resmi ziyaret olabileceği söyleniyordu ama resmen bunun duyurulup duyurulmayacağını merak ediyordum. İlk defa bir resmi ziyaret kapsamında gelmiş olacak Amerikan Başkanı. Bu NATO Liderler Zirvesi'yle beraber. Dolayısıyla sadece biz NATO Liderler Zirvesi'ni konuşurken burada müttefik ülkelerin atacağı adımlar ya da o anlaşmadan bildirgeden çıkacak mesajları değil. Bunun yanında Türk-Amerikan ilişkilerinin bütün vehçeleriyle konuşmamız gereken bir gün olacak yarın. Yani bunu da işte Halkbank davasının düşürülmesinden tutalım. F-110 motor jetlerinin geliyor oluşu, ikili ilişkiler, Suriye konusu, Ukrayna konusu, bölge konusu, hatta belki bir parça ekonomik ilişkiler, her şeyin hepsinin içerisinde olacağı bir görüşme olacak. O bağlamda da önemli. Yani sadece NATO, ya şu an tabii ki doğal olarak NATO'ya kanalize olduk ama Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında da belki çok kritik anları göreceğimiz, çok kritik açıklamaları, anlaşmaları göreceğimiz bir zirve olabilir. O da ayrı bir zirve. Yani zirve içinde zirve göreceğiz biz yarın.
2: Ben aynı zamanda yani aslında Selan'ın bıraktığı yerden ve üzerine biraz ilave olabilir. Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğinin kodlarının daha netleştiği bir dönem olarak görüyorum. Aslında 2019'u hatırlayın. Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiği dediği hikayede yani Türkiye'nin barış

0: Pınarı harekatına yönelik o eleştiri vardı. Başkan Trump'ın birinci döneminde bile bu harekatlarla ilgili Türkiye'ye herhangi bir eleştiri gelmedi. Ancak ilişkilerin zirveye doğru çıkışının dönemi Trump'ın ikinci dönemi. Şimdi bu daha netleştirilecek, daha ete kemiğe kavuşturulacak. Sadece Orta Doğu üzerinden değil, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna hattıyla ki gördük ki Rutte'nin açıklamalarında Rusya yine bu zirvede bir tehdit tanımıyla karşı karşıya kalacak. Zaten Putin de yani buna hazırmış gibi Ukrayna'ya saldırdı. Dün asker kıyafeti giydi vesaire, bütün bunları yapıyor ama Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönem, hatta daha da derinleşen bir kötü bir dönem bizi bekliyor diye düşünüyorum ben.
1: Yani tabii bu F-35'ler mevzu çok kolay çözülmesi beklenmeyen bir konu. Bir yanda katsa yaptırımları var, onun kalkması için kongre onayı gerekiyor. Diğer yanda bizim çıkarıldığımız proje var, üstüne biz parasını da verdik.
0: Evet.
1: Şimdi bu ikisi çok kritik ama bu Kaanlara tedarik edilecek motorlar muhtemelen bu anlaşmanın bir parçası olacak. Burada şu da tabii devreye giriyor. Yani tabii Rusya'ya karşı çok sert açıklamaları vardı bugün Rutte'nin. Zaten özellikle Avrupalı gazeteciler de hep ona o yönde yönlendirdiler. Çünkü bizim bir S-400 mevzumuz var. Zaten bunun yani buraya gelmiş olmasının sebebi S-400. Şimdi orada sizin de dediğiniz gibi farklı bir yere evriliyor ilişkiler. O S-400'ü de bir şekilde çözme ihtimallerinin olduğu söyleniyor. Yani bu tabii
0: üçüncü bir ülkeye gönderilmesi.
1: Yok,
0: daha,
1: Türkiye'den evet, çıkması değil ama evet, daha çok ölçesi. Amerika'nın bu işi biraz daha yumuşatarak kabul ettirmeye doğru gitmesi gibi. Yani eskiden S-400 varsa yok diyorlardı ama sanki biraz sinyaller bunun yumuşatılabileceği yönünde.
2: O görüşme yani bu ikili görüşmelerde ve heyetler arası görüşmelerde belki buna ilişkin bir şey de Türk-Amerikan ilişkilerinde var. Hakikaten evet, çıkabilir. Çünkü hatırlayalım, bunu Amerikan Başkanı'na sorduklarında S-400 konusunda orada bir sertifika ya teyit mekanizması zaten yasanın içinde de vardı. Hı hı. Teyit etmesi gerekiyor bunu bizzat Savunma Bakanı ve evet, Dışişleri Bakanı. Evet. İkisi de buraya gelecek. Bir formül bulunursa onun teyit mekanizması burada belki konuşulabilir. S-400 konusu o bağlamda önemli. Tabii Rusya ile bilmiyorum orada hani ilişkilerde nasıl bir form?
0: Türkiye'nin böyle bir atmosferde Rusya'dan gelecek herhangi bir cephe yani ihtimali gördüğünü sanmıyorum. Rusya'nın da böyle bir işi yapacak şu anda takati de yok açıkçası. Yani bu iş Ukrayna'ya yönelmeye, oralarda bir takım işler yapmaya pek benzemiyor. Ayrıca Rusya Türkiye'nin kendisiyle konuşuyor olmasının aynı zamanda NATO ittifakıyla, aynı zamanda ABD ile ama aynı zamanda da Türkiye'nin coğrafyadaki gücüyle konuşmak olduğunu fevkalade farkında.
2: Yani eski Rus Büyükelçisi'nin bir açıklaması vardı yine bir röportajımızda. İsterseniz patates taşıyın, isterseniz üstüne makinalı tüfek takın, S-400'lerin savaşa gidin. Artık aldığınız ne yapacağınıza karar vermek tabii,
0: size ait,
2: size ait demişti bana. Evet. Demek ki onun gibi bir şeye de tabii gidiyor olabilir. Evet. Bilemiyoruz yani.
3: Ama çok tabii teşekkür ediyoruz.
1: Göreceğiz.
3: Özür dilerim.
0: Kızımızı alamadık.
1: Yani kongreyi görmek gerekecek bunun için. İşte seçimleri evet, var Trump'ın. Var. Yani Trump'ın işi de içeride çok zor, çok kolay değil diyelim en azından.
3: Özür dilerim. Sizler normalde alışkınsınız böyle toparlamaya yayını. Tekrardan özür dileyelim.
2: Yok, bu sefer konuk olunca konukları daha iyi anladık.
3: Anladınız. Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz.
3: Emekler veriyoruz bu NATO Liderler Zirvesi'ni en iyi şekilde yansıtmak için Habertürk olarak. Sena Alkan, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör ve Ayşe Süberker bizlerle beraberdi. Biz burada noktalıyoruz ama devam edeceğiz. Zirveyi en iyi şekilde aktarabilmek
2: yarın
3: için.
2: Yarın 7, sabah 7'den itibaren nasıl bilmiyorum. Evet, ben saat buradayım. Ayşe Süberker de
0: çok,
2: burada olacak.
0: Çok önemli açıklamalar yapacağız Sena Alkan'la birlikte. İzleyiciyi bekleriz saat 7'de.
1: Belki evet, S-400 çözülmüş olursunuz evet, sabah karşı.
3: Bu arada,
2: bu arada geceden ama evet, Amerikan Başkanı'nın açıklamaları evet, gelebilir.
3: Tam onu söyleyecektim. Belki de bambaşka şeyleri konuşacağız. Evet. Umarız güzel bir organizasyona ülkemiz ev sahipliği yapar. Biz de bu güzel organizasyonun detaylarını aktarırız. Dünyanın gözü artık Ankara'da. Geri sayım başladı, saatler kaldı. 2004'te İstanbul'da ev sahipliği yapmıştık. Aradan 22 yıl geçti ve bir kez daha bir NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Adres Ankara, gördünüz Habertürk hazır Liderler Zirvesi'ne. Biz sözü Faruk Aksoy şimdilik sana bırakalım. Ancak Liderler Zirvesi için izleyenlerimizi her zaman Habertürk ekranlarına bekleyelim.
4: Peki Aykut, çok çok teşekkürler. Ama sadece meselemiz NATO değil, bir de Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bakacağız. Zira ana haberde günün diğer başlıklarına da hızlıca bakalım. Tabii NATO merkez arkadaşlarımız Ankara'da yayınlarına devam edecekler. Son bölümde kendileri de ifade

ifade ettiler. Sayın seyirciler, CHP Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen biri avukat, 7'si il başkanı, toplam 8 kişinin tedbir kararına itirazını reddetti. Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve yedek YDK üyesi Bülent Yücetürk ile aralarında Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Denizli İl Başkanı Ali Osman Orzum, Sinop İl Başkanı Aykut Cem

0: reddetti. 7 il başkanı ve avukat Bülent Yücetürk hakkındaki disiplin süreci tedbirli olarak devam edecek.
1: İmza toplamaya başladılar. O imza süreci dün 15 Haziran itibariyle.
0: Ekrem İmamoğlu bugün diploma ve casusluk davalarında hakim karşısına çıktı sayın seyirciler. Her iki davada da savunma yapan İmamoğlu suçlamaları reddetti. Duruşmaları Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel de takip etti.
2: Ekrem İmamoğlu casusluk ve diploma davalarında savunma yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasıyla birlikte 3 davanın aynı günde olmasını eleştirdi. Hukukta açıklanacak bir tarafı yok dedi. İmamoğlu diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada savunma yaptı. 28 kişinin daha diplomasının iptal edildiğini ancak onlara dava açılmadığını söyledi. Hakim idare mahkemesindeki dosyanın Danıştay'a taşınması nedeniyle sürecin uzun süreceğini belirtti. Diploma davası 25 Aralık'a ertelendi. Ekrem İmamoğlu bu davanın ardından siyasal casuslukla suçlandığı davanın ikinci duruşmasına katıldı. Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın da yargılandığı davada savcı somut deliller olduğunu belirtti. Sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Casuslukla suçlanan İmamoğlu bu duruşmada da savunma yaptı. Davalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel kameralar karşısına geçti. Özel aynı anda 3 davanın görülmesini eleştirdi.
3: Savunma sırası gelmiş ve diğer konuşanları dinlemesi gerekiyor ama eş zamanlı 3 tane duruşma. Olabilecek bir iş değil. Burada yapılan ne yargılamadır ne adaleti aramadır. Burada yapılan şekil şartı tamamlamak bile değildir. Burada yapılan gürültüye getirmek, gözden kaçırmak.
0: Sayın seyirciler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığa seçilmesinin 29. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye daveti politik bir inkılap olarak nitelendirilirse yeridir dedi.
2: Terörsüz Türkiye süreci için inkılap benzetmesi yaptı. Atılacak yasal adımlara işaret etti.
4: Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye daveti, siyasi yelpazedeki konumlanışlar ve toplumsal etkiler açısından politik bir inkılap olarak nitelendirilse yeridir. Terörsüz Türkiye adımı, Cumhur İttifakı'nın gücünü pekiştirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteğiyle devlet politikası haline gelmiştir. Ayrıca terörsüz Türkiye adımı, bölücü terör örgütü militanlarının topluma ve sivil siyasete entegre edilmesi için yasal ve yapısal reformların tartışılmasına zemin hazırlamıştır.
2: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığa seçilmesinin 29. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tarih, Devlet Bahçeli'yi kriz çözücü lider olarak yazacak dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de bir mesaj yayımlayarak Bahçeli için nezaket ve feraset vurgusu yaptı. Genel Başkanımız Türk milletinin bağrından çıkardığı asil bir lider olarak 21. yüzyıl ve sonrasındaki tüm dönemlere mührünü vurmuştur ifadesini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da Bahçeli'nin ömrünü Türk milletinin birliğine ve dirliğine adadığını belirtti. Müstesna bir insan olan liderimiz Bahçeli'nin genel başkan seçilişinin 29. yılı kutlu olsun dedi.
5: 30 yılın şerefi lider Devlet Bahçeli.
2: MHP lideri için 30 yılın şerefine adlı bir eser hazırlandı. Sözleri MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Büşra Cin tarafından yazılan eser Ümran Gülcan tarafından seslendirildi. Birlik, beraberlik mesajlarının verildiği şarkı, Bahçeli'nin siyasi kariyerinden karelerin yer aldığı bir kliple paylaşıldı.
5: Cesaretin timsali, lider Devlet Bahçeli.
0: Hemen hızlıca bir dışarıya bakalım. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat sağlanmasına rağmen anlaşmazlıklar devam ediyor. Tarafların 11 Temmuz'da yeniden buluşması beklenirken İran'dan ABD ile barışımız yok açıklaması geldi. Bu kez İran şerh düşüyor, İran diretiyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen

0: ticari gemilerden alınacak hizmet bedeliyle ilgili ise plan hazırlandı.
1: İran Meclis Başkanı Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri ile barışımız yok dedi. İsrail'den İranlı liderlere yönelik tehdit mesajı geldi. Tahran ve Washington arasında teknik görüşmeler başlamış, ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Tarafların 11 Temmuz'da buluşması beklenirken İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, diplomasinin askeri kazanımları koruyup kalıcı hale getirebilmesi gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız dedi. İsrail Savunma Bakanı Katz ise İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini söyleyerek İsrail'i yok etme planlarını yeniden teşvik etmeye çalışan her İranlı lider aynı şekilde engellenecektir tehdidinde bulundu. Taraflar arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıksa devam ediyor. İran'ın Pekin Büyükelçisi Fazli, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden yeni hizmet bedelleri alınacağını açıkladı. Çin ve diğer dost ülkeleri ise bu bedellerin belirlenmesinde özel kolaylıklar sağlanacağını ifade etti. Yeni düzenlemelerin Umman'la işbirliği halinde yürütüldüğünü, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın karasularının bir parçası olduğunu vurguladı. Trump yönetimi Boğaz'ın ücretli hale getirilmesi fikrine karşı çıkıyor. İran ise kararın Umman'la kendisine ait olduğunu savunuyor. El Arabiya televizyonunun iddiasına göre tarafların bir sonraki görüşmesi 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacak. Masada İran'ın nükleer programı, dondurulmuş varlıkları ve İran'a uygulanan yaptırımlar olacak.
0: İran'da yas devam ediyor sayın seyirciler. İran 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney'e veda ediyor. Milyonlarca İranlı Tahran'ın merkezinde düzenlenen ana resmi geçit törenine katıldı. Halk ellerini göğsüne vurarak hüzün dolu anlar yaşadı. İntikam sloganları atıldı. 5 şehri kapsayacak cenaze töreni Perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe günü sona erecek.
1: Milyonlarca İranlı Tahran'da toplandı. Eski dini lider Ali Hamaney için düzenlenen ana resmi geçit töreninde gözyaşlarını tutamadı. İran, 28 Şubat'taki Amerika Birleşik Devletleri-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney'e veda ediyor. İmam Hümeyni Musalla Camii'nde düzenlenen resmi devlet töreniyle başlayan cenaze programı halka açık şekilde devam ediyor. Törene bayrak ve posterlerle katılan milyonlarca İranlı, Demavent Caddesi'nden başlayarak İmam Hüseyin, İnkılap ve Azadi meydanlarını doldurdu. Hamaney'i gözyaşları, ağıtlar ve dualarla uğurladı.
2: Hamaney'in iktidarda olduğu günler ülkemiz için adeta bir güvenlik şemsiyesi gibiydi. Bu güvenlik o kadar boldu ki değerini anlayamadık. Onu kaybettiğimiz günden beri yokluğunu tam anlamıyla hissediyoruz. Ruhlarımızın parçalandığını hissettiğimizi söylesem abartmış olmam.
1: Törende sık sık Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail aleyhine sloganlar atılırken halk ellerini göğsüne vurarak hüzün dolu anlar yaşadı. Sözümüz bir, intikam, intikam sesleri yükseldi.
3: Hamaney'in kanının intikamını almak için buradayız. Hepimiz aynı amaç için bir araya geldik.
1: Törende İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad da görüntülendi. Ahmedinejad, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ilk kez görüntülenmiş oldu. Hamaney'in naaşı Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed'deki törenlerin ardından 9 Temmuz'da yeniden İran'a getirilerek İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek. Bu süre boyunca Tahran hava sahası kapalı olacak.
0: Sayın seyirciler, Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. 19 yaşında başladığı tiyatroda çok sayıda oyunda rol alan Zihni Göktay 28 yıl boyunca oynadığı Lüküs Hayat oyunuyla hafızalarımıza kazınmıştı. Usta oyuncu yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

0: Lüküs hayatın rızası, Tosun Paşa'nın telli olur ruhisiyle tiyatro ve sinemanın duayen ismi Zihni Göktay, 81 yaşında hayata veda etti.
1: Nasıl oynanıyor bu altılı genyan?
2: Genyan değil, ganyan.
3: Ah, bir sen eksiktin.
0: 1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zihni Göktay, profesyonel kariyerine 19 yaşında Ankara Meydan sahnesinde başladı. 1973'te İstanbul Şehir Tiyatroları'na geçti. 28 yıl boyunca Rıza karakterini oynadığı Lüküs Hayat oyunuyla Türk tiyatrosuna damgasını vurdu.
4: İsimleri kısaltmışlar. Fifi, Cici, Mimi, Cici falan diyorlar.
0: 36 yılda 72 oyunda rol alan Zihni Göktay, radyo tiyatrosunda da oyunculuk ve yönetmenlik yaptı.
5: Önemli olan bahçeyi bulmak.
6: Evet, şuradan geçtik mi dışarı çıktık demektir.
0: Usta oyuncu, aralarında Tosun Paşa, Atla Gel Şaban, Meraklı Köfteci, Zaman Makinesi'nin de bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı. Ömrünü adadığı mesleğinde çok sayıda ödüle layık görüldü.
7: Hey amigo, que sabada, ay cuiso.
8: Özür dileyenler.
0: Son dönemde sağlık sorunları yaşayan Zihni Göktay, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medyadan duyuran kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmediği ifadelerini kullandı. Zihni Göktay için salı günü saat 10'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Usta sanatçı, öğle namazına müteakip Şakir'in camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.
9: Bu akşam bir hikaye anlatacağım size.
10: Habertürk'te ana habere kısa bir reklam arası.

Ana haber bitti. Biraz sonra Kerem Kırçıval, Habertürk gündemle karşınızda. NATO zirvesi Ankara'da resmi olarak yarın başlıyor. Önemli başlıklar, önemli konuklar, önemli ayrıntılar. Ankara bağlantılı Habertürk gündemde çok özel bir NATO programı takip edeceksiniz. Yarın akşam 19'da görüşmek üzere. İyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Hoş geldiniz. Habertürk Gündem'le yanınızdayız. Kıymetli konuklarım var. Günlerdir ekranlarınıza getiriyoruz. Hazırlıklar artık sona gelindi. Geri sayım başladı diyelim. Öncesinde çok hazırlık yapıldı. NATO zirvesi. Trump yola çıktı, çıkacak. Trump geliyor. Dünya liderleri geliyor. Önemli bir zirve. Zirveyi çeşitli yönleriyle değerlendirmeye çalışacağız. Başlamadan önce konuklarıma merhaba diyeyim. Profesör Doktor Kerem Alkin. Kerem Bey, hoş geldiniz, adaşım. Nihayet bir programda bir adaşımla karşılaştığım için ayrıca mutluyum.
1: O mutluluk bize ait.
0: Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Profesör Doktor Çağla Gül Yesevi. Çağla Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Çağla Hanım dememde sakınca var mı? Gül Hanım'ı tercih edersiniz?
2: Diyebilirsiniz tabii. Çağla daha iyi.
0: Peki. Doktor Çağla Özer, savaş yok. Çağla Bey. Yani hep savaşta konuşuyorduk.
1: Keşke hiç konuşmasak.
0: Keşke. Evet, keşke hiç konuşmasak. Tekrar hoş geldiniz.
1: Çok mersi.
0: Yunus Emre Erdoğan, Trump ve sen.
3: Yani, ayrılmaz ikini.
0: Sana çok iş düşecek bu akşam. Ve meslektaşım, görmekten de çok mutlu oldum. Benan Kepstu. Benan, hoş geldin.
4: Merhaba, hoş bulduk.
0: İzleyiciler için bir hatırlatayım. Benan'dan daha çok gündem alırdık. Orta Doğu gündemi, Erbil gündemi. Benan'la birlikte de çalıştık TRT Türk'te. Benan'ı da burada görmekten çok mutluyum.
4: Tekrar. Ben teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz.
4: Sağ olun.
0: Kimsenin konuşma insicamını bozmamak için kısa bir araya gitmem gerekiyor. Rütük'te kavga etmemek de için. Araya gidelim, aradan sonra hızlıca başlayalım. Hatırlatayım, ilerleyen dakikalarda Ankara temsilcimiz Nasuh Güngör de bizimle beraber olacak. Kısa bir ara.

0: Habertürk gündeme başlıyoruz hızlıca. Kerem Bey, sizle başlamak isterim. Hem de bir diplomat kimliğiniz de olduğu için. Günlerdir de konuşuyoruz. Hazırlıklardan aylar öncesinden başlandı. İşte Trump 17 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek bir Amerikan başkanı. Ve 1000 kişiyle geliyor. Niye 1000 kişiyse bilmiyoruz ama 1000 kişiyle geliyor. Neden tarihi bir zirve, neden önemli bir zirve? Bir diplomat gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Birkaç tane önemli nokta var. Bunlardan birincisi NATO üyesi ülkeler arasında bence NATO'nun geleceği açısından giderek daha ciddi risk oluşturan kayıkçı kavgaları. Yani bunun aslında genel manada NATO'nun geleceği açısından önemli bir ufuk yok olmasına sebep olduğunu ifade edebiliriz. Birinci önemli problem bu. İkinci önemli problem NATO'nun 1.0 versiyonu doğal olarak Soğuk Savaş versiyonuydu. Soğuk Savaş bittikten sonra NATO kendisini genel manada terörle mücadele dahil olmak üzere farklı misyonlarla şekillendirdi veya zenginleştirdi diyelim. Ancak 2000'li yıllardan itibaren çeşitli nedenlerle NATO'nun öncelikleriyle ilgili olarak üye ülkeler arasında pürüzler ve görüş ayrılıkları ağırlık kazanmaya başladı. Özellikle Avrupa taktiksel bir hatayla Rusya başta olmak üzere kendi coğrafyasındaki risk ve tehditlerle ilgili olarak çok gevşedikleri bir okuma hataları döneminin içinden geçti. Bunun sonucunda da...
0: Bu cümleniz çok önemli. Yani zaman zaman bu mesele tartışıldığında şu akla geliyor. Sanki NATO ölüyordu da Trump bunu hatırlattı. Özellikle de Avrupa'ya. Hatta işte elinizi taşın altına yeterince koymuyorsunuz diyerek. Avrupa'da son zamanlarda Rusya hala tehdit, Rusya büyük tehdit. Başta Almanya olmak üzere. Yani NATO yaşasın diye çaba sarf eden bir görüntü çiziyor. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
1: Çok doğrusunuz. Oradaki tabii en büyük stratejik tercihlerden bir tanesi Avrupa'nın Rusya'yı neden bir tehdit unsuru olarak görmekten kaçması anlamında baktığınızda tabii inanılmaz ucuza aldıkları enerji.
0: Evet.
1: Rusya genel manada bir ara Avrupa'nın toplam enerji ihtiyacının %60'ından fazlasını karşılayan tek aktör haline gelince, başta Almanya olmak üzere, hiçbirisi Rusya'yı işlerine geldiği için bir tehdit unsuru olarak görmek istemediler. Çünkü tehdit unsuru olarak tanımladığınız zaman bir enerji bağımlılığı kuramazsınız.
0: Evet.
1: O enerji bağımlılığını kurabilmeniz için onu bir tehdit unsuru olarak görmemeniz gerekiyor gibi bir denklem var orada. Şimdi bu temel gerçekten hareketle Almanya yakın döneme kadar enerji maliyet rekabetini Rusya'dan aldığı olağanüstü ucuz doğalgazla yürütmeye devam ettikçe ve onun üzerine bir Kuzey Akım 2 projesi daha eklediler. Daha da doğalgaz almak için. Bu esnada belki de Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratlar, özellikle de Biden'ın ekibi ve Biden'la aynı ölçüde ne diyelim hayalperest arayışlar içerisinde olan Avrupa'daki neoliberaller topluca çok tehlikeli bir şekilde NATO'nun sınırlarını genişletmeye karar verdiler. Rusya ise şunu söylüyordu. Arkadaş, beğenirsiniz veya beğenmezsiniz, kabul edersiniz veya etmezsiniz. Biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biri arkadan çok geç gelerek 3 tane imparatorluk oluşturduk. Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nin sahip olduğu Atlantik İmparatorluğu. Öyle değil, yani öyle tabii ki adlandırılmıyor.
0: Evet, evet.
1: Ama genel manada baktığımızda böyle demek mümkün. İki, daha çok kıtasal bir alan hakimiyetiyle eski adıyla Sovyetler Birliği, bugünkü adıyla Rus İmparatorluğu. Üçüncüsü de Çin İmparatorluğu. Rusya dedi ki, Ukrayna gerek tarihsel gerekçelerle, gerekse stratejik gerekçelerle benim imparatorluk sınır alanım. Aynı şekilde Gürcistan'da. Bu iki ülkeyi de NATO'ya almaya kalkarsanız, bu benim için doğrudan savaş ve işgal gerekçesidir. Bakın bunu net olarak söylüyorum dedi. Bunun ilk etabı 2013 veya 14, beni lütfen düzeltin, Kırım'ın ilhakıyla 14. başladı. 14. O zaman Türkiye kendini dağıttı. Yani hani şimdi bu, gerçekten bir akademisyen olarak bu tür yayınlarda kendimi ters bir şey söylememek için bazen zor tutuyorum. Çünkü gerek Kırım'ın ilhakında bütün hocalarımız, bütün kıymetli uzmanlar, herkes hatırlayacaktır. Gerek Gürcistan'la ilgili olarak, gerekse de Ukrayna ile ilgili olarak Türkiye'nin, NATO'nun daha bu konuda uyanık olması, aktif olması ile ilgili çok ciddi uyarıları oldu. Buna karşılık Montreux anlaşmasını delmeye kalkan operasyonlarla, yani bir hastane gemisi numarasıyla Rusya ile aramızı limoni hale getirecek işleri soyunmaya kalktılar. Ukrayna'da da geldiğimiz nokta bu.
0: Şimdi çünkü bugüne gelirsek?
1: Bugüne geldiğimizde artık NATO 3.0 ile karşı karşıyayız. NATO 3.0 genel manada yeni bir soğuk savaş döneminin başladığı gerçeğiyle bu dönemi iktisadi olarak
0: nasıl
1: ikinci merkantilizm dönemi olarak adlandırabilirsiniz. Yani ikinci merkantilizmden kastettiğim şu: devletler arasındaki rekabet, yeni nesil sömürgeciliği, yeni nesil korsanlığı ve toprakları ele geçirmeyi gerektirir. Dolayısıyla işte Venezuela'da, Latin Amerika'da Amerika'nın çok değişik metotlarla bir dönem boş bırakmış olduğu arka bahçesini yeniden nasıl tasarladığını, dizayn ettiğini beraberce görüyoruz. 6 ülkede aşırı sağcı liderlerle büyük bir iktidar değişikliği oldu. Amerika dedi ki buralar yine benim kontrolümde. İşte Küba, Venezuela vesaire. İkinci nokta,

0: Bu ikinci merkantilizm dönemi itibariyle topyekün bir savaş ekonomisi hazırlığı boyutunda NATO'nun yeni bir savaş endüstrisi konsepti açıklaması gerekiyor. Ve dönüp dolaşıp baktılar, son dönemde bu savaş endüstrisi konseptinin hem kabiliyetleri hem kapasitesiyle hem de son dönemdeki teknolojik atılımlarıyla en hızlı doldurabilecek ülkelerden bir tanesi Türkiye. Bu nedenle Ankara'da kuvvetle muhtemel birçok ülke Türkiye ile herhalde birkaç milyar dolarlık bir takım işbirliği anlaşmaları imzalayacaklar. Benim tahminim 6 ile 7 milyar dolar arasında Türkiye ile NATO üyesi ülkeler arasında askeri işbirliğini mühimmat, yeni nesil platformlar, füze teknolojileri, insansız hava aracı teknolojileri olmak üzere bunu çok geniş kapsamda tutacak olan bazı adımların atılması bizim için çok şaşırtıcı olmamalı.
1: Çok teşekkür ederim. Berankepsut'u çok sayısız zirve izlemişindir. Toplantılar, uluslararası toplantılar. Gözlemleri ne? Bu niye farklı görünüyor bize?
2: Şimdi tabii pek çok açıdan aslında değerlendirmek lazım. Hem NATO'nun bildiğiniz üzere hem siyasi hem askeri kanadı var. İkisi açısından da farklı gelişmeler var. Bir tarafta tabii Lahey'de alınan kararların uygulanacak olması açısından bu zirve önemli dedik. Öte tarafta şimdi siyasi açıdan baktığımızda bir defa Amerikan dış politikasındaki sapma demeyeyim, bir değişimin yaşandığı süreçte gerçekleşmesi açısından dünya kamuoyunun ve basının oldukça ilgisinin olduğunu görüyoruz. Evet. Bir tarafta işte burada tabii Asya Pasifik'e ve Çin'e doğru yöneldiği, bir taraftan da işte Avrupa ile Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerinde biraz daha araya mesafe koyduğu bir süreç. Tabii NATO, üstadım hocam söyledi, NATO 3.0 olması adına önemli. O yüzden de bu kadar farklı ve bu kadar yoğun bir ilgi var. Yeni bir sürece giriyor. İlk defa biz burada aslında şunu da görüyoruz. NATO üye ülkelerinin bugüne kadar yaptığı yanlışlarla, eksiklerle beraber, işte NATO 1.0'da, 2.0'da, 1.0 zaten hani bir üyelik kavramının pekiştiği Soğuk Savaş sonrasındaki dönemdi. NATO 2.0 biliyorsunuz işte kriz yönetimi, evet, ve NATO sınırları dışında Afganistan, Irak vesaire alınan derslerle beraber gelinen süreçti. NATO şeyden sonra 2014'te beraber yeni bir savaş kavramıyla tanıştı dünya aslında. Ukrayna-Rusya Savaşı'nda biz ilk defa hibrit savaş kavramını konuşmaya, tartışmaya başladık. Yani literatür, evet, 2006'da Frank Hofmann tarafından girdi. İşte 2007 yılında bu arada sahada ilk defa Hizbullah'ın İsrail sınırında uyguladığını gördük. Yani hibrit savaş derken şundan bahsediyoruz. Savaşın farklı hali, askeri yöntemlerle beraber eş zamanlı olarak işte bir tarafta güvenli ordu var, bir tarafta işte özel harekat var, diğer tarafta da ekonomik çatışmaların aynı anda devam ettiği, diplomasi trafiğinin sürdürülmeye çalışıldığı, diğer tarafta işte yapay zeka ile beraber yine biz deepfake dedik, hatta o zaman acaba bu TikTok savaşına mı dönüşüyor demiştik Ukrayna-Rusya savaşında.
1: Aslında savaşın namusunun kaybolduğu bir dönem yani.
2: Yani şöyle diyelim, aslında savaş kavramının güncel şartlara uyum sağladığı ve NATO üye ülkelerinin bizi de bu şeyde, yani tuşlu telefondan akıllı telefonun son modeline geçmek zorundayız diye kendilerini sorguladıkları bir dönem. Bu yöntemsel olarak. Tabii işte Lahey'de, bu arada kıymetli komutanım daha detaylı bir şekilde aktaracaktır. Mesela askeri tarafta yeni kavramların da eklendiğini ve mevcut olan kavramların geliştirildiğini görüyoruz. Mesela NATO kuvvet modeli var. Önceden NRF'ti, işte NATO mukabele kuvveti. Burada mesela NATO müttefiklerinin Amerika dışında artık Amerika diyor ki, yani ben şeyi kendim alayım, NATO bünyesindeki o omurga yapısında işte nükleer caydırma kapasiteyi bende olsun, kontrolü, istihbarat bende olsun, uzay teknolojileri, kaşeleri bende olsun. Ama siz Avrupa ülkeleri, işte hava, kara, deniz, işte mühimmat, lojistik vesaire, siz artık Avrupa sınırları içerisindeki bir harekat durumunda kendi başınızın çaresine bakın. Bu askeri taraf, tabii bir de bunun savunma sanayi tarafı var ama kavramsal olarak mesela bu NATO kuvvet modelinin biraz daha şu şekilde geliştirildiğini biz görüyoruz ve göreceğiz. Aslında masada konuşulacak şeylerde, konulardan bir tanesi de bu. Mesela hem tatbikatlarda hem de gerçek harekatlarda intikal süreçleri belirli kademelerle gerçekleşiyor. İşte bu ilk 10 gün süresince işte ilk kademe reaksiyon kuvvetlerinin girişi, işte 30 ila 10 gün arasında.

0: takviye güçler, destek kuvvetler 30 günden sonra uzun süreli kalanlarda takviye güçler olarak. Evet. Şimdi burada daha çok biz komut akademisinde hep Amerikan askerlerini görmüştük. Bu arada sahada. Daha doğrusu sahada demeyeyim, komutada. Şimdi böylelikle sorumluluk da aslında Amerikalıların üstünde kalmış oluyor. Yani Trump diyor ki burada, ya artık ben mesela bu arada İzmir'de biliyorsunuz Türkiye'de Landcom var. İşte evet. NATO Kara Kuvvetleri Komutanı, İstanbul'da NRDCT var 3. Kol Ordu ile beraber. Şimdi Adana'nın açılması planlanıyor. Ama diyor ki yani ben bütün askeri sorumluluğu yönetimsel olarak kendim alıyorum. İki, bütçesel olarak da bu sorumluluğu ben alıyorum. Ama neden ben alıyorum? Çünkü Soğuk Savaş döneminden itibaren Avrupa ülkeleri savunma sanayine harcadıkları paraları kısıtladılar. Evet. Dolayısıyla hem maddi açıdan Amerikalılar bunu üstlenmeye başladı savunma sanayi açısından da. Hem de sahada aslında muharebe kuvvetleri tarafından da biz daha çok Amerikalıların sorumluluk aldığını düşünüyoruz. Burada Donald Trump konsantrasyonunu biraz önce de söylediğimiz gibi işte Asya Pasifik'e, Çin'e kaydırıp bambaşka bir yol haritası ekmeye çalışıyor. Ama belki burada şunu da düşünmek lazım. Savunma, şimdi bu aslında Avrupa ülkelerinin kendi sınırları içerisinde biraz da silah sanayi açısından biraz başınızın çaresine bakın da demek. Yani şimdi burada tabii farklı handikaplar da var. Bu ülkeler bir kere silahlanma yarışına girecekler. Burada kimin müşterisi olacaklar? Günün sonunda Amerika'nın müşterisi olacaklar. Aslında Amerika buradan bir yerde kar elde edecek. Bu açıdan da son derece dikkat çekici ve yoğun talep var. Tabii maddeleri uzatmak ve saymak sabaha kadar konuşabiliriz yani. Evet. Pek çok farklı açıları var. Onları da zaman içerisinde konuşuruz.
1: Kerem Bey, çok küçük bir ekleme yapabilir miyim? Buyurun. Çünkü mutlaka komutanın başta olmak üzere açılacaktır. Esas NATO'yu şoka uğratan şey, dumura uğratan şey, inanılmaz ucuz fiyata üretilen yeni nesil mühimmatlar ve yeni saldırı ekipmanlarının çok daha konvansiyonel ve anormal pahalıya üretilen platformlar karşısında inanılmaz taktiksel olarak başarılı olmasıydı.
2: Evet. İran'ın drone'ları.
1: CENTCOM'un komutanı amiral dedi ki, ya Trump 50 bin dolarlık bir yeni nesil mayınla benim 3 milyar dolarlık geminin gitmesini mi istiyorsun? Yani 50 bin dolarlık bir mayınla 3 milyar dolarlık bir gemiyi kaybedersek falan. Şimdi dolayısıyla NATO'da şey var. Yani bu yeni dönemde bizim de ucuz mühimmat, kıvrak mühimmatla ilgili olarak yeni işler yapmamız lazım. Çok özür dilerim. Bunu ekleme ihtiyacı hissettim.
3: Onu soracağım hocam. Ama önce size sorayım. Yani biz bu zirveden sonra bambaşka bir NATO hayal edebilir miyiz? Sözü şuraya getireceğim. Şu da tartışılıyor. NATO'nun kumandası ya da komut akademisi Türkiye'ye devredilebilir mi? Amerika'dan sonra en yüksek askeri güce biz sahibiz NATO'da. İki, Belan altını çizdi, hocam söyledi. Avrupa'nın bir sıkışmışlığı var. Bir yandan yalandan da olsa Avrupa ordusunu zaman zaman gündeme getiriyorlar ama doğru düz ne Schengen'de ne Euro'da anlaşamayan bir Avrupa var. Kafası karışık bir Avrupa var. Daha doğrusu yenilenemeyen bir Avrupa var. Yani zihnini yenileyemiyor. Hala Avrupa Birliği'nin belli şeylerine tıkanmış bir şey var. Avrupa var, kıta. Ne dersiniz? Bambaşka bir NATO görebilir miyiz?
4: Şöyle söyleyeyim, yani bununla ilgili, bu zirveyle ilgili özellikle lider kademesinde NATO'da söz sahibi olanların çok önemli bir zirve olduğunu ifade ettiklerini görüyoruz. Yani bunu sadece biz Ankara'da olduğu için söylemiyoruz ama bu yönde eğilimler olduğunu ve aslında bir NATO 3.0'ın ortaya konulacağını, yine bir önceki zirvede biliyorsunuz savunma yatırımlarının arttırılması, bunun yol haritası nasıl olacak, ne kadar yapılabilecek, bütün bunların konuşulduğu, gözden geçirildi ve yeni bir şeylerin ortaya konulacağını, yeni bir yol haritasının ortaya konulacağı önemli bir zirve olduğunu görüyoruz. Tabii tarihi zirve deniyor mu? Hani bugünden yarına, biz iki gün sonra bunun bütün sonuçlarını görecek değiliz. Belli yol haritaları karşımıza çıkacak. Tabii şunu ifade etmekte fayda var. Yani NATO nedir? Yani Benan Hanım onu çok güzel söylüyor. Yani bir siyasi kanat var, bir de askeri kanat var dedi. Yani sadece askeri bir müşterek savunmadan bahsetmiyoruz. NATO deyince biz bir zihniyetten bahsediyoruz, bir kültürden bahsediyoruz, birlikte olmayı amaçlayan ülkelerden bahsediyoruz. Şimdi bir de bu Avrupa Atlantik dediğimiz bir bölge. Yani biz aslında uluslararası ilişkilerde bir coğrafyadan bahsederken, bölgeden bahsederken

0: uluslararası örgütleri alırız. Burada bunun içerisindeki üyeler nasıl davranıyorlar, bu örgüte nasıl bakıyorlar, o bölgeyi bize tanımlar. Şimdi bizim bir Avrupa Atlantik denilen bir bölgemiz var. Burada Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'nın Atlantik tarafına ve Avrupa'da da 30 ülkenin olduğundan bahsediyoruz. Yani bu elimizdeki bölge gittikçe genişledi. Yani 12 ülkeyle başlayıp 16 ülkeye, ardından da 32'ye çıkan çok büyük bir artık bölgeden bahsediyoruz. Evet. Sınırları da Rusya'ya iyice dayandı. Bugün bizim aslında biraz önce Kerem Hoca'nın da belirttiği gibi sorunumuz nereden kaynaklanıyor? 1990'larda bu NATO 2.0 meselesi geldiği zaman NATO bir şaşkın hale geldi. Hatta biz o dönemde Türkiye'nin işte biliyorsunuz stratejik konumundan çok bahsederiz. Acaba bunda bir zayıflama mı oldu? Artık eskisi kadar dünya bize ihtiyacı duymuyor mu? Tehdit nedir? Yani tehdidin yok olduğu bir dönem vardı. Gerçekten böyle sisli puslu bir dönem vardı. O zaman ne denildi? Terörizm. Sonra Balkanlara baktılar, yine tehditler buldular. Ama 2007 sonrası dünyada yeni bir şekillenme var. O özellikle Putin'in Münih'te yaptığı konuşmayla, Münih Güvenlik Konferansı'nda evet. Dedi ki siz Birleşmiş Milletler yerine Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu koyuyorsunuz. Ben bunu daha fazla kabul etmiyorum. Daha fazla genişlemeyi de kabul etmiyorum. Gerçekten irili ufaklı o Varşova Paktı'nda olan ülkelerin peyderpey girdiği bir NATO oldu ve sonunda iyice genişleyen bir bölge ve artık tehdit oldu. Ve şunu da unutmayalım. Yani 90'larda o kadar güzel bir bahar havası vardı ki, yani barış için ortaklık, bir sürü başka devlet de bizimle birlikte hareket ediyor. Hatta Ukrayna ve Rusya ile de özel ilişkilerden bahsediliyordu. Acaba Rusya da mı NATO'nun içerisinde yer alabilir diye. Tabii bu toz pembe havanın dağıldığı bir süreçten geçiyoruz. 2007 sonrası biraz önce Kerem Hoca da belirtti, bizim böyle sınamalarımız oldu. Bunlardan bir tanesi 2008'di. 2008'de Gürcistan dedi ki yani ben de çok güzel bir şekilde üye olabilirim. NATO'nun bir parçası olayım, Avrupa Birliği'nin bir parçası olayım. Rusya dedi ki hayır olamazsın. İki parçası, iki toprak parçasını kaybetti. Biraz önce 2014'ten bahsettik. Bu da bir sınamaydı. Neydi? Avrupa Birliği ile bir ortaklık anlaşmasına girerim diyen bir Ukrayna vardı. 2022'de ise NATO'nun içerisinde yer alabilir miyim diyen bir Ukrayna vardı. Ve bugün biz ne diyoruz? Kırım'ın ilhakı, işte toprak kaybı. Bugün Ermenistan bile aslında farklı bir yöne gitmeye, Batı ile ortaklık kurmaya çalışıyor. Bugün aslında soru şu, tehditler bir nokta. Evet, bu ülkeler bir arada toplandılar, birlikte hareket etmek istiyorlar ama kafadaki karışıklık şu, tehditlerimiz ortak mı acaba hala? Yani kim neyi ne kadar tehdit olarak görüyor? Biz
1: bunu
0: neye
1: mu
0: karşı
1: göreceğiz yeniden? Yani bu toplantılardan sonra
0: yani bu
1: bize yeni bir tehdit tanımı mı yapacaklar?
0: Tehdit tanımını yaptılar. Tehdidin birincisi Rusya, ikincisi terör. Çin'i bir rakip olarak görüyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani o ekonomik bir rakip olarak görülüyor. Bir hani sınama, tehdit oluşturabilecek düzeyde ama tam herkes için öyle değil. Uzakta biraz daha. Bu şeyde bence ikili görüşmeler gerçekten önemli olacak. Bir yol haritası çıkacak. Ama onu da biraz önce zaten bahsettiler. Kim neye para ödüyor? Artık Amerika Birleşik Devletleri sizin Avrupa'nın yükünü almaya devam edecek mi? Peki bu silahları kimden alacağız? Biraz önce Ben Hanım dedi ki yani Amerika Birleşik Devletleri verecek ve bence Ukrayna krizinden sonra en önemli noktalardan biri de Rusya bir enerji ortağıydı. Oradan çekildi. Yerini kim aldı? Amerika Birleşik Devletleri. Demek ki Ukrayna Savaşı'ndan bir anlamda kazanan birileri var. Tabii. Yani hem silah satışı anlamında hem de enerji anlamında.
1: Borçlandırma.
0: Evet.
1: Değerli
0: bir de işte bizim aslında
1: koyma.
0: Hani bu zirveden sonra en çok konuşacağımız Türkiye bu kadar savunma sanayinde ilerlerken gerçekten Avrupa'nın partneri olabilecek mi? PESCO ve işte SAFE bünyesinde bunların pek olmadığını gördük. İşte Rearm Europe'lar çıktı. Hem bizden yatırım almak istiyorlar ama bu nasıl yapılacak? Bütün bunları konuşacağımız bir sürece gireceğiz.
1: Peki, teşekkür ederim Çağla Hanım. Ukrayna meselesine epey bir yer ayırdım ben programda. Zira geri gelmez NATO Genel Sekreteri hareket etmeden önce Trump da Ukrayna-Rusya meselesine dikkat çekiyor ısrarla bu zirve öncesi. Bir umutta doğdu yani belki görüşülecek diyor, masaya gelecek diyor Trump. Kim bilir belki de bir barışa, sulha kavuşur bu mesele Ankara'da.
2: Bir de Kerem Bey acaba şunu da mı sormak lazım? Yani bu külfet paylaşımı...
1: O da gerçi var, o
2: biz,
1: da var.
2: Bir süredir, yani ben şey diyordum,

0: Mesela külfet aktarımı ya da kayması, dün şeye baktım, Milli İstihbarat Akademisi'nin raporlarında da onlar da külfet kaydırma olarak yer vermişler. Şimdi bunun kime ne faydası olabilir? Neden mesela şimdi belki de şunu sorabiliriz. Suriye ile okuduğumuzda şunu da tartıştık. Birdenbire Beşar Esad'ın işte Suriye'yi terk etmesi, işte Laskiye'deki şeyler olmak üzere Rusya'nın kendi birliklerinin olduğu yerler başta olmak üzere pek çok yeri aniden boşaltması. Belki hep şunu, yani kim neyi neden yapıyor? Arka tarafta acaba biriyle bir pazarlık var mı? Çünkü burada Amerika'nın da olduğu bir Ukrayna bölge, yani Amerika'nın da müdahale ettiği bir Ukrayna-Rusya savaşında acaba bu Rusya önünde engel mi? Çünkü arka tarafta Putin'le Trump'ın diyaloğu da o kadar kötü değil baktığınızda.
1: Evet, çok da iyi anlaşılıyor.
0: Acaba bir şey, yani Suriye'ye karşı Ukrayna mı pazarlığı yapıldı vakti zamanında ve Putin böyle mi, yani Trump o yüzden mi böyle bir taleple geldi? Avrupa'ya sıkıştırdı. Avrupa'yı baş başa bırakıyor Rusya'yla. Ben çekiliyorum, ne yaparsanız yapın mı diyor bir yerde. Evet. Bu da ayrı bir soru işareti.
1: Peki. Yani. Bunların hepsini soralım. Nasuhi Güngör de aramıza katılmış. Nasuhi Güngör, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum. Merhabalar.
1: Kırmızı noktadan, kırmızı noktadan yayınlarınızı gün boyu takip ettik. Nasuhi Güngör. Kırmızı nokta deyince yanlış anlaşılmasın. Zirvenin yapılacağı tam merkezi kastediyorum. Birazdan evet. Size geleceğim Nasuhi Güngör. Özellikle de işin magazinini çok merak ediyorum. Neler yediniz, neler içtiniz? Milleti ne bekliyor? Çünkü çok kalabalık heyetler geliyor. Onları da ayrıca soracağım. Dün söylediğiniz sadece bir nane alımı bile çok tartışıldı demiştiniz. O çok ilgi görmüş. O soruları da soracağım. Evet. Çağlar Hocam. Şu ana kadar yaptığımız konuşmalarda şu öne çıkıyor sanki. Evet, bir formatlama olacak ama Türkiye. Bize verirler mi komutayı?
3: O çok incelenmesi gereken bir konu. Hemen çok kısa cevap vereyim. Hani hemen en baştan NATO'nun işte ABC komutanlığını sana veriyorum veyahut da genel komutanlığını verebilmek biraz inceleme ve çalışma gerektirir. Şu an için çok olabilitesi yüksek görmüyorum. Onu ifade edeyim. Onun izninizle de başlayayım bu şeyle ilgili, analizle ilgili. Çok kıymetli hocalarımın yapmış olduğunuzda biraz katkıda bulunmak istiyorum. Yani birdenbire NATO geldi de ne oldu da birdenbire kabuk değiştirmeye çalışıyor? Neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Nereye gidiyoruz? Yani nedir? Aslında hocalarım değindi. Ben çok onlara böyle mihenk taşlarına değinip oradan evet, ilerlemek
1: çok
3: istiyorum.
1: Soru var, hızlı gidelim.
3: Hızlı gideceğim. Ya şimdi işte 1-2-3 böyle bir şey çıkardı. Hegzet kendi kafasına göre bir formasyon yapmış. 1-0, 2-0, 3-0'ın ne olduğunu hocalarımız anlattı. Aslında bunun ayak seslerini biz şeyde almıştık Sayın Kırçıval. Yani Trump seçildiği 20 Ocak gecesi yaptığı konuşmada artık ben başka tarafından kullanılmak istemiyorum demişti. Öyle. Hatta evet. Enayi yerine koyulmak istemiyorum tarzında affedersiniz öyle bir şey kullandı. Yükü dağıtabilme adına. O zaman çoğu kimse bunu anlamadı. Şimdi yerine oturuyor ve geçenlerde o NATO Planlama Komitesi toplantısında Hegzet'in ortaya koyduğu ifade artık bedavacılık dönemi bitti. O da ne? Maliyet müessiyet. Kardeşim işte benim harcamalarım belli diyor. Bakın ben hızlı bir şekilde söyleyeyim. 2025'te 1 trilyon 513 milyar dolar NATO savunma harcaması yapmış Sayın Kırçıval. ABD 954 milyar %67 ile bütün yük üzerinde. Burada bir realite var tabii. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Geri kalan ülkedeki %37. Bunu bir öncelikle onu bir toparlayalım diyor. Birincisi bu. İkinci faktör maliyet müessiyet faktörü ve MAGA anlayışı tetikliyor bunu. İkincisi Rusya-Ukrayna savaşı. Biraz önce kıymetli Çağla Hocam da söyledi. Bakınız ya aşağı yukarı 4,5 yılı geçen bir savaş ve Rusya tehdidini artık resmi olarak deklare edildiğini ikinci ortamı görüyorum. Birincisi bundan 2,5 ay önce Almanya Savunma Bakanı Pistorius ki 1945'ten sonra ilk defa Almanya militarist bir söylem göstermiştir. O yani kuşatılmış Almanya da ciddi anlamda bir şey koyuyor ortaya strateji ve diyor ki Almanya için birinci tehdit Rusya'dır. Bugün evet. NATO diyorsak NATO'nun birinci adamı kim? Rutte'yi dinliyoruz. Birinci tehdit Rusya'dır diyor. Bakın bu çok önemli. Bu Rusya'nın Ukrayna'dan sonra acaba eski Varşova Paktı ülkeler üzerine doğru bir yayılma, bir strateji değişikliği, konvansiyonel
1: ve... Şöyle alayım sizi isterseniz.
3: Tabii ki.
1: Hem de ordu güçleri de orada.

0: asker sayılarına gelmeden önce şunu ifade edeyim ben Sayın Kırçıval. Yani neden tehdit olarak ortaya koyuluyor? Şu NATO 91 Sovyetler Birliği dağılmadan önce şu hat biliyorsunuz Varşova Paktı'ydı. Şimdi bunların hepsi NATO üyesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra da büyük bir çoğunluk, büyük bir olasılıkla bize de saldırabilirler korkusudur NATO'yu şu anda tedirgin eden. Asıl sebep budur. MAGA falan...
1: Bu gerçekçi mi?
0: Efendim ben şimdi bunu çok analiz etmiş birisiyim. Şimdi tabii ki insanların niyetini bugün Rute diyor ki Putin'in çözmek zekasını anlamak kolay, çok kolay değil diyor mesela son evet. Bugün akşamüstü gelmeden önceki demecinde. Ancak Rusya'nın şu gerçeklerini göz ardı etmemek lazım. Bakınız neden Kırım Yarımadası onu vurgulayayım askeri açıdan. Kırım öncesinde...
1: Yani Karadeniz'e çıkamayacaklar neredeyse.
0: Bravo. Kırım öncesinde Rus donanması şu kadarlık bir kıyıda kalmıştı. Şurada, evet, şuradaydı. Evet. Yani buraya sıkışmış Karadeniz'deki...
1: Ya bir Soçi kalmıştı yani.
0: Evet. Şimdi önce Kırım daha sonra genişleme ve bu tarafa doğru Ukrayna. Ukrayna tabii daha farklı bir boyutu var. Rusya'nın bundan sonra böyle bir olasılığı var mı? Mevcut tabloya baktığınızda Kerem Bey sanki yani kışkırtılmadığı müddetçe diyeyim. Çünkü Putin enteresan bir yapısı var. Evet. Geçen sene nükleer doktrini değiştirdi. Nükleere karşı nükleer iken hocam da ifade etti çok doğru bir nokta. 2007 Münih Güvenlik Konferansı'nda şu konuşmayı yaptı. Dünya tek kutuplu değildir. Bizi çevrelemeye kalkıyorsunuz, kuşatmaya kalkıyorsunuz. Aptal değiliz bir nevi onu söylemeye çalıştı.
1: Yani dün mesela üniforma giydi uzun bir aradan sonra.
0: Evet.
1: Savaşta evet bir başkomutan. Üniforma giymesi normal ama şeyde değil, Kremlin'de de değil, bir karargahta.
0: Bir de son bir haftadan beri Ukrayna ile Rusya arasında evet, biliyorsunuz enerji evet, tesislerinin evet. Müthiş bir hava
1: yani
0: saldırıları
1: sanki
0: var.
1: Sanki bu tarafa da mesaj gönderiyor yani.
0: Onu çok net veriyor, bakınız. Bu süreç içerisinde iki tane enteresan füze kullandı. Birin Oreşnik, biri de Bransk yanılmıyorsam adı. Bunlar çok süpersonik, enteresan özellikleri olmayan, yani yayılmamış yani şeye, literatüre. Sonuçta şuna gelmek istiyorum. Askeri anlamda kendini güçlendiren ve Avrupa'ya da bir taraftan ABD'ye de bakın beni kuşatmaya çalışıyorsunuz, genişliyorsunuz Finlandiya, İsveç örneği ve diğer eski Varşova Paktı ülkeleri ve güvenmediğini ortaya koy. Peki Putin saldırabilir mi? Onu zaman gösterir. Çünkü şöyle bir şey var. Bütün bazı analistler diyor ki Rusya...
1: Yani sanki böyle Litvanya, Letonya, Estonya... Oralar biraz daha yakın hedef gibi görünüyor.
0: Estonya, Letonya, Litvanya'dan oralar sorun değil Putin için. Bakın şöyle söyleyeyim. Sakın onu yanlış düşünmeyin. Şurası Kaliningrad.
1: Evet.
0: Eksklav Rusya'nın Rusya ile bağlantısı olmayan ve çok ciddi miktarda taktik nükleer füzelerinin donanmasının olduğu bir alan. Bu birinci faktör. Şurası Suvalski koridoru. Burayı Belaruslar arasında kapattığı anda Avrupa ile kuzeyi keser. Bunun için mücadele ediliyor. Şu anda Almanya Silahlı Kuvvetleri bu koridoru kontrol etmek için bir Tugay kadar kuvvetiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa burayı kontrol etmek için oraya bir güç çıkarmak durumunda kalıyor. Bunlar tabii hamleler. Burada Belarus var bir gerçek. Şimdi bu konuyu dağıtmadan şunu söylemek istiyorum Sayın Kırçıval. Herkesin kafasında Rusya saldırır mı? Çünkü NATO'nun hareketlenmesinin, kabuk değiştirmesinin...
1: Daha doğrusu saldırır mı daha ziyade hocam? Saldıracak mesela Ukrayna bu kadar uzamasını beklemiyorduk. Gücü kaldı mı?
0: Elbette var. Bakınız
1: bu
0: ben
1: kadar cephe genişletmek.
0: Hiç Rus biz şimdi bazı analistler ya da tam şey yapamayan işte Ukrayna'da Rus ordusu yoruldu şurada.
1: Evet.
0: Donetsk Luhansk Havzası'nda ya Rus ordusu o kadar hemen 4,5 yıldır savaşıyorsunuz. Yoruldu da Rusya'nın %21'ini şey özür dilerim Ukrayna'nın %21'ini ele geçirdi. Ya ben şimdi Rusçu olarak anlaşılmasın yanlışa ben objektif bir gözle söylüyorum. Savaşın doğasında bu var. Rusya niye oturmuyor masaya? Diyor ki kardeşim ben seni resmi olarak tanımıyorum. Benim ateşkes şartlarım var. O şeyin Putin'in oraya öne koymuş olduğu. Bunlar olursa otururum. Ama ben ya devasa bir coğrafyada dünyanın 5 nükleer ülkesinden birinin ki nükleer silah sayısını herhalde 600'leri geçti en son hatırladığım kadarıyla çok böyle hani yoruldu, yıprandığı ben çok şey sağlıklı bulmuyorum açıkçası.
1: Her şimdi tarafa, bir görüntü gelecek.
0: Her tarafa kuvvet,
1: şu bahsettiğim
0: evet,
1: görüntü.
0: Şu üniforma.
1: Bunlar... Yani dün, mesela dün verdiği görüntü.
0: Şimdi şöyle Sayın Kırçıval biliyorsunuz.
1: Bu görüntü size de yani bu, bir asker olarak ne hissettiriyor?
0: Hemen söyleyeyim bunun gerekçesini hemen söyleyeyim. Birincisi NATO zirvesidir. Yani kuşatılma ihtimaline karşı etrafa karşı yalnız kalmamak. İkincisi de son bir ayda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Moskova'ya ve diğer taraflara çok ciddi drone saldırılarıyla Rusya'nın

0: askeri tesisleri, özellikle de akaryakıt tesislerini yani paralize ettiler. Çok ciddi anlamda. İki gün, dün akşam da Rusya Kiev'e karşı saldırı yaptı ve Rusya şu anda ciddi bir yakıt sorunu yaşıyor bakın. Kullanılmayan yakıta da kullanılma müsaadesi verdi.
1: Evet.
0: Bir şey var, harita gelebilir mi acaba? Orada ben bir yere göstereceğim.
1: O fotoğraf gelsin.
0: Haritada Rus ordusu bir yere doğru bir yönelmeye çalışıyor.
1: Şimdi bir şey soracağım. O fotoğraf gelsin, haritalı fotoğraf.

0: Avrupa haritası gelsin.
1: Avrupa haritası lütfen gelsin. O ciddi bir resmi olarak ortaya koydular ama öyle kolay değil. Rus ordusu karada şu anda ilerliyor. Bakın bu askeri boyutunu söyleyeyim. Oradan NATO'ya doğru geleceğim ama bir geçiş gelirsek şey yapabiliriz. Hı hı. Şimdi Rus, Ukrayna Genelkurmay Başkanı şöyle. Şurada Ukrayna'nın kuzeybatısında şu istikametten gelen bir Rus, Belarus üzerinden Rus ordusu gelecek. Bir de şöyle diyor işte Bransk bölgesi. Bunlar tabii kendini tutabilmek adına ama son tahlilde şurası. Şurada Slavyansk ve Kranatovsk diye bir bölge var. Çok ciddi, önemli bir hat.
0: Niye?
1: İki günden şeye doğru Kiev'e giden en önemli lojistik üstüdür. Buranın, buradaki savaş çok ciddi boyutta aşağı yukarı bir yıldan beri devam ediyor. İki tarafın resmi açıklamalarında Konstantinovska diye bir bölge var. Onun önünde bir üst bölgesi daha. Dün Zelenski Rus ordusu burayı ele geçiremedi. Tam tersini Ruslar söylüyor. Sahada çatışmalar ve şey temas devam ediyor. Buradan şimdi daha stratejiye çıkalım. Şöyle söyleyeyim Sayın Kırçıval. Yani NATO'nun kabuk değiştirmesindeki en önemli faktörlerden biri Rusya-Ukrayna savaşı. Bizim için de savunma sanayindeki gelişmemizin bu savaştan çıkarılan dersler bize çok şey vermiştir. Alınan derslerle savunma sanayinde gelişmeler oldu. Şimdi Rutte'nin bu Sayın Rutte'nin NATO zirvesi başlamadan önceki konuşmasıyla bugünkünü şöyle alt alta koyuyorum, yan yana koydum, baktım aynı şeyler. Bakınız evet. Bir, Türkiye'nin artan savunma sanayisi.
0: Hatta diyor ki Türkiye'nin liderliği çok önemli.
1: Çok önemli, liderliği çok önemli.
0: Bu nasıl bir liderlik? İşte merak ettiğim o.
1: Şimdi evet, o müzakerelerden sonra ortaya evet. çıkabilir mi bilmiyorum. Hani ben şu liderlik falan şu anda diyemem. Hani çok hayalperest olur ancak üç faktöre dayandırılıyor. Bir tanesi savunma sanayimizi güçlendirmeliyiz diyor. Çünkü bizim diyor resmi açıklamasında efendim üretim sürelerimiz çok uzun oluyor, teslimat da uzun oluyor, sıkıntılıyız. İkincisi çok ciddi savunma, 3000'den fazla savunma şirketi olan Türkiye'yi bize örnek gösteriyor bu anlaşmaların evet. olması. Üçüncü asla vazgeçmediği üç ayaktan biri de Ukrayna'ya olan desteğin devam edeceği üzerine. Şimdi yukarıda demokrasinin kılıcı gibi duran bir konu var. Trump'ın yaklaşımı, giderim, bak giderim ha falan, blöf, ben çekilirim giderim, harcamaları artırın. Harcamaları zaten işte koy, işte gösteriyorsunuz hangi ülkenin ne kadar harcama, özür dilerim bu asker sayıları, harcamalar var herhalde sizde.
0: Var var.
1: Ona bir bakalım. Orada işte ABD diyor ki kardeşim ben yeter artık siz elinizi taşın altına koyun. Bütün ülkelerin, bu 10 yıllık bir plan,
0: evet.
1: 2025-35. Bir ara İspanya buna şey oldu, böyle direnir gibi oldu ama hemen hemen bütün ülkeler muhtemel bir Rus tedirginliği üzerinden buna kabul ettiler bunu. Türkiye'mizin de fonksiyonu şu oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı atfen söylüyorum. Biz zamanın ruhunu en iyi okuyan ülkeyiz dedi. Bu çok önemli evet. bir. NATO'nun 3.0'daki caydırıcılık olan eski gücünü tabii ki olmasını istiyoruz. Bu çok önemli. Ancak yükselen savunma sanayimizde de NATO ülkesi, Avrupa ülkeleri arasındaki ihracat kısıtlarının kaldırılması. Buradan neyi kastediyor efendim? Seyfi kastediyor. Seyf konusu. Bunlar gündeme gelecektir. Bunların hepsi gündeme gelecektir. Bir de tabii şey var, hani Hegzet'in bir açıklaması var. Onu tahmin ediyorum konuşacaklar. Biz süreci inceleyeceğiz. 6 aylık bir süreç olacak bu. Ona göre birliklerin yeri değişebilir, gidebilir, gelebilir. Ama ben son tahlilde şunu söyleyeyim.
0: Evet.
1: En önemlisi. Herkesin kafasındaki soru. Efendim şey yapabilir mi? ABD NATO'dan çıkar mı? Hayır. ABD hiç
0: NATO'dan
1: vazgeçemez. Tamamen blöf yapılıyor. Tam tersine biraz harcamaları artırıp, biraz kışkırtıp Avrupa ülkelerini, merkezi Avrupa'ya doğru kaydırıp stratejik desteği, özellikle nükleer desteği vermek durumunda verecektir. Eğer çekilir de kendi kabuğuna çekilir ise ABD, işte o zaman Rusya'nın ekmeğine ve Çin'in ekmeğine yağ sürer.
0: Avrupa da galiba bundan anlıyor.
1: Bundan çekiniyor Avrupa. Gitmelerini istemiyorlar bir kadar.
0: Yunus Emre, sana çok düşecek demiştim. Çünkü işin içinde Trump var. Bir çılgınlık bekliyor musun Trump'tan?
2: Yani Trump'tan aslında pek bu zirvede çılgınlık beklemiyorum. Fakat bence bu Avrupa ile olan bütün derdi ve bütün tasasını izleyeceğimiz bir zirve olacak. Zaten Meloni ile geçtiğimiz G7 zirvesinden kalan bir kavgası var. Ve bugün de İtalyan basında...
0: Birazdan getireceğim onu. Evet. Bir tweet attı. Ne diyor? Uzaklaştırılsın diyor.
2: Uzaklaşma kararı alalım evet. ona gidiyor.
0: Yani Meloni'nin de bir fotoğrafını kullanmış.
2: Ki Meloni Trump'ın çok yakını, seçilmesi için Amerikan sağı, kendi
0: onu da birazdan getireceğim ekranı.
2: Steve Bannon'lar, yani bayağı Trump'ın ekibi Meloni

0: Seçim kampanyasında yer almış isimler ve İtalya'da da bütün sağı solu bir araya getirdi Trump ve büyük ihtimalle Meloni'nin bundan sonra neredeyse belki hiçbir zaman seçim kaybetmemesini sağlayacak bir popülerlik kazandırdı. Fakat burada bu tabii işin birazcık daha...
1: Ben işin latifesi bir yana. Trump neyle geliyor?
0: Valla Trump şöyle geliyor. Bu işin aslında Meloni ile olan kavgası esas kafasındaki gerçek isteklerinin de magazin yansıması. Ama arka planında şu var. Trump bir kere bir öfkeyle geliyor. Avrupa'ya öfkeli. İran Savaşı'nda Avrupa, NATO müttefikleri Trump'ı yalnız bıraktılar. İspanya, İtalya hava sahasını kullandırmadı. Mühimmat konusunda yardımcı olmadılar. Sevkiyat, yani savaşa katılmayı bırakın ki Trump savaşa çağırdı. Bu savaşta Amerika'nın işini kolaylaştırmayacak şekilde geçişleri, işte sevkiyatları, askeri desteği
1: İngiltere
0: tamamen...
1: İngiltere bile oynadı yani.
0: Tabii İngiltere de bu noktada direndi. Şimdi bütün bunlarda NATO'nun kuruluş amacı aslında İran Savaşı'nda Amerika'nın bir Amerikan bakış açısıyla ciddi bir... açıdan örselendi ve Trump bu, zaten bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa ben Türkiye'de NATO zirvesine gelmezdim. Onun hatırı için geliyorum cümlesinin muhatabı doğrudan Avrupa. Bir kere bu çok önemli. Yani bir, bu Avrupalıların %5 harcama şartını koyması. İki, Ukrayna konusunda Avrupa'nın bir türlü bir araya gelip nasıl bir çözüm istiyorlar, ne yapıyorlar, hiçbir şekilde karar almaya yönelik bir mekanizmaların bile olmaması ve NATO'nun geleceği konusunda Avrupa'nın kolektif güvenliğe nasıl özdeşeceği konusunda Trump'ın hala Avrupa'dan bir hani bakın bir öneriyle gelin tarzında tekli işi. Burada esas mevzulardan biri de bir noktada bence bu zirvenin Türkiye açısından önemli de İsrail. Çünkü farkındaysanız son mesela bugün daha doğrusu Türkiye'ye göre bugün ama Amerika'ya göre Netanyahu Fox'a çıkıp panik halinde Trump'ın Türkiye'ye gelişi ve işte Trump'ın Türkiye F-35 ve Kaan motorlarına ilişkin açıklamaları Türkiye asla F-35 verilmemeli.
1: Bakalım bu açıklamaları.
0: Bence
1: gelsin
0: yani
1: o açıklamalar.
0: Bu zirvenin hani Avrupa, Amerika
1: bir de
0: ötesinde
1: Netanyahu'muz var.
0: Bu zirve İsrail'e çok büyük bir mesaj ve bugün bu zirveye katılmayan bir sürü ülke var ama katılan bir sürü ülke var ama katılmayan ve İsrail bunu izlerken en tedirgin bir şekilde izleyen ülke. Bu
1: mesela
0: çok önemli.
1: Şey, açık açık söylüyor. Diyor ki bence Türkiye'ye F-35 veya savaş uçakları motoru verilmemeli. Bu Orta Doğu'daki güç dengesini sarsar. Denge İsrail hava üstünlüğünü ile garanti altında.
0: Bu çok kritik. Yani şimdi Netanyahu
1: adeta gitmeden önce şey diyor.
0: Amerikan kamuoyuna
1: hazırlıklı
0: sesleniyor ve bir propaganda yapıyor. Bu çok önemli çünkü İran'la ateşkes anlaşması, ön anlaşma imzalandı. Bu nihayete kavuşacak. Amerika burada bu savaşı devam ettireceğini düşünmüyorum. Zaten rejimi yıkamadı ve İsrail ile Amerika'nın arası yavaş yavaş açılıyor. Bu noktada İsrail'in batıdan gelen desteği devam ettirmesi için yeni bir düşmana ihtiyacı var. Bu düşman uzun süredir İsrail basını takip edenlerin anlayacağı şekilde Türkiye. Şu anda İsrail'de seçimler var. 4-5 ay sonra sandık başına gidecek. Ve ana muhalefet lideri, yani işte oradaki kendisine demokrat olan liderler bile Türkiye'ye neden daha az tepki veriyoruz tarzında Netanyahu eleştiriyor. Ben gibi insanlık düşmanı, sadece Türkiye düşmanı değil, insanlık düşmanı bir adamın partisi %20'lere çıkmış durumda %10'larda. Netanyahu'dan daha da aşırı sağcı birinin iktidar olasılığı da konuşuluyor. Buraya baktığımız zaman İsrail'in özellikle Amerika ile Türkiye'nin bu tür yakınlıkları ve Ukrayna meselelerinde, işte İran meselelerinde arabulucu olma rolünden de kaynaklı bir şekilde Amerika ile ister istemez daha da ilişkileri derinleştirmesi İsrail'i panik haline getiriyor. Ve bu NATO zirvesi aslında İsrail açısından da büyük bir kayıp. Ama bir yandan da bize yeni dönemin yeni bir mottosunu da veriyor. Burada hava üstünlüğünü vurgulaması, yani Amerika Orta Doğu'dan çekilirken bir yandan işte bu Suriye'de, İran'la barışta, işte Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasındaki pakt, olası paktlarda görüyoruz ki Amerika çekilirken geride İsrail ile Türkiye'nin belki hiçbir zaman sıcak çatışmaya girmeden ama vekil güçler veya dolaylı bir yoldan bir soğuk savaş birbirini dengelediği bir düzene doğru gidiyoruz. Yani biz Doğu Akdeniz'de, Yunanistan'da, Suriye'de, İran'da, her türlü ilişkimizde, Somali'de artık İsrail ile çatışmayacağız belki doğrudan doğruya ama her zaman büyük bir işte yumuşak güç olarak, vekil güçler açısından, rakipler olarak, başka ülkelerdeki siyasetleşme açısından ciddi bir şekilde rakip haline geliyoruz. Ve birbirimizi dengeleyecek ve Trump'ın da bu, Amerika'nın da çıkarlarına bir noktada uyuyor. Çünkü Amerika geri çekilirken hiçbir gücün tek başına hegemon olmadığı bir Orta Doğu'yu istikrarlı bir rekabet halinde bırakmak istiyor. Ve Türkiye ile İsrail de iki Amerikan müttefikli olarak birbirini dengeleyerek aslında Burada bir denge oluşturuyor ve bu dengemiz Suriye'de görüyoruz. Mesela Suriye Cumhurbaşkanı Şahra'nın bu zirveye katılması herhangi bir Avrupa liderinin Macron'un gelip bu zirveye katılmasından çok daha önemli.
1: Tabii.
0: Yani Macron'un gelip
1: hatta
0: bu yani zirvede
1: iki görüşmesinden yani bir tanesi o.
0: Avrupalıların kolektif bir aklı, bir karar mekanizması, Ursula von der Leyen'in bu zirvede söyleyeceği hiçbir sözün hiçbir önemi yok. Ama Şahra'nın gelip Trump'la görüşmesi, Suriye'ye olacak olan yatırımlar, burada Türkiye'nin rolü, bunlar çok daha büyük denge değiştirici. Yani bu yüzden aslında Avrupa konuşuyoruz, Ukrayna konuşuyoruz ama onların çözümsüzlüğü üzerinden konuşurken yeni bölgesel ve NATO'ya alternatif yeni pakları konuşuyoruz. Pakistan'la Türkiye'nin bundan bir iki gün önceki görüşmesi bu NATO zirvesi kadar önemli bir görüşme. Yani bölgedeki dengeler ve NATO alternatifi paklar açısından da NATO zirvesi başka bir kapı açıyor. Bu noktada NATO 3.0 bir noktada bir adım geri çekilmek gibi görüyorum ben bunu. Yani Avrupa zaten Amerika ile ilişkiler, yani bundan Aralık'ta Trump Venezuela'da Maduro'yu kaçırdıktan sonra Grönland'ı tehdit etti yine o konuşmasında kaçırdıktan bir iki gün sonra. Sonradan Danimarka basınının ve yetkililerin kulis bilgileri aktarmasıyla ortaya çıkıyor ki Fransa, Almanya özel timlerini Grönland'a yollamışlar ki olası bir Amerikan işgali karşısında nasıl dirinsinler ve adayı korusunlar diye. Yani iki önemli eski ittifaklar çatışmak için plan yapmışlar. Şimdi burada biz sanki böyle bu ittifak çok sağlam duruyormuş gibi bunu konuşmak da pek realist değil. Bu yüzden yeni bir düzen var ve bu düzenin habercisi Trump'ın buraya gelmesinin sebebi büyük ihtimalle Avrupalıların, liderlerin yüzünü görmek değil. İşte Türkiye, işte belki İsrail mevzusu, Orta Doğu, Suriye bu mevzuları daha büyük bir şekilde konuşmak için geliyor.
2: Bir ufak ekleme çok kısa lütfen. Şöyle bir şey de var aslında. Şimdi neden bu zirve önemli başlıklarının altında Trump'ın Türkiye'ye, Ankara'ya geliyor olması da sayılıyordu. Ben de şöyle düşünüyorum. Aslında Trump'ın burada olmaya ihtiyacı var. Şu açıdan bence. Çünkü baktığınızda işte Nobel Barış Ödülü almaya aday olan, alma konusunda ısrarcı olan Amerikan Başkanı'nın bir gecede diplomasi masasından kalkıp ertesi gün işte hemen sonrasında İran'a savaş açması, bir tarafta hem kendi halkından, kendi kamuoyundan hem uluslararası alanda çok büyük tepki alması, kendi ordusundan hatta kendi hükümet mensuplarından, diğer taraftan hemen öncesinde işte Epstein dosyalarıyla beraber adının anılması, videolarının yayınlanması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte dünya bir çete tarafından yönetilemez derken her ne kadar İsrail'i kastetse de aslında dolaylı ve hatta doğrudan olarak Trump'ı da etkilemesi. Yani bence o fotoğraf karesinde olmaya ihtiyacı var Trump'ın bir yerde de. Çünkü Erdoğan'la beraber yan yana bu kadar dengeleyici bir gücün merkezinde olmak ve o fotoğraf karesinde olmak. Bir de şimdi zaten belki konuşuruz çantasında ne getirecek mesela. Yani ne alacak da ne getirecek, ne isteyecek de neyle gelecek ya da niye geliyor? Bu da belki bence orada olmaya ihtiyacı var aslında.
3: Peki. Ben de bir şey ekleyebilir miyim?
1: Buyurun. Benzer. Nasuh Bey hep sizin söz hakkınızı yiyorlar.
3: Ya da Nasuh Bey'e
1: dönüyorum size. Tamam. Buyurun.
3: Ya ben şöyle düşünüyorum aslında biraz önce Yunus Emre Bey de bahsetti. Yani ilk defa mı NATO'nun içerisinde bir takım sorunlar ortaya çıkıyor? Yani bundan önce de yapılan bir takım çatışmalarda hava sahasını açmama ya da birliklerin oralardan konuşlandırılmaması da olmuştu. Yani 1973'te, 86'da Libya'da, işte 2003'te aslında bizim de hani tezkere meselesinde. Yani herkesin belli konularda sınamaları oluyor. Yani şunu da söylemek lazım. Bir çatışma olduğu zaman bütün ülkeler aynı şekilde cevap vermeyecekler. İşte o 5. maddenin çalıştırılması meselesinde de herkes bir anda hani birlikte olacak ama de belki bir kısmı lojistikte bulunacak, bir kısmı hava sahasını açacak. Şu önemli bence, bu Batı dediğimiz olayın aslında ciddi bir ayrışmasını yaşıyoruz. Yani bizim özellikle şahitlik ettiğimiz konu bu. Yani eskiden biz batılı ülkeler derken çok rahat konuşuyorduk. Hepsini aynı kümenin içerisine alırken bugün aynı şekilde konuşamıyoruz. Ben
1: hangi batı?
3: NATO zirvesinin okumasında da bu 2025'teki milli güvenlik stratejisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin o gözlükle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada diyordu ki ben batı yarı kürede bir hegemonum. Asya Avrupa'da da hani bana rakip çıkmasını istemiyorum. Bir de Avrupa'ya çok ciddi bir eleştiri var. Yani Avrupa neyle gözümüzün önündedir? İşte insan hakları, demokrasiyle. Demokrasisini bile aslında eleştiren bir Amerika Birleşik Devletleri var. Yani elitist olduğunu, göçle boğuşmak zorunda kaldığını, ekonomik olarak %14'lerden 1990'larda işte %14'leri düşünün, %25'lerden. Yani ne ekonomik olarak güçlüsünüz, ne askeri yapı olarak güçlüsünüz. İşte bu bugün çok üzerine durduğumuz külfet paylaşımı meselesi. Bir de hani bu tehdit meselesi de Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında ciddi bir sorun yaratıyor. Evet, bugün NATO'nun sitesini açtığımız zaman orası mavi sarı. Yani Ukrayna'ya nasıl destek verdikleri, hangi paketlerin var olduğu ve işte orada bir sorular, soru cevaplar var. Diyor ki yani Ukrayna gerçekten NATO'ya üye mi olacak? Cevap kesinlikle evet. Yani biz 2008'de buna karar verdik. Böyle de devam edeceğiz ama evet, bu hani web sitesi çok görünür bir şey. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın ben Ukrayna meselesinde bile aynı noktada olmadıklarını düşünüyorum. Özellikle hani Amerika Birleşik Devletleri'nin hani lider bazında söylemlerde bir an önce bu sorunun çözülmesi gerektiğini, yani Putin'e daha yakın tavırların var olduğunu görüyoruz. Çin'in daha çok bir teknolojik, ekonomik rekabetle anıldığını görüyoruz buna baktığımız zaman. Biraz önce Yunus Emre Bey de söyledi. Yani bu gündemde neler olabilir meselesinde mesela Türkiye'nin adı o güvenlik strateji belgesine Suriye ile birlikte anılan, hani oranın istikrarı için katkıda bulunacak ülke olarak geçiyor. Yani bu noktada Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın ciddi bir ayrımda olduğunu, her konuda da ne kadar web sitesinde evet Ukrayna konusunda ortak davranacağız dense de bunun eşit olmadığını görüyorum. Yani irili ufaklı, evet. Hani haritayı gösterdiniz. İrili ufaklı birçok ülke var ve bunların bu tehditler karşısında ne kadar ortak davranacakları da ciddi anlamda sorunlu.
1: Peki. Nasuh Güngör'e dönelim. Nasuh Güngör, zirvenin yapılacağı noktadan gün boyu yayın yaptınız. Sanki gelen isimler, başta NATO Genel Sekreteri olmak üzere hemen bir Rusya vurgusu yapmaya başladılar. Dün beraber Putin meselesini de konuşmuştuk. Putin dönemine de dikkat çekmiştiniz. Biraz gündem Rusya Ukrayna'ya kayıyor gibi mi? Bugünkü izlenimlerin neler?
4: Vallahi Çağla hocamız söylediğine naçizane bir katkı sağlamak istiyorum. Çünkü bu hem NATO'nun hem Birleşik Devletler'in hem de aslında birçok batılı ülkenin kağıt üzerinde ayaküstü Ukrayna'ya verdiği sözler. Yani seni NATO üyesi yapacağız, senin NATO'da olman lazım veya Avrupa Birliği'nde olman lazım gibi, şöyle son 8-10 seneye bir baktığımızda adamcağızların başına beladan başka bir şey açmadı bugüne kadar. Bunun pratiğine dair de tamam, İngiliz özel kuvvetleri geldi, adamı eğittiler, ötekiler belli askeri destekler verdiler ama hocamın söylediği gibi aslında herkes bu noktada aynı yerde değil. Ben sadece bunu kısaca şöyle ifade edeyim. Evet, bugün Rutte geldi, bana sorarsan büyük şarkıyı şişman kadına bırakmak için, yani Trump'a bırakmak için bir benzetme hatası olmasın ama bence düşük yoğunluklu bir konuşma yaptı ve o konuşmada da yine Rusya bir tehdit olarak tarif edildi. Kuvvetle muhtemel bu metne de yansıyacaktır. Zaten dün itibariyle son birkaç gün hem saldırıyla hem o verdiği karelerle Putin de ona yeterince pas atmış oldu. Hem ona hem NATO tarafına. Yani bu enteresan da bir paslaşma tırnak içinde. Ukrayna benim gördüğüm kadarıyla şu ana kadar hiçbir şekilde ne Trump için ne de aslında Amerika için bir değerler alanı, bir değer savunması, işte Batı'nın değerleri vesaire gibi bir hikayeyi oluşturmuyor. O Trump için sadece bir oyun alanı. Ve şunları söyledi değil mi? Yani pazarlık süreçlerinde aldığınız yerlerin bir kısmı sizde kalabilir, yani o kadar da önemli değil. Yani bu yediğin içtiğin senin olsun hikayesi gibi bir şey. Ama böyle mi yürüyecek bu iş? Yani Ukrayna şimdi buralarda dolaşıyor. Yani geliyor, ağırlanıyor, birçok zemine gidiyor dünyada. Sonuçta peki Ukrayna'nın orada yaşadıkları, yani Rusya karşısındaki durumu, evet Rusya'ya karşı çok ciddi bir direnç de gösterdi, arkasında belli destekler oldu. Bütün bunları zaten hepimiz biliyoruz. Ama bu meselede Ukrayna'nın, tekrar söylüyorum, bir değer taşıdığını görmüyorum. O nedenle bu konuşulana ben bir zemine oturtamadım. Bunun aslında ciddi bir tarafı olduğunu da düşünmüyorum. Ama tabii Avrupa ile ilgili hikaye, ayrıca orada da birden fazla Avrupa var. Hangisi nerede duruyor? Yani mesela Polonya, Romanya, işte Bulgaristan, Doğu Avrupa hattı, sonradan NATO'laşan hat veya yukarıya doğru çıktığımızda kuzeye doğru ilerleyen yeni üyeler, Norveç ve İsveç, özür dilerim, Finlandiya ve İsveç. Ya yani bütün bunlara baktığınızda da kimsenin çok aynı yerde durduğunu söyleyemeyiz. Diğer yandan Türkiye'nin savunma sanayi ile ilgili bir yeri hemen zıplayayım buradan hızlıca, öyle diyeyim. Yani şimdi gün boyu konuşunca böyle daha hızlı konuşma teknikleri geliştirdim galiba, oradan oraya sıçrayarak gidiyorum. Almanya ve Fransa, evet Almanya ve Fransa çok sağlısın, bambaşka bir yerde duruyor. Hatta

0: Almanya, ya bu çok öyle konuşulan, literatürde apaçık tartışılan bir konu da değil henüz. Ama aynı Almanya'yı hatırlayın, 20 yıllık Merkel döneminde Kuzey Akım 1 ve 2'yi yapacak kadar Putin'le hemhal olmuş bir Almanya'ydı. Onlar 2022 Rusya saldırısından sonra, Ukrayna işgal saldırısından sonra gözümüzün önünde patlatıldı ve yok edildi. Yani muazzam bir yatırımdı bu, biliyorsun. Ve Almanya'nın gıkı bile çıkmadı hani sonrasında, hani Merkel sonrasında. Şimdi bütün bu hikayeye baktığımızda özellikle Almanya'nın, işte Avrupa'nın savunması diye bir şey söylüyoruz ya, bu da aslında bir yere tam olarak oturmuyor. Orada tek başına hareket eden baskın bir güç olmasını da Amerika Birleşik Devletleri'nin isteyeceğini asla düşünmüyorum. Herhangi bir şekilde buna yakın davranacağını da düşünmüyorum. İki Dünya Savaşı'nın bir şekilde sebebi olan ve savaş sonunda bir takım hikayeler başına gelen bir Almanya'nın üçüncü bir hikaye yaratmasına kolay kolay geçit verilmeyecektir. Bu tarafına da bakmak istiyorum. O nedenle daha
1: Önemli.
0: büyük resimde Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ile Rusya arasında kurmaya çalıştığı dengenin, yani öyle ben şuna çok nasıl söyleyeyim, itibar edemiyorum yeterince. Hani Trump masraflarını almak istiyor. Zaten tüccar kardeşim, işte hani külfetimizi paylaşalım. Para işte çok yük var, %5'lere getirin. Bunlar gerçeğin bir parçası. Ama ben Amerikan stratejisinin ve yeni oluşacak küresel düzen yahut uluslararası düzen, herkes farklı kullanıyor ama, hikayesinin bundan ibaret olduğunu düşünmüyorum. Ben bir taraftan o Putin'le yakınlaşmayı, özellikle İran Savaşı'nda petrolle ilgili bir takım yaptırımları geçici olarak kaldırıp Hazine Bakanı eliyle tekrar kaldıran Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında Rusya ile özel bir hatta ilişki kurmaya devam edeceğini, ama Rus tehdidi üzerinden de Almanya'nın merkezinde olduğu Avrupa'yı tedip edeceğini, eski deyimle terbiye edeceğini düşünüyorum. Yani bu öyle hani Avrupa kendi savunmasını hazırlasın, işte Rus tehdidine karşı ayakta kalsın filan hikayesi gibi görünmüyor bana. Bunu gayet açık söyleyeyim. Ama mesela Polonya en üst düzeyde ziyaretler anlamında son 1,5 yılda 2 defa Türkiye'ye geldi. Polonya hattı önemli. Orasının mesela Türkiye'nin savunma sanayine müzahir ilgisinin diğer taraflardan çok daha yüksek olduğunu görüyorum ben. Belki yukarı doğru çıktığımızda NATO'nun yeni üyelerinin de aynı düzeyde ilgisi olabilir bir yanıyla. İngiltere'nin bu konuda ilgisinin yine Türkiye'den savunma sanayi ile ilgili katkı almaktan ziyade kendi kodlarında, hani bir zamanlar işte güneş batmayan imparatorluk hikayesinde kendisinin isimlendirdiği Orta Doğu dediğimiz bölgede yeniden etkin olmak, yeniden düzenleyici olabilmek gibi bir arayışın parçası olduğunu düşünüyorum. Netice itibariyle bence bu NATO zirvesinde benim şu dakika itibariyle söyleyeceğim ilk tur için son cümleler şunlar olabilir. Türkiye'nin burada az önce 2025'teki strateji metnine atıfta bulunuldu. Yani o metinde Orta Doğu ve bölgemize ait olan sayfa sayısı 33 sayfaydı toplam, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaşık 2 sayfa civarında. Orada da işte sorumluluğu paylaş, işte hep birlikte ödüllendirelim birbirimizi falan gibi ilginç bir başlıkta, şu an hatırlayamadım ama. Yani orada mesela söylenen yerde de duramadı Amerika Birleşik Devletleri. Söylenen yerde dursaydı bir İran saldırısı olmayacaktı bir tarafıyla. Fakat Türkiye'nin sınırlarında, kendi açımdan doğru tarif etmeye çalışarak söyleyeceğim, Irak ve Suriye'yi merkeze alan, Lübnan'a da müzahir, yüzü dönük, aynı zamanda Doğu Akdeniz'e dönük bir alanda oyun kurucu, düzen kurucu bir irade olarak Orta Doğu bölgesinde hareket etmesinin önü şu dakika itibariyle Amerika Birleşik Devletleri tarafında ve dahi dolayısıyla NATO tarafında sonuna kadar açık. Bunun daha geniş sınırlarda olduğu iddiasını ise ayrıca tartışabilirim. Mesela Körfez hattının aynı yerde olacağını düşünmüyorum. Körfez hattıyla ilgili de Birleşik Devletler'in İran üzerinden bir takım hikayeleri olduğunu düşünüyorum. Onun için biraz daha zaman var onu görmemize. Yani İran'la Körfez hattı arasında istediği gibi bir denge kurabilirse Trump şunu yapmış olacak. Haritaya da bakarsak hemen daha rahat söyleyebiliriz. Türkiye'nin kontrol ettiği, nüfuz ettiği, zaman zaman Amerikan Büyükelçisi'nin veya aynı zamanda Suriye ve Irak özel temsilcisi Barak'ın söylediği Osmanlı benzeri bir yapıdan söz ediyor, ama bu belli bir nüfuz alanında Türkiye'nin hareket kabiliyetinin genişlemesi anlamına da geliyor. Böyle bir yanı da var. Dolayısıyla hani NATO'nun komutası Türkiye'nin elinde olur olmaz meselesi, Türkiye'nin diplomatik esneklik, arabulucu rolleri vesaire bir yanıyla, diğer yanıyla savunma sanayinde geldiği aşama, bunu pazarlayabilme ve dünyaya sunabilme kapasitesi bir diğer yanda. Ama asıl hikaye Amerika Birleşik Devletleri'nin bir türlü düzeni oturtamadığı, taşları yerine oturtamadığı alanda Türkiye'nin çok geniş bir inisiyatif kullanarak yeni bir model oluşturması. Yani bence bunu daha açık konuşmak lazım. NATO zirvesinin de konuşulsun ya da konuşulmasın kodlarında bu var. Yani bundan sonra biz bu NATO zirvesinden sonra Sadece NATO'nun dönüşümünü değil, NATO dönüşüyorsa Birleşik Devletler de dönüşüyordur ve aynı zamanda birbirlerini dönüştürüyorlardır. Yani bunu da unutmayalım. Bu birbirinden herhalde ayrı olarak tarif edilemez. Son cümlem şu olsun. Buradaki o dönüşümün önemli aktörlerinden bir tanesi de Türkiye olacak. Türkiye buradaki güvenlik konseptinin ya da güvenlik paradigmasının hangisini tercih ederseniz kilit ülkesi olmuş durumda zaten. Olacak demiyorum, olmuş durumda. Çünkü sadece sınırlarını koruyan, sadece sınır güvenliğini korumaya çalışan bir ülke olmaktan çoktan çıktı Türkiye. Suriye meselesi hep böyle anlaşıldı. Hep itiraz ettim. Dedim ki Türkiye'nin Suriye'deki varlığı sınır güvenliğini korumaktan ibaret değildir. Bölgesel bir barışın ilk adımıdır, deneme sürüşüdür. Suriye konusunda Türkiye'nin aldığı mesafe herkesin malumu. Benzer bir mesafeyi Türkiye'nin çok yakın zamanlarda Irak'ta kalkınma yolu bunu hızlandıracak bir hikayedir. Diğer yandan da Lübnan üzerinde elde edeceğini öngörüyorum. Bütün söylediklerim elbette naçizane sonuna kadar tartışmaya açıktır.
1: Osmanlı meselesine kimsenin itirazı yok ama bunu Amerikan elçisinden işitince insan biraz rahatsız oluyor. Kişisel düşüncem. Magazinle ilgili bizimle paylaşacağım bir şey yok mu? Yarın başlıyor. Neler oluyor?
0: Unutturabilirim diye düşünmüştüm ama neyse peki öyle olsun.
1: Unutmam.
0: Hani ben mesela Yunus Emre'nin yaşında gençliğinde olsam bunları anlatmam daha kolay olurdu ama şöyle olsun. Eyvallah. Şimdi dün anlattıklarıma şöyle birkaç şey ilave edeyim. Biz hakikaten hani Ankara'da çok acayip bir güvenlik var filan, bütün bunlar doğru. Türkiye hakikaten büyük bir güvenlik mekanizmasını çok doğru ve hızlı biçimde, onun da altını çizeyim, işletiyor. Kuvvetle muhtemel yarın ve sonraki gün yani 7-8'inde bu güvenlik hikayesi herkesi biraz bunaltacak Ankara'da. Bizim de belki bir anlamda çalışma alanlarımız bir ölçüde daralabilir. Ama biz şu dakikaya kadar orada yaptığımız yayınlarda, sürecin yönetiminde, işte mesajlarımızı verebilmekte son derece rahatlık, çok iyi bir düzenleme var. Yani evet, güvenlik, birkaç güvenlikten geçiyoruz ama bunların her biri hızlı işleyen mekanizmalara dönüştürülmüş. Buraya kadar tamam. Şimdi yediğin içtiğin konusuna gelince tabii ki orada 3-4 ayrı mutfak düzeni olacak. Yani şu zaten başta da o mutfak düzeni olacak derken. Birincisi basın mensupları, medya center dediğimiz alanda bizlerin aç kalmaması, o yayınları yaparken böyle hani böyle dudakları kurumuş falan hallerde gezmemesi için düzenlenmiş alanlar var. Ve hakikaten çok güzel, nezih çeşitler vesaire, sabah kahvaltıdan başlayıp öğle yemeğine kadar kahveniz, çalışabileceğiniz alanlara kadar fevkalade iyi bir düzenleme var. İkincisi delegasyona yönelik, o yarın itibariyle özellikle başlayacak. Çok sayıda delegasyon var, yani binlerce insan oralarda olacaklar. Toplantılar var, odalar var vesaire, buralarda tartışmalar, süreçler de olacak. Onlar için de böyle gün boyunca atıştırabilecekleri, yemek yiyebilecekleri bir başka mutfak var. Ama en özel kısmı, dün benim nane örneğiyle söylediğim kısmı, elbette liderlere sunulacak. Yani Türkiye'nin itibarını da bir anlamda temsil eden, ki biz dünyanın en iddialı mutfaklarından bir tanesine sahibiz. İsteyen Türk mutfağı, isteyen Osmanlı mutfağı diyebilir. Bu mutfağın da kilomdan da anlaşılabileceği gibi mutfak ilgin bir hali yüksektir sevgili Kerem arkadaşım. Şöyle temel bir özelliği olduğunu düşünüyorum uzun yıllardır biraz ilgi gösterdiğim için. Biz etrafımızdaki coğrafyadan birçok yemeği, birçok mutfağı alırız ama adapte ederiz. Çok ilginçtir. Mesela Halep'te de kebap yiyebilirsiniz, Erbil'de de yiyebilirsiniz, Bağdat'ta da yiyebilirsiniz ama Gaziantep'te yediğiniz kebapla birbirine benzemez bu. Alırız,
1: uyarmam lazım. Lütfen televizyonların ayarlarıyla oynamayın. NATO'yu konuşuyoruz. Yani bir peki, yanlış anlaşılma tamam, olmasın. Peki. Antep mutfağına kadar gittik. Başka bir yere gitmeyin. Tamam, hakikaten NATO'yu konuşuyoruz. Bitir lütfen yani.
0: Tamam, hadi, yok,
1: benim ağzım sulandı.
2: Gerçekten. Magazin diye.
1: Benim ağzım sulandı valla.
0: Ya evet yani. Teşekkür ederim Beni Hanım. Sağ olun. Siz söylediniz galiba. Şöyle tamamlayayım ben. Yani biz o konuda çok yetenekliyiz. Yani Balkanlardan, Kafkaslardan aldığımız mutfağı muazzam bir mutfağa dönüştürmüşüz. Bu gerçekten sahip çıkılması, korunması gereken bir hikaye. Umarım da sonuna kadar koruruz. Ama işte o mutfağın en nezih, en böyle artık imbikten süzülmüş hali, daha ağzınızı sulandırıcı biçimde anlatmayacağım, söz veriyorum, beceremem de zaten. O herhalde liderlere verilecek, yemeklerde olacak. Ona dair menüyle ilgili birçok ahçıyla, birçok hani otel ahçılarıyla, külliyedeki bir takım ahçılarla temas kurduk. Ama hakikaten hani oteldekiler hariç ama külliyedekilerin ağzını bıçak açmıyor. Bu arada Ankara'da da iddialı birçok restoran, lokanta Trump gelir de ola ki hani sokağa çıkar falan öyle bir program yok ama bizim buradan geçerse ona yapacakları ikramları hazırlıyorlar. Bu da başka bir enteresan.
2: Fast food evet, restoranları yani hazırlık yapsın. Bu. Trump hamburger dışında bir şey yemiyor ki.
0: Ya Yunus Emre harikasın hakikaten. Bir mutfak ne kadar özel olursa olsun onu tadacak bir dima bir şey yoksa damak lezzeti ya da kavrayışı o anlamsızdır. Çok güzel söyledin. Bir cümle daha. Sena Alkan 2022 Madrid zirvesini hatırlattı arkadaşımız. Bugün yenenler, içilenler falan bir yabancı gazeteci geldi bana dedi ki ben çalışmak istiyorum. Nerede oturabilirim? Dedim ki burada oturabilirsiniz. Ama etrafa bak dedi ki burada yemek var, yiyecekler var falan. Burada hem yiyebilirsiniz hem çalışabilirsiniz dedim. Sonra baktım ki kaygısı ücrette olup olmadığı konusu. Sena dedi ki biz 2022 zirvesinde, NATO zirvesinde bak NATO'dan hiç kopmuyorum sevgili Kerem. Bir uyduruk sandviçe 20 euro ödedik. Bugün her şey bedavaydı, onu söylemiş olayım ben.
1: Peki, İşte teşekkür magazin. Ederim. Sena demişken, Sena'nın çektiği o görüntü gelsin. Rutte Ankara'ya geliyor, elinde bir takım belgeler var. Hani meşhur o dosyada neler var sorusu var ya. O görüntü gelsin. Madem iş biraz yumuşadı, değil mi?
3: Tabii.
1: Vallahi ağzım su yaktı ya. Geliyor mu görüntü? Sena'nın çektiği görüntü.
0: Ankara'ya bekleriz. Ankara'ya bekleriz her zaman Kerem. Bütün dostlarla birlikte.
1: İnşallah. Geliyor mu görüntü? Rutte belgelerini düşürüyor. Heh. Sena Alkan çekmiş bunu. Tamam. Dosyası daha Ankara'ya inebilmez. Biz de soruyoruz o belgelerde neler var. Kimseye de dokundurtmuyor farkındaysanız. Bu görüntü bir daha izleyelim.
3: Ama sarı dosya içinde değil.
1: Evet. Ya. Onu da şey derdik değil mi? Yani kırmızı dosya.
3: Tabii tabii. Sarı da gizlilik.
1: Bir daha izleyelim bu görüntüyü.
0: Çok da neşeliymiş bu arada Kerem.
1: Sena evet evet. Da yani Sena da iyi dikkatli iyi çekmiş. Evet. Şimdi bir görüntümüz daha var. Dün uzun uzun Habertürk ekranlarında yayınladık. Trump'tan önce gelen arabaları benzin alırken, arabalar LPG'li değilmiş, benzin almışlar. Yunus Emre merak ediyorsan, canavar kodlu. O arabalar...
2: Helikopter de gelecek sanırım,
1: monte edecekler. Helikopter de monte geliyor, burada monte edilecek. Bugün de hem oradaki basın mensuplarının hem diplomatların kullanımı için limuzin TOG yapmışız. O görüntü de gelsin, TOG görüntüsü. Bu da NATO TOG'u. Yani heyetlerin rahat toplantı alanlarına geçmesi için hazırlanmış TOG'lar, limuzin TOG'lar. Bunu da yazalım, NATO TOG'u limuzin TOG diye yazalım.
4: Hazır.
1: Güzel olmuş değil mi?
4: TOG'un bu noktada limuzin olarak üretildiğini...
1: Çok da hızlı.
4: Misafir heyetlerin Ankara'daki...
1: Heyetlerin geçişi için...
5: Golf arabalarından daha şık olduğu kesin. Tabii. Bir de ülkemizin markası.
1: Ülkemizin markası hem de yani böyle bir toplantı için hızlı yapılması...
5: Toplu mesaj veriyoruz. Yani diyoruz ki biz artık bu tür yürüyen yeni %100 elektrikli dünya platformları için de üretim yapan bir ülkeyiz. Dolayısıyla yani bu araçlarla aslında çoklu mesaj veriyoruz tabii.
1: Peki.
5: Biz de artık bunları öğrendik yani Türkiye olarak.
1: Bence güzel bir görüntü. Araçlar da güzel olmuş. Çağla Hocam şunu da merak ediyorum. En çok konuşulan bu zirve öncesi yapılan hazırlıklarla ilgili. Alınan güvenlik önlemleri 56 bin polis görev yapıyor. Hava savunma sistemleri devrede mi? Hazır daha yeni İran komşumuz İran'la savaş... Bitti bitiyor derken Trump geliyor. Bütün alternatifler düşünülmüştür değil mi?
6: Kesinlikle. Ben yıllar önce Cumhurbaşkanı'nda görev yapmış bir askerim. Onu da ifade edeyim. Tabii bu kadar geniş kapsamlı olmasa da daha düşük şeylerde bu tarz şeyli faaliyetler içerisinde bulundum. İnanın bu tarih belli olduktan aylar öncesinden başlar. Bir kere %99 başarı eşittir başarısızlıktır denilir. %99 başarı eşittir başarısızlıktır denilir. Hiçbir en kötü senaryoya göre en ufak bir olumsuz durum dahi değerlendirilir. Ona göre personel eğitilir, çalışılır ve bütün ihtimalat planları gözden geçirilir. Ben Şöyle görüyorum, açık ve net söyleyeyim. Yani ben bu konuda biraz vatandaş refleksiyle hareket ediyorum. Bu alınan, evimize bile misafir geldiğinde Sayın Kırçıval, değerli hocalarım, hepimiz gerekli hassasiyeti gösteririz. Yani geleneksel olarak ülkemizin kodlarının doğrultusunda. Hem 32 devlet başkanı, 100'den fazla üst düzey bürokrat, bunların işte toplantıları, gidişleri, gelişleri ve hangi konsepte geliyorlar, hangi konjonktürde? Kuzeyimiz, güneyimiz yangın yeri, Orta Doğu yangın yeri, İran, İsrail malum olan şüpheli. Dolayısıyla alınan ve alınmakta olan güvenlik tedbirlerinin ben hiç eleştirmiyorum bile, bakınız. Kim ne derse desin eleştirmiyorum. Yani bunu bir vatandaş olarak sonuçta çok varlığıyla gurur duyduğumuz bütün güvenlik güçleri, efendim ordumuz, jandarmamız, efendim Milli İstihbarat Başkanlığımız 7-24 çalışıyordur. Ben çok detaylarına kısmen hakimim, giremiyorum istihbarata karşı evet. koyma açısından. Bu olay böyle akşamdan sabaha değil, gerçekten hem göz nuru akıtılmış hem en ince detayına kadar. Şöyle söyleyeyim, konakladıkları yerden yedikleri yiyeceğe kadar, gidilecek güzergahta nereden işte bir şey alışveriş yapılacak dahi, bunlar yapılan faaliyetler emniyet adına. Olması gerekir mi? Kesinlikle gerekir. Bakınız çok önemli. Yani bu yanılmıyorsam son yılların en büyük NATO zirvesine ev sahipliği evet. yapıyoruz. Bu iş affedersiniz lay lay lom yapılacak bir iş değil yani. Bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla hem askerimiz, hem polisimiz, hem jandarmamız, kim emniyet güçlerinden, asker, sivil, kimin emeği geçiyorsa, hatta burada görünmeyen kahramanlar vardır Sayın Kırçıval. Evet. Yani hani akşam emeği verecek denir ya mesela resepsiyonda. Evet. Oradaki aşçılarımız, oradaki işte arka planda bulunan hizmet edecek görevlerin bile güvenlik taramaları, onların yeteneklerini buraya koyacağız. Çok önemli bir faaliyet. Kimse mahcup olmak istemez. Şimdi bunu kim sabote etmek ister? Bunu sabote etmek için olağan şüpheli İsrail. Bu net bir şekilde ortada. Çünkü bu katil devlet genellikle şeyi hatırlayalım, Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde bile suikast yapmıştı.
1: Evet.
6: Yani bu tarz şeylere karşı ama şöyle söyleyeyim, hamaset de yapmak istemiyorum açıkçası. Çok uzatmadan geçeyim. Türkiye'nin bu konularla ilgili yetenekleri, imkan kabiliyetleri, yönelimleri ve teçhizatı, eğitimi son derece üst seviyede, dilimi ısırıyorum, nazar değmesin. Ciddi anlamda önlemler alındı çünkü... Bizim kadar da terörle yaşayan Türkiye yok ki bu coğrafyada. Evet. Yani biz onunla da maalesef şerbetlendik. Dolayısıyla alınan emniyet tedbirlerinden kıymetli Ankaralılara, benim akrabalarım da orada, kardeşlerim de orada, biraz sabır diyorum hepsine. Ben Kerem Bey, eğer izin varsa bir önceki konuyla ilgili birkaç şey söyleyebilirim.
1: Çok kısa lütfen.
6: Çok kısa.
1: Çok sorun var çünkü.
6: Tabii tabii.
1: Yetiştirmek
6: ama
1: istiyorum.
6: Ama bundan sonrası için önemli birkaç şey. Öncelikle bu hani Trump bana gelmediler desteğe falan. Trump şeyi karıştırıyor her zaman. NATO'nun öyle bir görevi yok. Bizi yok. İzleyenler için söyleyeyim. Yani NATO'nun coğrafi alanı belli.
1: Yunus Emre de onu kastederek söylemedi.
6: Yok yok, havası tamam. Anladım. Yani NATO onun üzerinden Trump böyle
1: tabii,
6: bir
1: tabii.
6: Yürümeye çalışıyor ama izleyenler...
1: Ben Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı savaştan sonra fark ettiğini düşünenlerden...
2: Amerikalıların bakış açısı bu tabii. Yani çünkü Trump bir tüccar. Diyor ki ben bu kadar para veriyorsam bunlar neden beni desteklemiyor? Trump'ın düşünce kapasitesi.
6: Kendi açımızdan ben Yunus Emre'nin dediğini anladım. İzleyenler için söylüyorum. Yani oradan yürüyor Trump. Tuzağa
1: buyurunuz,
6: düşmeyelim.
1: Buyurunuz.
6: Sayın Kepsutlu çok doğru bir şey söyledi kıymetli hocam. Trump bize muhtaç. Trump şunu gördü Sayın Kırçıval. Bu coğrafyada, bu krizler bölgesinde daha önceki döneminde Türkiye'yi karşısına aldı ve çok şey kaybetti. Şimdi akıllı adam baktı. Ben Türkiye'yi karşıma mı alayım yoksa Türkiye ile hareket mi edeyim? Hareket etmeye başladı. Suriye'de, Irak'ta, İran'da Türk tezlerinin kabul edilmesi çok önemli. İşte o 5 Kürt bileşenin harekete geçmemesi, ülkemize atılan füzelere karşılık Türkiye'nin soğukkanlı davranışı, sakin soğuk güç olarak Trump şunu gördü. Ben Türkiye'nin hem yükselen güç, askeri anlamda, diplomatik anlamda ama ya 2000 küsürlük bir devlet aklı var. Bu akılla birlikte yürümenin ona fayda sağlayacağını gördüğü için birlikte hareket ediyor. Bir son olarak da şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'mizin en çok şu NATO zirvesinden sonra herkesin işi rahat, açıkça bakın söyleyeyim. Bir tek biz hariç. Nereden bu kanıya vardım? Şimdi Avrupa, şey NATO'daki 32 ülkenin hepsi Ukrayna savaşa devam etmeli, destekleyelim, genişleyelim, harcamaları el altına koyalım, aman bize bir şey olmasın, aman aman bir şey olmasın, herkes şeyde. Peki Amerika bak blöf yaptı, hani bak giderim abi, herkes parayı artırsın, gitmeyecek üstad, mümkün değil gitmesi, gidemez de, giderse bütün alanı Rusya'ya bırakır. Ama en zor demeyeyim de en hassas olan Türkiye. NATO üyesiyiz, Rusya'yla sınırdaşız. Montrö ve hassas dengeler. Bugüne kadar, şu ana kadar Rusya'yla ve Putin'le çok hassas bir şekilde duygusal tepkilerin vermeden, çok aklı selimle götürülen bir dış politika var. Rusya o kadar şey, her an için farklı boyut yaşayan bir ülke biliyoruz. Uygulama

0: şey olduğu işe yaptırımlarla biliyorsunuz uçak krizinden sonra. Aslında bundan sonra Batı'nın Türkiye'ye şu anda giydirdiği elbise, ortaya koyduğu model, ortaya koyduğu figür ve görev ve tanımlara etki, ilgi alanları şunun üzerinde genişliyor. Siz muazzamsınız, eyvallah, kendi tırnaklarımızla geldik. Tırnaklarımızla geldik, biz Amerikan yardımı elbiselerle dolaşıyorduk. Tırnaklarımızla geldik, bu değeri hak ettik. Kimse bize bunun lütfunu vermiyor, kabul. Savunma sanayimiz gelişiyor vesaire. Fakat bu Avrupa, yani NATO ülkelerinin Türkiye'yi böyle yükseltip kenara çekilme olasılığını bahsetmek istiyorum. Bakın, çok enteresan bir şey söylüyorum. Rusya ile Türkiye'nin karşı karşıya getirilme riski var. Şu şey içerisinde, şu konjonktür içerisinde. Aman Amerika gitmesin, o gitmesin, Türkiye harik. O zaman bizi destekleyeceksiniz. Bizim F-110'larımızı da getirip lütfetmeyeceksiniz bize. Vermek zorundasınız, vereceksiniz. F-35'lerimizi efendim hasımlara bilmem ne falan katsa matsa diye, hayır, vereceksiniz. 1,5 milyar dolarımız orada. Siz bize lütfetmiyorsunuz. Bizim ihtiyacımız var. Bunlar bizim için realite. Sanki bir lütufmuş gibi davranmalarına bizim ihtiyacımız yok. Ne demek istediğimi tam olarak anlatabildim mi bilemiyorum.
1: Çok iyi anladım.
0: Türkiye o kadar haklı ki bazı konularında. Ya şimdi siz Kaan uçağının motoru, ver kardeşim, vereceksin, ver, ben yani bunu istiyorum senden. Sanki bunlar, bir de şunu anlamıyorum, yani bizi hediye getiriyor. Hediye falan getirmiyor. Benim hakkım olanı vermek zorunda. Evet. Bu hediye cümlesinden ben çok rahatsız oluyorum. Türkiye'nin hassasiyeti artıyor Sayın Kırçıvan. Uzun vadede Türkiye, eğer dediniz ya komutayı verirler mi diye.
1: Evet.
0: Çok önemli bir soru. Teşekkür ederim. Türkiye o komutayı alır yapar, yapmak önemli değil. Fakat kendi hinterlandında çok haklı bir konuma taşır. Rusya faktörünü unutmamak gerekir. Yani korktuğumuzdan falan da değil. Çok hassas bir dengenin merkezine geliyor şu anda Türkiye. Yani NATO'daki diğer ülkeler için hava hoş. Ama Türkiye çok önemli bir askeri örgütün merkezine geliyor. Hatta bakınız, uygulamış olduğu politikalarla, özür dilerim, şu anda NATO'nun belki de, bakın, uygulamış olduğu politikalarla NATO'nun yükseleni geçiyorum, gizli lideri pozisyonuna gelmiştir Türkiye. Peki. Bakın, uyguladığı politikalarla.
1: Peki, teşekkür ederim. Kerem Hocam, konuşmanızın başında çok önemli bir cümle sarf ettiniz. Dediniz ki özellikle savunma sanayi, hatta Türkiye 6-7 milyar dolarlık bir anlaşma potansiyeline de sahip bu zirve sonrasında. Buradan da yola çıkarak şunu merak ediyorum. Bir de bu işin ekonomisi var. Sadece NATO kesintileri, ülkelerde yapılacak NATO kesintileri değil, birbiriyle ilişkiler, savaş ekonomisi. Yani insanlara iğreti geliyor ama savaşın da bir ekonomisi var. Ve bundan en iyi anlayan galiba Trump. Ekonomik anlamda bu dünyayı nasıl etkiler? Bizi nasıl etkiler? 6-7 milyar dolarlık bir satıştan bahsettik ama bunun da bir çerçevesini çizer misiniz? Zihinlerimiz berraklaşsın.
2: Şimdi konuştuğumuz paket, özüne baktığınız zaman aslında 800 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında bir paket.
1: Evet.
2: Önümüzdeki 10 yıl için. Ben sadece 6-7 milyar doları sembolik imzaların bir tık daha ötesine geçecek imzalar anlamında ifade ettim. Yoksa hani yabancı tabirle it is the beginning. Yani daha bu başlangıcın da başlangıcı. O yüzden biz özüne baktığınızda aslında NATO'nun bundan sonraki 10 yıllık yapılanması için 1 trilyon dolarlık büyük bir harcamanın daha, yani ilk etap bile demeyeceğim kadar başlangıç noktalarını görüyoruz. Evet. Buradan Türkiye'ye 10 yıllık süreçte 100 milyar dolarlık ihracat geliri çok rahatlıkla çıkabilir. Konuştuğumuz rakamlar basit rakamlar değil. Buradaki temel problem şu. İki tane olay. Bir, Fransa delirmiş durumda. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemde Avrupa'da veya Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür başkanların ya da siyasi liderlerin etrafında çok enteresan bir şekilde yani Türkiye aleyhtarlığı veya Türkiye düşmanlığı artık böyle tarif edilemez noktada olan bir grup ekibin hep bu adamları çevrelediği bir sürecin içinden geçiyoruz. Macron'un Türkiye ile ilgili sıkıntısı ta Trump'ın ilk kez yani birinci başkanlık döneminde Amerikan ordusunu Suriye'den çekme kararının olduğu dönemden başlıyor. Fransızlara 6 saat kala haber veriyorlar. Fransa bu çekilme sürecinde elindeki çok ciddi mühimmat ve cihazların, askeri araçların büyük bir kısmını Suriye'de bırakıyor. Belki tahrip etmeye çalışıyor vesaire. Oysa işte Lafarge var, oradaki işte PKK'nın uzantısı olan unsurlarla bir takım mekanizmalar var vesaire. Ve Macron sinirlikle dönüp bu ne rezalet dediğinde Trump'ı demeye gözleri yemediği için dönüp diyorlar ki efendim bu Türkiye'den dolayı oldu vesaire. Bunun üstüne Fransa'nın son dönemde Avrupa'daki en iddialı savunma platform üreticilerinden birisi olduğunu, ki uçaklar da bu arada Hindistan'la Pakistan arasında biraz da çuvalladılar. Ondan dolayı da bir moralsizlik var. Almanya, yani şöyle bir şey, bir kifayetsizlik var. Ancak o kifayetsizliğin içerisinde bu 1 trilyon dolarlık büyük yeniden yapılanma hamlesinin oldukça anlamlı bir bölümünü Türkiye'ye kaptırma ile ilgili de bir hezeyan var. Yani Fransa ve Almanya diyor ki biz bu Türkiye'yi nasıl durduracağız? Çünkü kuvvetle muhtemel arzuları şu. Bütün Avrupa Almanya ile Fransa'nın gözünün içine baksın. Bunlar ellerindeki bir grup otomobil fabrikasını ya da farklı amaçlarla kullanılan üretim noktalarını bu 1 trilyon dolarlık yeni savunma hamlesinin üretim merkezlerine dönüştürsünler. Ve dolayısıyla da Avrupa'nın büyük bir kısmı, NATO üyeleri dönüp bu 1 trilyon dolarlık büyük hamlenin önemli bir kısmını, örneğin 400-500 milyar dolarlık kısmını Almanya ve Fransa'ya sipariş olarak versinler, onlar da ihya olsunlar. Şimdi burada Türkiye'yi ürkütücü bir şekilde bu konudaki heyecanlarının, rüyalarının en önemli tehlike noktası olarak görmeye başladılar. Ve bunun da getirmiş olduğu saçmalıklar dizini var. Mesela Sayın Bakanımız Hakan Fidan'ın İsrail'e yönelik uyarılarından kendine göre face çıkararak bunlar kabul edilemez açıklamalar diyerek mesela NATO zirvesine katılmazdan evvel İsrail'e uğrayacağını söyleyen bir Alman Dışişleri Bakanı. Buna perhis, buna lahana turşusu. Yani Almanya sebep olduğu geçmişteki soykırım nedeniyle öyle bir akıl tutulmasının içerisinde ki yani katil Netanyahu ve eli kanlı Siyonist İsrail hükümetinin yaptığı hiçbir soykırım ölçüsündeki eyleme karşı en ufak bir protestoyu kaldıramadıkları gibi bir de Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın açıklamalarından ben önce bir İsrail'e uğrayacağım falan filan. Yani öbür tarafta
1: akılsızlık yani
2: belki de
1: yani.
2: Son dönemde Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanmış en yanlı, en vahşi Türkiye raporu. Yani hiçbir yeri tutulacak gibi değil. Ve bunu hazırlayan fanatik bir raportörün hiç burada dile bile getirmek istemiyorum. Ben Ankara'ya gitmem de oraya giderim de falan da filan da millet Ankara'ya NATO'ya bakacağına falan. Yani bir de bir yandan Türkiye olarak aslında Atlantik İttifakı'yla zaten içindesiniz. Biz NATO'nun ve OECD'nin üyesiyiz. Ben OECD'nin eski Türkiye adına büyükelçisiyim. Dolayısıyla hani burada Türkiye'nin konumu, yani bir katil siyasetçinin yaptığı açıklamalar, yani şöyle söyleyeyim. Esasen Avrupa ve Amerika'daki elitistler bence artık şöyle bir kritik aşamaya geldiler. Bugüne kadar Amerika'nın ve Avrupa'nın dünyadaki algısına giderek daha ağır zarar vermekte olan iki ülkenin şımarıklığı bundan sonra bir manivel olarak kullanılabilir mi? Yani senelerce Avrupa Yunanistan'ın şımarıklığını aslında Türkiye ile ilgili esas gayelerini örtbas etmek için kullandılar. Ama bugün artık geldiğimiz noktada uluslararası siyaset bu yeni soğuk savaş ve ikinci merkez

0: kantilizm dönemiyle tarafların o kadar netleştiği bir döneme geliyor ki dönüp şey diyeceksin. Kardeşim artık şımarık bir Yunanistan'ın arkasına saklanarak bu herzeyi yemeyin. Yani açık olun bizimle. Böyle diplomat olunmaz tabii yani şey diyorlardı. Çünkü ben gerçek manada tabii diplomat değilim. Onurlu bir görev ama sonuçta akademisyenim. O yüzden hani bunu artık arkasına saklanmayın. Yani Alman Dışişleri Bakanı, yani Hakan Fidan Bakanımızın açıklamalarından ben önce İsrail'e gideceğim de sonra Ankara'ya geleceğim. Ya bu artık böyle naif, yani böyle demode bir romantizm vesaire veya kötü niyet. Netanyahu'ya gülüyorum. Yani böyle bir Türkiye'yi artık birinci düşmanımız alıyor. Arkadaş biz NATO üyesiyiz. Buyur istiyorsan, gözün yiyorsa Türkiye'ye bir şey yapmaya çalış. Ya ne demek istiyorsun sen? Hani hakikaten Netanyahu'nun bu açıklamalarıyla kimin bunu mesela muhatap alacağını, o zaman şey diyorum yani Netanyahu aslında şöyle diyor. İşte bizim oradaki Yahudi lobisi, bak ben buradan malzemeyi veriyorum, siz oradan işte Avrupa başkentlerinde ve Washington'da ortalığı benim açıklamalarımla karıştırın gibi bir şey.
1: Öyle oluyor yani, zaten. Netanyahu açıklama yaptı. Hemen kongredeki bir demokrat vekil Türkiye'ye yani, Kaan motoru durdurursun diye mektup yayınladı.
0: Evet. Yani özüne baktığınız zaman bu süreçte gerçekten üstüne Epstein'e geliyorlar, onunla geliyorlar, bununla geliyorlar ama Trump beklenenin ötesinde bir sağlamlık ortaya koyarsa, yani ben Türkiye ile ilgili okumamı tamamladım. Bütün bu dolaştırdığınız lafı güzaplara rağmen artık ben G.D. Vance, bizim Türkiye ile ilgili net bir okumamız var. Dolayısıyla bu net okumada ya bunlarla bu yönümüzü değiştirmeye yönelik bir gayret içinde olmayın. Netiz. Bu netliği devam ettirecek şekilde Türkiye'de dünyaya gereken mesajları, kapsayıcılığı vermeye devam ederse hepiniz pragmatik bir insan olduğunu haklı olarak söylüyorsunuz. Trump şunu gördü. Ya arkadaş, orta vadede Amerika Birleşik Devletleri için benim esas derdim, giderek ciddi manada endişe duyduğum Çin ise, ya bu Türkiye Çin'e odaklanmamı engelleyecek şekilde ister Birleşik Krallık, ister başkaları, yani İsrail'i burada bir çıban başı yap, Orta Doğu'yu, Kıbrıs'ı, Doğu Akdeniz'i, yukarıda Rusya, Ukrayna'yı öyle bir karıştır ki Amerika bir türlü buradan kopup şey yapamasın. Burada şunu görüyor Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye, diyorlar ki ya Amerika, sen Çin'e, Asya Pasifik'e odaklanmak istiyorsan bak ben Rusya, Ukrayna meselesini bitirmeye hazırım. Bak Suriye'yi toparladım. Bunu Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan'la Hicaz Demiryolu. Trump diyor ki abi benim karşımda gerçek bir müttefik var. Yani benim bu coğrafyaya takılmama sebep olan olayları söndürecek, bunları normalize edecek gerçek bir müttefik var karşımda. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla ben Trump'ın bu anlamda kendi tarzı itibariyle hediye der bilmem ne der. Haklısınız yani. Onun tarzı. Ama özüne bakıldığı zaman ben Türkiye konusunda Trump'ın gerçekten doğru bir okumayla samimi olduğunu düşünüyorum.
2: Peki.
0: Bu şu anlama gelmiyor. Hiçbirimiz o anlamda Amerikancı değiliz. Hatta bir ölçüne baktığınızda biz aslında Türkiye olarak, Türk toplumu olarak o kadar Atlantikçi de değiliz. Ama bu arada da feraseti olan bir toplumuz, dünyayı herkesin zannettiğinden çok daha iyi okuyan bir toplumuzdur. Bizim becerimiz bu.
2: Hocam çok iyi anlattınız ama çok tabii iyi bir ekonomist olduğunuzu bir kez daha gördüm. Cebimizden ne çıkıp çıkmayacağını anlatmadınız.
0: Onu zaten yapıyoruz. Yani biz burada Türkiye olarak kuvvetle, yani biz şu anda aşağı yukarı OECD diyorum ya otomatik, NATO üyesi ülkeler arasında sanıyorum askeri harcamalarda 4. veya 5. sıradayız. Bu devam eder. Yani biz bu ihracat gelirini elde ettikçe, yani bizim 6.2 milyar dolar olan ihracat gelirimiz yakın gelecekte 25 milyar dolar olduğunda, o ihracat gelirinin tümü 3500 savunma şirketimiz tarafından tekrar Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve yeni nesil teknoloji olarak dönecek. O yüzden de ihracat gelirimizin artması olağanüstü büyük bir avantaj.
2: Peki. Şakamı lütfen bağışlayın.
0: Estağfurullah.
2: Yunus Emre hatırlattığı için o Meloni paylaşımı gelsin. Ardından meseleyi başka bir yere getireceğim de ben. O yüzden ardından da şeyi isteyeceğim. Kimlerle iyi, kimlerle kötü. Şimdi yok. Şimdi bu tweet'i attı daha. Yola çıkmadan önce. İlginç bir fotoğraf. Gerçekten de şimdi ayıp da olacak ama Meloni'nin de bakışları çok şey değil yani.
3: Ama çok saniyelik yakalamışlar.
2: Fotoğrafla bir sorunu var. Fotoğraf karelerinde çok farklı çıkıyor. Yani başka bir şey söylemiyorum. Hakikaten değişik. Gözlerinde de bir rahatsızlık var diyor Erdem kulağıma. Böyle bir paylaşım yaptı. Şimdi bir de Erdem hazırlamış. Trump kimlerini NATO'da görmek istemiyor. Gelsin o da.
1: 3-4 kişi herkes.
2: Yani bir tek ben
1: öyle.
2: Trump'ın arası kiminle iyi, kiminle değil. Anlaştıkları... Erdoğan ve Edirama.
3: Edirama'yı çünkü zaten Vilora'nın karşısına Arnavutluk'ta biliyorsunuz hemen 12 mil açıkta evet. Trump'un adası yani.
1: Hem de adalarını Amerika'ya sattılar.
2: Tam dediğin
1: yani
2: gibi.
1: Trump'un ailesini ada sattılar. Biz ve
3: geçen Edirama. Yıl gözümle gördüm bu vakitler hemen önünden geçtim. Yani
2: şimdi diğerleri bir... kimse istemiyor neredeyse.
1: Zaten Starmer yolcu. Son gezi olarak vedalaşmaya geldi. Sanchez'i zaten solcu, Filistin'i savunuyor diye sevmiyor. Macron zaten pek popüler yani.
2: Ayakta anlatır mısın bu isimlerle?
1: Efendim?
2: Ayakta anlatır mısın bu isimlerle sorunlarını?
1: Genellikle benzer. Şimdi Merz zaten Almanya her türlü Amerika ile olan o klasik ilişkilerinde her türlü tavizi vermesine rağmen Merz'in bile İran Savaşı'nda ciddi çıkışları oldu. Hı. Ve aslında Alman, Amerika ve Trump yönetimi burada siz nasıl hani bizim en yakın müttefikimizden bizim sayemizde kurulan bir ülke ve işte güveniniz bize bağlıyken bunları diyorsunuz diye çok ciddi bir şekilde Almanya'yı zaten genel olarak karşılıyor. Ve ama esas Trump'ın Almanya siyasetine dair sevmediği şey koalisyon ve çok sesliliği sevmiyor. Yani Trump bir ülkeyle konuşmak istediği zaman çok fazla işte bir parti, iki parti bunu görmek istemiyor. Tek bir muhatapla konuşmak
2: tek
1: istiyor.
2: Tek bir lider.
1: Bu yüzden Almanya'yla zaten ciddi bir şekilde genel olarak Avrupa için böyle bir tepkisi var. Meloni en ilginci. Çünkü Meloni...
2: Onu söylüyordum.
1: Yani o çok önemli. Şimdi Meloni'nin seçilme hikayesinde Meloni aşırı sağcı, gençken Mussolini hayranı, çok radikal ve İtalyan halkının hiç güvenmediği bir parti üyeyken Trump özellikle Meloni'nin kazandığı seçimlerde kendi danışmanlarını ve kendi ekibini en yakın kendisine seçim kazandıran Meloni'ye yolladı. Ve Donald Trump'ın oğlu filan Meloni'nin danışmanlarıyla iç içeydi. Yani Meloni'nin 2022'de kazandığı seçimde çok büyük bir uluslararası bir hani yeni sağ, yeni muhafazakarlık işbirliği var. Meloni'nin açın seçim kampanyada konuşmalarını. Bazıları İngilizce'den İtalyanca'ya birebir çeviridir. Yani Meloni ile Trump'ın arasında çok ciddi bir ilişki vardı. Fakat Meloni oturduktan sonra baktı Avrupa'nın işte bu kolektif güvenliği konuları, Rusya meselelerinde Trump'ın Rusya ile olan yakınlaşması, Putin olan sözlerinden dolayı yavaş yavaş mesafe koydu. Ama bu ilişkiyi bitiren Meloni'nin özellikle İran Savaşı'nda Trump'a eleştirmesi ve yine hava sahası konusunda...
2: Bayan Trump'tan bir şey olabilir.
4: Ondan dolayı Viktor Orban herkesi korkuttu.
3: Evet.
1: Tabii. Yani evet. Avrupa'yı kilitledi çünkü.
4: G.D. Vance'in destek amacıyla ziyaretinden sonra Viktor Orban'ın seçimi kaybetmesi sonrasında ben de bir Avrupalı lider olsam derim ki ben de Trump'ınla arama biraz bir şey koyayım.
1: Trump Kasım'da kaybedeceği seçimlerden önce Macaristan'ı kaybetti. Yani şimdi bu
2: Bayan Trump'la ilgili bir şey olabilir mi?
1: Efendim?
2: Bayan Trump.
1: Yok hayır. Hiç öyle bir şey, öyle bir magazinsel tarafı yok bunun. Ama Meloni'nin olayı...
2: Ben sorayım da.
1: Evet tabii. Ama Meloni'nin olayı özellikle yani Trump'ın bu pozisyonundan Avrupa'nın geleceği endişe görünce Meloni aslında Avrupa'ın liderliğine oynayacak
2: bir Sanchez'in aldığı desteği gördü.
1: Evet. Şimdi Starmer zaten... Yani
2: yolcu.
1: Starmer'ı kendi partisi sevmiyor. Yani hani Trump neden sevsin? Adam hani %60...
2: Bir de İngiltere hakikaten çok oynadı İran meselesi.

0: önleyemediğimiz bir yönümüz var bu konuyla ilgili olarak. Bir de mesela Somaliland dahil, ya bu İsrail neticede çok ciddi askeri operasyonlarla deli bir para harcıyor. Şunu da sorgulamamız lazım Türkiye olarak. Somaliland dahil olmak üzere bu adam bu ekstra operasyonlar için bu finansal kaynağı nasıl yönetiyor? Bu finansal kaynak nasıl geliyor İsrail'e? Çünkü bunun günün sonunda bunlar büyük rakamlar.
1: Evet.
0: Ha, arkada acaba finansal olarak Birleşik Arap Emirlikleri mi var?
2: Hindistan'da eklendi listeye.
0: Ondan sonra
1: Somaliland'da var.
0: Çünkü artık Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'de enteresan bir yakınlaşma içerisine girdiler. Hindistan'da Modi'nin yani çeşitli çıkar çerçevesinde
1: evet.
0: Bu kadar büyük soykırım yapan, yani Hindistan'ın demokrasi kültürüne aykırı. Ama biraz evvelki Yunanistan'ın kendi toplumuna rağmen aldığı pozisyon gibi Hindistan yönetiminin de Modi hükümetinin de tuhaf bir durumu var. Dolayısıyla yani Türkiye olarak artık bu işleri çok daha katmanlı okuyup sürekli olarak o soğanın şeylerini, katmanlarını aça aça daha dibe doğru gitmemiz gerekiyor.
1: Evet. Son söz söyleyeyim. Yunanistan'ı sorayım. Söylemediklerini sen ekle.
3: Tamam. Şimdi şöyle tabii insan yani Yunanistan'la ilgili ben önümüzdeki süreçte öyle çok ciddi bir problem yaşayacağımızı şu açıdan düşünmüyorum. Yani
1: üçü takipse bunu söylüyor ama diğer yandan da...
3: Ama diğer taraftan şimdi işte konuşuyoruz. Türkiye'nin bu NATO 3.0'daki pozisyonu, rolü, işte bölgesel misyonu, uluslararası alandaki diplomasi, hüneri, mahareti hem siyasi anlamda hem askeri anlamda sahip olduğu kapasite, yetenekler vesaire. Hele ki şimdi Donald Trump da kendi askerini ve komuta akademisini Avrupa ülkelerinden çekince burada kalacağız. Baş başa kime ihtiyacı olacak o zaman konuşacağız. Şimdi ama diğer tarafta İsrail konusu şöyle ilginç. İnsan tabii nereden nereye diyor. Ben Hamas'tan önce El Fetih varken ta 2006 yılından sonra işte hem sonrasında iç savaş döneminde, iç savaştan sonra Hamas dönemi, 2008 dökme kurşun operasyonu sonrasında çok uzun süre kaldım. Gazze'de yaşadım, İsrail'de de kaldım. Şimdi o dönemde halkların arasındaki işbirliğini ve Türkiye'ye bakışlarını görüyorsunuz. İşte bugün her gün İsrail medyasında Türkiye konuşuluyor deniyor. Bir de bugün bakıyorsunuz. Yani aslında Yunanistan'da da İsrail'de de halk nezdinde ki bu arada yarınki zirvenin başlıklarından bir tanesi toplumsal dayanışmanın nasıl sağlanacağı. Hani NATO ülkeleri arasında, onların toplumları arasında bunu Yunanistan'a dahil ediyorum. Şimdi süreçlere baktığınızda aslında halklar nezdinde bakış açısında öyle çok 180 derecelik bir fark yok. Gazetelere yansıyor mu? Yansıyor. Tabii bunlar algı operasyonları. İşte onun bir parçası. Ama ne kadar sonuç veriyor o muamma, soru işareti. Fakat şu tehlikeli, orada da çok evet kesinlikle katılıyorum. Yani şu tehlikeli İran istihbaratının başına kadar geçebilecek bir İsrail'i gördük biz. Ve diğer taraftan da savaş esnasında ki sonradan anlaşıldı hem Azerbaycan'a hem de Türkiye'ye gelen bazı füzeler aslında İran'ın içerisine yerleştirilen ya da işte İsrail için çalışan İranlılar demeyelim aslında İsrail ajanları ya da işte onun örgütlerinin bir parçası onlar tarafından gerçekleştiğini gördük. Yani olayın arka taraftaki tehdit unsurları çok bence önemli. Diğer taraftan tabii belki son böyle toparlayacak da olursak hani bununla ilgili Donald Trump'ın yaklaşımında yani birazcık George Bush'un o doktrinine ve sürecine tekrar işte hatta ilk önleyici savaş kavramını o kullanmıştı. Trump sonrasında İran'la ilgili kullandı. Şimdi hem Orta Doğu'daki önceliklerine baktığınızda Rusya her zaman vardı zaten. Hani aslında Trump'tan önce burada Madrid zirvesi dedik mesela 2022. NATO vizyon belgesi yeni yol haritası açıklandı ve orada zaten bizim bugünkü konuştuğumuz bu zirvede konuşulacak olan bütün başlıklar yer alıyordu. Yani bir ayda işte bir yılda hemen bunlar belirlenmedi. Ya ne oluyor işte biz yeni bir NATO kuralım değil. 2022'den itibaren kademe kademe evveliyat 2014 sonra işte 2016 Varşova, 2018 Brüksel, 19 Londra, 21 yine Brüksel zirvelerinde zaten konuşuldu. Ama 2022 vizyon belgesinde hibrit tehditler bence bu zirvenin ana başlığı, ana

0: konusu hibrit de, yani çünkü hibrit savaş, en başa dönersek çok kapsamlı. Hep ekonomiyi kapsıyor.
1: Askeri, son iki dakikan.
0: Tamam, askeriyeyi kapsıyor. İstersen sever topa.
1: Yok yok, iki dakikan var. Ben hatırlatıyorum.
0: Tamam, yani bütün hepsini kapsıyor. 2022 yılında bu kağıt üzerine ana başlıklar haline döküldü. Günümüze kadar detaylandırıldı, şekillendirildi. Tabii burada Türkiye'nin geldiği nokta çok çok önemli. Bundan sonraki süreçte de NATO şunu anladı. Sadece güçlü bir müttefik değil Türkiye. Artık bundan sonraki süreçte hatta şu anda da NATO'ya katma değer katan, NATO'nun misyonuna katkı katan, şu ana kadar hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki tecrübesi, hem hibrit tehditlere karşı mücadele yöntemlerindeki bilgi birikimi, işte savunma sanayi, zaten sabahtan beri konuşuyoruz, pek çok alandaki katkılarıyla beraber NATO'yu NATO yapan temel unsurlardan birisi haline geldi. Ha, savunma harcamalarına bu kadar paranın harcanması, %5 oranı. Belki hani Türkiye'de de şu anda biz ekonomiye dair sıkıntıları, sorunları konuşuyoruz. Avrupa ülkelerinde şunu biraz daha önümüzdeki süreçte göreceğiz, onu söyleyelim. Ortalama enflasyon oranlarının %9'lara çıkabileceği, bu da aslında halkın refahının da bir yerde ciddi etkileneceği. Çünkü halkın parasından alıp savunma harcamalarını aktarıyorsunuz, işte İran'ın yaptığı gibi. Ama İran ne yaptı? İşte savaş anında gördük, adamlar şov yaptılar yani o tünellerin altındaki füzeleri vesaire. Fakat halkın büyük kesimi açlıktan artık sürünüyor ya yani, neredeyse. Velhasıl son olarak bu şahsi düşüncem, yine bir Habertürk yayında dün söyledim. Trump'ın çantasında getireceği şey olarak şunu düşünüyorum. Şu anda dünya güvenliği denizler üstünden %70 %80 oranında sağlanıyor. Hürmüz'de alınan çok ciddi dersler var. Çünkü enerji altyapıları da konuşulacak başlıklardan bir tanesi. Trump işte bu F-35'ler katsa vesaire şeyden, Kaan'dan ziyade şöyle gelebilir. Koridorlar Savaşı dönemine giriyoruz. İşte bir tarafta Zengezur konuşuluyor, Çin, İran, Rusya vesaire. Fakat Türkiye burada orta koridor olarak ön plana çıkıyor. Trump hem kendi, çünkü bir şey almadan bir şey vermez diyoruz. Trump kendi çıkarına olacak şekilde çok büyük bir enerjiye dair yapabileceği yatırımla birlikte Türkiye'yi yani o deniz güzergahına alternatif olarak ortaya çıkabilecek karayolları çerçevesinde Türkiye'yi orta koridor olarak ön plana çıkartmayı vaat edebilir. En büyük sürprizi de bu olabilir diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Merak ettim. Yanlış anlaşılmasın. Ben kulağına çok son bir dakikam var, son iki dakikam var demişliğim olduğu için rahat konuşuyorum.
0: Artık kapa der. Tamam yeter Benan, süreyi aştın hadi.
1: Benan Kipsut'u çok teşekkür ederim. Çağlar Özer çok teşekkür ben ederim. Teşekkür sağ olunuz. Sağ olun. Yunus Emre Erdoğan çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Kıymetli adaşım Kerem Erkin çok teşekkür ederim. Hem bir ekonomist hem bir diplomat gözüyle çok iyi aydınlattınız bizi. Çağla Gül Yesevi çok teşekkür ederim yine katıldığınız için. Dilimiz döndüğünce, süremiz yettiğince NATO meselesine değindik. Daha da konuşacağız. Geri sayım başladı. Kısa bir araya gidiyoruz.

Habertürk gündemle yanınızda olmaya çalıştık. Birazdan Evren Aydın karşınızda olacak gece raporuyla. Sakın kaçırmayın Evren Aydın'ı. Mutlaka izleyin. Son gelişmeler neler? NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. Habertürk gündem çarşamba günü de var. Çarşamba günü aynı saatte. Akşam 8'de hepinizi bekleyeceğiz. Biraz daha işler şekillenmiş, görüşmeler yapılmış olacak. Biz de onların ayrıntılarını anlatmaya çalışacağız. Bugünlük bu kadar. Sormadığımız sorular var. Çarşambaya ayırdık onları. Çarşamba görüşmek üzere. Hoşçakalınız.

0: öncesi bir özel röportaj gerçekleştireceğiz.
1: NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin...
2: Bence bugünkü konuşmanın belki de en anlamlı tarafı...
3: Süslü cümleler değil, net ifade.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 34, Adana yağmurlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Artvin yağmurlu 33 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği.

Kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Efendim iyi geceler, iyi haftalar. Burası Habertürk. Günler süren hummalı çalışmalar sonrası Türkiye artık 22 yıl sonra ev sahipliği yapacağı NATO tarihinin en kritik zirvelerinden birine hazır. Peki ittifakın geleceğinin şekilleneceği zirveden NATO'nun ikinci büyük askeri gücü olan Türkiye neler bekliyor? Erdoğan-Trump buluşmasında yarın neler yaşanacak? Ve zirve NATO için gerçekten de bir dönüm noktası olacak mı Ankara Zirvesi? Tüm bu soruları yanıt arayacağımız Gece Raporu'na hoş geldiniz. Evren Aydın ben. Önce özetlerimize gidelim, sonra anlatmaya başlayalım. Diplomasinin kalbi yarın Ankara'da atacak dedik. Başkentimiz NATO zirvesi için gelen misafirlerini zaten ağırlamaya da başladı. Amerikan Başkanı Trump ise yarın saat 14 sularında Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı bir resmi törenle karşılayacak. O görüşmeden neler çıkar konuşacağız. Ve Ekrem İmamoğlu diploma ve casusluk davalarında hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Davaları takip eden CHP Grup Başkanı Özel ise İBB davasıyla birlikte 3 duruşmanın da aynı güne denk gelmesine tepki gösterdi. Birazdan ekranlara getireceğiz. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek de Avrupa

0: Avrupa Parlamentosu raportörünün Türk yargısına ilişkin sözlerine sert tepki verdi. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz dedi. O açıklamanın detayları da birazdan gece raporunda efendim. Gece raporunda gündemimiz bir hayli dolu ama şu Hamas'ın bir açıklaması var Gazze şeridine ilişkin. Onunla bakıp öyle başlayalım. Hamas, Gazze şeridindeki hükümet çalışma komitesinin feshedildiğini duyurdu ve bunun ciddi ve aynı zamanda sahada da uygulanan bir adım olduğunu açıkladı. Komitenin feshiyle Gazze barış planı ile kurulan ulusal komitenin Gazze'nin yönetimini devralmasının da önü açıldı.
1: Hamas, Gazze barış planı için adım attı. Gazze şeridindeki hükümet çalışma komitesini feshetti. Komitenin feshini Hamas sözcüsü Hazim Kasım duyurdu. Komitenin sadece durumun izlenmesi için teknik ve idari yönlerini koruyacağını işaret etti. Bu adım ulusal çıkarlar ve işgalci İsrail için her türlü bahaneyi ortadan kaldırmak amacıyla atıldı ifadelerini kullandı. Kasım, İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın istifayı pratikte etkisi olmayan yanıltıcı bir eylem olarak nitelendirmesine de değindi.
2: İşgalci İsrail kendi başına asılsız iddiaları ortaya atıyor ve düzenli olarak yanıltıcı eylemleri sürdürüyor. Bizlerse bu adımın ciddi ve sahada uygulanacağını teyit ediyoruz.
1: Kasım, komitenin feshini Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanması için ileriye doğru atılmış ciddi bir adım olarak niteledi.
2: Bu adım, ulusal komitenin girişini engelleyen işgalin bahanelerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Artık ulusal komitenin Gazze'ye girmesi için kapıları tamamen açıyoruz.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2025'te Gazze için 20 maddelik bir plan oluşturmuştu. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de bu plan dahilinde kurulmuştu. Komite ilk toplantısını 15 Ocak'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirdi.

0: Evet, artık NATO'nun ruhunu yaşamaya başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. İletişim Başkanlığından görüşmeye dair açıklama yapıldı. Kabulde NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin hayırlara vesile olması dileğini ifade ederken, Türkiye'nin zirve hazırlıklarını tamamladığını vurguladı. Erdoğan, Rutte'ye Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca zirve marjında düzenlenecek savunma sanayi forumunun da dikkatle takip edileceğine inandığını kaydetti. Ve bir son dakika gelişmesini de vereyim. Rutte de şu anda ekranlarınıza yansıyor. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından az evvel bir paylaşımda bulundu ve şu ifadeleri kullandı net olarak. Tarihin NATO zirvesi için sabırsızım ve Erdoğan'la görüşmekten memnuniyet duyuyorum ifadelerini kullandı Rutte. NATO Genel Sekreteri Rutte aslında yarın düzenlenecek o NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'da da bir basın toplantısı düzenledi ve zirveye dair bazı mesajlar niteliğindeydi. Türkiye'nin NATO için çok önemli olduğunu söyleyen Genel Sekreter, Türkiye NATO'daki en iyi silahlı kuvvetlerden biridir dedi.
1: Türkiye NATO'ya 1952'de katıldığından bu yana en büyük askeri güçlerinden bir tanesi.
2: NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başlayan Rutte, Türkiye'nin NATO'daki rolünün önemine dikkat çekti.
1: Ankara, İstanbul, Türkiye'nin geneli bizim için çok önemli. NATO'daki liderliğiniz önemli, haritadaki yeriniz çok önemli. Burada Ankara'da NATO zirvesinin yapılıyor olması çok önemli. NATO zaten şu anda Türkiye'nin savunma

0: Savunma sanayi anlamında yaptığı birçok şeyden faydalanıyor. Aselsan bunun bir örneği ama 3000'in üstünde firma var dedik. Türkiye savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de ittifakımız içerisinde destekliyor.
1: Rutte, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarına da değindi. Müttefiklerin bu alandaki harcamalarını artırdığını söyleyen Rutte, Ankara zirvesinde ülkelerin %5 hedefine ulaşma yolunda net, sağlam ve güvenilir planlar sunmasını bekliyorum dedi. Güçlü bir Avrupa, güçlü bir NATO demek ifadelerini kullandı. Rutte'nin gündeminde Ukrayna da vardı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğünü belirtti. Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız. Ukrayna hava savunması da desteğe ihtiyaç duyuyor ifadelerini kullandı.
0: Ukrayna, Cumhurbaşkanı'yla da konuştum. O Putin'le hangi formatta olursa olsun bir araya gelip bu korkunç savaşı bitirme konusunda istekli. Şu noktaya kadar hep Putin müzakere masasına oturmayı reddetti. Ukrayna muharebe sahasında çok daha iyiye gidiyor.
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ankara zirvesine 32 üye ülkenin yanı sıra Asya Pasifik'teki bazı NATO ortaklarının liderleriyle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de katılacak.
2: 32 NATO İttifakı üyesi lider Türkiye'de olacak. Gerçekten baş döndürücü bir trafik olacak. Liderler arasında kritik görüşmeler, çetin pazarlıklar olacak ama en kritik görüşme bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında yapılacak o görüşme ki Trump'ın Ankara programı da Beyaz Saray tarafından resmen duyuruldu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir resmi törenle karşılanacak ve ikili yarın Beştepe'de baş başa bir görüşme imza atacak.
1: Resmi törenle karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşecek. NATO zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump salı günü Ankara'da olacak. Beyaz Saray Trump'ın Ankara programını duyurdu. Saat 14.15'i gösterdiğinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Devlet karşılama töreni ve şeref kıtası geçit törenine katılacak. Ardından kapılar kapanacak. Merakla beklenen o ikili görüşmeye geçilecek. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı aralanacak. Görüşmede savunmada işbirliği, ticaret ve enerji başlıklarıyla bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. Trump, muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirmişti. Görüşmede KATSA yaptırımları, Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınması, Kaan uçakları için motor satışı ve yeni savunma projelerinin gündeme gelmesi öngörülüyor. Trump görüşmenin ardından NATO liderleri için düzenlenecek akşam yemeğine katılacak. Zirvenin ikinci gününde, yani 8 Temmuz Çarşamba günü ise saat 10.30'u gösterdiğinde NATO resmi karşılama törenine katılacak. Ardından aile fotoğrafı çekimine geçilecek. NATO liderleri çalışma toplantısına katılacak. Zirve marjında Trump ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile bir araya gelecek. Görüşmelerin ardından Trump kameralar karşısına geçecek. Basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Beyaz Saray'a dönmek üzere Washington'a hareket edecek. Türkiye en son 2015 yılında Barack Obama'yı ağırlamıştı. Bu kapsamda 11 yıl sonra bir Amerikan başkanı Türkiye'yi ziyaret etmiş olacak. Trump'ın Ankara ziyareti öncesinde NATO Liderler Zirvesi'nde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara'ya getirildi. Kargo uçağıyla Ankara'ya getirilen konvoy araçları bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi. Araçlar arasında Trump'ın canavar lakaplı Cadillac marka makam aracı da yer aldı. Trump Ankara'da Söğüt Özü'nde bir otelde kalacak. Otel Amerikan Büyükelçiliği'ne çok yakın bir noktada yer alıyor.
3: Trump'ın konaklayacağı otelde ve çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyede. Otelin çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı ve güvenlik noktalarına X-ray cihazları kuruldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın güvenliğinden Amerikan Gizli Servisi sorumlu olacak. Trump'ın Ankara'daki her adımı bu ekipler tarafından takip edilecek.
2: Evet, Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için geri sayım devam ediyor. Bizim hemen üstte de sayacımız var. O sayaç da artık akıyor. Artık geri sayımda sona geldik. Zirve kapsamında ittifaka üye ülkelerin liderleri 2 gün boyunca Ankara'da olacaklar. Ve zirve için Ankara'da yapılan hazırlıklarda da artık sona gelinmiş durumda.

0: Dünya NATO zirvesini ise Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden takip edecek.
1: ...32 devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 100 bakan, çok sayıda üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcileri ağırlanacak. Hem Türkiye'de hem de dünyada yakından takip edilecek. NATO zirvesi için Beştepe'de hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi için yapılan hazırlıklar ilk kez görüntülendi. 1800 kişilik çalışma ofisi, çok sayıda canlı yayın alanı, 40 montaj odası Dünya NATO zirvesini Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden takip edecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bünyesinde medya merkezi oluşturuldu.
2: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlıklar yalnızca siyasi liderlerin temasları için yapılmadı. Bununla birlikte basın mensupları için özel odalarda tahsis edildi. 2300'den fazla yerel ve uluslararası medya mensubu da bu odalarda çalışmalarını sürdürüyor.
1: Yerli ve yabancı basın mensupları tarafından takip edilecek NATO zirvesinde basın mensuplarının çalışmalarını kesintisiz sürdürebilmesi için geniş imkanlar sağlandı. Basın mensupları gelişmeleri Türkiye'ye ve dünyaya anlık olarak aktaracak. Zirve kapsamında medya ve yayın faaliyetleri, akreditasyon süreçleri, tanıtım çalışmaları, kriz iletişimi ve kamu diplomasisi uygulamalarını yürütmek amacıyla NATO görev gücü oluşturuldu.
0: Elbette bugünlerde dünyanın gözü de Ankara'daki NATO zirvesine çevrilmiş durumda. O kritik zirvenin programında netleşti gibi. Başkent Ankara'da gerçekten baş döndüren bir trafiği göreceğiz. Ve NATO'nun geleceği, o savunma harcamalarındaki sürtüşme, Rusya-Ukrayna savaşı ve birçok konu masaya yatırılacak. Şimdi gelin gün gün, saat saat o NATO zirvesinin programına bir yakından bakalım.
1: Liderler bir araya gelecek. Savunma ve Dışişleri Bakanları peş peşe toplantılar yapacak. NATO'nun geleceği başkent Ankara'da şekillenecek.
3: NATO marjında olduğu için bu savunma ve güvenlik alanlarında tabii Avrupa'nın geleceği, Avrupa'nın güvenliğinin artırılması gibi konular yine bunun içerisinde olacak.
1: 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan kritik NATO Liderler Zirvesi'nin programı netleşti. Program NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin zirve öncesinde düzenleyeceği basın toplantısıyla başlayacak. Salı günü ATO Kongresium'da saat 10'da Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler saat 12.45'te açılış konuşmalarını yapacak. Burada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de saat 14'te forum kapsamında kısa bir konuşma yapacak. Aralarında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu İstanbul İşbirliği Girişimi partnerleriyle Dışişleri Bakanlarının görüşmeleri saat 17'de olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın Ayyıldız yerleşkesinde Bakan Güler'in ev sahipliğinde saat 17.30'da Savunma Bakanları onuruna resepsiyon verilecek.
3: Elbette ikili görüşmeler de olacak. Bu zirvenin önemi bu kadar yüksek düzeyde katılımın olması ve NATO'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği üzerine.
1: Saat 18.30'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığında NATO devlet ve hükümet başkanlarıyla eşlerinin katılacağı resmi akşam yemeği düzenlenecek. Yemeğe Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de davet edildi. Gün saat 20.15'te NATO'nun Asya Pasifik ortaklarından Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Savunma Bakanlarının davet edildiği Savunma Bakanları düzeyindeki çalışma yemeğiyle sona erecek. NATO zirvesinin 8 Temmuz programı ise saat 8'de Rutte ve 8.15'te devlet ve hükümet başkanlarının ayaküstü gazetecilere yapacağı açıklamalarla başlayacak. Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen liderler için 10.45'te resmi karşılama töreni gerçekleştirilecek.
3: Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı, daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var.
1: Saat 11'de gerçekleştirilecek aile fotoğrafı çekiminin ardından saat 11.15'te devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki ana toplantı başlayacak. Saat 15'te Rutte'nin düzenleyeceği basın toplantısının ardından

0: Liderler de basın toplantıları yapacak.
1: NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Hollanda Dışişleri Bakanı Dilan Yeşilgöz, Savunma Sanayi Forumu'nda milyarlarca euroluk savunma anlaşmaları açıklayacaklarını söyledi. Yeşilgöz açıklamayı Ankara'da yaptı. Hollanda'nın NATO Savunma Sanayi Forumu'nda yapacağı duyuruların Belçika ve İngiltere ile ortaklıklar içereceğini söyledi. Anlaşmaların ve planların 3 milyar eurodan fazla bir değer taşıdığını bildirdi. Bu sadece taahhütler değil, somut planlar da olacak diye de ekledi. NATO Genel Sekreteri Rutte, Haziran ayında yaptığı açıklamada NATO zirvesinde 10 milyarlarca dolarlık yeni sözleşmelerin açıklanacağını ifade etmişti. Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda güvenlik hazırlıkları ve alınan tedbirlere dair bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Bakan Çiftçi, Türkiye'ye yakışan güvenlik düzeni için görev başındayız dedi.
0: Havalimanlarından zirve alanlarına, konaklama noktalarından güzergahlara, zirve için tedbirler alındı. Güvenlik noktalarında yapay zeka sistemi devreye girdi. NATO zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst noktaya taşındı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yoğun güvenlik önlemleri tamamlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi alınan tedbirler hakkında açıklama yaptı.
2: İki gün sürecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıklarımızı ve alınan tedbirleri değerlendirdik. Böylesine çetin bir küresel ortamda ülkemizin devlet ve hükümet başkanlarını aynı masa etrafında buluşturabilmesi, uluslararası diplomasinin en önemli toplantılarından birine ev sahipliği yapması tarihi bir başarıdır. Bizlere düşen görev bu büyük başarıya güvenlik boyutuyla en güçlü katkıyı sunmaktır. Emniyetimiz ve jandarmamız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde Türkiye'ye yakışan güvenlik düzeni için görev başında olacağız.
0: Başkentte tedbirler kapsamında 56 binden fazla güvenlik personeli sahada olacak. Devlet başkanları ve konukların geçeceği güzergahlardaki araçlarda aramalar yapıldı. Havalimanı çevresinde konuşlandırılan jammer araçlarıyla elektronik güvenlik tedbirleri de artırıldı.
3: Zirve kapsamında liderlerin ilk durağı havalimanları olacak. Arkamda gördüğünüz havalimanı ise Ankara Havalimanı. Burada hazırlıklar tamam. ABD Başkanı Donald Trump'ın da yarın bu havalimanına inmesi bekleniyor.
0: Emniyet Genel Müdürlüğü yoğun trafikli merkez noktalarında ise yapay zekadan destek aldı. Aselsan imzalı RollGuard şüpheli araç ve şahıs takibiyle anlık veri analizi sağladı.
4: Zirvede alınan tedbirler kapsamında Aselsan üretimi RollGuard'da görev yapıyor. Bu sistem özellikle hareket halindeki aracın içindeki kişilere yönelik yüz tanıma özelliğiyle ön plana çıkıyor.
1: Adalet Bakanı'nın açıklamalarıyla devam edelim yolumuzu. Akın Gülek, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörünün Türk yargısına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz, ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz dedi.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunun altını çizdi. Türk yargısının hedef alınması kabul edilemez dedi.
5: Ülkemizdeki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesi, Türkiye'nin demokratik olgunluğunun ve şeffaflığının bir göstergesidir. Buna karşılık devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılması, Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur. Türkiye'nin yargı süreçleri, yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına göre değil, anayasaya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerler.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un Türk yargısına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Hiçbir siyasi ajandaya geçit verilmeyeceğini vurguladı.
5: Buradan açıkça ifade ediyorum. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz. Devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, vesayet odaklarına, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı milli iradesini koruyarak bugünlere gelmiştir. Türkiye, kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlettir.

0: Ekrem İmamoğlu bugün diploma ve casusluk davalarında hakim karşısındaydı. Her iki davada da savunma yaptı İmamoğlu ve suçlamaları reddetti. Bu arada duruşmaları CHP Grup Başkanı Özgür Özel de takip etti.
1: Ekrem İmamoğlu casusluk ve diploma davalarında savunma yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasıyla birlikte 3 davanın aynı günde olmasını eleştirdi. Hukukta açıklanacak bir tarafı yok dedi. İmamoğlu diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada savunma yaptı. 28 kişinin daha diplomasının iptal edildiğini ancak onlara dava açılmadığını söyledi. Hakim idare mahkemesindeki dosyanın Danıştay'a taşınması nedeniyle sürecin uzun süreceğini belirtti. Diploma davası 25 Aralık'a ertelendi. Ekrem İmamoğlu bu davanın ardından siyasal casuslukla suçlandığı davanın ikinci duruşmasına katıldı. Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın da yargılandığı davada savcı somut deliller olduğunu belirtti. Sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Casuslukla suçlanan İmamoğlu bu duruşmada da savunma yaptı. Davalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel kameralar karşısına geçti. Özel aynı anda 3 davanın görülmesini eleştirdi.
2: Savunma sırası gelmiş ve diğer konuşanları dinlemesi gerekiyor ama eş zamanlı 3 tane duruşma. Olabilecek bir iş değil. Burada yapılan ne yargılamadır ne adaleti aramadır. Burada yapılan şekil şartı tamamlamak bile değildir. Burada yapılan gürültüye getirmek, gözden kaçırmak.
0: Bu arada o 3 davadan biri olan siyasi casusluk davasında ara kararını açıkladı mahkeme ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve duruşmayı da 29 Eylül tarihine erteledi. Bunu da bir ek bilgi olarak paylaşalım ve devam edelim. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisinde başkan vekili seçimi vardı. CHP'nin adayı Fuat Gümüş başkan vekili olarak seçildi. Seferihisar Belediye Meclisi başkan vekilini seçmek için toplandı. CHP adayı Fuat Gümüş'le Zafer Partisi adayı Çağatay Rasim Çağır yarıştı. Seçim ilk turda sonuçlandı. CHP adayı 17 oy aldı ve Seferihisar Belediye Başkan Vekili seçildi. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı. Yolumuza devam edeceğiz. Burada bulunan her arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'sa Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığa seçilmesinin 29. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Gündeminde ise terörsüz Türkiye süreci vardı. Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye daveti politik bir inkılap olarak nitelendirilse yeridir dedi.
1: Terörsüz Türkiye süreci için inkılap benzetmesi yaptı. Atılacak yasal adımlara işaret etti.
3: Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye daveti, siyasi yelpazedeki konumlanışlar ve toplumsal etkiler açısından politik bir inkılap olarak nitelendirilse yeridir. Terörsüz Türkiye adımı, Cumhur İttifakı'nın gücünü pekiştirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteğiyle devlet politikası haline gelmiştir. Ayrıca terörsüz Türkiye adımı, bölücü terör örgütü militanlarının topluma ve sivil siyasete entegre edilmesi için yasal ve yapısal reformların tartışılmasına zemin hazırlamıştır.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığa seçilmesinin 29. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tarih, Devlet Bahçeli'yi kriz çözücü lider olarak yazacak dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de bir mesaj yayımlayarak Bahçeli için nezaket ve feraset vurgusu yaptı. Genel Başkanımız Türk milletinin bağrından çıkardığı asil bir lider olarak 21. yüzyıl ve sonrasındaki tüm dönemlere mührünü vurmuştur ifadesini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da Bahçeli'nin ömrünü Türk milletinin birliğine ve dirliğine adadığını belirtti. Müstesna bir insan olan liderimiz Bahçeli'nin genel başkan seçilişinin 29. yılı kutlu olsun dedi.
4: 30 yılın şerefi lider Devlet Bahçeli.
1: MHP lideri için 30 yılın şerefine adlı bir eser hazırlandı. Sözleri MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Büşra Cin tarafından yazılan eser Ümran Gülcan tarafından seslendirildi. Birlik, beraberlik mesajlarının verildiği şarkı Bahçeli'nin siyasi kariyerinden karelerin yer aldığı bir kliple paylaşıldı.
4: Cesaret.

0: Türk tiyatrosu denildiğinde ilk akla gelen isimlerdendi Zihni Göktay. 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. 19 yaşına başladığı tiyatroda çok sayıda oyunda rol almıştı. Ve 28 yıl boyunca oynadığı o Lüküs Hayat oyunuyla da Türkiye'nin, Türk toplumunun hafızasına kazınmıştı. Usta oyuncu yarın son yolculuğa uğurlanacak.
1: Lüküs Hayat'ın rızası, Tosun Paşa'nın telli olur ruhisiydi. Tiyatro ve sinemanın duayen ismi Zihni Göktay, 81 yaşında hayata veda etti.
2: Nasıl oynanıyor bu altılı genyan?
3: Genyan değil, ganyan.
4: Bir sen eksiktin.
1: 1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zihni Göktay, profesyonel kariyerine 19 yaşında Ankara Meydan sahnesinde başladı. 1973'te İstanbul Şehir Tiyatroları'na geçti. 28 yıl boyunca Rıza karakterini oynadığı Lüküs Hayat oyunuyla Türk tiyatrosuna damgasını vurdu.
5: İsimleri kısaltmışlar. Fifi, Cici, Mimi, Cici falan diyorlar.
1: 36 yılda 72 oyunda rol alan Zihni Göktay, radyo tiyatrosunda da oyunculuk ve yönetmenlik yaptı.
6: Önemli olan bahçeyi bulmak.
7: Evet, şuradan geçtik mi dışarı çıktık demektir.
1: Usta oyuncu, aralarında Tosun Paşa, Atla Gel Şaban, Meraklı Köfteci, Zaman Makinesi'nin de bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı. Ömrünü adadığı mesleğinde çok sayıda ödüle layık görüldü.
8: Hey amigo, que sabada, ay cuiso.
9: Özür dileyenler.
1: Son dönemde sağlık sorunları yaşayan Zihni Göktay, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medyadan duyuran kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmediği ifadelerini kullandı. Zihni Göktay için salı günü saat 10'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Usta sanatçı, öğle namazına müteakip Şakir'in camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.
10: Bu akşam bir hikaye anlatacağım size.
0: Geçen yıl memlekette keneden ölenlerin sayısı 15'i bulmuştu. Yani ciddi bir konu, ciddiye alınması gerekiyor ve kene ısırması yine can aldı. Sivas'ta kenenin ısırdığı 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Koyulhisar ilçesinde yaşayan Solmaz Aksu, vücuduna tutunan kene sonrası rahatsızlandı. Yüksek ateşi hastaneye kaldırılan kadına Kırım Kongo kanamalı ateşi teşhisi kondu. 4 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Aksu tüm çabaya rağmen kurtarılamadı. Sivas'ta bu yıl kene ısırması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 7'ye yükseldi. Ticaret Bakanlığı perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar konusunda yönetmelik değişikliğine hazırlanıyor. Ekmeğin daha uygun fiyatlı satışı için büyük ekmek fırınları da gündemde.
1: Perakende satışta ilke ve kurallar yeniden belirlenecek. Ticaret Bakanlığı yönetmelik değişikliği için çalışma başlattı. Ekmeğin uygun fiyatlı satışı için yeni düzenleme de bu yönetmelikte olacak. Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirmeyi planladığı yeni düzenlemelerle üretici, tedarikçi ve işletmeler arasındaki ticari ilişkiler güçlendirilecek. Yerel ticareti rahatlatacak adımlar atılacak. Kadın emeğinin ekonomik değeri artırılacak. Zincir market raflarında kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilecek. Yıllardır tartışılan ekmek fiyatlarındaki farklılık içinde yeni bir adım atılması planlanıyor. Ekmeğin daha uygun fiyatlarla vatandaşa ulaşabilmesi için kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Yönetmelik taslağı ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşün ardından son haline kavuşacak.
0: Yine hayatın içinden bir haberle devam edelim gece raporuna. 1 Temmuz'dan itibaren bildiğiniz gibi artık deposolu şişeler geri dönüşüme atılıyor ve oradan atılan her şişe için 1 lira ödeme alıyoruz. Yeni sisteme vatandaşın ilgisi de var, bir hali de yoğun. Öyle ki geri dönüşüm makinelerinin önünde bugünlerde kuyruklar var. Dilara Civelek ve Mertcan Öztürk geri dönüşüm kuyruklarını yerinde görüntüledi.

0: hem doğaya katkı hem kendi aile bütçemize katkı oluyor.
1: Kimi cam şişeleri topladı, kimi plastik su şişelerini. Geri dönüşüm makinelerinin önlerinde kalabalık eksik olmadı. 1 Temmuz'da hayata geçen geri dönüşüm sistemi kısa sürede yoğun ilgi gördü. Makineler her ambalaj iadesi için 1 lira veriyor. Bu da yoğunluğun başlıca nedenlerinin başında geliyor.
0: 1 Temmuz'da başladı. Şu an itibariyle bayağı kazanç sağladım. Mesai sonrası çok kalabalık oluyor. 3-4 gün önce gelmiştim. 7'de geldim, 8.30'da anca eve gidebildim.
2: 3 gün önce geldiğimde tam tamına 90-100 tane vardı. Bu sefer herhalde 110-120 tane vardı diye tahmin ediyorum. Benim arkadaşlarım olsun, eşimin arkadaşları olsun, hani hepsi toparlıyor.
3: 1 Temmuz'da başlayan geri dönüşüm hareketinde bugüne kadar 7 milyon 600 bin ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. 1 milyondan fazla vatandaş da kullanıcı olarak sisteme kayıt oldu.
1: Kimi evindekileri toplayıp getiriyor, kimi de komşularının atıklarını da geri dönüşüme kazandırıyor.
4: Cam, plastik bir haftada topladım. 3 kişilik bir aileyiz.
3: Hem alüminyum, hem cam, hem pet şişeler.
4: Evet.
3: Nasıl topladınız bu kadar şişeleri?
0: Ben apartman görevlisiyim. Binaların önlerinde, dairelerin önlerinde kişilere söylüyoruz. Ayırıyorlar benim için.
1: Peki hangi ambalajlar geri dönüşüm sistemine dahil oluyor?
3: Elimizdeki ambalajın iade sistemine dahil olabilmesi için doğa kodunun ve doğa ambleminin bulunması gerekiyor. Aynı zamanda ürünün bütünlüğünün bozulmaması gerekiyor.
1: Geri dönüşüm hareketinin ekonomiye 30 milyar liralık katkı sağlaması bekleniyor.

0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin NATO Liderler Zirvesi kapsamında yapacağı Ankara ziyareti öncesi Rusya-Ukrayna hattında tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. Rusya'nın füzeler ve insansız hava araçlarıyla yaptığı saldırılar Ukrayna'nın kalbini Kiev'i sarstı. En az 11 kişi hayatını kaybetti.
1: Rusya-Ukrayna arasında tansiyon düşmedi. NATO liderler zirvesine saatler kala Rusya'dan Kiev'e füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Rusya, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırdı. Başkent Kiev ve çevresine drone ve balistik füzelerle saldırı düzenlendi. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentin çeşitli bölgelerinde büyük çaplı patlamalar meydana gelirken can kayıpları da yaşandı. Kiev Belediye Başkanı Klitschko, Podil ve Danitski semtlerinde çok sayıda apartmanın hasar gördüğünü, olay yerlerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise başta Kiev olmak üzere ülkenin Chernihiv, Sumi, Zaporizhya, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerine yönelik hava saldırıları düzenlendiği belirtildi. Saldırıların ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Rusya'daki sivil altyapıya yönelik terör saldırılarına cevap verildiği savunulan açıklamada, saldırılarda Kiev ve çevresindeki askeri ve enerji tesisleri hedef alındığı ifadesi kullanıldı. Son haftalarda Ukrayna, Rusya içindeki enerji altyapısı ve askeri hedeflere yönelik uzun menzilli İHA saldırıları düzenliyor. Moskova, yüzlerce drone'un hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtiyor. Almanya ise Ukrayna'nın artık uzun menzilli Taurus füzelerine ihtiyaç duymadığını, bu nedenle bunları teslim etmeyi düşünmediklerini kaydediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimleri şu ana kadar sonuç vermezken, savaşın NATO Liderler Zirvesi'nde de gündemde olacağı belirtiliyor.
0: İran 28 Şubat'taki saldırılarda hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Milyonlarca İranlı Tahran'ın merkezinde yapılan o ana resmi geçit törenine katıldı. Halk ellerini göğsüne vurarak hüzün dolu anlar yaşadı. Bu arada intikam sloganları da duyuldu. 5 şehri kapsayacak cenaze töreni Perşembe günü sona erecek.
1: Milyonlarca İranlı Tahran'da toplandı. Eski dini lider Ali Hamane için düzenlenen ana resmi geçit töreninde gözyaşlarını tutamadı.

0: İran, 28 Şubat'taki Amerika Birleşik Devletleri-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. İmam Hümeyni Musalla Camii'nde düzenlenen resmi devlet töreniyle başlayan cenaze programı halka açık şekilde devam ediyor. Törene bayrak ve posterlerle katılan milyonlarca İranlı, Demavend Caddesi'nden başlayarak İmam Hüseyin, İnkılap ve Azadi meydanlarını doldurdu. Hamane'yi gözyaşları, ağıtlar ve dualarla uğurladı.
1: Hamane'nin iktidarda olduğu günler ülkemiz için adeta bir güvenlik şemsiyesi gibiydi. Bu güvenlik o kadar boldu ki değerini anlayamadık. Onu kaybettiğimiz günden beri yokluğunu tam anlamıyla hissediyoruz. Ruhlarımızın parçalandığını hissettiğimizi söylesem abartmış olmam.
0: Törende sık sık Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail aleyhine sloganlar atılırken halk ellerini göğsüne vurarak hüzün dolu anlar yaşadı. Sözümüz bir, intikam, intikam sesleri yükseldi.
2: Hamene'nin kanının intikamını almak için buradayız. Hepimiz aynı amaç için bir araya geldik.
0: Törende İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad da görüntülendi. Ahmedinejad, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ilk kez görüntülenmiş oldu. Hamane'nin naaşı Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed'deki törenlerin ardından 9 Temmuz'da yeniden İran'a getirilerek İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek. Bu süre boyunca Tahran hava sahası kapalı olacak.
3: Evet, İran'da eski dini liderine veda ederken, onun için gözyaşları akıtırken Amerikan Başkanı Trump'sa NATO Liderler Zirvesi için yapacağı Ankara ziyareti öncesinde hem savaşa hem de müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve İran'ı askeri olarak ezdik, ordumuz dünyanın en güçlüsüdür dedi. Ankara ziyaretinden önce Beyaz Saray'da bir etkinlikte konuşan Trump, İran'daki performansımız harika, ordularını yok ettik ve nükleer silaha asla sahip olamayacaklar ifadesini kullandı. Ülkemiz mükemmel bir konumda ve İran'da Venezuela'da elde ettiğimize benzer sonuçlar elde ediyoruz. Yani Amerikan Başkanı İran'da rejim değişikliği arayışında olmadığını söyledi ve anlaşmayı tercih ederim dedi. Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Trump, Rus lider Putin'in baskıyı hissettiğini savundu. NATO zirvesinde savaşı ele alacaklarını söyledi. Putin ve Zelenski'nin savaşın sonlanmasını istediğini dile getiren Amerikan Başkanı, savaşı sonlandırmaya yaklaştığımızı düşünüyorum dedi. And our friend from Micron, by the way, called me on Friday and he said... ABD ile İran arasında mutabakat sağlanmasına rağmen anlaşmazlıklar devam. Tarafların 11 Temmuz'da yeniden buluşması yönünde bir beklenti var. İran'dansa Amerika ile barışımız yok açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden alınacak hizmet bedeliyle ilgili ise bir plan ortaya çıktı.
0: İran Meclis Başkanı Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri ile barışımız yok dedi. İsrail'den İranlı liderlere yönelik tehdit mesajı geldi. Tahran ve Washington arasında teknik görüşmeler başlamış, ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Tarafların 11 Temmuz'da buluşması beklenirken İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, diplomasinin askeri kazanımları koruyup kalıcı hale getirebilmesi gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız dedi. İsrail Savunma Bakanı Katz ise İran'ın eski lideri Ali Hamane'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini söyleyerek İsrail'i yok etme planlarını yeniden teşvik etmeye çalışan her İranlı lider aynı şekilde engellenecektir tehdidinde bulundu. Taraflar arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıksa devam ediyor. İran'ın Pekin Büyükelçisi Fazli, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden yeni hizmet bedelleri alınacağını açıkladı. Çin ve diğer dost ülkeleri ise bu bedellerin belirlenmesinde özel kolaylıklar sağlanacağını ifade etti. Yeni düzenlemelerin Umman'la işbirliği halinde yürütüldüğünü, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın karasularının bir parçası olduğunu vurguladı. Trump yönetimi Boğaz'ın ücretli hale getirilmesi fikrine karşı çıkıyor. İran'sa kararın Umman'la kendisine ait olduğunu savunuyor. El Arabiya televizyonunun iddiasına göre tarafların bir sonraki görüşmesi 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacak. Masada İran'ın nükleer programı, dondurulmuş varlıkları ve İran'a uygulanan yaptırımlar olacak.

0: İsrail yeni haftaya Türkiye alarmı vererek başladı. ABD ile Türkiye arasındaki savunma sanayi işbirliği İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bir hayli panikletmiş durumda. İsrail Başbakanı Ankara'ya gelmeye hazırlanan Amerikan Başkanı Donald Trump'a seslendi ve Türkiye'ye F-35 ve jet motoru vermeyin dedi.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu Amerikan Fox televizyonuna konuştu. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Türkiye ve İran hakkında açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35'le jet motoru vermemesi gerektiğini öne sürdü. I don't think they should be given F-35s or the

0: Netanyahu, İran'ın eski lideri Ali Hamaney için yapılan cenaze törenine de değindi. İranlıların %80'inin rejimden nefret ettiğini iddia etti.
1: Look, Iran is a nation of about 90 million. About 80% of them hate this regime and would like to see it gone. But you still have, quite a few million, a minority that they can bring to the streets. And what do they shout in the streets?
0: Netanyahu, cenazeye katılanların Trump'a ölüm ve Netanyahu'ya ölüm sloganları attığını ileri sürdü. Onlar Amerika'nın dostları değiller dedi. Trump'la neredeyse her konuda hemfikir olduklarını öne süren Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı muhtemel ziyarete ilişkin net bir takvim olmadığını, İbrahim anlaşmaları ve Lübnan görüşmelerini ilerletmek istediklerini iddia etti. Amerikan Başkanı Trump, Netanyahu'nun görüşmek istediğini söylemişti.
2: Korkulan oldu. Avrupa'da hava sıcaklıklarının artmasıyla yangın sezonu da başladı. Aralarında Fransa ve İspanya'nın da olduğu ülkeler orman yangınlarıyla büyük bir mücadele içinde. Yunanistan'da komşudaki yangınlar nedeniyle de 20 kişi gözaltında.
0: Avrupa aşırı sıcakların ardından şimdi de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan, İspanya, Fransa ve Portekiz'de yangınlarla mücadele sürüyor. İspanya'nın Valencia kenti yakınlarındaki yangın Sierra de Espadan Tabiat Parkı'na sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için gece boyunca çalışma yürüttü. Ekiplere sabah saatlerinden itibaren uçaklar da destek verdi. Ülkenin kuzeydoğusundaki orman yangınları ise 2370 hektarlık alanı küle çevirdi. Yangınları söndürmek için binden fazla itfaiyeci görevlendirildi. Portekiz'deki yangınlarsa ülkenin orta kesimlerini etkisi altına aldı. Sarkoza ve Vuzela kentleri yakınlarındaki yangınlar yerleşim yerlerini de tehdit etti.
3: Yaşadığımız durum çok zor. Yangın, alevler ve duman durumu yaşanılmaz kılıyor. Evlerimiz alevlere teslim olur mu korkusu yaşıyoruz.
0: Yangınlar Fransa'da da etkili oldu. Ülkenin güneyindeki Canet-Roussillon kentinde bazı yatları küle döndü. Otoyol yakınlarındaki yangınlar nedeniyle yollarda kuyruklar oluştu. Bazı endüstri tesisleri hasar gördü. 7 vilayette kırmızı alarm verildi. Yunanistan'da Selanik yakınlarındaki yangının ardından uyarı yapıldı. Bir geri dönüşüm tesisi ve tekstil fabrikasına sıçrayan yangının ardından bölgeden yoğun duman yükseldi. Uzmanlar dumanlarda partikül olduğunu ifade ederek bunun ciddi sağlık riski taşıdığını ifade etti. Bölgedekilerden zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları istendi. Atmosfere yayılan toksik gazların engellenmesi için yangını toprakla örtme çalışmaları başlatıldı. Yunanistan'da ihmal sonucu çıkan orman yangınları ile ilgili 20 kişi gözaltına alındı.
2: Dünya Kupası'nda son 32 turunda ABD'nin Bosna Hersek'le oynadığı karşılaşmada sert bir hareket yapan ve kırmızı kart gören Amerikalı oyuncu Balogun'un cezasına bir erteleme geldi. Yani golcü oyuncu Belçika maçında sahada olabilecek. Bu kararda etkisi olduğu düşünülen Trump ise ertelemeden sonra FIFA başkanını aradı ve tebrik etti.
4: FIFA çok tartışılacak bir karara imza attı. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Florin Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceği açıklandı. 25 yaşındaki forvet oyuncusu 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna Hersek'le oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarık Muharramovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü. FIFA Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Talimatı'nın 27. maddesi uyarınca maçtan men cezasının uygulanması bir yıl ertelenmiştir. Florin Balogun'un bu süreç içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunması halinde erteleme iptal edilecek ve yeni ihlal için uygulanan ek yaptırımlarla ceza infaz edilecektir denildi. ABD Başkanı Donald Trump da Truth Sosyal Medya hesabında yaptığı paylaşımda doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim ifadesini kullandı. Kırmızı kart gören Florin Balogun'un cezasının Belçika ile oynanacak son 16 turun maçı öncesi ertelenmesi tepkilere sebep oldu. Belçika Futbol Federasyonu karara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada FIFA'nın Balogun'la ilgili verdiği kararı şaşkınlıkla karşılıyoruz. Tüm katılan takımların haklarını korumak, hem bu Dünya Kupası'nda hem de önümüzdeki turnuvalarda sporumuzdaki adil oyun ilkesi olan fair play ilkesini savunmak amacıyla tüm seçenekleri araştırıyoruz ifadeleri yer aldı. Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü 3'te Belçika ile karşılaşacak.

0: Yani gerçekten de sporda adalet duygusunu oldukça zedeleyen bir karar. Eşi benzeri de görülmemiş bundan önce. Ki FIFA Başkanı da Infantino da Bologun'un o kırmızı kartının iptaliyle ilgili çıkan haberlere dair bazı açıklamalarda bulundu. Biraz kendisini savundu ve Trump'tan da aslında telefon aldığını doğruladı.
1: FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası'ndaki maçların önüne geçen konuyla ilgili sessizliğini bozdu. FIFA Başkanı Folarin Balogun'un kırmızı kartının iptaliyle ilgili çıkan haberlere dair açıklamalarda bulundu. Infantino kırmızı kart pozisyonuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan bir telefon aldığını doğruladı.
2: Başkan Donald Trump'tan bir telefon aldım. Görüşmemiz sırasında FIFA'nın bağımsız yargı organlarını içeren devam eden bir yasal süreç olduğunu ve davanın yetkili organlar tarafından uygun zamanda karara bağlanacağını açıkladım. FIFA'nın sistemi böyle işliyor ve bu her zaman savunacağım bir ilkedir.
1: Gianni Infantino alınan kararda kendisinin herhangi bir etkisi olmadığını ifade etti.
2: FIFA Disiplin Kurulu kararlarını yayınlandığında okuyorum. Bazen onlara şaşırıyorum. Bazen onlarla hemfikir oluyorum. Bazen de hemfikir olmuyorum. Ancak her zaman yaptığım şey bu kararlara ve onları veren organların özerkliğine saygı duymaktır.
1: FIFA Başkanı görev süresi boyunca her zaman hukukun üstünlüğüne saygı duyduğunu ifade etti.
2: Bir kararı kişisel olarak beğenip beğenmememiz önemsizdir. Bağımsız kurumlara ve hukukun üstünlüğüne saygı, müsabakalarımızın bütünlüğünü ve FIFA'nın güvenilirliğini her zaman koruyan şeydir.
0: İstanbul Zeytinburnu'nda bir binanın yıkımı yapılıyordu. O sırada kopan moloz parçaları sokaktan geçen 6 yaşındaki bir çocuğun başına isabet etmiş ve ne yazık ki kız çocuğu da hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcı bakın sanıklar hakkında ne ceza istemiş.
3: Annesiyle birlikte yürüyordu. Yıkımdan fırlayan moloz parçasının başına çarpmasıyla hayata veda etti. 6 yaşındaki Teslim'in ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. Olay 1 Nisan'da İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı. Kentsel dönüşüme giren bir binanın yıkımı yapılıyordu. Bu sırada kopan moloz parçası annesi ve kardeşiyle kaldırımdan geçen 6 yaşındaki Teslim Urfali'nin başına isabet etti. Küçük kız hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. İddianamede olay yeri inceleme raporu yer aldı. Rapora göre yıkılan binanın etrafı çinkoyla çevriliydi. Ancak çocuğun olduğu kısımda bariyerler yoktu. İki iş makinesi vardı. Bilirkişi raporunda şirket yetkilisi Bilal Haydaroğlu ve şantiye şefi Aşan Şenlik, asli kusurlu, iş makinesi operatörü ve müteahhit tarihi kusurlu bulundu. Savcı iddianamesinde 4 sanık hakkında taksirle öldürme suçundan 2'şer yıldan 6'şer yıla kadar hapis cezası istedi.
0: Yeni nesil çetelerin sık sık kullandığı o motosikletli saldırganlar yine gündemde ve bu kez İstanbul'da Sultan Gazi ortaya çıktılar. Ara sokaktaki o silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
3: Çalıntı motosikletle geldi. İki kişiye kurşun yağdırıp yaya olarak kaçtı.
4: Nereye geldi?
3: İstanbul Sultan Gazi'de plakasız motosikletle ara sokağa giren bir kişi burada iki arkadaşla tartıştı. Ardından silahını çekip peş peşe tetiğe bastı. İki kişi vücutlarının farklı yerlerinden yaralanırken saldırgan motosikleti bırakıp yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Ömer Faruk Dizban hayatını kaybetti. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Bir silah ve 4 kovan buldu. Saldırganın bırakıp kaçtığı motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Kaçan zanlı aranıyor.
0: Sıcaklıkların iyice etkisini arttırdığı hafta sonunda memleketin farklı noktalarından üzücü haberler. Peş peşe boğulma haberleri geldi. Aydın'da 3 kişi, Burdur ve Sinop'ta ise 1 kişi hayatını kaybetti.
5: Tekne bile gelemiyor. Sahil güvenlik tedbiri bile gelemiyor.
3: Kimi dalgalara, kimi akıntıya yenik düştü. Yurdun dört yanından boğulma haberleri peş peşe geldi.
5: Sevgi plajında boğulma vakası. Arkadaşlar, kıyıya gelemiyorlar, 4 kişi.
3: Aydın Kuşadası'nda tatilcilerin uğrak noktası olan Sevgi Plajı'nda 3 kişi

0: Dalgalarla birlikte açığa sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Dalgalar o kadar şiddetliydi ki ekipler bile zor anlar yaşadı.
1: Tekne bile gelemiyor. Sahil güvenlik tekne bile gelemiyor.
0: 3 kişi uzun uğraşlar sonucu kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan 79 yaşındaki Dursun Marmara, 67 yaşındaki Mahmut Öz ve 54 yaşındaki İlkay Özcan hayatını kaybetti. Burdur'un Bucak ilçesinde ise 34 yaşındaki İbrahim Bozkurt, Onaç Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra Bozkurt'u göremeyenler hemen yardım çağırdı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu İbrahim Bozkurt'un cansız bedeni sudan çıkarıldı. Bir acı haber de Sinop'tan geldi. Tatil için gittiği Ayancık ilçesinde denize giren 18 yaşındaki Sultan Ay, bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda genç kızın cansız bedeni bulundu. Sivas'ta ise 37 yaşındaki Soner Koçyiğit, Kızılırmak'a girdi. Akıntıya kapılan Koçyiğit bir süre sonra kayboldu. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.
2: Yine bir düğün kavgası ama sonu hazin bitiyor. Osmaniye'de düğün salonunda iki grup arasına çıkan tartışma salonun dışına kadar taştı. Silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. 6 da yaralı var.
3: Levent abi! Levent abi!
4: Arayın, polisi arayın.
0: Düğünde kavga çıktı. 22 yaşındaki genç canından oldu. Osmaniye'de akşam saatlerinde bir düğün salonunda iki grup arasında tartışma çıktı. O tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Salon dışına taşan kavgada tüfekle ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 22 yaşındaki Hüseyin Gönül, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 6 yaralı tedavi altına alındı.
3: Levent abi! Levent abi!
4: Arayın, polisi arayın.
0: Saldırganlar olayın ardından kaçtı. İki şüphelinin motosikletle, elinde pompalı tüfek bulunan bir şüphelinin de yaya olarak kaçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen polis 3 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
2: Adana'da birkaç yıl önce ameliyat olan bir kişi o günden sonra ağrılarından kurtulamadı. Hastaneye giden adam ağrıların sebebini öğrenince şoke oldu.
0: Ameliyat masasına şifa bulmak için yattı. Sonrasında ağrılarından kurtulamadı. Yapılan kontrolde belinde alet unutulduğu ortaya çıktı.
5: Tam burada tanç. Vida diyorlar, panç diyorlar.
0: Adana'da yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Gür, 2022 yılında iş kazası geçirdi. Bel ağrıları geçmeyince 2023 yılında ameliyat oldu. Operasyonda beline platin takıldı.
6: Bir sene sonra tekrar ağrılarım çoğalınca doktorum da dedi bir sene geçmiş dedi. Gel dedi biz bu platini alalım. Alınca 4-5 ay sonra ağrılarım çoğaldı.
0: Başka bir hastaneye giden Gür, belinde panç adı verilen aletin unutulduğunu öğrendi.
6: Doktor da bana yanıltmayayım seni dedi, korkutmayayım dedi. Ben dedi vida görüyorum orada dedi.
0: İddiaya göre unutulan parça riskli bir yerde olduğu için çıkarılması halinde felç kalma tehlikesi var. Bu nedenle de doktorlar Mehmet Gür'ü yeniden ameliyat edemiyor. Yıllardır ağrılarla yaşayan Gür, şimdi hem doktorundan hem de adaletten çözüm bekliyor.
6: Ben sadece yardım istiyorum. Bir an önce şu ameliyatım olayım, hiçbir doktor kabul etmiyor.
2: İstanbul'da meraklılarını ilgilendiren bir sergiye götüreceğiz sizi. Seyahat Sanatı sergisi 300'ü aşkın eserle kapılarını açtı. Sergide seyahatnamelerden Osmanlı coğrafyasına kadar birçok obje yer alıyor.
0: Yağlı boyadan haritaya, seyahatnameden gravüre. Seyahat Sanatı sergisi farklı sanat disiplinlerini aynı çatı altında buluşturdu.
7: 15. yüzyılın sonlarından başlayıp 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar uzanan bir zaman dilimi diyebiliriz. Eserlerse tablodan seyahatnameye, Osmanlı'nın materyal kültür eserlerinden posterlere, gördüğünüz valizlere varana kadar çok geniş bir

0: seçkiye sunuyor.
1: Seyahat Sanatı sergisinde 300'ü aşkın eser yer aldı. Sergi, ticaret, turizm, savaş gibi tematik bölümlerden oluşuyor. Özellikle seyahatnameler dikkat çekiyor.
0: Bu tablolara baktığımız zaman ilk başta bir elçinin İstanbul'a gelişinin nasıl törensel olduğunu görüyoruz. Burada diplomatik misyonlarla yapılan seyahatleri ele aldık. Arkamızda gördüğünüz dört tablo da aslında bize Osmanlı'da bir elçi kabulünün nasıl olduğunu, o ritüelin tamamını özetler nitelikte.
1: Sergi Meşher'de 23 Mayıs 2027 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
2: Çok kısa bir aramız var. Dönüşte buradayız efendim.

0: özel röportaj gerçekleştireceğiz.
1: NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin...
2: Bence bugünkü konuşmanın belki de en anlamlı tarafı...
3: Süslü cümleler değil, net ifade.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman

0: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
1: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.

Kısa bir ara sonrası yeniden huzurlarınızdayız. Gece raporunda ikinci dilime hoş geldiniz. Özetlerimizle bu saate başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin zirve hazırlıklarını tamamladığını belirten Erdoğan, savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasının önemine dikkat çekti. Ve tarihi zirve saatler kala Amerikan Başkanı Trump'ın Ankara programı da Beyaz Saray tarafından resmen duyuruldu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saat 14'te resmi törenle karşılanacak. İkili Beştepe'de baş başa görüşecek. Trump, çarşamba günü de Şara ve Zelenski ile bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki olası savunma sanayi işbirliği ise İsrail Başbakanı Netanyahu'yu telaşlandırdı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Ankara'ya gelmeye hazırlanan Amerikan Başkanı Trump'a seslendi ve Türkiye'ye F-35 ve jet motoru verilmemesi gerektiğini savundu. Bu arada Hamas, Gazze şehrindeki hükümet çalışma komitesinin feshedildiğini duyurdu. Bunun ciddi ve sahada da uygulanan bir adım olduğunu açıkladı. Komitenin açıklamasıyla birlikte Gazze Barış Planı ile kurulan Ulusal Komitenin Gazze'nin yönetimini devralmasının da önü açıldı. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörünün Türk yargısına dair sözlerine sert tepki gösterdi. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz, ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz dedi. Bu arada Ekrem İmamoğlu diploma ve casusluk davalarında hakim karşısına çıktı. Her iki davada da savunma yapan İmamoğlu suçlamaları reddetti. Bu arada duruşmaları...

Takip eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İBB davasıyla birlikte eş zamanlı 3 duruşmanın olmasına tepki gösterdi. Ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığa seçilmesinin 29. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Bahçeli'nin terörsüz Türkiye daveti politik bir inkılap olarak nitelendirilse yeridir ifadesini kullandı.

0: Habertürk'te yeni güne gece raporunun ikinci dilimle birlikte adım attık. Dünyanın gözü artık Ankara'daki o çok kritik NATO zirvesinde. Zirvenin programı da netleşmiş durumda. Ankara'da gerçekten baş döndürücü bir trafik olacak 48 saat boyunca ki bu 48 saatte hem NATO'nun geleceği masaya yatırılacak hem de NATO'nun akıbeti tüm detaylarıyla tartışılacak. İşte gün gün saat saat NATO zirvesinin detaylı programı.
1: Liderler bir araya gelecek. Savunma ve Dışişleri Bakanları peş peşe toplantılar yapacak. NATO'nun geleceği başkent Ankara'da şekillenecek.
2: NATO marjında olduğu için bu savunma ve güvenlik alanlarında tabii Avrupa'nın geleceği, Avrupa'nın güvenliğinin artırılması gibi konular yine bunun içerisinde olacak.
1: 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan kritik NATO Liderler Zirvesi'nin programı netleşti. Program NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin zirve öncesinde düzenleyeceği basın toplantısıyla başlayacak. Salı günü ATO Kongresium'da saat 10'da Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler saat 12.45'te açılış konuşmalarını yapacak. Burada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de saat 14'te forum kapsamında kısa bir konuşma yapacak. Aralarında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu İstanbul İşbirliği Girişimi partnerleriyle Dışişleri Bakanlarının görüşmeleri saat 17'de olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın Ay Yıldız yerleşkesinde Bakan Güler'in ev sahipliğinde saat 17.30'da Savunma Bakanları onuruna resepsiyon verilecek.
2: Elbette ikili görüşmeler de olacak. Bu zirvenin önemi bu kadar yüksek düzeyde katılımın olması ve NATO'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği üzerine.
1: Saat 18.30'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığında NATO devlet ve hükümet başkanlarıyla eşlerinin katılacağı resmi akşam yemeği düzenlenecek. Yemeğe Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de davet edildi. Gün saat 20.15'te NATO'nun Asya Pasifik ortaklarından Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Savunma Bakanlarının davet edildiği Savunma Bakanları düzeyindeki çalışma yemeğiyle sona erecek. NATO zirvesinin 8 Temmuz programı ise saat 8'de Rutte ve 8.15'te devlet ve hükümet başkanlarının ayaküstü gazetecilere yapacağı açıklamalarla başlayacak. Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen liderler için 10.45'te resmi karşılama töreni gerçekleştirilecek.
2: Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var.
1: Saat 11'de gerçekleştirilecek aile fotoğrafı çekiminin ardından saat 11.15'te devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki ana toplantı başlayacak. Saat 15'te Rutte'nin düzenleyeceği basın toplantısının ardından liderler de basın toplantıları yapacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi öncesinde diplomasi trafiği de başladı. Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye dair detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Buna göre liderler Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerinin çok boyutlu biçimde ilerlediğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i Türkiye'de

0: düzenlenecek olan COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Zirve öncesi mesajlarla devam edelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la konuştu ve Türkiye, dünya güvenliğinin konuşulduğu merkez ülke konumunda dedi. Yılmaz sosyal medya hesabından Ankara'daki NATO zirvesini değerlendirdi. Dünyanın büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiği kritik bir dönemde yapılacak bu zirve, savunma alanındaki gayretlerin 360 derecelik bir bakış açısıyla ele alınca, savunma yatırımlarının artırılmasına yönelik adımların değerlendirileceği tarihi önemde bir buluşma olacaktır ifadelerini kullandı. Yılmaz, Türkiye'nin konumunu güçlü liderliği, etkin savunma sistemi ve barışçıl diplomasisiyle öne çıkan bir yer olarak vurguladı. Zirveden ülkemiz, bölgemiz ve küresel istikrar için faydalı sonuçlar bekliyoruz notunu düştü. Bir yandan Avrupa'dan da peş peşe NATO zirvesinin gündemine dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Rutte en önemli gündem maddesinin zirvede savunma harcamaları olduğunu söyledi ki bildiğiniz gibi ABD ile bu konu aralarında ciddi bir sürtüşme var. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de zirvede Ukrayna-Rusya Savaşı'nın konuşulacağını ve Ukrayna'ya hava savunmasının ele alınacağını belirtti.
1: Hey Laurie, good to see you. And you are right on time because I've got to go myself. This building, many in this building are now moving out to Ankara. We will have, as you know, the summit there on Tuesday and Wednesday, so tomorrow and the day after.
2: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve için Ankara'ya hareket etmeden önce video paylaştı. Gündemdeki konuları sıraladı.
1: And the summit will focus very much on delivery. We did a lot in The Hague last year, but now we have to deliver on The Hague. That means the spending. We will have to discuss the credible spending plans, making sure all nations are on track to reach the 5%. And there is really good news here.
2: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya hedef almayı sürdürdüğünü hatırlattı. Ukrayna'nın acilen daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var. Bunu Ankara'daki NATO zirvesinde ele alacağız ifadelerini kullandı.
3: As European Union stand by Ukraine.
2: İki isim The Economist için ortak bir makalede kaleme aldı. Avrupa ve NATO'nun savaşa hazır olmak için yapması gerekenler başlıklı makalede daha güçlü savunma ve caydırıcılık için işbirliği çağrısı yapıldı. Artan güvenlik tehditleri karşısında Avrupa'nın üzerine düşen sorumluluğu üstlenmek için çabaladığı ancak eksiklerin giderilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye tüm müttefiklerin birlikte çalışması gerektiği vurgulandı. NATO Askeri Komite Başkanı Kavo Dragonsa Türkiye güçlü bir müttefik ifadesini kullandı. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu hatırlatan Dragon, Türkiye'nin askeri gücünün yanı sıra Karadeniz, Akdeniz ve Orta Doğu'nun merkezindeki coğrafi konumuyla son derece kritik bir görev üstlendiğini vurguladı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da NATO zirvesi öncesinde New York Times gazetesine konuştu. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump arasındaki dostluğu NATO'nun yararına kullanmak istediklerini söyledi. Türkiye ve Avrupa'nın güvenlik konusunda birbirlerini vazgeçilmez olarak görmesi gerektiğini de belirtti.
2: Erdoğan, Trump dostluğu NATO'daki gerilimleri azaltabilir dedi. Zirvenin önemli başlıklarından birinin savunma harcamaları olacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York Times'a konuştu.
4: İmkanımız oldu. İkili ilişkilerimizi...
2: Fidan, Türkiye'nin Erdoğan'la Trump arasındaki sıcak ilişkiyi NATO içinde uzlaşı sağlamak amacıyla değerlendireceğini belirtti. Trump için güven ve dostluğun önemli olduğunu belirten Dışişleri Bakanı, biz de bu dostluğu daha büyük bir amaç, tüm NATO ailesinin yararı için kullanmak istiyoruz dedi. Haberde Trump'ın bazı NATO liderlerini eleştirdiği hatırlatılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dostum ve büyük bir lider sözlerini sarf ettiği vurgulandı. Bir an Trump'ın ittifaktan çekilme tehditlerine rağmen teknik görüşmelerin normal şekilde ilerlemesini beklediğini ifade etti. Çok fazla söz söyleniyor ama pratikte değişen bir şey olmaz. Güçler yerinde duruyor diyen bakan, Türkiye ve Avrupa ülkelerinin ittifakın önemi konusunda aynı görüşte olduğunu da söyledi. Kimse NATO'nun gerekliliğini tartışmıyor dedi. Fidan, Türkiye ve Avrupa'nın güvenlik konusunda birbirlerini vazgeçilmez olarak görmesi gerektiğini de kaydetti. Ankara'nın Avrupa'nın bir parçası olduğunun altını çizdi. Avrupa coğrafyasında bir araya gelip güvenlik platformumuzu oluşturmadığımız sürece asla yeterince güvende hissetmeyeceğiz dedi.
5: Daha fazlası olarak.

0: belirlenmişti.
1: Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki varılan mutabakat zaptının kalıcı barışa dönüşmesi konusunda dikkatli bir iyimserlik içinde olduğunu da söyledi. Ayrıca Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik yeni müzakerelerle ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Ancak bunun kısa vadede gerçekleşmesini beklemediğini söyledi. Genel değerlendirmem tarafların görüşmelere hazır olduğu yönünde. Ancak bunun için Amerikan etkisine ihtiyaç var ifadelerini kullandı.
2: Bu arada tam da kritik NATO zirvesi öncesinde Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon çok yüksek. Önce Rusya Kiev'i vurdu, ardından Ukrayna Rusya'nın en büyük petrol rafinerisine saldırdı ki savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları soracak olursanız henüz bir sonuç yok.
3: Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. NATO liderler zirvesine saatler kala Rusya Kiev'e füze ve İHA'larla saldırdı. Ukrayna ise Rusya'nın en büyük rafinerisini vurdu. Rusya, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırdı. Başkent Kiev ve çevresine drone ve balistik füzelerle saldırı düzenlendi, hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentin çeşitli bölgelerinde büyük çaplı patlamalar meydana gelirken can kayıpları da yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı saldırılarda Kiev ve çevresindeki askeri ve enerji tesislerini hedef aldığını savundu. Saldırının ardından Ukrayna ise Rusya'nın en büyük petrol rafinerisi Omsk'u İHA'larla vurdu. Saldırı sonucu yangın çıktı. Omsk, Ukrayna'dan yaklaşık 2700 kilometre uzaklıkta, Kazakistan sınırına yakın bir bölgede bulunuyor. Saldırı, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'nın gerçekleştirdiği en uzun menzilli operasyonlardan biri olarak değerlendiriliyor. Savaşı sona erdirmeye yönelik uluslararası girişimler henüz sonuç vermezken Ukrayna, son dönemde Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını artırdı. Saldırılar Rusya'da ciddi yakıt sıkıntılarına yol açtı.
2: NATO zirvesini konuşacağız. Gece raporuna çok kıymetli bir konuğumuz olacak. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Evren Bey. İyi akşamlar, iyi geceler.
2: Çok sağ olun hocam. Türkiye'nin güçlenen rolüne elbette değiniriz. Vaktimiz var ama şimdi tarihi zirve gerçekten askeri ittifak üyeleriyle Amerika arasındaki o soğuk ilişkinin gölgesinde geçecek gibi duruyor ki kısa bir süre önce Trump'ın NATO'yu azarladığına bir kez daha tanık olduk. Washington'ın NATO'yu korumak için diğer ülkelerden daha fazla para harcamasını eleştirdi. Bunun saçma olduğunu söyledi. Hiçbir fayda getirmiyor dedi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Siz tüm bu açıklamalara bakınca ne görüyorsunuz? Özellikle İran'la yaşanan bu son çatışma da ittifaktaki o gerilimleri derinleştirmişken, yani bu Ankara zirvesi ortak bir vizyon arayışında bir fırsat olarak görülebilir mi NATO'nun? Ve gerçekten de hocam akıbeti, yani NATO'nun Ankara'da mı şekillenecek bu 48 saat içinde?
4: Yani şimdi şöyle düşünün, Trump başta çok böyle hoyratça bir şekilde önce gümrük tarifeleri meselesini kullanarak müttefiklerine yönelik çok sert bir dozaj kullandı. Bunu Kanada'yı tehdit etti, Almanya'yı tehdit etti, İtalya'yı tehdit etti, İspanya'yı tehdit etti. Ve bir şekilde bu yıldırma politikalarından istediği sonucu alamadı ve her biri ayrı ayrı cevap vermeye başladılar. Bu cevap veren ülkelerin her biri aynı zamanda NATO ülkesi. Şimdi bu gümrük tarifeleri üzerinden kolayca bir sonuç almayı görür gibi oldu. Sonra Venezuela da çok hızlı sonuç aldı. Grönland'a da çok hızlı sonuç aldı. Şimdi bu sonuçların üstünde İran'da da çok hızlı sonuç alacağını düşündü. Fakat İran'da alamadı. Bence İran'da alamaması NATO'nun gidişatı için bence hayırlı bir gelişme. Eğer Trump istediği sonucu NATO'ya ihtiyaç duymaksızın İran'da alsaydı belki Ankara zirvesine de gelmeyebilirdi veya NATO'ya daha sert açıklamalar da yapabilirdi. Benim size ihtiyacım yok minvaline. Fakat bir şekilde NATO İran'da duvara toslaması bir şekilde bence bu Ankara zirvesine Trump'ı boynu bükük bir şekilde getiriyor bence. Ancak bunun yanında bizim Cumhurbaşkanı'yla kurduğu özel ilişki bağlamında değerlendirdiğinde bence bizim için büyük fırsat. İsterseniz onu sonra yine konuşuruz. Ancak bir ittifakta bir kırılma. Buyurun.
2: O fırsat kapılarını açacağız hocam, onları konuşacağız ama şimdi yani bu ciddi bir sürtüşme var Amerika Birleşik Devletleri ile NATO müttefikler arasında ama şimdi baktığımda rakamlarda yani Avrupalı müttefikler arasında savunma harcamalarının arttığını görüyoruz. Son 5 yılda %62 oranında arttırmışlar ama hala bazı yetenek açıkları da var değil mi hocam? Yani Avrupa ülkeleri o uzun menzilli saldırı yetenekleri, işte istihbarat, gözetleme...

0: İşte hava, füze savunması çeşitli konularda büyük ölçüde Amerika'ya bağımlı olmaya devam ediyor. Yani bu önemli sürtüşme daha ne kadar devam eder? Yani askeri harcamalar çok ciddi bir kriz olmaya devam eder mi? Yoksa bu Ankara zirvesi bazı şeylerin değiştiğini görür müyüz?
1: Evren Hocam, dert salma, bence dert salma harcamaları değil. Bence dert Trump'ın istediği şey şu: benden bağımsız dış politika güdemezsiniz mesajı veriyor. Yani eğer ben bu güvenlik şemsiyesinin mimarisi bensem ve benim üzerime kuruluysa benden bağımsız bir dış politika güdemezsiniz. Ama eğer benimle birlikte dış politika ortak yürütmek istiyorsanız savunma sanayi harcamalarınızı işte %5 civarında, gayri milli servetinizi %5'i civarında yapmanız lazım.
0: Evet.
1: Fakat şöyle bir durum var. Bunu yapmak çok kolay bir şey değil. Özellikle Almanya, İngiltere, işte Belçika, bunlar tamamen refah devleti üzerine dönüşmüş devletler. Çünkü savunma harcaması yerine eğitime veriyorlar parayı. İşte sağlığa veriyorlar veya çeşitli alanlara veriyorlar. Şu anda bu savunma harcamalarının şeye kaydırılması demek, savunma harcamaları demek bir şekilde eğitime verilen veya sağlık giderlerine veya vesaire vesaire alanlara verilen giderlerin bir şekilde savunma sanayi alana kaydırılması. Bunun da bir oy sonucu var. Yani sonuçta Avrupa'da bir refah devleti üzerine, pek çok devlet refah devleti üzerine kurulmuş ve bunun seçmen tarafından çok olumlu karşılanmayacağı aşikar ve Avrupa Birliği sıcak bir tehdit hissetmiyor. Her ne kadar Rusya Ukrayna arasında bir kriz yaşansa da çok ciddi bir tehdit olmadığı için 2035'te malum bir şekilde bunun sözünü verdiler. Bunu yapmaya çalışacaklar, ancak yine de bence çok kolay bir gelişim, çok kolay değil bunu yapabilmek. Ama şeyde daha hızlı ilerlediğini görürsünüz. Bilmiyorum savunma harcamalarıyla ile ilişkin herhangi bir grafik var mı, ama bu orana özellikle tampon ülkeler daha fazla uymaya başlamış.
0: Evet.
1: Mesela Polonya %4,5, Letonya, Litvanya, Estonya, özellikle böyle Avrupa ile Rusya arasında tampon oluşabilecek ülkeler demek ki bu meseleyi, Rus tehdidini daha ciddiye almışlar ve savunma harcamalarına buna bir şekilde uymaya çalışıyorlar. Fakat Almanya ve diğer ülkelerde böyle bir hızlı şey yok. Bu biraz da seçmen motivasyonu ile ilgili bence.
0: Hocam bir de anlamaya çalıştığım şu var. Yani acaba Trump eliyle Amerika Birleşik Devletleri NATO içinde kilit rol oynamaktan kaçınmaya mı çalışıyor? Yani Avrupa'nın güvenliğinde söz sahibi olmak Amerika Birleşik Devletleri için de ABD'nin de çıkarına bir durum değil mi? Çünkü bu görüşü hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler ciddi bir şekilde savunmaya devam ediyor Amerika'da. Anlayamadığım bir noktada bu. Lütfen aydınlatın.
1: Bence burada bir müzakere süreci yürütüyor. Yani İran'da yaptığının aynısını burada da yapıyor. Kafaya karışık, birbirine karışık mesajlar vererek masada istediğini elde etmeye çalışıyor. Gördüğümüz kadarıyla masada çok ciddi bir kriz yok. Sadece Trump gelecek burada, muhtemelen birkaç kişiyle özel uğraşacak ki basına da yansıdığı için çok konuşabiliriz. Mesela Meloni Trump'ın ona tırnak içine söylüyorum musallat olmasından çok korkuyor. Ve Trump gelecek burada bir şekilde birkaç kişiyle özel uğraşacak. Burada gövde gösterisini yapacak. Ancak biz bu krizde kazanan biz olacağız gibi duruyor. Onlar uğraşırken bize fayda sağlayacak gibi duruyor.
0: Aslında hocam bunun sinyallerini veren bir isim var, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan da. Yani o Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki sıcak ilişkiyi hatırlattı ve yani o ilişkinin bir anlamda NATO içinde uzlaşıyı sağlamak amacıyla da değerlendirilebileceğini ifade etti. Mümkün mü hocam böyle bir şey sizce?
1: Evet, ya evet mümkün, çünkü elimiz çok güçlü. Normalde şöyle düşünün, hani çok tarihsel sürece girmek için değil de 1952'de bizim verebileceğimiz tek şey canlarımızdı, askerlerimizdi. Hakikaten NATO'ya üye olmak için Kore'de işte 1949'da bir savaş verildi ve biz bu savaşa ancak askerlerimizi gönderebildik. Bu geldiğimiz süre zarfında 2004'e kadar zaten güçlü bir ordumuz vardı. Fakat savunma alanında neredeyse hiçbir şeyimiz yoktu. Mesela şimdi rakamlara bakıyorum. Bizim 2004'teki savunma harcamalarımız 1 milyar doların altı. Şu anda 10 milyar dolar. Savunma sanayi ile ilgili yatırımlarımız %20'nin altı. Şu anda %80'in üstünde. Bizim neredeyse motor ürettiğimiz hiçbir alan yok. Şu anda motor üretmeye başladık. Hem denizde hem karada da bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi devasa bir alan var ve devasa bir alanın yanında da NATO 3 konsepti çerçevesinde düşman algısı da değişiyor. Çünkü şöyle bir şey, eskiden bir konvansiyonel savaş mantığı vardı. Siz konvansiyonel savaş mantığında klasik usulleri benimsiyordunuz. Fakat şimdi artık yeni bir teknoloji girdi. İHA teknolojisi, SİHA teknolojisi, bunlar ülkenin bilindik

0: savunma mekanizmasını aşan mekanizmalar ve bunlara bir cevap bulmanız lazım. Bu cevap biz şeyde bunu gösterdik bir şekilde. Ermenistan, Azerbaycan'a verdiğimiz destek sayesinde Ermenistan'dan ne kadar hızlı sonuç alacağını gösterdik. Yani biz NATO 3.0'a çok hazırlıklıyız. Hazırlıklı olmanın da faydasını bence burada görecek. Bir de katsa yaptırımlarının da kaldırılması tamamen buna bir paralel gelişme olacak. Ve biz bugüne kadar yükselttiğimiz savunma sanayi çıtasını bir şekilde göreceğe
1: Evet.
0: çıkaracağız.
1: Yani hocam çok farklı gündemler masaya yatırılmış olacak bu tarihi zirvede ki şimdi ittifak az evvel de konuştuk. Yani birlik olmaya bir vizyon oluşturmaya çalışıyor. O Trump'ın o tuhaf tutumlarıyla başa çıkmaya çalışıyor ama bir de Türkiye gerçeği var. Ankara'da konumunu sağlamlaştırmayı ve güçlendirmeyi hedefliyor ama tabii buna somut beklentiler de eşlik ediyor efendim. Biraz siz değindiniz ama şimdi savunma sanayi kısıtlamalarının kaldırılması Türkiye için önemli. F-35'lere dönüş konusu ne olacak? Yani F-16'ların modernizasyonu gibi çok ciddi bir mevzu var. Yani bu konuda yarınki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki buluşmada ne gibi sonuçlar alınabilir? Neler düşünüyorsunuz? Buyurun.
0: Şimdi normalde bu iş hakikaten iki ucu olan bir şey. Ben mesela yaptırımlar meselesini önemsiyorum. Yaptırımlar meselesinde eğer siz yaptırım meselesinden ders alırsanız yerli ve milli sanayi gerçekten yükseltebilirsiniz ki İran'da örneğini gördük ki biz de
1: Doğru.
0: örneğini görürüz. Yani biz F-35 yapamadığımız için veya Amerika veya belli ülkeler bize belli dönemlerde ambargo uyguladığı için biz savunma sanayinde bu kadar etkili bir mekanizma geliştirdik. Ancak bir de şöyle düşünün, bu bizim için önemli bir şey. Ancak bir de NATO bünyesinde olmanın verdiği bir faydayı da görmek istiyorsanız F-35'lere de bizim ihtiyacımız var. Sonuçta bizim bölgesel kendi denklemlerimiz olduğu gibi NATO'nun küresel anlamda bir denklemi var ve NATO üyesi olmak bize son derece önemli bir savunma mekanizması sağlıyor. Dolayısıyla bizim NATO'daki etkinliğimizin de artması ki NATO'nun en büyük ikinci ordusuyuz. Savunma sanayi harcamalarıyla birlikte ki artan bu alanla ilgili çalışma yapan neredeyse yüzlerce firma var ve nitekim Rutte de bunun açıklamasını yapıyor. Yani bir şekilde bizim potansiyelimiz çok yüksek ve bu NATO zirvesi bu potansiyelimizi açığa çıkarmada bence son derece önemli olacak. Bir de Trump'ın gelmeden zaten katsa yaptırımlarına ilişkin mesajlar vermesi bence bu zirveyi bizim için çok anlamlı kılıyor.
1: Hocam aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan da şimdi zirve marjına düzenlenecek bir savunma sanayi forumu var ki bu forumun da Cumhurbaşkanı çok dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi. Buna inandığını kaydetti. Yani Türk savunma sanayinin gelişimine dair NATO zirvesinden beklentileriniz nedir?
0: Bir kere biz buradan ticari anlamda çok kazançlı çıkacağız. Yani neredeyse hani aşağı yukarı rakamlar da konuşulmaya başladı. 100 milyar dolarlık bir ticari paketten bahsediliyor. Daha sonrasında nasıl bir aşamaya geçilecek bilmiyorum. Ancak katsa yaptırımlarının şöyle bir problemi var. Katsa yaptırımları sadece ABD ile ilişkilerinizi etkilemiyor. Katsa yaptırımları bu diğer üçüncü ülkeleri de etkiliyor. Bu katsa yaptırımlarının katsa yaptırımları ne demek? Bir şekilde ABD'nin sizi Rusya, İran, Kuzey Kore denklemine sokması demek. Ancak şu anda yavaş yavaş bundan çekilmesi demek, Türkiye'nin daha fazla mal satması demek, daha fazla malını görücüye çıkarması demek. Bir yandan da aynı zamanda NATO ülkelerinin sizden silah almasını sağlamanız demek. Bir de şu anda biz yavaş yavaş şeye girdik artık. İHA ile başladık, SİHA ile başladık. Şu anda KAAN uçaklarına geçtik. Şimdi yavaş yavaş misil işlerinde de ilerliyoruz. Yani dolayısıyla biz şu anda neredeyse bütün yatırımlarımızı savunma sanayi üzerine kurdu ve bu konudaki çok etkin bir şeyimiz var. Bunun bizim gayri safi milli hasılamıza da çok etkisi olacağı gibi ticari anlamda da çok etkili olacak. Bir de güvenlik bağlamında da bize çok fazla fayda sağlayacağı aşikar. Hatırlarsanız Türkiye genelde konuşulunca hep transit geçiş ülke, lojistik hattı, enerji hattı olarak kullanılıyordu. Şimdi artık Türkiye bir şekilde NATO'nun gövdesi olmaya başlıyor. Bu da bizim için iyi bir gelişme.
1: Bizim için iyi bir gelişme ama hocam çevremizdeki bazı ülkeleri de oldukça rahatsız etmiş gibi duruyor ki yani Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki savunma sanayinin işbirliğinin güçlendirilmesi çok kritik ama aynı günde de tabii İsrail tarafından İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne bir uyarı paketi gitti. Bunu nasıl okudunuz?
0: Yani şimdi şöyle bir şey, ben demografiyi çok önemsiyorum. Yani dünyadaki her şey önce demografiye bakarım. Mesela Yunanistan'la Türkiye arasındaki bir çatışmada Yunanistan'ın teknik anlamda kazanma ihtimali yoktur.

0: Veya İsrail ile Türkiye arasındaki bu savaş bağlamında söylemiyorum. Herhangi bir çatışmada demografik anlamda İsrail'in kazanma ihtimali yoktur. Evet, şu anda konjonktür İsrail'den yana, ABD sistemi İsrail'den yana. Ancak bizim ciddi bir nüfusumuz var ve savunma sanayi alanındaki yatırımlar bir kere bizi vazgeçilmez bir ortak yapacaktır. İsrail ne derse desin, İsrail ne yaparsa yapsın, bu bir şekilde kaderde yazılı bir şey yani. Biz hazırlıklarımızı iyi kurduktan sonra bu etkin demografiyle de istediğimiz her sonucu alacak gibiyiz. Bence de almamız önünde herhangi bir engel olduğunu da düşünmüyorum. Ayrıca Trump gibi bir aktörün dünya için çok hayırlı olmasa bile bizim için faydalı bir aktör olduğunu zaten bir şekilde görüyoruz. Yani Suriye meselesinde hakikaten Trump'ın desteği oldu ve biz Suriye'de istediğimiz sonucu elde edebildik. Ve normalde Trump dışında başka bir aktör olsaydı belki daha tam tersi sonuçlar olabilirdi. Hatta şeyi düşünün, Ray Brunson meselesini düşünün. Yani biz Trump'ın ilk döneminde çok yani iyi bir şeyimiz yoktu. Ancak ikinci dönemi itibariyle biz Trump'la kurduğumuz iyi ilişkilerin neticesini hem sahada hem de masada alıyor gibiyiz aslında.
1: Evet, Ankara zirvesi de o ilişkilerin ne noktaya geldiğini göstermek açısından herhalde ABD-Türkiye ilişkilerinin bize birçok çıktı verecektir. Hocam şimdi belli ki Rusya-Ukrayna savaşı çok ciddi bir şekilde masaya yatırılmış olacak zirvede ama merak ettiğim konu şimdi bir önceki sonuç bildirgelerine baktığımızda Çin ve Rusya tehdidine ilişkin dikkat çekici bölümler vardı. Peki bu 2 günlük zirve sonucunda yayınlanacak bildirgede İran... ABD savaşına dair de yani o bildirgede İran'ın yer alıp almayacağına dair bir kanaatiniz var mıdır? Onu da merak ederim.
0: Yani orada doğru bence İran'dan öte Hürmüz bölge güvenliği üzerine bir açıklama veya bölgenin istikrarı adına bir mesaj bekliyorum.
1: Kapsayıcı bir mesaj olacaktır yani.
0: Elbette ama genelde bu tarz zirvelerden çok net sonuçlar çıkmıyor açıkçası. Böyle yumuşak geçişler oluyor. İşte muhtemelen bir şekilde Ukrayna meselesinde bir şekilde Ukrayna'ya yönelik desteğin sürdürüleceği, NATO şey Rusya'nın kınanacağı bir süreç işleyecek.
1: Tabii.
0: Hürmüz'de de oranın uluslararası geçişe uygun bir şekilde ve aynı zamanda bölge güvenliğini etkilemeyecek şekilde olmasına yönelik bir mesaj yayınlanacaktır. Onun dışındaki bence gündem yük paylaşımı olacak. Zaten en büyük buraya aslında bu ülkelerin tamamının gelişi bir şekilde bu yük paylaşımının nasıl olacağı yönünde. Bir de yine işte NATO 3 meselesiyle ilişkin şöyle bir problem ortaya çıkacak. Burada ittifakın üyelerinde bir değişim yok. Yani yeni teknolojilere NATO nasıl adapte olacak? Bir şekilde onu konuşacağız. Konuşacaklar. Rusya nasıl kategorik olarak düşman kategorisinde tanımlanacak veya Çin'in konumu ne olacak? Bir şekilde de bunları göreceğiz açıkçası.
1: Evet, bu 3 kritik başlığa ilişkin yapılacak açıklamalarda olacak gözümüz kulağımız ve bu ekranlarda da konuşmaya devam edeceğiz, değerlendirmeye devam edeceğiz. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek'le NATO zirvesini ve olası sonuçlarını, Türkiye etkilerini konuştuk. Çok sağ olun hocam, kıymetli katkılarınız için.
0: İyi geceler Evren Bey,
1: çok
0: görüşmek
1: sağ olun.
0: üzere, sağ olun.
1: Muhammed hocamız bunları anlatıyor. Devam ediyoruz NATO zirvesine dair haberlerimizle. Şimdi zirve için özel olarak hazırlanan limuzin TOG araçları da hizmete başlamış durumda. Toplam 10 adet özel olarak tasarlandı limuzin TOG'lar. Zirve boyunca görev yapacaklar. Ayrıca tarihi NATO zirvesi için hatıra 5 lira basıldı.
2: Tarihi zirve için yapılan hazırlıklar tamamlandı. Özel olarak hazırlanan limuzin TOG araçları zirveden bir gün önce hizmete başladı.
3: Öyle gel. Gel abi, az daha gel. Tamam, dur.
2: Yerli ve milli otomobil TOG'un limuzin versiyonları NATO zirvesi için özel olarak tasarlandı. 7 kişilik kapasiteye sahip bu araçlar, liderler, misafir heyetler, diplomatlarla yerli ve yabancı basın mensuplarının hizmetine sunulacak.
4: Az bu tarafa gir, bu tarafa.
5: NATO zirvesi boyunca yerli ve milli TOG araçlar da kullanılacak. Toplamda 10 adet limuzin olarak tasarlanan bu araçlar liderlerin Ankara'daki kısa mesafeli seyahatlerinde kullanılacak.
2: Limuzin tasarımındaki TOG'ların yan kapılarının çıkarılmasına karar verildi. Böylece yabancı heyetlerin ulaşımı sırasında Ankara'daki tarihi ve kültürel dokuyu gözlemleyebilmesi hedeflendi. 36. NATO zirvesi için özel bir hatıra parası da hazırlandı.
5: Tarihi NATO zirvesi anısına hatıra parada basıldı. Tüm semboller 5 TL'lik madeni paranın arkasına işlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO logosu ve tarih madeni paranın arkasında yer alıyor.
2: İlk etapta 100 bin adet basılan hatıra parasından zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanırken böylece toplam üretimin 500 bin adede ulaştı.

0: ulaşması bekleniyor.
1: Emin Erdoğan da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında çarşamba günü lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.
0: NATO zirvesi marşında lider eşlerini ağırlayacak. Çankaya Köşkü'nde lider eşleriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek. Bir dizi etkinlikle Türk kültürünü ve mutfağını tanıtacak. Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini çarşamba günü Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı eşini tek tek karşılayacak. Ardından çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın artırılması amaçlanıyor. Bu konuda paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve müttefik ülkelerdeki iyi uygulamaların paylaşılması hedefleniyor. Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan, lider eşleriyle öğle yemeğinde buluşacak. Türk gastronomisini yansıtan lezzetler masalarda yer alacak. Lider eşlerine Türk mutfağı yakından gösterilecek. Lider eşleri yemeklerini, İznik Çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yiyecek. Emine Erdoğan ve lider eşleri daha sonra aile fotoğrafı çektirecek. Aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek.
1: NATO zirvesi kapsamında müttefikler Ankara'da programı da düzenlenecek. 2 gün devam edecek programda üst düzey devlet temsilcileri bir araya gelecek.
0: Üst düzey devlet temsilcileri bir araya gelecek. Küresel ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alınacak. Müttefikler Ankara'da programıyla bir dizi etkinlik yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Müttefikler Ankara'da programı yapılacak. 2 gün sürecek program çerçevesinde üst düzey devlet temsilcileri, karar alıcılar, yerli ve uluslararası paydaşların katılımıyla toplam 45 yan etkinlik düzenlenecek. Güncel güvenlik meselelerinin ele alınacağı uluslararası bir diyalog ve görüş alışveriş platformu oluşturulacak. Oturumlarda küresel ve bölgesel güvenlik gündemi şekillendiren temel meseleler farklı perspektiflerle ele alınacak. Uluslararası politika yapıcılarla stratejik araştırma kuruluşlarını aynı platformda buluşturacak. Program kapsamında NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesi, transatlantik ilişkiler, savunma sanayi ve teknolojileri gibi güvenlik ve güncel meseleler değerlendirilecek.
1: Türkiye'nin NATO'daki ilk yıllarını belgeleyen tarihi görüntüler gün yüzüne çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın erişime açtığı arşivde Türkiye'nin NATO bünyesindeki ilk askeri faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yer alıyor.
2: 16 Aralık 1957 tarihi bir gün. 15 hükümet reisi ilk defa olarak Paris'te NATO merkezinde bir masa etrafında toplanıyor.
0: Dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in katıldığı NATO zirvesi, 1953 yılında NATO'nun güney kanadında müttefik ülkelerle tatbikat, Türkiye'nin NATO'daki ilk yıllarına ait o görüntüler.
3: 14 müttefik aramızda tam müttehit haldeyiz.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin NATO üyeliğinin ilk yıllarını belgeleyen tarihi arşivini erişime açtı. Arşivde dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in 1957 Paris NATO zirvesine katılımının yanı sıra Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Koramiral Fahri Korutürk ve Türkiye'nin NATO bünyesindeki ilk askeri faaliyetlerine ilişkin görüntüler yer aldı.
4: Havadan takip edilecek yollar ve belli başlı noktalar üzerinde amiralimize izahat verilmiş.
0: Arşivin öne çıkan görüntüleri arasında 16-19 Aralık 1957 tarihli Paris'teki NATO zirvesi de var. Soğuk Savaş'ın en kritik zirvelerinden biri olarak kabul edilen toplantıda dönemin Başbakanı Adnan Menderes de görüntülere yansıdı.
2: Kendi memleketlerimizin olduğu kadar
0: arşivin önemli kayıtlarından biri de Türkiye'nin NATO'daki ilk yılına ait. 1952 yılında Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü Atlantik Konseyi toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu. O görüntü kaydı ise Türkiye'nin uluslararası platformlarda ilk temsil edildiği dönemi belgeledi. Film arşivinde 1953 yılına ait Türkiye'nin Yunanistan ve İtalya ile yürüttüğü tatbikatlar da bulunuyor. Kayıtlar arasında ayrıca NATO'nun kuruluşunun 10. yıl dönümü kutlamalarına ait tören görüntüleri de dikkat çekti.

0: gitti.
1: Adalet Bakanı Akın Gülek, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörünün Türk yargısına dair sözlerine tepki gösterdi. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz, ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz dedi.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunun altını çizdi. Türk yargısının hedef alınması kabul edilemez dedi.
3: Ülkemizdeki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesi, Türkiye'nin demokratik olgunluğunun ve şeffaflığının bir göstergesidir. Buna karşılık devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılması, Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur. Türkiye'nin yargı süreçleri, yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına göre değil, anayasaya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerler.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un Türk yargısına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Hiçbir siyasi ajandaya geçit verilmeyeceğini vurguladı.
3: Buradan açıkça ifade ediyorum. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz. Devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, vesayet odaklarına, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı milli iradesini koruyarak bugünlere gelmiştir. Türkiye, kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlettir.
1: Ekrem İmamoğlu dün diploma ve casusluk davalarında hakim karşısına çıktı. Her iki davada da savunma yapan İmamoğlu suçlamaları reddetti. Bu arada duruşmaları CHP Grup Başkanı Özgür Özel de takip etti.
4: Ekrem İmamoğlu casusluk ve diploma davalarında savunma yaptı. İBB davası ile birlikte 3 davanın aynı günde olmasını eleştirdi. Hukukta açıklanacak bir tarafı yok dedi. İmamoğlu, diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada savunma yaptı. 28 kişinin daha diplomasının iptal edildiğini ancak onlara dava açılmadığını söyledi. Hakim, idare mahkemesindeki dosyanın Danıştay'a taşınması nedeniyle sürecin uzun süreceğini belirtti. Diploma davası 25 Aralık'a ertelendi. Ekrem İmamoğlu bu davanın ardından siyasal casuslukla suçlandığı davanın ikinci duruşmasına katıldı. Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın da yargılandığı davada savcı somut deliller olduğunu belirtti. Sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Casuslukla suçlanan İmamoğlu bu duruşmada da savunma yaptı. Ara kararını açıklayan mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmayı 29 Eylül'e erteledi. Davalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel kameralar karşısına geçti. Özel aynı anda 3 davanın görülmesini eleştirdi.
5: Savunma sırası gelmiş ve diğer konuşanları dinlemesi gerekiyor ama eş zamanlı 3 tane duruşma. Olabilecek bir iş değil. Burada yapılan ne yargılamadır ne adaleti aramadır. Burada yapılan şekil şartı tamamlamak bile değildir. Burada yapılan gürültüye getirmek, gözden kaçırmak.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen bir avukat, 7'si il başkanı, toplam 8 kişinin tedbir kararına itirazını reddetti. Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve yedek YDK üyesi Bülent Yücetürk'le aralarında Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya'nın da yer aldığı 7 il başkanının tedbir kararına yönelik itirazları değerlendirildi. Yüksek Disiplin Kurulu 8 ismin yaptığı itirazı reddetti. 7 il başkanı ve avukat Bülent Yücetürk hakkındaki disiplin süreci tedbirli olarak devam edecek. İzmir'de kurgulanmış kaza raporlarıyla sigorta şirketlerini dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Milyonlarca liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Soruşturmayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Bir şebekenin kurgu kaza raporlarıyla sigorta şirketlerini dolandırdığı belirlendi. Yapılan tespitlere göre şüpheliler kamera bulunmayan bölgelerde araçları kaza yapmış gibi konumlandırıyor.

fotoğraflarını çekerek kaza tutanağı düzenliyorlardı. Ardından araçları tamir ettirmiş gibi göstererek hasar dosyaları üzerinden sigorta şirketlerine bir başvuru yapıyorlardı. İşte bu yöntemle yaklaşık 200 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden 48'i gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bir de avukat var. Evini satmak istiyor.

0: dediği zaman eve alıcı getirebilir mi? Kiracı evi göstermeyi reddedebilir mi? Bu soruların yanıtına bakacağız Arzu Kaya'nın özel haberinden.
1: Aman aman dokunma diyeceğim.
2: Benim malımı nasıl gözlerimiz?
3: İnşallah kazanırım. Öyle insanlara denk gelmek istemiyorum.
4: Ev sahibi evi satacağım, kiracım alıcılara göstermiyor dedi.
5: Ben evi satacağım deyip sürekli gelemezsiniz.
4: Kiracı istersem gösteririm diye tepki verdi.
5: Kiracı da hiçbir şekilde ben evi göstermem diyemiyor.
4: İki tarafın anlaşmazlığında mahkeme emsal bir karar verdi.
6: Ev sahibiyle kiracı arasındaki davalara bir yenisi eklendi. Kiracının evini yeni alıcılara göstermediğini iddia eden ev sahibi ihtarname çekti. Sonrasında ikili adliyelik oldu.
5: İki tarafın ortak uzlaşmaması halinde dava açılması gerekiyor.
2: Herhalde mahkemeye başvururum yani. Benim malımı nasıl gözlerimiz?
3: Güzellikle anlaşmak iyidir. Her iki taraf için de.
6: İzin verir misin?
7: Bizim şu anda o durumdayız, vermiyorum. Dedim ayda bir sefer gelip görebilir, o kadar.
6: Rahatsız mı oluyorsun?
7: Kedim var, köpeğim var, rahatsız oluyorlar. Hepsi de rahatsız oluyor.
4: Davalı kiracı uygun olursam gösteririm dedi. Davanın reddini istedi.
8: İçeride oturuyor. Ben nasıl müşteri getireyim, baktırayım ona?
6: Nasıl satacaksın?
8: Onun rızası varsa o zaman olur.
6: Siz mahkemeye verseniz kazanırsın.
8: İnşallah kazanırım.
7: Sürekli göndermesi rahatsız eder. Belirli benim istediğim zamanlarda bakabilir.
5: Örneğin evde küçük bebek var, uyuyor. Aynı gün 10 kere zilin çalması da doğru değil.
4: Mahkeme ev sahibini haklı buldu. Kararda kiracının önceden haber verilmesi şartıyla evin görülmesine izin vermekle yükümlü olduğu vurgulandı.
6: Mahkeme ayrıca evin bulunduğu muhitte bir keşif çalışması gerçekleştirdi. Evin niteliği, konumu ve ekonomik şartlarını yerinde değerlendirdi.
5: Birçok kriteri değerlendirerek uygun olan zamanı ve süreyi de belirliyor.
4: Mahkeme iki tarafın isteklerini gözetti. Ne ev sahibinin sürekli ev gezdirme talebini ne de kiracının istersem gösteririm tavrını kabul etti. Evin iki ay süreyle her cumartesi ve pazar günü saat 14 ile 17 arasında alıcı adaylarına gösterilmesine hükmetti.
0: Gece yansıyan önemli bir dış gelişme Gazze ile ilgili. Hamas, Gazze şeridindeki hükümet çalışma komitesinin feshedildiğini duyurdu. Bunun ciddi ve sahada uygulanan bir adım olduğunu da açıkladı. Komitenin feshiyle Gazze barış planı ile kurulan ulusal komitenin Gazze'nin yönetimini devralmasının da önü açıldı.
9: Hamas, Gazze barış planı için adım attı. Gazze şeridindeki hükümet çalışma komitesini feshetti. Komitenin feshini Hamas sözcüsü Hazim Kasım duyurdu. Komitenin sadece durumun izlenmesi için teknik ve idari yönlerini koruyacağını işaret etti. Bu adım ulusal çıkarlar ve işgalci İsrail için her türlü bahaneyi ortadan kaldırmak amacıyla atıldı ifadelerini kullandı. Kasım, İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın istifayı pratikte etkisi olmayan yanıltıcı bir eylem olarak nitelendirmesine de değindi.
10: İşgalci İsrail kendi başına asılsız iddiaları ortaya atıyor ve düzenli olarak yanıltıcı eylemleri sürdürüyor. Bizlerse bu adımın ciddi ve sahada uygulanacağını teyit ediyoruz.
9: Kasım, komitenin feshini Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanması için ileriye doğru atılmış ciddi bir adım olarak niteledi.
10: Bu adım, ulusal komitenin girişini engelleyen işgalin bahanelerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Artık ulusal komitenin Gazze'ye girmesi için kapıları tamamen açıyoruz.
9: ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2025'te Gazze için 20 maddelik bir plan oluşturmuştu. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de bu plan dahilinde kurulmuştu. Komite ilk toplantısını 15 Ocak'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirdi.
0: İsrail'de Yüksek Mahkeme Filistinli doktorların durumu için hükümetten yanıt istedi. Netanyahu hükümetine yarına kadar süre veren mahkeme, Tel Aviv'den haklarında suçlama olmayan 14 doktorun durumunu açıklamasını talep etti. Özellikle Filistinli doktor Ebu Safiye'nin işkence nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığı biliniyor.
4: İsrail Yüksek Mahkemesi Filistinli doktorlar için harekete geçti. Doktorların serbest bırakılması için yapılan başvuruyu yanıtlaması için hükümete süre verildi. Mahkeme, İsrail Merkezli İnsan Hakları için Doktorlar Derneği'nin yaptığı başvuruya yanıt verdi. İsrail

0: hükümetinden Gazze şeridinden kaçırılan ve haklarında hiçbir suçlama bulunmayan 14 doktorun durumuna ilişkin zorunlu olarak yanıt vermesini istedi. Mahkemeye başvurunun 30 Nisan'da yapıldığı, Netanyahu hükümetinin defalarca yanıt vermeyi ertelediği belirtildi. Hükümetin sunacağı savunmada Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiye'nin durumu da yer alacak. Ebu Safiye'nin İsrail tarafından kötü muameleye maruz bırakıldığı iddia ediliyor. Gazze'deki hastanesini terk etmeyerek dünyanın gündemine oturan Dr. Husam Ebu Safiye, 2024'ün Aralık ayından beri İsrail tarafından alıkonuluyor. Ebu Safiye'nin avukatı, Filistinli doktoru 2 Temmuz'da ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Ebu Safiye'nin başında, göz çevrelerinde, kulaklarında ve boynunda ciddi yaralar olduğunu söyledi. Görüşmede Filistinli doktor avukatına "Beni buraya öldürmek için getirdiler. Hayatta kalabileceğimi sanmıyorum." dedi. Avukat Ebu Safiye'nin sistematik işkenceye maruz kaldığını ve hayati tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti. İnsan Hakları İçin Doktorlar Derneği, gözaltı merkezlerinin resmi olarak denetleme yetkisi bulunan bir yüksek mahkeme yargıcından Ebu Safiye'yi acilen ziyaret etmesini talep ediyor.
1: Amerikan Başkanı'nın Trump'ın Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor açıklamasıyla gözler ikili arasındaki ilişkiye çevrildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'la ilişkilerine bir çatlak olmadığını savundu ve görüş ayrılıkları yaşadıklarına dair iddiaları reddetti. Bu arada İsrail basınında ise Trump'ın Netanyahu'dan Batı Şeria'da şiddetin durdurulmasını talep edeceği belirtiliyor.
0: Trump'la ilişkimizde çatlak yok dedi. İran konusunda görüş ayrılıkları yaşadıkları iddiasını reddetti. Amerikan basınına konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisi hakkında patronun kim olduğunu biliyor diyen Amerikan Başkanı Trump'a yanıt verdi. Trump'la İran konusunda görüş ayrılıkları yaşadıklarına dair iddiaları reddeden Netanyahu, İki ülkenin ortak hedefinin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu söyledi.
2: Trump ABD için, ben de İsrail için en doğru olanı yapıyoruz. Her ailede, her yakın dostlukta olduğu gibi bazen fikir ayrılıkları olur ve bunları açık şekilde konuşuruz. Genellikle de çözeriz. İran'ın nükleer silah programından vazgeçmesini istiyoruz. Zenginleştirilmiş nükleer materyalin ülkeden çıkarılmasını ve nükleer zenginleştirme tesislerinin sökülmesini istiyoruz.
0: Kalıcı bir savaş durumunda değiliz diyen Netanyahu, Trump ve ben 4 barış anlaşması ortaya koyduk iddiasında bulundu. İsrail basınında ise Trump'ın gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek Netanyahu'ya resmi talepler ileteceği belirtildi. Kanal 13'ün haberinde Trump'ın işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrail şiddetinin ve ordu ihlallerinin durdurulmasını talep edeceği iddia edildi. Trump hafta sonu yaptığı açıklamada Netanyahu'nun kendisinden görüşme talep ettiğini söylemiş, aralarının çok iyi olduğunu belirterek Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor demişti.
1: Bir süreye kadar aralarından su sızmıyordu ama şimdi soğuk rüzgarlar esiyor. Trump ve Meloni hattından bahsediyorum. Tansiyon çok yüksek. Amerikan Başkanı Trump, geçtiğimiz haftalarda yaşanan o fotoğraf krizi sonrası bu kez İtalya Başbakanı Meloni ile tokalaştığı bir fotoğrafı paylaştı ve üzerine bakın neler yazdı.
0: Trump, Meloni hattında tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerikan Başkanı, Meloni hakkında uzaklaştırma kararı gerekiyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile geçen haftalarda yaşadığı fotoğraf tartışmasının ardından sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulundu. Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşan Trump, görselle beraber uzaklaştırma kararı gerekiyor ifadesini kullandı. İran savaşı sırasında arası açılan iki lider G7 zirvesinde buzları eritmiş, ancak çok geçmeden aralarında yeni bir kriz patlak vermişti. Trump, G7 Liderler Zirvesi'nde görüştüğü Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı ifadesini kullanmış. Meloni ise ben ve İtalya asla yalvarmayız sözleriyle karşılık vermişti. Trump daha sonra Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek Amerika Birleşik Devletleri İran'ı askeri olarak yendikten sonra Meloni puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım ifadesini kullanmıştı. Meloni de buna karşılık Başkan Trump bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı yanıtını vermişti. Venezuela.

0: Suriye'deki o depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı da 3.535'e yükseldi. 16 binden fazla kişinin yaralandığı deprem 17 binden fazla insanı daha evsiz bıraktı.
1: Venezuela'daki depremlerin üzerinden 11 gün geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3.000'i aştı. Harika. Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, iki büyük depremin ardından 6.462 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı. Evsiz kalan 17 bin kişi için 79 geçici barınma merkezi kurulduğunu, 86 binden fazla aileye yardım ulaştırıldığını belirtti. Depremlerin ardından haber alınamayan binlerce kişi için bir telefon hattı ve dijital platform kuruldu. Sivil bir girişim tarafından kurulan internet sitesinde de 31 binden fazla Venezuelalı için kayıp ilanı verildi. Geçici devlet başkanı Rodriguez, afetlere müdahale edecek yeni bir askeri birim kurma emri verdiğini söyledi. Depremin en büyük hasarı verdiği La Guaira kenti de yaralarını sarmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar yaralanma riskini göze alarak hasar gören evlerine girip eşyalarını alıyor.
2: Siyasi olarak çökmüş bir ülke olduğumuz için hayatımızı riske atıyoruz. Asgari ücret 5 dolar ama en küçük buzdolabı 380 dolar. İki çocuğum ve kocamla sıfırdan başlamak çok zor. O yüzden gittiğimiz yere buzdolabı götürebilirsem daha iyi olur.
1: Güney Amerika ülkesi Venezuela 24 Haziran'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki depremi peş peşe yaşamıştı. 39 saniye arayla yaşanan depremlerde en az 58 bin binanın hasar aldığı belirtiliyor.
0: Yani öyle sıradan bir hale geldi ki bu Fransa için, ne kadar haber değeri taşıyor bilemedim. Fransa'da yine bir müze soygunu var. Geçtiğimiz yıl yaşanan o Louvre Müzesi soygunundan sonra bu kez de Lalique Müzesi hedef alındı. Oradan da yaklaşık 20 parça mücevher çalındı.
1: Louvre'dan sonra Lalique de soyuldu. Milyonlarca euro değerinde mücevher çalındı. Soygun Fransa'nın Vingen-sur-Moder kentinde bulunan lüks cam üreticisi Lalique Müzesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde müzeye giren kişi ya da kişiler doğrudan mücevher odasına yöneldi. Yaklaşık 20 parça mücevher çaldı. Soygun sırasında alarmın devreye girdiği, ancak güvenlik şirketinin kontrolleri tamamlamasının ardından olay yerine ilk ulaşan kişinin bir temizlik görevlisi olduğu belirtildi. Temizlik görevlisi durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Zararın 4 milyar euroya yakın olduğu değerlendiriliyor. Art Nouveau ve Art Deco akımlarının önemli isimlerinden mücevher ve cam ustası René Lalique'e adanan müze 2011 yılında şirketin fabrikasının yakınında açılmıştı. Soygun geçen yıl Paris'teki Louvre Müzesi'nde yaşanan büyük mücevher hırsızlığının ardından Fransa'daki müze ve galeri güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Louvre'daki soygunda hırsızlar kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'ni hedef almış, 4 hırsızın 8 mücevherle kaçtığı soygun 7 dakika sürmüştü. De nos confrères de complément d'enquête et de
0: studio fact. Ve gece raporunda son haberdi bu gece izleyeceğiniz. Noktalı Öz efendim, ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Nurdan Üstüev gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler, yarın görüşmek dileğiyle.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 34, Adana yağmurlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli.

28, Artvin yağmurlu 33 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. Bugün artık 7 Temmuz Salı gününü 6 Temmuz'u 7 Temmuz'a bağladık diyebiliriz ve kritik NATO zirvesine sayılı saatlerde kaldı. Peki öncesinde neler yaşandı, kim neler söyledi, bugün için neler bekleniyor? Hepsi ve daha fazlasıyla o zaman haber bültenimiz başlasın. Buyurun lütfen.

0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bugün düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin NATO için çok önemli olduğunu söyleyen Genel Sekreter, Türkiye NATO'daki en iyi silahlı kuvvetlerden biri dedi.
1: Türkiye NATO'ya 1952'de katıldığından bu yana en büyük askeri güçlerinden bir tanesi.
2: NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başlayan Rutte, Türkiye'nin NATO'daki rolünün önemine dikkat çekti.
1: Ankara, İstanbul, Türkiye'nin geneli bizim için çok önemli. NATO'daki liderliğiniz önemli. Haritadaki yeriniz çok önemli. Burada Ankara'da NATO zirvesinin yapılıyor olması çok önemli. NATO zaten şu anda Türkiye'nin savunma sanayi anlamında yaptığı birçok şeyden faydalanıyor. Aselsan bunun bir örneği ama 3000'in üstünde firma var dedik. Türkiye savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de ittifakımız içerisinde destekliyor.
2: Rutte, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarına da değindi. Müttefiklerin bu alandaki harcamalarını artırdığını söyleyen Rutte, Ankara zirvesinde ülkelerin %5 hedefine ulaşma yolunda net, sağlam ve güvenilir planlar sunmasını bekliyorum dedi.

0: güçlü bir Avrupa, güçlü bir NATO demek ifadelerini kullandı. Rutte'nin gündeminde Ukrayna da vardı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğünü belirtti. Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız. Ukrayna hava savunması da desteğe ihtiyaç duyuyor ifadelerini kullandı.
1: Ukrayna, Cumhurbaşkanı'yla da konuştum. O Putin'le hangi formatta olursa olsun bir araya gelip bu korkunç savaşı bitirme konusunda istekli. Şu noktaya kadar hep Putin müzakere masasına oturmayı reddetti. Ukrayna muharebe sahasında çok daha iyiye gidiyor.
0: Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ankara zirvesine 32 üye ülkenin yanı sıra Asya Pasifik'teki bazı NATO ortaklarının liderleriyle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de katılacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair açıklama yapıldı. Kabulde NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin hayırlara vesile olması dilediğini ifade ederken Türkiye'nin zirve hazırlıklarını tamamladığını vurguladı. Erdoğan, Rutte'ye Ankara zirvesinde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca zirve marjında düzenlenecek savunma sanayi forumunun da dikkatle takip edileceğine inandığını kaydetti. Rutte de görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tarihi NATO zirvesi için sabırsızım. Erdoğan'la görüşmekten memnuniyet duyuyorum dedi. Artık tarihi zirveye saatler kala ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara programı Beyaz Saray tarafından resmen duyuruldu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. İkili yarın Beştepe'de baş başa görüşecek.
0: Resmi törenle karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşecek. NATO zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump salı günü Ankara'da olacak. Beyaz Saray Trump'ın Ankara programını duyurdu. Saat 14.15'i gösterdiğinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Devlet karşılama töreni ve şeref kıtası geçit törenine katılacak. Ardından kapılar kapanacak. Merakla beklenen o ikili görüşmeye geçilecek. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı aralanacak. Görüşmede savunmada işbirliği, ticaret ve enerji başlıklarıyla bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. Trump, muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirmişti. Görüşmede KATSA yaptırımları, Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınması, Kaan uçakları için motor satışı ve yeni savunma projelerinin gündeme gelmesi öngörülüyor. Trump görüşmenin ardından NATO liderleri için düzenlenecek akşam yemeğine katılacak. Zirvenin ikinci gününde, yani 8 Temmuz Çarşamba günü ise saat 10.30'u gösterdiğinde NATO resmi karşılama törenine katılacak. Ardından aile fotoğrafı çekimine geçilecek. NATO liderleri çalışma toplantısına katılacak. Zirve marjında Trump ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile bir araya gelecek. Görüşmelerin ardından Trump kameralar karşısına geçecek. Basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Beyaz Saray'a dönmek üzere Washington'a hareket edecek. Türkiye en son 2015 yılında Barack Obama'yı ağırlamıştı. Bu kapsamda 11 yıl sonra bir Amerikan başkanı Türkiye'yi ziyaret etmiş olacak. Trump'ın Ankara ziyareti öncesinde NATO Liderler Zirvesi'nde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara'ya getirildi. Kargo uçağıyla Ankara'ya getirilen konvoy araçları bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi. Araçlar arasında Trump'ın canavar lakaplı Cadillac marka makam aracı da yer aldı. Trump Ankara'da Söğüt Özü'nde bir otelde kalacak. Otel Amerikan Büyükelçiliği'ne çok yakın bir noktada yer alıyor.
3: Trump'ın konaklayacağı otelde ve çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyede. Otelin çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı ve güvenlik noktalarına X-ray cihazları kuruldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın güvenliğinden Amerikan gizli

0: servisi sorumlu olacak. Trump'ın Ankara'daki her adımı bu ekipler tarafından takip edilecek.
1: Dünyanın gözü Ankara'daki NATO zirvesinde. Kritik zirvenin programı da netleşti. Başkent Ankara'da baş döndüren bir trafik yaşanacak. NATO'nun geleceği tabiri caizse masaya yatırılacak. İşte gün gün saat saat NATO zirvesinin programı.
0: Liderler bir araya gelecek. Savunma ve Dışişleri Bakanları peş peşe toplantılar yapacak. NATO'nun geleceği başkent Ankara'da şekillenecek.
2: NATO marjında olduğu için bu savunma ve güvenlik alanlarında tabii Avrupa'nın geleceği, Avrupa'nın güvenliğinin artırılması gibi konular yine bunun içerisinde olacak.
0: 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan kritik NATO Liderler Zirvesi'nin programı netleşti. ATO Kongresyum'da saat 10'da Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler saat 12.45'te açılış konuşmalarını yapacak. Burada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de saat 14'te forum kapsamında kısa bir konuşma yapacak. Aralarında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu İstanbul İşbirliği Girişimi partnerleriyle Dışişleri Bakanlarının görüşmeleri saat 17'de olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın Ayyıldız yerleşkesinde Bakan Güler'in ev sahipliğinde saat 17.30'da Savunma Bakanları onuruna resepsiyon verilecek.
2: Elbette ikili görüşmeler de olacak. Bu zirvenin önemi bu kadar yüksek düzeyde katılımın olması ve NATO'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği üzerine.
0: Saat 18.30'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığında NATO devlet ve hükümet başkanlarıyla eşlerinin katılacağı resmi akşam yemeği düzenlenecek. Yemeğe Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de davet edildi. Gün saat 20.15'te NATO'nun Asya Pasifik ortaklarından Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Savunma Bakanlarının davet edildiği Savunma Bakanları düzeyindeki çalışma yemeğiyle sona erecek. NATO zirvesinin 8 Temmuz programı ise saat 8'de Rutte ve 8.15'te devlet ve hükümet başkanlarının ayaküstü gazetecilere yapacağı açıklamalarla başlayacak. Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen liderler için 10.45'te resmi karşılama töreni gerçekleştirilecek.
2: Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var.
0: Saat 11'de gerçekleştirilecek aile fotoğrafı çekiminin ardından saat 11.15'te devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki ana toplantı başlayacak. Saat 15'te Rutte'nin düzenleyeceği basın toplantısının ardından liderler de basın toplantıları yapacak.
1: Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Zirve kapsamında ittifaka üye ülkelerin liderleri bugün ve yarın Ankara'da olacak. Zirve için başkent Ankara'da yapılan hazırlıklar da ise artık sona gelindi. Dünya NATO zirvesini Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden takip edecek.
0: ...32 devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 100 bakan, çok sayıda üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcileri ağırlanacak. Hem Türkiye'de hem de dünyada yakından takip edilecek. NATO zirvesi için Beştepe'de hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi için yapılan hazırlıklar ilk kez görüntülendi. 1800 kişilik çalışma ofisi, çok sayıda canlı yayın alanı, 40 montaj odası Dünya NATO Zirvesi'ni Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden takip edecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bünyesinde medya merkezi oluşturuldu.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlıklar yalnızca siyasi liderlerin temasları için yapılmadı. Bununla birlikte basın mensupları için özel odalarda tahsis edildi. 2300'den fazla yerel ve uluslararası medya mensubu da bu odalarda çalışmalarını sürdürüyor.
0: Yerli ve yabancı basın mensupları tarafından takip edilecek NATO zirvesinde basın mensuplarının çalışmalarını kesintisiz sürdürebilmesi için geniş imkanlar sağlandı. Basın mensupları gelişmeleri Türkiye'ye ve dünyaya anlık olarak aktaracak. Zirve kapsamında medya ve yayın faaliyetleri, akreditasyon süreçleri, tanıtım çalışmaları, kriz iletişimi ve kamu diplomasisi uygulamalarını yürütmek amacıyla NATO görev gücü oluşturuldu.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO zirvesi öncesinde New York Times gazetesine konuştu. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki dostluğu NATO'nun yararına kullanmak istediklerini söyledi. Türkiye ve Avrupa'nın güvenlik konusunda birbirlerini vazgeçilmez olarak görmesi gerektiğini de belirtti.
0: Erdoğan, Trump dostluğu NATO'daki gerilimleri azaltabilir dedi. Zirvenin önemli başlıklarından birinin savunma harcamaları olacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York Times'a konuştu.
4: İmkanımız oldu. İkili ilişkilerimizi.
0: Fidan, Türkiye'nin Erdoğan'la Trump arasındaki sıcak ilişkiyi NATO içinde uzlaşı sağlamak amacıyla değerlendireceğini belirtti. Trump için güven ve dostluğun önemli olduğunu belirten Dışişleri Bakanı, biz de bu dostluğu daha büyük bir amaç, tüm NATO ailesinin yararı için kullanmak istiyoruz dedi. Haberde Trump'ın bazı NATO liderlerini eleştirdiği hatırlatılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dostum ve büyük bir lider sözlerini sarf ettiği vurgulandı. Fidan, Trump'ın ittifaktan çekilme tehditlerine rağmen teknik görüşmelerin normal şekilde ilerlemesini beklediğini ifade etti. Çok fazla söz söyleniyor ama pratikte değişen bir şey olmaz. Güçler yerinde duruyor diyen bakan, Türkiye ve Avrupa ülkelerinin ittifakın önemi konusunda aynı görüşte olduğunu da söyledi. Kimse NATO'nun gerekliliğini tartışmıyor dedi. Fidan, Türkiye ve Avrupa'nın güvenlik konusunda birbirlerini vazgeçilmez olarak görmesi gerektiğini de kaydetti. Ankara'nın Avrupa'nın bir parçası olduğunun altını çizdi. Avrupa coğrafyasında bir araya gelip güvenlik platformumuzu oluşturmadığımız sürece asla yeterince güvende hissetmeyeceğiz dedi.
4: Daha fazlası olarak belirlenmişti.
0: Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki varılan mutabakat zaptının kalıcı barışa dönüşmesi konusunda dikkatli bir iyimserlik içinde olduğunu da söyledi. Ayrıca Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik yeni müzakerelerle ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Ancak bunun kısa vadede gerçekleşmesini beklemediğini söyledi. Genel değerlendirmem tarafların görüşmelere hazır olduğu yönünde. Ancak bunun için Amerikan etkisine ihtiyaç var ifadelerini kullandı.
1: Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında güvenlik hazırlıkları ve alınan tedbirlere ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi. Bakan Çiftçi, Türkiye'ye yakışan güvenlik düzeni için görev başındayız dedi.
0: Havalimanlarından zirve alanlarına, konaklama noktalarından güzergahlara, zirve için tedbirler alındı. Güvenlik noktalarında yapay zeka sistemi devreye girdi. NATO zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst noktaya taşındı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yoğun güvenlik önlemleri tamamlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi alınan tedbirler hakkında açıklama yaptı.
5: 2 gün sürecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıklarımızı ve alınan tedbirleri değerlendirdik. Böylesine çetin bir küresel ortamda ülkemizin devlet ve hükümet başkanlarını aynı masa etrafında buluşturabilmesi, uluslararası diplomasinin en önemli toplantılarından birine ev sahipliği yapması tarihi bir başarıdır. Bizlere düşen görev bu büyük başarıya güvenlik boyutuyla en güçlü katkıyı sunmaktır. Emniyetimiz ve jandarmamız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde Türkiye'ye yakışan güvenlik düzeni için görev başında olacağız.
0: Başkentte tedbirler kapsamında 56 binden fazla güvenlik personeli sahada olacak. Devlet başkanları ve konukların geçeceği güzergahlardaki araçlarda aramalar yapıldı. Havalimanı çevresinde konuşlandırılan jammer araçlarıyla elektronik güvenlik tedbirleri de artırıldı.
6: Zirve kapsamında liderlerin ilk durağı havalimanları olacak. Arkamda gördüğünüz havalimanı ise Ankara Havalimanı. Burada hazırlıklar tamam. ABD Başkanı Donald Trump'ın da yarın bu havalimanına inmesi bekleniyor.
0: Emniyet Genel Müdürlüğü yoğun trafikli merkez noktalarında ise yapay zekadan destek aldı. Aselsan imzalı Rollguard, şüpheli araç ve şahıs takibiyle anlık veri analizi sağladı.
3: Zirvede alınan tedbirler kapsamında Aselsan üretimi Rollguard'da görev yapıyor. Bu sistem özellikle hareket halindeki aracın içindeki kişilere yönelik yüz tanıma özelliğiyle ön plana çıkıyor.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörünün Türk yargısına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz, ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz dedi.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunun altını çizdi. Türk yargısının hedef alınması kabul edilemez dedi.
2: Ülkemizdeki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesi, Türkiye'nin demokratik olgunluğunun ve şeffaflığının bir göstergesidir. Buna karşılık devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılması, Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur. Türkiye'nin yargı süreçleri, yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına göre değil, anayasaya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerler.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un Türk yargısına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Hiçbir siyasi ajandaya geçit verilmeyeceğini vurguladı.
2: Buradan açıkça ifade ediyorum. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz. Devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, vesayet odaklarına, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı milli iradesini koruyarak bugünlere gelmiştir. Türkiye, kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlettir.
0: Türkiye'nin NATO'daki ilk yıllarını belgeleyen tarihi görüntüler gün yüzüne çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın erişimi açtığı arşivde Türkiye'nin NATO bünyesindeki ilk askeri faaliyetlerine ilişkin görüntüler yer alıyor.
3: 16 Aralık 1957 tarihi bir gün. 15 hükümet reisi ilk defa olarak Paris'te NATO merkezinde bir masa etrafında toplanıyor.
1: Dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in katıldığı NATO zirvesi, 1953 yılında NATO'nun güney kanadında müttefik ülkelerle tatbikat, Türkiye'nin NATO'daki ilk yıllarına ait o görüntüler.
4: 14 müttefik aramızda tam müttehit haldeyiz.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin NATO üyeliğinin ilk yıllarını belgeleyen tarihi arşivini erişime açtı. Arşivde dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in 1957 Paris NATO zirvesine katılımının yanı sıra Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Koramiral Fahri Korutürk ve Türkiye'nin NATO bünyesindeki ilk askeri faaliyetlerine ilişkin görüntüler yer aldı.
5: Havadan takip edilecek yollar ve belli başlı noktalar üzerinde amiralimize izahat verilmiş.
1: Arşivin öne çıkan görüntüleri arasında 16-19 Aralık 1957 tarihli Paris'teki NATO zirvesi de var. Soğuk Savaş'ın en kritik zirvelerinden biri olarak kabul edilen toplantıda dönemin Başbakanı Adnan Menderes de görüntülere yansıdı.
3: Kendi memleketlerimizin olduğu kadar...
1: Arşivin önemli kayıtlarından biri de Türkiye'nin NATO'daki ilk yılına ait. 1952 yılında Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Atlantik Konseyi toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu. O görüntü kaydı ise Türkiye'nin uluslararası platformlarda ilk temsil edildiği dönemi belgeledi. Film arşivinde 1953 yılına ait Türkiye'nin Yunanistan ve İtalya ile yürüttüğü tatbikatlar da bulunuyor. Kayıtlar arasında ayrıca NATO'nun kuruluşunun 10. yıl dönümü kutlamalarına ait tören görüntüleri de dikkat çekti.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen bir avukat, 7'si il başkanı, toplam 8 kişinin tedbir kararına itirazını reddetti. Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve YDK üyesi Bülent Yüce Türk'le aralarında Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Denizli İl Başkanı Ali Osman Oğuzum, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya'nın da yer aldığı 7 il başkanının tedbir kararına yönelik itirazları değerlendirildi. Yüksek Disiplin Kurulu 8 ismin yaptığı itirazı reddetti. 7 il başkanı ve avukat Bülent Yüce Türk hakkındaki disiplin süreci tedbirli olarak devam edecek. Öte yandan Ekrem İmamoğlu dün diploma ve casusluk davalarında hakim karşısına çıktı. Her iki davada da savunma yapan İmamoğlu suçlamaları reddetti. Duruşmaları CHP Grup Başkanı Özgür Özel de takip etti. Ekrem İmamoğlu casusluk ve diploma davalarında savunma yaptı. İBB davası ile birlikte 3 davanın aynı günde olmasını eleştirdi. Hukukta açıklanacak bir tarafı yok dedi. İmamoğlu diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada savunma yaptı. 28 kişinin daha diplomasının iptal edildiğini ancak onlara dava açılmadığını söyledi. Hakim, idare mahkemesindeki dosyanın Danıştay'a taşınması nedeniyle sürecin uzun süreceğini belirtti. Diploma davası 25 Aralık'a ertelendi. Ekrem İmamoğlu bu davanın ardından siyasal casuslukla suçlandığı davanın ikinci duruşmasına katıldı. Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın da yargılandığı davada savcı somut deliller olduğunu belirtti. Sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Casuslukla suçlanan İmamoğlu bu duruşmada da savunma yaptı. Ara kararını açıklayan mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmayı 29 Eylül'e erteledi. Davalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel kameralar karşısına geçti. Özel aynı anda 3 davanın görülmesini eleştirdi.
6: Savunma sırası gelmiş ve diğer konuşanları dinlemesi gerekiyor ama eş zamanlı 3 tane duruşma. Olabilecek bir iş değil. Burada yapılan ne yargılamadır ne adaleti aramadır. Burada yapılan şekil şartı tamamlamak bile değildir. Burada yapılan gürültüye getirmek, gözden kaçırmak.
0: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Fuat Gümüş başkan vekili seçildi. Seferihisar Belediye Meclisi başkan vekilini seçmek için toplandı. CHP adayı Fuat Gümüş ile Zafer Partisi adayı Çağatay Rasim Çağır yarıştı. Seçim ilk turda sonuçlandı. CHP adayı Gümüş 17 oy aldı ve Seferihisar Belediye Başkan Vekili seçildi. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığa seçilmesinin 29. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye daveti politik bir inkılap olarak nitelendirilse yeridir dedi.
1: Terörsüz Türkiye süreci için inkılap benzetmesi yaptı. Atılacak yasal adımlara işaret etti.
7: Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye daveti, siyasi yelpazedeki konumlanışlar ve toplumsal etkiler açısından politik bir inkılap olarak nitelendirilse yeridir. Terörsüz Türkiye adımı, Cumhur İttifakı'nın gücünü pekiştirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteğiyle devlet politikası haline gelmiştir. Ayrıca terörsüz Türkiye adımı, bölücü terör örgütü militanlarının topluma ve sivil siyasete entegre edilmesi için yasal ve yapısal reformların tartışılmasına zemin hazırlamıştır.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığa seçilmesinin 29. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tarih, Devlet Bahçeli'yi kriz çözücü lider olarak yazacak dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de bir mesaj yayımlayarak Bahçeli için nezaket ve feraset vurgusu yaptı. Genel Başkanımız, Türk milletinin bağrından çıkardığı asil bir lider olarak 21. yüzyıl ve sonrasındaki tüm dönemlere mührünü vurmuştur ifadesini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da Bahçeli'nin ömrünü Türk milletinin birliğine ve dirliğine adadığını belirtti. Müstesna bir insan olan liderimiz Bahçeli'nin genel başkan seçilişinin 29. yılı kutlu olsun dedi.
8: 30 yılın şerefi lider devlet.
1: MHP lideri için 30 yılın şerefini adlı bir eser hazırlandı. Sözleri MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Büşra Cin tarafından yazılan eser Ümran Gülcan tarafından seslendirildi. Birlik, beraberlik mesajlarının verildiği şarkı Bahçeli'nin siyasi kariyerinden karelerin yer aldığı bir kliple paylaşıldı.
8: Cesaretin timsali lider devlet Bahçeli.
0: Hamas, Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Çalışma Komitesi'nin feshedildiğini duyurdu. Bunun ciddi ve sahada uygulanan bir adım olduğunu açıkladı. Komitenin feshiyle Gazze Barış Planı ile kurulan Ulusal Komitenin Gazze'nin yönetimini devralmasının önü açıldı.
9: Hamas, Gazze Barış Planı için adım attı. Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Çalışma Komitesi'ni feshetti. Komitenin feshini Hamas sözcüsü Hazim Kasım duyurdu. Komitenin sadece durumun izlenmesi için teknik ve idari yönlerini koruyacağını işaret etti. Bu adım ulusal çıkarlar ve işgalci İsrail için her türlü bahaneyi ortadan kaldırmak amacıyla atıldı ifadelerini kullandı. Kasım, İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın istifayı pratikte etkisi olmayan yanıltıcı bir eylem olarak nitelendirmesine de değindi.
7: İşgalci İsrail kendi başına asılsız iddiaları ortaya atıyor ve düzenli olarak yanıltıcı eylemleri sürdürüyor. Bizlerse bu adımın ciddi ve sahada uygulanacağını teyit ediyoruz.
9: Kasım, komitenin feshini Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanması için ileriye doğru atılmış ciddi bir adım olarak niteledi.
7: Bu adım, ulusal komitenin girişini engelleyen işgalin bahanelerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Artık ulusal komitenin Gazze'ye girmesi için kapıları tamamen açıyoruz.
9: ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2025'te Gazze için 20 maddelik bir plan oluşturmuştu. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de bu plan dahilinde kurulmuştu. Komite ilk toplantısını 15 Ocak'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirdi.
0: İran, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Milyonlarca İranlı, Tahran'ın merkezinde düzenlenen ana resmi geçit törenine katıldı. Halk ellerini göğsüne vurarak hüzün dolu anlar yaşadı. İntikam sloganları atıldı. 5 şehri kapsayacak cenaze töreni de Perşembe günü sona erecek.
1: Milyonlarca İranlı Tahran'da toplandı. Eski dini lider Ali Hamane için düzenlenen ana resmi geçit töreninde gözyaşlarını tutamadı. İran, 28 Şubat'taki Amerika Birleşik Devletleri-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. İmam Hümeyni Musalla Camii'nde düzenlenen resmi devlet töreniyle başlayan cenaze programı halka açık şekilde devam ediyor. Törene bayrak ve posterlerle katılan milyonlarca İranlı, Demavend Caddesi'nden başlayarak İmam Hüseyin, İnkılap ve Azadi meydanlarını doldurdu. Hamane'yi gözyaşları, ağıtlar ve dualarla uğurladı.
10: Hamene'nin iktidarda olduğu günler ülkemiz için adeta bir güvenlik şemsiyesi gibiydi. Bu güvenlik o kadar boldu ki değerini anlayamadık. Onu kaybettiğimiz günden beri yokluğunu tam anlamıyla hissediyoruz. Ruhlarımızın parçalandığını hissettiğimizi söylesem abartmış olmam.
1: Törende sık sık Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail aleyhine sloganlar atılırken halk ellerini göğsüne vurarak hüzün dolu anlar yaşadı. Sözümüz bir, intikam, intikam sesleri yükseldi.
11: Hamene'nin kanının intikamını almak için buradayız. Hepimiz aynı amaç için bir araya geldik.
1: Törende İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad da görüntülendi. Ahmedinejad, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ilk kez görüntülenmiş oldu. Hamane'nin naaşı Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed'deki törenlerin ardından 9 Temmuz'da yeniden İran'a getirilerek İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek. Bu süre boyunca Tahran hava sahası kapalı olacak.
0: Fransa'da Suriye'ye 17 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkent Şam'a gitti. Macron ve beraberindeki heyeti havalimanında Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani karşıladı. Macron bu ziyaretiyle Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu. Sosyal medyasında paylaşım yapan Fransa Cumhurbaşkanı buraya Suriye halkına Fransa'nın desteğini ifade etmek için geldim dedi. Suriye'ye desteğini vurguladı. Birlikte yeni bir barış ve istikrar sayfası açıyoruz ifadesini kullandı. Macron, Şam ziyaretinin ardından 36. NATO zirvesine katılmak üzere Ankara'ya gelecek. Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon

0: Düşmek bilmiyor. Önce Rusya Kiev'i vurdu, ardından Ukrayna Rusya'nın en büyük petrol rafinerisine saldırdı. Savaşı sona erdirmeye yönelik çabalarsa henüz sonuç vermiyor.
1: Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. NATO liderler zirvesine saatler kala Rusya Kiev'e füze ve İHA'larla saldırdı. Ukrayna ise Rusya'nın en büyük rafinerisini vurdu. Rusya, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırdı. Başkent Kiev ve çevresine drone ve balistik füzelerle saldırı düzenlendi, hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentin çeşitli bölgelerinde büyük çaplı patlamalar meydana gelirken can kayıpları da yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı saldırılarda Kiev ve çevresindeki askeri ve enerji tesislerini hedef aldığını savundu. Saldırının ardından Ukrayna ise Rusya'nın en büyük petrol rafinerisi Omsk'u İHA'larla vurdu. Saldırı sonucu yangın çıktı. Omsk, Ukrayna'dan yaklaşık 2700 kilometre uzaklıkta Kazakistan sınırına yakın bir bölgede bulunuyor. Saldırı, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'nın gerçekleştirdiği en uzun menzilli operasyonlardan biri olarak değerlendiriliyor. Savaşı sona erdirmeye yönelik uluslararası girişimler henüz sonuç vermezken Ukrayna, son dönemde Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını artırdı. Saldırılar, Rusya'da ciddi yakıt sıkıntılarına yol açtı.
0: Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. 19 yaşında başladığı tiyatroda çok sayıda oyunda rol alan Zihni Göktay 28 yıl boyunca oynadığı Lüküs Hayat oyunuyla hafızalarımıza kazınmıştı. Usta oyuncu yarın son yolculuğuna uğranacak.
2: Lüküs Hayat'ın rızası, Tosun Paşa'nın telli olu ruhisiydi. Tiyatro ve sinemanın duayen ismi Zihni Göktay, 81 yaşında hayata veda etti.
3: Nasıl oynanıyor bu altılı genyan?
4: Genyan değil, ganyan.
5: Bir sen eksiktin.
2: 1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zihni Göktay, profesyonel kariyerine 19 yaşında Ankara meydan sahnesinde başladı. 1973'te İstanbul şehir tiyatrolarına geçti. 28 yıl boyunca Rıza karakterini oynadığı Lüküs Hayat oyunuyla Türk tiyatrosuna damgasını vurdu.
6: İsimleri kısaltmışlar. Fifi, Cici, Mimi, Cici falan diyorlar.
2: 36 yılda 72 oyunda rol alan Zihni Göktay, radyo tiyatrosunda da oyunculuk ve yönetmenlik yaptı.
7: Önemli olan bahçeyi bulmak. Evet, şuradan geçtik mi dışarı çıktık demektir.
2: Usta oyuncu aralarında Tosun Paşa, Atla Gel Şaban, Meraklı Köfteci, Zaman Makinesi'nin de bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı. Ömrünü adadığı mesleğinde çok sayıda ödüle layık görüldü.
8: Hey amigo, que sabada, ay cuiso.
9: Özür dileyenler?
2: Son dönemde sağlık sorunları yaşayan Zihni Göktay, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medyadan duyuran kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmediği ifadelerini kullandı. Zihni Göktay için saat 10'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Usta sanatçı, öğle namazına müteakip Şakir'in camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.
10: Bu akşam bir hikaye anlatacağım size.
0: İstanbul Zeytinburnu'nda bir binanın yıkımı sırasında kopan moloz parçası sokaktan geçen 6 yaşındaki çocuğun başına isabet etmiş. Kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcı bakın sanıklar hakkında ne ceza istedi.
2: Annesiyle birlikte yürüyordu. Yıkımdan fırlayan moloz parçasının başına çarpmasıyla hayata veda etti. 6 yaşındaki Teslim'in ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. Olay 1 Nisan'da İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı. kentsel dönüşüme giren bir binanın yıkımı yapılıyordu. Bu sırada kopan moloz parçası annesi ve kardeşiyle kaldırımdan geçen 6 yaşındaki Teslim Urfali'nin başına isabet etti. Küçük kız hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. İddianamede olay yeri inceleme raporu yer aldı. Rapora göre yıkılan binanın etrafı çinkoyla çevriliydi. Ancak çocuğun olduğu kısımda bariyerler yoktu. İki iş makinesi vardı. Bilirkişi raporunda şirket yetkilisi Bilal Haydaroğlu ve şantiye şefi Aşan Şenlik, asli kusurlu, iş makinesi operatörü ve müteahhit tali kusurlu bulundu. Savcı iddianamesinde 4 sanık hakkında taksirle öldürme suçundan 2'şer yıldan 6'şer yıla kadar hapis cezası istedi.
0: Sıcakların etkisini artırdığı hafta sonunda Türkiye'nin farklı noktalarından peş peşe boğulma haberleri geldi. Aydın'da 3 kişi, Burdur ve Sinop'ta ise 1 kişi hayatını kaybetti.
9: Tekne bile gelemiyor. Sahil güvenlik tedbiri bile gelemiyor.
2: Kimi dalgalara, kimi akıntıya yenik düştü. Yurdun dört yanından boğulma haberleri peş peşe geldi.
9: Sevgi plajında boğulma vakası. Arkadaşlar, kıyıya gelemiyorlar, 4 kişi.
2: Aydın Kuşadası'nda tatilcilerin uğrak noktası olan Sevgi Plajı'nda 3 kişi dalgalarla birlikte açığa sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Dalgalar o kadar şiddetliydi ki ekipler bile zor anlar yaşadı.
9: Tekne bile gelemiyor. Sahil güvenlik tedbiri bile gelemiyor.
2: 3 kişi uzun uğraşlar sonucu kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan 79 yaşındaki Dursun Marmara, 67 yaşındaki Mahmut Öz ve 54 yaşındaki İlkay Özcan hayatını kaybetti. Burdur'un Bucak ilçesinde ise 34 yaşındaki İbrahim Bozkurt, Onaç Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra Bozkurt'u göremeyenler hemen yardım çağırdı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu İbrahim Bozkurt'un cansız bedeni sudan çıkarıldı. Bir acı haber de Sinop'tan geldi. Tatil için gittiği Ayancık ilçesinde denize giren 18 yaşındaki Sultan Ay bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda genç kızın cansız bedeni bulundu. Sivas'ta ise 37 yaşındaki Soner Koçyiğit Kızılırmak'a girdi. Akıntıya kapılan Koçyiğit bir süre sonra kayboldu. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.
0: İstanbul Sultan Gazi'de bodrum kattaki dairede oturan aile peş peşe talihsizlikler yaşadı. Daha önce evlerini birkaç kez su basan ailenin tavanındaki sıva çocuğun üzerine döküldü. Son yağmurda da daireyi yine su bastı.
2: Çocuk oynarken üzerine tavandaki sıva döküldü. İki gün sonra da evi su bastı. Peş peşe gelen talihsizlikler aileyi perişan etti. Çocuklarıyla birlikte İstanbul Sultan Gazi'de 4 katlı bir apartmanın bodrum katında yaşayan Zeynep ve Sedat Figan çiftinin peşini talihsizlikler bırakmıyor. 2 Temmuz günü salonun tavanından dökülen sıva 2 yaşındaki çocuğun üzerine düştü.
11: Çocuklarım burada oynuyorlardı. Tavan çökmüş. Çocuğun üstüne düşüyor ama az düşüyor. Çocuğu şeye çekti, mutfağa. Komple duvar aşağı düştü.
2: 2 gün sonra bu kez evi su bastı.
11: 3-4 kere de evimizi su bastı. Bütün eşyalarımız çöpe gitti. Mahalle falan biraz eşyalar topladılar. Fayansı da devlet yaptırdı 2 kere. Son yağmurda da bastı. Evet, arayı komple mutfakla beraber.
12: Tavan çöktü abi işte. Su bastı. İmtihan diyoruz da artık çabalıyoruz, uğraşıyoruz. Fakat maddi imkansızlıklar, çocuklara gelecek kaygısı, geçim sıkıntısı bayağı bir sıkıntıdayız.
2: Eşyaları kullanılamaz hale gelen aile yardım bekliyor.
11: Mağduruz yani, hani açıkçası yetkililerden bir yardım bekliyoruz. Hani gücümüz yetmiyor başka bir eve çıkmaya.
0: 1 Temmuz'dan itibaren artık depozitolu şişeler geri dönüşüme atılıyor ve atılan her şişe için 1 lira ödeme alınıyor. Yeni sisteme vatandaşın ilgisi oldukça fazla diyebiliriz. Öyle ki geri dönüşüm makinelerinin önünde kuyruklar oluşuyor. Dilara Civelek ve Mertcan Öztürk geri dönüşüm

0: kuyruklarını görüntüledi.
1: Hem doğaya katkı hem kendi aile bütçemize katkı oluyor.
2: Kimi cam şişeleri topladı, kimi plastik su şişelerini. Geri dönüşüm makinelerinin önlerinde kalabalık eksik olmadı. 1 Temmuz'da hayata geçen

0: Temmuz'da başladı. Şu an itibariyle bayağı kazanç sağladım. Mesai sonrası çok kalabalık oluyor. 3-4 gün önce gelmiştim. 7'de geldim, 8.30'da anca eve gidebildim.
1: 3 gün önce geldiğimde tam tamına 90-100 tane vardı. Bu sefer herhalde 110-120 tane vardı diye tahmin ediyorum. Benim arkadaşlarım olsun, eşimin arkadaşları olsun, hani hepsi toparlıyor.
2: 1 Temmuz'da başlayan geri dönüşüm hareketinde bugüne kadar 7 milyon 600 bin ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. 1 milyondan fazla vatandaş da kullanıcı olarak sisteme kayıt oldu.
3: Kimi evindekileri toplayıp getiriyor, kimi de komşularının atıklarını da geri dönüşüme kazandırıyor.
4: Cam, plastik bir haftada topladım. 3 kişilik bir aileyiz.
2: Hem alüminyum, hem cam, hem pet şişeler.
0: Evet.
2: Nasıl topladınız bu kadar şişeleri?
0: Ben apartman görevlisiyim. Binaların önlerinde, dairelerin önlerinde kişilere söylüyoruz. Ayırıyorlar benim için.
3: Peki hangi ambalajlar geri dönüşüm sistemine dahil oluyor?
2: Elimizdeki ambalajın iade sistemine dahil olabilmesi için doğa kodunun ve doğa ambleminin bulunması gerekiyor. Aynı zamanda ürünün bütünlüğünün bozulmaması gerekiyor.
3: Geri dönüşüm hareketinin ekonomiye 30 milyar liralık katkı sağlaması bekleniyor.
5: Yeni nesil çetelerin sık sık kullandığı motosikletli saldırganlar bu kez İstanbul Sultan Gazi'de ortaya çıktı. Ara sokaktaki silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
3: Çalıntı motosikletle geldi. İki kişiye kurşun yağdırıp yaya olarak kaçtı.
6: Nereye geldi? Bakın armaya bak.
3: İstanbul Sultan Gazi'de plakasız motosikletle ara sokağa giren bir kişi burada iki arkadaşla tartıştı. Ardından silahını çekip peş peşe tetiğe bastı. İki kişi vücutlarının farklı yerlerinden yaralanırken saldırgan motosikleti bırakıp yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Ömer Faruk Dizban hayatını kaybetti. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Bir silah ve 4 kovan buldu. Saldırganın bırakıp kaçtığı motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Kaçan zanlı aranıyor.
5: Osmaniye'de düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışma salon dışına taştı. Silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
7: Levent abi! Levent abi!
8: Arayın, polisi arayın.
3: Düğünde kavga çıktı. 22 yaşındaki genç canından oldu. Osmaniye'de akşam saatlerinde bir düğün salonunda iki grup arasında tartışma çıktı. O tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Salon dışına taşan kavgada tüfekle ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 22 yaşındaki Hüseyin Gönül, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 6 yaralı tedavi altına alındı.
7: Levent abi! Levent abi!
8: Arayın, polisi arayın.
3: Saldırganlar olayın ardından kaçtı. İki şüphelinin motosikletle, elinde pompalı tüfek bulunan bir şüphelinin de yaya olarak kaçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen polis 3 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
5: Adana'da 2023 yılında belinden ameliyat olan bir kişi o günden sonra ağrılarından kurtulamadı. Hastaneye giden adam ağrıların sebebini öğrenince büyük bir şok yaşadı.
3: Ameliyat masasına şifa bulmak için yattı. Sonrasında ağrılarından kurtulamadı. Yapılan kontrolde belinde alet unutulduğu ortaya çıktı.
9: Tam burada tanç. Vida diyorlar, panç diyorlar.
3: Adana'da yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Gür, 2022 yılında iş kazası geçirdi. Bel ağrıları geçmeyince 2023 yılında ameliyat oldu. Operasyonda beline platin takıldı.
9: Bir sene sonra tekrar ağrılarım çoğalınca doktorum da dedi bir sene geçmiş dedi. Gel dedi biz bu platini alalım. Alınca 4-5 ay sonra ağrılarım çoğaldı.
3: Başka bir hastaneye giden Gür, belinde panç adı verilen aletin unutulduğunu öğrendi.
9: Doktor da bana yanıltmayayım seni dedi, korkutmayayım dedi. Ben de vida görüyorum orada dedi.
3: İddiaya göre unutulan parça riskli bir yerde olduğu için çıkarılması halinde felç kalma tehlikesi var. Bu nedenle de doktorlar Mehmet Gür'ü yeniden ameliyat edemiyor. Yıllardır ağrılarla yaşayan Gür,

0: Şimdi hem doktorundan hem de adaletten çözüm bekliyor.
1: Ben sadece yardım istiyorum. Bir an önce şu ameliyatım olayım. Hiçbir doktor kabul etmiyor.
2: Ticaret Bakanlığı perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelik değişikliğini hazırlanıyor. Ekmeğin daha uygun fiyatlı satışı için büyük ekmek fırınları da haliyle gündemde.
0: Perakende satışta ilke ve kurallar yeniden belirlenecek. Ticaret Bakanlığı yönetmelik değişikliği için çalışma başlattı. Ekmeğin uygun fiyatlı satışı için yeni düzenleme de bu yönetmelikte olacak. Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirmeyi planladığı yeni düzenlemelerle üretici, tedarikçi ve işletmeler arasındaki ticari ilişkiler güçlendirilecek. Yerel ticareti rahatlatacak adımlar atılacak. Kadın emeğinin ekonomik değeri artırılacak. Zincir market raflarında kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilecek. Yıllardır tartışılan ekmek fiyatlarındaki farklılık içinde yeni bir adım atılması planlanıyor. Ekmeğin daha uygun fiyatlarla vatandaşa ulaşabilmesi için kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Yönetmelik taslağı ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşün ardından son haline kavuşacak.
2: Fransa'da yine müze soyuldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan Louvre Müzesi soygunundan sonra bu kez Lalique Müzesi'nden yaklaşık 20 parça mücevher çalındı.
0: Louvre'dan sonra Lalique de soyuldu. Milyonlarca euro değerinde mücevher çalındı. Soygun Fransa'nın Vingen-sur-Moder kentinde bulunan lüks cam üreticisi Lalique Müzesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde müzeye giren kişi ya da kişiler doğrudan mücevher odasına yöneldi. Yaklaşık 20 parça mücevher çaldı. Soygun sırasında alarmın devreye girdiği ancak güvenlik şirketinin kontrolleri tamamlamasının ardından olay yerine ilk ulaşan kişinin bir temizlik görevlisi olduğu belirtildi. Temizlik görevlisi durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Zararın 4 milyar euroya yakın olduğu değerlendiriliyor. Art Nouveau ve Art Deco akımlarının önemli isimlerinden mücevher ve cam ustası René Lalique'e adanan müze 2011 yılında şirketin fabrikasının yakınında açılmıştı. Soygun geçen yıl Paris'teki Louvre Müzesi'nde yaşanan büyük mücevher hırsızlığının ardından Fransa'daki müze ve galeri güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Louvre'daki soygunda hırsızlar kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'ni hedef almış, 4 hırsızın 8 mücevherle kaçtığı soygun 7 dakika sürmüştü.
2: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda ABD'nin Bosna Hersek'le oynadığı maçta kırmızı kart gören ABD'li oyuncu Balagun'un cezasına erteleme geldi. Golcü oyuncunun Belçika maçında forma giyeceği açıklandı. Trump karardan dolayı da FIFA başkanını tebrik etti.
3: FIFA çok tartışılacak bir karara imza attı. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Florin Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceği açıklandı. 25 yaşındaki forvet oyuncusu 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna Hersek'le oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarık Muharremovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü. FIFA Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Talimatı'nın 27. maddesi uyarınca maçtan men cezasının uygulanması bir yıl ertelenmiştir. Florin Balogun'un bu süreç içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunması halinde erteleme iptal edilecek ve yeni ihlal için uygulanan ek yaptırımlarla ceza infaz edilecektir denildi. ABD Başkanı Donald Trump da Truth sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim ifadesini kullandı. Kırmızı kart gören Florin Balogun'un cezasının Belçika ile oynanacak son 16 turun maçı öncesi ertelenmesi tepkilere sebep oldu. Belçika Futbol Federasyonu karara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada FIFA'nın Balogun'la ilgili verdiği kararı şaşkınlıkla karşılıyoruz. Tüm katılan takımların haklarını korumak, hem bu Dünya Kupası'nda hem de önümüzdeki turnuvalarda sporumuzdaki adil oyun ilkesi olan fair play ilkesini savunmak amacıyla tüm seçenekleri araştırıyoruz ifadeleri yer aldı. Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü 3'te Belçika ile karşılaşacak. Özeyan.

0: FIFA Başkanı Gianni Infantino, Folarin Balogun'un kırmızı kartının iptali ile ilgili çıkan haberlere dair açıklamada bulundu. Infantino, Donald Trump'tan telefonu aldığını doğrulayarak davanın yetkili organlar tarafından karara bağlanacağını söylediğini de belirtti.
1: FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası'ndaki maçların önüne geçen konuyla ilgili sessizliğini bozdu. FIFA Başkanı Folarin Balogun'un kırmızı kartının iptaliyle ilgili çıkan haberlere dair açıklamalarda bulundu. Infantino kırmızı kart pozisyonuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan bir telefon aldığını doğruladı.
2: Başkan Donald Trump'tan bir telefon aldım. Görüşmemiz sırasında FIFA'nın bağımsız yargı organlarını içeren devam eden bir yasal süreç olduğunu ve davanın yetkili organlar tarafından uygun zamanda karara bağlanacağını açıkladım. FIFA'nın sistemi böyle işliyor ve bu her zaman savunacağım bir ilkedir.
1: Gianni Infantino alınan kararda kendisinin herhangi bir etkisi olmadığını ifade etti.
2: FIFA disiplin kurulu kararlarını yayınlandığında okuyorum. Bazen onlara şaşırıyorum. Bazen onlarla hemfikir oluyorum. Bazen de hemfikir olmuyorum. Ancak her zaman yaptığım şey bu kararlara ve onları veren organların özerkliğine saygı duymaktır.
1: FIFA Başkanı görev süresi boyunca her zaman hukukun üstünlüğüne saygı duyduğunu ifade etti.
2: Bir kararı kişisel olarak beğenip beğenmememiz önemsizdir. Bağımsız kurumlara ve hukukun üstünlüğüne saygı, müsabakalarımızın bütünlüğünü ve FIFA'nın güvenilirliğini her zaman koruyan şeydir.
0: Tunceli Müzesi, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri kabul edilen 2026 DASA ödülüne aday gösterildi. Haberi duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, Tunceli Müzesi, öğrenme fırsatlarında Avrupa'nın en iyi müzesi ödülü için ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek ifadelerini kullandı.
3: Askeri kışla restore edilip müzeye dönüştürüldü. Tunceli Müzesi şimdi Avrupa'nın en iyisi olma yolunda. Tunceli Müzesi daha önce Avrupa Yılın Müzesi ve Luigi Micheletti ödülünde finale kalmıştı. Bu kez Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen DASA ödülüne aday gösterildi. Haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medyadan duyurdu. Ersoy, askeri bir kışlayı restore ederek Türkiye'nin önemli kent ve arkeoloji müzelerinden biri haline getirdiklerini belirtti. Tunceli Müzesi, öğrenme fırsatlarında Avrupa'nın en iyi müzesi ödülü için ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek ifadelerini kullandı. Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen DASA ödülü, müzelerin eğitim faaliyetleri, öğrenme olanakları ve ziyaretçilere sunduğu deneyimi değerlendiriyor. Avrupa'nın saygın müzecilik ödülleri arasında yer alıyor. Ödülün hangi müzeye verildiği, 24-26 Eylül tarihlerinde İspanya'da yapılacak Avrupa Müze Akademisi yıllık toplantısında açıklanacak.
0: Kısa bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 34, Adana yağmurlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Artvin yağmurlu 33 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa güneşli 38 derece.

0: Evet, aranın ardından yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Gündemimiz NATO. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi öncesi diplomasi trafiği başladı diyebiliriz artık. Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye dair detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Buna göre liderler Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerinin çok boyutlu şekilde ilerlediğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. NATO zirvesi kapsamında müttefikler Ankara'da programı düzenlenecek. 2 gün sürecek programda üst düzey devlet temsilcileri bir araya gelecek.
1: Üst düzey devlet temsilcileri bir araya gelecek. Küresel ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alınacak. Müttefikler Ankara'da programıyla bir dizi etkinlik yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Müttefikler Ankara'da programı yapılacak. 2 gün sürecek program çerçevesinde üst düzey devlet temsilcileri, karar alıcılar, yerli ve uluslararası paydaşların katılımıyla toplam 45 yan etkinlik düzenlenecek. Güncel güvenlik meselelerinin ele alınacağı uluslararası bir diyalog ve görüş alışveriş platformu oluşturulacak. Oturumlarda küresel ve bölgesel güvenlik gündemi şekillendiren temel meseleler farklı perspektiflerle ele alınacak. Uluslararası politika yapıcılarla stratejik araştırma kuruluşlarını aynı platformda buluşturacak. Program kapsamında NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesi, transatlantik ilişkiler, savunma sanayi ve teknolojileri gibi güvenlik ve güncel meseleler değerlendirilecek.
0: Tarihi zirve öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğine devam ediyor. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ali Sabah ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. NATO zirvesi öncesi Ankara'da diplomasi trafiği hız kazandı. Dışişleri Bakanı

0: Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh El Ahmet Al Sabah'la Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. NATO zirvesi öncesi son hazırlıkların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öngörülüyor. ABD Başkanı Trump'ın İspanya'nın iyi bir NATO üyesi olmadığı yönündeki sözlerine İspanyol kaynaklar yanıt verdi. Başbakan Sanchez görevi yaptı, Ankara'daki zirveye başı dik gitti ifadeleri kullanıldı. Başbakanlık kaynakları ayrıca Sanchez'in zirvede savunma harcamalarında %5 bütçe sözüne karşı çıkacağını belirtti.
1: NATO savunma harcamalarında %5 sözü veriyor. Ancak İspanya bütçenin artırılmasına karşı. NATO zirvesinde de Madrid'in bu görüşünü yineleyeceği açıklandı. İspanya Başbakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre İspanya savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine çıkarılmasına karşı çıkıyor. Kaynaklar Başbakan Pedro Sanchez'in Ankara'daki zirvede görüşünü dile getireceğini belirtti. %5 taahhüdünde bulunan birçok ülkenin bunu başaramayacağına dair güçlü bir kanaat hakim olduğunu ileri sürdü. Kaynaklar ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin aksine NATO bölgelerinde İspanya'nın önemli bir müttefik olduğunun açıkça görüldüğünü kaydetti. Sanchez'in Ankara'daki zirveye görevlerini yapmış olarak başı dik ve rahat gittiğini vurguladı. ABD Başkanı Trump, İspanya için iyi bir NATO üyesi değil demiş, ittifak yükümlülükleri konusunda yeterli destek vermediğini ima etmişti. Ancak kaynaklar, İspanya'nın 2018'den bu yana NATO'daki savunma yatırımlarını 3 katına çıkardığını ve gayri safi yurt içi hasılanın %2'si seviyesine getirdiğini belirtiyor.
0: Tarihi NATO zirvesi için özel olarak hazırlanan limuzin TOG araçları hizmete başladı. Toplam 10 adet özel olarak tasarlanan limuzin TOG'lar zirve boyunca görev yapacak. Ayrıca tarihi NATO zirvesi için hatıra 5 lira da basıldı. Paranın üstünde ise zirvenin tarihi ve logosu yer aldı.
2: Tarihi zirve için yapılan hazırlıklar tamamlandı. Özel olarak hazırlanan limuzin TOG araçları zirveden bir gün önce hizmete başladı.
3: Öyle gel abi, fazla gel. Tamam, dur.
2: Yerli ve milli otomobil TOG'un limuzin versiyonları NATO zirvesi için özel olarak tasarlandı. 7 kişilik kapasiteye sahip bu araçlar, liderler, misafir heyetler, diplomatlarla yerli ve yabancı basın mensuplarının hizmetine sunulacak.
4: NATO zirvesi boyunca yerli ve milli TOG araçlar da kullanılacak. Toplamda 10 adet limuzin olarak tasarlanan bu araçlar liderlerin Ankara'daki kısa mesafeli seyahatlerinde kullanılacak.
2: Limuzin tasarımındaki TOG'ların yan kapılarının çıkarılmasına karar verildi. Böylece yabancı heyetlerin ulaşımı sırasında Ankara'daki tarihi ve kültürel dokuyu gözlemleyebilmesi hedeflendi. 36. NATO zirvesi için özel bir hatıra parası da hazırlandı.
4: Tarihi NATO zirvesi anısına hatıra parada basıldı. Tüm semboller 5 TL'lik madeni paranın arkasına işlendi. Cumhurbaşkanlığı külliyesi, NATO logosu ve tarih madeni paranın arkasında yer alıyor.
2: İlk etapta 100 bin adet basılan hatıra parasından zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanırken böylece toplam üretimin 500 bin adede ulaşması bekleniyor.
0: Küba'da elektrik şebekesi bir kez daha çöktü. Yaklaşık 10 milyon insan elektriksiz kaldı. Küba'da saatler süren elektrik kesintilerine bir yenisi eklendi. Kesinti adanın tamamını etkiledi. Ülke çapındaki kesintinin nedeni araştırılıyor. Küba yıllardır süren ekonomik kriz boyunca sık sık elektrik kesintileri yaşıyor. Ancak adadaki kriz ABD Başkanı Donald Trump'ın artan baskısı nedeniyle arttı. Trump, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Küba'nın problemleri olduğunu söylemiş, kısa sürede yönetimi devralacaklarını savunmuştu. Avrupa'da sıcaklıkların artmasıyla yangın sezonu başladı. Aralarında Fransa ve İspanya'nın da olduğu ülkeler orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle 20 kişi gözaltında.
2: Avrupa aşırı sıcakların ardından şimdi

0: Bir de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan, İspanya, Fransa ve Portekiz'de yangınlarla mücadele sürüyor. İspanya'nın Valencia kenti yakınlarındaki yangın Sierra de Espadan Tabiat Parkı'na sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için gece boyunca çalışma yürüttü. Ekiplere sabah saatlerinden itibaren uçaklar da destek verdi. Ülkenin kuzeydoğusundaki orman yangınları ise 2370 hektarlık alanı küle çevirdi. Yangınları söndürmek için 1000'den fazla itfaiyeci görevlendirildi. Portekiz'deki yangınlarsa ülkenin orta kesimlerini etkisi altına aldı. Sarkoza ve Vuzela kentleri yakınlarındaki yangınlar yerleşim yerlerini de tehdit etti.
1: Yaşadığımız durum çok zor. Yangın, alevler ve duman durumu yaşanılmaz kılıyor. Evlerimiz alevlere teslim olur mu korkusu yaşıyoruz.
0: Yangınlar Fransa'da da etkili oldu. Ülkenin güneyindeki Canet-en-Roussillon kentinde bazı yatlar küle döndü. Otoyol yakınlarındaki yangınlar nedeniyle yollarda kuyruklar oluştu. Bazı endüstri tesisleri hasar gördü. 7 vilayette kırmızı alarm verildi. Yunanistan'da Selanik yakınlarındaki yangının ardından uyarı yapıldı. Bir geri dönüşüm tesisi ve tekstil fabrikasına sıçrayan yangının ardından bölgeden yoğun duman yükseldi. Uzmanlar dumanlarda partikül olduğunu ifade ederek bunun ciddi sağlık riski taşıdığını ifade etti. Bölgedekilerden zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları istendi. Atmosfere yayılan toksik gazların engellenmesi için yangını toprakla örtme çalışmaları başlatıldı. Yunanistan'da ihmal sonucu çıkan orman yangınları ile ilgili 20 kişi gözaltına alındı.
2: Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3535'e yükseldi. 16 binden fazla kişinin yaralandığı deprem 17 binden fazla insanı da evsiz bıraktı.
0: Venezuela'daki depremlerin üzerinden 11 gün geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'i aştı. Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, iki büyük depremin ardından 6.462 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı. Evsiz kalan 17 bin kişi için 79 geçici barınma merkezi kurulduğunu, 86 binden fazla aileye yardım ulaştırıldığını belirtti. Depremlerin ardından haber alınamayan binlerce kişi için bir telefon hattı ve dijital platform kuruldu. Sivil bir girişim tarafından kurulan internet sitesinde de 31 binden fazla Venezuelalı için kayıp ilanı verildi. Geçici devlet başkanı Rodriguez, afetlere müdahale edecek yeni bir askeri birim kurma emri verdiğini söyledi. Depremin en büyük hasarı verdiği La Guaira kenti de yaralarını sarmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar yaralanma riskini göze alarak hasar gören evlerine girip eşyalarını alıyor.
3: Siyasi olarak çökmüş bir ülke olduğumuz için hayatımızı riske atıyoruz. Asgari ücret 5 dolar ama en küçük buzdolabı 380 dolar. İki çocuğum ve kocamla sıfırdan başlamak çok zor. O yüzden gittiğimiz yere buzdolabı götürebilirsem daha iyi olur.
0: Güney Amerika ülkesi Venezuela 24 Haziran'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki depremi peş peşe yaşamıştı. 39 saniye arayla yaşanan depremlerde en az 58 bin binanın hasar aldığı belirtiliyor.
2: Evini satmak isteyen ev sahibiyle alıcılara evi göstermeyen kiracı adliyelik oldu. Mahkemenin verdiği karar benzer sorunları yaşayan taraflar için emsal nitelikte diyebiliriz. Peki ev sahibi istediği zaman evi alıcı getirebilir mi? Kiracı evi göstermeyi reddedebilir mi? Yanıtı Arzu Kaya'nın özel haberinde.
4: Aman aman dokunma diyeceğim.
5: Benim malımı nasıl gözlerimiz?
6: İnşallah kazanırım. Öyle insanlara denk gelmek istemiyorum.
0: Ev sahibi evi satacağım, kiracım alıcılara göstermiyor dedi.
7: Ben evi satacağım deyip sürekli gelemezsiniz.
0: Kiracı istersem gösteririm diye tepki verdi.
7: Kiracı da hiçbir şekilde ben evi göstermem diyemiyor.
0: İki tarafın anlaşmazlığında mahkeme emsal bir karar verdi.
8: Ev sahibiyle kiracı arasındaki davalara bir yenisi eklendi. Kiracının evini yeni alıcılara göstermediğini iddia eden ev sahibi ihtarname çekti. Sonrasında ikili adliyelik oldu.
7: İki tarafın ortak uzlaşmaması halinde dava açılması gerekiyor.
5: Herhalde mahkemeye başvururum yani. Benim malımı nasıl gözlerimiz?
6: Güzellikle anlaşmak

0: İyidir. Her iki taraf için de.
1: İzin verir misin?
2: Bizim şu anda o durumdayız, vermiyorum. Dedim ayda bir sefer gelip görebilir, o kadar.
1: Rahatsız mı oluyorsun?
2: Kedim var, köpeğim var, rahatsız oluyorlar. Hepsi de rahatsız oluyor.
3: Davalı kiracı uygun olursam gösteririm dedi. Davanın reddini istedi.
4: İçeride oturuyor, ben nasıl müşteri getireyim, baktırayım ona?
1: Nasıl satacaksın?
4: Onun rızası varsa o zaman olur.
1: Siz mahkemeye verseniz kazanırsın.
4: İnşallah kazanırım.
5: Sürekli göndermesi rahatsız eder. Belirli benim istediğim zamanlarda bakabilir.
6: Örneğin evde küçük bebek var, uyuyor. Aynı gün 10 kere zilin çalması da doğru değil.
3: Mahkeme ev sahibini haklı buldu. Kararda kiracının önceden haber verilmesi şartıyla evin görülmesine izin vermekle yükümlü olduğu vurgulandı.
1: Mahkeme ayrıca evin bulunduğu muhitte bir keşif çalışması gerçekleştirdi. Evin niteliği, konumu ve ekonomik şartlarını yerinde değerlendirdi.
6: Birçok kriteri değerlendirerek uygun olan zamanı ve süreyi de belirliyor.
3: Mahkeme iki tarafın isteklerini gözetti. Ne ev sahibinin sürekli ev gezdirme talebini ne de kiracının istersem gösteririm tavrını kabul etti. Evin iki ay süreyle her cumartesi ve pazar günü saat 14 ile 17 arasında alıcı adaylarına gösterilmesine hükmetti.
7: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdilik. Hoşçakalın.

0: Hoş geldiniz. Habertürk Gündem'le yanınızdayız. Kıymetli konuklarım var. Günlerdir ekranlarınıza getiriyoruz. Hazırlıklar artık sona gelindi. Geri sayım başladı diyelim. Öncesinde çok hazırlık yapıldı. NATO zirvesi. Trump yola çıktı, çıkacak. Trump geliyor. Dünya liderleri geliyor. Önemli bir zirve. Zirveyi çeşitli yönleriyle değerlendirmeye çalışacağız. Başlamadan önce konuklarıma merhaba diyeyim. Profesör Doktor Kerem Alkin. Kerem Bey, hoş geldiniz. Adaşım. Nihayet bir programda bir adaşımla karşılaştığım için ayrıca mutluyum.
1: O mutluluk bize ait.
0: Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Profesör Doktor Çağla Gül Yesevi. Çağla Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Çağla Hanım dememde sakınca var mı? Gül Hanım mı tercih edersiniz?
2: Diyebilirsiniz tabii. Çağla daha iyi.
0: Peki. Doktor Çağla Özer, savaş yok. Çağla Bey. Yani hep savaşta konuşuyorduk.
1: Keşke hiç konuşmasak.
0: Evet, keşke hiç konuşmasak. Tekrar hoş geldiniz.
1: Çok mersi.
0: Yunus Emre Erdoğan, Trump ve sen.
3: Yani, ayrılmaz ikili.
0: Sana çok iş düşecek bu akşam. Ve meslektaşım, görmekten de çok mutlu oldum. Beren Kepstu. Beren, hoş geldin.
4: Merhaba, hoş bulduk.
0: İzleyiciler için bir hatırlatayım. Beren'den daha çok gündem alırdık. Orta Doğu gündemi, Erbil gündemi. Beren'le birlikte de çalıştık TRT Türk'te. Beren'i de burada görmekten çok mutluyum.
4: Tekrar. Ben teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz.
4: Sağ olun.
0: Kimsenin konuşma insicamını bozmamak için kısa bir araya gitmem gerekiyor. Rütük'te kavga etmemek de için. Araya gidelim, aradan sonra hızlıca başlayalım. Hatırlatayım, ilerleyen dakikalarda Ankara temsilcimiz Nasuh Güngör de bizimle beraber olacak. Kısa bir ara.

0: siz bir yerde, bir tarafta değil, NATO açısından, perspektifinden bakarsak...
1: O zaman Asya'ya doğru, Pasifik'e doğru yöneldiğinin aslında bir anlamda da teyidi.
2: Etrafımızdaki savaşların kaderini değiştirecek düzeyde de sonuçlar üretti.
3: Burada bir çok önemli başlık masada olacak.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti...
5: Tarihi NATO zirvesi anısına hatıra parada basıldı.
6: Trump'ın konaklayacağı otelde ve çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyede.
5: Liderler zirvesinin önemli duraklarından biri de ATO'daki savunma sanayi forumu.
7: Zirve kapsamında liderlerin ilk durağı havalimanı.

0: olacak. Habertürk gündeme başlıyoruz hızlıca. Kerem Bey, sizle başlamak isterim. Hem de bir diplomat kimliğiniz de olduğu için. Günlerdir de konuşuyoruz. Hazırlıkları da aylar öncesinden başlandı. İşte Trump 17 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek bir Amerikan başkanı. Ve 1000 kişiyle geliyor. Niye 1000 kişiyse bilmiyoruz ama 1000 kişiyle geliyor. Neden tarihi bir zirve, neden önemli bir zirve? Bir diplomat gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Birkaç tane önemli nokta var. Bunlardan birincisi, NATO üyesi ülkeler arasında bence NATO'nun geleceği açısından giderek daha ciddi risk oluşturan kayıkçı kavgaları. Yani bunun aslında genel manada NATO'nun geleceği açısından önemli bir ufuk yok olmasına sebep olduğunu ifade edebiliriz. Birinci önemli problem bu. İkinci önemli problem, NATO'nun 1.0 versiyonu doğal olarak Soğuk Savaş versiyonuydu. Soğuk Savaş bittikten sonra NATO kendisini genel manada terörle mücadele dahil olmak üzere farklı misyonlarla şekillendirdi veya zenginleştirdi diyelim. Ancak 2000'li yıllardan itibaren çeşitli nedenlerle NATO'nun öncelikleriyle ilgili olarak üye ülkeler arasında pürüzler ve görüş ayrılıkları ağırlık kazanmaya başladı. Özellikle Avrupa taktiksel bir hatayla Rusya başta olmak üzere kendi coğrafyasındaki risk ve tehditlerle ilgili olarak çok gevşedikleri bir okuma hataları döneminin içinden geçti. Bunun sonucunda da...
0: Bu cümleniz çok önemli. Yani zaman zaman bu mesele tartışıldığında şu akla geliyor. Sanki NATO ölüyordu da Trump bunu hatırlattı. Özellikle de Avrupa'ya. Hatta işte elinizi taşın altına yeterince koymuyorsunuz diyerek. Avrupa'da son zamanlarda Rusya hala tehdit, Rusya büyük tehdit. Başta Almanya olmak üzere. Yani NATO yaşasın diye çaba sarf eden bir görüntü çiziyor. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
1: Çok doğrusunuz. Oradaki tabii en büyük stratejik tercihlerden bir tanesi Avrupa'nın Rusya'yı neden bir tehdit unsuru olarak görmekten kaçması anlamında baktığınızda tabii inanılmaz ucuza aldıkları enerji.
0: Evet.
1: Rusya genel manada bir ara Avrupa'nın toplam enerji ihtiyacının %60'ından fazlasını karşılayan tek aktör haline gelince, başta Almanya olmak üzere, hiçbirisi Rusya'yı işlerine geldiği için bir tehdit unsuru olarak görmek istemediler. Çünkü tehdit unsuru olarak tanımladığınız zaman bir enerji bağımlılığı kuramazsınız.
0: Evet.
1: O enerji bağımlılığını kurabilmeniz için onu bir tehdit unsuru olarak görmemeniz gerekiyor gibi bir denklem var orada. Şimdi bu temel gerçekten hareketle Almanya yakın döneme kadar enerji maliyet rekabetini Rusya'dan aldığı olağanüstü ucuz doğalgazla yürütmeye devam ettikçe ve onun üzerine bir Kuzey Akım 2 projesi daha eklediler. Daha da doğalgaz almak için. Bu esnada belki de Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratlar, özellikle de Biden'ın ekibi ve Biden'la aynı ölçüde ne diyelim hayalperest arayışlar içerisinde olan Avrupa'daki neoliberaller topluca çok tehlikeli bir şekilde NATO'nun sınırlarını genişletmeye karar verdiler. Rusya ise şunu söylüyordu. Arkadaş, beğenirsiniz veya beğenmezsiniz, kabul edersiniz veya etmezsiniz. Biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biri arkadan çok geç gelerek 3 tane imparatorluk oluşturduk. Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nin sahip olduğu Atlantik İmparatorluğu. Öyle değil, yani öyle tabii ki adlandırılmıyor.
0: Evet, evet.
1: Ama genel manada baktığımızda böyle demek mümkün. İki, daha çok kıtasal bir alan hakimiyetiyle eski adıyla Sovyetler Birliği, bugünkü adıyla Rus İmparatorluğu. Üçüncüsü de Çin İmparatorluğu. Rusya dedi ki, Ukrayna gerek tarihsel gerekçelerle, gerekse stratejik gerekçelerle benim imparatorluk sınır alanım. Aynı şekilde Gürcistan'da. Bu iki ülkeyi de NATO'ya almaya kalkar.

0: yaparsanız bu benim için doğrudan savaş ve işgal gerekçesidir. Bakın bunu net olarak söylüyorum dedi. Bunun ilk etabı 2013 veya 14, beni lütfen düzeltin, Kırım'ın ilhakıyla başladı. Evet. O zaman Türkiye kendini dağıttı. Yani hani şimdi bu, gerçekten bir akademisyen olarak bu tür yayınlarda kendimi ters bir şey söylememek için bazen zor tutuyorum. Çünkü gerek Kırım'ın ilhakında bütün hocalarımız, bütün kıymetli uzmanlar, herkes hatırlayacaktır. Gerek Gürcistan'la ilgili olarak, gerekse de Ukrayna ile ilgili olarak Türkiye'nin, NATO'nun daha bu konuda uyanık olması, aktif olması ile ilgili çok ciddi uyarıları oldu. Buna karşılık Montreux anlaşmasını delmeye kalkan operasyonlarla, yani bir hastane gemisi numarasıyla Rusya ile aramızı limoni hale getirecek işleri soyunmaya kalktılar. Ukrayna'da da geldiğimiz nokta bu.
1: Şimdi çünkü bugüne gelirsek,
0: bugüne geldiğimizde artık NATO 3.0 ile karşı karşıyayız. NATO 3.0 genel manada yeni bir soğuk savaş döneminin başladığı gerçeğiyle bu dönemi iktisadi olarak
1: nasıl
0: ikinci merkantilizm dönemi olarak adlandırabilirsiniz. Yani ikinci merkantilizmden kastettiğim şu: devletler arasındaki rekabet, yeni nesil sömürgeciliği, yeni nesil korsanlığı ve toprakları ele geçirmeyi gerektirir. Dolayısıyla işte Venezuela'da, Latin Amerika'da Amerika'nın çok değişik metotlarla bir dönem boş bırakmış olduğu arka bahçesini yeniden nasıl tasarladığını, dizayn ettiğini beraberce görüyoruz. 6 ülkede aşırı sağcı liderlerle büyük bir iktidar değişikliği oldu. Amerika dedi ki buralar yine benim kontrolümde. İşte Küba, Venezuela vesaire. İkinci nokta, bu ikinci merkantilizm dönemi itibariyle topyekün bir savaş ekonomisi hazırlığı boyutunda NATO'nun yeni bir savaş endüstrisi konsepti açıklaması gerekiyor. Ve dönüp dolaşıp baktılar, son dönemde bu savaş endüstrisi konseptinin hem kabiliyetleri, hem kapasitesiyle, hem de son dönemdeki teknolojik atılımlarıyla en hızlı doldurabilecek ülkelerden bir tanesi Türkiye. Bu nedenle Ankara'da kuvvetle muhtemel birçok ülke Türkiye ile herhalde birkaç milyar dolarlık bir takım işbirliği anlaşmaları imzalayacaklar. Benim tahminim 6 ile 7 milyar dolar arasında Türkiye ile NATO üyesi ülkeler arasında askeri işbirliğini, mühimmat, yeni nesil platformlar, füze teknolojileri, insansız hava aracı teknolojileri olmak üzere bunu çok geniş kapsamda tutacak olan bazı adımların atılması bizim için çok şaşırtıcı olmamalı.
1: Çok teşekkür ederim. Beran Kepsutlu çok sayısız zirve izlemişindir. Toplantılar, uluslararası toplantılar. Gözlemleri ne? Bu niye farklı görünüyor bize?
2: Şimdi tabii pek çok açıdan aslında değerlendirmek lazım. Hem NATO'nun bildiğiniz üzere hem siyasi hem askeri kanadı var. İkisi açısından da farklı gelişmeler var. Bir tarafta tabii Lahey'de alınan kararların uygulanacak olması açısından bu zirve önemli dedik. Öte tarafta şimdi siyasi açıdan baktığımızda bir defa Amerikan dış politikasındaki sapma demeyeyim, bir değişimin yaşandığı süreçte gerçekleşmesi açısından dünya kamuoyunun ve basının oldukça ilgisinin olduğunu görüyoruz. Hı. Bir tarafta işte burada tabii Asya Pasifik'e ve Çin'e doğru yöneldiği, bir taraftan da işte Avrupa ile, Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerinde biraz daha araya mesafe koyduğu bir süreç. Tabii NATO, üstadım, hocam söyledi, NATO 3.0 olması adına önemli. O yüzden de bu kadar farklı ve bu kadar yoğun bir ilgi var. Yeni bir sürece giriyor. İlk defa biz burada aslında şunu da görüyoruz. NATO üye ülkelerinin bugüne kadar yaptığı yanlışlarla, eksiklerle beraber, işte NATO 1.0'da, 2.0'da, 1.0 zaten hani bir üyelik kavramının pekiştiği Soğuk Savaş sonrasındaki dönemdi. NATO 2.0 biliyorsunuz işte kriz yönetimi, evet, ve NATO sınırları dışında Afganistan, Irak vesaire alınan derslerle beraber gelinen süreçti. NATO şeyden sonra 2014'te beraber yeni bir savaş kavramıyla tanıştı dünya aslında Ukrayna-Rusya savaşında. Biz ilk defa hibrit savaş kavramını konuşmaya, tartışmaya başladık. Yani literatüre evet 2006'da Frank Hoffman tarafından girdi. İşte 2007 yılında bu arada sahada ilk defa Hizbullah'ın...

0: İsrail sınırında uyguladığını gördük. Yani hibrit savaş derken şundan bahsediyoruz. Savaşın farklı hali, askeri yöntemlerle beraber eş zamanlı olarak işte bir tarafta güvenli ordu var, bir tarafta işte özel harekat var, diğer tarafta da ekonomik çatışmaların aynı anda devam ettiği, diplomasi trafiğinin sürdürülmeye çalışıldığı, diğer tarafta işte yapay zeka ile beraber yine biz deepfake dedik, hatta o zaman acaba bu TikTok savaşına mı dönüşüyor demiştik Ukrayna-Rusya evet. savaşında.
1: Aslında savaşın namusunun kaybolduğu bir dönem yani.
0: Yani şöyle diyelim, aslında savaş kavramının güncel şartlara uyum sağladığı ve NATO üye ülkelerinin bizi de bu şeyde yani tuşlu telefondan akıllı telefonun son modeline geçmek zorundayız diye kendilerini sorguladıkları bir dönem. Bu yöntemsel olarak. Tabii işte Lahey'de bu arada kıymetli komutanım daha detaylı bir şekilde aktaracaktır. Mesela askeri tarafta yeni kavramların da eklendiğini ve mevcut olan kavramların geliştirildiğini görüyoruz. Mesela NATO kuvvet modeli var. Önceden NRF'di işte NATO mukabele kuvveti. Burada mesela NATO müttefiklerinin Amerika dışında artık Amerika diyor ki yani ben şeyi kendim alayım, NATO bünyesindeki o omurga yapısında işte nükleer caydırma kapasiteyi bende olsun, kontrolü istihbarat bende olsun, uzay teknolojileri şeyleri bende olsun, ama siz Avrupa ülkeleri işte hava, kara, deniz, işte mühimmat, lojistik vesaire, siz artık Avrupa sınırları içerisindeki bir harekat durumunda kendi başınızın çaresine bakın. Bu askeri taraf, tabii bir de bunun savunma sanayi tarafı var, ama kavramsal olarak mesela bu NATO kuvvet modelinin biraz daha şu şekilde geliştirildiğini biz görüyoruz ve göreceğiz. Aslında masada konuşulacak şeylerde, konulardan bir tanesi de bu. Mesela hem tatbikatlarda hem de gerçek harekatlarda intikal süreçleri belirli kademelerle gerçekleşiyor. İşte bu ilk 10 gün süresince işte ilk kademe reaksiyon kuvvetlerinin girişi, işte 30 ila 10 gün arasında takviye güçler, destek kuvvetler, 30 günden sonra uzun süreli alanlarda takviye güçler olarak. Evet. Şimdi burada daha çok biz komuta kademesinde hep Amerikan askerlerini görmüştük bu arada sahada. Daha doğrusu sahada demeyeyim, komutada. Şimdi böylelikle sorumluluk da aslında Amerikalıların üstünde kalmış oluyor. Yani Trump diyor ki burada ya artık ben mesela bu arada İzmir'de biliyorsunuz Türkiye'de Landcom var. İşte evet. NATO Kara Kuvvetleri Komutanı, İstanbul'da NRDCT var 3. Kol Ordu ile beraber. Şimdi Adana'nın açılması planlanıyor. Ama diyor ki yani ben bütün askeri sorumluluğu yönetimsel olarak kendim alıyorum. İki, bütçesel olarak da bu sorumluluğu ben alıyorum. Ama neden ben alıyorum? Çünkü Soğuk Savaş döneminden itibaren Avrupa ülkeleri savunma sanayine harcadıkları paraları kısıtladılar. Evet. Dolayısıyla hem maddi açıdan Amerikalılar bunu üstlenmeye başladı savunma sanayi açısından da. Hem de sahada aslında muharebe kuvvetleri tarafından da biz daha çok Amerikalıların sorumluluk aldığını düşünüyoruz. Burada Donald Trump konsantrasyonunu biraz önce de söylediğimiz gibi işte Asya Pasifik'e, Çin'e kaydırıp bambaşka bir yol haritası ekmeye çalışıyor. Ama belki burada şunu da düşünmek lazım. Savunma, şimdi bu aslında Avrupa ülkelerinin kendi sınırları içerisinde biraz da silah sanayi açısından biraz başınızın çaresine bakın da demek. Yani şimdi burada tabii farklı handikaplar da var. Bu ülkeler bir kere silahlanma yarışına girecekler. Burada kimin müşterisi olacaklar? Günün sonunda Amerika'nın müşterisi olacaklar. Aslında Amerika buradan bir yerde kar elde edecek. Bu açıdan da son derece dikkat çekici ve yoğun talep var. Tabii maddeleri uzatmak ve saymak sabaha kadar konuşabiliriz yani. Evet. Pek çok farklı açıları var. Onları da zaman içerisinde konuşuruz.
2: Kerem Bey, çok Kerem küçük Bey. Bir ekleme yapabilir miyim? Buyurun. Çünkü mutlaka komutanın başta olmak üzere açılacaktır. Esas NATO'yu şoka uğratan şey, dumura uğratan şey, inanılmaz ucuz fiyata üretilen yeni nesil mühimmatlar ve yeni saldırı ekipmanlarının çok daha konvansiyonel ve anormal pahalıya üretilen platformlar karşısında inanılmaz taktiksel olarak başarılı olmasıydı.
3: Evet. İran'ın dronları.
2: CENTCOM'un komutanı amiral dedi ki ya Trump 50 bin dolarlık bir yeni nesil mayınla benim 3 milyar dolarlık geminin gitmesini mi istiyorsun? Yani 50 bin dolarlık bir mayınla 3 milyar dolarlık bir gemiyi kaybedersek falan. Şimdi dolayısıyla NATO'da şey var. Yani bu yeni dönemde bizim de ucuz mühimmat, kıvrak mühimmatla ilgili olarak yeni işler yapmamız lazım. Çok özür dilerim. Bunu ekleme ihtiyacı hissettim.
1: Onu soracağım hocam. Ama önce size sorayım. Yani biz bu zirveden sonra bambaşka bir

0: NATO hayal edebilir miyiz? Sözü şuraya getireceğim. Şu da tartışılıyor. NATO'nun kumandası ya da komuta kademesi Türkiye'ye devredilebilir mi? Amerika'dan sonra en yüksek askeri güce biz sahibiz NATO'da. İki, Belan altını çizdi, hocam söyledi. Avrupa'nın bir sıkışmışlığı var. Bir yandan yalandan da olsa Avrupa ordusunu zaman zaman gündeme getiriyorlar ama doğru düz ne Schengen'de ne Euro'da anlaşamayan bir Avrupa var. Kafası karışık bir Avrupa var. Daha doğrusu yenilenemeyen bir Avrupa var. Yani zihnini yenileyemiyor. Hala Avrupa Birliği'nin belli şeylerine tıkanmış bir şey var. Avrupa var, kıta. Ne dersiniz? Bambaşka bir NATO görebilir miyiz?
1: Şöyle söyleyeyim, yani bununla ilgili, bu zirveyle ilgili özellikle lider kademesinde NATO'da söz sahibi olanların çok önemli bir zirve olduğunu ifade ettiklerini görüyoruz. Yani bunu sadece biz Ankara'da olduğu için söylemiyoruz ama bu yönde eğilimler olduğunu ve aslında bir NATO 3.0'ın ortaya konulacağını, yine bir önceki zirvede biliyorsunuz savunma yatırımlarının arttırılması, bunun yol haritası nasıl olacak, ne kadar yapılabilecek, bütün bunların konuşulduğu, gözden geçirildiği ve yeni bir şeylerin ortaya konulacağını, yeni bir yol haritasının ortaya konulacağı önemli bir zirve olduğunu görüyoruz. Tabii tarihi zirve deniyor mu? Hani bugünden yarına, biz iki gün sonra bunun bütün sonuçlarını görecek değiliz. Belli yol haritaları karşımıza çıkacak. Tabii şunu ifade etmekte fayda var. Yani NATO nedir? Yani Benan Hanım onu çok güzel söylüyor. Yani bir siyasi kanat var, bir de askeri kanat var dedi. Yani sadece askeri bir müşterek savunmadan bahsetmiyoruz. NATO deyince biz bir zihniyetten bahsediyoruz, bir kültürden bahsediyoruz. Birlikte olmayı amaçlayan ülkelerden bahsediyoruz. Şimdi bir de bu Avrupa Atlantik dediğimiz bir bölge. Yani biz aslında uluslararası ilişkilerde bir coğrafyadan bahsederken, bölgeden bahsederken uluslararası örgütleri alırız. Burada bunun içerisindeki üyeler nasıl davranıyorlar, bu örgüte nasıl bakıyorlar, o bölgeyi bize tanımlar. Şimdi bizim bir Avrupa Atlantik denilen bir bölgemiz var. Burada Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'nın Atlantik tarafına ve Avrupa'da da 30 ülkenin olduğundan bahsediyoruz. Yani bu elimizdeki bölge gittikçe genişledi. Yani 12 ülkeyle başlayıp 16 ülkeye, ardından da 32'ye çıkan çok büyük bir artık bölgeden bahsediyoruz. Evet. Sınırları da Rusya'ya iyice dayandı. Bugün bizim aslında biraz önce Kerem Hoca'nın da belirttiği gibi sorunumuz nereden kaynaklanıyor? 1990'larda bu NATO 2.0 meselesi geldiği zaman NATO bir şaşkın hale geldi. Hatta biz o dönemde Türkiye'nin işte biliyorsunuz stratejik konumundan çok bahsederiz. Acaba bunda bir zayıflama mı oldu? Artık eskisi kadar dünya bize ihtiyacı duymuyor mu? Tehdit nedir? Yani tehdidin yok olduğu bir dönem vardı. Gerçekten böyle sisli puslu bir dönem vardı. O zaman ne denildi? Terörizm. Sonra Balkanlara baktılar, yine tehditler buldular. Ama 2007 sonrası dünyada yeni bir şekillenme var. O özellikle Putin'in Münih'te yaptığı konuşmayla, Münih Güvenlik Konferansı'nda evet, dedi ki siz Birleşmiş Milletler yerine Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu koyuyorsunuz. Ben bunu daha fazla kabul etmiyorum. Daha fazla genişlemeyi de kabul etmiyorum. Gerçekten irili ufaklı o Varşova Paktı'nda olan ülkelerin peyderpey girdiği bir NATO oldu ve sonunda iyice genişleyen bir bölge ve artık tehdit oldu. Ve şunu da unutmayalım. Yani 90'larda o kadar güzel bir bahar havası vardı ki, yani barış için ortaklık, bir sürü başka devlette bizimle birlikte hareket ediyor. Hatta Ukrayna ve Rusya ile de özel ilişkilerden bahsediliyordu. Acaba Rusya da mı NATO'nun içerisinde yer alabilir diye. Tabii bu toz pembe havanın dağıldığı bir süreçten geçiyoruz. 2007 sonrası biraz önce Kerem Hoca da belirtti, bizim böyle sınamalarımız oldu. Bunlardan bir tanesi 2008'di. 2008'de Gürcistan dedi ki yani ben de çok güzel bir şekilde üye olabilirim. NATO'nun bir parçası olayım, Avrupa Birliği'nin bir parçası olayım. Rusya dedi ki hayır olamazsın. İki parçası, iki toprak parçasını kaybetti. Biraz önce 2014'ten bahsettik. Bu da bir sınamaydı. Neydi? Avrupa Birliği ile bir ortaklık anlaşmasına girerim diyen bir Ukrayna vardı. 2022'de ise NATO'nun içerisinde yer alabilir miyim diyen bir Ukrayna vardı. Ve bugün biz ne diyoruz? Kırım'ın ilhakı, işte toprak kaybı. Bugün Ermenistan bile aslında farklı bir yöne gitmeye, Batı ile ortaklık kurmaya çalışıyor. Bugün aslında soru şu, tehditler bir nokta, evet bu ülkeler bir arada toplandılar, birlikte hareket etmek istiyorlar ama kafadaki karışıklık şu, tehditlerimiz ortak mı acaba hala? Yani kim neyi ne kadar

0: tehdit olarak görüyor. Biz
1: bunu
0: neye
1: mu
0: karşı
1: göreceğiz yeniden? Yani bu toplantılardan sonra
0: yani bu
1: bize yeni bir tehdit tanımı mı yapacaklar?
0: Tehdit tanımını yaptılar. Tehdidin birincisi Rusya, ikincisi terör. Çin'i bir rakip olarak görüyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani o ekonomik bir rakip olarak görülüyor. Bir hani sınama, tehdit oluşturabilecek düzeyde ama tam herkes için öyle değil. Uzakta biraz daha. Bu şeyde bence ikili görüşmeler gerçekten önemli olacak. Bir yol haritası çıkacak. Ama onu da biraz önce zaten bahsettiler. Kim neye para ödüyor? Artık Amerika Birleşik Devletleri sizin Avrupa'nın yükünü almaya devam edecek mi? Peki bu silahları kimden alacağız? Biraz önce Ben Hanım dedi ki yani Amerika Birleşik Devletleri verecek ve bence Ukrayna krizinden sonra en önemli noktalardan biri de Rusya bir enerji ortağıydı. Oradan çekildi. Yerini kim aldı? Amerika Birleşik Devletleri. Demek ki Ukrayna Savaşı'ndan bir anlamda kazanan birileri var. Tabii. Yani hem silah satışı anlamında hem de enerji anlamında.
1: Borçlandırma.
0: Evet. Değerli bir de işte bizim aslında hani bu zirveden sonra en çok konuşacağımız Türkiye bu kadar savunma sanayinde ilerlerken gerçekten Avrupa'nın partneri olabilecek mi? PESCO ve işte SAFE bünyesinde bunların pek olmadığını gördük. İşte Rearm Europe'lar çıktı. Hem bizden yatırım almak istiyorlar ama bu nasıl yapılacak? Bütün bunları konuşacağımız bir sürece gireceğiz.
1: Peki, teşekkür ederim Çağla Hanım. Ukrayna meselesine epey bir yer ayırdım ben programda. Zira geri gelmez NATO Genel Sekreteri hareket etmeden önce Trump da Ukrayna-Rusya meselesine dikkat çekiyor ısrarla bu zirve öncesi. Bir umut da doğdu yani belki görüşülecek diyor, masaya gelecek diyor Trump. Kim bilir belki de bir barışa, sulha kavuşur bu mesele Ankara'da.
2: Bir de Kerem Bey acaba şunu da mı sormak lazım? Yani bu külfet paylaşımı...
1: O da gerçi var,
2: biz
1: o da var.
2: Bir süredir ya yani ben şey diyordum mesela külfet aktarımı ya da kayması dün şeye baktım Milli İstihbarat Akademisi'nin raporlarında da onlar da külfet kaydırma olarak yer vermişler. Şimdi bunun kime ne faydası olabilir? Neden mesela şimdi belki de şunu sorabiliriz. Suriye ile okuduğumuzda şunu da tartıştık birdenbire Beşar Esad'ın işte Suriye'yi terk etmesi işte Laskiye'deki şeyler olmak üzere Rusya'nın kendi birliklerinin olduğu yerler başta olmak üzere pek çok yeri aniden boşaltması. Belki hep şunu yani kim neyi neden yapıyor? Arka tarafta acaba biriyle bir pazarlık var mı? Çünkü burada Amerika'nın da olduğu bir Ukrayna bölge yani Amerika'nın da müdahale ettiği bir Ukrayna-Rusya savaşında acaba bu Rusya önünde engel mi? Çünkü arka tarafta Putin'le Trump'ın diyaloğu o kadar kötü değil baktığınızda.
1: Evet, çok da iyi anlaştık.
2: Acaba bir şey yani Suriye'ye karşı Ukrayna mı pazarlığı yapıldı vakti zamanında ve Putin böyle mi yani... Trump o yüzden mi böyle bir taleple geldi? Avrupa'ya sıkıştırdı. Avrupa'yı baş başa bırakıyor Rusya'yla. Ben çekiliyorum ne yaparsanız yapın mı diyor bir yerde. Evet. Bu da ayrı bir soru işareti.
1: Peki. Evet. Bunların hepsini soralım. Nasuhi Güngör de aramıza katılmış. Nasuhi Güngör hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyorum. Merhabalar.
1: Kırmızı İyi noktadan, kırmızı noktadan yayınlarınızı gün boyu takip ettik. Nasuhi Güngör. Kırmızı nokta deyince yanlış anlaşılmasın. Zirvenin yapılacağı tam merkezi kastediyorum. Birazdan evet. Size geleceğim Nasuhi Güngör. Özellikle de işin magazinini çok merak ediyorum. Neler yediniz, neler içtiniz? Milleti ne bekliyor? Çünkü çok kalabalık heyetler geliyor. Onları da ayrıca soracağım. Dün söylediğiniz sadece bir nane alımı bile çok tartışıldı demiştiniz. O çok ilgi görmüş. O soruları da soracağım. Evet. Çağlar Hocam. Şu ana kadar yaptığımız konuşmalarda şu öne çıkıyor sanki. Evet bir formatlama olacak ama Türkiye. Bize verirler mi komutayı?
4: O çok incelenmesi gereken bir konu. Hemen çok kısa cevap vereyim. Hani hemen en baştan NATO'nun işte ABC komutanlığını sana veriyorum veyahut da genel komutanlığını verebilmek biraz inceleme ve çalışma gerektirir. Şu an için... çok olabilitesi yüksek görmüyorum. Onu ifade edeyim. Onun izninizle de başlayayım bu şeyle ilgili, analizle ilgili. Çok kıymetli hocalarımın yapmış olduğunuzda biraz katkıda bulunmak istiyorum. Yani birdenbire NATO geldi de ne oldu da birdenbire kabuk değiştirmeye çalışıyor? Neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Nereye gidiyoruz? Yani nedir? Aslında hocalarım değindi. Ben çok onlara böyle mihenk taşlarına değinip oradan ilerlemek
1: istiyorum. Çok soru var. Hızlı gidelim.
4: Hızlı gideceğim. Ya şimdi işte bir

1-2-3 böyle bir şey çıkardı Hegzet. Kendi kafasına göre bir formasyon yapmış. 1-0, 2-0, 3-0'ın ne olduğunu hocalarımız anlattı. Aslında bunun ayak seslerini biz şeyde almıştık Sayın Kırçoval. Trump seçildiği 20 Ocak gecesi yaptığı konuşmada artık ben başka tarafından kullanılmak istemiyorum demişti. Öyle. Hatta evet. Enayi yerine koyulmak istemiyorum tarzında affedersiniz öyle bir şey kullandı. Yükü dağıtabilme adına. O zaman çoğu kimse bunu anlamadı. Şimdi yerine oturuyor ve geçen

0: Bakın ben hızlı bir şekilde söyleyeyim. 2025'te 1 trilyon 513 milyar dolar NATO savunma harcaması yapmış Sayın Kırçıvan. ABD 954 milyar %67 ile bütün yük üzerinde. Burada bir realite var tabii. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Geri kalan ülkedeki %37. Bunu bir öncelikle bunu bir onu bir toparlayalım diyor. Birincisi bu. İkinci faktör maliyet müessesiyet faktörü ve MAGA anlayışı tetikliyor bunu. İkincisi Rusya-Ukrayna savaşı. Biraz önce kıymetli Çağla Hocam da söyledi. Bakınız ya aşağı yukarı 4,5 yılı geçen bir savaş ve Rusya tehdidini artık resmi olarak deklare edildiğini ikinci ortamı görüyorum. Birincisi bundan 2,5 ay önce Almanya Savunma Bakanı Pistorius ki 1945'ten sonra ilk defa Almanya militarist bir söylem göstermiştir. O yani kuşatılmış Almanya da ciddi anlamda bir şey koyuyor ortaya strateji ve diyor ki Almanya için birinci tehdit Rusya'dır. Bugün evet. NATO diyorsak NATO'nun birinci adamı kim? Rutte'yi dinliyoruz. Birinci tehdit Rusya'dır diyor. Bakın bu çok önemli. Bu Rusya'nın Ukrayna'dan sonra acaba eski Varşova Paktı ülkeler üzerine doğru bir yayılma, bir strateji değişikliği, konvansiyonel
1: böyle alayım siz isterseniz.
0: Tabii ki.
1: Hem de ordu güçleri de orada.
0: Asker sayılarına gelmeden önce şunu ifade edeyim ben Sayın Kırçıvan. Yani neden tehdit olarak ortaya koyuluyor? Şu NATO 91 Sovyetler Birliği dağılmadan önce şu hat biliyorsunuz Varşova Paktı'ydı. Şimdi bunların hepsi NATO üyesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra da büyük bir olasılıkla bize de saldırabilirler korkusudur NATO'yu şu anda tedirgin eden. Asıl sebep budur. MAGA falan...
1: Bu gerçekçi mi?
0: Efendim ben şimdi bunu çok analiz etmiş birisiyim. Şimdi tabii ki insanların niyetini... Bugün Rutte diyor ki Putin'in çözmek zekasını anlamak kolay, çok kolay değil diyor mesela. Son evet. Bugün akşamüstü gelmeden önceki demecinde. Ancak Rusya'nın şu gerçeklerini göz ardı etmemek lazım. Bakınız neden Kırım Yarımadası? Onu vurgulayayım askeri açıdan. Kırım öncesinde...
1: Yani Karadeniz'e çıkamayacaklar neredeyse.
0: Bravo. Kırım öncesinde Rus donanması şu kadarlık bir kıyıdan kalmıştı. Şurada, evet, şuradaydı. Evet. Yani buraya sıkışmış Karadeniz'deki...
1: Bir Soçi kalmıştı yani.
0: Evet. Şimdi önce Kırım, daha sonra genişleme ve bu tarafa doğru Ukrayna. Ukrayna tabii daha farklı bir boyutu var. Rusya'nın bundan sonra böyle bir olasılığı var mı? Mevcut tabloya baktığınızda Kerem Bey sanki yani kışkırtılmadığı müddetçe diyeyim. Çünkü Putin enteresan bir yapısı var. Evet. Geçen sene nükleer doktrini değiştirdi. Nükleere karşı nükleer iken, hocam da ifade etti çok doğru bir nokta. 2007 Münih Güvenlik Konferansı'nda şu konuşmayı yaptı. Dünya tek kutuplu değildir. Bizi çevrelemeye kalkıyorsunuz, kuşatmaya kalkıyorsunuz. Aptal değiliz bir nevi, onu söylemeye çalıştı.
1: Yani dün mesela üniforma giydi uzun bir aradan sonra.
0: Evet.
1: Savaşta evet bir başkomutan. Üniforma giymesi normal ama şeyde değil, Kremlin'de de değil, bir karargahta.
0: Bir de son bir haftadan beri Ukrayna ile Rusya arasında evet, biliyorsunuz enerji evet, tesislerinin evet. Müthiş bir hava
1: yani
0: saldırıları var.
1: Yani sanki bu tarafa da mesaj gönderiyor yani.
0: Onu çok net veriyor, bakınız. Bu süreç içerisinde iki tane enteresan füze kullandı. Biri Oreshnik, biri de Bransk diye yanılmıyorsam adı. Bunlar çok süpersonik, enteresan özellikleri olmayan, yayılmamış yani şeye, literatüre. Sonuçta şuna gelmek istiyorum. Askeri anlamda kendini güçlendiren ve Avrupa'ya da bir taraftan ABD'ye de bakın beni kuşatmaya çalışıyorsunuz, genişliyorsunuz Finlandiya, İsveç örneği ve diğer eski Varşova Paktı ülkeleri ve güvenmediğini ortaya koy. Peki Putin saldırabilir mi? Onu zaman gösterir. Çünkü şöyle bir şey var. Bütün bazı analistler diyor ki
1: yani
0: Rusya...
1: Sanki böyle Litvanya, Letonya, Estonya... Oralar biraz daha yakın hedef gibi görünüyor.
0: Estonya, Letonya, Litvanya'dan oralar sorun değil Putin için. Bakın şöyle söyleyeyim. Sakın onu yanlış düşünmeyin. Şurası Kaliningrad.
1: Evet.
0: Eksklav. Rusya'nın Rusya ile bağlantısı olmayan ve çok ciddi miktarda taktik nükleer füzeleme donanmasının olduğu bir alan. Bu birinci faktör. Şurası Suvalski koridoru. Burayı Belarus'la arasında kapattığı anda Avrupa ile kuzeyi keser. Bunun için mücadele ediliyor. Şu anda Almanya Silahlı Kuvvetleri bu koridoru kontrol etmek için bir Tugay kadar kuvvetiyle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa burayı kontrol etmek için oraya bir güç çıkarmak durumunda kalıyor. Bunlar tabii hamleler. Burada Belarus var bir gerçek. Şimdi bu konuyu dağıtmadan şunu söylemek istiyorum Sayın Kırçıvan. Herkesin kafasında Rusya saldırır mı? Çünkü NATO'nun hareketlenmesinin, kabuk değiştirmesinin...
1: Daha doğrusu saldırır mı daha ziyade hocam? Saldıracak mesela Ukrayna bu kadar uzaması...

0: beklemiyorduk. Gücü kaldı mı?
1: Elbette var. Bakınız
0: bu ben kadar cephe genişletmek.
1: Hiç Rus biz şimdi bazı analistler ya da tam şey yapamayan işte Ukrayna'da Rus ordusu yoruldu şurada.
0: Evet.
1: Donetsk Luhansk havzasında ya Rus ordusu o kadar hemen 4,5 yıldır savaşıyorsunuz. Yoruldu da Rusya'nın %21'ini şey özür dilerim Ukrayna'nın %21'ini ele geçirdi. Ya ben şimdi Rusçu olarak anlaşılmasın yanlışa ben objektif bir gözle söylüyorum. Savaşın doğasında bu var. Rusya niye oturmuyor masaya? Diyor ki kardeşim ben seni resmi olarak tanımıyorum. Benim ateşkes şartlarım var. O şeyin Putin'in oraya öne koymuş olduğu. Bunlar olursa otururum. Ama ben ya devasa bir coğrafyada dünyanın 5 nükleer ülkesinden birinin ki nükleer silah sayısının herhalde 600'leri geçti en son hatırladığım kadarıyla çok böyle hani yoruldu, yıprandığı ben çok şey sağlıklı bulmuyorum açıkçası.
0: Her şimdi tarafa, bir görüntü gelecek.
1: Her tarafa kuvvet.
0: Şu bahsettiğim
1: evet,
0: görüntü.
1: Şu üniforma.
0: Bunlar, yani dün, mesela dün verdiği görüntü.
1: Şimdi şöyle Sayın Kırçıval biliyorsunuz.
0: Bu görüntü size de yani bu, bir asker olarak ne hissettiriyor?
1: Hemen söyleyeyim bunun gerekçesini hemen söyleyeyim. Birincisi NATO zirvesidir. Yani kuşatılma ihtimaline karşı, etrafa karşı yalnız kalmamak. İkincisi de son bir ayda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Moskova'ya ve diğer taraflara çok ciddi drone saldırılarıyla Rusya'nın askeri tesislerini, özellikle de akaryakıt tesislerini yani paralize ettiler. Çok ciddi anlamda. İki gün, dün akşam da Rusya Kiev'e karşı saldırı yaptı ve Rusya şu anda ciddi bir yakıt sorunu yaşıyor bakın. Kullanılmayan yakıta da kullanılma müsaadesi verdi.
0: Evet.
1: Bir şey var. Harita gelebilir mi acaba? Orada ben bir yere göstereceğim.
0: O fotoğraf gelsin.
1: Haritada Rus ordusu bir yere doğru bir yönelmeye çalışıyor.
0: Şimdi bir şey soracağım. O fotoğraf gelsin. Haritalı fotoğraf. Haritalı fotoğrafı verelim. Şimdi burada şu detaylar önemli ya.
1: Tabii tabii.
0: Yani şu harita öylesine konulmuş bir harita değil. Farkındaysanız başka mesajlar da veriyor Putin.
1: Tabii kontrol altına alınan bölge şurası işte bakın.
0: Evet.
1: Bunlar var. Şimdi geçen Ukrayna Genelkurmay Başkanı resmi açıklaması var. Onlar da durum değerlendirmesi yapmış söylemişler. Rus ordusu iki taraftan saldıracak diyor. Birisi şu Ukrayna'nın, Ukrayna haritası
0: acaba... Diğer o Avrupa haritası gelsin.
1: Avrupa haritası lütfen gelsin. O ciddi bir resmi olarak ortaya koydular ama öyle kolay değil. Rus ordusu karada şu anda ilerliyor. Bakın bu askeri boyutunu söyleyeyim. Oradan NATO'ya doğru geleceğim ama bir geçiş gelirsek şey yapabiliriz.
0: Hı hı.
1: Şimdi Rus Ukrayna Genelkurmay Başkanı şöyle. Şurada Ukrayna'nın kuzeybatısında şu istikametten gelen bir Rus, Belarus üzerinden Rus ordusu gelecek. Bir de şöyle diyor işte Bryansk bölgesi. Bunlar tabii kendini tutabilmek adına ama son tahlilde şurası. Şurada Slavyansk ve Kranatovsk diye bir bölge var. Çok ciddi, önemli bir hat.
0: Niye?
1: İki günden şeye doğru Kiev'e giden en önemli lojistik üstüdür. Buranın, buradaki savaş çok ciddi boyutta aşağı yukarı bir yıldan beri devam ediyor. İki tarafın resmi açıklamalarında Konstantinovska diye bir bölge var. Onun önünde bir üst bölgesi daha. Dün Zelenski Rus ordusu burayı ele geçiremedi. Tam tersini Ruslar söylüyor. Sahada çatışmalar ve şey temas devam ediyor. Buradan şimdi daha stratejiye çıkalım. Şöyle söyleyeyim Sayın Kırçıval. Yani NATO'nun kabuk değiştirmesi de en önemli faktörlerden biri Rusya-Ukrayna savaşı. Bizim için de savunma sanayindeki gelişmemizin bu savaştan çıkarılan dersler bize çok şey vermiştir. Alınan derslerle savunma sanayinde gelişmeler oldu. Şimdi Rutte'nin bu Sayın Rutte'nin NATO zirvesi başlamadan önceki konuşmasıyla bugünkünü şöyle alt alta koyuyorum, yan yana koydum, baktım. Aynı şeyler. Bakınız evet. Bir, Türkiye'nin artan savunma sanayisi.
0: Hatta diyor ki Türkiye'nin liderliği çok önemli.
1: Çok önemli, liderliği çok önemli.
0: Bu nasıl bir liderlik? İşte merak ettiğim o.
1: Şimdi evet, o müzakerelerden sonra ortaya evet çıkabilir mi bilmiyorum. Hani ben şu liderlik falan şu anda diyemem. Hani çok hayalperest olur ancak üç faktöre dayandırılıyor. Bir tanesi savunma sanayimizi güçlendirmeliyiz diyor. Çünkü bizim diyor resmi açıklamasında efendim üretim sürelerimiz çok uzun oluyor. Teslimat da uzun oluyor. Sıkıntılıyız. İkincisi çok ciddi savunma. 3000'den fazla savunma şirketi olan Türkiye'yi bize örnek gösteriyor bu anlaşmaların evet olması. Üçüncü asla vazgeçmediği üç ayaktan biri de Ukrayna'ya olan desteğin devam edeceği üzerine. Şimdi yukarıda demokrasinin kılıcı gibi duran bir konu var. Trump'ın yaklaşımı giderim bak giderim ha falan blöf ben çekilirim giderim harcamaları artırın. Harcamaları zaten işte koy, işte gösteriyorsunuz hangi ülkenin ne kadar harcama özür dilerim bu asker sayıları harcamalar vardır herhalde sizde.
0: Var var.
1: Ona bir bakalım.

0: O da işte ABD diyor ki kardeşim ben yeter artık siz elinizi taşın altına koyun. Bütün ülkelerin bu 30, 10 yıllık bir plan.
1: Evet.
0: 2025-35. Bir ara İspanya buna şey oldu böyle da direnir gibi oldu ama hemen hemen bütün ülkeler muhtemel bir Rus tedirginliği üzerinden buna kabul ettiler bunu. Türkiye'mizin de fonksiyonu şu oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı atfen söylüyorum. Biz zamanın ruhunu en iyi okuyan ülkeyiz dedi. Bu çok önemli bir. Evet. NATO'nun 3.0'daki caydırıcılık olan eski gücünü tabii ki olmasını istiyoruz. Bu çok önemli. Ancak yükselen savunma sanayimizde de NATO ülkesi, Avrupa ülkeleri arasındaki ihracat kısıtlarının kaldırılması. Buradan neyi kastediyor efendim? Seyfi kastediyor. Seyf konusu. Bunlar gündeme gelecektir. Bunların hepsi gündeme gelecektir. Bir de tabii şey var hani Hegzet'in bir açıklaması var. Onu tahmin ediyorum konuşacaklar. Biz süreci inceleyeceğiz. 6 aylık bir süreç olacak bu. Ona göre birliklerin yeri değişebilir, gidebilir, gelebilir. Ama ben son tahlilde şunu söyleyeyim.
1: Evet.
0: En önemlisi. Herkesin kafasındaki soru. Efendim şey yapabilir mi? ABD NATO'dan çıkar mı? Hayır. ABD hiç
1: NATO'dan fantastik.
0: Vazgeçemez. Tamamen blöf yapılıyor. Tam tersine biraz harcamaları artırıp biraz kışkırtıp Avrupa ülkelerini merkezi Avrupa'ya doğru kaydırıp stratejik desteği özellikle nükleer desteği vermek durumunda verecektir. Eğer çekilir de kendi kabuğuna çekilir ise ABD işte o zaman Rusya'nın ekmeğine ve Çin'in ekmeğine yağ sürer.
1: Avrupa da galiba bundan anlıyor.
0: Bundan çekiniyor Avrupa. Gitmelerini istemiyorlar bir kadar.
1: Yunus Emre sana çok düşecek demiştim çünkü işin içinde Trump var. Bir çılgınlık bekliyor musun Trump'tan?
2: Yani Trump'tan aslında pek bu zirvede çılgınlık beklemiyorum. Fakat bence bu Avrupa ile olan bütün derdi ve bütün tasasını izleyeceğimiz bir zirve olacak. Zaten Meloni ile geçtiğimiz G7 zirvesinden kalan bir kavgası var. Ve bugün de İtalyan basında...
1: Birazdan getireceğim onu. Evet. Bir tweet attı. Ne diyor? Uzaklaştırılsın diyor.
2: Uzaklaşma kararı alalım evet. Ona gidiyor.
1: Yani Meloni'nin de bir fotoğrafını kullanmış.
2: Ki Meloni Trump'ın çok yakını seçilmesi için Amerikan sağı, kendi
1: onu da birazdan getireceğim ekranı.
2: Steve Bannon'lar yani bayağı Trump'ın ekibi Meloni'nin seçim kampanyasında yer almış isimler. Ve İtalya'da da bütün sağı solu bir araya getirdi Trump. Ve büyük ihtimalle Meloni bundan sonra neredeyse belki hiçbir zaman seçim kaybetmemesini sağlayacak bir popülerlik kazandırdı. Fakat burada bu tabii işin birazcık daha...
1: Ben işin latifesi bir yana. Trump neyle geliyor?
2: Valla Trump şöyle geliyor. Bu işin aslında Meloni ile olan kavgası esas kafasındaki gerçek isteklerinin de magazin yansıması. Ama arka planında şu var. Trump bir kere bir öfkeyle geliyor. Avrupa'ya öfkeli. İran Savaşı'nda Avrupa, NATO müttefikleri Trump'ı yalnız bıraktılar. İspanya, İtalya hava sahasını kullandırmadı. Mühimmat konusunda yardımcı olmadılar. Sevkiyat yani savaşa katılmayı bırakın ki Trump savaşa çağırdı. Bu savaşta Amerika'nın işini kolaylaştırmayacak şekilde geçişleri, işte sevkiyatları, askeri desteği
1: İngiltere
2: tamamen...
1: İngiltere bile oynadı yani.
2: Tabii İngiltere de bu noktada direndi. Şimdi bütün bunlarda NATO'nun kuruluş amacı aslında İran Savaşı'nda Amerika'nın bir Amerikan bakış açısıyla ciddi bir... açıdan örselendi ve Trump zaten bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa ben Türkiye'ye de NATO zirvesine gelmezdim. Onun hatırı için geliyorum cümlesinin muhatabı doğrudan Avrupa. Bir kere bu çok önemli. Yani bir bu Avrupa'nın %5 harcama şartını koyması. İki, Ukrayna konusunda Avrupa'nın bir türlü bir araya gelip nasıl bir çözüm istiyorlar, ne yapıyorlar, hiçbir şekilde karar almaya yönelik bir mekanizmaların bile olmaması ve NATO'nun geleceği konusunda Avrupa'nın kolektif güvenliğe nasıl özdeşeceği konusunda Trump'ın hala Avrupa'dan bir hani bakın bir öneriyle gelin tarzında çektiği işi. Burada esas mevzulardan biri de bir noktada bence bu zirvenin Türkiye açısından önemli de İsrail. Çünkü farkındaysanız son mesela bugün daha doğrusu Türkiye'ye göre bugün ama Amerika'ya göre Netanyahu Fox'a çıkıp panik halinde Trump'ın Türkiye'ye gelişi ve işte Trump'ın Türkiye F-35 ve Kaan motorlarına ilişkin açıklamaları Türkiye asla F-35 verilmemeli.
1: Bakalım bu açıklamaları.
2: Bence
1: gelsin
2: yani
1: o açıklamalar.
2: Bu zirvenin hani Avrupa, Amerika
1: bir de
2: ötesinde
1: var.
2: Bu yani. Zirve İsrail'e çok büyük bir mesaj ve bugün bu zirveye katılmayan bir sürü ülke var ama katılan bir sürü ülke var ama katılmayan ve İsrail bunu izlerken en tedirgin bir şekilde evet. izleyen ülke. Bu
1: mesela
2: çok önemli.
1: Şey, açık açık söylüyor. Diyor ki bence Türkiye'ye F-35 veya savaş uçakları motoru verilmemeli. Bu Orta Doğu'daki güç dengesini sarsar. Denge İsrail'in hava üstünlüğünü garanti altında.
2: Bu çok kritik, yani şimdi

0: Netanyahu
1: adeta gitmeden önce şey diyor.
0: Amerikan kamuoyuna sesleniyor ve bir propaganda yapıyor. Bu çok önemli çünkü İran'la ateşkes anlaşması, ön anlaşma imzalandı. Bu nihayete kavuşacak. Amerika burada bu savaşı devam ettireceğini düşünmüyorum. Zaten rejimi yıkamadı ve İsrail'le Amerika'nın arası yavaş yavaş açılıyor. Bu noktada İsrail'in batıdan gelen desteği devam ettirmesi için yeni bir düşmana ihtiyacı var. Bu düşman uzun süredir İsrail basını takip edenlerin anlayacağı şekilde Türkiye. Şu anda İsrail'de seçimler var. 4-5 ay sonra sandık başına gidecek ve ana muhalefet lideri, yani işte oradaki kendisine demokrat olan liderler bile Türkiye'ye neden daha az tepki veriyoruz tarzında Netanyahu eleştiriyor. Ben gibi gibi insanlık düşmanı, sadece Türkiye düşmanı değil, insanlık düşmanı bir adamın partisi %20'lere çıkmış durumda %10'larda. Netanyahu'dan daha da aşırı sağcı birinin iktidar olasılığı da konuşuluyor. Buraya baktığımız zaman İsrail'in özellikle Amerika ile Türkiye'nin bu tür yakınlıkları ve Ukrayna meselelerinde, işte İran meselelerinde arabulucu olma rolünden de kaynaklı bir şekilde Amerika ile ister istemez daha da ilişkileri derinleştirmesi İsrail'i panik haline getiriyor ve bu NATO zirvesi aslında İsrail açısından da büyük bir kayıp. Ama bir yandan da bize yeni dönemin yeni bir mottosunu da veriyor. Burada hava üstünlüğünü vurgulaması, yani Amerika Orta Doğu'dan çekilirken bir yandan işte bu Suriye'de, İran'la barışta, işte Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasındaki pakt, olası paktlarda görüyoruz ki Amerika çekilirken geride İsrail ile Türkiye'nin belki hiçbir zaman sıcak çatışmaya girmeden ama vekil güçler veya dolaylı bir yoldan bir soğuk savaş birbirini dengelediği bir düzene doğru gidiyoruz. Yani biz Doğu Akdeniz'de, Yunanistan'da, Suriye'de, İran'da, her türlü ilişkimizde, Somali'de artık İsrail ile çatışmayacağız belki doğrudan doğruya ama her zaman büyük bir işte yumuşak güç olarak, vekil güçler açısından, rakip olarak, başka ülkelerdeki siyasetleşme açısından ciddi bir şekilde rakip haline geliyoruz ve birbirimizi dengeleyecek ve Trump'ın da bu Amerika'nın da çıkarlarına bir noktada uyuyor. Çünkü Amerika geri çekilirken hiçbir gücün tek başına hegemon olmadığı bir Orta Doğu'yu istikrarlı bir rekabet halinde bırakmak istiyor. Ve Türkiye ile İsrail de iki Amerikan müttefikli olarak birbirini dengeleyerek aslında burada bir denge oluşturuyor. Ve bu dengemiz Suriye'de görüyoruz. Mesela Suriye Cumhurbaşkanı Şahra'nın bu zirveye katılması herhangi bir Avrupalı liderinin Macron'un gelip bu zirveye katılmasından çok daha önemli.
1: Tabii.
0: Yani Macron'un gelip
1: zirvede... Hatta iki görüşmesinden bir tanesi o.
0: Avrupalıların kolektif bir aklı, bir karar mekanizması, Ursula von der Leyen'in bu zirvede söyleyeceği hiçbir sözün hiçbir önemi yok. Ama Şahra'nın gelip Trump'la görüşmesi, Suriye'ye olacak olan yatırımlar, burada Türkiye'nin rolü, bunlar çok daha büyük denge değiştirici. Yani bu yüzden aslında Avrupa konuşuyoruz, Ukrayna konuşuyoruz ama onların çözümsüzlüğü üzerinden konuşurken yeni bölgesel ve NATO'ya alternatif yeni paktları konuşuyoruz. Pakistan'la Türkiye'nin bundan bir iki gün önceki görüşmesi bu NATO zirvesi kadar önemli bir görüşme. Yani bölgedeki dengeler ve NATO alternatifi paktlar açısından da NATO zirvesi başka bir kapı açıyor. Bu noktada NATO 3.0 bir noktada bir adım geri çekilmek gibi görüyorum ben bunu. Yani Avrupa zaten Amerika ile ilişkiler, yani bundan Aralık'ta Trump Venezuela'da Maduro'yu kaçırdıktan sonra Grönland'ı tehdit etti yine o konuşmasında kaçırdıktan bir iki gün sonra. Sonradan Danimarka basınının ve yetkililerin kulis bilgileri aktarması da ortaya çıkıyor ki Fransa, Almanya özel timlerini Grönland'a yollamışlar ki olası bir Amerikan işgali karşısında nasıl direnirsinler ve adayı korusunlar diye. Yani iki önemli eski ittifaklar çatışmak için plan yapmışlar. Şimdi burada biz sanki böyle bu ittifak çok sağlam duruyormuş gibi bunu konuşmak da pek realist değil. Bu yüzden yeni bir düzen var ve bu düzenin habercisi Trump'ın buraya gelmesinin sebebi büyük ihtimalle Avrupalıların, liderlerin yüzünü görmek değil. İşte Türkiye, işte belki İsrail mevzusu, Orta Doğu, Suriye, bu mevzuları daha büyük bir şekilde konuşmak için geliyor.
2: Bir ufak ekleme çok kısa lütfen. Şöyle bir şey de var aslında. Şimdi neden bu zirve önemli başlıklarının altında Trump'ın Türkiye'ye, Ankara'ya geliyor olması da sayılıyordu. Ben de şöyle düşünüyorum. Aslında Trump'ın burada olmaya ihtiyacı var. Şu açıdan bence. Çünkü baktığınızda işte Nobel Barış Ödülü almaya aday olan, alma konusunda ısrarcı olan Amerikan Başkanı'nın bir gecede diplomasi masasından kalkıp ertesi gün işte hemen sonrasında İran'a savaş açması, bir tarafta hem kendi halkından, kendi kamuoyundan hem uluslararası alanda çok büyük tepki alması, kendi ordusundan hatta kendi hükümet mensuplarından, diğer taraftan hemen öncesinde işte Epstein dosyalarıyla beraber adının anılması, videolarının yayınlanması, Sayın Cumhurbaşkanı